0: caminin arkasında Gülşeni Hastanesi var. İbrahim Gülşeni'nin metfun olduğu pir evi. Onun orta yerinde bir medrese gibi tasavvur buyurun. Hanka o mimari plan üzerinde. Ortasında, avlusunda ortasında büyük, devasa, tatlı bir türbe yükselir. İçinde 5 sanduka var türbenin. En solda İbrahim Gülşeni piri. Tarikat-ı Gülşeniye'nin banisi telakki edilen. Onun yanında ikinci sanduka İbrahim Gülşen'in oğlu Ahmet Hayali. Üçüncü sanduka Ahmet Hayali'nin oğlu Ali Saffeti. Dördüncü sanduka Ali Saffeti'nin kardeşi Seydi Hasan. Beşinci sanduka Muhi Gülşen'i.
1: Allah hepsine rahmet eylesin.
0: Rahmet eylesin. Ne sormuştunuz?
1: Ziyaret etmiş miydiniz diye siz de sandık.
0: Hatta
1: yanındaki
0: ziyaret
1: komşularını da
0: toprağından da aldım. Ceplerimi doldurdum. Hatuna da vasiyetimdir. Ölünce üstüme serpesin bundan diye. Dedim ya, çalıştığınız şahsiyete bir muhabbet.
1: Ülfet.
0: Hadi sadece Muhi Gülşen'in Bahriye Belen nam çalışmasına alakamı teksif etmedim. Onun mütebaki eserleri de nazara dikkatimdeydi.
1: Onun için Halep'le ilgili çalışmasını da, Halep'le ilgili de
0: Menakıb-ı İbrahim Gülşen'i onu çalıştım. Reşat'ı Sufi Menakıb-ı Havi Reşat'ını çalıştım. Bazı küçük risalelerini de makale olarak neşir kisvesine büründürmeye çalıştım. Muhi bende şeydir, aziz bir hatıradır. Akademiyada ilk tecrübelerim, ilk temrinlerim, ilk tutkum onunla beraber yürüdü.
1: Ve hayata ilk kazandırdıklarımız. Evet. Peki sonra ikincisi hangisi? İkinci
0: Ahçı sözlük. Dedenin hatıratını çalıştım o sırada. 19 ve 20 yüzyıla ait saf dil bir sufinin 4 cilt süren hacimli gönlünün hayatının hasılasını kaleme aldığı bir hatırat. Çok lezzetli bir hatırattır. Çok zengin. Devlet bürokrasisini, içtimai hayatı, insanı. Sufiler az konuşurken bu çok konuşmuştur, tatlı konuşmuştur, iç dünyası. Lezzetli bir Türkçedir. Onu çalıştım. Sonra Persengi çalıştım.
1: Orada mesela ondan, şimdi böyle çalışırken, yani bir sözlük çalışıyorsunuz doğrudan kelimelerle. Bir de işte burada mesela hatırat, bir sufinin lisanı. Oradan da kazandığınız kelimeler oluyor mu?
0: Şüphesiz.
1: Daha önce görmediğiniz.
0: Şüphesiz. Yani İhsas ağınız ne olursa olsun, Osmanlı Türkçesine 40 yılınızı verin. En ağır metinler sizin tezgahınızdan geçsin. Yüzlerce kitabı hazırlayın, okuyun, devirin. Fark etmez. Kendinizi mevzu değilse, bilhassa Osmanlı Türkçesi ise bir gün, bir an ben bunu bilmiyorum dersiniz. Sahili olmayan bir umman gibidir dil. Bilhassa çalıştığım alan Osmanlı Türkçesi ya da eski Anadolu Türkçesi. Tıkanırsınız.
1: Ama sima tanıdık gelir.
0: Yani, sürekli elinizden lügat düşmez. Aşinalık.
1: Hangi lügata bakıyorsunuz mesela?
0: Mevzuya göre değişir bu. Karşılaştığınız kelime sizde sıkıntı vaat ediyorsa o kelimenin nerede bulabileceğinizi ya da bulunabileceğini bilirsiniz. Bu bir melekeye dönüşür. Ha, bunu gemicilik lügatından bulursunuz. Bunu Şemsettin Sami'de, bu kamusa ait bir hikayedir. Bu argo sözlüğüne bakılacak. Bu şuna bakın.
1: Ama çok özür dilerim. Burada şunu sormak istiyorum. Siz bu sözlükler hala, bu sözlükler sur içinin sözlükleri değil mi? Bizim şimdi modern Türkiye'de böyle bir sözlük var mı?
0: Yok.
1: Yok değil mi? Biz.
0: Yok.
1: Yani maalesef bu konunun ele alınması gerekiyor.
0: Özel çok bir kütüphane ciddiyetle oluşturmalısınız.
1: Evet.
0: Özel bir kütüphane.
1: Yoksa yani, açıp TDK'ya baksak yolda kalırız.
0: Bir yere kadar gidebilirsiniz.
1: Yok, bir yere gidemiyoruz. Ben birkaç hafta denedim. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Hatta yani tutup bildiğinizi unutup oradan gideyim derseniz daha da kapalı yollar. Bir sonraki nedir? Bir sonraki çalışmanız?
0: Mütercim Asım'ın kamusu...
1: Na geldiniz mi? Yok, ondan önce mesela Persenk ve
0: Persenk... Persenk...
1: O nedir? Sonra En-Nurul Furkan, Kur'an lügatı. O mesela çok acayip bir iş. Ama önce Persenk'i söyleyin, buyurun.
0: Persenk, Ferazade Mehmet Şakir Efendi'nin çalışmasıydı. Cumhuriyet'in dil tezleri vardır. İşte güneş dil teorisi, Toro-Aryan tezi, yani bütün... Dünya dilleri Türkçeden doğmuştur diye absürt
1: bir... O zaten hep böyle ulus devletlerde olan bir şey galiba. Basklarda falan da var.
0: Yani Cumhuriyet'in tezleri aslında Cumhuriyet'te oluşan tezler değil. Daha önce dillendirilmiş tezlerin tatbik edildiği bir devredir Cumhuriyet. Yani 30'lu yıllar...
1: Uygulamaya kondu.
0: Evet, ama daha önce...
1: Daha önce derken ne zaman?
0: Yani 1850'den başlar bu tartışmalar. 1920'lere kadar devam eder. Arayışlar, teklifler, tezler ve çoğu zaman da subjektif.
1: Tezgahlar.
0: Yani işte güneş dil teorisinin Osmanlı cephesine tekabül eder Ferazade'nin Persenk'e. Yani onu okumak ve anlamaya çalışmanın neticesiydi Persenk'e intikalim. Kimse göbeğini kendisi kesmiyor. Bir hazırlık devresi iktiza ediyor. Fakat Persenk'e anlatamadığım ve piyasada da nüshası bulunmadığı için geniş bir muhitin idrak etmesi, anlaması çok zor okuyamadıkları için... Osmanlı Türkçesi nasıl yazılır ve nasıl okunurdu sorusunun cevabını içeren ilk yegane metindir. Bu filolojinin mütehassısların anlayabileceği bir muhtevadan bahsediyorum. Üçüncüsü bir iddia. 1800'lerin sonlarında Türkçenin kadim metinleri henüz neşir kisvesine bürünmemişti. Ne Osmanlı coğrafyası henüz hakkıyla Orhun'un dalının aşinasıydı. Ne de Divan-ı Lügat-ı Türk malum olmuştu. Ne de Kutarku Bilik gibi tarihi metinler biliniyordu. Az sayıda, mahdut sayıda metinden Türkçenin tarihine bir yol bulup filolojik tespitler ve filolojik iddialarda bulunmak. Ferazade Mehmet Şakir Efendi'nin tezleri dil tarihi açısından cari bir dikkatti ve oradan görmeye çalıştım. İddialıydı. Bütün diller Türkçeden neşet ediyor iddiası.
1: Bayağı iddialıymış.
0: İddialıydı. Bu Osmanlı'da erken dönemde de vardır. Hani Kaygısız Abdal'ın daha 15. yüzyılda metinlerinde görürsünüz. Orada burada. Türkçenin diğer dillerden imtiyazı. Irklar, milletler milletini öne çıkartır. Acemler Acemce'yi, Araplar Arapça'yı.
1: Bu da öyle bir şey mi?
0: Bu batıda da böyle.
1: Evet.
0: Yani diller, din ve mezhep kavgalarında...
1: Hele ulus devlete gelince iyice öyle.
0: Ensumana savaş ensumanına dönüşür. Türkçe de bundan münezzeh değildi.
1: Evet. Peki üçüncü En-Nurul Furkan.
0: Geçen asrın...
1: Müellifi.
0: en mühim simalarından birisiydi sufi muhitin. Hasir

0: Zade Mehmet Elif Efendi. Sütlüce'de tekkesinin şeyhi. Devrin en çok itibar edilen sufilerinden de. Meclis-i Meşayih riyasetinde de bulunmuş.
1: 18. yüzyıl.
0: 19.
1: 19.
0: 19. Bir pir addedilirdi. Hangi tarihe mensup olursanız olun, kendisi Sadiyye'den olmakla beraber her sufi muhitin hürmet
1: pir diye tanıdığı birisi.
0: Etrafına hürmet telkin eden bir şahsiyetti. Harp yıllarının yeis dolu zamanında zihnini meşgul etmek için bir Kur'an sözlüğü hazırlamaya teşebbüs etmiş. Nuri Furkan diye çalışmasını tesmi etmiş. Müfredat tarzı eserler vardır İslam literatüründe. Kur'an lügatını anlatan Ragıp Isfahani gibi. Müteaddit menbaalardan beslenerek nezih bir Türkçe ile
1: onun farkı nedir mesela diğerinden?
0: Ya Kur'an'da geçen kelimelerin Kur'an sentaksı ve Kur'an semantiği içerisindeki anlamları. Müfessirler, muhaddisler, ulema, Kur'an'da geçen her kelimenin standart Arapçadaki manasını bulabilir ama kontekste uygun. Bazen de garip, yani kavram olarak garip, tırnak içinde garip, garip denilen az kullanılan, sadece Kur'an'da bulunan kelimeler de vardır.
1: Yani şerh.
0: Bunları ele alır.
1: Bu kelimeler mi? Aynı zamanda şerh düşülüp mü yazılır?
0: Kesinlikle.
1: Yani hadis-i şerife müracaat ediyor. Başka şeylere, kaynaklara müracaat ediyor.
0: Bütün binlerce kaynağı.
1: Yani cahiliye devrine de tabii. Hepsi. Ki şiire de.
0: Şarkın böyle bir şeyi vardır. Mesela diyelim ki Mesnevi-i Şerif Mevlana Celaleddin Rum. Onun lügatını, onun kelime servetini ele alan sözlük yazarsınız. Feridüddin Attar'ın Pendi Attar'ını ya da Sadi-i Şirazi'nin Bostan ve Gülistan vokabilerini ele alan, ondaki problemleri çözen sözlükler vücuda getirirsiniz. Böyle spesifik eserler. Şüphesiz bunun en inkişaf etmiş hali Kur'an'a müteallik olanıdır. Çabadır. Bunun için daha fazla bir ihsas iktidar eder. Çünkü Kur'an.
1: Siz onu çalışırken heyecanlandınız mı ve size
0: bu çalışmaların sözlük mühim bir kısmını bir meslektaşım Profesör
1: evet,
0: Doktor Eyüp Tanrı verdi.
1: Evet.
0: Bu belki benden daha fazla sayı, katkısı, teri, emeği olan bir arkadaş. Şu anda Dicle Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı profesörü. Birçok çalışmayı
1: beraber yaptık.
0: Beraber yaptık.
1: Peki bu çalışma mesela, bu lügat, siz çalışırken size Kur'an başka şekilde konuştu mu?
0: Şüphesiz. Ondan önce Kamus çalışmıştık. Kamus'un Muhit. İlk
1: şimdi onu
0: oydu.
1: Daha uzun sormak
0: sonra
1: istiyorum.
0: Vankulu lügatına intikal ettik. Yazma Eserler Kurumu'ndan çıktı, Kültür Bakanlığı'ndan. Sonra teberrüken Eyüp Bey'le bir Kur'an sözlüğü hazırlayalım dedik. Böyle bir şey olsun, bir hürmet, bir teberrük nişanesi. Tezgaha müşterek bir ağzıyla bunu koyduk. Ümmete bir
1: İkram.
0: Fakir hediyesi olsun diye. O zamanlar Yazma Eserler Kurumu fakire bize alaka gösterdi. Bir yine eserin tabına fırsat verdiler. Kendilerine minnettarız, müteşekkiriz. Muhittin Macide haseten, oranın o devre müdürü. Neşrettik.
1: Evet. Peki şimdi biraz madem ondan evvelmiş Kamusül Muhit, ondan bahsedelim. Şimdi bizim baktığımızda Türkiye'de bugün ben bir kelimenin peşine düştüm. Önce TDK'da aradım. İşte

0: DTV'ye baktım. Oraya buraya baktım. Aradığımı bulamadım. Sonra Ansiklopedi Universali'ye baktım Fransızca. Orada kendi aradığımı da buldum. Fransızcasını da buldum. Sonra bu aradığım acaba burada bir yerde başka bulur muyum diye bakarken Savaş Barkçın bana Kamusül Muhit'i söyledi. Oraya girdim. Orada Ansiklopedi Universali'de okuduklarımı bulabildim. Onun için çok önemli. Bize anlatır mısınız bu sözlüğün aslında ansiklopedi gibi nedir? Ne zamandan? Müellifi kim?
1: Üniversiteye geldiğimde hocalar akademiyada masasında hangi sözlük varsa en ehemmiyetli sözlük ona atfederlerdi. Böyle bir teamül vardı. İşte fakat kimsenin elinde Kamusul Muhit yoktu.
0: Tabii de sözlüğümüz yok bizim.
1: Yoktu.
0: Yani hakikaten sizin bakın ne güzel sözlükleriniz varmış.
1: Az
0: Sur
1: bulunan
0: içinde yaşayan bir insan olarak eski Türkçe bildiğiniz için de Türkçeyi
1: Bir
0: bildiğiniz
1: sözlüktü,
0: için
1: az
0: biz
1: bulunan.
0: bizim
1: Ona
0: yok
1: sahip olmak
0: sözlüklerimiz.
1: bir meziyetti. Önce Kamusul Muhit'e sahip olmak bizim zamanımızda Kamusul Muhit olması birinin en nadiri nadiri bir halde akademiyada bir hocanın şahsi kütüphanesinde Kamusul Muhit olacak. İki, ona bakabilmek. Yani onu kullanabilmek, o kendisine ait şartları haiz sıkıntılı bir metindir. Yani Kamusul Muhit'e bakabilmek için de bir mecaliniz olacak. O herkesin behresi değildi. Üçüncüsü onu okuyup anlamlandırabilmek. Yani çünkü iki dünyanın da bütün incelikleri ansiklopedik mahiyette o lügatın içindeydi. Firuzabadi'nin Kamusul Muhit'i vardı. Zevidi'nin 40 ciltlik şerhinin dökümü vardı. Mütercim Asım'ın Türkçesi vardı. İki dünyanın ama her şeyi o lügatın içindeydi. Tüm kültür unsurları, tababetinden ziraatine, ilmi halinden aklınıza ne gelirse. Mütercim Asım bundan önceki bir hamle olarak 18. yüzyılın ikinci yarısından bahsediyorum. 3. Selim'e Burhan-ı Katı isimli Farsça sözlüğü Muhammed bin El Hüseyin'i El Tebrizi'nin Burhan-ı Katı'nı hazırlamıştı. Büyük bir var. Ama artık daha sonra da bir Hicaz dönüşü Kamusul Muhit'i tercümeye başlamıştı. Kamusul Muhit Arap dilciliğinde ve Arap kültüründe iki anlamlı ekolden birini temsil eder. Biri Cevheri isimli bir şahsiyetin 10. yüzyılda Sıhhah isimli eseri. Onu 16. yüzyılda Van Kulu bize çevirdi. Ama 15. yüzyılda da Firuzabadi'nin Kamusul Muhit'i. Arapçanın başlangıçtan itibaren daha uzun zamana yayılan birikimini Çin'e taşıyor. 2000'den fazla eser taranmış, binlerce lügat ve diğer eser derlenmiş. Ve 19. yüzyılda da Zebidi 40 cilt Kamusul Muhit'e şerh yazmıştı. Mütercim Asım bunların karşısında. Bir dilden bir dile lügat tercümesini yapmak kelime seviyesinde iki şekilde olur. Bir, o dilin kelimesinin çevirdiğiniz dildeki karşılığını bulabilmek. Bir karşılığı var mı?
0: Hem o
1: Diyelim
0: dile
1: ki,
0: vakıf olacaksın hem kendi diline de, değil mi, ciddi
1: şimdi
0: vakıf
1: diyelim
0: olacaksın.
1: Arap coğrafyasında deveye dair 2000 kelime var.
0: Evet, bir sürü hal deve üzerinden
1: Ya da ne
0: anlatılıyor.
1: bileyim Sibirya bölgesinde ya da Eskimo dilinde kar, karla ilgili 80 kelime var. Karı anlatan, karın ara renklerini. Siz bunu kelime seviyesinde başka bir dile aktarırken o dilin de imkanlarını inceden inceye bilmelisiniz. Bu
0: bazen de imkansız.
1: Ama her safhada, yani Arap dilinde 10 bin bitki varsa, onun Türkçe'de 10 bin karşılığını ya da 15 bin karşılığını bilmelisiniz. Birebir gelmeli.
0: Evet. Hı? Ama herhalde aynı medeniyet havzasında bu iş daha kolay. Bir de şeyse, medeniyeti farklıysa, o zaman haller, durumlar
1: şüphesiz
0: değişeceği
1: ama,
0: için daha da zor.
1: Bu sizin her bir sahada ihsaslaşmanızı istiyor. Bizde hani disiplinler birkaç sahada,
0: yani
1: tababet uzmanısınız, hikaye biter. Hı. Ya da coğrafyaya hakimsinizdir. Ya da riyazet biliyorsunuz. Lügat hepsini içerir. Hı hı. Hangi şey ondan müstahane kalabilir ki? Asım, mütercim Asım merhum, zariflerin Türkçesi, taşra Türkçesi, kadim Türkçesi, avam Türkçesi, esnaf Türkçesi, bizim bölgede, bizim muhitte, Türkmenlerin dilinde, ağızlarda böyle bir takım, yani katman katman her yeri yoklamış. Bu çok öte bir dimağın, çok ince bir nazarın, çok hassas bir kalbin, çok okumuş bir irfanın, çok mütecessis bir insanın üstesinden gelebileceği. Türkçenin bahtiyarlığı buydu. Daha önce Kaşgalı Mahmut Divan-ı Lügat-ı Türk'ü kalem alırken sadece metinlere değil insanlara da temas etmiş. Canlı insan nadan malzeme devşirmişti. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün vücut bulduğu zamandan 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar safahat Türkçenin lügatını yazma konusunda çok feyizli bir safahat değildir. Normalde ilim mütemadiyen sistem öncekilerini açtığı yolda, aşındırdığı yolda, açtığı yolda, katkı sağladığı yolda sizin son katkınızla terakki bulur. Mütercim Asım çok bahtiyar değildi bu konuda. Yani şahsi imkanlarla, yani bir de şunu tasavvur edin, 18. yüzyılda büyük bir kütüphaneye malik olamazsınız.
0: Bir de yanıyor. İkide yani, bir
1: evi yanıyor. Evi yandı.
0: Çok geçim sıkıntısı çekiyor.
1: Çekiyor.
0: Üstelik de padişahın teveccühüne rağmen.
1: Çekiyor. Evi yanıyor ama önce bir ev veriliyor. Eser vücuda getirenlere devrin saltanatı, eğer eser itibar görüyorsa, eserin sahibi itibardan sakıt olmaz. Boğaz'da bir köşk, bir yalı, ikametine tahsis edilmiş bir mesken bahşedilirdi. Yani ilmin itibar gördüğü zamanlardan bir zamana tekabül etti Asım'ın. Asım Vakanovist'ti. Yani saray
0: kahvesi. Aynı zamanda evet, Ahmet Cevdet Paşa da hatta istifade etmişti.
1: Evi yanınca Kamus'un daha sonra yine kendisine bir ikamet verildi, bir hane tahsis edildi. Lügattan bahsediyordum.
0: Lügat da yanmış.
1: Ev yandı. Lügatı kopyalama imkanı, onu biz müellifin kalemi aldığı müsvedde'nin iyi bir hattatın kaleminde beyaza çekilmesi diye bir ifade kullanırız. Merhum Müsvedde'ye çektiği metni beyaza bir hattata istinsah ettirerek saraya sundu. Saraya sunulan nüsa Abdülmecid tarafından yaptırılmıştı bu çalışma. Abdülhamit, 1. Abdülhamit babasından sonra Bahçekapı'da yaptırdığı o metfun da oldu daha sonra. Hamidiye Kütüphanesi'ne bağışladı bu yazmayı. Hı. Artık adeta müellif nüshası itibar ettiğimiz nüsha. Bilahare Hamidiye Kütüphanesi'nin Süleymaniye intikaliyle o müellif saraya sunulmuştu.

0: akademiyanın hali ne olacak dertleşmeleri sırasında bir gün Eyüp'ün gözlerinin içine baktım. Eyüp dedim.
1: Biz kamus ülmuhit çalışalım.
0: Kamus yapalım mı dedim.
1: Kaç bin kelime var Kamusül Muhit'te? Kaç bin kelimenin yani sadece Türk şeyi yok.
0: 200 bin vardır.
1: Türkçesi değil, bir de şer düşüyor. Mesela nasıl anlatıyor bir kelimeyi? Misal?
0: Yani siz müzakere dediniz değil mi? Müzekkerden girer, zikradan, zikirradan. Zikir. Onun somut, soyut kullanım alanlarına değişim. Anlam genişlemesi, anlam daralması, farklı muhitte neye tekabül ettiği, yeni bir anlam kazanırken bu yeni kazandığı anlamın hangi sebeple neşet ettiği...
1: Kökü ne?
0: Şüphesiz kökü ne? Her şeyi, ama her şeyi lezzetle, insanı tatmin eden bir Türkçeyle. Ve kelimeler... Lügatta tek başlarına anlamlar olmaz. Kelimeler ancak konteks içerisinde, daha doğrusu cümle içerisinde kıymetlenirler. Bu Türkçe olsun, Arapça olsun fark etmez.
1: Ne olursa olsun. Tabii.
0: O cümleyi görmelisiniz.
1: Biz zaten ona dili de öyle öğretirler.
0: İstişat deriz, yani tanık gösterme, şahit. Şahit olmalı. Yani... Kelimenin filanca anlamı nasıl ve hangi metinde
1: yani
0: geçiyor?
1: Oradaki i̇şte, o kelimenin altındaki cümle onun şahit midir?
0: Evet, orada hem Arapça hem Türkçe için şahitler bulunmalı. Modern dünya dillerinde de budur. O kelime hangi cümlede, hangi metinde
1: nasıl geçiyor?
0: Bir örnek, o örneği verirsiniz. Dersiniz ki Halide Edip Adıvar'ın şu eserinde böyle geçiyor. Filanca yerde Refik Halit Karay'da böyle geçiyor. Örnek verirsiniz. Bu tarz Türk lügatçılığında klasik dönemde yok, azdan azdı. Yani metin tarayarak sözlük hazırlamak. Bizde umumiyetle kes yapıştır tekniği üzerine sözlükler hazırlandı. Yani metinler taranarak yapılmadı. Normalde doğru sözlük hazırlama yöntemi şu olmalıydı. Teşebbüsler oldu TDK'da ama henüz neticelenmedim. 20-30 yıldır devam ediyor.
1: Daha çok devam edecek gözüküyor.
0: Ne yaparsınız? Türkçenin bütün tarihi devir metinlerini fişlersiniz cümleler bazında. Okursunuz, anlamlandırırsınız. Kelimelerin bağlam içerisindeki anlamlarını kaydeder. Ve oradan tanıkları ila diyerek büyük bir lügat
1: bu. Kaç cilt Kamusül Muhit? Kaç cilt?
0: Biz 6 cilt.
1: Onu arkadaşlarımız şimdi yayına hazırladılar, gösterecekler. Hem fiziki baskısı var hem de internetten de ulaşılabiliyor.
0: Yazım Eserler Kurumu umumun taramasına Van Kulu lügatını ve bunu açtı.
1: Evet, ama bunu da böyle her
0: 6 ciltmiş.
1: Evet. Her önüne gelen de bunu açıp bir kelimeyi bulamıyor. Çünkü burada bir kelimeyi bulmak için bir metodolojisi var.
0: Arap dilinde iki usul vardır. Sözlükçülükte sıralama. Birisi ilk harf. Yani Türkçe'de olduğu gibi ABCD diyelim. Arap dilinde ikinci yöntemse son harf. Son harften geriye. Bu sözlük son harften geriye doğru. Yani eğer kitap kelimesini arıyorsanız K harfinden değil B harfinden
1: bulacaksınız.
0: Burada bulacaksınız. Yani son harf, kök harften. Bu da böyle. Değiştirmedik. Çünkü değiştirseydik, yani modern sisteme getirseydik Kamusül Muhit kullanılmaz bir hale gelirdi. Çünkü sistemde kök ve o kökten türeyenler aynı bölümde ele alınır. Bu parçalanıyordu.
1: Yani sülalesi,
0: evet.
1: Kelimenin sülalesini görüyorsunuz. Halbuki öbür türlü kim kimin akrabası, evet, belli olmayacaktı.
0: İşte onu bozmamak için, okuyucu bunu kavrasın diye. Bir de Kamusül Muhit'i kullanma safhası için bir seviye. Tat az da olsa bir seviye. Öğrenimi de zor.

0: Değil. Son harfi.
1: O kadar.
0: Bir de nasıl bulunacağını kitapta gösterdik. Yani.
1: Peki şimdi siz biraz evvel anlattınız. Bale-i Belen'in müellifini ziyaret etmişsiniz. Aranızda hatta toprağından getirmişsiniz. Asım Efendi ile ilişkiniz nedir? Bu arada Asım Efendi'den pek bahsetmedik. Asım Efendi'nin de sülalesi, bütün soyu,
0: Karacaahmet'te Metun.
1: Evet, Şeyh Efendiler var ama aynı zamanda onlar da pek çok eser sahibiler. Yani galiba dille uğraşan çok akrabası var mesela. Sizin de belki
0: yani
1: bu açıdan
0: Asım'la,
1: yakınlığınız olmuş gözüküyor.
0: Asım merhumla ilişkim Antep'e gitmek, Anteplilere Asım'ı anlatmak.
1: Bir okul var. Asım Efendi.
0: Oradan arada bir zaman zaman adında. Halil İbrahim Yakar, Antep, Gaziantep Belediyesi Kültür Müdürü Halil İbrahim Yakar. Aynı zamanda üniversitede öğretim üyesi, çok değerli bir eski edebiyatçı. Yakınlarda yine anlattı, bir de Asım anlat abi diye. Böyle tatlandım. Niye olmasın? Asım'ın neşet ettiği yerde insanlara anlatmak. Asım'la her gün halleşiyorum. Yani mütemadiyen her gün bir kelime için, birkaç kelime
1: müracaat
0: için.
1: Müracaat ediyorsunuz.
0: Yani hazırlayanlardan biri fakir olmakla beraber lügatta kahramanlık olmaz. Lügatta bilmediğiniz kelimeye zaten bakarsınız. Ama en çok bildiğinize inandığınız kelime için bakmalısınız. Usul böyledir. Çünkü en çok bildiğinizi tasavvur ettiğiniz kelime sizi aldatır.
1: Ne çıktı sizde Kamusül Muhit çalışırken böyle çok şaşırdığınız?
0: Her şey.
1: Ne oldu?
0: Hatta nasıl şeydir. Eyüp'le bu şu kanaate varmıştık. Bir roman gibi okumalı bu.
1: Yani mesela kelimenin sülalesini gördüğünüzde böyle şaşırıp çok
0: Arap kültürünü, dilini, medeniyetini, şiirini,
1: neler oldu?
0: Menakıbını, ananesini ve Türk kültürünü, kelimelerin hikayesini, menkıbelerini, mitolojisini, insanı tebessüme, kahkaya, ıstıraba sevk eden anekdotları, cümlelerin nasıl kalıplaştığı, bazı cümlelerin, o deyimlerin nasıl teşekkül ettiği, binlerce anekdot da anlatılır. Yani keşke Eyüp o arada istemişti bunları toplayıp bu şen haline, içindeki vakaların nasıl hayat bulduğunu, insan ve kelime ilişkisini.
1: Peki onun böyle dipnotu yanına der kenarda yazdıkları, onlara da ulaştınız mı?
0: Hepsini topladık. Ya zaten onun Hamidiye nüshası.
1: Nasıl birisi sizce Asım Efendi o yazdıklarının
0: şimdi
1: üzerinden?
0: Asım tarih Devlet Aliye'nin son iki asrı devasa simaları, şahsiyetleri var etti. Bir şeydir. Bir 18. yüzyıl tababette, aynı yüzyılda İbn Sina'nın Elkan'ın Fit Tıbbını Tokadi Mustafa Efendi tercüme ve şerhleriyle inşa etti. Ona da alaka göstermiş 18. yüzyılın ikinci yarısında. Bunu da çalışmıştık.
1: Van Kulu lügatını da bu arada çalıştınız.
0: Bir eksiklik kalmasın. Mütercim Asım Osmanlı'da Arapçadan Türkçe'ye söylediklerince işte ahderisi vardır, şunu vardır, bu vardır ama en ziyade Kamusul Muhit ve Van Kulu. Ulema bu ikisine en çok
1: bundan dikkat. İstifade ediyor.
0: Bu ikisine. En çok da Kamusul Muhit'e. Yani Kamusul Muhit Asım merhumun kaleminden çıkıncaya kadar esas mekaz Van Kulu lügatıydı. Kamusul Muhit vücut bulduktan sonra Vankulu itibardan sakıt oldu. Eski itibarını bulmadı. Artık şeydir, mütercimasım inceden inceye, öteden öteye, yani Kur'an gelince kadim dini kitapların hükmü nasıl nesedilirse mecazen söylüyorum, teşbihen söylüyorum.
1: Kamusul Muhit'te gelince evvelki sözlükler
0: bu sahada en mühim ihtisas lügat oldu.
1: Geçerliğini kaybetmiş gibi oldu.
0: Oldu. Şeydir, bir kültürü yakından tanımak için muhtemelen en doğru yöntem fakirin mütalasınca o kültürü, o dili anlatan, o medeniyeti anlatan lügatı, derin lügatı okumak. Yani Kamusul Muhit'i okursanız binlerce Arap kültürünü anlatan kitap okumada hacet kalmaz. Aynı şey Türk kültürü ve irfan için de söylüyorum. Çünkü mütercim Asım bunu yapmış. Tersini okuduğunuzda, çevirdiğinizde o Türkçenin sözlüdür. Daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Kaşgalı Mahmut Divan Lügat Türk'ü Arapçadan Türkçe'ye. Arapça yazmıştır. Daha doğrusu Türkçeden Türkçe'de de Arapçadır. Araplara ait.
1: Türkçeyi anlatmak için evet. Yazmıştır.
0: Ama bir bakışta Türkçe'ye hizmet etmiştir. Şimdi iki dilli sözlüklerde sizin perspektifiniz önemli. Türkçe'ye bakarsanız lügatın Türk dilini, Türk irfanını, Türk medeniyetini görürsünüz. Mütercim Asım işte bunu vaz eden adamdır. O emsalsizdir. Dede Korkut'un hikayelere kadar kıymetlidir mütercim Asım'ın muhtevası.
1: Hikayelere
0: kadar bu coğrafyayı anlatır. İlk başta söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Bir roman gibi bidayetinden nihayetine, başlangıcından sonuna okuması iktiza eden metinler malzemesinin başlarında gelmeli. Keyiftir.
1: Vankulu lügatı.
0: Vankulu
1: daha küçük.
0: O da çok kıymetli bir eserdir. Cevherin Sahan'ın 16. yüzyılda Vankulu Mehmet Efendi tarafından çevrilmiş halidir. İki cilttir. Hala mekazdır. Ben fakir de kullanıyorum onu. Mütemmim lügatlar dediğimiz yani şey yapsanız da mütercim Asım da kullansanız an gelir Şemsettin Sami'nin Kamusu Türküsü'nü, an gelir Lügat-ı Naciye vesaire vesaire ihtiyaç duyarsınız.
1: Bakmanız icap edebilir.
0: Gerekir.
1: Peki şimdi dediniz ki Kamusul Muhit'i yani Asım Efendi ile ülfet ediyor musunuz deyince her gün dediniz. Çünkü her
0: gün onunla halleşiyorum.
1: Ne yapıyorsunuz her gün sözlüğe şimdi, bakmak için?
0: Bu İbn-i Sina çalışırken Elkan'ın fittim. O sırada aynı anda Eyüp Tanıverdi'yle İmam Gazali'nin İhya Müddet'i de.
1: Bir şimdi, de o var.
0: Günün ilk yarısı İbn-i Sina çalışıyorsunuz. İkinci yarısı İmam Gazali. Fıtratları, mezhepleri, perspektifleri büsbütün farklı. Şimdi birinin rahlesine oturuyorsunuz.
1: Onun sözlüğü başka.
0: Ondan ders alıyor. Onunla halleşiyorsunuz. Sonra oradan çıkıp başka bir revaka. İmam Gazali'nin halkasına başka bir dünya.
1: Şimdi, isabet ettiniz. Tam buraya geldiniz. Çok az vaktimiz kaldı. İhya'da ne yaşadınız? Yani böyle iki dakikaya sığdırılacak bir şey değil ama.
0: Yusuf Sıtkı El-Madeni merhumun tercüme ve şerhiydi. Yani normalde 4 cilt ama bu 11-12 cilt süren bir çalışmaydı. Yazma Eserler Kurumu bizden rica etti. İlk 10 cilt cehennemde. İmam Gazali sertti. Ama ilk 10 cilt yandık. 11. cilt içinde zerre kadar imanı olanı Cenab-ı Allah'a onu cennete koymak farzdır. Son cilde saklamış İmam Gazali bunu. 11. cilde yüzüm gülümsemişti. Gazali bambaşka. Ya şarkın bütün İslami medeniyeti berhava olsa, İmam Gazali'nin ihyası varsa onunla yeniden bu medeniyet inşa edilebilir.
1: Onunla ülfetiniz nasıl oldu? Bütün bu 10 cildi
0: şimdi yaparken. Her cildi çevirdikçe yazma eserler kurumundaki editöre gönderiyorum İmam Gazali'nin ihyasını. Editör arkadaş mesaj atıyor, İmam Gazali'nin size selamı var diyor. Aleyküm selam diyorum. İkinci cildi gönderiyorum, İmam Gazali'nin size selamı var diyor. Eyvallah diyorum. 8. ya da 10. ciltte sordum editör arkadaşa. Ya bu selam hikayesini ağabey dedi, her cildin sonunda İmam Gazali Mustafa'yı Basafa'ya selam olsun demiyor mu dedi. Diyor. Tabii biz onu Hazreti fakat fakirin de adı Mustafa ya. Mustafa'yı Basafa'ya selam olsun. Biz her cilt sonunda nasibimizce Gazali ile selamlaştık.
1: Evet. Belki de selavat getirip o selamdan da doğru nasiplenebilir. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey.
0: Sağ olasınız.
1: Allah ne diyeyim daha başka eserleri hayata yeniden kazandırmanızı İnşallah. Nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Mustafa Koç'la dilimiz, daha doğrusu sözlüklerimiz ama geride kalan sözlüklerimiz, onların üzerinden konuştuk. Bugüne de gelebilenler üzerinden Kamusül Muhit ve başka, şimdi birden gitti, Van Kulu Lügatı, mütercim Asım Efendi'yi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz.

Furkan Kaya'yla Briefing Saati bu akşam 20'de 24. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı otomotiv ve motor sporları programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hatırlayacaksınız, geçen hafta sizleri yine bir fuara götürmüştük. Otomekanika Frankfurt'u ekranlarınıza getirmiştik. Bu hafta da bir fuarla programımıza başlayacağız. IAA Hannover 2026 geliyor şimdi ekranlarınıza.

0: Sevgili seyirciler, yine bir fuar gününden herkese merhaba. Hannover'deyiz. IAA Transportation 2026. Ticari araçların, teknolojinin kalbinin attığı yerdeyiz. Ve burada birçok yeniliği görmek mümkün. Şimdi gelin hep beraber standları gezelim. Volkswagen Ticari Araç, IAA Transportation 2026'da yenilenen Caddy ve Motivan modellerini tanıttı. Tasarım, dijitalleşme, konfor ve sürüş destek sistemleri açısından geliştirilen yeni Caddy ve yeni Motivan'la ilgili bilgileri Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu'ndan aldık. Öncelikle hayırlı olsun fuar. Burada yine Volkswagen'in yeniliklerini gördük. Geleceğe dair neler yaptığını da dinledik. Bunları sizden dinleyelim. Özellikle Türkiye'de bu yansımalar nasıl gelecek, nasıl şekillenecek? Buradaki yenilikleri ne zaman Türkiye'de göreceğiz?
1: Aslında öncelikle Türkiye'ye gelecek modellerimizden, yenilenen ve yeniliklerle beraber güncellenen modellerimizden başlamak isterim. Fuarın ilk yıldızı yenilenen Volkswagen Caddy ürünümüz. Hem yenilenmiş gövde renkleri, hem ön tampon ve ön yüz tasarımındaki yenilikler, genel güvenlik kriterlerinin tamamına tam uygunluktan kaynaklı olarak radar sistemleri ve güvenlik güncellemeleriyle beraber yenilenen kedimizi ilk defa burada sizlerle beraber fuarda inceleme fırsatı bulmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Yenilikler sadece aracın ön yüzü veya dış gövde renkleriyle alakalı değil. Aynı zamanda aracın iç bölümünde tamamen yenilenen torpido ön kokpit tasarımı, 12.9 inçlik yeni multimedya ekranı ve multimedya ekranının içine entegre edilen güvenlik özelliklerinin açma ve kapatma fonksiyonları, dijital kokpitimizdeki yenilikler, aracın yeni dış gövde renkleriyle beraber hem yenilenen jant seçenekleri hem koltuk döşeme seçenekleriyle birlikte düşündüğümüz zaman da yeni Caddy'yi burada fuarda sizlerle birlikte incelemekten çok büyük keyif duyuyoruz.
0: Türkiye ne zaman gelecek?
1: Bir aksilik olmazsa son çeyrekte Türkiye'de de satışa başlamayı planlıyoruz. Caddy'nin dışında burada fuarda sergilenen yenilenmiş Multivan aracımızı yine Türkiye'de yollarda göreceğiz. Multivan'la beraber Kaliforniya modelimizde de bir yenilik mevcut ama Kaliforniya'da şu anda sadece Grand Kaliforniya modelini getirdiğimiz için geçici bir süre Kaliforniya'yı Türkiye pazarında sunmuyor olacağız. Ancak buradaki diğer modellerimiz Caravelle, ID Buzz'ın kargosu bunların hepsini de Türkiye'de görmeye devam edeceğiz.
0: Otonom sürüşe uygun araçları da gördük. Otonom sürüşle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şu ana kadar nasıl bir aşama kat ettiniz? Kullanılan yerler var mı? Türkiye'de de bu tarz uygulamaları görebilecek miyiz?
1: Bu gelecek aslında çok uzak değil. Biz buna doğru giden bir dünyanın içerisinde var olmaya ve bununla alakalı tüm güncellemelere kendimize hazır ve gerekli koşulları sağlayacak şekilde donanımlamaya devam ediyoruz. Burada aslında iki tane faz var. Biz şu anda Türkiye olarak birinci fazdayız. Bir aksilik olmazsa 2028 yılında araçlarımız bağlantılı olacak. Bağlantılı araçlara geçtikten sonra araçlarımızın anlık olarak konuşabiliyor olması, veri aktarımı sağlayabiliyor olması,

0: olması, trafik datasını alabiliyor olması ve diğer aynı marka model araçlarla birazcık daha B2B entegrasyonuyla çalışabileceği sistemi kurguladıktan sonra bizim de regülasyonlar, ülkenin şartları ve müsaade edilen izinler kapsamında bu sistemleri de aşama aşama, kademe kademe Türkiye'de tabii ki entegre etme planımız var.
1: Scania IAA Transportation 2026'da yeni Scania Dynamic modellerini, elektrikli taşımacılık çözümlerini ve dijital teknolojilerini tanıttı. Fuara ideal ortağınızla tanıştırıyor sloganıyla katılan marka, yaklaşık 1700 metrekarelik kapalı standı ve 780 metrekarelik açık alanıyla fuarın geniş katılımcıları arasında yer aldı. Scania'nın fuardaki en önemli yenilikleri yeni Scania Dynamic Super A4x2MB 430R'la tam elektrikli Scania Dynamic BEV A6x2MB 44R oldu. İki model markanın içten yanmalı motorlardan elektrikli mobiliteye uzanan çoklu enerji stratejisini ortaya koyuyor. 8. etabın sorularını yanıtlayan Scania Türkiye Pazarlama Müdürü Ozan Akbal, yeni Scania Dynamic ailesinin Türkiye açısından önemine dikkat çekti. Scania standında az önce yeni ürünün örtüsü kaldırıldı. Detayları sizden dinleyebilir miyiz?
2: Evet, merhabalar. Yeni ürünün örtüsünü az önce kaldırdık. Yeni aracımızı Scania Dynamic'i sizlerin beğenisine sunduk. Yeni aracımızda bir önceki nesle göre bazı değişiklikler var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak aracın içinden başlayayım. Aracın iç tarafında artık bir kablosuz şarj ünitesi mevcut. Bunun dışında farklı temalarda çok renkli bir LED ambiyans aydınlatma sistemi var. Yepyeni koltuk tasarımları, koltuk döşemeleri, aynı zamanda aracın sırt eğimi ayarlanabilir bir alt yatağı mevcut. Bununla birlikte yine iç tarafta dijital ayna ile birlikte gelen ekranlar var ve yeni bir ağaç sütunu tasarımı var. Aracın dışına baktığımızda da aracın dışında gördüğünüz üzere aslında yepyeni bir ön gril, ön taraf tasarımı var. Aracın grili yeni, aracın tamponu yeni. Bununla birlikte aracın ön farlarında da bir önceki nesle göre değişiklikler var. Diğer bir değişiklik aracın dış tarafında aracın kapı kolları. Gördüğünüz üzere dümdüz bir zemin üzerine yapılmış yeni tasarım kapı kolları var. Bunun dışında aracın rüzgarlığında uzatmalar, yan eteğinde bazı uzatmalar var. Ve bütün bunlar hep birlikte sipariş edildiğinde, hep birlikte aldığımızda bir önceki nesle göre, bu çok önemli, aracda %2 bir yakıt tasarrufu var bir önceki nesle göre. Scania'nın aslında biraz vizyonu continuous improvement. Scania'da sürekli gelişim, daimi gelişim ilgesi mevcut. Bununla birlikte Scania bu değişikliklerin hepsini bize parça parça sunuyor ve önümüzdeki sene 2027 yılının sonuna doğru bütün bu değişikliklerin olduğu aracı Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz.
1: Bundan sonra neler göreceğiz? Elektrifikasyon süreci nasıl dahil olacak özellikle ağır vasıtalara?
2: Aslında ağır vasıta elektrifikasyon başladı. Bununla ilgili bütün dünyada çalışmalar var. Aynı şekilde tabii Türkiye'de de yavaş yavaş çalışmalar başladı. Ama Türkiye'de ağır vasıta elektrifikasyon için biraz daha altyapı sistemlerinin gelişmesini bekliyoruz. Tabii bunlar geliştikçe, aynı zamanda araçlardaki pil sistemleri geliştikçe ağır vasıta da elektrikli araçların daha fazla dünyamızda olmasını bekliyoruz.
1: Scania olarak özellikle bir kamyon pazarında yapmış olduğunuz atılım var. Orada adetler yükseldiğini görüyoruz. Bir de ağır vasıta pazarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ağır vasıta pazarından başlayayım. Şimdi Türkiye'de geçtiğimiz sene ağır vasıta pazarı yaklaşık 32 bin adetti. Biz bu sene bu adedin yaklaşık olarak 27 bin civarında kapanmasını bekliyoruz. Yani en az 27 bin olmasını düşünüyoruz. Çekici tarafında aslında bizim çok başarılı bir istikrarımız var. Çekici tarafında şu anda biz ithal markalar arasında birinci sıradayız. Total çekici pazarına baktığımızda da geçen sene biz ikinci sırada tamamlamıştık. Orada bir yükselişimiz var. Ve ithal markalar arasında bizim pazar payımız %38'e kadar yükseldi. Bununla birlikte aslında biz kamyona da odaklanmaya başladık. Bu sene hedefimiz 250. Burada aslında 100, 150, 200, 250 şeklinde kademeli bir büyüme gösteriyoruz. Ve bunun bu şekilde sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Mevcut durumda kamyon satışlarının toplam Scania satışları arasındaki oranı %10. Fakat biz bunu önümüzdeki orta uzun vadeli planımız yaklaşık %20'lere çıkarmak ve bu konuda çalışmalarımız kamyon tarafında devam ediyor.
1: Yeni Scania Dynamic BEV A6x2MB 44R ise markanın elektrikli ağır ticari araç teknolojisindeki yeni adımını temsil ediyor. Özellikle bölgesel dağıtım operasyonlarına yönelik geliştirilen elektrikli çekici, verimlilik ve sıfır egzoz emisyonlu taşımacılığı bir araya getiriyor. Scania, kabin arkasına yerleştirilen yeni batarya çözümleriyle elektrikli araçlarda menzilin 720 kilometreye kadar çıkabileceğini açıkladı. Scania Türkiye Pazarlama Müdürü Ozan Akbal da yeni Scania Dynamic ailesinin Türkiye açısından önemine dikkat çekti. Scania IAA Transportation 2026'da yalnızca yeni araçlarına değil, sürücü deneyimi ve operasyonel verimliğe yönelik dijital çözümlerini de tanıttı. Her yolculuk için tek vizyon temasıyla fuara katılan Ford Trucks, yeni F-Max, F-Line inşaat ve %100 elektrikli F-Line E modellerinin yanı sıra bağlantılı araç ve dijital flow çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Ford Trucks'ın IAA Transportation 2026'daki öne çıkan modellerinin başında yeni F-Max geldi. EcoTorque Gen 2 motor, geliştirilmiş aerodinamik yapı ve sürüş destek teknolojileriyle donatılan yeni F-Max, özellikle verimlilik ve sürüş deneyimine odaklanıyor.
3: Yeni F-Max'imize öncelikle motoru değiştirdik. En önemli değişikliklerimizden bir tanesi. %11.3'e varan yakıt tasarrufu sağlayan bir motora geçtik bu motorumuzda. Aynı zamanda HVO, yani bitkisel işlenmiş yakıt da kullanımına uygun yeni motorumuz. Bir yandan da hafifleştirmiş olduk hem aracımızı hem de motorumuzu. Ön havalı süspansiyonu devreye aldık bu aracımızda. Bu sayede tüm aracı havalı süspansiyonlu olarak verebiliyoruz. Araç yüksekliği de sürüş konforuna uygun şekilde ayarlanabiliyor. İçeride yeni bir multimedya ekranımız var. 12.4 inçlik sınıfının en büyük multimedya ekranlarından bir tanesi. Yine benzer şekilde sektörde ilk olan yatak yanı dokunmatik ekranımız var. Bu ekran tarafında da cam açma kapama, kapı kilitleri, araç içi aydınlatma, ambiyans ışıkları dediğimiz farklı renkte seçilebilir aydınlatma kontrol edilebiliyor. Müzik sesi aynı şekilde kontrol edilebiliyor. Yattığınız yerden kolay bir kontrol sağlıyor.
1: Fuarda sergilenen F-Line inşaat ise bağlantılı araç teknolojileri, gelişmiş güvenlik özellikleri ve farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik yapısıyla dikkat çekiyor.
4: Bugün müşterilerimize, ziyaretçilerimize F-Line elektriğimizi sunuyoruz. Aracımız bu senenin başından itibaren seri üretimde. Öncelikle gördüğümüz aracımızın içten yanmalı araçlarımızdan farklı olarak ön tasarımdaki yapısını farklı görüyorsunuz. Elektrikli olduğunu yakından ve uzaktan çok rahat fark edebiliyorsunuz. Elektrikli arabamızda sağladığımız menzil 300 km ve üzeri şeklinde test edip bunu deklarasyonu sağlıyoruz. Ama müşterilerimizin farklı yük kullanımlarına göre bu menzil çok daha ötesine geçebilmekte. Kullandığımız elektrik motor sistemi yaklaşık 390 kW dediğimiz ve 520 beygin üzerinde olan güçlü bir elektrik motor sistemimiz var. Hızlı şarj özelliği sağlıyoruz. Arabamızın bataryamızın %20'den %80'i yaklaşık 50 dakikanın altında, 45-46 dakika içerisinde de dolmasını sağlamaktayız.
1: Volvo Trucks IAA Transportation 2026'da 700 kilometreye kadar menzil sunan yeni Volvo FH Aero Elektrik, yeni D13 motoru ve hidrojen teknolojisini sergiledi. Marka, elektrikli, gazlı ve dizel güç aktarma sistemlerinden oluşan çoklu teknoloji yaklaşımıyla ağır ticari taşımacılığın geleceğine yönelik çözümlerini Hanover'de tanıttı. Öne çıkan yeniliklerin başında tek şarjda 700 kilometreye kadar menzil sunabilen Volvo FH Aero Elektrik vardı. Yeni D13 motorlu Volvo FH Aero ve hidrojenle çalışan içten yanmalı motora sahip Volvo FH Aero test aracı da markanın geleceğe yönelik teknoloji stratejisinin önemli parçalarını oluşturuyor. 700 kilometreye kadar menzil sunabilen elektrikli Volvo kamyonlarının seri üretimine Göteborg'daki TUV fabrikasında başlandı. Volvo Trucks'ın yeni elektrikli ürün gamında FH Aero Elektrik'in yanı sıra yeni nesil Volvo FH, FM ve FMX elektrik modelleri de vardı. Tamamen yeni elektrikli aktarma sistemine sahip bu modeller tek şarjda 470 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Yeni sistemle enerji verimliliğinin, üretkenliğin ve sürüş performansının artırılması hedefleniyor. Stellantis Provence standında Tofaş tarafından üretilen Opel Vivaro kamyonetin uluslararası premieri yapıldı. Türkiye'de üretilmesi sebebiyle bizim için önemli modellerden biri oldu. Mercedes-Benz Truck standında 500 km menzilli e-Actros 600 Lowliner ve markanın 130. yılına özel üretilen seri öne çıktı. Ayrıca kazaları önlemeye yönelik yeni geliştirilen kavşak güvenlik asistanları ziyaretçiler tarafından incelendi. Tesla Avrupa pazarı için semi çekicisini hem standında hem de test sürüşü alanında sergiledi. Bunun karşısında 800 km menzilli hidrojenli Dongfeng FCV Long Haul ve seviye 4 otonom sürüşe sahip Çinli Skyward Z9 sektördeki küresel rekabeti ispatlayan bir görüntü oluşturdu. Man standında 570 km menzile ulaşan tam elektrikli ETGX modeli vardı. Ticari araçların mekanikten çıkıp donanım ve yazılımın iç içe geçtiği yazılım tanımlı araç dönemini anlamak için ZF standını ziyaret etti. Sıfır emisyon çözümleri, modüler e-drive kitleri ve Euro 7 standartlarına uyumlu teknolojiler burada anlatıldı. IAA Transportation 2026 kapsamında düzenlenen Yılın Yıldızları ödülleri Hanover'de gerçekleştirilen basın gününde sahiplerini buldu. Uluslararası ticari araç sektörünün en başarılı araç ve teknolojilerinin ödüllendirildiği organizasyonda Volvo Trucks, ZF ve Renault öne çıkan markalar oldu. Volvo Trucks'ın yeni elektrikli kamyon ailesi 2027 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazandı. FH, FM, FMX ve FH Aero elektrik modellerini kapsayan yeni elektrikli ürün gamı, artırılan menzili, geniş kullanım alanı, yüksek enerji verimliliği ve operasyonel esnekliğiyle 24 kişilik uluslararası jürinin birincisi oldu. 2027 Uluslararası Yılın Hafif Ticari Aracı ödülünü 4. nesil Renault Trafic E-Tech Electric kazandı. Verimlilik, güvenlik, çevre ve iklim korumasının yanı sıra sürdürülebilirlik kriterlerinde jüriyi etkileyen yeni elektrikli Trafic, Renault'a bu kategoride 6. şampiyonluğunu getirdi. Renault Trafic aynı ödülü tam 25 yıl önce de kazanmıştı. Stellantis Pro One Compact One ikinci olurken yeni Farion V7 ile Volkswagen Caddy Cargo üçüncülüğü paylaştı. IAA Transportation 2026'nın Yılın Yıldızları ödülleri, ticari araç sektöründe elektrifikasyon, hibrit güç sistemleri, enerji verimliliği ve akıllı trailer teknolojilerinin giderek daha fazla öne çıktığını gösterdi. Daimler Truck, MAN Truck and Bus, Scania ve şarj altyapısı operatörü Milence, IAA Transportation 2026'da elektrikli kamyonlar için Megawatt Charging System teknolojisinin ulaştığı seviyeyi sergiledi. Yapılan uygulamalı gösterimde elektrikli kamyonların bataryaları, sürücülerin yasal dinlenme süresi olan 30-45 dakika içinde %80 seviyesine veya tam doluluğa kadar şarj edildi. MCS teknolojisi uzun yol taşımacılığında elektrikli kamyonların kullanımını yaygınlaştırabilecek en önemli çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak sektör temsilcilerine göre teknolojinin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılabilmesi için Avrupa genelindeki yüksek güçlü şarj altyapısının hızla büyütülmesi gerekiyor. IAA Transportation'daki gösteri teknolojinin geldiği noktayı ortaya koyarken sektörün önündeki en büyük sorun şarj altyapısı olarak öne çıkıyor. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği VDA'ya göre Avrupa'da 2030 yılına kadar yaklaşık 35 bin halka açık MCS hızlı şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bugün Avrupa Birliği genelinde yalnızca ağır ticari araçlara ayrılmış ve en az 350 kW güç sunan yaklaşık 730 şarj noktası bulunuyor. VDA, elektrikli ağır ticari araçların yaygınlaşması için yalnızca şarj istasyonlarının değil, bu yüksek güç ihtiyacını karşılayacak elektrik şebekelerinin de hızla geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. IAA Transportation 2026, Hanover'de 1589 katılımcı ve 140 bini aşkın ziyaretçi ile tamamlandı. 46 ülkeden şirketin yer aldığı fuarda 150'den fazla dünya premieri ve yeni ürün tanıtıldı. Türkiye, Çin ve İtalya, uluslararası katılımda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Bir sonraki IAA Transportation 19-24 Eylül 2028 tarihlerinde yine Hanover'de düzenlenecek.
5: Sevgili seyirciler, muayenede artık yepyeni bir dönem başlıyor. Biliyorsunuz Turca muayene istasyonlarını devraldı. ve yeni bir döneme adım attı. Şu anda da buradaki demo istasyonun açılışındayız.

0: Muayene döneminde bizim hayatımızda sürücüler için neler değişecek? Ne gibi haklara sahip olacağız? Aracımız hangi şartlarda muayene edilecek? Ve tabii ki teknolojiyle bu iş nasıl birleşecek? Şimdi gelin hep birlikte izleyelim.
1: Türkiye'nin ulaştırma vizyonunda yeni bir çağ başlıyor.
2: Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın denetiminde tamamen geleceğin teknolojisiyle tasarlanan, dünya standartlarının üzerinde bir teknoloji üssü Turka Yeni Nesil Araç Muayene Merkezi. Kredi kartı komisyonu ödemeden hızlı ve avantajlı. Burada işlemler saniyeler içinde, akıllı cihazlar sayesinde minimum insan inisiyatifiyle gerçekleşiyor. Yapay zeka destekli lastik yanak okuma ve diş derinliği ölçüm sistemleri sadece 7 saniyede lastiğin kimliğini ve aşınma haritasını çıkarıyor. Araç altı tarama sistemi ise 4K çözünürlükte en ufak anomalileri bile yapay zeka ile anında tespit ederek araç muayene teknisyenlerimize rehberlik ediyor. Üstelik çevre hassasiyetimizin bir gereği olarak istasyonlarımızda egzoz gazı emisyon ölçümleri de en modern standartlarda hızla gerçekleştiriliyor. Geleneksel yöntemler artık tarih oluyor. Teknisyenlerimiz tüm süreci akıllı tabletlerle yönetirken, süspansiyon test cihazı ve akıllı fren test sistemleri gibi yeni teknolojiler birçok manuel süreci tamamen dijitalleştiriyor. Karoseri tarama teknolojisi aracı saniyeler içinde 360 derece tarayarak kaportadaki en ufak kusurları bile dijital rapora işliyor. Partnerlerimizle birlikte geliştirdiğimiz ve geleceğin muayene standartlarını belirleyecek olan robotik kollar ise çok yakında bu sürecin tam otomatik yürüyeceği yarınlar için hazırlıklarımızı şimdiden pekiştiriyor.
3: Güvenlikte sınır tanımıyoruz. Ağır vasıtalar için hayati önem taşıyan havalı fren testleri tamamen dijitalleşiyor. Ve gururumuz, Türk mühendislerince geliştirilen %100 yerli ve milli yapay zeka algoritmalarına sahip kamera ile boyut ölçüm ve lastik okuma sistemleri, araçları saniyeler içinde tanımlayarak dışa bağımlılığa son veriyor. Turka Araç Muayene Merkezi, sadece bir muayene istasyonu değil, şeffaf hizmet anlayışıyla donatılmış modern bir yaşam alanı. Vatandaşlarımız, konforlu bekleme alanlarında araçlarının muayenesini canlı izlerken, tüm ölçüm raporlarına dijital olarak anında erişebiliyor. Her anlamda şeffaflık bizim ana ilkemiz. Bu nedenle tüm araç muayene sürecini istenildiği anda erişilmek üzere kesintisiz olarak kayıt altına alıyoruz. Yapay zeka, otomasyon ve insanı merkeze alan vizyonuyla Türkiye'nin yeni nesil araç muayene merkezi Turka, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
0: 8. etap devam ediyor ve stüdyomuzda çok değerli bir isim var. Tahir Karabulut, Lumical Genel Müdürü. Çünkü sizlere hep elektrifikasyondan bahsediyoruz. En çok konuştuğumuz konular elbette elektrikli araçlar, modeller, menziller ama tabii ki şarj istasyonları da hayatımızın artık bir parçası, değişmezi. Ve bu konuda da birçok yayında yaptık. Tabii ki bu işler gelişmeye devam ediyor. Şimdi Tahir Bey'le bütün bunların hepsini konuşacağız. Hiçbir sıra yok, tamamen sohbet edeceğiz, soru da yok. Aklıma ne geliyorsa size yönelteceğim. Öncelikle bu elektrifikasyon süreci nasıl başladı? Biraz oradan yola çıkalım.
4: Bir dönüşüm aslında bu. Elektrifikasyon aslında ilk elektriği buluşuyla birlikte başladı. 1900'lerin başında zaten ilk elektrikli araba üretmiştik. Ama o dönemde savaşların olması, dünya savaşlarının başlaması ve bir... insanların lojistik merkezinin çok hızlı hareket etmesinden dolayı da petrol lobisinin çok fazla öne çıkmasından dolayı petrol daha öne çıktı ve yaygınlaştı. Ama dünyadaki iklim değişikliği, ozonun delinmesi, 1950'lerde yavaş yavaş iklimin farkına varılması ve insanlar artık bunun için bir şey yapmak gerektiğini düşünmeye başlayınca 2000'lerin başından önce 90'ların sonunda Japonya'da Kyoto Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla aslında ilk şey başladı. Endüstride karbon üreten firmaların karbon ayak izi düşürmesi hedeflendi. Türkiye'de buna imza attı. Ve Türkiye'de ilk enerji üreten büyük endüstri ağır sanayide neden bu kadar fazla enerji tüketiyoruz? Enerji verimliliği, enerji uzmanlığı diye bir meslek gelişti. Ve bir sonraki aşamaya buzullar eridikten sonra da ve bu suların yükselmesi, insanlar Avrupa'da ve dünyada daha fazla ısınması, kuraklık çanlarının çalması Paris İklim Anlaşması'nı getirdi. Paris İklim Anlaşması da elektrikli araçlara bir teşvik önlendirdi. Ve bu arada da şey gelişmeye başladı. Zaten elektrifikasyon 1900'lerden 2000'lere geldiğimiz için çok çok daha ileriye gitti. Elektrikli araçlar başladı. Ve elektrikli araçların daha iyi bir menzil, daha konforlu ve daha iyi bir tok sağlaması ile birlikte elektrikli araçlar üzerindeki lojistik ağları gelişmeye başladı. Eskiden bunu demir yollarında yapmaya başlamıştık. Kömürlü trenlerden mazotlu trenlere, akabinlerinde elektrikli trenlere dönmeye başlamıştık. Artık şimdi insanların kullanabileceği e-mobilite dediğimiz motosikletten, bisikletten, skuterden, drondan insansız araçlara başladı bu süreç. Böyle bir ekosisteme başladık. Bu ekosistemde kendisiyle birlikte yeni meslek alanları, yeni işler gelmeye başladı. Ve insanlar bu süreçte şunu yapmaya başladı. Ya elektrik dün de vardı, bugün de var ama artık hayatımızın tam ortasına gelmeye başladı. İşte alternatif akım, doğru akım süreçleri başladı. Herkes bana bunu soruyor, o yüzden anlatmak gereği hissettim.
0: Tabii, lütfen.
4: İşte AC dediğimiz, DC dediğimiz şarj cihazları gelişmeye başladı. İki tane ölçek çıkmaya başladı. Bir süre ekonomisi, bir de gerçekteki hayatta yeni bir iş modeli oluşmaya başladı. Ben hep şu örneği veriyorum insanlara. 1900'lerin başında Türkiye'de kaç tane benzin istasyonu vardı? Ya da kaç tane araç vardı? Şu an elektrifikasyonla, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları. Bu şu an tam o başlangıcın başındayız. Ve büyümeye çalışıyoruz. Hatalar da oluyor, iyi şeyler de oluyor. Ama en önemlisi elektrik bizim. Hava bizim, su bizim, oksijen bizim. Hani baktığımızda ya insan olarak bizim, ülke olarak baktığımızda petrole bağımlılığımızı azaltacak. Güneşten ürettiğimiz, rüzgardan ürettiğimiz, hidroelektrik santrallerinden ürettiğimiz elektrikleri burada tam da hayatımızdaki mobilitenin içine koymuş olacağız.
0: Geçen katıldığım bir toplantıda öğrendiğim bir bilgi, %60'ın üzerine artık geçmiş durumdayız yenilenebilir enerjide. Dolayısıyla doğru. En çok sorulan, elektrikli araç kullanıyorsun ama elektriği, kullandığın elektriğin nasıl kazanıldığını, nereden geldiğini biliyor musun diye bu çevrecilerin bir eleştirisi vardı. Artık bu gittikçe azalıyor.
4: Onun için de bakanlık otorite şöyle bir karar verdi. YG belgesi diye bir belge var aslında. Bu sizin elektrik aldığınız kaynağın nereden aldığını gösteren bir belge. Yani biz elektriğimizi yeni bir kaynaktan üretiyoruz ve bu ürettiğimiz elektriği de size yeni bir kaynaklardan veriyoruz. Bu şu an Türkiye'de mevcut ve bunu yapıyoruz. Ve insanlar da yapmaya başladı. Aslında tam da bu noktaya geliyor aslında. Bugün Avrupa'ya bir ihracat yaptığınızda da diyor hani çorap fabrikasında çorap üretseniz karbon ayak iziniz nedir diyor. Ya da Google'a girdiğinizde diyor ki karbon nötr diye yazar. Bu artık bütün üretici firmaların dünyaya sağladığı karbon nötrize etmesi gerekiyor. Bununla ilgili Londra'da karbon borsası var. İşte uçaklarda şu an bunu yapamıyoruz ama onlar da bunun karşısında yenilenebilir enerji piyasasından, karbon borsasından karbon alıp ve bu işler için de bedel ödüyorlar.
0: Ben burada şunu görüyorum. Evet, bir şey çıkıyor. Sizin dediğiniz gibi eleştiriler ortaya çıkıyor, ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bugün artık sadece bir istasyona, yani bir şarj cihazına ihtiyacımızın olmadığını anlıyoruz. Çünkü orada vakit geçiriyoruz. Bu vakti nasıl değerlendireceğiz? Orada beklerken neler yapacağız? Güvenliğinden tutun, işte barınmasına kadar orada yine ıslanmadan ortada durmanız lazım. Bir sürü şey çıktı. Burada nereye geldik? Sizler neler yapmayı planlıyorsunuz? Özellikle akaryakıt istasyonları artık istasyon olmaktan çıktı. Bir mini AVM formatına büründü ve birçok temel ihtiyacı da karşılar durumda. Elektrik istasyonları bu konuda neler yapacak? Kendi solar sistemleri sayesinde orada elektriği üretip araçlara verebiliyorlar. Bunlar gelişiyor ama ne durumdayız bu konuda?
4: Ben isterseniz önce Avrupa ve Amerika'dan biraz bahsedeyim. Avrupa'da 1980'lere kadar iklim gayet güzeldi. Mevcutta evlerde klima bile kullanılmıyordu. Çünkü niye hava sürekli 18-19 derece? Bir haber hatırlıyorum. Belçika'da hava sıcaklığı 22 derece oldu diye O gün iş yerleri tatil olmuştu. Yani bu 80'lerde ben bu haberi çok iyi hatırlıyorum. Ve süreçte şey vardı. Bundan dolayı da her zaman mevcut bir kayda göre elektrifikasyon düzenlenir. Mesela bir köy olacaktır. O köyde önce nüfus olması lazım. Hane sayısının bir sayıya gelmesi lazım. Bunun devletin kayıtlarına girmesi gerekir. Yani bu Türkiye için de böyle. Avrupa için de böyle. Amerika'da için. Ona göre işte köye sağlık ocağı, muhtarlık, bir köye ilkokul varsa yapılır, nüfus fazlaysa. Ya da 3-4 köyün birleştiğinde ortaokul, lise diye gider. Nüfus sayısı arttıkça bir çöp kamyonu, haftada bir gün, eğer daha fazlaysa iki kamyon çöp kamyonu gelir. Ve orada haftanın 3 günü hizmet vermeye başlar. Elektrifikasyonda da önce Türkiye'de de, Avrupa'da da sadece mevcut evin elektrik ihtiyaçları nedir? İşte lamba yanacak, buzdolabı çalışacak,
0: fırın çalışacak,
4: hatta fırın değil, ibre gazın daki ya da çalışacak. Sonra tost makineleri girmeye başladı. Sonra her eve birer klima girmeye başladı. Ve bunlar dolayı mahalledeki trafolar büyümeye başladı.
0: Tüketim artıyor.
4: İşte ev hane başına ilk başlarda 1 kilovatları konuşurken 2,5-3 kilovatları, şu an 5 kilovatları konuşuyoruz. Şu an her ev içinde bir tane şarj yazıyor. Yani 1 kilovattan 20 kilovatlı ya da 11 ya da 22 kilovatlık AC şarj yazı koyduğumuzda bu sayıyı düşünürseniz çok daha fazla bir rakamlara gidiyor. Türkiye bu konuda avantajlı. Avantajı ne diye sorarsanız, biz biraz daha Avrupa'ya göre geriden geliştik. Bizim elektrik altyapılarımız onlara göre daha iyi durumda. Avrupa'daki mevcut elektrifikasyonda bize göre 50 yıl daha önce tamamladığı için o altyapıda kalıyor. Bugün onlar sokakları kazmak istediklerinde çok ciddi problemler çıkıyor. Biz onlara göre biraz daha geç başladığımız için bu yönden elektrik fikasyon kısmında daha iyi durumdayız. Hem soket bazında, hem cihaz bazında, hem de mevcut elektrik altyapımız değil. Mesela Amerika'da 1950'lerde yapılan highway'lerde sadece otoyollarda bulunan hizmet binaları için bir elektrik gücü var. Bugün oraya şarj yolu koymak istediğinizde çok ciddi nakil hatları yapmanız gerekiyor. Ama bu nakil hatlarında ciddi maliyetler tuttuğu için yapılamıyor. Ve o uzun otoyollarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurmak ciddi daha bir farklı bir teknolojiye getirmeye başladı. Böyle bir durum söz konusu. Bizde diğer tarafta dediğiniz gibi bir elektrifikasyon konusunda Türkiye iyi, daha da iyi olacak. Ama bu sonsuza kadar iyi olacak anlamına gelmiyor. Burada bizim gibi şarj operatörleri ne yapıyor? Dağıtım şirketlerine başvurular yapıyoruz. Biz bu süreci Türkiye'de 6 ay gibi sürede tamamlarken bugün Avrupa'daki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda bu süreç minimum 12 ayla 24 ay arası değişiyor. Hani biz bir lokasyona trafo yatırım yapmak istediğimizde maksimum 6 ay, 8 ay içinde çözmüş oluyoruz. Ama onlar 12 ile 24 ay arası bir süreç var. Biz bu konuda daha hızlıyız Avrupa'ya göre. Hani Türkiye'nin iyilerinden de bahsetmek gerekiyor bu konuda. Dağıtım şirketleri otoyol projelerimizde oluyor. Dün de Ankara'da bir toplantıya katıldım. Hem Enerji Bakanlığı, EPDK tarafından hem dağıtım şirketi kalkınma planları içinde planlama yapmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki elektrikli tırlar gelecek. Elektrikli tırlar geldiğinde bugün bir elektrikli araç ortalama 100-150 kW'la şarj olurken tırlar 1,5 yani 1500 kW'la şarj olacak. Ve bu geldiğinde daha büyük güçlere ihtiyaç var. Bunlar için de yatırım planlarını için almaya başladılar Türkiye'de. Ama bir gerçek var. Gece saat 2'de hava yağmurlu ya da kar yağıyor. Siz şarj istasyonundan şarj alacaksınız. Biz ilk başladığımızda şey vardı, elektrikli araba kullanıyorduk ve bir arkadaşım şey dedi, ya yağmur yağıyor, bize elektrik çarpar mı dedi. İlk soru buydu.
0: Evet evet, o dönem gelen en önemli sorulardan biri buydu aslında.
4: Ama biz de anladık işte, araba şarj cihazı ve kablodan bir izolasyon testini yaptığını ve bu testin sonucundan sonra araba şarj cihazına şarjı başlatabilirsin diye veriyordu. Yani araba her zaman master pozisyonda, usta kısmında ve şarj istasyonu yöneten süreçte bulunuyor. Böyle bir gerçek vardı. Şimdi bunu geçtik birinci aşamada ama şu olmaya başladı. O gecenin ikisinde bir hanımefendi gittiğinde herhangi bir lokasyonda ıssız olmaması gerekiyor. Orada bir yaşam alanı olması gerekiyor. Bir vakit geçirebileceği, süre ekonomisi dediğimiz asıl süreç bu aslında.
0: Şu an elektrifikasyon sürecinin biz yüzde kaçını tamamladık size göre? Yani bundan sonra önümüzde yol alacak daha ne kadar yolumuz var?
4: Aslında şu an daha yeni başladık diyebiliriz. Neden başladık? İlk başladığımızda 60 kW'lık DC şarj cihazları bizim için çok güçlüydü. Şu an 400-750, 1 MW yani 1000 kW ve 1500 kW'lık şarj cihazları geldi. Elektrikli tırlar hayatımıza girecek. Elektrikli iş makineleri girmeye başlayacak. Ve elektrikli gemiler gelecek. Yatlar gelecek. Hani bunları düşünürseniz çok daha yolun başındayız.
0: Kat edecek yolumuz var.
4: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik ama tabii anlatacak çok şey var. Dediğiniz gibi yolun çok başındayız. Gelişim sürecindeyiz. Her gün bir yenilik çıkıyor, bir gelişim çıkıyor, yeni bir fikir ortaya çıkıyor. Bunları da ilerleyen bölümlerimizde yine sohbet ederek seyircilerimize anlatalım istiyorum.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Tayyip Bey, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
4: Çok teşekkürler.
0: Evet sevgili seyirciler, 8. etapta bu bölümün de sonuna geldik ama sektörel gelişmeleri, yenilikleri anlatmaya devam edeceğiz. Haftaya buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Dünyanın en büyük sağlık tehdidi sizce nedir? Kanser, salgınlar, yeni virüsler? Rakamların verdiği cevap başka. Kalp ve damar hastalıkları. 2025 yılında yayımlanan güncel küresel verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon 500 bin insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu, dünyadaki bütün ölümlerin üçte birinden fazlası demek. Gelin rakamı zamana bölelim. Sonuç korkutucu. Yaklaşık olarak her gün 56 bin, her saat 2340, her dakika ise 39 insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani siz bu programı izlerken dünyanın farklı noktalarında yaklaşık 2000 insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirecek. Ama öte yandan belki de en çarpıcı rakam başka. Çünkü Dünya Kalp Federasyonu'na göre erken yaşta meydana gelen kalp krizi ve inmeye bağlı ölümlerin %80'i önlenebilir. Çünkü kalbin düşmanları aslında hiç yabancı değil. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara, diyabet, obezite, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve giderek daha fazla konuşulan çevresel faktörler. Üstelik 2026'da yayımlanan uluslararası bir bilimsel değerlendirmeye göre hava ve gürültü kirliliği, kimyasal ve plastik maruziyetiyle iklim kaynaklı çevresel stres faktörleri dünyadaki yaklaşık 20.5 milyon kalp damar ölümünün 4 ila 6 milyonuyla ilişkilendiriliyor. Başka bir ifadeyle kalbimizin düşmanı artık yalnızca tabağımızda ya da damarlarımızda değil. Soluduğumuz havada, yaşadığımız şehirde ve içinde bulunduğumuz çevrede de olabilir. Ve şimdi bilim çok daha büyük bir sorunun peşinde. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu hastalıkları kalp krizi gerçekleşmeden önce görebilir miyiz? Belki de geleceğin kardiyolojisinin en büyük başarısı duran bir kalbi yeniden çalıştırmak değil, o kalbin hiç durmamasını sağlamak olacak.
1: Kalp, biz daha dünyaya gelmeden o çalışmaya başlıyor. Dakikada ortalama onlarca, bir ömür boyunca milyarlarca kez atıyor. Ve çoğumuz onu ancak ritmi değiştiğinde hatırlıyoruz. Nasıl mı? Göğüste bir ağrı, beklenmedik bir nefes darlığı ya da bazen hiçbir belirgin uyarı olmadan bir anda yaşanan ciddi bir kalp sorunu ile. Peki gerçekten bir anda mı? Mesela kalbimiz o kriz yaşanmadan aylar hatta yıllar önce bize bir uyarı göndermiş, bedenimizde bir iz bırakmaya başlamış olabilir mi?

kulağımızdaki bir çizgi, nefesimizdeki küçük bir değişim, uykumuz, nabzımız, hatta fark etmediğimiz biyolojik sinyaller vermiş olabilir mi? Şunu demek istiyorum. Ne dersiniz? Kalbimiz yaklaşan tehlikeyi bizden önce biliyor olabilir mi? Ve asıl soru...

0: Kalp krizi çoğu zaman hastanın yaşadığı anda birdenbire ortaya çıkar. Ama damar hastalığı açısından baktığımızda genellikle yıllar içinde hazırlanan bir sürecin son halkasıdır. Damar duvarında kolesterol birikimi, inflamasyon, tansiyonun yaptığı mekanik stres, sigara, diyabet, insülin direnci, uyku bozukluğu ve genetik yatkınlık yıllar boyunca sessizce çalışır. Hasta kendini tamamen iyi hissedebilir, merdiven çıkabilir, spor yapabilir, günlük hayatına devam edebilir ama damar duvarında plak oluşumu başlamış olabilir. Kalp krizini başlatan olay çoğu zaman bu plağın aniden çatlaması ve üzerine bir pıhtının oturmasıdır. Hastanın hissettiği ani kriz budur. Ama o plağın oluşması çoğu zaman ani değildir. Bu yüzden modern kardiyolojide en önemli hedef artık sadece kriz anında damarı açmak değil, krize giden biyolojik süreci yıllar öncesinden fark etmektir. Tansiyon, LDL kolesterol, apoprotein B, lipoprotein A, kan şekeri, böbrek fonksiyonları, mikroalbuminüri, uyku apnesi, kilo, sigara ve aile öyküsü bu nedenle çok önemlidir. Kısacası kalp krizi aniden gelir ama çoğu zaman yıllar öncesinden hazırlanır.
1: Kalbiniz konuşabilse size ilk ne söylerdi? Biraz sakin ol, hareket et, yoksa beni doktora götür mü?
2: Benim kalbim bana sakin olmamı söylerdi büyük ihtimal.
3: Sakin ol ve hareket et derdi.
4: Sakin ol.
5: Biraz sakin ol derdi. Çünkü sakinlik maalesef bu zamanda yok bizde.
6: Muhtemelen hareket et derdi. Spor yok hayatımda çünkü.
1: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ilginç bir ayrıntı yeniden gündeme geldi. Kulak memesindeki çapraz çizgi. Tıp literatürü bu çizgiye Frank işaret ediyor. Bazı bilimsel çalışmalarda bu çizgiyle koroner damar hastalıkları arasında bir ilişki bulunduğu iddia ediliyor. Ama elbette bu kulağında çizgi bulunan herkes için geçerli değil. Peki gerçekten bedenimizde gördüğümüz bazı şeyler içeride yaşananların küçük ipuçları olabilir mi? Yani beden içeride yaşananları dışarıya yansıtan büyük bir biyolojik harita olabilir mi?
0: Frank işareti kulak memesindeki çapraz çizgidir. Tıp literatüründe koroner arter hastalığıyla ilişkisi yıllardır tartışılmıştır. Bazı çalışmalarda bu çizgiye sahip kişilerde damar hastalığının daha sık görülebileceği bildirilmiştir. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Bir bulgunun bir hastalıkla ilişkili olması onun tek başına tanı koydurduğu anlamına gelmez. Frank işareti varsa kesin kalp hastalığı vardır diyemeyiz. Yoksa da damarlar kesin sağlıklıdır diyemeyiz. Bu olsa olsa fizik muayenede küçük bir ipucu olabilir. Kalp krizi gibi karmaşık bir olayı fotoğraftaki tek bir çizgiyle açıklamaya çalışmak bilimsel olarak doğru değildir. Aynı şekilde göz çevresinde kolesterol birikimleri, tendon ksantonları, erken saç beyazlaması, obezite, bel çevresi artışı ve ciltte bazı metabolik ipuçları bize risk hakkında fikir verebilir. Ama bunların hiçbiri EKG'nin, kan testlerinin, kolesterol analizinin, ekokardiyografinin, koroner BT'nin ya da gerektiğinde anjiyonun yerine geçmez. Topluma mesajım şu olur. Vücuttaki işaretleri tamamen yok saymayalım ama fotoğraftan teşhis koymaya da çalışmayalım. Kalp damar hastalığını anlamanın yolu kulak memesine bakmak değil, kişinin gerçek risk haritasını bilimsel olarak çıkarmaktır.
1: Kulak memesindeki bir çizginin kalp hastalığıyla bağlantılı olabileceğini duydunuz mu? Duyduysanız aynaya bakıp kulağınızı kontrol ettiniz mi?
6: Hayır, hiç duymadım. İlk defa duyuyorum.
2: Son zamanlarda bu tür şeyler duydum fakat biraz şey olduğunu düşünüyorum. Hani gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Hani biraz daha tıp ve bilime bağlı olduğumu düşündüğüm için bana saçma geliyor. Böyle bir şey yapmadım hayır.
7: Yok, kontrol etmedim. İlk defa duyuyorum sizden.

0: Duydum ama hiç kontrol etmedim.
1: Ettim. Duydum ve ettim.
2: Hastalıklarını uzun yıllar ileri yaşlarla birlikte düşündük. Bugünse genç yaşlarda yaşanan kalp sorunları çok daha fazla tartışılıyor. Peki neden? Genetik miras mı? Sigara, obezite veya hareketsizlik nedeniyle mi? Ya da sorun uykusuzluk, kronik stres, düzensiz beslenme, sürekli ekran başında geçen hayat mı? Yani neden takvim yaşımız başka, kalbimizin biyolojik yaşı başka olabiliyor?
3: Kalp damar hastalığını sadece ileri yaş hastalığı olarak görmek artık doğru değil. Elbette yaş hala çok önemli bir risk faktörüdür. Ama genç ve orta yaş grubunda da kalp krizi, ritim bozukluğu, ani kardiyak olay ve damar tıkanıklıklarıyla giderek daha fazla karşılaşıyoruz. Bunun arkasında birkaç büyük başlık var. Birincisi genetik yatkınlık. Ailede erken yaşta kalp krizi varsa özellikle lipoprotein A, ailesel kolesterol yüksekliği ve bazı pıhtılaşma eğilimleri mutlaka akla gelmelidir. İkincisi modern yaşam. Hareketsizlik, kilo artışı, insülin direnci, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, kronik stres, sigara, elektronik sigara, düzensiz beslenme ve kötü uyku damar sağlığını erken yaşta bozmaya başlayabilir. Üçüncüsü de gençsem bana bir şey olmaz algısıdır. Bu en tehlikeli yanılgılardan biridir. Çünkü damar hastalığı genç yaşta da sessiz ilerleyebilir. Bazen ilk belirti göğüs ağrısı değil, doğrudan kalp krizi olabilir. Bu nedenle gençlerde de tansiyon, kolesterol, kan şekeri, aile öyküsü, kilo, uyku düzeni ve yaşam tarzı ciddiye alınmalıdır. Genç olmak damar hastalığına karşı sigorta değildir.
4: Sizce kalbi en çok hangisi yoruyor? Kötü beslenme, hareketsizlik, stres yoksa yanlış insanlara aşık olmak mı?
1: Stres ve yanlış insanlara aşık olmak.
5: Bence kesinlikle stres. Bütün hastalığın başı strestir diye düşünüyorum.
6: Kötü beslenmek stres. Kötü insan hayatımda yok zaten.
7: Yanlış insanlara aşık olmak ve hepsi derim ben sana.
8: İnsan bedeni hareket etmek için tasarlandı. Ama teknoloji çağının insanı giderek daha az hareket ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel verilerine göre yaklaşık 1 milyar 800 milyon yetişkin sağlıklı yaşam için önerilen fiziksel hareket düzeyine ulaşamıyor. Başka bir ifadeyle dünyadaki yetişkinlerin yaklaşık %31'i yeterince hareket etmiyor. Peki genç olmak sağlıklı bir kalbe sahip olmak anlamına geliyor mu? Rakamlar düşündürücü. ABD'de 18 ila 44 yaş arasındaki 12 binden fazla kişi üzerinde yapılan ve yaklaşık 89 milyon genç yetişkini temsil eden bir araştırmada, ideal kalp damar sağlığı kriterlerini karşılayanların oranı yalnızca yaklaşık 1/4 düzeyindeydi. Üstelik yıllar süren bu araştırmalar sürecinde genç yetişkinlerin genel kalp damar sağlığında anlamlı bir iyileşme de görülmedi. Bugün kardiyoloji artık yalnızca kolesterolü ya da tansiyonu konuşmuyor. Amerikan Kalp Derneği sağlıklı bir kalp için 8 temel başlığı birlikte değerlendiriyor. Beslenme, hareket, nikotin, uyku, kilo, kan yağları, kan şekeri ve tansiyon. Çünkü gençlik kalp için dokunulmazlık zırhı değil. Yani takvim bize kaç yıldır yaşadığımızı söylüyor. Ama nasıl yaşadığımız kalbimizin gerçekte kaç yaşında olduğunu belirliyor.
2: Pandeminin ardından dünyada büyük bir tartışma başladı. Özellikle genç insanlarda yaşanan kalp sorunları sosyal medyada sık sık COVID aşılarıyla ilişkilendirildi. Peki COVID'in kalp damar sistemine etkisi konusunda elimizdeki bilimsel tablo ne söylüyor? Dahası aşıların ardından görülebilen nadir miyokardit vakalarıyla damar tıkanmasına bağlı klasik kalp krizi aynı şey mi? Aslında bu bölümde bu iddiaları doğrulamaya ya da çürütmeye çalışmayacağım. Çünkü insan sağlığı söz konusu olduğunda korkunun değil, kanıtın konuşması gerekiyor. Yani gelin bilim ile iddiayı birbirinden ayıralım ve rakamlara bakalım.
3: Bu konuda en büyük sorun bilimsel tartışmanın çok hızlı şekilde kutuplaşmasıdır. Bir tarafta her kalp olayını aşıya bağlayanlar var. Diğer tarafta COVID enfeksiyonunun kalp damar sistemi üzerindeki etkilerini hiç konuşmayanlar var. İkisi de doğru yaklaşım değil. Bilimsel olarak şunu biliyoruz. COVID enfeksiyonu bazı kişilerde kalp kası iltihabı, damar içi pıhtılaşma eğilimi, ritim bozuklukları ve inflamasyon üzerinden kardiyovasküler sistemi etkileyebilir. Özellikle ağır enfeksiyon geçirenlerde bu risk daha belirgin olabilir. Aşılar açısından da şunu biliyoruz. Özellikle mRNA aşıları sonrasında nadiren ve daha çok genç erkeklerde miyokardit vakaları bildirilmiştir. Ancak bu vakaların çoğu hafif seyretmiş ve izlemle düzelmiştir. Buradan hareketle her genç kalp krizini veya her çarpıntıyı doğrudan aşıya bağlamak bilimsel değildir. Kanıt nerede biter, iddia nerede başlar? Kanıt, büyük hasta verileri, karşılaştırmalı çalışmalar ve biyolojik mekanizma ile desteklenen yerdir. İddia ise tekil olaylardan, sosyal medya yorumlarından veya zaman yakınlığından nedensellik çıkarmaya başladığımız yerde başlar. Benim mesajım şu: ne COVID enfeksiyonunun kalp üzerindeki etkilerini küçümseyelim, ne de her kalp olayını tek başına aşıyla açıklayalım. Genç hastada kalp olayı varsa aile öyküsü, LDL, lipoprotein A, ApoB, pıhtılaşma eğilimi, inflamasyon, ritim bozukluğu, uyku apnesi ve metabolik riskler birlikte değerlendirilmelidir. Bilimsel yaklaşım tek suçlu aramak değil, gerçek risk tablosunu ortaya koymaktır.
4: Akıllı saatiniz size kalbinizde bir terslik var, doktora gidin dese ciddiye alır mısınız, yoksa saati çıkarıp kenara mı koyarsınız?
9: Ciddiye alırım, çünkü akıllı saatlerde çekilen EKG'ler oldukça, her ne kadar tek bir şey üzerine olsa da, tek bir hat üzerine olsa da oldukça ciddi, doğru bir bilgi veriyor. O yüzden kesinlikle ciddiye alırdım. Evet.
7: Ciddiye alırım, çünkü kalp önemli bir organımız.
6: Ciddiye alırdım.
0: Güzel kızım, yoğunluktan evet düşünüyorum ama hiç ciddiye almıyorum, fırsatım yok.
1: Saat çıkartıp atardım.
5: Tabii ki ciddiye alırdım ve giderdim.
2: Bedeni hareket etmek üzere gelişen insanlık hiç olmadığı kadar konforlu yaşıyor. Mesela günün büyük bölümünü oturarak geçiriyor. Asansörler, otomobiller, bilgisayarlar, telefonlar daha geç uyuyor. Daha fazla ekran başında, telefonlar hiç susmuyor. Zihinler sürekli uyarılıyor. Stres günlük hayatın olağan bir parçasına dönüşmüş durumda. Üstelik hızlı yemek, enerji içecekleri, sigara gibi başka riskler de işin tuzu biberi. İşte tek tek baktığımızda küçük görünen bu alışkanlıklar yıllar boyunca üst üste geldiğinde kalbimizde ağır bir bilanço bırakıyor. Belki de modern çağın kalp sorunu tek bir büyük tehlikeden değil, binlerce küçük tercihten doğuyordur. Ne dersiniz?
3: Teknoloji doğrudan kalp krizi yapıyor demek basit ve yanlış olur. Ama teknoloji çağının getirdiği yaşam biçimi, kalp damar riskini artıran birçok faktörü aynı anda büyütüyor. Daha uzun süre oturuyoruz, daha az yürüyoruz, daha geç uyuyoruz, daha fazla ekran ışığına maruz kalıyoruz, daha çok stres bildirimi alıyoruz ve çoğu zaman daha düzensiz besleniyoruz. Bu tablo insülin direncini, kilo artışını, tansiyon yüksekliğini, uyku kalitesinin bozulmasını ve kronik stres hormonlarının artmasını tetikleyebilir. Kalp damar sistemi sadece kolesterolden etkilenmez. Uyku, stres, metabolizma, hareket ve sinir sistemi bir bütündür. Gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak, uyku düzenini bozmak ve gün içinde neredeyse hiç hareket etmemek damar sağlığını yıllar içinde sessizce etkiler. Burada mesaj teknoloji düşmanlığı değildir,

0: tam tersine teknolojiyi sağlığımız için kullanmayı öğrenmemiz gerekir. Akıllı telefon bize adım sayısını, uyku süresini, nabzı ve hatta bazı ritim düzensizliklerini gösterebilir. Ama aynı cihaz bizi hareketsiz, uykusuz ve stresli hale getiriyorsa sorun başlar. Teknoloji kalbi bozmaz ama yanlış kullanılan teknolojiyi kalbi bozan yaşam biçimini kolaylaştırabilir.
1: Yapay zeka size önümüzdeki yıllarda kalp krizi riskiniz yüksek dese bunu bilmek ister miydiniz yoksa hiç öğrenmemeyi mi tercih edersiniz?
2: Ya bir kere öğrenip ondan sonra sıkıntı neyse onu gidermeyi tercih ederim, evet.
3: Hiç öğrenmemeyi tercih ederdim çünkü insan ölmesi kötü bir şey, yani bilmesi kötü bir şey oluyordur.
4: Sanki öğrenmemeyi tercih ederdim.
5: Her şeye hazırlıklıyım ve Allah ne derse o.
6: Tabii ki öğrenmek isterim ve ona göre önlemimi alırım.
7: Zamanlar kalbinizin ritmini öğrenmek için hastaneye gitmeniz gerekiyordu. Bugün milyonlarca insan kalbini bileğinde taşıyor. Yani akıllı saatler nabzımızı izliyor, ritim bozukluklarını fark edebiliyor, uykumuzu ve hareketlerimizi kaydediyor. Dolayısıyla görünen o ki vücudumuz giderek daha çok veri üreten bir sisteme dönüşüyor. Fakat tam bu noktada bir parantez açmamız lazım. Daha fazla sağlık verisine sahip olmak gerçekten daha sağlıklı olmak anlamına mı geliyor? Dahası bir cihazın verdiği uyarı ne zaman ciddiye alınmalı? Şöyle de sorabilirim. Bir gün saatiniz size, siz hiçbir şey hissetmeden önce kalbinize alışılmadık bir değişim var, doktora gidin dediğinde dikkate alır mısınız?
0: Akıllı saatler ve giyilebilir sensörler kardiyolojide çok önemli bir dönemi başlattı. Bugün birçok cihaz nabız değişkenliğini, ritim düzensizliklerini, atrial fibrilasyon şüphesini, oksijen satürasyonunu ve aktivite düzenini izleyebiliyor. Gelecekte bu cihazların çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Belki kalp hızındaki, uyku düzenindeki, ritim değişkenliğindeki, stres yanıtındaki ve fiziksel performanstaki küçük değişimleri birleştirerek bazı hastalarda erken uyarılar verebilecekler. Ama burada sınırı doğru çizmek gerekir. Kalp krizi çoğu zaman damar içinde plağın aniden çatlaması ve pıhtı oluşmasıyla gelişir. Bu olay bazen gerçekten çok ani olur. Bugünkü giyilebilir cihazlar henüz yarın kalp krizi geçireceksiniz diyebilecek güvenirlikte değildir. Yani akıllı saatler faydalıdır ama doktorun, EKG'nin, kan testlerinin, görüntülemenin ve risk analizinin yerine geçmez. En iyi kullanım alanı kişinin kendi normalini takip etmesi ve olağan dışı değişikliklerde hekime başvurmasıdır. Gelecekte bu cihazlar erken uyarı sistemine dönüşebilir ama bugün için onları teşhis koyan cihazlar olarak değil, farkındalık artıran yardımcı araçlar olarak görmek daha doğrudur.
1: Sizce bugün 30 yaşındaki birinin kalbi gerçekten 30 yaşında mı? Kalbinizin yaşını ölçebilseydiniz kaç çıkacağını tahmin ediyorsunuz?
3: Bence herkesin farklı çıkardı. Herkesin yaşı da hayat farklı olduğu için herkesinki farklı çıkardı diye düşünüyorum ben.
2: Bence kalbimizin yaşı hayat stillerimize çok bağlı. Özellikle işte hareket olsun, beslenme olsun dediğiniz gibi işte ilişki hayatı olsun, aşk olsun, bu tür şeyler çok önemli.
4: Yani 80 yaşında çıkardı diyebilirim.
6: Onu bilemiyorum ama yani sonuçta yaşımızla aynı orantıdadır diye düşünüyorum kalbimizde. 30 yaşındaysa herhalde 30 yaşında çıkar.
7: İnsan gözünün göremediği şeyi milyonlarca örneği karşılaştırabilen bir algoritma görebilir mi? İşte yapay zekanın kardiyolojide yarattığı asıl heyecan burada. Bir EKG, bir kalp görüntüsü, kan değerleri, genetik özellikler ve yıllar boyunca biriken sağlık kayıtları. İşte tüm bunlar tek başına sıradan görünen veriler olabilir. Ama birlikte değerlendirildiğinde ortaya bambaşka bir tablo çıkabilir. Şunu demeye çalışıyorum. Yapay zeka bu veriler arasındaki görünmeyen ilişkileri bulabilirse tıp yalnızca mevcut hastalığı teşhis etmekle kalmaz. Çok daha ileriye gidebilir. Ama elbette bu durumda da yeni sorular akla gelir. Mesela algoritma yanılırsa kim sorumlu olacak? Doktor mu? Yazılımı geliştiren şirket mi? Sanırım geleceğin tıbbında insan ve makine birlikte karar vermeyi öğrenecek.
0: Bunun ilk örneklerini görmeye başladık. Yapay zeka özellikle büyük ve veri kümelerinde insan gözünün fark etmede zorlandığı desenleri yakalayabiliyor. Bir EKG'ye baktığımızda hekim olarak ritim, ileti bozukluğu, iskemi bulgusu veya yapısal hastalık ipuçlarını değerlendiririz. Ama yapay zeka aynı EKG içinde yaş, kalp yetersizliği riski, ritim bozukluğu eğilimi veya gelecekteki olaylarla ilişkili çok daha ince sinyalleri analiz edebilir. Aynı şey kan testleri, koroner BT, ekokardiyografi, MR, genetik veriler ve uzun süreli sağlık kayıtları için de geçerli. Gerçek hekim tek bir anda hastayı değerlendirir. Yapay zeka ise yıllara yayılan veri akışındaki küçük değişimleri birleştirebilir. Ama burada da abartıya kaçmamak gerekir. Yapay zeka tek başına hekim değildir. Verinin kalitesi, algoritmanın eğitildiği toplum, yanlılık riski, hatalı alarm, mahremiyet ve klinik doğrulama gibi çok önemli sorunlar vardır. Ben yapay zekayı hekimin yerine geçen değil, hekimin görüş alanını genişleten bir teknoloji olarak görüyorum. Geleceğin kardiyolojisinde iyi hekim, yapay zekayı reddeden değil, onu doğru soru sormak ve daha erken risk yakalamak için kullanan hekim olacaktır.
1: Pandemiden sonra çevrenizde genç yaşta kalp rahatsızlığı yaşayanların arttığını düşünüyor musunuz? Sizce bunun nedeni ne olabilir?
2: Covid'in kendisinin de kalp krizi riskini yükselttiğinden eminim. Bunun üzerine çalışmalar var. Aynı zamanda işte karantina olsun, kapanma olsun, bu tür şeyler insanları psikolojik olarak etkilediği için bunun da büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. Evet, arttığını düşünüyorum.
3: Bunun ne de aşıdan dolayı olabilir. Kalp krizi bayağı bir arttı bu konuda.
8: Arttığını görüyorum, gözlemliyorum. Yakın arkadaşlarım kalp krizi geçirdi. Tabii rahmetli olan oldu. Muhtemelen bu yapılan aşılar diye düşünüyorum.
6: Ya pandemiden sonra kalp krizinin çoğaldığını tabii ki biz de çok duyuyoruz ama tabii nedeni aşılara mı bağlıdır, farklı bir faktör müdür bilemiyorum onları.
7: Şimdi bugünden biraz uzaklaşalım. Bir bebeğin genetik risklerini doğduğu gün bildiğinizi düşünün. Dolayısıyla yıllar boyunca kan değerleri, kalp görüntüleri, beslenme düzeni, hareketleri ve uyku verileri kaydediliyor. Ve sonuçta bütün bu bilgiler kişinin yaşamı boyunca güncellenen dijital bir sağlık modelinde birleşiyor. Ve yapay zeka bu sonuçları sürekli analiz ediyor. Şöyle ki, mesela kalp damar hastalıkları için örnekleyeyim. Gelecekte her insanın kendisine ait bir dijital kalp modeli oluşturulduğunu düşünün. Yani kalbimiz atarken dijital kopyası olası tehlikeleri önceden hesaplayacak. İşte tıp böyle bir geleceğe ulaşırsa hastalığı bekleyen tıptan hastalığın önüne geçen tıbba dönüşmüş demektir.

Ben gelecekte herkesin bir tür dijital kalp profili olacağını düşünüyorum. Bu kişinin genetik riskini, kolesterol yapısını, tansiyon seyrini, EKG verilerini, uyku düzenini, egzersiz kapasitesini, kan testlerini, görüntüleme sonuçlarını ve yaşam tarzını birlikte değerlendiren dinamik bir sistem olabilir. Bugünkü klasik tıp çoğu zaman hastayı belirli aralıklarla görür. Geleceğin tıbbı ise kişiyi zaman içinde takip edecek. Yani tek bir kan testi değil, yıllara yayılan değişim önemli olacak. Tek bir EKG değil, binlerce saatlik ritim verisi anlam kazanacak. Tek bir kolesterol değeri değil, kişinin damar biyolojisinin zaman içindeki yönü değerlendirilecek. Bu bizi reaktif tıptan öngörücü tıbba taşıyabilir. Yani kalp krizi

0: olduktan sonra müdahale etmek yerine krize giden yolun çok daha erken fark edildiği bir döneme geçebiliriz. Ama kalp krizleri tamamen bitecek demek gerçekçi değildir. Çünkü biyoloji her zaman belirli bir belirsizlik taşır. Plak çatlaması, pıhtı oluşumu, ani ritim bozukluğu ve çevresel tetikleyiciler her zaman sürpriz yaratabilir. Yine de 10-20 yıl içinde kalp krizlerinin önemli bir kısmını daha erken öngörebileceğimiz, daha kişisel risk modelleriyle takip edeceğimiz ve birçok hastada olay gerçekleşmeden önce müdahale edebileceğimiz bir döneme gireceğiz. Benim final mesajım şu olur. Geleceğin kardiyolojisi sadece tıkanan damarı açmak değil, o damarın neden, ne zaman ve kimde tıkanabileceğini önceden anlayabilmektir. Ez cümle, kalp damar hastalıklarında artık tek bir suçlu, tek bir belirti veya tek bir test dönemi kapanıyor. Frank işareti, aşı tartışmaları, stres, genetik, kolesterol, uyku, yapay zeka ve akıllı saatler. Bunların hepsi aynı büyük sorunun farklı parçalarıdır. Modern kardiyolojinin yeni hedefi, hastayı bir olay olduktan sonra yakalamak değil, o olaya giden biyolojik yolu önceden tanımaktır. Çünkü kalp krizi çoğu zaman bir anlık felaket gibi görünür ama gerçekte yıllar içinde biriken risklerin son sahnesidir.
1: Tek bir seçim hakkınız olsa hangisini seçerdiniz? 100 yaşına kadar yaşayacağınızı bilmek mi yoksa kalp krizi geçirip geçirmeyeceğinizi yıllar öncesinden öğrenmek mi?
2: Kriz geçirip geçirmeyeceğimi öğrenmek çünkü kalp hastalıkları dünyada bir numarada giden bir sıkıntı olduğu için ben böyle düşünüyorum.
3: 100 yaşına kadar yaşamak isterdim. Teknolojinin gelişmesini görmek isterdim.
4: Kalp krizi geçirip geçirmeyi yıllar öncesinden öğrenmek isterim.
5: İnan ki 100 yaşına kadar kesinlikle yaşamak istemiyorum. Kalp krizini önceden bilmek isterdim.
6: Vallahi 100 yaşına kadar eğer sağlıksız yaşayacaksam ben 50-60'da gitmeye razıyım. Allah'ım ne derse o.
7: Yani buna ne diyebilirim bilemedim. Yaşamak güzel ama yani sağlıklı yaşayacağımı bilip 100 yaşıma kadar yaşamayı tercih ederdim.
8: Kaç yaşındasınız? 40 mı? 50 mi? 60 mı? Bu sorunun cevabını bildiğinizi düşünüyorsunuz. Ama ya kalbiniz sizinle aynı yaşta değilse? Bugün bilim insanları yapay zekaya bir EKG göstererek insanın kalp yaşını hesaplıyor. Ortaya çıkan sonuçlarsa oldukça çarpıcı. 2025 yılında yayımlanan bilimsel bir meta analizde yapay zekanın EKG üzerinden hesapladığı biyolojik kalp yaşıyla gerçek yaş arasındaki fark incelendi. Sonuç ilginçti. Kalbi kronolojik yaşından daha yaşlı görünen insanlarda yalnızca kalp hastalıkları değil, ölüm riski de çok yükseliyordu. Dahası araştırmaların ortak analizinde genel ölüm riski yüksek kalp yaş farkı olan kişilerde yaklaşık %62 daha fazlaydı. Kardiyovasküler ölüm riskindeki ilişki ise daha da dikkat çekiciydi. Yaklaşık 2.1 kat. Bugün yapay zeka EKG'den kalbin yaşını okuya dursun, bilim insanları şimdiden bunun bir sonraki aşamasını araştırıyor. Dijital ikizler. 2025'te Nature Cardiovascular Research'ta yayımlanan bir çalışmada, gerçek insanların MR ve EKG verilerinden 3461 dijital kalp ikizi oluşturuldu. Yani gerçek kalbin bilgisayardaki fizyolojik kopyaları. Peki bu ne demek? Mesela bir gün sizin de dijital bir kalbiniz olduğunu düşünün. Sizin kalbiniz atarken dijital kalbiniz bilgisayarda yaşlanıyor. Siz kilo aldığınızda bilgisayar etkisini hesaplıyor. Tansiyonunuz değiştiğinde gelecekte ne olabileceğini simüle ediyor. Hatta belki bir gün doktorunuz yeni bir tedaviye başlamadan önce ilacı önce sizin üzerinizde değil, dijital ikiziniz üzerinde deneyebilecek. İşte o zaman tıp tarihinde çok büyük bir eşik aşılmış olacak. Çünkü doktorlar yalnızca bedenimizde bugün ne olduğunu görmeyecek, yarın ne olabileceğinin de provasını yapabilecek. Kısaca gelecekte nüfus cüzdanımızdaki yaşımızdan çok daha önemli başka bir yaşımız olacak. Kalbimizin yaşı.
9: kalp. Bir ömür boyunca bizimle yaşayan sessiz bir tanık. Sevinirken hızlanıyor, uyurken yavaşlıyor, korkarken değişiyor. Yani biz hayatımızı yaşarken o hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Sağlıklı bir yaşam için onu korumamız şart. Ama unutmamak gerekir. Kalbimizin geleceğini yalnızca makineler belirlemeyecek. Nasıl beslendiğimiz, ne kadar hareket ettiğimiz, nasıl uyuduğumuz, stresle nasıl yaşadığımız ve kendimize ne kadar iyi baktığımız belirleyecek. Aslında kalbimiz yıllardır bize aynı şeyi söylüyor. Beni duy. Dolayısıyla asıl mesele onun sessizce çalışması değil, bizim onu ne zaman duymayı öğreneceğimiz.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres'le karşınızdayız. Bir salı akşamında daha yoğun gündemle değerli konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hemen konuklarımızı tanıtarak başlayalım. Yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak var. Hoş geldiniz Sayın Albayrak.
1: Merhaba, iyi yayınlar efendim.
0: Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Likoğlu, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de konuklarımıza. Tabii gündemimiz yoğun dedik, birçok önemli başlığımız var. Yeni yasama yılında ilk grup toplantısı Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. Ve Sayın Bahçeli kürsüde yine önemli mesajlar verdi. Özellikle yaklaşan diyebiliriz herhalde artık seçimlerle ilgili, 2028 seçimlerine ilişkin adayımız Erdoğan'dır ifadesini kullandı Sayın Bahçeli. Ve bunun yanı sıra mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı ifadesi dikkat çekiciydi. Bahçeli'nin bugünkü konuşmasından o bölümü ekranlarınıza taşıyalım. Sonrasında da sohbetimize başlayacağız.
4: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın

0: bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
1: Sayın Bahçeli mesajlarını bu şekilde verdi. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı diyor ve bunu söylerken de anayasanın 116. maddesine atıfta bulunuyor. Şimdi Nuh Bey'e hemen söz vereceğim ama o anayasanın 116. maddesi ne diyor? Ona bir bakalım. Sonrasında konuşalım. İzleyicilerimiz açısından da hani daha anlaşılabilir olması açısından. Şimdi anayasanın 116. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Bahçeli'nin dediği gibi yani seçimlerin yenilenmesi meselesi. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde de Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Seçimlerin birlikte yenilenmesine karar verilen meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın yetki ve görevleri yeni meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasına kadar devam eder. Ve bu şekilde seçilen meclise Cumhurbaşkanı'nın görev süreleri de 5 yıldır. Yani Sayın Bahçeli'nin atıfta bulunduğu 116. madde bu şekilde. Onu da hatırlatmış olalım. Sözü Nuh Bey'e verelim. Aslında bu stüdyoda sizlerle daha önce de konuştuk. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha devam etmesi aslında bir tercihten ziyade artık zorunluluk gibi görünüyor. Dünyanın içinde bulunduğu durum, küresel krizler, Türkiye'nin, Türkiye yüzyılının önemli adımları atılırken, terörsüz Türkiye'yi konuşurken nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü mesajları?
2: Sayın Bahçeli biliyorsunuz böyle çok kritik zamanlarda çok linç biçimde çıkışlar yapar ve gündemi belirler. Tam da böyle yeni yasama yılının başladığı günlerde herhalde bu önümüzdeki dönemdeki en önemli konulardan birisi bu olacak. Dolayısıyla da önemli bir saptama. Şimdi yalnız dikkat edilirse Sayın Bahçeli bu meseleyi öyle bir çerçevede ortaya koydu ki bana göre siyasi inatlaşma veya siyasi kamplaşma dolayı siyaha beyaz diyecek kadar efendim her şeye ters bakan Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyen bir kesim var. Onların dışında o marjinal, o radikal, o bana göre aslında Erdoğan düşmanı gibi kendilerini her ne kadar yansıtıyorsa da Türkiye düşmanlığı yapan o kesimin dışında geriye kalan hangi siyasi görüşten, hangi etnik gruptan, hangi efendime söyleyeyim ideolojiden olursa olsun Türkiye'de olup, Türkiye'de yaşayıp, Türkiye'yi önemseyen herkesin hayır diyemeyeceği bir çerçeve çizdi Sayın Bahçeli. Dikkat ederseniz yani neden bir dönem daha devam etmesi gerekçeleri anlatırken hakikaten öyle bir şey ortaya koydu ki kimse buna itiraz edemez, kimse buna hayır diyemez. Diğer taraftan bu geçtiğimiz 4 yıl, geçtiğimiz 5 yıl, özellikle 3 yıl, işte 7 Ekim 2023'ten bu tarafa geçen sürede yaşananlar, Türkiye'nin etrafında olup bitenler, Türkiye'nin bu dönemde ortaya koyduğu tavıra baktığımız zaman, Türkiye'nin derken Sayın Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan tavra baktığımız zaman, o gereklilik, o zaruret gerçekten bir kere daha çok net ortaya çıkıyor. Meselenin anayasal tarafıyla ilgili, hukuki tarafıyla ilgili bir tartışma yok. Dikkat edin. Bir zamanlar böyle bir şey olmuştu. Evet. Çok cılız bir şey olmuştu. Zaten bir süre önce biliyorsunuz Sayın Mehmet Uçum da bu konuda çok net bir paylaşım yapmıştı. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın üçüncü defa aday olmasıyla alakalı bunun hukuki zeminiyle ilgili, anayasal zeminiyle ilgili bir şu anda herhangi bir tereddüt kimse de yok. Olmalı mı, olmamalı mı meselesi konuşulacak önümüzdeki dönemde. Şimdi bunu anlamak çok zor değil. Yani ben siyasetçi değilim. Efendim, burada açık çok net söylüyorum. Bundan sonra da siyasetle ilgili hiçbir beklentim yok.

0: hiçbir hedefim yok. Yok yani. Olursa gene sadece önüme koyulursa demiyorum yani. Yok yani. Bu şey üzerine söylüyorum ki sadece geçen 3-5 yılı dikkate alarak, yani yaşananları ve Türkiye'nin durumunu dikkate alarak, Türkiye'nin başında Sayın Erdoğan olmasaydı da kim olursa olsa yani bilmiyorum. Yani en işte yakın ihtimal olarak Kılıçdaroğlu vardı hani birinci turda biliyorsunuz seçilemedi Sayın Erdoğan. İkinci turda seçildi. Kılıçdaroğlu olsaydı veya başka birisi Erdoğan dışında herhangi birisi olsaydı bu yaşananlar çerçevesinde Türkiye'nin durumu ne olurdu? Bunu anlamak gerçekten zor değil. Bunu anlamak için gerçekten ne siyasetçi olmak gerekiyor, ne uluslararası ilişkiler uzmanı olmak gerekiyor, ne strateji uzmanı olmak gerekiyor. Yani bu ülkede yaşayan, yani etrafta olup bitenlere bir parça yani dikkat eden herkes bunu çok net görebilir. Şunu da diyemiyoruz. Tamam canım olan o dönem karışık dönem oldu. Sayın Erdoğan o da liderini yaptı. Ama artık bundan sonra ne öyle bir risk var ne de öyle bir efendime söyleyeyim karışık dönem var. Dolayısıyla herkes sepeti konu, herkes yoluna
1: diyemiyoruz.
0: Da diyemiyoruz. Diyemiyoruz yani ben önümüzdeki 5 yılın geçen 5 yıldan daha sakin, daha sükun içerisinde, daha bir istikrarlı olacağına dair yani bölge itibariyle söylüyorum.
1: Bir İhtimal vermiyorsun.
0: Yok yani şey yok. Veremiyorum ki keşke verebilsem yani. Veremiyorum yani o kadar çok aksi yönde etkenler var ki. Çok ama yani. Dolayısıyla işte mesela Sayın Bahçeli'nin Türkiye için ama aynı zamanda bölge için vurgusu çok önemli. O bakımdan konuştuğumuz konu sadece Türkiye'de yaşayanları ilgilendirmiyor. Böyle olduğunu gördük. Muhtemelen Suriye'dekiler belki de buradakiler daha çok istiyor Sayın Erdoğan'ın bir dönemde seçilmesini. Bunu anlamak gerçekten zor değil. Ben Suriye yakın zamanda gittim geldim daha.
1: Siz biliyorsunuz.
0: Yani buraya endeksi durumdalar. Yani bu ne varsa şu anda iyiye giden buranın sayesinde olan şeyler. Bundan sonra devam etmesi de buraya bağlı. Ya zaten orada sürekli affedersiniz bilmem ne yapan bir şey var orada. Ya yakın zamanda biliyorsunuz Türkiye tepki gösterdi. Güneyde hala da. Yani ejderha ağzını açmış bekliyor orada.
1: Tabii İsrail'le orada provokasyonlara devam ediyor.
0: Sadece orada değil kuzeye kadar geliyor neredeyse. Yani. Dolayısıyla bölgede istikrarın, geçtim Türkiye'yi, bölgede istikrarın bir tek teminatı var Sayın Erdoğan'ın bir dönem daha bu ülkeyi yönetmesi. İnanın çok güzel şehir oldu, çok önemli şehir oldu bölgede. Ama bana göre bunların tamamı daha böyle tabiri caizse tekerleğin tümseyi aşmış olduğu durumda değil. Yani terörist Türkiye'ye mesela ne olacak acaba bunu öyle bir durumda ne olur? PYD bize mi saldıracak diyen anlayış, bilemem ki isim önemli değil, o anlayışın başa geçtiğini düşünün. Yani şu ana kadar övündüğümüz ne varsa onları tek tek düşünün ve başka birisinin Türkiye yönettiğini düşünün onunla yanı sıra. Ben şahsen ya hiçbir şey değişmez, her şey aynen böyle devam eder diyemiyorum. Dolayısıyla da bunu anlamak çok zor değil. Tekrar Sayın Erdoğan bir dönem daha Türkiye'nin başında olmasının gerekliliğini anlamak çok zor değil diye düşünüyorum.
1: Yani evet aslında sadece Türkiye değil bölge ülkeleri tüm dünyanın yakından takip ettiği bir seçim önümüzdeki dönemde yaşayacak Türkiye ve mutlaka Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de konuşmuştuk. Devam eden projeler, terörsüz Türkiye birçok konu var. İşte krizler yaşanıyor çevremizde. Dolayısıyla Bahçeli'nin bugünkü sözlerini bu anlamda değerlendirdiğinizde ne söylersiniz?
2: Şimdi birincisi burada bu açıklamanın neden şimdi yapıldığı sorusunun cevabı önemli. Bu açıklamaların ihsas ettiği bir husus var Sayın Bahçeli'nin. Yani kendisi de bugün ifade etti. Seçimlerin 2028'de yapılmasını istiyor. AK Parti'de de eğilim şimdi ona dönmüş durumda. Yani daha önce 2027 Ekim-Kasım gibi olabilir deniyordu. Bunu zikreden AK Partili bazı isimler de olmuştu. Ama sonra 2028 Nisan ayı hatta daha çok zikrediliyor. Şimdi daha önce şimdiye kadar hep erken seçim çağrıları yapmış ve erken seçim çağrılarıyla da erken seçim takvimini tayin etmiş bir isim olarak Bahçeli'nin 2028 demesi
1: bu açıdan önemli.
2: Bu açıdan önemli. Şimdi niçin tekrar yenilenme kararı almalı meclis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olmalı? Bu çağrı neden şimdi yapıyor? O ihsas ettiği, dedim, iba ettiği husus şu bana göre. Bu kararın seçim takvimi beklenmeden alınması konusunda bir takım arayışlar söz konusu. Yani anayasada bu konuda herhangi bir icbar eden şu tarihte şu kadar vakit kalınca yenileme kararı alınır gibi bir husus yok. Veya bir meclisin yenileme kararı, seçimleri yenileme kararı alması ancak işte seçim takviminden şu kadar erken olursa olur gibi bir belirleyici hüküm de orada söz konusu değil. Yani bir hafta önce mesela diyelim Mayıs 14'te yapılmıştı ilk seçim, onu baz alacaksak Nisan'da meclis pekala bu kararı alabilir.
3: Nisan buna, için alabilir.
2: Nisan için alabilir. Yani Mayıs'ın başında yapılacaksa Nisan'da yine alabilir. Yok, yani bir hafta, iki hafta önce de.
3: Seçim takvimi var ya.
2: O takvim, onu dikkate alarak tabii.
3: En erken şu tarihte.
2: Fakat siyaseten baktığımızda, şimdi ince noktaya geliyorum. 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Şu anda Cumhur İttifakı'nın oyu ne kadar? 330 bandına geldi mi? Son bazı işte AK Parti'ye geçenler de söz konusu oldu ama şu an bu rakam yetmiyor. Şimdi bu eğer son dakikaya, eğer 2028'de yapılacak bir seçim meclisin yenileme kararı da 2028'e bırakılırsa orada bir siyasi risk alanı ortaya çıkıyor. O nedenle bu konsensüsün, yani bu 360'ı garanti edecek konsensüsün daha erken dönemde garanti altına alınması ve seçim tarihi yaklaşmadan meclisin bir yenileme kararı alması, bir kenara koymasına dönük bir ihsas görüyorum ben burada. Bu sene olabilir. Yani önümüzdeki bu çağrıdan sonra bu not edilmiştir şimdi. Bu önümüzdeki Ekim'de, yani 2027 Ekim'inde meclis açıldığında bunun zemini oluşturulabilir. Ama dediğim gibi bir şekilde meclisi, yapılacak olan seçimi meclisin yenilemesi suretiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olabilmesinin yolu ancak böyle mümkün oluyor. Üçüncü defa aday olabilmesi için meclisin bu kararı alması gerekiyor. Meclisin kararı alması için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. 360 milletvekilinin orada bu oyu kullanması için de mümkün olduğu kadar erken bir vakitte bu kararın alınması tercih ediliyor. Buna dönük bir arayış var. Ben bugünkü bu çağrısını Sayın Bahçeli'nin, çünkü öbür türlü 2028'de yapılacak bir seçim için şimdiden bir yenileme gündemini, seçim yenileme gündemini siyaset gündemine getirmesi çok da anlaşılabilir gelmiyor bana. Ben biraz onunla ilişkilendiriyorum. Yani dediğim gibi seçim takvimini belirleme ve meclisin seçimleri yenileme kararının daha erken vakitte alınması yönünde bir arayışın işaret fişeği olarak algıladım bunu. Ben kişisel yorumum bu şekilde. Tabii bunu ifade ediyorum. İkinci bir hususta tabii Nuh abinin de biraz önce zikrettiği niçin Tayyip Erdoğan bir daha aday olmalı sorusuna Sayın Bahçeli cevaplar veriyor. Ve bunlar da gerçekten, yani hem bölgemizin hem dünyanın gidişatına baktığımızda, yani evinin yolunu bulabilecek bir çocuğun bile rahatça kavrayabileceği bir dönemin içine girdi dünya. Bir belirsizlikler ve çatışmaların arttığı bir dönem. Kuzeyimizde savaş var. Bu kış nasıl geçecek diye kocaman bir soru var mesela.
0: Avrupa bile düşünüyor şu an.
2: Tabii, yani mazot krizi kapıda mesela. Almanya açık açık konuşuyor, yani her an bir Rusya saldırısıyla karşı karşıya kalabiliriz diye.
1: Rusya'da bir mesaj verdi zaten. Merz Ukrayna'dayken.
2: Şansölye Merz bunu en açıktan şey yapıyor, söylüyor. Kaliningrad diye bir yer var orada. Litvanya ile Polonya arasında küçük bir Rusya toprağı. Putin Rusya açıktan dedi ki burada bir şey sıkıntı olursa nükleer silah kullanırım dedi. Şimdi oradaki şey malum. Yani orada zaten 4,5 senedir devam eden, çok ağır kayıplara yol açan her iki tarafta da bir savaş var. Korkunç bir savaş var. Yani şimdi o köprünün vurulma anının görüntüleri gelince orada savaş olduğuna inanıyor insanlar ama görüntüsü yayınlanmayan binlerce orada savaş şeyi var, atmosferi var. 10 milyondan fazla Ukrayna'da evini, barkını terk etti. Şimdi bunlar hani dibimizde ama bize çok uzak gibi geliyor. Güneyimizde, doğumuzda, İşte son günlerde bir Husilerin Yemen'de başlattıkları harekatlar var. Suudi Arabistan'ın Riyad Havalimanı'nı bombaladılar. Füze attılar. Oradaki havalimanındaki petrol rafinerisini bombaladılar. Benim Riyad'da bir arkadaşım var, onunla konuştum. Yani gece gündüz sirenler çalıyor diyor. Ne sireni bu? İşte drone geliyor. Bulunduğunuz yerden ayrılmayın. Pencerelerden, camlardan uzak durun kapılarda. Yani bir
1: huzur kalmadı. Bir tedirginlik ve korkuyla yaşıyorlar.
2: Savaş diken üstündeler. Diken üstündeler. Savaş atmosferi içindeler. Çocuklar panikle mesela ne yapacaklarını şaşırıyorlarmış o sirenler acı acı çaldığı zaman. Bu Suudi Arabistan'da oluyor bakınız.
0: Düşünün yani.
2: İran'da, İsrail'de, Yemen'de, diğer Orta Doğu'da olup bitenler ortada. Malum. Şimdi böyle bir ortamda Sayın Bahçeli ne diyor? Dirayet ve tecrübe vurgusu yapıyor. Yani bir tecrübe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkeyi yönetirken 25 yıla yaklaşan bir tecrübesi var. İkincisi de bu tecrübe yetmiyor. Bir de dirayet var tabii. Zorlu zamanlarda dirayetli bir duruş, dirayetli bir liderlik olursa o ülke işte böyle bu ateş çemberinin içerisinde muhafaza altında kalabiliyor. Yani bu böyle Türkiye'ye bu savaş sıçramadıysa bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yani bu son savaşta bile bakınız Türkiye ile İran'ı savaştırmak isteyen aktörler aksiyon aldılar.
0: Defalarca hem de.
2: Yani bu Mart ayında, yani 2026'nın Mart ayında ilk dönemlerinde bu savaşı Türkiye ile İran savaşsın diye bir oyun planı kurgulandı. Şimdi bu savaşlar olmuyorsa, Türkiye bu ateş çemberinin dışında kalabiliyorsa, bir güvenli liman olarak kalabiliyorsa bu kendiliğinden oluşmuyor. Bu bir politikayla, bir farkında, bir dikkat, bir dirayet, bir kararlılık bunlarla mümkün oluyor, olabiliyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin işaret ettiği husus bu. Bu anlamda dünyanın gidişatına dair yaptığı uyarılar, tespitler ve böyle bir ortamda bu ülkenin başında kim olmalı sorusuna verdiği cevaplardan müteşekkil bir manzume var bu yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'nin. Ben ama dediğim gibi yani 2028'de yapılacak bir seçimle alakalı
1: şimdiden
2: bir yenilenme çağrısı yapmasını da o işi bir anlamda garantiye alma arayışıyla ilişkilendiriyorum. Hani bu zemini olur mu? Bunlar tabii ayrı ayrı sorular. Diğer partilerin durumuna da bakmak gerekir. İşte orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili grubu var. Yeni Parti'nin var. İşte DEM Parti'nin var. İYİ Parti'nin var. Tabii. Yeni Yol grubunun aynı şekilde var. Oralardan tabii ki bu yani 360 ve üzerine bu rakamın ulaşması için de bir iradenin ortaya çıkması gerekir.
1: Sayın Likoğlu, zamanlama sizce de önemli miydi? Açıklamanı nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Vallahi ben biraz
1: farklı mı değerlendiriyorsunuz?
3: Ben biraz komplo teorisi yapayım. Zamanlama Mehmet Acet'in söylediği gibi de olabilir şey olarak. Gelin bunu karara bağlayalım. Bu tartışmaları gündemimizden çıkaralım. Zira bu tartışmalarla, bu belirsizlikle yol alamayız. Yani bu kıymetli. Çünkü Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına baktığım zaman beni ta 2016'ya ya getirin şu başkanlık sistemini çağrısıyla yine meclisteki bir grup toplantısındaki çağrısı ne hatırlattı. O zaman da İşte Bahçeli yine mecliste çıktı, kürsüye dedi ki AK Parti yarı başkanlık mı, tam başkanlık mı, nasıl bir anayasa değişikliği istiyorsa getir dedi. Herkes yani bu nereden çıktı, gerçekten MHP anayasa değişikliğine destek verecek mi sorularını sorarken sonra ardından gelen şey neydi? Bugünkü açıklamanın benzeri. İşte Türkiye zor bir sürece giriyor. Dünyada hakeza durum bu. Dolayısıyla mevcut parlamenter sistemle karşılaşacak sorunların aşılması mümkün değil. Güçlü bir yürütmeye ihtiyaç var. Onun için Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı ardından da yine 2017'deki Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır açıklamasıyla çok örtüşen yani. Tabii, Sayın Bahçeli'nin 15

0: Temmuz'dan hemen sonra söylediğiyle, takındığı tavırla bugün de yaşadığımız çalkantılı süreçleri göz önünde bulundurduğu aynı şeyleri söylüyor. Sayın Bahçeli aynı şeyleri söylüyor. 15 Temmuz'dan sonra işte mevcut parlamenter sistemle içinde bulunduğumuz krizleri göğüslememiz, daha doğrusu karşılaşacağımız saldırıları göğüslememiz mümkün değil. Dolayısıyla hükümet sistemine, güçlü bir hükümet sistemine ihtiyacı vurgulamıştı. Bu adayımız Tayyip Erdoğan da demişti. 15 Temmuz'dan hemen sonra bugün de Sayın Bahçeli, yani içinde bulunduğumuz böyle çalkantılı günlerden geçiyoruz hem içeride hem dışarıda. Sayın Bahçeli 10 yıl sonra aynı yine şeyi, aynı şeyi kararlılığı, aynı gerekçeyle ortaya koydu. Ben bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve mesajın Tayyip Erdoğan'sız hesap yapanlara olduğunu düşünüyorum. Parti içi de olabilir, parti dışından da olabilir. Sayın Bahçeli'nin mesajı çok net. Tayyip Erdoğan'sız hesap yapanlara bu çağrısını söyledi. Dedi ki bizim adayımız Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan'sız hesap yapanlarla mesafesini şimdiden koydu.
1: Baştan yani çizdi.
0: Dolayısıyla çizgi. Ben bu açıdan bu çağrının zamanlaması açısından da muhtevası açısından da çok değerli ve çok iyi düşünülmüş, çok iyi hesaplanmış bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Gerekçesine baktığımız zaman evet, yani şu anda dünyanın içinde bulunduğu büyük gerilimler, işte kimine göre 3. Dünya Savaşı başladı, kimine göre başlayacak, kimine göre bugün yaşadıklarımız daha yaşanacakların habercisi, daha korkunç
1: fragmanı.
0: Dolayısıyla şimdi böyle bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında Recep Tayyip Erdoğan var. Yani dünyanın işte pandemiden bu yana yaşadığı çalkantılara ve o çalkantıların oluşturduğu her türlü riske, ekonomik çatışma, gerilim, her anlamdaki riske baktığımız zaman Türkiye bu güçlü liderle ve bu güçlü liderlikle bu süreçlerden en az hasar alarak, mesela ekonomiyle ilgili eleştirilere baktığımız zaman şunu unutmayalım. Türkiye'nin depremde yaşadığı hasar şu anda dünyada fiili olarak çatışan ülkelerin yaşadığı hasardan daha fazladır. Ekonomik olarak. Dolayısıyla evet, Türkiye bu gerilimde bir çatışmaya girmedi. Ama Türkiye bu süreçte çok büyük bir deprem atlattı. Çok büyük bir felaket yaşadı. Ve bu felaketin yaralarını 3 yılda ancak sardı. Dolayısıyla hani Allah'ın takdiri tabii ki, yani olanla alakalı kadere bir itirazımız yok. Ama nihayetinde Türkiye bu depremi yaşamasaydı bugün Türkiye'ye ekonomik olarak da çok farklı yerde olacak. Bu açıdan bu süreçte bu süreçler yaşanırken Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olmaya devam etmesi her Türk vatandaşının bence en önemli arzusudur. Yani bazı muhalifler bile aynı
1: kabul
0: şeyi
1: ediyorlar.
0: Arzu ettiklerini düşünüyorum. Şimdi tabii bizim işte Eylül'ün işte son haftası ya da işte 20'sinde Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın heyetinde yer aldık. Orada yaşananlar, konuşulanlar, Türkiye'ye bakış açısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurulda yaptığı konuşma, Sayın Cumhurbaşkanımıza dünyanın teveccühü, diğer dünya liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkileri, bütün bunlara baktığımız zaman Ben hep söylüyorum hani mübalağa olsun diye söylemiyorum yani. Recep Tayyip Erdoğan'a sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da ihtiyacı var. Yani dünyanın yaşadığı krizler konusunda kalıcı, adil,

0: İsrail'in yaptığı vahşetle ilgili gösterdiği duruş, Orta Doğu'daki diğer gelişmeler, en basiti Ukrayna-Rusya meselesinde Türkiye NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip ve NATO üyesi bir ülke olarak Türkiye'nin bu konudaki duruşu herkes tarafından takdir ediliyor. Ukrayna çatışan taraflardan biri Ukrayna, biri Rusya, ikisi tarafından.
1: Onlar da kalır. Türkiye ile iletişim
0: Avrupa halindeler. Diyor ki tamam diyor, sen diyor NATO'da bizim müttefikimizsin ama burada durduğun yer iyi. Amerika aynı şekilde takdir ediyor. Zaten işte Tal koridoru vesaire açısından değerlendirdiğimiz zaman diğer ihtiyaç, yani Afrika ülkeleri vesaire bu Tal'a ihtiyaç duyan ülkelerin zaten Türkiye'nin duruşuna karşı, yaklaşımına karşı söyledikleri ortada. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada da karşılığı var ve dünyanın Recep Tayyip Erdoğan liderliğine ihtiyacı var. Yani bu böyle şey mübalağa olsun diye söylemiyorum. Çünkü bakalım yani hani şu şu ülkenin lideri işte filanca yerde dünyanın meseleleriyle alakalı dünyada birçok ülke tarafından takdirle karşılanan bir teklifi oldu, bir konuşması oldu, bir yaklaşımı oldu dediğiniz biri varsa, hani ben dediğim evet o lider
1: bizim de dediğimiz yok, kendini söyleyen Trump var, 8 savaş bitirdim diyor ama hangi 8 savaş olduğunu tamam kimse da, bilmiyor.
0: Trump'ın BM'deki konuşmasına bakın, Kasım 2026 ABD seçimleri için yapılmış bir konuşmaydı.
1: Tabii sürekli ben diyen bir yani konuşma, yani kendinden işte, bahseden.
0: Kendinden önceki, şöyle düşünün, kendinden önceki başkanı Birleşmiş Milletler kürsüsünde eleştiren bir lider olarak çıktı karşımıza. Yani ben yanlış hatırlamıyorum yani. Dolayısıyla işte ben Amerika'yı şuraya getirdim, şöyle yaptım, şöyle oldu, benden önceki başkan şöyleydi dedi.
1: Tabii ben espri olsun diye söyledim yani.
0: Bu bakımdan Sayın Bahçeli'nin çıkışı bence çok yerinde, çok kıymetli. Umarım gerekli mesajı içeridekiler almıştır.
1: Peki.
0: Şimdi, eğer bu mesaj alınmışsa birçok krizi şimdiden önlemiş oluruz.
1: Peki şimdi yarın Nuh Bey, gözler bir yandan da tabii ki AK Parti grup toplantısında olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlar yine dünyanın gündemi, Türkiye'nin gündemi mutlaka önemli mesajlar verecek ama bir meselemiz daha var. O da Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak gibi artık görünüyor. Zaten kendi açıklaması vardı. Ben yayına girmeden önce onu soracaktım. Kararın eşiğindeyim diye bir ifadesi vardı ama şimdi AK Parti tarafından bir video paylaşıldı. İzninizle ekrana bir getirelim onu. İzleyicilerimiz de görmedilerse görmüş olsunlar. O video aslında bize artık Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağına dair çok güçlü işaretler veriyor. Uzunca bir süredir konuşuluyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasıyla beraber yola bağımsız olarak devam ediyordu Cemil Tugay. Ama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edilmişti. Ulaştırma Bakanı ile bir araya gelmişti. Peki video hazırmış, izleyelim. Nuh Bey ile devam edeceğiz.

0: işaret var. Yani önce o çöp dağlarını gördük, sonra çiçek açıyor.
1: İzmir'in dağlarında çiçekler açan.
0: Herhalde artık yarın Cemil Tugay da AK Parti'ye katılmış olacak. İzmir'de.
1: İzmir'in çöp dağlarında diye mesaj öyle.
0: Tabii artista alışık olduğumuz bir tablo. Çünkü AK Parti'ye ciddi katılım var son dönemde. Cumhurbaşkanı sık sık her toplantının akabinde rozet takıyor yeni partiye katılan isimler, ama yarın tabii ki daha anlamlı bir
2: bence bu,
0: değil mi?
2: Bu çok farklı.
0: Ne dersiniz?

0: hiçbiriyle mukayes edilemez yani, çok var evet ama yani şu anda CHP'nin kalesi yıkılıyor anlamına gelir benim için bu yani, her şey bir tarafa. Ha buradan bu artık olacağı kesinleşti bence o, ama bunu iyi yorumlamak lazım bence. AK Parti için çok büyük mü, büyük bir şey mi bu, başarı mı bu? Yani siyasadan büyük başarı ama mesela bu artık bir sonraki seçimde yine İzmir'de AK Parti kazanacak anlamına gelmiyor. Yani. O zaman, o zamana kadar ki geçecek süre önemli. Bir de belirleyici olabilecek bir kesim var orada. Onun hizmet, yani oy verken hizmetle bir ilgisi yok. Yok. Yani oya göre ve oyun hizmete göre vermiyor.
1: Zaten Cemil Tugay'ı da aslında CHP'liler sevmiyor.
0: Ben akan sudan içerim ama yine oyumu CHP veririm diyen bir zihniyet var. Yani. Dolayısıyla yani bu artık bir sonraki seçimde AK Parti'nin cebinde, torbada bilmem ne anlamına gelmiyor İzmir için. Diğer taraftan aslında Cemil Tugay için de bence bu çok büyük bir kazanç değil aslında. Çünkü muhtemelen zaten başladı saldırı bugün. Hain dedi şey Özgür Özel. Zaten saldırıya uğradı. Ama burada İzmir kazanacak. Neden İzmir kazanacak? Şunu da ayrımı yapmak lazım. İzmir şu ana kadar CHP'de olduğu için işte yakın zamanda bağımsız, o ayrı konu ama CHP, hep CHP'ye oy verdiği için merkez yönetimi ihmal ettiği için değil. Yani merkez yönetiminin İzmir'e, İzmir'deki o şeye rağmen, tercihe rağmen İzmir'e çok büyük hizmetleri var. Hep yapıyor zaten. Ama bu önemli bir belirleyici bir şey bu. Yani gerçekten şu anda bir büyük şehri kimin yönettiği önemli. Çünkü çoğu zaman, şunu biz gördük, çoğu zaman merkez yönetimin yapacağı hizmetleri de engelleyebiliyorlar. Tabii. İstanbul'da bu çok oldu. İstanbul'da gördük biz bunu.
1: Cumhurbaşkanı söylemişti, en büyük payı pastadan İstanbul alıyor ama
0: alıyor.
1: İşte İmamoğlu döneminde hizmet gelmedi. Almanın
0: ötesinde merkezin, yani merkez yönetimin yaptığı hizmet, yapacağı hizmetleri de engelliyor.
1: Engelliyor.
0: Böyle bir şey var. O bakımdan önemli yani. Yoksa İzmir gerçekten bu ne kadar sadece İzmir'i yönetenlerin şeyine, insafına tehdit edilseydi.
1: Bu söylediğiniz önemli çünkü hani bundan sonra İzmir'de daha fazla hizmet olursa şu algı çıkmasın. Yani işte CHP'de olduğu için sanki oraya hizmet gitmiyordu gibi bir algı çıkmasın. Zaten.
0: Hayır, ama bunu İzmirliler biliyor zaten. Biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Bu yönetime rağmen, yönetimin aksi çabalarına rağmen bugün ne varsa orada yapılan zaten merkezli hizmetler orada. Tabii. Yollar, köprüler vesaire hepsi şeyle alakalı zaten. Dolayısıyla orada bir şey yok. Fakat tabii benim çok en çok dikkatimi çeken şey bu ADD'den istifası oldu. Ben önce onunla ilgilendim daha çok doğrusu. Ve ondan sonraki aldığı tepkiler oldu. Bununla çok garip yani şey karşıladım. Demek ki o oraya üye olmak başka bir anlama geliyor. Bir kimlik, baş başına bir kimlik anlamına geliyor veya ayrılmak oradan. O bakımdan o önemliydi. Artı şununla bitireyim. Benim daha beklentim var. Yani Mansur Yavaş şimdi o istifasından sonra burada arkadaşlar yaptığımız
2: yayında. O da mı geçecek diyorsun?
0: Ben bekliyorum. Yani
1: Cemil yanına, Tugay'dan sonra Mansur Yavaş olabilir.
0: Yanılabilirim ama ta o zaman da aynı şey yapmıştım değerlendirmeyi.
2: İşte, yani siyasal geçmişlerine bakınca
0: aday olabilir.
2: Yani o daha yüksek ihtimal.
0: Tabii. Hayır şöyle. O hareketini Cumhurbaşkanı adaylığı için işte daha geniş bir tabana hitap etmek, yani bir parti, siyasi parti değil de işte AK Parti'nin karşısındaki bütün partilerin aday olmak gibi falan bir şekilde değerlendirenler de var ama ben öyle değerlendirmiyorum. Yani ben şu aşamada Kılıçdaroğlu'nun altılı, daha doğrusu 6+7, 6+1 masasından daha güçlü bir muhalefet şey oluşturulacağını düşünmüyorum şu anda. Ben öyle düşünüyorum. Ben o görüşmeyi, o zamanlamasını, onun zamanlaması çok önemli. Yani 9 Tabii. Eylül, üstelik saat olarak tam da böyle...
3: Mansur Yavaş deyince gündem bir anda Mansur Yavaş'a döndü bakın görüntülerde. Cemil Tugay'ı konuşarak başladık.
0: Ama benim için bundan sonrası o önemli yani.
1: Bundan sonra artık oraya bakıyorum.
0: O önemli gerçekten ve onu ben bekliyorum. Çünkü muhtemelen Mansur Yavaş şu anda... hizmet döneminin en zor dönem günlerini yaşıyor. Burada da genel bir şeyi netleştirip bitirelim sözü. Neden? AK Parti'de olmadığı

0: için hayır değil. Bakın şu andaki CHP zihniyetinin durumu, ben daha doğrusu yeni CHP, yani ikisi hepsi ölmüş, hepsi aynı. Yeni parti CHP hangisi onda olsun. Şu anda bunların bünyesindeki yerel yönetimler en zor günlerini yaşıyorlar. Çünkü bahsettiğimiz hizmetler bir siyasi irade gerektiren hizmetler. Halbuki baktığınız zaman bunlar bırakın ülke hizmeti ve kendi bulunduğu belde, işte şehre hizmeti. Şu anda acaba şöyle yaparsam CHP, yeni partili şöyle yaparsam CHP bir kızar mı? Öbürü ne yapar mı? Bu şey içerisindeler. Yani şu anda hizmetle kafa yoruklar, ben düşünmüyorum onların. Böyle sağlıksız bir ortamdalar şu anda. O bakımdan ben şeyinde, Mansur Yavaş'ın da bu sağlıksız ortamdan en kısa zamanda sıyrılacağını düşünüyorum.
1: Düşünüyorsunuz. Peki öyle atalım o zaman size de pası. Mehmet Bey, hem onu da sormuş olalım. Bir yandan da yani şimdi Cemil Tugay'ın artık AK Parti'ye katılacak olması, Nuh Bey'in de değindiği gibi bundan sonra önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti'nin İzmir'i kazanabileceği anlamına mı gelir? Şansını mı arttırır? Nasıl değerlendirmek lazım? Yani ne ifade ediyor bu transfer?
2: Şimdi şöyle, Cemil Tugay ile başlayayım. Mansur Yavaş'la alakalı da birkaç şey söylemek isterim. Şimdi önce bir kopuş hikayesi var burada Kahraman Bey. Önce ona bakmak lazım. Cemil Tugay 2024'te kimin adayı olarak İzmir'de yarıştı? İzmir CHP'nin kalesi. Değil mi? Ve orada yani herkesin en fazla aday olmak istediği yer İzmir'di ve İzmir'e dönük bir parti içi mücadele oldu o dönemde. 2024 Mart seçimlerine gidilirken. Ekrem İmamoğlu'nun bir adayı vardı mesela. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde yani Tunç Soyer'in yine bir talebi vardı, isteği vardı, devam etmek istiyordu. Cemil Tugay o zaman işte CHP'nin Karşıyaka Belediye Başkanı iken Özgür Özel'in özel tercihiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday yapılmış ve orada yarışıp kazanmış bir isimdi. Şimdi bu böyleyken bugün bu kopuş niçin gerçekleşti? Bunu iyi anlamak gerekiyor, iyi analiz etmek gerekiyor. Burada Özgür Özel'in, Sayın Özel'in siyaset tarzında, üslubunda ortaya çıkan bir takım problemleri biz daha önce bu kopuşlara sebebiyet verdiğini gördük. Afyon mesela, hatırlayalım, bir sürü şeyler oldu yani. Kocasıyla, kocandan boşan diye, değil mi? Afyon Belediye Başkanı. Boşan'la geldi. Şeyin Aydın'dan yine Aydın Belediye Başkanı'nın yine aynı şekilde Özgür Özel'le ilişkisinde, iletişiminde ciddi problemler oldu. Yani hep bir böyle tersleme, ters davranma
1: durumu var.
2: Üslubu oldu.
0: Onu kastettim az önce. Evet.
2: İşte bu kopuşun, önce bu kopuş, yani bir kopuş var ki sonra geçişi, sonra geleceğiz. Bu bir de bir kişiyle sınırlı değil. Şeyi hatırlayalım. Yani Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı'na attığı çok ağır WhatsApp mesajları, küfürlü mesajlar.
1: Konuştuğumuz bir konu burada da gündeme getirmiş.
2: Şimdi dolayısıyla bu bir değil, iki değil, üç değilse burada da demek ki en yakınında kendisinin bizzat seçerek, tercih ederek oraya, İzmir'e, CHP adına İzmir'in CHP'nin kalesine belediye başkanı yaptığı bir ismin dönüp de Özgür Özel'e sırtını dönmesi, oradan bir kopuş yaşaması, burada Sayın Özel'in üslubunda, tarzı siyasetinde problemler olduğuna işaret ediyor. Bunun bir defa altını çizelim. İkincisi tabii İzmir, yani bu geçiş, bu bir tercih, önemli de bir tercih. Yani bir risk alıyor aynı zamanda. Değil mi Cemil Tugay? Protestolar varmış mesela İzmir'de şu anda. Bir risk alarak kendisine dönük bir öfke kabarmasını da göze almış oluyor bu tercihiyle birlikte. Bu tercihin, yani işte bir hani AK Parti geçişle birlikte İzmir'e daha güçlü hizmet etme arayışı burada tabii ki söz konusu. Ama ben ilkiyle de ilişkisini göz ardı etmiyorum. Yani
1: o da var.
2: Kendi partisinden deyim yerindeyse illallah deyip kendisini aday yapan bir kişiden bu şekilde uzaklaşmasının da bu tercihte önemli bir rol oynadığını ben düşünüyorum. Bunun dışında tabii yani

0: Seçimler milletin tercihidir. İzmir'de de AK Parti çok uğraştı. Daha önceki seçimlerde de uğraştı. Olmadı. Orası CHP'nin bir kalesi. Yani yine bundan sonra yapılacak seçimlerde de kolay değil. Yani orada o tercihlerin değişmesi kolay değil. Biraz şeye de benziyor. İşte Diyarbakır'da daha önce terör döneminde kayyum atandığında yine çok güzel hizmetler görüyordu şehirler. Ama seçim geldiğinde sonuç değişmiyordu. Burada
1: Ama
0: da değişir
1: kazanan
0: mi de.
1: şehirler oldu.
0: Evet yani ama burada da ne olur? İzmir örneğini ilk defa bu anlamda göreceğiz. Yani
2: Göreceğiz.
0: o yapılacak olan seçimlerde. Ama ben şunu her gidiş gelişimde hepimiz gidiyoruz geliyoruz İzmir'e. İzmir 1990'larda kalmış bir şehir.
1: 90.
0: Kahraman Bey.
1: Çok iyimser yani.
0: Ya işte o
2: Ya o
0: geçen
2: kadar mı
0: rahmetli
2: ya?
0: oldu. Burhan Özfatura en son gerçek anlamda orada belediye başkanlığı yapan, hizmet siyaseti güden bir isimdi. 90'larda kalmış derken yani işte o az önceki AK Parti'nin klibinde de çöp dağları vurgusu var ya. Bunun dışında İzmir ışıklı bir şehir olarak benim çocukluğumda hep zihnimde yer edinmişti. Işıksız şehre dönüşmüş. Bir gecekondu bölgeleri var İzmir'de korkunç. O hani anakronizm diye bir tabir vardır ya işte 16. yüzyıl filminde havadan bir uçak geçmesi gibi düşünün. O da şu çağda şu dönemler o gecekondu bölgesinde oraya girdiğiniz zaman başka bir çağa dönmüş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bunu Ankara, İstanbul işte 90'lardan sonra Refah Parti İstanbul'da Sayın Erdoğan, Ankara'da Melih Gökçek onlar o gecekondu problemini çözdüler. İzmir'de çözülemedi bu ve bugün de hala o bir Karabağlar bölgesi var mesela. Korkunç yani. Şimdi dolayısıyla bu anlamda işte bir körfez var. O
2: Körfez
0: körfezin
2: başlı başına
0: kirliliği
2: zaten.
0: başlı başına. Tabii kolay da değil yani öyle geldin de körfezi temizleyeceksin. Ben Hamza daha sormuştum o bile imtina etmişti böyle net bir söz vermek. Hani körfezi 5 senede temizlemek falan kolay kolay şeyler de değil. Ama bu vesileyle yani İzmir daha iyi hizmet
2: Alacak
0: alabilecektir.
2: kesinlikle.
0: Bundan sonrası için bu anlamda bir şans olabilir. Elbette demokrasilerde seçimler, seçimden seçime tercihler, parti değişiklikleri bunlar tabii ki yani esas olmalı bir tarafıyla. Ama öbür türlü de yani siyaset zemininde tercihler değişebiliyor, görüşler değişebiliyor, tutumlar değişebiliyor, geçimler geçimsizliklere dönüşebiliyor. İşte ben o nedenle önce kopuştan bahsettim yani önce onun hani buna kızan CHP'lilerin, yeni partililerin buna bir sorgulaması lazım. Değil mi? Yani niçin koptu bu adam şeyden? Özgür Özel'in adamı olarak diyeyim yerinde ise seçimlere girmiş bir kişi nasıl bu kadar uzaklaştı? Bunu sorgulamaları lazım.
2: Peki bir de Mansur Yavaş'la ilgili
0: Ben
2: kısa
0: biraz
2: alayım
0: o
2: hemen.
0: konuda bir not düşmüş olayım. Yani tabii ki süreç içerisinde Nuh abinin bahsettiği gibi de gelişebilir. Herhalde Hüseyin de benzer şeyler düşünüyor. Ama ben şunu rezervimi de koyayım. Bu
3: Tabii bu sadece bir düşünce canım.
0: Mansur Yavaş yani şöyle bir ileride Cumhurbaşkanı adayı olmayı bir şekilde aklına koymuş bir kişi bu süreçte nasıl bir strateji izler, nasıl bir taktikle hareket eder sorusuna eğer böyle bir niyeti varsa en doğru cevabı bulmuş ve en rasyonel kendi açısından pozisyonlanmayı almış durumda. Ben böyle bakıyorum. Şu anda dikkat edin yani ben işte Ankara ile ilgileniyorum diyor. Bir defa bu tartışmaların dışına çıkartıyor kendisini. Cumhurbaşkanı adaylığı.
2: İbranmıyor yani.
0: Erken tabii erken dönemde öne çıkıp tartışılmasına engel olmuş oldu bu tutumuyla birlikte. Bir taraftan işte Günola Harmanola stratejisiyle hareket ediyor. Kendi aklı mıdır? Birileri bu aklı vermiş midir? Ben dolayısıyla şundan emin değilim. Yani Mansur Yavaş bu dönemin sonunda artık siyaseti bırakacak ya da başka bir tercih yapacak. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa etti zaten. Bu istifayı da ben yine öyle bir stratejinin bir parçası olarak görebilirim. Görebilirim. Yani görüyorum. Net cümle kurmuyorum. Çünkü niyet okuma şeyine de girmek istemiyorum ama bazen bu analizler yapılırken bu niyet okuma da söz konusu olabiliyor. Ama şunu ifade edeyim. Yani bu tartışmalardan kendisini çekerek korunaklı bir alanda kendisini tutarak Mansur Yavaş 2028'e dönük bir hesabı da güdüyor olabilir.
3: Ben zaten aday olmaz demedim.
0: Evet.
3: Bu ortamda Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alabileceği bir şey yok diyorum. Yani
0: zemin yok diyorsun.
3: Yok yani o kadar bir şey altyapı yok şu anda.
0: Ya ben
3: kazanacağını hani düşünmüyorum. Yani, onu anlamı söyledim.
0: Şöyle yani. Hani Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçti mi sorusunun cevabı ben evet değil benim zihnimde.
3: Tabii canım vazgeçmeyebilir.
0: Onu ifade edeyim.
3: Tabii kazanama yani ben öyle bir şey yok şu an diyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu dönemden ortamdan daha güçlü bir şey yok şu anda. Onu söylüyorum.
2: Şimdi şöyle size de geleyim. Genelde şöyle bir şey var muhalefette. İşte ne diyorlar? Biz yolsuzluk yapmadık, hırsızlık yapmadık, çalmadık, çırpmadık. Ama ne zaman bir isim AK Parti'ye geçecek olsa hemen o isimle ilgili aslında yaptığı yolsuzluklar var, dosyalar var. O nedenle bakın AK Parti'ye geçiyor gibi. Böyle bir ciddi çelişki de var. Aklıma gelmişken onu da sormuş olayım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Cemil Tugay'ın transferini?
1: Şimdi Nuh abi çok önemli bir şey söyledi. Ben onu işte bu... İBB'de AK Parti'ye geçecek mi diye tartışmalar var ya. Efendim bunun AK Parti'ye ne faydası var? AK Parti işte bu şekilde yaparak oyları mı arttıracak? İşte siyasi bir karşılığı var mı? Şimdi yerel yönetimlere bu gözle bakılır bir durum var. Oysa yerel yönetimler başka bir şey. Şimdi şöyle düşünün, İzmir'de Allah muhafaza bir deprem olsa ve yapı stoğu ve altyapı işte yolu vesaire yüzünden sıkıntılar yaşansa bunun
3: faturası kime çıkar?
1: Faturası kime çıkar?
3: Ankara'ya.
1: Dolayısıyla burada bir yani seçilip yönetememe veya İstanbul'da gibi yönetme sorumsuzluğunda bir durum var ya. Allah muhafaza İstanbul'da olumsuz bir şey yaşansa bunun faturası ne kadar ağır olur? Dolayısıyla bir tarafta sorumsuzca davranan bir anlayış var. Ben belediye başkanı seçildim. Dolayısıyla ben işte belediyenin imkanlarıyla siyasi PR yaparım. Ondan sonra da Cumhurbaşkanlığına aday olurum. Şehrin ne hali varsa görsün. De ne güzel, yol yapmam, köprü yapmam, tünel yapmam, yeni metro, bütün paraları işte böyle gösterişli kent lokantası, süt kuleleri vesaire böyle gösterişli PR malzemesi yaparım. Sorumsuz bir yöneticilik anlayışı. Şimdi diğer taraftan ülkeyi yönetme sorumluluğuyla karşı karşıya olan bir siyaset. Dolayısıyla burada Nuh abinin söylediği gibi kim kazanacak? Vallahi AK Parti kazanır mı kazanmaz mı bilmem. CHP veya işte Yeni Parti kazanır mı kaybeder mi onu da bilmem. Ama herkesin üzerinde ittifak ettiği şey ne? Hani az önce konuştuk. Yani dışarıda çıkalım konuşalım. En fanatik muhalife soralım. Şu demin gösterilen videonun %50 gerçeklik payının olduğunu kabul eder yani. En muhalifi bile. Evet. Şu anda herkes ne diyor? İşte AK Parti yani parti olarak düşünmemek lazım. İşte merkez hükümet. Cumhurbaşkanı İzmir'e hizmet için abanacak

0: İşte yolunu yapacak, köprüsünü yapacak, körfezini temizleyecek, kentsel dönüşümünü yapacak. Yani aksini düşünen var mı efendim İzmir'de?
1: Ama şimdi bu adı kenarda not edeyim. Ondan sonra diyecekler ki bak İzmir şeye geçince... Aparteye geçince ama, diyecekler ama
2: az önce onu söylediniz ama yani
1: öyle değil ama yani. Evet,
0: bakın yani gidelim serbest konuşalım. Herkes bunu diyecek. Mesela efendim İzmir'in rantı var. O rantı yemek için geldi. Kimse demiyor. Ne diyor? Yani bu İzmir'i kazanmak için, kalıcı hale getirmek için efendim orada işte çeşitli hizmetler yapacak. Demek ki neymiş? Şehir kazanacak. AK Parti kazanır mı, kazanmaz mı onu bilmem. CHP kazanır mı, kaybeder mi onu bilmem. Ama şehrin kazanacağına %90 herkes hemfikir.
1: Kesinlikle.
0: Peki şehir kazanınca ülkeyi yönetenlerin kaybetme ihtimali var mı? Yok. Sonuçta şehir kazandığı zaman ekonomisi canlanacak, turizmi canlanacak. Riski azalacak. Yani deprem riski azalacak. Başka şeyler azalacak. Ticaret canlanacak. O zaman ülke kazanacak. Şehir kazanınca ülke de kazanmış olacak. Bu bakımdan ben bu geçişin yani şeyin ki Mehmet Acet hakikaten oradaki hani Nobranlığı işte yani Cemil Tugay'ın istifa etme nedenlerine baktığımız zaman yani böyle şeyi insani ilişkilerin ikinci plana itildiği yani aynı çatı altında kalmak için bütün gerekçeler Özgür Özel tarafından ortadan kaldırıldı.
2: Bu arada çok özür dilerim. Yerel yönetimler demişken hemen sıcak bilgi onu da paylaşalım. Hem Eyüp Sultan hem de Ataşehir belediyelerine yönelik operasyonlar gerçekleşmişti. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları. Şimdi Eyüp Sultan'da belediye başkanı belediye başkanı Mithat Bülent Özmen Eyüp Sultan'da görevden uzaklaştırıldı. Ataşehir'de dediğiniz gibi zaten mevcut belediye başkanı tutuklandı. Başkan vekili o da görevden uzaklaştırıldı. Ve önümüzdeki günlerde hatta cumartesi günü saat 14'te Eyüp Sultan'da bir seçim tekrar olacak. Ataşehir'de de yine Ataşehir'de de 10'da yine cumartesi günü her iki ilçede de yeniden hani mecliste seçimler gerçekleşecek. Onu da hatırlatmış olalım. Buyurun.
0: Şimdi şehirlerimiz kazanacak. Risk azalacak. Dolayısıyla hükümet şunu yapamaz. Ne halleri varsa görsün.
2: Görsünler.
0: Bize oy vermediler. Bedelini çeksinler diyemez. Çünkü sorumlu yönetim anlayışı bunu gerektiriyor. Sorumluluğun gereğini yerine getirdiğiniz zaman şehirlerimiz kazanmış olacak. Ben Mansur Yavaş konusunda yani çok böyle öngörüde bulunmak istemiyorum. Çünkü Mansur Yavaş öngörüde bulunabilecek bir siyasetçi değil.
2: Değil.
0: Mansur Yavaş MHP'den ayrılırken dedi ki partimiz CHP'lileşti. Onun için ben MHP'den ayrılıyorum dedi. Yani partisini CHP'lileşmekle suçlayarak MHP'den ayrıldı. Sonra o CHP'nin adayı oldu. Bir kazanamadı. İkinci kez bir daha adayı oldu. 2019'da kazandı. Dolayısıyla Mansur Yavaş öngörülebilecek bir lider değil. Ama Mansur Yavaş'la ilgili şu çok rahat söylenebilir. Acettin söylediği gibi. Şimdi Mansur Yavaş bir partide kalsaydı sürekli tartışma konusu olacaktı. Yani İyi Parti diyorum. Yeni Parti ile CHP arasında sürekli bir kavga var değil mi? Sürekli bir gerilim var. Sürekli bir tartışma var. Yani istifa etmeden önce hatırlayalım. Sürekli Mansur Yavaş'a atıf var. Sen ne düşünüyorsun? Sen işte bu toplantıya katılacak mısın? Sen bu krizle ilgili. Mansur Yavaş böyle şeylere hiç gelmiyor. Böyle polemiklere, tavır almaya,

0: bir duruş göstermeye. Kardeşim ben CHP'de kaldım, CHP'liyim. Ya da işte ben yeni partiye geçtim, artık yeni partiliyim. Bir duruş gösterme özelliği yok diye. Dolayısıyla bir duruş gösterme özelliği olmayan, durumu sadece idare etmek veya durumdan uzaklaşmak yaklaşımı sergileyen bir kişiyle alakalı, bir lider, bir siyasetçiyle alakalı öngörüde bulunmak çok kolay değil. Dolayısıyla beni hiçbir şey şaşırtmaz yani. Yani AK Parti'ye geçişi de beni şaşırtmaz, MHP'ye geçişi de beni şaşırtmaz. Ben bu krizi yönetemiyorum, efendim bu şey beni bunalttı, siyaseti bırakıyorum demesi de beni şaşırtmaz.
1: Çünkü, her türlü ihtimal masada.
0: Mansur Yavaş öyle bir isim. Dolayısıyla öngörüde bulunmak çok kolay değil. Tabii ki Cumhurbaşkanı aday olmak ister. Cumhurbaşkanlığına aday. Ama risk alıp herhangi bir partiden, yani herhangi bir partiden kastım şu İYİ Parti'den, işte Anahtar Parti'den ya da işte Ümit Özdağ Partisi'nden aday olmaz ya da bağımsız müstakilen ben aday olurum demez. Yani tek başına CHP'den de aday olmaz. Yeni partiden de aday olmaz. Yani yeni partide ona gel bizim adayımız ol dese CHP ile uzlaş da gel diyecek. CHP ona gel bizim adayımız ol dese o da yeni partiyle uzlaş da gel diyecek.
2: Abdullah Gül tarzı var onda yani. Hepsi toplansın desin aday yapsın.
0: Evet. Son sözü söyledi Nuh abi. Hakikaten. Dolayısıyla ben uzun bir süre bekleyeceğini, acaba CHP ile yeni parti yeniden birleşir mi diye, belki bunun için el altından bir çabası olabilir.
2: Onu da genel başkanı yaparlar.
0: Onu bekleyecek. Dolayısıyla olmadığı takdirde de ben siyasete veda edeceğini düşünüyorum yüksek ihtimal.
1: Peki, şimdi bir başka gündeme geçelim. Araya da gideceğiz bu arada. Nuh Bey şimdi bana diyecek az söz verdin ama.
3: Evet, tamam. Hep öyle oluyor ama.
2: Yok.
1: Şimdi Riyad'daki...
2: Madalya'nın adaletine güveniyorum.
1: Yok tabii her zaman. Riyad'daki kritik zirve Mekke Savunma İttifakı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Yemen gündemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleşti. Tabii orada Husilerin saldırıları, Suudi Arabistan'ın hedef olması. Dışişleri Bakanı da toplantıdan sonra konuştu. Sayın Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin yansıması olarak bir takım kararlar aldık dedi. Bir asker konuşlandırma kararı. Onunla ilgili de bir ledimiz var. Hazırsa yazılı açıklamaya dair onu paylaşalım. Hemen akabinde Sayın Noel Bayrak'a söz verelim ama kısa bir söz olacak. Dönüşte tamamlayacağız onu söyleyeyim. Süreyi tutuyorum yani zaman tutuyorum. Hemen bakalım. Dünkü toplantı tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte Türkiye'den yine kritik isimler de vardı. Hem Genelkurmay Başkanı hem de yine bakanımız oradaydı. Şimdi Mekke İttifakı Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandıracak dedik. Komite kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyip bu çerçevede tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetlerle yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır diyor. Yani ortak metinde bu ifade kullanılıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, az önce aklıma gelmedi, kusura bakmayın söyleyemedim. Biraz da orada kıvrandım. Sözü size vereyim. 2 dakikamız var. Devam edeceğiz ama tabii ki. Şimdi açıklama bu. Bu açıklama bize ne anlatıyor? Şimdi asker konuşlandırma kararı dedik ama nasıl olacak? Bunun kapsamı ne olacak? Nasıl bir orada tabii ki yapılanma olacak? Onu da merak ediyoruz.
2: Şimdi şundan başlamakta fayda var. Bizim içeride zaten bu Mekke İttifakı anlaşması yapıldığında işte Türkiye, Suudi Arabistan için Husilerle mi savaşacak veya Hindistan'la mı savaşacak Pakistan için gibi meselenin böyle şaşı bir taraftan bakışı vardı. Şimdi aynı çevrelerin bak işte gördünüz mü şey başladı hemen zaten bu demek ki bu ittifak bu şey için kurulmuş gibi değerlendirmeler yaptığını görüyoruz. Ben bu ittifakın bu gidişatı öngörerek imzalandığını, yapıldığını düşünüyorum. Bir. İkincisi, gene şu da çok önemli. Bu imzalar atılır atılmaz Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının daha yoğunlaştığını, daha da tabiri caizse, demin Mehmet söyledi, Suudi Arabistan'ın sinir uçlarına yönelik olduğunu görüyoruz. İşte uluslararası havaalanına saldırılıyor. Petrol efendim tesislerine saldırılıyor. İşte yine Mehmet'in söylediği sürekli teyakkuz halinde diken üzerinde olmalarını sağlayan, onun sebep olan bir tavır. Ben bunun aslında bu Mekke ittifakını zorlamaya yönelik bir tutum olduğunu düşünüyorum. Bunun da İran'dan kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Yani Husilerin buradaki aklı İran.
2: Tabii ki. Dolayısıyla iyi ki de imza almış. Bence. İki, şimdi böyle bir adım, onu daha sonraki belki şeyde konuşacağız. Mesela hukuki yasal boyutunu ben bilmiyorum. Muhtemelen meclise gelecek herhalde. Ama Türk askerinin bu anlaşma, bu ittifak çerçevesinde Suudi Arabistan'da bulunması bana göre Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından birisidir.
1: O zaman sözünüzü balla keseyim, virgülü koyalım. Saat başına kadar bir aramız var. Saat başında Mekke ittifakı konusuyla yine devam edeceğiz Basın Ekspres'e.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Basın Ekspres devam ediyor. Araya gitmeden önce Sayın Noel Bayrak değerlendirmelerde bulunuyordu. Hemen sözü kendisine bırakalım. Kritik de bir noktada kalmıştık. Belki şöyle ufak bir hatırlatma yapmakta da fayda var. Buyurun Sayın Albayrak.
1: Evet, işte dün yapılan toplantıdan sonraki Mekke İttifakı anlaşması çerçevesinde Suudi Arabistan'da asker konuşlandırılması konusunu konuşuyorduk. Ben en son bu mesele Türkiye açısından Cumhuriyet tarihinin en önemli bir meselesidir demiş idim. Neden? Bunu da ben aslında Türkiye açısından sadece söylemiyorum. Yine Sayın Bahçeli'nin dediği gibi
0: bölge
1: açısından çok önemli bir gelişme bu. Çünkü Türk askeri, burada asla hisli konuşmuyorum, nereye giderse bir İngiliz askeri, Amerikan askeri gibi o düşüncelerle, o niyetlerle gitmiyor. Hele hele zaten İsrail o çapulcu onları zaten saymış. Onlar işgal zaten. İstikrar için gidiyor. Oraya istikrar götürüyor. Onun orada olması istikrarın güvencesi oluyor. Örnekleri yok mu? Çok. Balkanlardan tutun da. Hele hele konuştuğumuz konuya bana göre en çarpıcı, en örtüşen örnek Katar örneğidir. 2017'de Katar krizi dolayısıyla orada biliyorsunuz Türk askeri oraya gitti. İki sefer de gittim ben. Yerinde gördüm o şeyleri, oradaki birliklerimizi. Bir istikrar unsuru oldu. Katar'ı kurtardı yani. Katar'ı kurtardı derken aslında Katar çerçevesinde bütün bölgeyi kurtardı.
0: O daha büyük bir krizin önüne geçmiş.
1: O biliyorsunuz kuşatma vardı. Ve bugünkü durum açısından, Suudi Arabistan açısından baktığımız zaman şunu görmekte fayda var. Suudi Arabistan bizim aslında sürekli didiştiğim, daha doğrusu bizim de sürekli didişen bir devlet geleneği var Suudi Arabistan. Biraz İran gibi, İran'ın benzeri yani aslında.
2: Hegemon bir dış politika anlayışı var çünkü.
1: Hem öyle hem de maalesef kimin yanında duracağını pek bilemeyen bir, bilerek söylüyorum. Suudi Arabistan yakın zamana kadar İsrail'in yanında duran bir tutumu şeyi vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'yle beraber. Şimdi o biraz ayrıldı oradan. Birleşik Arap Emirlikleri devam ediyor.
0: Duruyor onlar.
1: İran gibi aynen. İran da bu, bakmayın siz yani konuşurken baktığınız zaman şeylere bayılırsınız. Yöneticilerin konuşmalarına. Bunlardan daha çok Türk dostu yok dersiniz. Yalan. Külliyen yalan. Onlar

0: Ondan daha çok Türk düşmanı yok bölgede. Bunlarınki de öyleydi biraz. Nitekim bakın, şu 20 şeyden önce, 7 Ekim'den kısa süre önce Suudi Arabistan İsrail ile o Abraham anlaşmasını imzalamak üzere idi. Heyetler gidip geliyordu. Şey de olsa yani ne derler ona? Gayri resmi değil de yani gizli de olsa heyetler gidip geliyordu. O anlaşma imzalanacak. Zaten Trump şeye, bu yüzden çok kızdı. Ben tam anlaşma imzalatmış şeyde falan diye. Abraham anlaşması dedi, anlaşması dediğiniz şeyin Türkçesi kim imzalamışsa şu ana kadar? O devletin İsrail'in vesayeten İsrail'in vesayeti altına girmesi demine geliyor. Başka bir anlamı yok. Gerisi hikaye. Gerisinin tamamı ambalaj. Bunun özü o devletin İsrail'in tahakkümüne, İsrail'in vesayetinin altına girmesi demektir. Ve bilhassa Muhammed bin Selman'ın döneminde maalesef ve maalesef hakikaten İsrail'e yakın bir politika izlemiştir. Şimdi bahsettiğimiz Suudi Arabistan Türkiye ile bir ittifak anlaşması imzaladı ve Türk askeri gidiyor oraya. Bunu İsrail açısından ne kadar büyük bir hizmet olduğunu anlamak lazım. Ne demek istiyorum? Türkiye'nin yapıcı ve ikna edici diplomasi stratejisi sayesinde bakın Suudi Arabistan nereden nereye geldi? Ben buraya bakarım. Oraya asker bizim yani belki en saçma şey yani bizim asker gidecek de Huslara savaşa girecek. O asker gitmesi Huslara savaşa girmesi veya Huslara anlamına gelmiyor. Böyle bakmak çok yanlış bir şey. Dolayısıyla ben iyi ki bu şey imzalanmış diyorum. Bu adamın bölgedeki istikrar açısından, bölgenin bundan sonraki geleceği açısından, bölgede Suudi Arabistan, özür diliyorum, İsrail'in önünün kesilmesi, İsrail işgalcinin önünün kesilmesi bakımından çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Zaten bu ittifak anlaşması imzalandığında yapılan eleştirilere cevap verirken Sayın Hakan Fidan mesela satır aralarından çok net biçimde bu anlaşmanın yani o sonuçta diplomatik bir şey ama ben bunu Türkçe anladığımız en azından ben anladığımı söyleyeyim. Çok net bir biçimde İsrail'in bölgedeki işgalci tavırlar, işgalci adımlarını engellemeye yönelik bir anlaşma olduğunu zaten söylemişti. O bakımdan bunun bana göre en belirgin şeyi şu andaki bu adımdır. Bundan sonra daha devamında da bölge açısından çok daha önemli, Türkiye açısından çok daha önemli gelişmeler vesile olacağını düşünüyorum.
1: Tabii Nuh Bey özellikle İsrail açısından bir hani hezimet olduğuna dikkat çekti ki bugün baktığımız zaman hani dünyadan tepkileri en çok İsrail medyasının bu son gelişmeyi yani bu asker konuşlandırma kararını gündeme taşıdığını görüyoruz.
0: İşte İran'la burada düşünmek lazım. Yani İsrail'e karşı bu şey var ama İran'a ne oluyor da bunu? İran çünkü bunu zorluyor şu anda.
1: O zaman İran açısından ve bölge açısından ne ifade ediyor da size sormuş olalım.
2: Tabii. Şimdi birincisi ben hani en çok merak edilen kısmından başlamak isterim. Yani şimdi Suudi Arabistan orada Husilerle bir savaş var. Husiler işte füzeler atıyor.
0: Öyle değil aslında yani.
2: Ha şöyle yani Suudi Arabistan destekli meşru hükümetle İran destekli Husiler arasında çok uzun dönemden bu yana devam eden bir savaş var. Çok da Yemen halkına büyük badireler, büyük sıkıntılar üreten bir savaş. Yani 2019'da salgın hastalıklar falan da olmuştu. 100 binden fazla Yemenli. Sırf bu Husilerin bu iktidar savaşı yüzünden orada vefat etmişti Yemen'de. Şimdi burada az önce sizin aktardığınız bölüm çok önemliydi. Yani bir konuşlanma, askeri konuşlanma ama ulusal mevzuatlara uygun olmak kaydıyla biçimde bir vurgu da var orada. Şimdi bu konuşlanma nasıl olacak? Türkiye orada ne yapacak? Nasıl bir pozisyon olacak? Bizim askerimiz orada ne yapacak? Husilerle cephe savaşına mı gireceğiz falan bir sürü şey var burada.
0: Demin oydu. Demin o kısmıydı yani. İşte
2: zaten en çok sorulan şey bu olduğu için ben bunu biraz öne alarak, biraz manşete çıkartarak buradan başlamak istedim. Şimdi orada olacak olan şey şu, onu ben anlatabilirim. Bir, Türkiye yani savunma sanayindeki kendi yeteneklerini oraya götürüyor.
1: Yani İHA'lar, SİHA sistemleri.
2: Özellikle iki sistem. Özellikle İHA'lar, SİHA'lar gidiyor. Onun dışında bir elektronik savaşta Türkiye'nin çok güçlü bir noktaya

0: geldiğini ifade edelim. Ve bu performansını daha önce başka savaş bölgelerinde de bu elektronik savaş, elektronik harp anlamında ortaya koydu. Yani Suriye'de çok ciddi bir performans ortaya koydu. Türkiye'nin bu konuda geliştirdiği yetenekler, işte Koral diye bir sistem var mesela, köreltiyor bildiğiniz işte karşı tarafın radarlarını köreltiyor ve bu anlamda dünyada da sayılı ülkelerin sahip olduğu kabiliyetlerden birine Türkiye sahip oldu bu elektronik harp meselesinde. Yani bu anlamda bu hatırlarsanız Hakan Fidan'ın açıklaması da vardı. Yani teknik imkanların Suudi Arabistan için teknik desteğin kullandırılması anlamında 2-3 hafta önce bir açıklaması da söz konusu olmuştu. Artı bir de tabii hava savunma sistemleri aynı şekilde seri üretime geçmiş olan, yani artık bir caydırıcılık üretmeye başlayan Türkiye'nin yine son dönemde geliştirdiği teknolojiyle ortaya koyduğu bir performans. Yani işte Korkut, Sungur, yani kısa mesafeli hava savunma sistemlerinden başlayarak Hisar, kısa menzil, Hisar orta, bunların hepsi siper, bunların hepsi envantere girmiş durumda zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Şimdi burada da bu ittifak sorumluluğu bağlamında bu yeteneklerini Türkiye, Suudi Arabistan'da devreye sokuyor. Bunun yani oradaki konuşlanmanın meselesi mahiyeti
1: bu.
0: Bunu da Türkiye ilk defa yapıyor değil. Yani bu Libya'da da yaptı bunu. Bakın Libya'da 2019'da Trablus'un içine kadar gelmişti o dönem Hafter birlikleri. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümet o dönemde geldi Ankara'ya. Yani ben o zaman Ankara'dayken şöyle işitmiştim. Bizim başka gidecek kapımız yok. Biz sizden destek istemeye geldik demişlerdi o dönemdeki Trablus'taki meşru Libya hükümeti. Bunu kastediyorum. Ama kullanılan cümle de buydu. Yani bizim başka gidecek kapımız yok, yok diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu taleple gelmişlerdi. Ve Türkiye o dönemde de mesela bu yeteneklerini Libya'da devreye soktu. O işte köreltme, elektronik harp anlamında, SİHA'lar anlamında vesaire ve oradaki savaşı durdurdu aslında. Bir denge kurarak fiilen o savaşı da bitirdi. Yani Trablus'tan uzaklaşmak zorunda kaldılar ve o fiili bir statüko oluşturdu. Fiili bir ateşkes ortamı oluşturdu. Suriye'de bunu gördük. Yani bu aynı şekilde Türkiye kendi yeteneklerini, kabiliyetlerini Suriyeli'de de sergiledi. O doğrudan kendi güvenliğimizle de alakalı bir meseleydi. Karabağ'da 2020'de bu oldu. 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılmasında Karabağ topraklarının belirleyici aktör Türkiye olmuştur. Hem askeri yetenekleri bakımından hem de fiilen askeri stratejisi bakımından. Bu tarih bunu böyle not etmiştir. Yani hani 93'te o işgal olduğunda nasıl büyük bir çaresizlik içerisinde milyonlarca insanlar bu Karabağ'dan Azerbaycan'daki Azerbaycan Türkleri evlerini, barklarını terk ederek çok sefil bir hayat içerisine sürüklenmişlerdi ve çok perişan bir halde o dönemde o topraklar işgal edilmişti. 27 yıl sonra o işgalin kurtarılmasındaki temel aktör, temel güç Türkiye'dir. Bunu da tarih böyle yazmıştır. Yani herhalde aklı selim olan herkes de bu tespiti yapar. Şimdi dolayısıyla bu anlamda yeni bir şeyle Türkiye kendi kabiliyetlerini oyuna sokuyor, denkleme koyuyor gibi düşünmemek lazım. Bu bir. Tabii ki yani güvenlik ittifaklarının, hele hele böyle biri ittifak paydaşlarından birine yapılan saldırı, diğerlerine de yapılmış saldırı sayılır gibi bir takım bağlayıcı maddeler de varsa buradaki var. Tabii ki bunun getirdiği bir takım riskler de vardır. Tabii ki bunu ölü doğmaya icbar etmeye çalışan bir takım aksiyonlar da ortaya çıkabilir şu anda olduğu gibi. Yani bu tamamen hiçbir şeyden risk almayalım, şeyin bozulmasın, konforun bozulmasın gibi bir anlayışla yürütülebilecek meseleler değil bunlar. Ama işte bir taraftan risk algısıyla birlikte fırsat algısı

0: Sana da dikkate almak gerekiyor Kahraman Bey. Yani şimdi savunma sanayi ürünlerinin bütün dünyada bu kadar alaka görmesinin temel bir gerekçesi nedir biliyor musunuz? Bu ürünlerin gerçek savaş ortamında denenmiş olması. Bakın bu çok önemli bir kriterdir. Şimdi dolayısıyla yani orada hani bir böyle akıldan uzaklaşarak irrasyonel bir şekilde Husilerle savaşa sürükleniyoruz gibi falan bir şeye buna gerek yok yani böyle bir durum da zaten söz konusu değil. Ama bu ittifak yani Türkiye açısından büyük ileriye dönük fırsatlar, imkanlar, nimetler ortaya çıkaracak bir ittifak olarak görüyorum ben. Yani
1: Görüyorsunuz.
0: bir bölgesel sahiplenme perspektifi içerisinde ayakları yere sağlam basan böyle bir maceracı bir anlayışla gelişen bir süreç değildir. Bu da önemli bakın. Yani hadi bir araya gelelim de bu işleri bir yola koyulalım. Böyle kuru heyecanlarla başlayan bir şey değil. Zemini sağlamdır. Yani mesela mevcut Amerika'daki yönetim de bu ittifak sürecine destek veriyor. Yani Amerika'daki yönetim de. Yani şimdi biz yakın zamana kadar Amerika ile çarpışma halindeydik değil mi? Birçok yerde Suriye başta olmak üzere. Amerika hep bir Türkiye'yi cezalandırma politikasıyla hareket ediyordu. Hep bir sınırlama, hep bir işte kendi içine hapsetme, hep bir işte Tayyip Erdoğan vizyonunu boğma. Ama şimdi değişti bu ve bu şu andaki yönetimde farklı bir perspektif var. Bu da bize yarıyorsa, bizim işimize geliyorsa biz bundan tabii ki yararlanacağız. Ziyadesiyle yararlanacağız, zayi ölçüde yararlanacağız. Bunu fırsat olarak göreceğiz. Şimdi bu ittifakın bu anlamda yani
1: Bu da bir
0: hani bir
1: fırsat.
0: süper gücün bunu engelleme kabiliyeti vardır. Başka bir önceki Amerika olsaydı bu daha maceracı bir girişim olarak mesela düşünülebilirdi. Ama şimdi açıkladılar da yani Amerika'dan açıkça bu Mekke ittifakına destek açıklaması da yapıldı. Dolayısıyla bunu hani gidişat içerisinde hani ezber kalıp cümlelerle değil de bu gidişatı doğru okuyarak konumlandırmak gerekiyor bu Amerika'nın pozisyonunda. Suriye için de aynı şey. Suriye'de de sonuçta bir senkronize olduk Amerika ile ve o şekilde bu kazanımlar elde edildi. Irak'ta benzeri bir şey burada söz konusu. Şöyle tamamlayayım. Yani bu gerçek anlamda Mekke İttifakı ayakları yere basan bir ittifaktır. Hariçten bölge ülkelerinden çok ciddi talep de vardır. Bu taleplerin karşılanmamasının bir sebebi de Türkiye haricindeki diğer iki ittifak üyelerinin şu an onlara sıcak bakmamasıyla alakalıdır. Yani Mısır niye girmedi diyoruz ya mesela. Bunun sebebi Mısır'ın gönülsüz olması ile ilgili değil. Benim
1: Pakistan
0: aldığım
1: ve
0: nabız en
1: Suudi
0: azından
1: Arabistan.
0: Türkiye haricindeki diğer ülkelerin buna sıcak bakmamasıyla daha çok alakalı bir şey. Ama bir talep görüyorsa başka bölge 6-7 tane daha ülkenin talep ettiği söylendi değil mi? Demek ki bir gelecek görünüyor burada bir ufukta bir yani bu bölgede bir barışçı bir düzen inşa etme perspektifi burada gözüküyor. Hani çok hayalci gibi gözükebilir ama ben bunu bu irade korunması halinde tabii Avrupa Birliği'nin doğuş hikayesine benzetiyorum. Gerçekten böyle. Yani orada da bir kömür çelik anlaşmasıyla Fransa ve Almanya arasında başlayan bir daha bunlar savaşmasınlar diye başlatılan bir inisiyatif geldi geldi büyük bir Avrupa Birliği projesi sınırların kalktığı bir Avrupa Birliği projesine dönüştü. Burada da böyle bir fırsat bölgesel sahiplenme diyor ya yine Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor, Sayın Hakan Fidan da söylüyor. Bu bölgesel sahiplenme perspektifiyle savaşları artık bu çatışmaları bitirip burada bir barış düzeni inşa etme niyeti var. Mekke İttifakı'nın da ana perspektifi budur diye düşünüyorum.
1: Siz ne dersiniz?
2: Şimdi tabii Mekke İttifakı Husiler üzerinden birileri tarafından tartışmaya açıldı. Bunun da nedeni bu ittifaktan, bu savunma ittifakından duyulan rahatsızlık. Kimlerin rahatsızlık duyduğuna baktığımız zaman malum Siyonist İsrail ve taşeronları bundan rahatsızlık duyuyor. Çünkü bu ittifakın çok sağlam bir zemini var ve çok sağlam bir geleceği var. Husiler meselesi

0: üzerinde niye tartışıyorlar? Efendim, Türkiye Husiler meselesi konusunda Suudi Arabistan yanında yer alırsa işte iş kamuoyunda bir çatlak ses oluştururuz. Ne işimiz var Yemen'de? Sorularını sordururuz. Ve buradan da siyasal bir sonuç elde ederiz. Halbuki bu soruları ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var Libya'da diye söyleyenlerin işimizde ne işimiz var Yemen'de söylemeye hazırlanıyorlar. Birincisi ittifak ana iskeletine baktığımız zaman Husiler bu ittifakın işte bir karşıtı değildir. Husiler Yemen içerisinde isyancı bir gruptur. Bir devlet değildir. Yani Yemen ile Suudi Arabistan savaşmıyor. Yemen içerisinde isyancı bir grup Yemen'in meşru hükümetine karşı savaşıyor. Suudi Arabistan'da meşru hükümetin yanında yer alıyor. Yani bu tablonun bu netlikte bilinmesi gerekir.
1: Bunu daha önce de söylemiştik. Yani aslında burada bir devlet yok.
0: Birincisi bu.
1: Suudi Arabistan'ın karşısında.
0: Yani şu değil efendim, ben saldırıya uğradım başka bir devlet tarafından. Hadi biz ittifak halindeydik. Gel beni koru, gel benim yanımda savaş şeyi değil. Pozisyonu yok burada. Birincisi bu. Ama esas mesele Mehmet Hacettin söylediği gibi üç ülke bu ittifakta niye var? Ve üç ülkenin kabiliyeti ne diye baktığımız zaman biz ne diyoruz? Savunma sanayinde Sayın Cumhurbaşkanımız işte Şanlıurfa'daki Teknofest'te konuşmasında tekrar söyledi. Dedik ki biz savunma sanayinde %80 yerlilik ve savunma ihracatında 11 ülkeden biri istedi. O zaman bizim bu savunma kabiliyetimiz ittifak yaptığımız ülke tarafından satın alınması, kullanılması ve bizim bu kabiliyetimizi Suudi Arabistan'a satmamız ve bu silahlarımız konusunda Suudi Arabistan askerini, güvenlik güçlerini eğitmemiz en doğal hakkımız. Efendim bizden aldığı bu şeyle, bu askeri kapasiteyle Yemen'e destek verecek, Yemen'de kendi içindeki bu isyancı Husileri bastıracak. Dolayısıyla biz bu Husiler meselesinde taraf olduk. Şimdi mesele böyle bakılabilir mi? Şimdi Türkiye savunma ihracatında Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 11 ülkeden biri ise 100 küsur ülkeye biz çeşitli savunma araç gereci veriyoruz değil mi? O zaman bizden bu silahları alan ülkeler bu silahları kullandıkları başka bir devlet veya işte kendi terörle mücadeleleri sırasında biz de bu taraflardan biri mi oluyoruz? Yani, dolayısıyla birinci aşama bu. Evet, biz tabii ki Suudi Arabistan, biz ittifak olmadan önce de Suudi Arabistan'la savunma araç gerekçeleri konusunda bir şeyimiz vardı, işbirliğimiz vardı. Suudi Arabistan bizden Akıncı aldı, farklı şeyler aldı. Dolayısıyla ittifak olmadığımız dönemde sağladığımız savunma araç gereçlerini ittifak olduktan sonra sağlamamız niye birilerine dert oldu? Dolayısıyla yani bu tartışmayı açanların derdi başka. Derdi ne? Bu ittifakın başarılı olması durumunda bölgede dengelerin
1: değişecek
0: olmasından birileri rahatsız. Yani dengeden kastım şu, burada bir güç oluştu, bunu yenecek anlamında değil. Başka bir şey oluşacak yani. Düşmanlıklar geride bırakılacak, işbirliği.

gördüklerinin önü açılacak ve bambaşka bir hal alacak bölge. Bunlar aslında şimdi bölgede gerilimi, krizi, mezhep savaşları, din savaşları isteyen kim? Bölgenin sürekli gerilim halinde olmasını isteyen kim?

0: Mutlaka katılacak, katılmaya devam edecek. Mehmet Acar'ın verdiği Avrupa Birliği örneği de olduğu gibi bölgesel büyük bir işbirliği oluşacak. Ekonomide de, ticarette de, savunmada da, diğer alanlarda da. Dolayısıyla bu farklılıkların çatıştırılarak bölgede oluşturulan siyasal istikrarsızlık ortadan kalkınca birilerinin bölgedeki hesapları bozulacak. Temel sorun bu. Şimdi bu ittifak başarılı olacak. Niye başarılı olacak? Çünkü bu ittifakın en önemli ülkelerinden birisi Türkiye, 1952 yılından beri dünyanın en büyük savunma ittifakı NATO'nun üyesi. Ve bu 74 yıllık tecrübe, birikim, farklılıklar, farklı düşünce, farklı inanç, farklı bölgedeki ülkelerin savunma ittifakı konusunda nasıl bir araya geleceğini, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, organizasyon nasıl olması gerekiyor, bütün bunları çok iyi bilen bir Türkiye. Ve son NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesine baktığımız zaman Türkiye'nin bu ittifakı nasıl kurumsallaştıracağını, nasıl bir araya getireceğini ve bu ittifaka üye katılımı konusunda ne tür tecrübeler ortaya koyacağına ilişkin artık herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Bir Türkiye tecrübesi var, bir Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye bu tecrübesiyle, savunma sanayisiyle, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığıyla bu ittifak kısa sürede bölgede büyük bir teveccüh görecek ve yeni katılacak ülkelerin hangi şartlarda katılacağı, katılması durumunda eksileri, artılarını nasıl değerlendirileceği, bütün bu süreci yürütecek bir kurumsallaştırma oluşacağını düşünüyorum ki dün başlayan Riyad'daki görüşmelerin hem Savunma Bakanı, hem Dışişleri Bakanı, hem de Genelkurmay Başkanları'nın orada olması bu kurumsallaştırmanın temel adımlarının atılacağını ki bu ittifakın genel sekreteri atandı Pakistanlı eski general, emekli general. Bütün bunlara baktığımız zaman emin adımlarla. Mehmet Acar söyledi, yani tekrar etmeyeyim ama Türkiye'nin Libya, Suriye, işte Karabağ Azerbaycan'daki tecrübesi, başarısı bu ittifaka neler katabileceğine ilişkin en pratik örnekler.
1: Teminatı.
0: Yani dolayısıyla efendim Türkiye Yemen çöllerinde savaşa mı gidecek? Yani bunu dert edinenlerin aslında başka bir derdi olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Türkiye ne yaptığını bilen ki Sayın Cumhurbaşkanı'na Birleşmiş Milletler'deki röportaj sırasında sordum. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Ve bu bölgede böyle bir ittifak oluşturmanın kimleri rahatsız ettiğini ve onların bu ittifaka nasıl saldıracağını da biliyoruz dedi. Dolayısıyla bir fidan diktik dedi. Bu çok kısa sürede çınara dönüşecek. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu fidanın büyümesinde, çınara dönüşmesinden rahatsız olanların oluşturduğu bilgi kirliliği olarak görüyorum. Bölgenin kurtuluşu için bu fidan yavaş yavaş kök salmaya başladı. En kısa sürede çınara dönüşecek.
1: Peki şimdi gelelim bir diğer meselemiz, konumuz. İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılında artık 3 yıl oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana ki aslına bakarsanız 10 Ekim 2025'te varılan bir ateşkes var. Onun da üzerinden 1 yıl geçti ama ateşkes soykırımı maalesef durduramadı. bölgedeki tabloyu çok da fazla değiştiremedi. Şimdi ledlerimiz var. Aslında sıralaması da çok önemli değil. Çünkü bu ekrana getireceğimiz paylaşıcı

0: Cam sizinle bilgilerin hepsi İsrail'in soykırımını yansıtan detaylar. Onlara bir bakalım. Ne olup bitti 3 yılda? Şöyle bir tekrar hatırlamış olalım. Şimdi bu genelletle başlayalım. İsrail'in soykırımında binaların %82'si zarar gördü Gazze'de. Ve Filistinliler çok ciddi şekilde barınma sorunu yaşıyorlar. Bakın artık kış geliyor. Önümüz kış. Derme çatma çadırlarda insanlar yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor Gazze'liler. 3. yılını dolduran soykırımda 134.422 bina tamamen yıkılmış. Defalarca yerinden edilen en az 1.650.000 Filistinli de kış öncesinde ateşkese rağmen ciddi bir barınma sorunu yaşıyor. 201.290 binada hasar aldı. 134.000'in zaten yıkıldığını tamamen söylemiştik. 328.000 üzerinde konut etkilenmiş durumda ve 13.848 de ağır hasar alan yapı var. Altyapının %90'ı tahrip edildi. Evlerin %70'i günde yalnızca 6 litre suya erişebiliyor. 2 milyondan fazla Filistinli yerlerinden edildi ve bölge halkı Gazze'nin %40'ından daha az bir alana sıkışmış durumda. Devam edelim. Şimdi tabii hep konuşuyoruz ilk günden bu yana. İsrail ne yapıyor? Sistematik bir şekilde çocuklara hedef alıyorlar. Çocukları katlediyorlar. 21.745 çocuk Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybetti. Ve baktığımız zaman 300 bin çocuğun da yetersiz beslendiğini söyleyelim. Yani hayatta kalanlar için de yaşamak çok zor. Bunun da altını çizmek lazım. 123 çocuk açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 293'ü yeni doğan ve binden fazlası da 1 yaş altındaki bebek. 46 bin çocuk yaralandı İsrail'in katliamlarında, saldırılarında ve maalesef o 46 bin çocuktan 11 bini de ampute edildi. Peki, şimdi biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesajı da ekranlara taşıyacağız ama şunu da söyleyelim. Gazze'deki okulların %95'i de zarar gördü. Yani çocukların eğitim hakları da ellerinden alınmış durumda. 2002-2023 döneminde eğitim öğretim süresi 200 günken 2025-2026 eğitim öğretim yılında bu 60 güne kadar düşmüş durumda. Bölgedeki okulların ne hale geldiğini burada görüyoruz. Ve 20 bin üzerinde öğrenci, 530'un üzerinde öğretmen hayatını kaybetti. 165'ten fazla okul, üniversite ve eğitim kurumu da tamamen yıkılmış durumda. Ve son olarak bu nedimizi paylaşalım. 2023'ten bu yana bakın Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik 63 bin saldırı gerçekleştirdi İsrail. 63 bin saldırının 48 binden fazlasını İsrail askerleri gerçekleştirirken Filistin topraklarını gasp eden o hani yerleşimci denen ama işgalci olanlar da 14 binin üzerinde, yani toplam 63 bin saldırı gerçekleşmiş. Nablus, Kudüs, Ramallah ve El Alil'de bu saldırıların yoğun yaşandığı bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Binin üzerinde Filistinlerin topraklarının ve mülklerinin kundaklandığını görüyoruz. 147 binin üzerinde ağaç. Geçen hafta da bahsetmiştik. Bunlar söküldü ve tahrip edildi. Bölgede Filistinlerin önemli geçim kaynağı zeytin ağaçları. Bunlar da yok ediliyor. Geçim kaynakları ortadan kaldırılıyor. 5000'in üzerinde yapı ve tesisi yıktı İsrail. 2000'in üzerinde de yapı için yıkım ya da inşaatı durdurma kararı çıkarılmış durumda. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii Ekim 2023'ten önce tablo farklı mıydı? Farklı değildi. Yine İsrail'in katliamları, soykırımı vardı. Ama son 3 yılda bu artık bambaşka bir boyuta ulaşmış durumda. Tabii tepkiler var. Türkiye başta olmak üzere artık Türkiye en başından bu yana zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan her platformda İsrail'e yönelik tepkisini dile getiriyor. Türkiye Filistin halkının yanında olmayı sürdürüyor ama dünya genelinde de artık Türkiye'nin de öncülüğünde diyelim İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma tepkiler artıyor. Sayın Noel Bayran da bugün bu konuya ilişkin önemli bir yazısı vardı. 3 yıl sonra ortaya çıkan gerçek 7 Ekim Yahudi ve Şii oyunudur diyor Sayın Albayrak. O yazının detaylarını soralım kendisine.
1: Siz şeyi çok güzel özetlediniz. İşte 3 senede olup bitenleri ana hatlarıyla. Bütün bunların tamamı Gerçi onların bir gerekçe bulmasına gerek yok ama dünya genelinde, dünya kamuoyuna hangi gerekçeyle yapıldı, ne gerekçe gösterildi? Hamas'ın saldırısı. 7 Ekim'deki saldırısı gerekçe gösterildi. Hoş şimdi Batı Şeria'da Hamas da yok ama orada yapıyor. Ama netice itibariyle ilk etapta dünya hep bunu bahane gösterdi. Yani herkes Batı, Amerika ama şu kadar İsrail öldü, çocuklar şöyle öldü, böyle öldü. Hep onu gösterdiler. Dolayısıyla son ortaya çıkan gerçeklerden sonra bir daha geri dönüp o 7 Ekim'den itibaren başlayan süreci bir daha bugünkü ortaya çıkan gerçekler açısından bir daha değerlendirmek gerekiyor. Ki bu ne kazandıracak bize? Oradaki yıkımı bertaraf mı edecek? Hayır. Karşımızdakiler nasıl, ne kadar hain ve yalancı olduğunu gösterecek. Daha doğrusu zaten dünya bunu gördü. Daha bu netleşecek. Bu anlamda şey önemli. Hepimiz işte izledik, takip ettik, siz de verdiniz. Yakın zamanda ortaya çıkan bir haber. Gene bu aslında İsrail gazetelerin ortaya çıkardığı bir haber. Haret gazetesinin ortaya çıkardığı haber. 10 gün önce işte Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Zayed 45 dakika...
0: Yazı bu arada ekranda, arkadaşlar onu da buldular, paylaşıyorlar.
1: Allah razı olsun, sağ olsunlar. 45 dakika boyunca bu saldırının, yani planlanan saldırının ayrıntılarını anlatıyor Netanyahu'ya. Bu önemli bir gelişme ama aslında biz bunun benzeri bir şeyi daha 7 Ekim saldırılarından hemen sonra da şahit olmuştuk. Neye şahit olduk? Mossad'ın saldırılardan önce bir rapor verdiği o zaman yazılmıştı, ortaya çıkmıştı. Evet. Batı gazeteleri falan da yazdı bunu. Daha 7 Ekim...
0: Netanyahu'ya rapor verdi.
1: Evet, hemen sonra. Rapor verdiği ama bir saldırı olacağına dair ama hükümetin Netanyahu'nun bununla ilgili herhangi bir tedbir almadığı. Bunlar çok biraz daha iyimser bir değerlendirme aslında. Bendeniz bilgisi olmanın ötesinde ilgisi de olduğunu düşünüyorum Netanyahu'nun, İsrail'in bu saldırılara. Şunu demek istemiyorum. Hamas İsrail'le işbirliği yaptı demek istemiyorum. Kastettiğim şey bu değil. Ama bunlar öyle haindir, öyle sinsidir ki çaktırmadan destek verirler. Çaktırmadan destek verirler. Görmezden gelmek bile aslında bir destektir ama ondan öte ben destek verdiğini düşünüyorum. Şimdi bunların hatırlandıktan sonra şu çıkıyor ortaya. Hani bu kadar insan öldü vesaire. Ne o anlama geliyor bu? Demek ki Netanyahu bile bile 1200 verilen şeylere üzerine söylüyorum. 1200 İsrailli'nin öldürülmesine, ki bir kısmı kendileri öldürür zaten de. Varsayalım onların şeyleri hareket edelim. 1200 İsrailli'nin, onlara göre sivilin, ben İsrail'de sivil olduğunu düşünmüyorum, öldürülmesini bile bile göz yummuştur. 250 tane de kişinin de rehin alınmasına. O zaman bu anlayışın iyi anlaşılması gerekiyor. 11 Eylül 2001'deki şey de aynı anlayışında New York'taki. Hatta bakın, geçenlerde hani bir Birleşik Arap Emirlikleri uçağıyla ilgili peki
0: evet,
1: oldu ya.
0: Evet, Fly Dubai,
1: evet,
0: değil mi?
1: Orada ne çıktı ortaya? Son olarak ortaya çıkanlar. Gene burada İsrail'in internetin bilgisi dahilinde. O uçuş ekibinin de önceden bunlara bildirildiği vesaire. Ama hatta başarabilselerdi uçağı düşüreceği o adam, o ummanın uçağı düşüyor. İsrail havalimanının yakınlarına düşürecek. Aynen 11 Eylül'deki gibi.
0: Hatta olaydan sonra oyları artmaya başlamış Netanyahu'nun. Yani ne olduğu
1: ama
0: belli işte.
1: Ama asıl o zaman olacaktı ama yani. Şimdi tabii. Tam da planlandığı gibi olmadı. Peki 180 İsrailli vardı o uçakta. Demin az önce ki söylediklerim. İsraillilerin, yani Siyonistlerin, İsrail yöneticilerinin İsrail'in menfaati, daha doğrusu İsrail'le ilgili bir planları söz konusu olduğu zaman İsraillileri bile feda etmekten çekinmiyorlar. Ya ondan geçtim, az önce bahsettiğimiz hikaye Netanyahu'nun İsrail için değil, kendi bireysel, kişisel menfaati için bile 180 İsrailli'yi gözü kapalı feda etmiş zaten. Ama başaramadılar, ayrı konu. O zaman şuradan bakmak lazım meseleye. Burada bilinçli bir organizasyon var. Peki bunun olmasına diğer en önemli desteği sağlayan kim? İran. Bu da o zaman gene ben bunu bir bu ifadeyi yorumum, analizim olarak söylemiyorum. O günlerde İran'ın biraz da övünülerek İran'ın bu 7 Ekim saldırı Hamas'a çok önce hazırlık döneminde çok ciddi destek verdiği söylendi, yazıldı, çizildi. Bazı Hamaslı yöneticiler, Hamas yöneticileri İran'a açık net teşekkür ettiler bu destekten dolayı. Ve o zaman dendi ki böyle bir saldırıdan sonra İsrail'in misilleme yani bin katı bir karşılık vereceğini anlamak çok zor değil herhalde. Bununla ilgili de İsrail, İran, Hamas'ı, daha doğrusu Gazze'yi, Filistinlileri yalnız bırakmayacak. Bunu da hatta daha ayrıntılandırıldı bu. Hizbullah üzerinden yapacak. Hizbullah efendim işte karadan şöyle yapacak, böyle yapacak. Ne oldu peki? Hiçbir şey yapmadığı gibi tam aksine bugün gene İran'ın yani şunu söyleyeyim size. Bu belayı saran İran'dır. Şeyin başına tamam yapan İsrail ama bu imkanı veren İran'dır. İsrail'e bu imkanı veren İran'dır. Üstüne üstlük bir de İsrail'i yalnız bırak, daha doğrusu Gazze'yi yalnız bırakarak İsrail'i daha da başıboş bırakan yine İran'dır. O da yetmedi. Hatırlıyor musunuz o Hizbullah lideri Nasrallah o saldırılardan kaç gün sonra hatırlamıyorum ama kısa bir süre sonra günlerce işte açıklama yapacak diye herkes, bütün dünya onunla açıklamalara kilitlendi. Bir saat boyunca havanda su dövdü. Bir cümle çıkmadı oradan yani çok net biçimde. Aynı İsrail'in İran yaptığı gibi, İran İsrail'e karşı yaptığı gibi böyle afaki cümlelerle, efendim altı boş tehditlerle bir sürü şey söyledi ama hiçbir şey yapmadılar. Peki ne oldu? Ya az önce bahsettiğimiz kendi vatandaşına acımayan İsrail hiçbir şeye mi acıyacaktı? Yani İsrail'e karşı koymayınca onlara mı acıyacaktı yani? Ya onlar İsrail'den yediler. Onlar gittiler, şeyi boyladılar. Şimdi bugün gelinen noktada Gazze'lilerin kimin adına ne ödediğinin iyi bilmesi gerekiyor. Burası önemli. Hala daha bakın şu anda bu dönemde yalnız bir de Türkiye'nin yaptığını da düşünmek lazım. O sizin az önce bahsettiğiniz ateşkes Türkiye'nin çabalarıyla olmuştu. Bu Sayın Erdoğan onu anlattı şeyde. Tabii. Bir yıl önceki o 9 anlaşma 9 Ekim 2025'te şeye geçti de Eylül'de gene bir önceki BM Genel Kurulu'nda biliyorsunuz orada 8 İslam ülkesiyle bir toplantı yaptı şey. Orada yani Sayın Erdoğan'ın ondan sonra Kahire'de yapılan anlaşma oldu bu. Ve o çok önemli bir anlaşmaydı. O anlaşmanın ikinci aşamasına geçirebilseydi Gazze'de bir yönetim komitesi oluşturacaktı başka ülkelerden oluşan ve yardım gidecekti. Bunun bugün olmamasının en büyük sebebi de yine İran'dır. Çünkü, İran'dır.
0: Tabii. Aynen.
1: Unutturdu İran. İran yine Gazze'ye. Bakın önümüzde kış geldi. Siz orada çok güzel şey yaptınız. Yani çadır bile yok neredeyse. Peki neyi konuşuyor aylardan beri dünya? Hürmüz'ü konuşuyor. Gazze'yi unutturdular. Dolayısıyla ben başından beri İran'la İsrail'in böyle İran öyle bir şey yapıyor ki savaşırken bile İsrail'e destek veriyor. Güya şu anda İsrail'le savaşıyor. Bana şimdi hakaretler yağdıranlar bini bir para yani şeyde daha önceki şeyler alakalı. Utanmıyor musun? Niye? Amerika İsrail İran'a saldırırken sen böyle diyorsun. Ya öyle bir şey yapıyorlar ki İran'a saldırırken bile İran İsrail'e destek veriyor yani.
0: Tabii. Bir yandan da dediğiniz gibi İsrail o savaş sırasında Lübnan'ı işgalinde genişletmiş oldu.
1: Genişletmenin ötesinde tekrar söylüyorum. Tam da böyle bir Türkiye'nin çabalarıyla, başrolleri Türkiye'nin çabalarıyla Gazze'de bir şey yapacaktı. Gene bunu İsrail, İran engellemiş oldu ve Netanyahu İsrail, İran sayesinde o şeyden kurtuldu.
0: Evet.
1: Maalesef.
0: Peki Erdoğan'ın sesi vardı, unuttum, özür dilerim, onu dinleyelim bugünkü mesajlarını hemen Mehmet Bey ve Hüseyin
1: bir cümle
0: Bey.
1: Söyleyeceğim ondan sonra
0: tamam, şey yapacağız. Tamam peki izleyelim.
2: Üniversiteleri, okulları, eğitim kurumları, Siyonist, soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen hayat ve haysiyet mücadelesinden onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa

0: da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
1: Peki, son cümleyi alayım.
2: Şöyle, demin de anlatmak çalıştığımın özeti şu, onun için onu söylemek istedim. Öyle bir şey kurulmuş ki, İsrail şu ana kadar, işte bakmayın şu son dönemde o şeyler biraz bozuldu, ifşa oldu ama Filistinli Hamas üzerinden bir mağduriyet hikayesi anlatarak bunu bu noktaya getirdi. İşte az önce konuştuğumuz 3 yıllık şey yine Hamas üzerinde bir mağduriyet. Hamas saldırısından oluşan suni mağduriyet üzerinden yapılar. Bu 3 yıllık saldırının şeyi bir özünde bu var temelinde. Karşı tarafta da İran, İsrail'in ve Amerika'nın saldırıları üzerinde kurduğu bir mağduriyet şeyi var. Yani öyle bir şey kurmuşlar ki, tahterevalli kurmuşlar ki, mağduriyet tahterevallisi, birbirlerine mağduriyet hikayesi anlatarak biri İsrail'i, öbürü de İran'ı bir yükseltiyor. Ama bu dönemde hep kim oluyor olan? Gazze, Filistin oluyor maalesef.
1: Peki burada biraz pozitif ayrımcılık oldu. Nuh Bey süreyi
2: verdi. Özür dilerim.
1: Buyurun Mehmet Bey.
2: Ben bundan sonra söz istemem.
1: Estağfurullah. Son 8 dakikamız böyle.
3: Tamam. Yani şimdi bir defa Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajları bir dayanışma mesajı yine aynı şekilde Gazze'yle, Gazze'lilerle onların haysiyetine, onuruna sahip çıkan, destek veren ve yine onların yanında olduğunu beyan eden bir açıklama. Başından itibaren oradaki mezalime, soykırımlara, katliamlara karşı net bir pozisyon ortaya koymuş ve istikrarlı bir şekilde o pozisyonunu korumuş bir ülke. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da buna liderlik etti. Ve şu anda da bu aynı şekilde devam ediyor. Biz tabii bu 3 yıl içerisinde o kadar korkunç şeyler gördük ki, yani çok büyük yürek sızısı olarak bunlar tabii hatırlanıyor. Benim gözümün önünden ne fotoğraflar geçiyor. Küçük çocukların, ailecek, topluca insanların katledildiği küçük çocukların fotoğrafları, bir 6-7 yaşındaki bir Gazze'li bir çocuğun fotoğrafı gözümün önünde şu anda canlandı mesela. Ailesiyle birlikte, 11 kişilik ailesiyle birlikte ve özellikle yani bireysel değil toplu kıyımları hedef alarak, yani ailecek orada İsrail bir soykırım politikası uygulamasına daha doğrusu yöneldi. Bir taraftan da tabii dünyaya da çok büyük kötülükler bıraktı, bırakıyor hala bu savaşın. Yani şunu kastediyorum. Bütün o evrensel değerler ağır ağır tahribata uğradı. İnsani hukuk ayakları altına alındı. Uluslararası insani hukuk ayakları altına alındı. İnsan hakları değerleri ayaklar altına alındı, çiğnendi. İfade özgürlüğü aynı şekilde ve bu değerleri işte biz ürettik ve dünyaya bu değerleri biz sunduk diye övünen ülkelerde bu gelişti. Amerika'da Harvard'da akademisyenler elleri ters kelepçeyle Filistinlilere destek verenler derdest edildiler. Öğrenciler yine aynı şekilde. Almanya'da 10 yaşında bir çocuk Filistin bayrağı taşıdı diye 10 tane polis peşine takıldı o çocuğu derdest etmek için. Şimdi bunlar bir de tabii kendileri dışındaki ülkelere, halklara, toplumlara not veren, karne dağıtan ülkeler. Değil mi? Almanya biz dahil, Türkiye dahil herkese işte sizde şu eksiğiniz var, bu eksiğiniz var, demokrasiniz daha gidecek çok yolunuz var, alacağınız çok mesafe var, çok geridesiniz. Demokrasiyi bir türlü benimsemediniz falan, böyle bir üstenci bir dille hem not veriyorlar hem karne dağıtıyorlar. Şimdi bu utanç içerisinde bunu yapmaya devam edecekler tabii. Şimdi ben yani bu süreç içerisinde, yani Almanya'nın bir dışişleri bakanı vardı ve İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmeye hakkı vardır diye açıklama yaptı. Şimdi o Birleşmiş Milletler'de Genel Kurul Başkanı olarak ödüllendirildi. Almanya'nın o dönemdeki Dışişleri Bakanı. Bir kadın Dışişleri Bakanı üstelik bunu söyleye. Şimdi dolayısıyla bu anlamda çok kirletildi. Yani bu evren,

0: küresel değerler dünyanın bu kadar ülkeler arasında, uluslar arasında bu kadar işte gerilimlerin artması, savaş ikliminin bütün dünyaya sirayet etmesi falan çıkış noktası. Hani bir şey tezi vardır ya, bütün dünyanın her tarafındaki bütün çatışmaların bir şekilde Filistin meselesiyle bir ilintisi vardır diye bir tez vardır. Bu da böyle bir şey yani,
1: İlginç.
0: orada
1: Peki.
0: oradaki bu vahşet, bu barbarlık maalesef dünyayı da çok kirletti.
1: Hüseyin Bey.
2: Şimdi çok şey söylenebilirdi ama özetle Şeyh Ahmet Yasin, dirensek de öldürüyorlar, direnmesek de öldürüyorlar. Biz direnerek ölmeyi tercih ettik. Dolayısıyla 7 Ekim'de olan şeyi bu şekilde görmek lazım. İsrail, İngiltere'nin manda yönetimi altında oluşturulan teröristler tarafından
1: Kurulan.
2: kurulmuş bir devlettir ki devlet demeye dilimiz varmıyor. İsrail, Siyonist bir terör örgütüdür. Ve 1917'den bu yana Filistin topraklarında katliam yapıyor, soykırım yapıyor, terör faaliyetleri yapıyor. 7 Ekim bu faaliyetlerin zirveye taşındığı bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. 7 Ekim'de Hamas'ın karşı operasyonunun amacı, ruhu Şeyh Ahmet Yasin'in dediği gibi dirensek de öleceğiz, direnmesek de öleceğiz. Dolayısıyla bari direnerek ölelim. Meseleyi o şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Peki bu 7 Ekim'de bu yana yaşanan soykırım, işte bilinen 80 bin enkaz altında abi 10 binlerce insan var. 35 bine yakın çocuk öldürüldü, kadınlar öldürüldü vesaire. Bütün bunlar yani İsrail'in yanında kâr mı kalacak? Ya da işte bütün bu ölümler boşuna mıydı sorusuna baktığımız zaman bence 7 Ekim dünyadaki çifte standartın, ikiyüzlülüğün ve antisemitik kalkınmanın ortadan kalktığı bir gün olarak tarihe geçecek. İsrail terör örgütünün soykırımcı yüzü artık bütün dünyada bilinen bir yüz olarak geldi. Batı'nın demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü bilmem ne falan palavraların hepsinin yalan oldu. Bak 7 Ekim'den bu yana başka kim şimdi her yıl insan hakları karnesi veren Batı 7 Ekim'den bu yana bir şey diyebiliyor mu? Yani dolayısıyla Batı'nın çirkin yüzü ortaya çıktı.
1: Çıkmış oldu, evet.
2: Ve bir milat, bir mihenk taşı olarak karşımıza çıktı. Şu anda bütün meselelere nasıl bakıyoruz? Amerika'daki bir belediye seçimlerine bile hangi gözle bakıyoruz? Siyonist yanlısı mı diyoruz? İnsan hakları yanlısı mı diyoruz? Batı'daki seçimlere nasıl bakıyoruz? Nerede durdu diyoruz? Artık Filistin meselesi dünyada insanlığın ölçüldüğü,
1: Mesela
2: insani değerlerin ölçüldüğü bir mihenk taşı oldu. Dolayısıyla 7 Ekim'e bu şekilde bakmak lazım. Ve bence dünyanın değişiminin de başladığı gün olarak tarihe geçecek.
1: çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için, analizleriniz için
0: teşekkür
1: Basın
0: ederiz.
1: Ekspresi noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek ve moderatör Sabah'a başlıyoruz. Kamu personeli seçme sınavı sonuçları, lisans sonuçları açıklandı. Adaylar sınavın sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecekler. Hem kimlik numaralarıyla hem de elbette ki aday şifrelerini girerek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 6 Eylül'de uygulanan 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumuyla 12-13 Eylül'de uygulanan alan bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarının ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte erişebilecek. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir uygulama noktasında durdurulan araçtan ateş açıldı ve hemen hedefte olan polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Olay gece Pursaklar ilçesindeki Karacaören Kavşağı TOKİ yolunda meydana geldi. Ekipler uygulama yapıyordu. Durdurulan bir aracın arka kapısından çıkan silahlı saldırgan polis memurunu hedef aldı. İki el ateş açtı. Saldırının hedefi olan polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Türkoğlu şehit oldu. Saldırının ardından ekipler alarma geçti. Durdurulan araçtaki iki şüpheli ekiplerin çalışması sonucunda yakalandı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden saldırgan silahı kendi kafasına doğrulttu ve tetiğe bastı. İntihara kalkışan saldırgan ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürerken Ankara Valisi Yakup Can Polat hastanede saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
1: Üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. 23-25 gibi Karacaören TOKİ yolu şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var. 3 kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuzun önce iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Araç kaçıyor. Araçtaki iki kişi elde. Onlar alındı. Ve fail, saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak da intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Maalesef bu akşam böyle bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Şehitimize de Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gündeminde yapay zeka vardı. Akademik süreçlerde insan faktörünün azaldığına dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve akademisyenlere seslendi.
2: Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum.
3: Akademik yıl başladı. Bu sözlerle akademisyenlere seslendi. Yapay zekanın üniversiteler için sınayıcı bir hal aldığını belirtti.
2: Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın, onu sorgulamanın, diğer kaynaklar üzerinden rasyonel bir değerlendirmeye tabi tutmanın önemi giderek azalıyor. Kaynağa giden yollar kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gündeminde eğitimleri tamamlayan gençlerin istihdamı vardı. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları projesiyle istihdam oranlarında verimli neticelerin alındığını söyledi. Erdoğan bu yılda 6 üniversitenin ise dünyada ilk 500 üniversite arasında olduğunu söyledi, ekledi.
2: Bu hamleyi şimdi bir adım daha ileri taşıyoruz. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep illerimizde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenciyle bu süreci başlatacağız.
3: Her ile üniversite açılmasını eleştirenler var diyen Erdoğan, sistemi geliştirecek, iyileştirecek her eleştiriye açığız ama elinde çekiç olanların her çeviyi sorun olarak görmesine de karşıyız diye konuştu.
2: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
3: Erdoğan eğitim hakları elinden alınan Filistinli çocuklara da değindi. Haklı davalarını her şartta savunacağız dedi.
2: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
3: Konuşmaların ardından YÖK 2026 Üstün Başarı Ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 kategoride ödüle layık görülen isimlere ödüllerini verdi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Erdoğan için adaylık mesajı verdi. Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi ve yeni seçimlerin de 2028 yılında yapılması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda önümüzdeki dönemin siyasi formülünü de paylaştı.
4: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçilmesi mümkün olacaktır. Bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
3: Tarih verdiği seçimlerin yenilenmesi kararı alınması çağrısında bulundu. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ın olması arzumuz ve talebimizdir dedi. Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti.
4: Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın

0: bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu, yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin yeni dönemde önemli iç ve dış gelişmelerle karşı karşıya kalacağını belirtti. Siyasette ortak akıl ve istişarenin önemine vurgu yaptı. Siyasi partilerin siyaset alanını güçlendirmek için olduğuna dikkat çekti.
0: İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir.
1: Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye'nin terörden kurtulması için tarihi bir fırsatın önünde olduğunu söyledi, meclis çalışmalarını işaret etti.
0: 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
1: Bahçeli son dönemde gündeme gelen fon ve yolsuzluk iddialarına ilişkin de mesaj verdi.
0: Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
2: AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video klip oldukça yankı uyandırdı. İzmir temalı bir videoydu bu ve çöp dağlarının çiçeklere bezenmesi tasvir edildi ve videoda İzmir Marşı da kullanıldı.
3: Çöp dağlarında çiçekler açtı. Altın güneş ufukta sırmalar saçtı. AK Parti'nin sosyal medya hesabında gizemli bir video paylaşıldı. Videoda İzmir'in çöp dağlarını simgeleyen bir tepenin bir anda çiçeklerle bezenmesi tasvir edildi. Klibin ilerleyen bölümlerinde ise ufukta şafak söktü. Gün doğumuyla İzmir Marşı müziği senkronize edildi. Videonun sonunda ise 7 Ekim 2026 tarihi görüldü. AK Parti sosyal medya hesaplarında video kum saati simgesi iliştirilerek paylaşıldı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılının ilk yasama yılının açılışında ilk grup toplantılarında Özgür Özel'den ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı açıklamalar geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken Kılıçdaroğlu'ndan da arınacağız yanıtı geldi. İki isim yolsuzluk iddiaları üzerinden de birbirine karşılıklı mesajlar verdi.
4: Kurulduğu gün anketlerin birinci partisi olduk. Ve artık Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır.
5: Arınma sadece CHP'de değil, büyük bir ölçüde arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız, arınacağız.
1: Bir tarafta Özel, diğer tarafta Kılıçdaroğlu. Grup toplantılarında sözler karşılıklı geldi. Özel'in çıkışına Kılıçdaroğlu arınacağız yanıtını verdi. İki genel başkan birbirini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılı başladı, partiler ilk grup toplantılarını yaptı. Gözler Yeni Parti ve CHP'nin birbirlerine verecekleri mesajlardaydı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na burnunu partiden çıkaramıyor sözleriyle yüklendi.
4: Birileri evlerinden, partilerinden burnunu çıkaramazken ve iktidar partisi kadroları sokağa çıkamaz, esnafa gidemez, pazar gezemezken değerli grubumuz sahadan bir an olsun ayrılmadı.
1: Özel'in sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu sadece aranacağız demekle kalmadı, yolsuzluk iddialarını da gündemine aldı.
5: Kör kuruşun hesabını soracağız, kör kuruşun.
2: Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları'nın aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklandı.
6: Mersin'de 3 belediye başkanı yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı, cezaevine gönderildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında farklı soruşturma dosyalarından elde edilen mali veriler, ihale dosyaları, TAPE kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü raporları birlikte incelendi. 11 Mart 2026'da Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramada el konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası incelenmek üzere Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Müdürlüğün yaptığı kontrolde 2022-2026 dönemindeki 41 milyon 419 452 lira bedelli 13 ihale ve doğrudan temin dosyasında usulsüzlük saptandı. Söz konusu mal ve hizmet alımlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in olurunun bulunduğu belirlendi.
7: Açıklandı 2025-2035 yılları arasında.
6: Dosyalardaki tespitlerin ardından hazırlanan raporda Seçer'le birimlerin yöneticilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve toplam 336 milyon 86 bin 968 lira tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki yolsuzluklardan sorumlu oldukları ifade edildi. Yolsuzluk soruşturmalarında dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Öyle ki kamu zararının Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liraya ulaştığı ileri sürülmüştü. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda Büyükşehir ve iki ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmasıyla daha sonra bir zanlı daha yakalandı. Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla Çağan Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında olduğu 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ardından savcılık ifadeleri alındı. Sorgusu tamamlanan zanlılardan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 13'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 34 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinde Büyükşehir Belediyesi'nde gördüğü usulsüzlüklere ilişkin itiraflarda bulunan Genel Sekreter Olcay Tok, adli kontrol tedbiriyle salıverilen zanlılar arasında yer aldı. Soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.
2: Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclisleri 10 Ekim'de başkan vekilini seçmek için toplanacak. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Buna göre haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan 4 belediye başkanıyla 1 belediye başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. Görevinden uzaklaştırılan isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yer alıyor. Ayrıca Ataşehir Belediye Başkanı

0: Başkan Vekili Murat Güneş de görevinden uzaklaştırıldı. Ataşehir ve Eyüp Sultan'da belediye başkan vekili seçimi içinse iki belediye meclisinin 10 Ekim'de toplanacağı duyuruldu. AK Parti'nin hazırladığı fon tasfiyesine ilişkin olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak ve kanun teklifiyle yatırımcıların 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. AK Parti gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturuldu. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırlandı. Teklif, hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde hayata geçirildi. 10 maddeden oluşan kanun teklifinin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Düzenlemeyle 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da çarşamba günü genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirme yapacak. Fon soruşturmasında çok merak edilen bir soru vardı. İşte sorunun cevabı, yanıtı Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Parayı iade edenler kurtulacak mı sorusuna zararın iki katını karşılayanlar dedi Bakan Gürlek. Etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilecek ancak tamamıyla soruşturma dosya kapanmayacak dedi ve sürecin kesinlikle takipçisi olacağız, peşinde olacağız dedi.
1: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
2: Fon soruşturmalarında parayı iade edenler kurtulacak mı? Para iadesi soruşturmayı sonlandırıyor mu? Adalet Bakanı Akın Gürlek gönüllü para iadesiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi, net konuştu. TMSF bünyesinde gönüllü iade yapmak isteyenler için hesap açıldığını açıkladı. 5 kişinin iade yaptığını söyledi. Zararın iki katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirildiğini ancak bunun dosyanın kapanması anlamına gelmediğini vurguladı. Gürlek ayrıca fonlarla ilgili 2025 yılında hareketlilik olduğunu fark ettiklerini ve operasyon için düğmeye basıldığını söyledi. İçeriden bilgi alarak manipülatif hareketlerle kısa sürede haksız kazanç sağlayanların peşini bırakmayacağız dedi.
1: Kapalı fonlar ya da açık fonlar da kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyette kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşmayı başlattık. Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türk futbolunu sarsan soruşturma hakkında da konuştu. Soruşturmanın temelinde resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarının bulunduğunu belirtti. 5 kişinin tutuklu, 2 kişinin adli kontrol altında bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.
1: Biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var.
2: Bakan Akın Gürlek, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ayrı bir parantez açtı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün dönemin popüler dizisi Kurtlar Vadisi'nde bazı sahnelerle şaşırtıcı benzerlikler taşıdığına dikkat çeken Bakan Gürlek, soruşturmanın bu yönüyle de titizlikle ele alındığını ifade etti.
1: Yenilen aşamada özellikle rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var. Ama soruşma süreci olduğu için bilgi veremiyorum. Henüz söz konusu 2011 tarihli Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden önce bu dizide işlenmiş. Birebir işlenmiş. Daha sonra 2 gün sonra da söz konusu işte Kaşif Kozunoğlu'nun ölümü gerçekleşiyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristlerdi, bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı. Oradaki karakter ismi benziyor. Devlet görevlisi, Silivri ceza ve elektrik kesintisi ve daha sonra bakıyoruz aynı şekilde de Kaşif Kozunoğlu'nun 2011 tarihinde

0: tarihindeki ölümüyle ilgili kareler birbirini tutuyor. Yani bu elbette bir şüphe gerektiriyor. Şüpheli bir durum. Yani iki gün sonra gerçek eylem oluyor.
1: Bu kadar tesadüf olmaz, olmaz diyorsun.
0: Şüphe olduğu için savcı arkadaşlarımız da mecburen buradaki senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani bu araştırılması gereken bir konu. Evet.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Özellikle fon soruşturması ile ilgili sorulan bir soruyu, finansal sistemin genelini etkileyen olumsuz bir durum yok diye cevapladı.
3: Sayın Başkanım, hayırlı olsun.
4: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Yıllık enflasyonun Eylül'de %29,7 olduğunu belirtti. Jeopolitik gelişmeler ve enerji maliyetlerinin enflasyondaki düşüşü yavaşlattığını söyledi. Temmuz'dan itibaren enflasyonun ana eğiliminde yeniden gerileme görüldüğünü vurguladı. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini bildirdi. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin istenen düzeye ulaşmadığını belirtti. Politika faizinin %37 olduğunu hatırlattı. Ağustos sonunda fonlama maliyetindeki 3 puanlık düşüşün mevduat ve kredi faizlerine büyük ölçüde yansıdığını söyledi. Karahan, kira artışlarının son aylarda belirgin şekilde yavaşladığını açıkladı. Yeni kiralamalarda yıllık artışın Ağustos'ta %26,4'e gerilediğini belirtti. Kira enflasyonundaki düşüşün sürmesini beklediklerini söyledi. Ancak cep telefonu görüşme ücretleri ve ulaştırmadaki artışların hizmet enflasyonundaki iyileşmeyi sınırladığını kaydetti. Rezervler ve krediler de sunumun gündemindeydi. Karahan, Haziran'da 149 milyar dolara gerileyen brüt rezervlerin 25 Eylül'de 171 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Swap hariç net rezervlerin 40 milyar dolar olduğunu bildirdi. Toplam kredi büyümesinin ise Şubat sonundaki %35 seviyesinden %25 civarına gerilediğini belirtti. Fatih Karahan'a komisyonda çeşitli sorular da yöneltildi. Fon soruşturmalarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Karahan, fon piyasası genelinin sağlıklı işlemeye devam ettiğini belirtti. Finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun olmadığını ifade etti.
2: Sermaye piyasalarında denetimler daha da sıkılaştırılacak. Sermaye piyasası kurulu hem yatırımcıları korumak hem de piyasa bütünlüğünü sağlamak için artık yeni bir düzenlemeyi devreye alıyor. Böylelikle erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemiyle birlikte hem manipülasyonlar hem de usulsüzlükler anında tespit edilecek. Ve elbette ki bu riskli işlemlerde yapay zeka ve gelişmiş algoritmalar kullanılacak.
5: Müdahale anları ve araçları konusuyla ilgili genişletmelerin olduğunu görüyoruz.
6: Denetim sıkılaşıyor, erken uyarı sistemi geliyor.
5: Bizim için iyi haber çünkü piyasada güvenin tekrar tesis edilmesi ve tesis edilen güvenle beraber de insanların yeniden para piyasaları, borsaya giriş yapmasının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
6: Sermaye piyasalarında yatırımcı güvenliğini artıracak kritik bir adım atıldı. Sermaye Piyasası Kurulu piyasalardaki olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerini yakından takip etmek için yeni sistemi devreye alıyor. Erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi sayesinde şüpheli işlemler anında engellenerek yatırımcıların mağdur olmasının önüne geçilecek.
5: Şu anda bu erken uyarı sistemiyle beraber o fiili olarak zararın oluşmasından önce müdahale edebilecek yetkiye sahip olma ve bunun genişletilmesi işaret görüldüğünde o işaretleri algılayarak müdahale edilmesini öngörüyor. Sığ fonlar dediğimiz yani işlem hacmi çok büyük olmayan fonlarda, hisse senetlerinde büyük yatırımların olması, belli hisse senetlerine büyük yatırımların giriyor olması, çünkü bu aslında fon krizine sebep olan düzenlemenin geldiği zamana bakınca düzenlemede belli fonlarda yığılmanın olmasının önlenmesi amaçlanıyordu.
6: Sermaye piyasalarında denetim ağı genişletiliyor. Yeni sistemle birlikte otomatik bir şekilde usulsüzlük mücadele edilecek. Herhangi bir usulsüzlük görülmesi durumunda sistem hızlı bir şekilde müdahalede bulunacak.
5: Öncelikle o fiyat düşüşleri, yüksek fiyat çıkışları, SPK şu anda bu durumların hepsine müdahale edebilir hale gelecek şekilde yeniden dizayn ediyor.
6: Yeni düzenlemeyle birlikte yapay zeka ve gelişmiş algoritmalar dönemi başlıyor. Piyasalarda manipülasyon yapan ve bilgi suistimalinde bulunan hesaplar otomatik olarak tespit edilecek ve anında tedbir uygulanacak.
7: İlk adım Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Yeni sistemle birlikte uluslararası bir güvenlik

0: ortamı oluşturulmuş olacak. Böylelikle borsada da hızlı ve etkin bir şekilde usulsüzlüklere karşı mücadele yürütülecek.
1: Burada güvenin tesis edilmesi çok önemli. Eğer anında müdahale ve piyasalarda bu tür oynaklıkların olması durumunda, yani şaibeli işlemleri gösteren oynaklıklara

0: Denetlemenin borsada şeffaflığı ve güveni artıracağını, özellikle küçük yatırımcıların korunmasında kritik bir rol oynayacağını belirtiyor. Yeni düzenlemelerin kısa süre içerisinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hakkari'de Terörsüz Türkiye programında konuştu. Meclisteki uzlaşıya dikkati çekti. Sürecin kritik bir eşikte olduğunu vurguladı ve eğer süreç başarısız olursa bu irade bir daha gösterilemez dedi.
2: Bu Terörsüz Türkiye sürecinin Atatürk'ün tabiriyle dahili ve harici bedhahlar tarafından istenmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu istemeyen birileri var. Bunu hep gördük.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlattı. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısızlığa uğramaması gerektiğini söyledi.
2: Bu kez bu sürecin başarısız olmaması lazım arkadaşlar. Eğer bu kez de bu süreç başarısız olursa bundan sonra hiçbir siyasetçi bu süreci çözecek bu kadar güçlü bir iradeyi gösteremez.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hakkari'deydi. Terörsüz Türkiye konulu programda konuştu. Meclisteki uzlaşıya vurgu yapan Bakan Tekin kritik bir eşikteyiz dedi.
2: Mecliste neredeyse oy birliğine yakın bir çoğunlukla kabul edildi. Her siyasi partiden bu sürece destek olanlar oldu. Şimdi tam böyle kritik bir eşikteyiz. Meclis ve siyasetçilerimiz üstüne düşeni yaptı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi top bizde artık arkadaşlar.
0: Bakan Tekin sürecin başarıya ulaşması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurguladı.
2: Hepimiz bir seferberlik şuuruyla, bir seferberlik heyecanıyla sahaya çıkıp bu sürecin başarılı olması için el birliğiyle çalışmak durumundayız.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin birlikteliğin yeniden inşa edilmesi gerektiğine de dikkati çekti.
2: Bu devlete, bu millete bizim bundan daha büyük bir borcumuz yok. Bizim şu andaki en büyük borcumuz bu birlikteliği yeniden inşa etmek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güzel İşler Fabrikası'nın yeni sezon açılışında gençlerle bir araya geldi. Hayatında çok önemli bir yere sahip olan Şule Yüksel Şenler'i andı. Dijital çağda kalıcı iz bırakmanın önemini anlattı. Bu arada programda 3 yeni merkezin daha açılışı yapıldı. Gençlerle buluştu, kendi gençlik yıllarını hatırladı. Hayatına yön veren Şule Yüksel Şenler'i anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sözlerinde hem özlem hem de vefa vardı.
3: Şimdi sizlere bakarken kendi gençlik yıllarımı hatırlıyorum. O günlerde gençler yoktu. Ama küçük halkalar halinde bir araya gelip birbirini iyiliğe davet eden, güzellikleri çoğaltan insanlar hep vardı. Şule abla da onlardan biriydi. Onunla tanıştığım günü hala hatırlıyorum. Kimliğimin şekillenmesinden evlilik tercihime kadar hayatımın pek çok önemli kararında onun izlerini taşıyorum ve bugün de onu hayır ve şükranla yad ediyorum.
1: Buluşmanın adresi Atatürk Kültür Merkezi'ydi. TÜRGEV bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası 2027 sezonunu iz bırak temasıyla açtı. Emine Erdoğan da bu temadan yola çıkarak gençlere seslendi. Dijital dünyada kayda geçmekle hayatta kalıcı bir iz bırakmanın farkını anlattı.
3: Çevrim içi dünyada yaptığımız her arama, paylaştığımız her içerik, bıraktığımız her görüntü ve tercih dijital ayak izi olarak kayıt altına alınıyor. Belki de insanlık tarihinde hiçbir nesil ardında bu kadar çok kayıt bırakmamıştır. Ancak kayda geçmek, iz bırakmak anlamına gelmiyor.
1: Yeni sezonda 3 yeni merkezin de kapıları açıldı. Ümraniye'deki Şule Yüksel Şenler, Ankara'daki Hümeyra Ökten ve Hatay'daki Hatay Kapsül Merkezlerine canlı bağlantı yapıldı. Böylece Güzel İşler Fabrikası'nın 5 şehirdeki merkez sayısı 8'e yükseldi.
4: Birbirleriyle tanışıyorlar, birbirlerine destek oluyorlar, zorlukları birlikte aşıyorlar. Ve şunu görüyoruz ki maalesef o teknolojinin bireyselleştirdiği alanlar, ekrana insanları zincirlediği alanlar elhamdülillah sanatla aşılmış oluyor. Bizim açımızdan bu çok kıymetli. GİF'lerimizde inşallah bu

0: Sezon çok ciddi anlamda yine sanat kültür alanındaki faaliyetlerimiz, interaktif çalışmalarımız, kurslarımız, seminerlerimiz devam edecek.
1: Kimi notlarla anlatıyor kendini, kimi renklerle. Genç kızlar atölyelerde yeteneklerini keşfediyor, öğrendiklerini eserlere dönüştürüyor. İşte o çalışmalar sezon açılışında ziyaretçilerle buluştu.
2: Kız çocuğunu eğitmek, bugünün bir kız çocuğunu eğitmek değil, yarının kadınını hazırlamak, yarının annesini, yarının öğretmenini, sanatçısını, bir bilim insanını, belki de ülkenin kaderini değiştirecek olan bir kadını yetiştirmek demek. Bu konudaki çabalarından dolayı minnettarım, teşekkür ediyorum TÜRGEV'e.
1: Gençlerin Emine Erdoğan'a bir de hediyesi vardı. İzbırak temasından ilhamla hazırlanan Yusufçuk figürlü vitray broş, genç kızların hayatında bıraktığı izlere ithafen tasarlandı. Erdoğan, hediye edilen broşu yakasında taşıdı. Sahnede de gençler vardı. Farklı sesler, farklı yetenekler aynı ezgide buluştu. Yeni sezonun açılışı GİFK Orkestrası'nın konseriyle tamamlandı.

ve moderatör sabahta sırada gazeteler var. Hem bizim aktardığımız haberler hem de daha başka hem Türkiye'den hem dünyadan diğer konu başlıkları gazetelerde kendisine nasıl yer bulmuş hepsine bakacağız. Akşam gazetesiyle başlayacağız ilk olarak. Elbette ki Orta Doğu'da yaşananlar, soruşturmalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle dünkü programına dair pek çok konu başlığı gazetelerde ilk sıralarda var. Akşam gazetesiyle hemen başlayalım ki İsrail iç savaşın eşiğinde başlığını görüyoruz özellikle. Bu haberle başlayalım. Bakalım detaylara. Maarif gazetesinin Dropside News sitesine dayandırdığı habere göre raporda Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaşların İsrail içindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı. Raporda Netanyahu ile ilgili ayrı bir kriz olduğu, eş zamanlı olarak İsrail'in tecrit edildiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinin azalması ve ülkenin yarı parya durumuna gelmesinin dağılma riskini tetikleyebileceği vurgulandı ki özellikle CIA tarafından hazırlanan gizli raporda İsrail içindeki gerilimlerin ülkeyi iç savaş riskiyle karşı karşıya getirdiği özellikle bildirildi ve hemen altında soykırımın kanlı bilançosuna dair de ne yazık ki elbette ki rakamlardan sayılardan ibaret değil hiçbir insan ama burada da özellikle belirtilmiş ki 7 Ekim bugün ve 7 Ekim 2023'ten beri de ne yazık ki tabii daha öncesi de var. Filistin ne yazık ki İsrail'in soykırımına maruz kalıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yine elbette ki Akşam gazetesinde amaç eğitimde fırsat eşitliği ifadesi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkati çekilmiş burada. Akademik yıl açılışında 81 ile üniversite vizyonunu bu sözlerle açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın, hayallerini ertelemesin, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik dedi. Bugün buna karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır. Kim üniversitelerimizin yurt dışına açılmasından rahatsızsa o ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada bir de önemli konukları da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Beştepe'de Hint Recep'in ailesini ağırladı ki Gazze'de İsrail katliamında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesiyle de bir araya geldi ki özellikle de son açıklamalarında da vurgu yapmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da yine özellikle almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yaşındaki çocuğu. Ve Erdoğan bir kez daha aday olmalı. MHP lideri Bahçeli meclisin 2028'de seçim için yenileme kararı almasını isteyerek Erdoğan bir kez daha aday olmalı. Adaylığı Türkiye ve bölgemiz adına hayırlı olacak dedi. Özellikle dün yaptığı grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin de bu sözleri yine oldukça dikkat çekmişti ve partilerinden de alkışlanmıştı, ayakta alkışlanmıştı açıklamaları sonrasında ve hemen soruşturmaya dair bir haber var elbette.

ki Adalet Bakanı Akın Gürlek dün açıklamalarda bulunmuştu. Soruları cevaplamıştı Anadolu Ajansı editör masasına konuk olduğu sırada ve hep fon soruşturmasına dair, hakemler soruşturmasına dair önemli sorular yöneltilmişti kendisine. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon krizinde paraların iade edilmesine ilişkin konuştu. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu dosyanın kapanacağı anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka işlem yapılacak dedi. 5 kişi gönüllülük esasıyla iade yaptı. İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için adli süreç başlatıldı. Ucu kime giderse gitsin haksız kazançların üzerine sonuna kadar gideceğiz ifadesi özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dikkat çeken açıklamalar arasında yer aldı. Ve ne yazık ki yine dün yaşanan bir okul saldırısı vardı. Oradan da bir acı haber geldi. İstanbul Başakşehir'de formasını giydiği ortaokula giden 15 yaşındaki lise öğrencisi elindeki iki bıçakla öğrencilere rastgele saldırdı ve 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. 7 kız öğrenci yaralandı. Saldırgan öğrenci kadın güvenlik görevlisi etkisiz hale getirdi. Hem Sağlık Bakanı Kemal Nemişoğlu hem de İstanbul Valisi Davut Gül de zaten olayın ardından hemen açıklamalarda bulunmuştu ve süreç başlatılmıştı. Sabah gazetesiyle devam edelim şimdi. Akşam gazetesini bir kenara alalım ve yine Sabah gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını görüyoruz özellikle. Güçlü Türkiye için adayımız Erdoğan açıklamasını Sabah gazetesi özellikle taşımış gündemine. Ülkemizin yükseliş ivmesinin devamı Erdoğan'ın 3. defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacak. Zira 3. dönem birçok önemli gelişmeye gebe. Bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübe ise Erdoğan'da. Dünyanın bulunduğu kaotik süreçte Türkiye'nin hedeflerinden vazgeçmeye değil, kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik dikkate alındığında görevi sürdürmesi bölgemizin hayrına olacak ifadeleri özellikle dikkati çekmişti ve seçimlerinde 2028 yılında yapılması gerektiğine vurgu yapmıştı MHP lideri Devlet Bahçeli ve hemen yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programdaki açıklamaları var ki aynı zamanda Başkan Erdoğan Beştepe'deki törende ilme ve talebeye hizmet kategorisinde Profesör Doktor Saadettin Ökten'e de YÖK Üstün Başarı Ödülünü de verdi. Bunu da belirtelim. Özellikle tabii ki göreve geldiğimiz gün itibariyle vurguladığı şey 76 olan üniversite sayısının 208'e çıkarılmasıydı. Eğitimde her anlamda eşitlik vurgusunu bir kez daha yineledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birkaç dakika önce de vermiştik. Emine Erdoğan'ın da önemli bir programı vardı ve bu kapsamda genç kızların yeteneklerini geliştirdi. TÜRGE bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası'nın yeni sezonun açılışında konuştu. 281 bin genç kız burada kabiliyetini keşfetti. Temennim odur ki her biriniz geleceğe güzel, sahici, hayırlı izler bıraksın ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve altta yine foncuların paraları Virgin Adaları'ndan çıktı. Fon soruşturmasına dair bir başka detayı görüyoruz. Fon soruşturması yurt dışındaki vergi cenneti adalara uzadı. Pusula ve Terra Portföy'ün yöneticileri hesaplarını aracılar vasıtasıyla Virgin ve Seychelles Adası'na taşıdı. Savcılık foncuların Londra, Dubai, İsviçre ve adalara aktarılan paraların Türkiye'ye getirilmesi için de çalışmalarına başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de zaten bunlara dikkati çekmişti, buna değinmişti. Ve Sabah gazetesini de bir kenara alalım, Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Yine Hürriyet gazetesinde de elbette ki Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı programdaki açıklamaları, ne yazık ki dün meydana gelen o okul saldırısı var ki CHP ve Yeni Parti arasındaki o karşılıklı atışmalar da var ama farklı bir haber olarak Adanalı Deniz uzaydan el sağlayacak haberini görüyoruz. Hemen ona bakalım. NASA'nın Adana doğumlu astronotu Deniz Melissa Burnham 2027'de iki Rus kozmonotla birlikte çıkacağı ilk uzay görevi için gün sayıyor. Teleskop yapan Afyonlu dedesinin uzay merakından kendisi gibi tüm ailenin etkilendiğini belirtti Burnham ve uzaydan Türkiye'de yaşayan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sağlayacağım açıklamasında bulundu. Bunu da aktarmış olalım. Hürriyet gazetesi de bu şekildeydi. Şimdi Milliyet gazetesine geçelim ve Milliyet

Sesiyle devam edelim. Şimdi hemen burada aslında dün meydana gelen saldırıya ilişkin bir konuya açıklık getirmiş uzmanlar. Bir detayı özellikle belirtmiş. Ona bakalım. 13 gün tehlikesi diyor. Peş peşe yaşanan okul saldırıları sosyal bulaşmayı gündeme getirdi. Saldırıların ardından 13 gün boyunca yeni bir olay yaşanma olasılığının arttığına dikkati çekti uzmanlar. Olayların görünür olması dikkat çekme düşüncesini tetikleyebilir ifadelerinde bulundu ve özellikle de kıyastan kaçının, çocuklar arasında kıyastan kaçının ve sosyal medyadaki haberleri de paylaşımlarda dikkat ederek yapın ifadelerini özellikle uzmanlar yer verdi ve sosyal bulaşma kavramını da bununla birlikte gündeme getirdiler. Tabii hem sosyal psikologlar hem psikologlar bu konuya ilişkin tesadüf mü değil mi buna dair açıklamaları Milliyet Gazetesi'nin özellikle detaylı bir şekilde yaptıklarını görüyoruz. Yine farklı bir haber olarak şu var. Suriye ile stratejik işbirliği başlığını görüyoruz hemen sol tarafta. Erdoğan tarihi ziyareti için iki ülke arasında temaslar yoğunlaştı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dönemde Suriye'ye tarihi bir ziyarette bulunacak. Suriye'deki iç savaşın sona ermesinin ardından yapılacak bu ilk ziyarette iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği dönemi de başlayacak. Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret ederek namaz kılması da bekleniyor ki çatışmalar, iç çatışmalar zaten o Bağız döneminde devam ettiği dönemden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan buna dikkat çekmişti. Emevi Camii'nde namaz kılacağım demişti ki hatta geçtiğimiz haftalarda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bununla ilgili sürecin yönetildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için gerekli çalışmaların yapıldığını söylemişti, bahsetmişti. Milliyet Gazetesi'ni bir kenara alalım ve Türkiye Gazetesi ile devam edelim şimdi. Türkiye Gazetesi'nde de hemen şu var. Mekke'ye Türk zırhı başlığını görüyoruz. Mekke İttifakı fiilen devreye girdi. Husilerin Libya modeliyle süpürülmesi planlanıyor. Suudi Arabistan'da Türk üssü kurulması da gündemde. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki zirvede kritik kararlar aldı. Birimize saldırı, hepimize saldırıdır ilkesine dayanan Mekke İttifakı kolektif savunmayı devreye sokuyor. Türkiye'nin Yemen'de taarruzi bir faaliyette bulunması beklenmiyor ancak Libya'da olduğu gibi orduya siha ve lojistik destek verilerek ülkenin bölünmesi önlenecek. Suudi Arabistan'a Türkiye ve Pakistan'dan elektronik harp sistemi ve füzeleriyle birlikte 200'ü aşkın askeri uzman nakledildiği de belirtiliyor ve Suudi Arabistan'ın kritik 4 doğalgaz ve elektrik tesisi alçak ve orta irtifa Türk füzeleriyle korunacak. Ülkede Türk üssü kurulması da masada yine. Bu gerçekleşirse Mehmetçik 110 yıl sonra Mekke'de görev yapacak. Türkiye Gazetesi de özellikle buna yer vermiş. Yine elbette ki fon soruşturmasına dair açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akademik yıl açılışında konuşmaları ve MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda özellikle elbette ki Türkiye Gazetesi'nde yine aktarılan, paylaşılan haberler arasında yer alıyor. Ve şimdi Yeni Şafak Gazetesi'ne geçelim. Bakalım Yeni Şafak Gazetesi'nde neler var? Özellikle tabii 7 Ekim 2026, 7 Ekim 2023'te özellikle İsrail'in soykırımı Filistin'de ne yazık ki hız kazanmıştı. Tabii daha öncesi de var. Yeni Şafak özellikle Gazze'yi ilk sayfasına taşımış. Ve bugün 7 Ekim soykırım 3 yıldır sürüyor başlığını atmış. Gazze'yi unutmayın diyor. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırımının üzerinden 3 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre en az 80 bin Filistinli katledildi. On binlerce enkaz altında ya da kayıp. 10 Ekim 2025'te ateşkes ilan edilse de saldırılar hala sürüyor. Uzmanlar durumu artık soykırım yerine yaşamın yok edilmesi olarak nitelemeye başladı. Zor şartlar altında yaşayan Gazze'liler dünyaya bizi unutmayın diye sesleniyor ve saldırılarda babasını ve 20'den fazla yakınını kaybeden 13 yaşındaki Musa El Memun ailesiyle çadırda yaşıyor ve Yeni Şafak gazetesine konuşmuş Memun. Eğer savaşı durdurabiliyorsanız bizim hatırımıza, Gazze'nin çocukları hatırına durdurun, yanımızda olmanıza, bize destek vermenize ihtiyacımız var ifadelerine yer vermiş küçük çocuk. Gıdaya, elektriğe, temiz suya ulaşamadıklarını söylüyor Ahmet Matar'da. Herkes bizi unuttu, bizi hatırlayıp sesimiz olun, yardım edin ve yanımızda olun diyerek çağrı yaptı. Muhammed Helun'un sözlerinde de çaresizlik vardı. Sevdiklerimiz tek tek kollarımızda ölüyor. Bugün 7 Ekim'in 3. yıl dönümü ancak görüntüler hala aynı diyor oradaki çocuk.

0: şartlarda ne yazık ki. Ve Yeni Akit gazetesi, bakalım son gazetemizde özellikle neler var. Tabii bu son CHP arasındaki özellikle tabii Ekrem İmamoğlu dönemdeki yolsuzluk soruşturmaları, Yeni Akit gazetesi özellikle buna dikkati çekmiş bir kez daha. Diyor ki İmamoğlu'nun CHP'yi şaibeli kurultayla birlikte ele geçirdiği Özgür Özel'in de durumu hiç parlak değil. CHP'nin 38. olağan kurultayına yönelik alınan mutlak butlan kararının Yargıtay'da onanması halinde Özgür Özel'in de siyasi yasaklı olması bekleniyor. Hem yolsuzluk soruşturmaları hem de diğer yaşanan tüm süreçlere özellikle kronolojik bir şekilde dikkati çekmiş Yeni Akit gazetesi de. Ve gazetelerde bu şekildeydi. Şimdi moderatör sabahın ilk saat dilimini nokta alıyoruz. Kısa bir ara ama saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler, ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
2: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Tarihin akışını değiştiren olaylara kayıtsız kalamamış bir yazar ve gazeteciydi Avusturyalı kalem Stefan Zweig. Çağ değişirken, fethin coşkusunu duyan biz, İslam dünyası, diğer yanda elindekine sahip çıkamamış Doğu Hristiyanları, ötede Müslüman Osmanlı'dan huzursuz ama Konstantinopolis'e elini uzatmaya gönülsüz Batı. İşte o gözle yazılmış kitaptan birkaç satır. Ülkenin dört bir yanına gönderilen haberciler, eli silah tutan herkesi cepheye çağırır ve 5 Nisan 1453 günü büyük bir Osmanlı ordusu aniden oluşan bir sel gibi Bizans önündeki alanı neredeyse ta kent surlarına kadar dolduruverirler. Askerlerinin başına geçmiş olan sultan, çadırını kurmak için Lidya kapısına doğru tüm ihtişamıyla atını sürüyor. Ancak karargahının önünde sancağını dalgalandırtmadan önce seccadesini yere sermelerini buyuruyor. Daha sonra ayakkabılarını çıkarıyor ve seccadenin üstüne geliyor. Yüzünü Mekke'ye dönüyor ve 3 rekat namaz kılıyor. Arkasındaki eşsiz ordunun binlerce ve on binlerce askeri de aynı hareketleri, aynı ritmi tekrarlayarak sultanlarıyla birlikte namaz kılıp dua ediyorlar ve Allah'larının kendilerine güç ve utku bahşetmesini diliyorlar. Bu görkemli sahneden sonra sultan ayağa kalkıyor. Tanrı'nın bu alçak gönüllü kulu, yeniden düşmanına meydan okuyan bir asker, yaman bir komutan oluyor. Sultanın tellalları davullar çalıp borular öttürerek bütün karargahı dolaşıyorlar ve duyuruyorlar. Kentin kuşatması başladı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Bir kez daha birlikteyiz 24 ekranlarından, 24 radyodan. Herkese bir kez daha günaydın. Moderatör sabahın ikinci saat dilimine başlıyoruz. Dün İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda bir kız eline bıçağı aldı ve ne yazık ki öğrencilere saldırdı ve bunun sonucunda da 8 kişi yaralandı. Tabii o yaralılar hastaneye kaldırılırken İstanbul Valisi Davut Gül de ilk resmi bilgileri paylaşmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin tabii ki soruşturma başlatıldı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de acı haber geldi. O sırada ağır yaralı olan bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
1: Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif yaralı. Muhtemelen gün içerisinde tedavisi tamamlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Doktorlarımız öyle bilgi verdiler. 2 yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var.
2: İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırının ardından gözler hastanelerden gelecek habere çevrildi. İstanbul Valisi Davut Gül de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek ailelerle görüştü. Doktorlardan bilgi aldı. İlk açıklamada 8 öğrencinin durumunun hafif olduğu, 2 öğrencinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bir öğrenci ise ameliyattaydı. Olayla ilgili de adli süreç başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Aradan geçen saatlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı.
3: Biraz önce haberdar oldum. Ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrencimizi kaybetti.
2: Böylece yaralı öğrencilerden birinin hayatını kaybettiği resmen açıklandı. Diğer öğrencilerin tedavisi sürerken savcılığın yürüttüğü soruşturma da devam ediyor.
0: Soykırımdan kaçmaya çalışırken akrabalarıyla birlikte İsrail tanklarının hedefi oldu ve vurulan araçta 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep şehadete yürüdü. Acısı hala vicdanlarda elbette ki. Acısı da, anısı da ve onun ailesini Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede kabul etti. Külliyede anlamlı bir buluşma vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hint Recep'in ailesini kabul etti. Erdoğan, 6 yaşındaki Filistinli kızın ailesiyle yakından ilgilendi. Hala taze olan acılarını paylaştı. Kabul'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Mekke İttifakı toplantısı özellikle de İsrail ve Yunanistan'da büyük yankı buldu ve hatta o iki ülkeyi de açıkçası birazcık tedirgin etti. Öyle ki iki ülkede basınında bu toplantıya değindi. Bu üç ülkenin bakanların toplantısına değindi ve şu açıklamayı yaptılar. Suudi Arabistan'a destek için düğmeye basıldı dediler.
4: Toplantı dünya gündemine yansıdı. İsrail ve Yunanistan'da alarm zilleri çaldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke İttifakı kapsamında düzenlenen toplantı büyük yankı uyandırdı. Dışişleri Bakanları dahil üst düzey yetkililer Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda alınan kararlar İsrail ve Yunanistan'da yankılanırken kulislerden çarpıcı iddialar ulaşıyor. İsrail merkezli Kanal 14 Türkiye ile Pakistan'dan Suudi Arabistan'da takviye güç başlıklı bir haberi kaleme aldı. Husilerin saldırıları altındaki Riyad için Mekke İttifakı tarafından düğmeye basıldığı ifadeleri kullanıldı. Amaçsa ortada. Kolektif savunma gereği Suudi Arabistan'ı korumak ve Babul Mendeb Boğazı üzerindeki stratejik denizcilik yolunu güvence altına almak denildi. Maarif ise Husiler çok ileri gitti. Üç güç devrede dedi. Üç ülkenin ortak savunma taahhütlerinin pratik uygulanmasına derhal geçilmeye karar verildiği belirtildi. Riyad'da asker konuşlandırma kararının duyurulduğuna vurgu yapıldı. Yunanistan'dan Banking News, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmayı planlıyor dedi. Bunun Atina açısından olası durumlara karşı dikkatli olunması gereken kesin sonuç anlamına geldiği belirtildi. Atina merkezli parapolitika ise

0: Habere Mekke Anlaşması devreye alındı. Hepimiz birimiz için başlığını verdi. Haberde alınan kararların 3 devleti tek bir devlet haline getirdiği ifade edildi. Yani herhangi birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor denildi.
1: Bugün İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımın ardından tam 3 yıl geçti. 3 yıl geride kaldı ve insanlık dramı 4. yılına girdi ve özellikle de diğer dünya ülkeleri de Türkiye'nin öncülüğünde Filistin devletini tanımaya, Gazze halkının, Filistinlerin yanında olmaya başladı. Yani İsrail hem dünya siyasetinde hem uluslararası yargıda giderek yalnızlaşıyor.

7 Ekim 2023. Hamas'ın İsrail'e taarruzu uzun süredir soykırım için bekleyen kana susamış bir elin büyük bir zevkle katliamlara girişmesine dönüştü. Tarihin en karanlık sayfalarından biri açıldı. Ardından gelen yıkım bugün 3 yılını doldurdu ve çok yavaşlasa da aslında sona ermedi. Savaş öncesi Gazze zaten ablukayla boğuşan 2,3 milyon insanın daracık bir alana sıkıştığı, altyapısı kırılgan bir yerdi. Bugünse Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre dünya üzerinde kayda geçmiş en ağır ekonomik kriz yaşanıyor. Yapıların %80'inden fazlası hasar gördü veya tamamen yok oldu. Refah, Tel El Sultan ve Han Yunus'un bazı mahalleleri uydu görüntülerinde tanınmaz hale geldi. Kaba tahminlere göre bölgede 61 milyon ton moloz var. Bu son 18 yılda dünyadaki tüm savaşlarda çıkan molozun 20 katı. Resmi verilere göre can kaybı sayısı 74 bini aştı. Bunlardan 20 binden fazlası çocuk. Yaralı sayısı 175 binin üzerinde. Enkaz altında hala 8-10 bin insanın cesedi olduğu tahmin ediliyor. Her gün enkazdan çıkarılan kemikler, saçlar, parçalanmış bedenler, ailelerin acaba o mu diye baktığı bir cehennem sahnesi adeta. Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes bile tam anlamıyla İsrail'i durdurmadı. Ateşkes sonrası bile binlerce kişi hayatını kaybetti. İşgal güçleri Gazze'nin yaklaşık %60-65'ini fiilen kontrol ediyor veya sarı hat adı verilen güvenlik bölgelerine çevirmiş durumda. İnsanlar sürekli daha dar alanlara sıkıştırılıyor. Çadır kamplarında, yarım yıkık binalarda, farelerin ve bitlerin cirit attığı yerlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Temiz suya erişim günde 6 litrenin altında. Hastanelerin büyük kısmı ya yıkıldı ya kısmen çalışıyor. Kanser ilaçları, diyaliz malzemeleri, protezler sınırlardan geçirilemiyor. Çocuklar okula gidemiyor. 200 bine yakın çocuk eğitimden yoksun. Açlık resmen kıtlık seviyesinden çıkmış olsa da 1,4 milyon insan hala akut gıda güvensizliğinin içinde. İşsizlik %90'lara yaklaştı. Kişi başına düşen yıllık gelir 212 dolara geriledi. Yani günde 58 sent. Yeniden inşa için gereken para 71,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ama moloz kaldırılamıyor, ağır makinelerin girişi engelleniyor. İnşaat malzemeleri de kısıtlı. Bu sıradan bir savaş yıkımı değil. Hayatta kalma araçlarının sistematik olarak yok edilmesi. Su, elektrik, tarım arazileri, hastaneler, okullar, sınır tanımayan doktorlar örgütü gibi kuruluşlar buna asfiksi diyor. Hücrelere oksijen ulaşamaması nedeniyle yaşanan boğulma. Gazze yavaş yavaş nefes alamaz hale getiriliyor. Geride kalanların günlük hayatta kalma mücadelesi de çok zorlu. Gazze'de bir anne çocuğuna ekmek bulmak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Bir baba yaralı oğlunu omzunda taşıyarak yıkık bir kliniğe ulaştırmaya çalışıyor. Gençler molozların arasından metal ve plastik toplayıp satmaya çalışıyor. Kış bu şartlarda üçüncü kez yaklaşıyor. Sel riski altındaki 450'den fazla yerde 460 bin insan barınıyor. Binalar çöktü. Eylül'de insanların çaresizlikten sığınıp gece uyuduğu ağır hasarlı bir apartman yıkıldığında 21 kişi, çoğu çocuk enkaz altında kalmıştı. Bölgede hijyen koşulları olmaması, altyapı harabiyeti ve haşereler nedeniyle hastalıklar da kol geziyor. Uyuz, hepatit, solunum yolu enfeksiyonları, İsrail'in saldırıları ve engellemeleri nedeniyle sağlık hizmetlerinin verilememesi sebebiyle uzuvları kesilen 43 bin insan

0: var. Bunların büyük kısmı belki de basit ilaçlar ve tedavi imkanları olabilseydi tedavi edilebilecekti. Bölgede rehabilitasyon merkezleri de yok. Fiziksel yaralar belki zamanla iyileşecek ama psikolojik travmalar nesiller boyu sürecek. BM yetkilileri acı çizelgelerin dışında diyor. Bu sadece rakamlar değil. Bir halkın kolektif hafızasının, kimliğinin ve geleceğinin parçalanması. Uluslararası hukukçular İsrail'in bu soykırımını, yardım ablukasını, kasıtlı aç bırakmayı ve daha da artırılabilecek örnekleri savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendiriyor. İsrail ve yöneticileri uluslararası yargı önünde de yalnızlaştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2024'te Başbakan Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Suçlamalar arasında savaş yöntemi olarak aç bırakma, sivillere kasıtlı saldırı, cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı fiiller var. Uluslararası Ceza Mahkemesi bu suçların Gazze'de sivil nüfusuna yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğunu açıkladı. İsrail yargı yetkisini reddediyor. Emirleri antisemitik ve siyasi diye niteliyor. Ancak o emirler olduğu yerde duruyor. Birçok ülkede Netanyahu'nun seyahati riskli hale geldi. Uluslararası Adalet Divanı'nda da soykırım iddialarıyla ilgili davalar sürüyor. Güney Afrika'nın açtığı dava dünyanın gözünü Gazze'ye çevirdi. Türkiye'nin de her iki mahkemedeki yargı süreçlerine yoğun desteği var. ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği bile bu hukuki yalnızlaşmayı tamamen engelleyemedi.
1: İsrail'de Harediler yine polisle çatıştı. Özellikle Modin kentinde askeri polis askerlikten kaçan bir genci yakalamak istedi. Ancak önünde yüzlerce Haredi protestocuyla karşılaştı ve o genci alamadı, geri çekilmek durumunda kaldı.
0: Yerlerde sürüklendiler, polisle çatıştılar. Askerlere Naziler diye bağırdılar. Harediler askerden kaçan bir İsrailli'nin tutuklanmasını engelledi. Görüntüler İsrail'in Modin kentinde. Zorunlu askerlik gerilimi sokağa taştı. Askeri polis ekipleri askerlik görevine gitmeyen bir Haredi gencini tutuklamak üzere bir apartmana operasyon düzenledi. Ancak Haredilerin operasyondan haberi vardı. Kısa sürede bina önünde yüzlerce kişi toplandı. Binaya zorla girerek güvenlik güçleriyle çatıştılar. Arbedenin ardından polis destek kuvvetleri çağrıldı. Ancak askeri polis şüpheliyi gözaltına alamadan bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Güvenlik güçlerinin çekilmesinin ardından göstericiler askerlikten kaçan gençle birlikte sokaklarda kutlama yaptı. Olayın ardından İsrail ordusu sert bir açıklama yayımladı. Göstericilerin askerleri tehlikeye attığı belirtildi. Görev başındaki personele yönelik müdahaleleri kınayarak yasal yaptırımların tavizsiz süreceği vurgulandı. ...27 Ekim'deki genel seçimlere sadece 3 hafta kala yaşanan bu olay muhalefeti de ayağa kaldırdı. Eski Başbakan Naftali Bennett durumu görevini yapan askerlere kurulmuş bir pusu olarak niteledi. Başbakan Netanyahu'yu aşırılık yanlılarının devlet içinde devlet kurmasına izin vermekle suçladı. İsrail'de askerlik çağına gelmiş ancak orduya katılmamış yaklaşık 80 bin Haredi erkek bulunuyor. Orduda asker açığı var. Ancak Harediler dini yaşam tarzlarını gözeterek zorunlu askerliğe karşı çıkıyor. Yüksek Mahkeme'nin koalisyon hükümetinin asker kaçaklarının tutuklanmasını durduran yasasını iptal etmesinin ardından tırmanan bu kriz, yaklaşan 27 Ekim seçimlerinin en belirleyici unsurlarından biri olmaya devam ediyor.
1: İsrail yaptığı soykırım nedeniyle dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor ancak iç durumda da oldukça sıkıntılı. İşte bu durum gizli CIA raporunda yer aldı ki zaten İsrail basını da artık şunu yazmaya başladı. İsrail iç savaş ya da siyasi toplumsal çöküşün eşiğinde.
2: Welcome to CIA.
0: İsrail'in içinden geçtiği toplumsal ve siyasi çalkantılar yeni iddiaları doğurdu. Soykırım, savaş suçları ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları İsrail'i çıkmaza sürükledi. İsrail basınında yer alan haberlere göre ülke iç savaş veya toplumsal çöküşün eşiğine geldi. Maariv gazetesi Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde gizli raporlara yer verdi. CIA tarafı

0: tarafından hazırlanan raporda İsrail'in karşı karşıya olduğu iç ve dış süreçlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaş yıllarının İsrail içerisindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı. İsrail'deki siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik krizinin yarattığı gerilim ülkeyi çıkmaza soktu. Ülkeyi iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya getirdi. İç krizlerin biriktiği bir dönemde 27 Ekim'de seçimlerin yapılacağına dikkat çekildi. İsrail'deki iktidar mücadelesi nedeniyle Başbakan Benjamin Netanyahu'nun şahsıyla ilgili ayrı bir krizin mevcut olduğu görüşüne yer verildi. Eş zamanlı olarak İsrail'in dış dünyada tecrit edildiğine işaret edildi. ABD'deki desteğin azalması ve İsrail'in yarı parya devlet durumuna gelmesinin dağılma riskini tetikleyebileceği belirtildi.
1: İsrail hem saldırılarına hem provokasyonlarına devam ediyor. Bölgedeki yardım kuruluşlarını da hedef almaya başladılar. İsrail medyası Deniz Feneri Derneği'nde bir gönüllü çalışana kara provokasyon yaptı ancak dernek tarafından bu yalanlandı. Kaisi, Gazze'de derneğin yardım faaliyetlerinde görev alan 500'ü aşkın gönüllüden biriydi. Şehit olan Kaisi, dernekte yönetici, koordinatör, direktör veya karar alıcı bir pozisyonda değildi. İsrail makamları ve medyası onun silahlı örgütlerle ilişkisi olduğunu öne sürdü. Dernek, Kaisi'nin terör örgütüyle veya siyasi askeri yapılanmasıyla kurumsal, mali ya da operasyonel bir bağı bulunmadığını açıkladı. Deniz Feneri 3 yılı aşkın süredir Gazze'de aralıksız şekilde insani yardım faaliyetlerini yürütüyor. 11 aşevi aracılığıyla her gün yaklaşık 25 bin sıcak yemek dağıtıyor. Sağlık ve eğitim desteği de veriyor. Şimdi bir bağlantımız olacak. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması son dakika. Onu söyleyelim. Soruşturmada 19 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Hemen detayları almak için 24 muhabir Ada Kahriman'a döneceğiz. Ada kolay gelsin. Bir son dakika gelişmesi nedir bu operasyonun detayları, soruşturmanın detayları?
2: Deniz Zeybek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında aslında buradaki şüpheliler gözaltına alındı ki burada sabah saatlerinde Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar da başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 17 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii iki şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Sabah saatlerinde hem burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt Belediyesi binasında aramaların yapıldığı belirtildi. Aynı zamanda burada bazı ikametgahlarda da aramalar yapılıyor ki bu aramalar neticesinde de bazı dijital dokümanlara el konulacaktır. Sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Tabii operasyon hala devam ediyor ki ilerleyen dakikalarda bu gözaltı sayısı da yükselebilir. Şimdi başsavcılıktan yapılan bir açıklama var. İhaleye fesat karıştırma suçlaması kapsamında aslında buradaki şüphelilerin gözaltına alındığını görüyoruz. Daha detaylı bir açıklama yapıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. Şu belirtiliyor. Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan eylemlerde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli şahsa yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiği belirtiliyor. Ve burada toplamda 17 şüphelinin gözaltına alındığı İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak buradaki 17 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Şu ana kadar iki şüpheli yakalanmadı. Bu iki şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Tekrar belirtelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında yani Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlaması bulunan toplamda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifade ediliyor. Esenyurt Belediyesi'nde bir kısım ihalelerde ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik olarak

0: Yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan eylemlerde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli şahsa yönelik burada operasyon düzenleniyor. Şu ana kadar da 17 şüpheli gözaltına alınıyor. Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcının verdiği talimatla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından pek çok adrese zamanlı olarak operasyon düzenleniyor ve şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınıyor. 2 şüpheli ise, yani hakkında gözaltı kararı verilen ancak şu ana kadar yakalanmayan 2 şüpheli ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bundan sonraki süreçte zaten bu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilecekler. Daha sonra da bu şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor. Tabii emniyette de bir ifade verecekler. Aynı zamanda şunu ifade edelim. Oradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da soruşturmanın merkezi şüphelilerin buraya, yani İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Savcılıkta ifade verdikten sonra da diğer süreçlerdeki gibi suç ceza hakimine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Tekrar belirtelim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Deniz Zeybek.
1: Ada Kahraman'a teşekkür edelim. Sözü ondan alalım. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 17'si de gözaltına alındı. Diğer 2 kişiyi de arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi Ada Kahraman. Konuya ilişkin bir girişme olduğunda elbette ki tekrar adaya döneceğiz ve detayları alacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim tırmandı. Hal böyle olunca hem askeri hareketlilik hem de ekonomik anlamdaki yansımalar da artık başka bir seviyeye taşındı açıkçası. ABD Başkanı Donald Trump'tan da yine konuya ilişkin bir açıklama geldi ve bir konu vardı, onu doğruladı. Dedi ki İran bağlantılı tehditler nedeniyle İngiltere'deki bombardıman uçaklarını evet geri çekmek zorunda kaldık dedi. Bunu doğruladı. Şimdi bir yandan da tabii İran'dan da Tahran'dan da buna yönelik bir açıklama geldi. Elimiz tetikte, müzakere yok açıklaması geldi Tahran'dan da. Şimdi bir yandan da bu gerilimlerin gölgesinde Hürmüz Boğazı'nda bir tanker petrolü, petrol tankeri hedef alındı. Ancak şimdi tüm bu olanlara rağmen şaşırtıcı bir şekilde bölgedeki petrol sevkiyatı savaş öncesindeki döneme döndü.
2: ABD, İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nde bulunan bombardıman uçaklarını çekmişti. İran nedeniyle bu kararın alındığı iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump o iddiayı doğruladı.
3: Bazı tehditler vardı ve düşmanı kışkırtmaktansa düşmanı ele geçirip ineceğiz. Ama neden uçakları orada bırakalım ki?
2: Trump, bir İran İHA'sının üsse sızma girişiminde bulunduğu iddialarına ise net yanıt vermedi. Gelişme, İran Savaşı'nın etkilerinin Orta Doğu ile sınırlı kalmadığını da gösterdi.
3: Bunu söyleyemem ama yaptılarsa ağır bedel öderler.
2: ABD'nin ara seçimden sonra İran'a yeniden saldırı başlatacağı iddiaları da var. Bölgeye yeni bir savaş gemisi de gönderildi. İran'dan tehditlere cevap gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ordunun ABD ve İsrail'in olası yanlış hesabına karşı eli tetikte beklediğini ve alacakları yanıtın yıkıcı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dansa müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Pezeşkiyan, MİNAP'taki okul saldırısını ve suikastları hatırlattı. ABD ile müzakere masasına oturmayacaklarını belirtti. Çünkü müzakere etmenin bir anlamı olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, masaya oturduklarında kendilerine savaşın dayatıldığını belirtti. Hürmüz'deki gerilim de sürüyor. Bir tanker daha hedef alındı. Şüpheli bir mühimmatın isabet ettiği tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanma bildirilmedi. Güvenlik risklerine rağmen Körfez'deki petrol akışı hız kesmiş. JP Morgan'ın verilerine göre bölgedeki ham petrol sevkiyatı savaş öncesi seviyelerin %98'ine, yani günlük 17,5 milyon varile ulaştı. Suudi Arabistan'ın fiyatları düşürmesi ve Irak'ın ek gemiler kiralaması piyasadaki arzın sürdüğüne işaret ediyor. Bölgedeki kriz derinleşirken ABD'nin silah satışları da ivme kazandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Javelin ve Patriot füzeleriyle çeşitli mühimmatları içeren toplam 2,27 milyar dolarlık askeri satışı onayladı. ABD kısa süre önce Suudi Arabistan'a da 24,3 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yakmıştı. Uzmanlar, ABD'nin İran tehdidine karşı müttefiklerini güçlendirmeye çalıştığını belirtti.
1: Yeah. Yemen İç Savaşı'nda gerilim yine zirvede ki hükümet güçleri Yemen Şafağı adlı bir taarruz operasyonu gerçekleştirdi ve bu operasyonla birlikte hem deniz ticaretinde çok önemli bir yer olan Babülmendeb Boğazı'na hem de stratejik bir öneme sahip olan Muhe kentini Husilerden geri aldı ki Suudi Arabistan öncülüğündeki o koalisyonda 100 savaş uçağıyla zaten bu harekata destek olmuştu. Aynı zamanda harekat başkent Sana'ya kadar da uzadı. Husiler de elbette ki buna tepki olarak Suudi Arabistan topraklarına füze ve İHA saldırısında bulundu.
4: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
2: Muhabir canlı yayındaydı. Şiddetli patlamalar yaşandı, dumanlar yükseldi. Babülmendeb Boğazı yakınlarında sıcak anlar kameralara yansıdı. Görüntüler Yemen'deki iç savaşın boyutunu da gözler önüne serdi. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sıcak çatışma bölgelerinin başında Babülmendeb Boğazı geliyor. Son gelişmeleri canlı yayında aktaran El Arabiya muhabirinin yayını sırasında Husiler tarafından boğaza doğru iki füze fırlatıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yemen ordusu güç dengesini değiştirecek stratejik bir ilerlemeye de imza attı. Yemen Şafağı adıyla başlatılan büyük taarruz kapsamında Babülmendeb Boğazı'na kara bağlantısı sağlayan en kritik noktalardan biri olan Muha Liman kenti Husilerden geri alındı. Çok sayıda Husi unsuru etkisiz hale getirildi. Bazı kişiler de yakalandı. Muha, Babülmendeb'e yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor ve Kızıldeniz kıyısındaki konumu nedeniyle Yemen'deki iç savaşın en kritik noktalarından biri. Taiz'de de sıcak çatışmalar var. Çatışmalar özellikle Taiz'in güney cephesinde yoğunlaştı. Burada da bazı mevziler Husilerden geri alındı. Hükümet güçlerinin ilerleyişinde Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu belirleyici rol oynuyor. Koalisyon, harekatın ilk aşamasında 100 savaş uçağıyla 24 saat kesintisiz hava desteği sağlayarak Husilere ait 324 yüksek değerli hedefi imha etti. Yemen ordusu operasyon kapsamında en az 100 Husi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Husilere ait 5 İHA da düşürüldü. Çok sayıda askeri araç imha edildi. Bir tank da vuruldu. Kıyı şeridinde kontrolü sağlayan Yemen Silahlı Kuvvetleri bir sonraki aşamaya geçerek Husilerin kalesi konumundaki başkent Sana'ya yönelik stratejik bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Operasyonun başlamasıyla birlikte Sana semalarında yoğun hava hareketliliği ve şiddetli patlama sesleri kaydedildi. Husiler ise kayıplarını asimetrik saldırılarla dengelemeye çalışıyor. Bu nedenle Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda bulunuyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad'daki Kral Halit Havalimanı, Rabi'deki Aramco Petrol Rafinerisi ve Abha ve Cizan'daki askeri üslere yönelik geniş çaplı balistik füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini iddia etti. Seri, Mekke ve Medine hariç tüm Suudi Arabistan hava sahasını operasyon alanı ilan ettiklerini belirtti. Uluslararası sivil havacılık şirketlerini uçuşlarını durdurmaları konusunda uyardı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumu, Cizan ve Necran'daki havalimanlarının hedef alındığını açıkladı. Saldırıda hafif yaralananlar oldu. Tesislerde de hasar oluştu.
1: Dubai Tel Aviv seferini yapan uçak krizindeki soruşturma derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump bu olayda İran'ın sorumlu olduğunu düşünüyorum dedi. Ancak başkan yardımcısı bu olayda kesin bir kanıt yok açıklamasını yaptı. Bir yandan da Birleşik Arap Emirlikleri'nde sorgulanıyor ummanlı yardımcı pilot ve şöyle bir şey iddia edildi. Pilotun aslında şirkete girmeden önce olayı hedeflediği ve aslında asıl amacının da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na uçağa çarpmak olduğu iddia edildi.
2: Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında yaşanan saldırı girişiminin yankıları sürüyor. ABD Başkanı Trump 30 Eylül'deki olayın arkasında İran'ın bulunduğuna inandığını söyledi. Trump'a saldırıdan İran'ın sorumlu olup olmadığı soruldu. ABD Başkanı, evet şahsen öyle düşünüyorum yanıtını verdi. Ancak Trump'ın açıklamasına Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den farklı bir değerlendirme geldi. Vance, İran'ın olayda rol oynadığına ilişkin kesin bir kanıt görmediğini söyledi. Böylece Amerikan yönetiminin iki numaralı ismi Trump'ın değerlendirmesine açık bir mesafe koymuş oldu. Öte yandan uçakta yaşananların anlık bir cinnet değil, uzun süredir planlanan bir eylem olduğu öne sürülüyor. Kaynaklara göre Umman vatandaşı

Vatandaşı yardımcı pilot Hemamel Hamami eylemi gerçekleştirebilmek için Tel Aviv'e uçan şirketleri araştırdı. Bilinçli olarak Fly Dubai'ye girdi. Şüphelinin nihai hedefi uçağı ele geçirerek Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanına çarpmaktı. Kaptan pilotu acil durum baltasıyla ağır yaralayan zanlı, kaptanın

0: Şimdi İsrail güvenlik bürokrasisinde deprem yarattı. Haaretz gazetesinin Ummanlı pilotun da yer aldığı uçuş listesinin kalkıştan 48 saat önce İsrail Ulaştırma Bakanlığı ve Dış İstihbarat Servisi Mossad'a ulaştığını yazması ihmal tartışmalarını alevlendirdi. Gözlerin çevrildiği İç İstihbarat Teşkilatı Şimbet, yabancı hava yollarını denetleme yetkilerinin olmadığını savundu. Ancak İsrail basını resmi soruşturmaya dahil edilmeyen Şimbet ajanlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek şüphelinin sorgusuna katıldığını duyurdu. Olayın ardından Başbakan Benjamin Netanyahu, diplomatik ilişkisi bulunmayan ülke vatandaşlarının İsrail seferlerinde görev almasını yasaklayan bir güvenlik incelemesi başlattı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atina'ya ziyarette bulunacak ve bu ziyaret kapsamında 6. ABD-Yunanistan stratejik diyaloğu gerçekleştirecek ve bu temaslar iki ülke arasında 1 milyar avroluk bir silah alımına sahne olacak. Aynı zamanda Atina 2028'de teslim edilmesi beklenen F-35'lerde kullanılmak üzere füze de talep edecek.
0: Altıncı ABD-Yunanistan stratejik diyaloğu yeni anlaşmalara sahne olacak. İki ülke arasında yaklaşık 1 milyar avroluk silah pazarlığı yapılacak. Yunanistan'a teslim edilmesi beklenen F-35 savaş uçaklarının hangi silahlarla donatılacağı gündemde. Atina yönetimi bir yandan Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları tedariğini engellemeye çalışıyor. Diğer yandan ABD'den teslimatları 2028'de başlaması beklenen 20 adet F-35 savaş uçağında kullanılabilecek füzeler tedarik etmek istiyor. Yunan basını Atina'nın Washington'dan talep ettiği silahlara dikkati çekti. Buna göre silahlar arasında F-35'lerde kullanılmak üzere AIM-9X Block 2 ve AIM-120D havadan havaya füzeler bulunuyor. Yunanistan'ın talepleri arasında ABD'nin yakın zamana kadar satışına izin vermediği AGM-158 CESM-ER seyir füzesi de bulunuyor. Atina'nın ABD'den Stryker tipi zırhlı araç satın alımıyla da ilgilendiği ifade ediliyor. Yunanistan'ın söz konusu silah paketi için ayırdığı bütçenin 1 milyar avronun biraz altında olduğu belirtiliyor.
1: Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar hız kazandı. Ukrayna, başkent Moskova dahil Rusya topraklarına yüzlerce İHA saldırısında bulundu ki devasa bir saldırılardan bahsediyoruz. Bu kapsamda iki kişi hayatını kaybetti. Kritik bir petrol tesisi de alev aldı aynı zamanda. Rusya da elbette ki bu saldırıya karşılık verdi ve Karadeniz kıyısındaki Odessa'daki bir limanı ve lojistik altyapısını vurarak yanıt verdi. Savaşın yıkıcı etkileri sınırları aşmış durumda. Avrupa'da hibrit savaş alarmı çalıyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna, Rusya topraklarına yönelik en geniş çaplı İHA saldırılarını gerçekleştirdi. Rusya, 860'tan fazla Ukrayna İHA'sını imha ettiğini duyurdu. Başkent Moskova'daki saldırılardaysa ölü ve yaralılar var. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Moskova bölgesindeki Volodaskaya petrol dağıtım merkezinde büyük bir yangın çıktığı görüldü. Rusya da saldırılara karşılık verdi. Ukrayna'nın lojistik ve ulaşım altyapısı hedef alındı. Rus güçleri Odessa bölgesindeki İlyichevka yerleşiminde bulunan bir füze ve topçu silahları deposunu imha etti. Çernomorsk limanına yanaşan ve çift kullanımlı askeri yük taşıdığı iddia edilen bir kuru yük gemisiyle İzmail limanındaki iskele altyapısı da Rus İHA'larının hedefi oldu. Cephedeki şiddet Avrupa başkentlerinde güvenlik endişelerini zirveye taşıdı. Alman Dış İstihbarat Servisi BND'nin başkanı Martin Jager, Rusya ile çatışma riski olduğunu belirtmişti.
2: Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma yeni ve daha tehlikeli bir boyut kazandı. Şu anda başka hiçbir ülke Almanya için bu kadar doğrudan, kapsamlı ve somut bir tehdit oluşturmuyor. Almanya Rusya ile gizli bir savaş içinde. Almanya, Rusya ile şiddetli bir çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya.
0: Başbakan Merz de bu uyarıya destek verdi. Moskova'nın Avrupa'yı hibrit saldırılar ve propagandalarla test ettiğini vurguladı.
3: Hibrit saldırıları püskürtmek için kararlıyız. Gerekirse net ve güçlü bir yanıt vereceğiz. Rusya güç dilini anladığı sürece de Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz.
0: Brüksel'de konuşan AB Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ise Rusya'nın Avrupa'nın genelini tehdit ettiğini söyledi.
4: Avrupa son haftalarda Rusya kaynaklı hibrit saldırıları saldırılar, sabotaj girişimleri ve hava sahası

0: ihlallerinde artışla karşı karşıya.
1: Öte yandan Litvanya'nın nükleer silah bulundurmaya yönelik anayasal yasağı kaldırma hazırlığına Kremlin'den sert tepki geldi. Sözcü Dmitri Peskov bu adımın yeni bir gerilim sürecini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yüksek akaryakıt maliyetlerini düşürmek amacıyla kırmızı dizelin geçici olarak karayollarında kullanımına izin verdi. Aynı zamanda federal tüketim vergisinin de ödenmesinin yıl sonuna kadar ertelenmesine de karar verildi. Bu arada Trump şöyle bir şey de söyledi. Artık yüksek benzin maliyeti fiyatının nedeni Hürmüz değildir dedi.
3: I'm going to do what Joe Biden couldn't do. Sign his signature.
1: ABD'de akaryakıt maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni bir adım atıldı. Başkan Donald Trump, tarım ve inşaat gibi karayolu dışı alanlarda kullanılan kırmızı dizelin karayollarında da kullanımına geçici olarak izin verdi. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre federal tüketim vergisinin ödenmesi yıl sonuna kadar faiz ve ceza uygulanmadan ertelenecek. Federal dizel vergisi galon başına 24,4 sent. 250 galonluk bir dolumda verginin yaklaşık 60 dolara karşılık geldiği belirtiliyor. Eyaletlerin de benzer adımlar atması halinde bir dolumda tasarrufun 100 doları aşabileceği ifade ediliyor. Kararla çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve çalışanların yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Kırmızı dizel, normal dizelle aynı yakıt olmasına rağmen kullanım amacının belirlenebilmesi için kırmızı renge boyanıyor. Trump ayrıca ülkedeki yüksek benzin fiyatlarının artık Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanmadığını savundu. Orta Doğu'da petrol sevkiyatının yeniden hızlandığını belirten Trump, fiyatlarda rafineri kapasitesinin daha belirleyici olduğunu öne sürdü. Öte yandan Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları da sürüyor. ABD yönetimi küresel yakıt fiyatları üzerindeki olası etkileri nedeniyle Kiev'e Rus petrol tesislerine yönelik saldırıları sınırlaması çağrısında bulunuyor.
2: Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı harekat protestoya sendikacılar da katıldı ve daha da büyümeye başladı. Özellikle de Lyon ve Paris'te sokaklarda öğrenciler ve polis arasında büyük bir arbede yaşanıyor. Bini aşkın artık yaralı var ki özellikle de sakat kalan gençler var bir yandan. Avrupa Parlamentosu'na da taşındı bu durum ve artık sınırları da aştı Fransa'da yaşanan bu öğrenci eylemleri ve Belçika'ya kadar uzandı. Brüksel ve Liège'de okullar ablukaya alındı.
1: Barikatları aştılar, çöp kovalarını ateşe verdiler, polis müdahale etti, şiddetli çatışmalar yaşandı. Başkent Paris dahil Lyon ve Strasbourg gibi büyük kentlerde ortalığı gaz bulutu kapladı. Fransa'da liselilerin protestoları sürüyor. Öğrenciler 17 Eylül'den bu yana sokakta. Eğitim şartlarının yetersizliğini, kalabalık sınıfları ve öğretmen açığını protesto ediyorlar. Öğrencilere işçiler, öğretmenler ve veliler de katıldı. Sendikalar çağrı yaptı. Bir günlük grev kararı alındı. Paris, Nantes, Lyon ve Marsilya gibi metropollerde binlerce kişi sokağa indi. Paris Emniyet Müdürlüğü sadece başkentteki yürüyüşe 40 bin kişinin katıldığını belirtti. Lyon kentinde öğrencilerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gaz bulutu ortalığı kapladı. Gösterilerin bilançosu ise her geçen gün artıyor. 715'ten fazla güvenlik görevlisi ve 215'ten fazla öğrenci olmak üzere bini aşkın kişi yaralandı. Şiddet olayları nedeniyle 7 milyon avrodan fazla maddi zarar var. Kamu malına zarar veren öğrencilerin burslarının kesileceği duyuruldu. Polisin orantısız müdahalesi de tepkileri tırmandırdı. 15 yaşındaki bir öğrenci polisin attığı ses bombasının elinde patlaması sonucunda elini kaybetti. Tur'da bir öğrenci gözünü kaybetti. Başka bir öğrencinin ise çenesi kırıldı. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Emma Furo, Fransa çocuklarını sakatlıyor diyerek Macron yönetimine ateş püskürdü. Hükümet ise sokaklardaki şiddet ve yağma olaylarını lise öğrencisi olmayan provokatörlere bağlıyor. Emniyet yetkilileri de eylemleri başlatanların artık kontrolü kaybettiğini savunuyor. İçişleri Bakanı, protestolar sırasında polisin yalnızca kamu mallarına zarar verilmesini engellemek için orantılı güç kullandığını öne sürdü. Fransa'da alevlenen gençlik hareketi komşu ülke Belçika'ya da sıçradı. Öğrenciler Brüksel'de bir okulun girişini kapattı. 9 Ekim'deki ulusal eylem gününe kadar dersleri boykot etme kararı aldılar. Liège kentinde ise polis öğrencilere tazikli su ve göz yaşartıcı gaz

fazla müdahale etti. Çıkan olaylarda 15'ten fazla polis hafif yaralandı. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Belçika'daki eğitim sendikaları ve öğrenci kolektifleri eylemlerin ülke genelinde yayılacağını duyurdu.

0: Boğaz turu sırasında bir yolcu vapuru kontrolden çıktı ve sürüklendi. Daha sonra da 200 yıllık tarihi yalıya çarptı. İşte o anlar. Akşam saatleriydi. Boğaz turu yapan bir yolcu vapuru henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. İddialara göre dümeni kilitlendi. Kandilli sahilindeki Kazasker Necmettin Efendi yalısına doğru sürüklenen vapur önce yalının önündeki yata vurdu, sonra da cemiyet hayatının tanıdık isimlerinden Derin Mermerci'nin yalısına çarptı. Kaza anında güvenlik kameraları kayıttaydı. Yalıda yaşayan Mermerci ailesi büyük panik yaşadı. Derin Mermerci korku ve panikle dışarı fırladı. Kazada bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Vapurun çarptığı yalı ve yatta maddi hasar oluştu. Kaza anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı Derin Mermerci. Öfkeliydi. Çocuklarının travma yaşadığını belirten mermerci, dava açacağını söyledi. Rıhtımı mı yok ettiler, dedi. ...200 yıllık bir tarihi yalıya çarptı. Akşam saatlerinde boğaz turu yapıyordu yolcu vapuru. Ancak kontrolden çıktı, sürüklendi ve 200 yıllık tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına çarptı. Şu anda da o görüntüler ekranlara geliyor. Tabii yalıda önemli, cemiyet hayatından önemli bir isim oturuyordu. Derin Mermerci'nin yalısı, 200 yıllık onu söyleyelim. Ve yalıda yaşayan Mermerci ailesi tabii büyük bir panik yaşadı.
1: Şu anda elim titriyor çünkü hiç böyle bir şey yaşamadım. Bak, bir daha mı girecek acaba Osman Kaptan? Hayır. Bir daha giriyor galiba. Çünkü bize doğru geliyor. Evimize giren tekneyi size göstereyim. Geliyor. Osman Yok. Kaptan geliyor.
2: Konuşmaya geliyor.
1: Konuşamazsın yavrum, yok öyle bir şey, hayır. Hayır, konuşmak yok. Ne, anlamadım. Ben dava açacağım, manyak mısın? Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Ritmimi yok ettiler. Hadi ritmi bırak. Bakar mısın? Hasar var mı mı? Hasar var mı mı? Sizce hasar var mı?
3: Yolcuyu boşaltamazsın. Sahil güvenlik geliyor şu anda. Bekliyorsun 2 dakika, ondan sonra sahil güvenlik karar verecek.
1: Sence hasar var mı? Bir baksana bakayım, hasar var mı? Terbiyesiz. Aynen öyle. Tabii ki tamam.
0: Çocuklarım korktu dedi. Rıhtımı mı yok ettiler dedi ve işte böyle tepki gösterdi. Futbolcu Kublai Khan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı ve savcı Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun hakkında müebbet hapis cezası istedi. Şarkıcı İzzet Yıldızhan ve diğer sanıklar içinse beraat talebinde bulunuldu. Duruşma sanıkların ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.
4: Futbolcu cinayetinde mütalaa açıklandı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis istendi. İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aline Kalaycıoğlu'yla tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kan Kundakçı'yı sokmuştu. Kundakçı Aline ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu. Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldiğinde ise araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir kişi ateş etti. Açılan ateşte Kan Kundakçı hayatını kaybetti. Olay sonrası Aline Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'la birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran cinayet davasında kritik bir gelişme yaşandı. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada polisin laboratuvar incelemesine de yer verildi. Kundakçı'nın üzerindeki parkadaki izlerden uzak mesafeden ateş edilmesi sonucu vurulduğu belirtildi. Ayrıca sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun birden fazla araç değiştirip izini kaybettirmeye yönelik eylemleri olduğu da yer aldı. Kadayıfçıoğlu'nun kendisine ulaşılabilecek iletişim araçlarını kullanmaması da dikkat çekti. Kastın öldürmeye ve sonrasında kaçmaya yönelik olduğu vurgulandı. Öte yandan Kadayıfçıoğlu ailesinin yakını olduğu ve geniş sosyal imkana ve nüfuza sahip sanık İzzet Yıldızhan'ın da sanık Metin Kadayıfçıoğlu'yla aynı saatlerde olağan dışı görüşme kayıtları dikkate alındı. Üç sanığın Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kaçmasını ve saklanmasını birlikte organize ettikleri belirtildi. Dosyayı inceleyen savcılık, sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar içinse beraat istendi.
0: İstanbul Kuyumcu Kent'te bu kez kameralar altının nasıl el değiştirdiğini ve operasyonun büyüklüğünü gösteriyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 16 kuyumcu firmasının şikayeti üzerine harekete geçildi. Savcılığa göre şüpheliler Anadolu'da satacağız diyerek işçilikli bilezik, kolye ve alyans topladı. Ardından bu ürünleri atölyelerde eritip saf altına çevirdi. Zararın karşılığı tam 64 kilo has altın. 35 şüpheli için İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon yapıldı. Araçlara, taşınmazlara ve hesaplara ise el koyma kararı verildi. Kamera görüntülerinde kuyumcu dükkanına girenler, poşetlerle alınan altınlar ve tezgah üzerinde yapılan teslimler var. Savcılığın iddiasına göre sistem böyle işledi. Şüpheliler kuyumcu kentte faaliyet gösteren firmalara gidip işçilikli bilezik, kolye, alyans ve benzeri takıları Anadolu'da satma bahanesiyle topladı. Ama altınlar söylendiği gibi satılmadı. Tespitlere göre toplanan altınlar şüphelilerin kontrolündeki atölyelere götürüldü. Takılar tek tek eritildi ve saf altına çevrildi. İddia edilen yöntemin ikinci aşaması ise güven kazanmak üzerine kuruldu. Şüpheliler önce aldıkları ürünler için kısmi ödeme yaptı. Sonra yeni ürün istedi. Böylece kuyumcuların kendilerinden olan alacağı giderek büyüdü. Son aşamada ise mal verenler çağrıldı ve kendilerine iflas ettik denildi. 16 ayrı firmanın toplam mağduriyeti 64 kilo has altın karşılığına ulaştı. Hepsi şikayetçi oldu. Soruşturma bir çeteye uzandı. Savcılık, Örgütlü Suçlar Bürosu'nun kararıyla İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde toplam 45 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. 35 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında örgüt kurma, yönetmek ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlamaları bulunuyor. Savcılık gözaltı kararıyla yetinmedi. Şüphelilerin banka hesapları ve elektronik para hesaplarına da tedbir konuldu. Adana doğumlu NASA astronotu Deniz Burnham 2027'de gideceği uzay yolculuğu görevi öncesinde bir mesaj yolladı Türkiye'ye. Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana konsolosluğundan paylaşıldı video ve Burnham anneanne ve dedesine bir de Adanalı hemşerilerine selam yolladı.
2: Hello and welcome. I am NASA astronaut Deniz Burnham, currently training for Expedition 76.
5: Adanalı NASA astronotu hemşerilerine seslendi, Türkiye'ye mesaj gönderdi. 2027 yılında gerçekleşecek uzay görevine katılacak olan Deniz Burnham video mesaj yayınladı.
2: Uzaydan anneannemle dedemi, Adanalı hemşerilerimi ve bütün dünyaya el sallayacağım.
5: Deniz Burnham Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğdu. Türkiye'de uzun süre vakit geçirdi. Özellikle anneannesi ve dedesiyle geçirdiği çocukluk anılarını anlattı.
2: Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi.
5: Dedesinin çocukluğuna etkisine dikkati çekti.
2: Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik.
5: Burnham, NASA adına Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları topluluğuna katmaktan onur duyduklarının altını çizdi. NASA'nın bu büyük girişimlerine Türkiye gibi ülkelerin cesur bir vizyon ve giderek artan bir başarı kattığını vurguladı. Gelecek yıllarda birlikte neler başaracaklarına dair heyecan taşıdığını kaydetti. Adanalı astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek uzun süreli bir görev olan Expedition 76'ya katılacak. Şu anda bunun için eğitim görüyor. Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.
6: And touchdown Starliner.
0: Moderatör sabahı noktalıyoruz. Kısa bir ara, ardından Elif Akkaya Kuter, analiz sentezle sizinle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları atlamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
0: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarı Güzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses, imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk

döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya Kıtar, analist sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analist sentezde değerlendirmeye çalışacağız. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Ada Kahraman, 24 muhabiri Ada Kahraman bizi adliyede bekliyor. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Şüphelilerden de 17'si gözaltına alındı. Hemen dönelim detaylar için. Günaydın Ada Kahraman, kolay gelsin diyeyim. Hemen söz sana bırakayım.
1: Elif Akkaya Kutay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Esenyurt'ta bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bazı müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında burada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı. Tabi sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve bazı ikametgahlarda aramalar gerçekleştirildi. Şimdi kimler gözaltına alındı? Buradaki soruşturma kapsamındaki ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi buradaki şüphelilere. Burada baktığımızda Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın gözaltına alındığını görüyoruz. Aynı zamanda burada eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal'ın da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Diğer bir yandan Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde çalışan bir kişi, Ziya Seymen isimli bir kişi gözaltına alındı. Park Bahçeler, yani Esenyurt Belediyesi'ndeki Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan iki kişi gözaltına alındı. Bununla birlikte bir avukat, aynı zamanda Esenyurt Belediyesi'nde çalışan bir işçi. Bununla birlikte aynı zamanda bir firmanın, buradaki firmaların sahipleri ve firmaların çalışanları gözaltına alındı. Toplamda şu ana kadar 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Esenyurt Belediyesi'nde bir kısım ihalelere fesat karıştırıldı. Aynı zamanda müteahhitlerden para alındığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Şu ana kadar 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar da 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonun neticesinde. Tabii iki şüpheliyi de yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilere ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan açıklamada da soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Elif Akkaya Kutar.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahraman'a. Adaya kolay gelsin diyelim. Gün boyu nöbeti sürecek, gelişmeler oldukça da bize aktarmayı sürdürecek diyelim ve dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakalım. İlk başlığımız dünden bugüne yansıyan bir başlık değil. 19 yıldır süren bir zulümden bahsediyoruz. Son 3 yılda da bir soykırıma dönüştü. 74 binden fazla insan Filistin'de şehit oldu. İsrail'in Gazze'ye başlattığı soykırımın ardından tam 3 yıl geride kaldı. Gazze'de insanlık dramı 4. yılına girerken insani dram olanca büyüklüğüyle dünyanın vicdanı karşısında durmaya ne yazık ki devam ediyor. İsrail ise hem dünya siyasetinde hem de uluslararası yargı önünde giderek yalnızlaşıyor. Umarız bu yalnızlaşma daha da hızlanır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olmalı. Dün Devlet Bahçeli grup toplantıları başladı, kürsüdeydi. Kürsüden seslendi. Seçimler 2028'de yapılmalı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olmalı ifadesini kullandı. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısıydı bu. Erdoğan için adaylık mesajı verdi. Biraz önce de aktardığımız gibi adayımız Erdoğan'dır dedi. Seçimlerin 2028 yılında yapılması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki dönemin siyasi formülünü de paylaştı. Tüm bunları analiz sentezde konuklarımızla değerlendireceğiz. Ankara'da polise silahlı saldırı, ne yazık ki polis memuru şehit oldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçtan ateş açıldı. Saldırının hedefi olan polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve tüm milletimize de başsağlığı diliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı sıkı para politikası sürecek diyor. Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirdi. Komisyonda kendine yöneltilen sorulara da aynı zamanda yanıt verdi. Fon soruşturmasına ilişkin bir soruyu finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun yok diye cevapladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı. AK Parti'den fon kanun teklifi, ödemeler nasıl yapılacak? Fon tasfiyesine ilişkin kanun

0: teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak kanun teklifiyle yatırımcıların 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek bilgisi paylaşıldı. Altın FED tutanakları öncesinde geriledi. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fırtına riskiyle yeniden yükseliş var. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Eylül toplantısına ilişkin tutanakları yayınlanacak. Faiz politikasına dair yeni sinyaller olur mu merakıyla çarşamba gerileyerek başladı. %0,3 düşüş var. 4150 dolara kadar geriledi. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol üretim bölgesine doğru ilerleyen fırtınanın arzı tehdit etmesi sebebiyle ve Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının devam etmesiyle yükseldi. %0,92 yükseliş var ve varil başına 101,51 dolara kadar yükseldi. Brent tam petrolün varil fiyatı diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizleri bekliyor. Günaydın Hande İpekgil, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkayökter, herkese kolay gelsin.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geride bıraktığımız gün o kadar yoğundu ki önce bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında neler var onu alalım, sonra düne dönelim.
1: Evet, dün de oldukça yoğundu. Bugün de özellikle AK Parti Genel Merkezi'ni hareketli bir gün bekliyor diyebiliriz. Çünkü tabii hem toplantılar yapılacak hem de mesajlar verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının açılış konuşmasını ve elbette yeni dönem mesajlarını parti genel merkezinde toplantıda verecek bugün. Tabii milletvekillerine hangi mesajları vereceği özellikle merak ediliyor. Önemli mesajlar çıkması yine bekleniyor diyebiliriz. Aynı zamanda saat 14'te de MYK toplanacak bugün. Elif Hakkayökter yine AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14'te toplanacak MYK'da. Gündem başlıklarında elbette biliyorsunuz fon soruşturmaları var. Fon soruşturmalarının ardından yine atılacak adımlar, konuyla ilgili hazırlanan yeni yasa teklifi ve yaz boyunca milletvekillerinin sahadaki izlenimlerinin sonucu hazırlanan raporun oluşturması bekleniyor diyebiliriz. Tabii toplantıda yine 2028'de yapılacak biliyorsunuz seçim takvimiyle ilgili dün Bahçeli'nin de bazı açıklamaları olmuştu. Tabii ki yine AK Parti'nin yol haritası da belirlenecek diyebiliriz. Gözlerse yine Erdoğan'ın MYK'da hangi kararları alacağına da bir yandan çevrildi. Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda parti yönetimi de tabii yine buradan çıkacak kararlar bekleniyor diyebiliriz. Saha raporları ön plana çıkacak demiştik. Hangi raporları? Hemen bunları da aktaralım. Eylül ayı boyunca biliyorsunuz milletvekilleri, parti yöneticileri, bakanlar ve teşkilatlar sahada seçmenin aslında nabzını tutmuşlardı. Aynı zamanda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında da gaziler ve şehit yakınlarıyla da yine bir araya gelinmişti. İşte bu çıkan sonuçlar o raporlarda yine bugün MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecindeki vatandaştan büyük bir tabii destek geliyor. Aynı zamanda emekli maaşları da gündemde. Ekonomi yine öncelikli başlıklar arasında. Tüm bu konuların yine MYK'da konuşulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programından bahsetmişken dün de yine Erdoğan'ın önemli mesajları vardı. Erdoğan dün akademisyenlere aslında seslendi. Çünkü akademik yıl başladı ve Erdoğan da 2026-2027 akademik yıl açılış töreninde konuştu. Burada özellikle akademisyenlere seslendi. Yapay zeka tabii hayatımızın artık merkezine oturdu diyebiliriz. Dolayısıyla yapay zekanın üniversiteler içinde yine sınayıcı bir hal aldığını özellikle dünkü konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti. Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın, onu sorgulamanın, diğer kaynaklar üzerinden rasyonel bir değerlendirmeye tabii tutmanın önemi giderek azalıyor dedi Cumhurbaşkanı dün. Kaynağa giden yollarda kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor dedi. Tabii önemli mesajlardı. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır sözlerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii eğitimlerini tamamlayan gençlerin istihdamı da özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: gündemindeydi. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları projesine özellikle değindi ve istihdam oranlarında verimli neticelerin yine alındığını söyledi. Erdoğan bu yıl 6 üniversitenin ise dünyada ilk 500 üniversite arasında olduğunu da yine sözlerine ekledi. Baktığımız zaman yine bu hamleyi özellikle bir adım daha ileriye taşıyoruz ve ilk etapta 185 mesleki ön lisans programına 120 bin öğrenciyle başlayacağız açıklamasında da bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii her ile üniversite açılmasının eleştirenler de var dedi Erdoğan ve sistemi geliştirecek, iyileştirecek her eleştiriye de açığız ama elinde çekiş olanların her çiviyi de sorun olarak göstermesine de karşıyız ifadelerini özellikle kullandı. Tabii eğitim hakları elinden alınan Filistinli çocukları da unutmadı Cumhurbaşkanı. Haklı davalarını her şartta savunacağız dedi. Tabii konuşmaların ardından da YÖK 2026 üstün başarı ödülleri de yine sahiplerini buldu. 20 kategoride ödüle layık olanların isimlere de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri takdim edildi Elif Hakkı Öktar.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Hande Pekgel. Soluksuz konuşturduk. Çok kısacık dinlendireyim. Sıcak bir gelişme var. Son dakika gelişmesi var. Hızlıca aktarayım sonra devam edelim. İzmir Çeşme Belediyesi'nin ihale ve alım işlemlerine yönelik usulsüzlük iddiaları kapsamında bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz ve İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer'in gözaltına alındığı, aynı zamanda belediye binaları ve bazı adreslerde de arama yaptığı bildirildi, paylaşımı yapıldı. İzmir Çeşme Belediyesi'ne ihale ve alım işlemlerine yönelik usulsüzlük iddiaları kapsamında bir operasyon düzenlendi. Önümüzdeki saatlerde bilgiler daha netleşmiş olacak. Ada Kahraman yine adliyeden bizimle gelişmeleri paylaşacak diyelim. Devam edelim Hande İpekgil. Dün Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Ve önemli açıklamalar yaptı. O başlıkları sizden bir bir dinleyelim. Buyurun.
0: Meclisin açılmasıyla birlikte grup toplantıları da artık dün itibarıyla başladı. Genel kurulda kapılarını açtı dün saat 15'te ama öncesinde evet grup toplantıları vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün kürsüdeydi ve yine önemli mesajlar verdi. Önemli bir çağrıda bulundu. Özellikle seçimler için tarih verdi ve seçimlerin yenilenmesi kararı alınması çağrısında bulundu. Ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimiz budur şeklinde bir ifadede kullandı ve tabii ki yeniden adaylığı içinde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti ve şu ifadeleri kullandı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve seçilmesi gereklidir. Bu dönemde tecrübeye ve iradeye ihtiyaç vardır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda istikamet değiştirmeye değil, mevcut durumu yönlendirmeye ihtiyaç vardır dedi Bahçeli. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada da Türk aklı olmalıdır şeklinde konuştu. Tabii MHP olarak düşüncemiz şudur dedi Devlet Bahçeli. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için mecliste uygun zamanda ve azami mutabakatta seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde de yenilenecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır ifadelerinde bulundu. Tabii ki Devlet Bahçeli. Bu arada tabii partisinin meclis grubunda yine önemli ve farklı mesajlara da yer verdi Bahçeli. Türkiye'nin yeni dönemde özellikle iç ve dış gelişmelerle karşı karşıya kalacağını da belirtti. Tabii bunların yanı sıra siyasette ortak akıl ve istişarenin de önemine vurgu yaptı elbette ve siyasi partilerin siyasi alanı özellikle güçlendirmek için olduğuna da yine dikkat çekti. İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir dedi Devlet Bahçeli. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin sabit ucu Ankara'dır ve siyasette yöntem olarak ayrılsak da yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir ifadelerinde bulundu. Yine Bahçeli'nin gündeminde elbette terörsüz Türkiye

0: vardı. Bu hedefe de özellikle değindi. Türkiye'nin terörden kurtulması için şu an tarihi bir fırsatın önünde olduğunu özellikle söyledi ve yine meclis çalışmalarını işaret etti. 7.595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyon çalışmaları, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması ve bunların takip ve tespiti, aynı zamanda ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisidir, dedi Bahçeli. Son dönemde gündeme gelen fon ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili de yine Bahçeli'nin bir mesajı vardı. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemlerde hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir, ifadelerinde bulundu Elif Akkaya Kuter.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada biraz önce de aktardığımız başlıklar arasındaydı. AK Parti'nin hazırladığı fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Tabii fon tasfiyesinde nasıl bir yol izlenecek, nasıl gerçekleşecek tasfiyeler çok büyük bir merak konusu. En büyük soru işaretlerinden biri. Bunun detaylarını aktaralım.
0: Evet, tabii aslında meclisin açılacağı zaman, meclis gündemine baktığımız zaman bu konuda Türkiye gündemindeki önemli başlıklardan elbette bir tanesiydi ve AK Parti'nin hazırladığı fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını söyleyebiliriz. Kanun teklifiyle birlikte de yine yatırımcıların 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının yine tasfiyesine gidilecek, Elif Akkaya-Kuter. AK Parti gündemindeki fon işlemleriyle ilgili bir çalışma grubu oluşturuldu, biliyorsunuz. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen yine işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik bir kanun teklifi hazırlandı. Teklif hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmesi çerçevesinde hayata geçirildi ve 10 maddeden şu an oluştuğu belirtiliyor. Bu kanun teklifinin de yine önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Düzenleme ile 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidileceğini bir kez daha söyleyebiliriz. Tabii öte yandan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu konuyla ilgili, biliyorsunuz, iki toplantı gerçekleştirmişti. İşte bugün de yine Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz diyebiliriz, Elif Akkaya Kuter.
1: Peki. Şimdi Anadolu Ajansı editör masasının konuğu dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'ti. Merakla takip edilen bir yayındı. Akın Gürlek'in birçok başlıkla ilişkin önemli açıklamaları vardı. Onunla devam edelim, Hande İpekil.
0: Evet, fon soruşturmalarında şimdi parayı iade eden kurtulacak mı ya da para iadesi soruşturmayı sonlandırıyor mu? Aslında tabii ki vatandaşın da aklında olan sorulardan birkaç tanesiydi fon soruşturmaları ile ilgili. İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek de dün yapmış olduğu açıklamada aslında bu sorulara net bir mesaj, net bir yanıt vermiş oldu. TMSF bünyesinde gönüllü iade yapmak isteyenler için hesap açıldığını özellikle söyledi Bakan Gürlek ve 5 kişinin iade yaptığını bu kapsamda belirtti. Zararın 2 katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirildiğini, ancak bunun dosyanın kapanması anlamına gelmediğini özellikle söyleyerek işte bu sorulara da bir yanıt vermiş oldu. Gürlek ayrıca fonlarla ilgili aslında 2025 yılında bir hareketlilik olduğunu, bunu fark ettikleri andan itibaren de operasyon için düğmeye basıldığını özellikle belirtti. İçeriden bilgi alarak manipülatif hareketlerle kısa sürede haksız kazanç sağlayanların da yine peşini bırakmayacağız ifadelerinde özellikle bulundu. Bakan Gürlek, devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var ya, hani, dedi. Devlet de kesinlikle bu konunun takipçisi olacak ifadelerinde özellikle bulundu. Yine Adalet Bakanı Akın Gürlek tabii Türk futbolunu sarsan konularla ilgili de yine konuştu. O soruşturma hakkında da yine bilgi verdi.

0: soruşturmanın temelinde aslında resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarının bulunduğunu belirtti. Ve yine tabii bu soruşturmalar kapsamında da 5 kişinin tutuklu, 2 kişinin ise adli kontrol altında olduğunu özellikle belirtti. Ve şunu sözlere ekledi, Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Bütün insanlarımız ekranları başında yine takip ediyor. Yani biz hakemlerden adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara özellikle riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda da bunun böyle olmadığını söyledik ifadelerinde bulundu Elif Akkayaktar.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekki. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
7: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
8: İşini büyütmek istediğinde
9: Vakıfbank daima seninle.
0: Winnow ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
10: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
11: Winnow bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Winnow Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
10: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
12: Ziraat Bankası sunar.
13: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
12: Ziraat Bankası sundu.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
1: Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Elif Hanım, hoş bulduk. Merhabalar.

Teşekkür ediyorum. Evet hocam, analiz sentezin ilk bölümünde başlıkları aktarırken diyoruz ki dünden bugüne yansıyan başlıkları ve yeni günün ilk gelişmelerine bakalım. Ama bugünkü ilk başlığımız 7 Ekim'den bu yana yaşananlardı. Aslında 19 yıllık bir

0: aktarmak istiyorum Mustafa Bey de geldikten sonra. Barış Kurulu Gazze'de ne yapacak? En önemli sorulardan biri uzun zamandır bu, 10 Ekim 2025'ten bu yana. Ama şu ana kadar bir yol kat edilmiş gibi de görünmüyor. Çünkü ateşkes binlerce kez ihlal edildi İsrail tarafından. 1500 Filistinli ateşkesten sonra hayatını kaybetti.
1: Evet, maalesef gözlerimizin önündeki katliamın, soykırımın 3. senesindeyiz. Bugün geldiğimiz aşama itibariyle Gazze'liler hep söylediğim gibi çok büyük bir bedel ödediler. Ama adeta bütün insanlığı özgürleştirdiler. Teknik olarak hani bir savaşın veya mücadelenin galibi sadece askeri olarak üstünlüğe göre belirlenmez. Özellikle siyasi ve sosyolojik sonuçları itibariyle de belirlenir. Bu cihetten baktığınızda Gazze'liler bu savaşı açık ara kazandılar. Benim hep söylediğim bir şey var. Özellikle bu iş 48 itibariyle bir Arap-İsrail savaşı olarak başladı. Oslo'da özellikle Oslo süreci esnasında hani kimseyi suçlamıyorum ama bazı Arap ülkeler özellikle hani omuzlarından bir yük atarcasına bu süreçten azade oldular ve bu bir Filistin-İsrail meselesi haline getirilmişti. Ve gün sonunda bu sahipsiz, bu himayesiz bir avuç insan 3 senedir verdikleri mücadeleyle beraber artık bunu bir insanlık İsrail çatışması haline getirdiler. Bugün İsrail'in hem bölgeden tamamen izole olduğu, insanlığın vicdanından izole olduğu, bugüne kadarki o Holokost endüstrisinin ve onun üzerinden yapılan siyasi dizaynların, planların tamamen tarumar edildiği bir senaryonun içerisindeyiz. Ve özellikle İsrail içerisindeki biliyorsunuz CIA raporu bile, son dönemde yayınlanan CIA raporları bile birçok şeyi anlatıyor. Şu anda İsrail'in aslında çok konuşulmasa da bir iç çatışmanın, hatta iç kanlı bir çatışmanın arifesinde olabileceği, özellikle toplumun marjinalize olma olasılığı, diğer taraftan da Netanyahu isimli soykırımcının şu anda %34'te seyrettiği bir seçimler varken rakibinin %52 bandını yakaladığı, başbakanlık şansının, bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla şu an geldiğimiz aşamada ben açık, net, gerçekten bütün kalbimle söylüyorum. Gazze bu savaşı çoktan kazandı. Bundan sonra bu bölgede bir düzen kurulacaksa bu saatten sonra özellikle İsrail'in ve Netanyahu ve benzeri hükümetler tarafından yönetilen bir İsrail'in bu bölgedeki siyasi dinamiklerin içerisinde olması kısa ve orta vadede mümkün değil. Çünkü birkaç jenerasyon boyunca bu katliam, bu soykırım asla ve asla unutulmayacak. Bunda hiçbirimizin şüphesi yok ve siyaset de buna göre şekillenecek. Bugün baktığınızda bir an önce İsrail'le normalleşmeyi, özellikle soykırımın öncesinde hani Abraham anlaşmaları, bir an önce İsrail'le normalleşme çabasında olan, ya şu Filistin meselesi de bir aradan çıksın da İsrail'le işleri düzeltelim diyen hiçbir lider dahi bundan sonra kısa ve orta vadede bir daha böyle bir anlaşmaya tevessül edemez. Çünkü kendi iktidarını kendi eliyle tehdit etmiş olur. Dolayısıyla bugünkü yaşadığımız sosyolojik ve siyasi değişim ciddi anlamda bizim Gazze'ye minnet borçlu olmamız gereken bir süreç. Yani hani yardım ederek, onları acındırarak, içindeki bulundukları durum çok kötü ama acınası olan, acınacak olan kesinlikle biz değiliz. Bugün baktığımızda Suudi Arabistan'dan tutun da birçok bölge ülkesi, belki Birleşik Arap Emirlikleri hariç, Ürdün dahi İsrail'e karşı bir pozisyon almak zorunda kaldı. Dolayısıyla bu savaşı Gazze'nin onurlu halkı bence çoktan hem bölgede hem dünyada, insanlığın kalbinde ve tarih nezdinde kazandılar. Şimdi gelelim bunun siyasi sonuçlarına. Siyasi sonuçlarını zaten halihazırda İsrail içerisinde görmeye başladık. Fakat şöyle bir yanılgıya da düşmüyoruz. Yani Netanyahu gidecek ama yerine gelen kişi bir anda bölgeyi gül bahçesine mi çevirecek? Hayır. Bu özellikle karşı tarafın, Netanyahu'nun rakiplerinin içerisinde de, soykırımın içerisinde bizatihi aktif olarak rol almış kişiler var. Bu anlayış bir defa İsrail'de ciddi anlamda değişecek diye bir beklentiye girmemek lazım. Bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin artık İsrail'i bir dengeleme sürecine girdiği bir süreç de yaşadık. Dolayısıyla ben İsrail'in artık ABD'ye efelik taslayabileceği, özellikle son gelişmeler ışığında, süreçten tamamen, kabiliyetlerden tamamen arındırıldığını düşünüyorum. Gazze ve özellikle mücahitlerin çabalarıyla beraber. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada bundan sonra evet, gelen de soykırımcı olabilir. Fakat nefret de etseler, yine bir benzeri soykırımı gözlerini kapatmadan yapacak da olsalar, bu saatten sonra Netanyahu kadar ABD'ye rağmen bazı şeyleri yapabilecek bir hükümet kurulabileceğini düşünmüyorum İsrail'de. O yüzden şu anda dönüm noktası hem Gazze

0: Barış Kurulu ile alakalı hem bundan sonraki süreçle alakalı olarak temel dinamik bence İsrail'de Netanyahu isimli katilin seçimleri kaybettiğinin tescili. Bence bu dediğim gibi hani alternatifi ve karşı taraf çok barışçıl unsurlardan oluşmasa da en azından ABD'ye biraz daha tabi, kendi geleceğini ABD'nin dış politika öncelikleriyle birleştiren bir yönetimin geleceğini, aksi halde zaten İsrail'in bir devlet olarak varlığının bile tehlike içerisinde olduğunu bu kadar rahat konuşabileceğimiz bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Barış Kurulu da bundan sonraki gelişmelerde bu eli kanlı katilden bölgenin ve insanlığın kurtulmasıyla bence paralel olarak seyredecektir bunların başarısı. Son olarak da şunu söylemekte fayda var. Özellikle bu katilin bu kadar marjinalleşmiş, yargılamaları bekleyen, dosyaları bekleyen, İsrail içerisinde ve dünyada nefret edilen en büyük obje haline dönüşmüş bu katilin gider ayak son 20 gün kala yapabileceklerini, ne kadar marjinalleşebileceğini, ben gidiyorsam herkesi yakarım mantalitesinde bir katil olduğunu unutmamamız lazım. Özellikle Türkiye'yi son dönemde düşmanlaştırmaya başlamasından tutun da şu anda farklı coğrafyalarda Türkiye'nin jeopolitik bir hat inşa ettiği bütün coğrafyalarda Türkiye'ye karşılık vermeye çalışıyor. Bakın bugün Etiyopya'dan özellikle Somaliland meselesine, hakeza Doğu Akdeniz'deki meselelere, Rum yönetimi ve Yunanistan'ı vekil unsuru ordusuna dönüştürmesine kadar. Dolayısıyla çok dikkatli bir 20 günlük süreç var önümüzde. Tabii ki son şerhe koyarak bitireyim. İsrail'de gerçekten adil bir ortamda seçim gerçekleşir mi? Netanyahu isimli katil buna izin verir mi? Bence bu da ajandamızın başında olması gereken konulardan birisi.
1: Evet, bu soru işaretinizi biraz sonra Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'na da soracağım hocam. Günaydın, hoş geldiniz Mustafa
2: Teşekkür
1: Bey.
2: ederim.
1: Evet, şimdi az önce söyledik, editörümüz Cihat Çelik bu süreçte yaşananları bizim için toparladı. Hızlıca bir bakalım, sonrasında
2: Tamam.
1: konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. Biraz önce söyledik, 19 yıldır devam eden bir abluka, üstelik de 365 kilometre karelik bir alanda, yani İstanbul'un bir semtine denk gelecek büyüklükteki bir alanda. 19 yıldır abluka devam ediyor. 3 yıldırsa soykırıma şahitlik ediyoruz tüm dünya olarak. 74 binden fazla kişi 3 yılda hayatını kaybetti. 170 binden fazla yaralı var. Bu arada tabii ki aynı zamanda toprağın altında olan, o enkazların altında olan kişilerin de olduğu biliniyor. Sığınma kampları, okullar, hastaneler İsrail bombalarının hedefindeydi. Çocuklar. İşte bu rakamı söylemek çok zor. 21.700 çocuk hayatını kaybetti bu süreçte. 45.000 çocuk yaralandı. Üstelik de 11.000'inden fazlası hayatını değiştiren yaralanmalar yaşadı. Saldırıların yıkımına bakıldığında 201.290 yapı hasar gördü. Bu Gazze'deki yapıların yaklaşık %82'sine denk geliyor Birleşmiş Milletler uydu analizlerine göre. 134.422 yapı tamamen yıkıldı. 328.627 konut birimi hasar gördü. Gazze'de yapıların 5'te 4'ünden fazlasının hasarlı olduğu anlamına geliyor. Sağlık sistemi, az önce bahsettik, işte bombaların hedefi oldu. Hastaneler, okullar, dedik ki bu bir savaş suçudur. 36 hastanenin tamamı savaş boyunca hasar gördü. 19 hastane halen kısmen çalışabiliyor. 920'den fazla sağlık hizmetlerine yönelik de saldırı kaydedildi. 1700'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Evet, yeniden inşa için toplam ihtiyaç duyulan 71,4 milyar dolar var. Plana göre ilk 6 aylık ihtiyaç 2,45 milyar dolar olması yönünde, ki yeniden imarında ihtiyaç duyulan bu miktarın da 8-10 yıl en az süreceği söyleniyor. Ateşkese rağmen 1431 Filistinli, ateşkese rağmen diyoruz, 10 Ekim 2025'te gidilen bir ateşkes var. İsrail bu ateşkesi de binlerce kez ihlal etti. Bu süreçte 1431 kişi hayatını kaybetti, ki bu her gün 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. 5026 kişi de yine bu süreçte ateşkes sonrası yaralandı. Gazze'de yerinden edilen 1,7 milyon kişi var. Evet, bu aslında yaşananları çok daha gözler önüne seren, 3 yılın başlangıcında her gün bu rakamları hatırlatarak başlıyorduk yayınımıza. Ama artık o rakamlar telaffuz edilmesi zor bir hale geldi. Mustafa Bey, biraz önce Ufuk Hocam bitirirken dedi ki 27 Ekim'de seçim var. Ankete muhalefet Netanyahu koalisyonunun 5 sandalye önünde olduğunu söylüyor. Ama tabii seçimler ne kadar adil gerçekleşecek? Bu da en önemli sorulardan biri.
2: İsrail'den söz ediyoruz.
1: Tabii ki.
2: Çünkü niye bunu söyledim? Kim kimi kandıracak? Bence bir Yahudinin bir başka Yahudi'yi kandırması biraz zor. O yüzden orada bir şekilde eğer anlaşmalı değilse seçimleri adil yapmak zorundalar. Lamıcım yok yani. Eğer anlaşmalı değilse, eğer birileri bir savaş hükümeti kurmuş, onun da Hitler'i olarak, Führer'i olarak Netanyahu'yu seçtiyse ayrı bir şey. Ama genel eski tavırlara baktığımız zaman bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü gider. O zaman derler ki ya tamam bu devletin işi değil canım, hükümetler gelip geçici. O da geçer, yerine filancı gelir, o biraz, ama bak hiç kimse o katil hükümetin aldığı, işgal ettiği yeri geri vermiyor sonra. Öyle bir şey yok. Yalandan, lafla peynir gemisini biraz yürütüyorlar. Sonra bakıyorsunuz her şey kaldığı yerde devam ediyor. O yüzden orada bir değişiklik beklemiyorum. Orada bir değişiklik olmayacak. Bekleyip beklememekten de farklı artık bu yani. Olmayacak.
1: Çünkü orada olsa da ne olacak? Netanyahu gider, Yusuf Dinç tabii, hocam tabii. Söylerdi. Netanyahu gider
2: tabii,
1: yani.
2: Tabii. Şimdi orada kural şu, çok net. Bunu artık sadece ben söylemiyorum. Güçten şımaran güçle terbiye edilir. Bu güçten şımardı. Güçle terbiye edilecek. Ha Amerika onu güçle terbiye ederse şefkat tokatı vurur. Döver filan ama sakat bırakmaz yani. Kendi çocuğu. Yani kendi çocuğu da işte Allah kimseyi çoluk çocuğuyla imtihan etmesin. Bunu daha genel söylüyorum. Burası özel. Ama eğer babası çocuğu terbiye etmezse mahallede, o çocuğu kimin nasıl terbiye edeceği konusu oturup bak bekleyeceksin. Budur yani. O yüzden benim gördüğüm, bak ya lafımı dinle, yoksa mahalledekilerle kavgaya tutuşursan seni fena halde döverler diyor Amerikan Başkan Yardımcısı İsrail. J.D. Vance diyordu ya, ben yani sizi tek seven Trump kaldı, onu da kaybetmeyin. Yoksa yalnız kalırsınız. İsrail Orta Doğu'da yalnız kalmaz ki. Bir sürü komşusu var. Ama yalnızlık var, yalnızlık var yani. Şimdi o yüzden İsrail'in güçle terbiye edilmesi güçsüz bırakılmasıyla başlar. Yani illa birbirine karşı güç kullanmasına gerek yoktur. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e güç aktarmadığı andan itibaren işler tersine döner. Bu iş Amerika'ya zarar verdi, çok net. Hala Trump'ın önünde bir çıkış fırsatı var. Yani kendisi açısından önemli bir adım olur. Seçimden önce İsrail tamam seviyoruz ediyoruz, bizim bir uydu devletimiz ama uyduluğu bıraktı, şeytanın aklına uydu der. İsrail'i koruyacağız ama Netanyahu'yu korumak zorunda değiliz diye bir çıkış yaparsa kendisi için de çok seçim öncesi çok iyi bir şey yapmış olur. Ha bunu tabii biz burada bizim kendi aklımızla söylüyoruz. Bizim verilerimizde ve bizim hassasiyetlerimizde, beklentilerimizde şekillenmiş. O yapabilir mi? Çok zannetmiyorum. Eğer bunu yapmazsa da hiçbir şey yapmış olmayacak. O zaman geçmiş olsun. Bu işler böyle devam edecek. Nereye kadar? Ta ki İsrail'e karşı birileri güç kullanma düzeyine erişene kadar. Bakın işte İngiltere'de de ilk defa tamam yerleşimci falan diyorlar. Terörist diyorlar onlara. Çok önemli bir şey. İlk Türkiye terörist dedi onlara, benim hani Batı devletleri anlamında düşünürsen. İlk Türkiye teröristi der. Yerleşimci İsrail zaten şeylerle oynuyor ki, kavramlarla oynuyor. Hocam daha iyi bilir ta kavramlar konusunda elbette, ama bir şeyin adını, bir şeyin adını böyle masumlaştıracak şekilde koydunuz mu, onu artık istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. O artık insanları başka sözler gibi irrite etmez. Yani öfkelendirmez, nefret ettirmez. Bizim mesela bütün dünyada öyledir yani. Savunma Bakanlığı falan vardı. Neden? Çünkü barış zamanı. Ben sadece ülkemi savunurum diyorsun. Kimseye saldırgan değilim diyorsun. Tamam. Ama İsrail ordusunun, ama onun dışında ordunuza ne diyorsunuz? Silahlı kuvvetler. Army. Kaslı, güçlü, pazulu. Pazu kullanan, kas gücü kullanan birlikler. Tamam. İsrail'inkini savunma kuvvetleri. Neden? Ben hep kendimi savundum. Ben hiç başkalarına saldırmadım ki. Hep kendimi savundum. Kendin neresisin? Her yer. Yani şaka değil yani. Bu böyle. Şimdi o yüzden kelimelerle falan oynamayı çok iyi biliyor. Çok iyi de bilmiyor. Ama bir biçimde bir altyapısı var. Aynı FETÖ'nün yaptığı gibi. Hep diyorlardı ya, hatırlar hocam da. Efendim işte muhtemelen belki şey bile olmuştur yani, ne derler ona, maruz kaldığı da olmuştur. Üniversitelerde çoktu çünkü. Efendim AKP'nin şeyi yoktu. Çok böyle eğitimli kadrosu madrosu falan, onlarda bir şey yoktu. Akıllı adam yoktu aralarında, Türkçesi. FETÖ tabii o boşluğu doldurdu ya. Mazur göstermeye çalışıyor AK Parti'yi. Hakaret ediyor. Yoktu dediği denilen yerlerde ben bir sürü adam tanıdım. Hala da oradalar ve hala da adamlar yani. Bazılarının olmadığını görüyoruz ama neyse, onlar değil. Arkasında fon müziği çalmayan arkadaşlar var mesela. Çok sağlam çocuklar var orada. Çocuklar diyorum da. Tabii o zaman öyleydiler, şimdi dede oldu bazıları. Şaka bir yana. Şimdi yerleştiriyorlar. Ondan sonra da onu öyle bir hoyratça kullanıyorlar ki. Sonra diyorsunuz ya FETÖ bunu yaptı da ona. Ya insan yakalanır ya. Devlet var orada. Ya ne devleti, hepsi bizim. Rahatlığıyla bu gücü kullanarak bir baktınız o bir gazete yaptı. 1 milyon sonra vay be. O onu yapıyor, bunu yapıyor. Ulan para da var. Çok iyi adamlar çalıştırıyor falan. Çok iyi tasarımlar yaptırıyor. İyi de kardeşim, o kadar ezbere imkan kullanıyor ki. O kadar miras yedi ki. Neyin mirası? Devletin mirasını yiyor. Aynı şekilde İsrail'in Siyonizm'de, Siyonist çete de şeyin mirasını yiyor. Avrupa'daki ülkelerin, Amerika'nın kendi oluşturduğu mirası yiyor. Şimdi oradan aldığınız güç size bir takım kavramları yerleştirme konusunda fırsat tanıyor. Siz uğraşmıyorsunuz ya, benim çocuk bebe daha hiçbir şeyden haberi yok ya. İlkokul 3. sınıf hocam. Öğreniyorlar İngilizce. Diyor ki ilk kelimeyi duyduğunda verdiği tepki şu an. Baba bu. Bu dedi Hindi, Türkiye diyorlarmış. Bize bunlar Hindi mi demek istiyor filan. Şimdi duygusal bir tepki veriyor çocuk kendiliğinden. Hiçbir şey öğretilmiş değil bu çocuğa. Kendiliğinden dedim oğlum, düzelttik onu, merak etme. Yani bana göre çok da gerekli bir tepki değil yani, kim kime ne diyorsa falan desin de. Hani insan demiş ya, trolün bir tanesi şaire. Şairin dediği gibi şöyle şöyle şair demiş, böyle bir şiirim yok. Vardır sen bir bak diyor. Şimdi bunlara karşı şefkatli olmanın bir manası yok yani. Ama kızmanın da bir manası yok. Çünkü sen bizlik bir durum değil artık o. O medeni ölçülerde muhatap alınacak bir durum olmaktan çıkmış. Türk hekimlerine emanet edeceksiniz onu. Şimdi biz de hani Türkiye Hindi dediler filan bu işleri, artık onları da hangi hekim ilgilenecekse onlara emanet etmiş durumdayız. Fakat duygusal olarak bir yere dokunduğu kesin. Düzel. Ne kadar sürdü? Biz onu niye değiştirmedik zamanında? Benim dediğim tepkiyi verdik de ondan. Dedik ki ya bunlar küçük işler, bunlarla çok uğraşmayalım falan. Doğru yanlış değil. Ama doğrulardan biri tek doğru değil. Bir tanesi de ya böyle deme ya, bizim millet rahatsız oluyor bundan. Gerek yok. Ne yaptılar? Negro ismini değiştirdiler değil mi? Zenci demeyeceğiz artık yani bizim deyimimizle. Niye? O da renkli demek ya, işte koyu renk demek. Su ne diyecek, black. Ne fark ediyor? Bir tanesinin anlamını o kadar bozmuşsun ki. Şey gibi bizde mesela yosma güzel kız demek. Ama Anadolu'nun dört bir yanında işte tarladan ne mahsulü kaldırdıktan sonra parayı Ankara'daki pavyonlarda yemeye

0: bilen adamlar. O ne güzel yosmalar var orada falan demeye başladıktan sonra yosmanın manası değişti. Doğru mu? Şimdi kimse kız çocuğuna yosma adını koyar mı? Hayır. Kendilerinin kirlettiği isimlerin yerine başka temiz bir isim geçirip koyuyorlar. Bunu da hemen yapabiliyorlar. Bir takım yönelimlere bir takım isimler koyuyorlar. Gerçek ismini size kullandırtmıyorlar. Aa çok ayıp. Neden? Peki öyle olmak ayıp değil mi ya da bir takım şeyleri yapmak ayıp değil mi? Hayır, onu demek ayıp. Oldu canım. Adını koyma bir şeyin gerçek adını koymuyor ve kullanmıyorsan size giydirilmiş o konuyu masum gösteren kavramlar o olayları, o işleri normalleştirir. Şimdi borsada oynadı, çok para kazandı. Ha? Neden? Aa, borsada oynadı, çok para kazandı. Gayet normal. Anormal miymiş? Evet, bazı konularda anormalmiş. Öbür taraftan bakıyorsun adam ki ben kendimi savunuyorum. Ta nereye dayandırıyor? Ben diyor savunma kuvvet dediğim bak. Direkt adına dayandırıyor. Yerleşimci diyor. Terörist demiyor. İngiltere terörist demeye başladı. Amerika demin size hocam hatırlattı ya şeyi. İsrail'e karşı CIA'nin raporu. Diyor ki orada karışık. Ya tamam birbirlerini yemezler. Ben o kadar şey değilim. Ama mesele şu. CIA diyor ki birbirlerini yiyecek duruma geldiler. Yani kusura bakmayın ya siz bir kendi kendinize ettiniz. Bak siz de başınızdaki bu işleri yapan adamları sevmiyorsunuz. Ben şimdi ona niye silah vereyim ki? Ben de onu yalnız bırakabilirim o halde yani. Ya da hani bir zaman Avrupalıların bize dedikleri gibi yüzünü Avrupa'ya çevirmiş Türkleri yalnız bırakamayız. Tam böyle bölme operasyonu. Onlar da yüzünü Amerika'ya çevirmiş Yahudileri yalnız bırakmayacaklar. Filistin niye silah doğrultmuş Yahudileri yalnız bırakmış olacaklar? Onun altyapısını yapıyor belki. Son olarak bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Bu şey ki birinci, ikinci dünya savaşı dünya ve onun filozofları maalesef işte sosyologları falan neyse işte şey gibi şirketlerin bilim insanları vardır. Beni akademi camiası mazur görsün.
1: Estağfurullah.
0: Ve raporlar yazarlar. Filan şey çok faydalı falan diye. Tamam vardır içinde bilmem ne de. Yani bir bu değildir yani. Bunu sudan da alıyorsundur mesela. Hayır filan şey çok faydalı. Hop, ondan sonra o ürün satılır. Tamam. Şimdi onun gibi bilim şeyde de ideolojilerin, devletlerin de böyle adamları var. Öyle kavramlar, öyle kelimeler size dikte ederler ki tarihin sonu tezi gibi. Tez filan da değil yani. Şey bu. En beyaz benim, hiçbiriniz benim kadar beyazlamayacaksınız. En fazla bana benzeyebilirsiniz filan. Şimdi bu
1: Ben
0: faşistlikten daha başka bir şey değil.
1: Fukuyama olsam insan içine çıkamazdım Mustafa
0: Tabii
1: Bey. Ama
0: çıkamazsınız.
1: şu an
0: Evet,
1: benle
0: evet.
1: taktik
0: Bravo.
1: görüyor tabii.
0: Üstelik bu makaleyi okuduğumda daha gençtim o zamanlar epey de.
1: Evet.
0: Ona bir ya ne diyor bu diye bir yazı yazmıştım. Bir yerde yazmıyordum da kendi kendime yazılar yazıyordum. O kadar rahatsız etmişti beni yani bilmem anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Şimdi
1: Evet.
0: bizi bakın bizi sınırlarımızla sınırlı düşünceye hapsediyorlar. Sınırlarımızla sınırlı duyguya hapsediyorlar. Sınırlarımızla sınırlı, coğrafi sınırlarımızla sınırlı siyasete, insanlığa, dindarlığa ya da inancı hapsediyorlar. Onun dışında geçmiyor. Diyor ki sen Türkiye'sin, Türkiye'deki gibi inan. Ya Suriye'deki de Müslüman yok o ama Suriyeli o. Arap o. Öbürü bilmem ne, öbürü bilmem ne. O senin gibi değil. Şimdi şeyler diyor ki Orta Asya'daki bizim işte Türk Cumhuriyetleri diyor. Ya Sovyetler bizi böldü diyor. Burası Türkistan'dı diyor hep. Sonra Tacikistan oldu, Kırgızistan oldu, bilmem neistan oldu. Ama diyor hep Türkistan'dı burası tek parçaydı. Sovyetler Birliği'ni birleştiren değil mi? Birleştiriyor da Sovyetler Birliği. Sovyet Soyuz. Ne oldu? Hepsini ayrıştırdı. Sınırlarından ibaret tuttu. Ne dedik biz? Aman başımıza bir şey gelmesin. Şimdi aman başımıza bir şey gelmesin dediğin andan itibaren o şey dolaşır dolaşır dolaşırken en son senin başına gelir. O bakımdan en azından coğrafi sınırlarımız bizim kendimizi güvende tuttuğumuz yerdir. Bir dairemiz var, bir evimiz var, bir ev duvarın, dört duvarın içinde oturuyoruz, güvendeyiz, yatacağız, uyuyacağız. Çok güzel, ailemiz burada, şahane. Ama sokak, mahalle, apartman, üst kat, alt kat, bunlarla ilgili bir sorumluluğun, bir duygun, bir bağlılığın yoksa geçmiş olsun.
2: Peki hocam, şimdi bu durumda en başa döndüğümüzde yapan kadar göz yumanda suçlu. Evet, İngiltere örneğini verdi Mustafa Bey. Evet. Ama bunlar ne yazık ki geç gelen tepkilerdi.
0: Ya İngiltere tabii şey, kurucusu Filistin olmaktan kaynaklanıyor, evet, ya Balfour Deklarasyonu, evet, itibariyle.
2: Evet. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısı bir bir arttı ama işte geç kalınmış mıydı? Ne dersiniz?
1: Yani komşular pazarda görsün mantığıyla yapılan bir mesele. Şimdi ABD'de özellikle bugüne kadar belki de birçok politika yapıcı, aklı başında hani dört başı mamur fikirler öne sunan düşünce insanları da var. Ve bunlar özellikle mesela Mersheimer falan çıkıp ne diyor? İsrail'in ABD açısından nasıl bir dış politika yükü haline geldiğini söylüyor. Ve bugün tam olarak geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri Çin'le mi mücadele edecek? Orta Doğu'da siyasi bir istikrara ve petrol akışını, siyasi düzeni yönetebileceği ya da en azından kendisine muarız unsurları barındırmayacağı bir sistem mi arıyor? Bunu İsrail'i dengelemeden artık yapamaz. İngilizler de tamamen bununla alakalı sebeplerden dolayı denkleme girdiler. Ve bunu İngilizler yeni kabinesinin Yahudi Dışişleri Bakanı'na söyleterek bunu yaptırdılar. Bu çok ilginç. İkinci bir mesele, Mike Huckabee gibi ABD'nin İsrail Büyükelçisi var biliyorsunuz. Bir Siyonist'ten daha Siyonist, belki kendi vatanından daha çok hani İsrail aşığı birisinden bahsediyoruz. Ve buna birkaç hafta önce yerleşimci teröristler dedirttiler. Dolayısıyla artık bu onların da kontrolünden çıkan, onların kendi dış politik öncülüklerini tehdit eden bir hale geldi. Dolayısıyla artık sosyolojinin, dünyadaki sosyolojinin temel parametresi bugün Gazze'yi ve Filistin meselesini desteklemek. Ama elimizde ne kaldı? Yani Oslo'daki statüko tamamen dağıldı. ABC diye bir bölge Batı Şeria'da kalmadı. Şu anda bütün ihlaller zaten orada devam ediyor. Haritaya baktığınızda Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden gösterdi. Yani ne Taksim planıyla alakası var, ne 67 sınırıyla alakası var, ne Oslo planıyla alakası var. Bütün statükoyu yerle bir ederlerken yıllardır ses çıkarmadı. Sistem de böyle Elif Hanım. Şimdi 48'den beri devam ede gelen bir terör var. 48'den beri bizim insanlığın bütün kadim uluslararası hukuk metinleri, işte Cenevre sözleşmeleri, New York tipi sözleşmeler, Lahey sözleşmeleri, hepsi sivilleri korumak, zorunlu göçü önlemek adına inşa edilmiş metinler. Fakat bunlar ayaklar altına alınırken, Birleşmiş Milletler'in çağrıları ayaklar altına alınırken, Taksim planını İsrail umursamazken hiç kimse bu işe bir tepki göstermedi. Dolayısıyla hep söylediğim bir şey var. İsrail uluslararası hukukun içerisinde hukuksuzluk üzerinden ve yaptırımsızlık üzerinden bir içtihat oluşturdu. Bugün geldiğimiz aşamada bu dengelenmezse, bu sadece Amerika'yı veya İngiltere'yi değil, emin olun sistemi köklerinden sarsıp tamamen dönüştürebilecek bir kapasitede güç üretmeye başlayacak. Dolayısıyla hani Suudi Arabistan'ı Abraham anlaşmalarından ve İsrail'le normalleşmenin eşiğinden alıp şu anda Türkiye ile Mekke ittifakına dahil eden şeyi küçümsememek lazım. Çünkü bu sadece bölgede değil, dünya çapında da etkilerini göreceğimiz bir mesele. Artık siyaset ve insanlık karşı karşıya geldiler ve ilk defa insanlığın sesi dönüştürücü rolü bu kadar kilit rol oynuyor. Bu da Gazze sayesinde. Dolayısıyla İngiltere'nin, Fransa'nın, Avrupalı ülkelerin bugüne kadar bu soykırımın ana sponsorları olup şimdi sadece siyaseten yarın öbür gün yeni düzen içerisinde bir statüko inşa edebilmek adına söyledikleri şeyler vicdan aklamanın ötesine geçmeyen, aslında Orta Doğu'da ve vicdanlı insanların nezdinde asla yeri dinemeyecek söylemler. Dolayısıyla bunlar sadece şu an işlev gördüğü tek husus var. İsrail'i dizginlemenin, Amerika'nın özellikle dizginleme stratejisinin bir şeyi. Ama bu hale getiren canavarlar da bizatihi kendileriydi.
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Estağfurullah. Mustafa Bey'e de selamlar,
0: teşekkürler, saygılar. Teşekkürler hocam. Teşekkürler
2: hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: İyi doluydu.
2: Evet, biraz içerideki gelişmeleri konuşup öyle geçelim ekonomi tamam. başlıklarına, olur mu?
0: Olur,
2: şimdi
0: tabii.
2: Çeşme Belediyesi'nde bir operasyon haberiyle başladık analiz sentezin ilk bölümüne. Yine ihale ve alım işlemlerine yönelik usulsüzlük iddiaları kapsamında bir operasyon düzenlendi. İsterseniz bununla başlayalım, buyurun.
0: Şöyle, tabii İzmir Çeşme, baktım ben. 30 tane ilçesi var İzmir'in. Bunların 6'sında Çeşme dahil. Operasyon yapılmış. Birinde eski, diğerinde görevdeki belediye başkanları gözaltına alınmış. Büyükşehir Belediye Başkanı, eski belediye başkanı gözaltına alınmış. Tunç Soyer sonra tutuklanmıştı. Devamını çok şimdi hatırlayamayacağım. Yanlış bilgi vermeyeyim. Neler oldu da çok bariz orada. Yani toplu konut yapılmaya çalışılmış, yapılmamış. Belediye oradan yemiş. CHP'nin bilmem nesi yemiş. Ya zaten İzmir'de hiçbir şey üretmiyorlar, üretilerini de yiyorlar. Ya insan bir şey üretir de bir kısmını yer derim ki, hani Özal döneminde var diyor, Allah rahmet etsin de. Hani yiyor ama yapıyor filan derlerdi yani. İzmir'de o da yok. Ya yemesin de yapmasın. Deveye demişler, yokuş çıkmayı mı seversin, yokuş inmeyeyim mi? Düz yok mu bunun, düz yol yok mu? Şimdi orada da illa yemek zorunda değilsin yapmak için yani. Yap, yeme de yani. Bunu yemede yapanlar da var bu memlekette. Ha, yok mu? Örnek ol. İlk defa sen yap. De ki bak böyle oluyormuş de. Çık bir kahramanlık yap. Becerebiliyorsan beceremiyorsun. Şimdi Çeşme'de onlardan bir tanesi su yok. Tankerlere millet işte belediyeden anons yapılıyor. Efendim şu suyunuzu şuradan alın, buraya getirin. Tankeri, arabası olan gelsin. Bize koltuk çıksın falan. Sonra ot festivali yapıyoruz. Bilmem ne kadar para. Ya festivali gene yap. Bu tür şeyler gönüllü işlerdir. Sen organizasyonunu yap. Sahip çık. Tabelanı koy. İmkanlarının bir kısmını kullandır. Tamam, ne kadar imkanın varsa. Gerisine der ki ey millet ya ben sizin için yapayım. Gelin eğlenin de yani. Bir şey söyle. Yok. Eşek yüküyle parayı git oraya harca. Sonra da su taşımaya eşek ara mahallede. Şimdi böyle saçmalıkların olduğu yerde... İşte mafyaya teslim lafını bir tek ben duymadım değil mi? Çeşme mafyaya teslim olmuş lafını bir tek ben duymadım. Mafyadan kasıt polis hizmetleri, güvenlik hizmetleri değil. Tam tersi haraç toplayacak, rüşvet vermeyenin tepesine birisi çökecek. Neden? İşini belediyeden biri hallediyor. Sürekli sahile girilemeyen, plajların işgalindeki sahillerden filan söz edilen yerler. Bunu bir tek ben duymadım yani. Belediye başkanı skandallarıyla demin bahsettiğim türden kabiliyetsizlik ve belediye başkanlığı yapamamayı anlatan skandallarla anılacak. Kendi milletine hakaret edecekler. Kendi partilisine hakaret edecek. Ama işte Türkiye'ye hakaret eden Yunan vatandaşlarıyla bak ne kadar medeniyim ben, Yunanları seviyorum falan diye poz verecek. Kimilerinden duyuyorum biz bunun babasını da sevmezdik diye de ben o modda değilim. Ama giderek bu işler böyle oluyor. Kimse de bundan dolayı kimseyi suçlamasın. Neden? Ne oluyor şimdi? İşte Fatma Betül Sayankaya fona para yatırmış. Deve yüküyle para kazanmış. Yani kazansın, Allah bin katını versin. Yani Allah olmayanı da versin de. Ama gireceğin ve çıkacağın zamanı biliyorsan orada bir tezgah var demektir. Biri seni oraya gel yapmış. Sonra da hadi sen buradan git. Paranı al git buradan, sana güzel para kazandırdım, hadi güle güle demiş. Şimdi bu ne demek? Rahmetli Alev Alatlı yani üstüne basa basa söylüyordu. Her meşru olan her şey ahlaki değildir. Kağıt üstünde sizi kimse suçlayamayabilir şeyden. Bu ayrı. Burada muvazalı bir işlem varsa ayrı. Ama girdim, kazandım yani. Tesadüf tutturdum valla. Ya ben bu işi biliyorum ya falan. Kitapta yeri var ve sizi de kimse suçlayamıyor. Ama meşru Er meşru olan ahlaki mi? Neyle yargılanıyorsun? Vallahi ben bütün meşru yolları, bu memlekette gayrimeşru olmayan bir sürü iş ve işlem

0: var. Kimse bundan dolayı yargılanmıyor. Ama ne diyoruz? Ahlak dışı işler yapıyorlar diyoruz değil mi? Meşru, yani suç değil. Pardon, meşru demiyorum, düzelttim. Suç değil, kitapta yeri yok yani. Kimse de alıp yargılamıyor. Ama ahlaki olmadığını hepimiz biliyoruz değil mi? Toplumsal olarak da öyle değil mi? Öyle. Peki ahlak dediğiniz şey, yani şurada şu ahlaksızlık, ahlaki olmayan şunlar. Ay iğrenç, kötü, uzak, aman biz hayatta filan düşük oluyor da. Yine ahlak dışı sınıfına, ahlaki olmayan sınıfına giren şu şeyler neden kabul edilebilir oluyor? Bir elma aldınız, sol tarafında da çürük var, sağ tarafında da çürük var. Soldaki çürük, aa çürük bu, bunu kesip atalım diyorsun. Sağdaki çürük olsun, bunu yiyebiliriz filan diyorsun. İkisi de çürük. Ahlaki olmayandan ahlaki olmayan beğen. Bunlar kullanılabilir, ihmal edilebilir ahlaki olmayan şeyler. Şimdi ahlak bir bütündür, bölünemez. Var ya şeyin, bizim meşhur Amasya Sivas Kongresi'nde. Şimdi ülke bir bütündür, bölünemez. Ahlak bir bütündür, bölünemez. Bölünemez oğlu, bölünemez. Bölündüğü andan itibaren bölünen parçalardan biri ya da birkaçı kullanışlı hale gelir. İşte siyasetçiyi de böyle kullanıyorlar. Bunun içerisinde şu partilisi, bu partilisi yok. Siyasetçisi var. Meşruiyet gerekçeleri de var. Ne diyor şey Mossad? Biz dostlarımıza yardım ederiz. Dostlarımız da eğer yardım edebilecek bir pozisyona gelirlerse onlar da bize yardım ederler. Ben şimdi sana veriyorum, seni bir pozisyonuna getiriyorum, sonra da bana çalışacaksın demenin meşru yolu. Ya borç mu? Ya olur mu öyle şey canım? Sırası. Sen ne zaman rahatlarsan. Şimdi biz bunu hep birbirimizden duyarız değil mi? Kardeşimizden, arkadaşımızdan. Yani biri birine işte borç alacak bile sayılmaz yani, yardımcı olur filan. Ama bunu Mossad yaparsa yardımcılık olmaktan çıkar değil mi? Hepimiz biliriz bunu yani. Siyasette de böyle oluyor işte. Ya canım senin, ya senin paraya mı ihtiyacın var? Diye başlayan bir cümle ondan sonra her yere gider. O cümleyi duyduğunuzda devamının gelmesine kapı aradınız. Geçmiş olsun. O bir şekilde ağacın kayanın üzerindeki tohumun kayanın içerisinde kök salması gibi o kökü oraya bir yere bir salar. Sonra o kayayı öyle bir parçalar ki aklınız şaşar. Burada olan şeyler de bunlar. İzmir'de olan şeyler de onlar. Çünkü yazlık özellikle 2020'den sonra, pandemiden sonra siz evini satan parasının yarısıyla geçen arkadaşlarımızdan biri öyle bir hikaye anlattı, tanıdığı birisiyle ilgili. Evini satıp yarısıyla yazlık almış adam. Şimdi o yazlık evi satıp İstanbul'dan iki tane ev alabiliyor. Pandemiden sonra biliyorsunuz dışarıdaki evler, arazi sahibi olmak falan mühim bir iş haline geldi. Çok kıymetlendi. O kıymeti de birileri değerlendirdi özellikle oralarda. Bir tek orada değil tabii, şehir içi de var. Şimdi o yüzden şimdi şeyin AK Parti'nin dün yayınladığı bir şey var ya. Peki. Bu sabah mı başladılar bilmiyorum, ben dün gece gördüm de.
1: Akşam vardı.
0: İzmir marşıyla geldiler. Evet. Belediye başkanı bugün muhtemelen AK Parti'ye katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben sordum, dedim bu kadar kendisinin çok bir lafı yok. Daha biraz apolitik demeyeyim de saldırganlık göstermemişti bu şeyde filan, Karşıyaka'da filan. Ya daha çok biraz beceriksizlikle suçlanmıştı. Buna ben de dahilim. O alıntıyı ben de yaptım. Orada yaşamıyorum elbette. Yaşayanlardan mütevellit o alıntıyı ben de yaptım. Aday gösterildiği zaman falan. Şimdi dedim ki nasıl insan içine çıkacak ya bu adam? Yani Karşıyaka'nın da oy oranı belli yani. Sonuçta evine gideceksin akşam. Ya dediler, millet o kadar bıkmış ki. Ya hiç olmazsa biz bir şeyler görelim yani. Başkanı al bize getir. Tamam. Kazandıran başkan, kazandıran aday değil, hizmet eden aday arıyorlar artık.

0: O yüzden biraz orada bir dönüşüm var. Ya o anlayış mecbur kalan, mecbur bırakılan değil, mecbur kalan bir anlayış. Ben hakikaten devletin hiç de üstüne vazife olmadığı halde İzmir'e yaptığı yatırımları biliyorum, görüyor. Hepimiz görüyoruz. Biraz dikkat edersek görürüz. Birçok şey var, belediye yaptı millet zannediyor. Birçok şey var. Çok da uzun sürdü ama çok iyi yapıyorlar. Hayır ya, 6 ayda yapılacak iş 1,5 senedir devam ediyor. Çok iyi yapıyorlar dediğin zaten kötüsü yapılmaz. Siz bugüne kadar filan markanın buzdolabı çok iyi filan dediğini duydunuz mu? Şekli çok iyi diyorlar artık. Neden? Bunların teknolojileri oturdu, kötüsünü yapmak mümkün değil artık. Belediyecilik de öyle bir şey. Kötüsünü yapman mümkün değil. Bir inşaatı 4 senede bitiremezsin. Döverler adamı. 1,5 senede, 2 senede onu bitirmen lazım. Gördük işte Bayraklı'da depremde evleri falan gördük değil mi? Bak İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor. Ha, güzelmiş ha. Dün bir baktım
1: İsterseniz
0: da videoyu
1: sesini de verelim.
0: izlemedim.
1: İsterseniz arkadaşlar sesli olarak da verebiliriz.
0: Evet, çöp dağlarında çiçekler açacaklar ha. İyi düşünmüşler ha. AK Parti'nin videosu değil mi bu?
1: Evet, AK Parti'nin sosyal medyasını paylaştı.
0: Ya geldi de dedim, ben konuyu anladığım için bir daha videoyu açmadım. Biraz da şey var ya bizde, mesleki deformasyon. Ya tamam, ne yaptıklarını tahmin ediyorumdur. Ben bir daha açıp izlememe gerek yok ama. Yanlış yapmışım, kusura bakmayın. AK Parti Medya Tanıtım Başkanlığı'na selamlarımı gönderiyorum. İyi
1: Evet.
0: düşünmüşler.
1: Peki,
0: İyi
1: teşekkür
0: düşünmüşler.
1: ediyoruz Mustafa Bey. Şimdi Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer de bizimle beraber. Gaye Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür
0: Teşekkürler hocam,
1: ediyoruz.
0: hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk Mustafa Bey, günaydın.
1: Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı fiyat gelişmeleri raporu da yayımlandı enflasyonun ardından hocam. Malum enflasyon beklentilerin altında gelmişti 1,84. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sonrasında açıklamaları vardı. Aslında bu jeopolitik gerilimler yaşanmasaydı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentisi 7 puan daha aşağı olması yönünde. Ama 57 ay sonra da %30'un altına gerilemiş oldu. Önce isterseniz enflasyonla ilgili bir değerlendirmenizi alayım. Sonra fiyat gelişmeleri raporundaki notları da şöyle kısa kısa aktarayım. Buyurun.
2: Evet, yani Fatih Karahan'ın da dün açıklamaları oldu. Aslında tüketimde bir yavaşlama söz konusu. Dolayısıyla da bu arz yönlü fiyat artışlarındaki, yani arz şokları sıkıntılı fiyat artışlarında bir enflasyona geçişte bir baskı yarattı. Yani tüketim artık yavaşlamış vaziyette, bu da enflasyondaki düşüşe destek sağlıyor. Ve %30'un altında bir yıllık enflasyonla aslında Eylül ayını kapattık ki Eylül ayı biliyorsunuz ülkemizde işte tayinler, taşınmalar, okulların açılışı ve her yıl son derece yüksek Eylül ve Ekim ayı enflasyonlarıyla karşılaşırız. O yüzden bu seneki rakam bu çerçevede değerlendirirsek tüketimin de yavaşladığını bize kanıtlıyor, gösteriyor. Önümüzdeki aylarda tabii yine jeopolitik risklerin ne olacağına paralel bir hareket gerçekleşecek. Yani senenin artık son 3 ayındayız, Ekim, Kasım, Aralık aylarında. Ama görünen o ki yani işte %30 civarı bir enflasyonla kapatacağız gibi gözüküyor. Ve 2027 senesinde enflasyonla ilgili işte daha olumlu, daha pozitif bir seyir izleyeceksek de artık bu iç taleple olmayacak da daha çok dışarıdaki gelişmelere paralel olacak. Yani iç talep zaten olabildiğince yavaşlamış seviyede. Yani bundan sonra önümüzdeki dönemde iç taleple ilgili değil, daha çok bu jeopolitik gelişmelerle ilgili bir enflasyonla ilgili olumlu gelişme yaşayacağız. Aksi takdirde maalesef bu %30'lu seviyeler biraz yapışmış gibi gözüküyor. Yani zaten bu da bir tuzak aslında. Yani şimdi çok yüksek enflasyonu %70'ti, %75'li rakamları işte hızlı bir şekilde %50'lere çekmek mümkün. Ama işte %30-35'lik bir enflasyonu maalesef hızlı bir şekilde
0: hocam kilo vermek gibi ya. Kilo vermek gibi, kendimden biliyorum. Hızlı, önce hızlı bir düşüyor da ondan sonrası zorlaşıyor.
2: Aynen. Mustafa Bey doğru söylüyorsunuz. Yani maalesef bu %30'lu seviyeleri işte %10'un altına çekmek öyle çok kolay değil. Yani burada bir direnç başlıyor. Tabii jeopolitik gelişmeler de buna destek verdi. Yani 2027 senesinin de ne olacağını çok şu anda kestiremiyoruz. Ama çok hızlı bundan sonra tek hane gidişte çok hızlı bir maalesef mesafe kat edemeyeceğiz gibi gözüküyor. Yani %30'ların %8'lere, %9'lara inmesi için çok daha katı sıkı para politikalarının uygulanması gerekiyor belki. Bunun da maalesef şu andaki ortamda zaten sanayi çok ciddi sıkıntılar yaşıyor.
0: Doğru.
2: Bunun da çok kolay uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz. Asgari ücret zamları var önümüzde. Yani işte büyük bir ihtimalle %30'a yakın bir zam gelecek gibi duruyor. Şimdi bütün bunlar birleştiğinde yani 2027 senesinde de büyük bir ihtimalle işte %20, %30 aralığında bir yerlerde geçecek gibi gözüküyor. Yani gelinen nokta Eylül ayı için iyi bir nokta, güzel. Fakat daha maalesef tek haneye gitmek için önümüzde çok uzun bir süre ve mesafe var gibi duruyor.
1: Evet. Evet, fiyat gelişmeleri raporunda aslında işte o rakamları da biz pazartesi günü enflasyon açıklandığında konuşmuştuk. Gıda fiyatlarındaki gerileme dikkat çekiyordu. Enerji fiyatları işte küresel gelişmelerin etkisiyle o akaryakıt
0: gıda fiyatları o kadar arttı ki yani birazcık yavaşlasın yani. Gerileme derken gerileme yok ki, eksi yok ki. Artışa dur bir yavaşlamış
1: evet,
0: sadece.
1: Yani eksi de bu ha. Ay ama.
0: Bu ay eksi de mi gıda fiyatları? Enteresan. Onu kaçırmışım.
1: Evet, %0,27 yanlış yani, hatırlamıyorsam.
0: Derler ya yediğine saysın. Şimdi gıda enflasyonu da öyle yediğine saysın. Eğitim konusunda da yani, şey diyoruz artık. Özel eğitim enflasyonu diyoruz. Eğitimdeki eğitim enflasyonu demiyoruz. Özel eğitim enflasyonu. Çünkü hakikaten ya ben de 4 ilk yani ilk ve orta öğretim öğrencisi 4 öğrencim var. En fazla defter, kalem, silgi, zıvır mıvır ben tüketiyorum. Yani hiç bu kadar ucuz olduğunu tahmin etmezdim. Ama pahalısı da var. Ama evet. Bulabiliyorsun seçeneğinize. Seçeneğiniz var.
2: %23'e yakın bir eğitim enflasyonu oldu Eylül ayında yanılmıyorsam. Elif Hanım düzelsin.
0: Özel eğitim enflasyonu.
1: Söyleyeyim hocam. Özel eğitim diye Mustafa Bey. Aylık olarak %14,19 hocam bu ayki. Yıllık olarak %48,62.
2: Yani çok ciddi bir rakam. O yüzden buna rağmen Eylül ayında %1,81.
1: Bu arada gıdayı doğru hatırlamışım. 0,20 gerileme aylıktan.
2: Evet yani. Ama yani şimdi tabii bu ne kadar devam edecek?
0: Evet.
2: Yani bu ne kadar devam edecek? Şimdi biz bunu Eylül'de yaşadık ama Ekim'de ne olacak ve senenin geri kanalında ne olacak? Bu arada Eşel Mobil biliyorsunuz kademeli artık ÖTV yani mazot ve yakıta başladık. Seneyi nasıl kapatacağız? Bu da kademeli olarak artacak çünkü. Ve tabii asıl 2027 ile beraber işte kamuda yapılacak zamlar, ücret artışları, asgari ücret artışları, bütün bunların 2027'nin ilk 3 ayına nasıl yansıyacağı, bunlar tabii önemli soru işaretleri hali hazırda. Yani umuyoruz ki bir şekilde %30'un altında artık tutulabilsin, kontrol edilebilsin. Çünkü jeopolitik gelişmeler de maalesef çok inişli çıkışlı, çok sürprizli. Önümüzdeki dönemin hala böyle hani bu rakama bakıp böyle rehavete kapılmamamız gerekiyor. Enflasyon düşüyor diye algılamamak gerekiyor. Çünkü bunu kontrol etmezseniz yani enflasyondaki düşüşü kontrol etmezseniz bunu sağlayacak araçları kontrol etmezseniz maalesef enflasyon öyle bir şey ki çok hızlı bir şekilde düştüğü yerden tekrar yükselebiliyor. Daha önce biz bunu defalarca yaşadık, defalarca gördük. O nedenle bizim enflasyonla mücadelemiz, yani ben şöyle söylüyorum, her Türk çocuğu enflasyona doğuyor. Hepimiz enflasyona doğduk ve enflasyonda büyüdük. O yüzden enflasyon bizim yıllardan beri çok uzun süredir devam eden hepimiz

0: bizim belki işte yaşıyla devam eden bir sıkıntımız. Maalesef işte belli dönemlerde düşüyor, doğru. Ama sonra akabinde hemen tekrar yüksek enflasyonla boğuşmaya başlıyoruz. O yüzden burada çok kararlı bir duruşun taviz vermeden devam ettirilmesi gerekiyor.
1: Evet. Bu arada tabii hocamın bana öğrettiği şeylerden biri aslında enflasyonda düşüş diye bahsediyoruz ama hocam enflasyonda düşüş değil de o artışın işte yavaşlamasını aslında konuşuyoruz. Şimdi Trump da diyor ki hani enerji fiyatlarının etkisi sebebiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 7 puan daha gerilerdi şayet jeopolitik riskler olmasaydı, enerji fiyatlarındaki artışlar olmasaydı diyor. Trump diyor ki Hürmüz'le ilgili bir sorun değil. Petrol fiyatları Hürmüz yüzünden yükselmiyor ve hızla da gerileyeceğini düşünüyorum diyor Mustafa Bey.
2: Yani bilmiyorum ki. Hani çünkü ne hiçbirine güvenecek durumda değiliz ki. Yani petrol fiyatı savaş bitti. Petrol fiyatı şu olacak, savaş böyle olacak. Savaşı başlatanlar ve hatta savaşın taraflarının ne dediğinin artık bir önemi kalmadı. Herkes bir şekilde propagandanın bir parçası. Geçen şeye de baktım işte Türk gemisi vuruldu ya Romanya açıklarında, Bulgaristan açıklarında bir başkası vuruldu. Hemen Zelenski atlamış. Ruslar vurdu falan. Senin vurduklarında susmuştun bir hafta. Hiç dememiştin ki ya özür dileriz biz de elimizin ayarı kaçıyor bazen. Kaza oldu, bilmem ne oldu filan. Yok hiçbir şey yokmuş gibi kenara çekilmiştin. Sonra Ruslar vurdu zıpladın. Oldu senin için gideyim ben Ruslarla savaşayım. İster misin? Yanında pasta börek de getireyim. Hakikaten ben hani Zelenski'nin kimin gündemiyle çalıştığını bilmiyorum. Bak Avrupa'nın gündemiyle bile çalışmıyor. Onun Netanyahu'nun gündemiyle çalışma ihtimali var. Bunu şu ana kadar söylemedim. Ama giderek oraya doğru gidiyoruz. Hazar Denizi'nde İran gemisini vurduğundan itibaren Netanyahu'nun gündeminin İsrail gündemi olma ihtimali giderek benim gözümde artıyor. Hep belki böyleydi. Hep belki bu Avrupalıların ezikliği var ya Yahudilere karşı. Bundan dolayı da o bize de sirayet etmiş bir şey. Kendimizi kurtaramıyoruz. Başka bir ülkesi olsa rahat konuşuruz. İsrail olunca aman Yahudi karşıtı antisemit görünmeyeyim falan diye böyle bir kaygımız var. Olur yani o kadar şey gibi var ya hissedilen sıcaklık gerçek. Gerçek düşüncemizi söyleyemiyoruz. Çünkü öyle bir ağırlık hissediyoruz ki bütün Avrupa'yı boğmuş olan ağırlık bize de hissettiriyor. Bizde de öyle söyleniyor çünkü arada bir. Öyle değil ama yani yapıp ettiklerimiz ortada. Ama o gündem doğru bir gündem değil. İyi senin ne işin var Hazar Denizi'nde? Ne işin var sürekli Türk gemilerini vurup duruyorsun? Git bir iki tane de Yunan tankerini vuraydın ya. Hayır. Tesadüf. Yunanistan'ın da Yunan tankerine de hiç denk gelmiyor. Rus petrolünün çoğunu taşıyanlar Yunan tankerleri. Girin işte ship trafficking yazıyor şöyle şeyle takip ediyorlar. Girin orada şu anda Karadeniz'de belki ben en son baktığımda 4 tane vardı. Bir Yunan tankeri vardır. Gürcistan açıklarından şeye Soçi tarafına doğru giden. Niye onların başına bir şey gelmiyor? Ya da bakıyorsunuz işte Gana bandıralı falan ama armatör şirketi Yunan. Şimdi bu bir sürü hikaye. Dolayısıyla biz adamın kendi ülkesi için söylediği bile doğru değil. Bırak şimdi petrol fiyatı için, savaş için, bilmem ne için doğru bir şey söyleyecek. Yok ya. O yüzden şimdi yani olsa iyi olur diyeceğim de.
1: Yani olsa gerek tabii ki yani. İyi olur ama olması mümkün.
2: Ben bilmiyorum.
1: Hocam bir de şimdi tabii akşamdan.
2: Anca hocam bakar değerlendirir oradan oraya var ya şey doktor tahliller ister. Şimdi hocam tahlile bakar. Ha tamam böyle oluyor der o zaman derim ki tamam yani. Görünen bir şey söylüyor artık. Birinin fikri değil bu. Birinin lafı da değil. Ha, ortada bir şey var bir, bu işin belgesi var. Tarafsız bir gözle verileri birisi okuyor. Evet. Şimdi durumumuz o yani.
1: Trump'ı zaten oku bitmez değil mi hocam? Yani akşamdan sabah
2: verileri okuyacak. Trump'ı okuyamayız.
1: Bin tane açıklama nereden yapıyoruz.
2: Trump'ı hangi taraftan bakarsan oradan okuyabiliyorsun onu yani.
1: Evet buyurun hocam.
2: Kırmızı dizeli farkı.

0: kadar onu da bilmiyorum ayrıca.
1: Onu da hocam bize anlatır.
2: Yani zaten şimdi dediğiniz gibi son dönemde aslında bunu daha önce de konuşmuştuk ama son neredeyse 2 aydır, 3 aydır finansal piyasalar siyasi gelişmelerden çok daha bağımsız hareket ediyor. Yani tabii ki ara ara siyasi gelişmelerin gölgesinde hareketler de görüyoruz ama yani finansal piyasaların ve ekonomilerin gündemi bu İran-Amerika savaşında daha bağımsız yürüyor. Yani son dönemde bakıyorsunuz mesela Amerika'da da işte bir şekilde yapay zeka odaklı bir gündem var. Şu anda bilanço beklentileri çok olumlu, çok iyi. O yüzden S&P rekor kırıyor. Yani bunlar son derece iyi gelişmeler, olumlu gelişmeler tabii yatırımcı açısından düşünürsek ya da finansal piyasalar. Ve tamamen bu savaş gündeminden uzakta. Hatta artık ben hani haberleri takip ettiğimde özellikle ekonomi kanallarına baktığımda savaşla ilgili haberlerin gittikçe azaldığını, gittikçe kapladığı yerin ve işte zamanın azaldığını görmekteyim. Yani burada yaşanılan olayların, bu volatilitenin, bu dengesizliğin piyasalar tarafından da çok net görüldüğünü düşünüyorum. Çok net algılandığını düşünüyorum. Yani perde arkasında olanların daha net görüldüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla çok daha bağımsız bir gündemi ekonomiler ve finansal piyasalar takip etmekte. Fakat şimdi enerji fiyatlarına geldiğimizde, yani sene başında 65 dolardı petrolün varil fiyatı ve işte bu savaşla beraber şu anda 100 dolarlarda. İşte bir ateşkesle ilgili daha olumlu haberlerin piyasaya egemen olduğu dönemde yaklaşık işte 90 dolarlar, hatta 90 doların biraz altına da çekilmişti. Fakat şöyle bir gerçeğimiz var, yani bunu da yine uzun süredir konuşuyoruz. Şimdi tedarik zincirlerinde o kadar büyük aksamalar yaşandı ki ve tabii bir sürü petrol tesisi vuruldu bu sürede. Şimdi bunların yani İran'la ilgili belli hesaplamalar var. İşte denilen rakamlar İran'ın eski şekilde, yani savaş öncesi şekilde işte üretim süreçlerini ve petrol tesislerini hayata geçirebilmesi ya da Körfez bölgesindekilerinde hayata geçirebilmesi için toplamda 300 milyar dolarlık bir maliyetin oluştuğundan bahsediliyor. Yani bugün savaş bittiği andan itibaren şimdi orada hayatın normale dönmesi, işte üretimin, tedarik zincirlerinin eski haline dönmesi için çok ciddi bir yatırım gerekiyor. Artı zaman gerekiyor. Yani şimdi bu yatırım maliyeti elbette ki fiyatlara yansıyacak. Yani dolayısıyla uzun bir süre biz böyle 60 dolarlar, 65 dolarlar seviyesinde petrol fiyatları görmeyeceğiz. Yani savaş bittiği anda da bu sefer bir hasar raporu çıkartılacak ve bu hasar raporuna paralel ne yapılması gerekiyor? İşte tesislerin yeniden onarımı, yeniden bunların faaliyete geçişi, bütün bu süreçlerin maliyetleri hesaplanacak. Bu sefer de bu maliyetler devreye girecek ve bu maliyetlerin devreye girmesiyle beraber petrol fiyatlarında yine ben 90-100 dolarlık seviyelerin uzun bir süre korunacağın görüşündeyim. Yani çok hızlı bir tekrar eskiye dönüş, 65 dolarlı seviyelere, 60 dolarlı seviyelere, hatta Besant'in açıklamalarına göre 60 doların altına bile inecek gibi açıklamalarda bulunmuştu zamanında. Bu seviyelere iniş, yani benim durduğum yerden, benim olaylara bakışımdan çok uzak gözüküyor açıkçası. Yani daha uzun süreler biz bu 90 dolarlı, 100 dolarlı seviyeleri maalesef ekonomilerimizde bir yük olarak taşımaya devam edeceğiz gibi duruyor. Yani çünkü ortadaki rakamlar, yaşananlar, yani oluşan zarar, bütün bunlarda tablo netleştikçe elbette bu maliyetlerin, rakamların kesin olarak ortaya çıkmasıyla sanıyorum yani herkes de bu beklentilerin, yani petrol fiyatlarının yeniden 60-65 dolarlık seviyelere gerileceği beklentilerinin doğru olmadığını anlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Bir son dakika var. Hızlıca müsaadenizle onu aktaracağım. Biraz önce konuştuğumuz konu Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde, onu da aktarmış olalım. Mustafa Bey, söyleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Evet,

0: Yani olsun. Olsun.
1: Biraz
0: ama
1: da artık
0: tabii
1: beklenen
0: şimdi
1: bir gelişme
0: tabii
1: zaten.
0: orada onunla bakın o biraz hani karşıya kadar çok bir şey yapmasına gerek yok. İzmirli de çok bir şey beklemiyor zaten. Atlandı ve bir şey beklemiyor. Öyle bir gerekçelendirme

0: Ama taş duvarlı, işte kiremit çatılı falan. Güzel de bir açık alan, boş alan. Hani gidip saçma sapan bir bina yapacağınıza, kübik bir bina yapacağınıza, İzmir'in ortasında o eski duvarları ihya edin, içini de kültür merkezi falan yapın. Yani hani görür görmez herkesin aklına ilk gelen şeyler bunlar. Dedim niye burada? Ya işte belediye bu tür şeyleri buralarda çok yapmıyor. Yapsa hep burada var. O eski yapılar, düzgün yapılar, güzel görünen yapılar. Buraya yaparsa o zaman da buranın rantı artar. Artmasın yapmayalım. Dedim ki iyi misiniz ya? Hani tarihi yarımadanın rantı artar. O yüzden tarihi eserleri restore etmeyelim. Etrafı da güzelleştirmeyelim. Çünkü burada tarihi eser var. Bu tarihi eseri mesela Kadıköy'e taşıyamayacağımız için Kadıköy burada dezavantajlı duruma düşer. O yüzden Kadıköy dezavantajlı olmasın diye biz işte şeye Sarayburnu'na ne bileyim Sultanahmet'e filan oraları böyle eski binaları falan düzeltip orayı tarihi bir mekan olarak öne çıkartmayalım. Dengesizlik olur çünkü filan. Niye? Bununla iktifa ediyor. Diyor ki böyle düşünürsem ha iyi bir şey yapmışım gibi duruyor. Şimdi bu kadar hakikaten durumun farkında olmayan kendini tamamen kaybetmiş bir şey. Bir belediyecilik anlayışı. Bunu da normalleştiriyor vatandaş. Buna da alışmış. Bu başkan da öyle. Yani çok öyle aman aman bir marifeti yok. Daha önce yaptığı belediye başkanlığında, ilçe belediye başkanlığında. Burada da öyle. Şimdi inşallah hani bir yanına yordamına ben kampanya sırasında gittim İzmir'e. Çok böyle gayet İzmirli şeyde aksan olarak da yani İzmirlilerin de bir şeyi var, bir konuşma tarzı var. Gayet İzmirli arkadaşlar var orada bir sürü. Birçoğu da şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diye uğraşan, didinen adamlar, sivil toplum örgütlerinin başkanları var. Ondan sonra Hamza çok iyi, Hamza da çok iyi bir kampanya yürütmüştü orada, hatırlıyorum. Ben de gittim. Ondan sonra orada çok kabiliyetli ilçe belediye başkanları var. Bir ekipler var. Onlardan yararlanırlar diye umuyorum. Yararlanmazsa yani paramız yoktu, yapamıyorduk. Devlet bize para vermiyordu. Parti başkan AK Parti'ye geçince devlet para vermeye başladı. Dedirtirseniz dünyanın en büyük ikiyüzlülüğünü yapmış olursunuz. Dünyanın en büyük ahlaksızlıklarından birini yapmış olursunuz. Bunu dedirtmeyeceksiniz. Çünkü gerçek öyle değil. Gerçek olan parayı doğru yerlerde harcamayı becerememekti. O yüzden çöp vardı. Ha ben öbürünü tükettim de şimdi kalmadı, benim yüzümden kalmadı. O yüzden fazladan, ekstradan ben hükümetten artık destek istiyorum, alıyorum derseniz tam ona bir şey söylemem. Ama o ikiyüzlülük yapılmayacak. Bundan önce yapıldığı için söylüyorum. AK Parti geçmiş şey benim çok umurumda değil. İşini düzgün yapması benim umurumda çünkü. Evet.
1: Gaye Hocam'a sorunuz var mı?
0: Yani şey olarak ben ekonomiyle ilgili müsaitsiniz sorayım tabii, mümkünse
1: tabii.
0: Yani.
1: Tabii ki tabii Hocam, ki onu kastettim ya tabii bunları.
0: Şu fon işine girmezsek olmaz. şimdi
1: birileri ödemelerin nasıl yapılacağını az
0: şarkıcının birisi bir başka şarkıcıyı kendisinden daha çok para kazanıyor diye onun arabası var, şoförü de var ama ruhu yok demişti. Sonra baktık ki azmetmiş, muhtemelen onda geçmiş. Şimdi bazı başka yerlerde de tabii siyasette de azmedip birilerini solda bırakanlar var. Yani bu memleketin sanayicilerinin nasıl üretim yapmaya çalıştığının bir kısmının tanığıyım. Ekonomi muhabirleri daha iyi bilir bu işleri. Ben bir kısmının tanığıyım. Şimdi bunlar var diye ortalıkta çakal geziyor diye biz kümes hayvancılığı yapmıyor olmayacağız yani o işi bırakmayacağız. Geçinmemiz için bazı işleri yapmamız lazım değil mi? Sermaye piyasaları olacak. Üstelik bu dolar biriktirmekten, altın biriktirmekten, faize para yatırmaktan daha meşru, daha yararlı bir yöntem. Fakat çok yararlı bir yöntem bu. Hani var ya çok sağlıklı bu bilmem ne otunun köküyle öbür o bilmem neyin bilmem nesi falan deyip size 500 liraya iki damla bir şey itelim.

0: diyorlar ya. Öyle olmayacak işte. Şimdi bize de öyle oluyor. Bir bakıyoruz bir hisse, aa çok ucuz, bir de indirimli halka arz edilmiş. Sonra 2 sene halka arz fiyatının altında. Hani bu kadar değerliydi, bir de indirim yapmıştım, bu ne? Ekonominin temeli ne? Sizlerden öğrendiğimiz şey. Arzla talebin buluştuğu yer değil mi? Arz ediliyor, talep onu bir yerde tutacak ya, ta aşağıdan buluşuyorlar. Yukarıda niye buluşmuyorlar? O değerlemeyi kim yapıyor? Demek ki ya yöntemimizde sorun var
1: Evet.
0: ya da ilk çakallığı orada başlıyoruz biz yapmaya. Hadi ilk düğmeyi yanlış ilikliyoruz diyelim. Fakat bu bilerek yapılıyor. Benim artık kanaatim bu, kusura bakmasınlar. Ama geri kalan kısmı SPK'da mıdır, şurada mıdır, burada mıdır bilmiyorum. Ama muhtemelen siz bizim gibi değilsiniz. Biz böyle en fazla rengin solmuş, iyi misin, hastasın galiba falan deriz de o kadar anlarız. Ama siz muhtemelen bir teşhis koyarsınız.
1: Buyurun hocam.
2: Bu son yaşadığımız yani tabii ki son kriziyle ilgili ama şunu söylemek lazım Mustafa Bey, Elif Hanım. Biz bunu defalarca yaşadık. Yani işte zamanında Banker Castelli olayları ya da banker olayları, yani 1980'li yıllarda Özal'ın sahnede olduğu yıllarda. Daha sonra 94'te tabii bir kriz de çıktı ama işte Türkinvest ve diğer aracı kurumlar. Dönem dönem işte yine bizim literatürümüze geçtiği şekilde işte hortumlanan bankalar, yani
1: Bankalar.
2: içi boşaltılan bankalar. Borsada keriz silkeleme, yine bu da literatüre geçtiği için bu şekilde ifade ediyorum.
0: Doğru.
2: Biz bunları defalarca yaşadık yani, ve dünyada da tabii yaşanıyor. Yani sadece bizim ülkemizde değil. Bunu Amerika'da da görüyorsunuz, işte Avrupa'da da görüyorsunuz zaman zaman, ama bizde sanki birazcık daha çok oluyor gibi. İşte bunun en temel sebeplerinden bir tanesi, yine aynı yere geleceğiz, finansal okuryazarlık. Yani şimdi devletin herkesin başına bir polis dikebilmesi söz konusu değil. Vatandaş öncelikle kendini korumayı öğrenecek. Yani tabii ki yasalar, denetleme, bunlar elbette çok önemli. Yani bu söylediklerim hiçbir şekilde yanlış anlaşılmasın. Elbette devletin burada yasa koyucu, denetleyici rolü çok önemli. Ve burada bütün kurumların ve bu kurum çalışanlarının işlerini düzgün bir şekilde zamanında gerçekleştirmeleri, bu denetimleri, gözetimleri yapmaları gerekiyor. Bu zaten hiçbir şekilde soru işareti barındıran bir alan, bir konu değil. Fakat onun dışında vatandaş olarak bizleri her dakika birileri takip edip kontrol edemez. Yani çocuğunuzu küçükken işte peşinde dolaşıyorsunuz, yürürken düşmesin diye kontrol ediyorsunuz ama bunu hayat boyu devam ettiremezsiniz. Yani çocuğunuz bir şekilde kendi başına yürümeyi, kendi başına koşmayı öğrenmek mecburiyetinde. Şimdi bizim için de aynı şey geçerli. Yani vatandaş olarak bizim her şeyden önce kendi malımızı, kendi paramızı korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Burada da tabii şimdi enflasyon, bakın, çok büyük bir sıkıntı. Yani enflasyon bütün ülkelerde, bütün toplumlarda maalesef bütün dengeleri değiştiren, işte ahlaksızlığı bir yerde savunulur hale, yani meşru hale getiren bir sonuç çıkartıyor ortaya. Şimdi enflasyon altında işte paranızın satın alma gücü azalıyor ve insanlar tabii doğal olarak kendi paralarının değerini korumak adına daha riskli, yani çok sonunu düşünmeden yatırımları tercih ediyor olabilirler. Şimdi benim anladığım kadarıyla işte buradaki 131 fondaki yaklaşık 500 bin kişinin zaten 400 bine 250 bin liranın altında parası olan yatırımcılar. İşte bunların da, yani bunları suçlamamamız lazım aslında. Ama tabii bu kişilerin de bir farkındalık geliştirmesini sağlamamız lazım. Suçlamıyoruz. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? İşte ellerindeki parayı bir şekilde, işte ben 100 bin liram var, 150 bin liram var. Bu parayı işte şu fona yatırayım. Ben duydum bunun getirisi çok yüksekmiş. Ben bu parayı ikiye katlayayım. İşte böylece arabamı tamir ettirebileyim veya işte herhangi bir eşyamı yenileyebileyim veya işte evime, çocuğuma işte yeni bir bilgisayar alabileyim. Yani aslında sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Şimdi son yıllarda yani enflasyon yüksek seyrediyor. Tabii faizler görece olarak, yani

0: bir reel pozitif faiz var. Faizler göreceli enflasyonun üzerinde ama piyasalar çok sıkışmış vaziyette. Yani getiriler çok düşmüş vaziyette, piyasa koşulları sıkışık vaziyette, vatandaşın satın alma gücü azalmış vaziyette. Bu yüzden vatandaş elindeki kısıtlı paraya daha yüksek getiri sağlayabileceği alternatifler arıyor. Ve tabii burada da aşırı derecede risk alıyor. Şimdi bu bir sıkıntı. Yani ama biz bunu daha önce de yaşadık. Yani biz bunu geçmişte de defalarca yaşadık. Defalarca biz bu oyunu diyeyim, yani bunu bir oyun olarak tabir edelim. Biz bu oyunu gördük. Yani sahne değişiyor. Kurumlar, yani bu oyuna aracılık eden diyeyim işte fonların adı, bankaların adı ya da aracı kurumların adı değişiyor. Kişiler değişiyor ama bir şekilde oyun aynı kalıyor. Şimdi burada öncelikle bizim kendi yatırımlarımızı doğru yönetmeyi, riskin ne olduğunu algılayabilmeyi ve bu riski bir şekilde doğru bir şekilde ölçmeyi anlayıp öğrenmemiz gerekiyor. Yani bir yatırım aracının, bir hisse senedinin ya da bir fonun size bir senede %40.000 kazandırması mümkün değil. Yani bunun gerçekleşmesi ancak şöyle olabilir. Yani işte bu şirketin bir arsası, bir arazisi vardır. İşte atıl duran, yani kullanmadıkları, yatırım amaçlı aldıkları bir arazileri vardır. Ve bu arazide altın madeni ya da altın rezervlerinin olduğunu keşfederler yani. Veya işte çok büyük petrol rezervlerinin olduğunu keşfederler. Şimdi yani, bu ancak böyle bir şey.
1: Tamam, gübre taşta olmuştu mesela bu. Tamam mı? Olmuşu var yani hakikaten. Şirketin evet. Arazisinden altın bulunmuştu falan da. Evet.
0: Ama yani şimdi bunun da yine ölçülmesi gerekiyor. Bu bulunan altın tabii, ne kadar? Yani tabii. Bunun rezerv değeri nedir? Veya bu doğru mu? Yani bunların hepsi bunların soru işaretleri. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani İngilizce'de bir laf vardır işte. Too good to be true derler. Yani doğru olamayacak kadar iyi. Yani biz eğer bir şeyi çok iyi görüyorsak, öncelikle çok güzel, çok yüksek, çok iyi görüyorsak, öncelikle bunun gerçekliği ve doğruluğunu sorgulamalıyız.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Buyurun.
1: Lütfen cümleyi bitirin, bir şey söyleyeceğim çünkü.
0: Tamam. Tabii yani bizim şunu öğrenmemiz gerekiyor. Gelecekteki nakit akışlarıyla bugünkü değer arasındaki bağlantıyı kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Yani bunun bir bilinç olarak artık tüm vatandaşlarımıza, tüm çocuklarımıza bizim bunu öğretmemiz gerekiyor.
2: Evet. Çok
1: ben onu şöyle söylüyorum hocam, Türkçesini. Bu mutluluk beni korkutuyor Ferit.
2: Evet.
1: Türk dilinde olur. Her şey o kadar güzel ki. Bu mutluluk
2: peki,
1: beni korkutuyor.
2: Ferit Tarık Akan'ı da anmış olduk. Şimdi benim çok sevdiğim bir söz var. Bir insan ismi dünyada son kez anıldığında ölür. TRT muhabiri, hatta TRT Savaş muhabiri Levent Öztürk.
1: Levent.
2: Allah rahmet eylesin. Hayatını, mesleğine adamanın örneklerinden biridir. Nur içinde yatsın diyerek analiz sentezi bitirelim. Allah Akşam Allah Gazetesi için. Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum. Noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
4: Türksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
6: Ya ne olacağını?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
10: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
11: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
12: Aynen.
11: Akımlara akıyor muyuz?
12: Akıyoruz.
11: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
12: Güzel.
11: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
11: Sen Türkselli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
11: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
14: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
15: Türksel'lere bağlan hayat.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye giderek yüksek basınç alanı etkisi altında. 500 milibar seviyesinde de sırt alanı etkisinde, yani kararlı tabakalı yapıda. Sis pus oluşumu için koşullar uygun. Biliyorsunuz sis pus artınca atmosferin hava kalitesi biraz düşüyor. Astım hastalarını, alerjik bünyeleri biraz olumsuz yönde etkileyebilir doğu bölgelerimiz. Hala kısa süreli sağanakların etkisinde bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de hava yağmurlu. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl çevresinde, Muş, Ağrı, Iğdır, Malatya, Elazığ çevresinde, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da hava yağmurlu. Hafif sağanaklar tabii ki, en fazla 20 kilo yağış ihtimali var. Onun dışında her yerde hava güneşli ve açık. Gece ve sabah erken saatlerde sis pus artıyor. Hava kalitesi azalıyor. Hava sıcaklığı da yükseliyor. Şu anda Ekim ayı normallerinin 3-4 derece kadar üzerinde. Gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Bu da hepimizi hasta edebilir. Soğuk algınlığı riski artıyor. 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde maruz kaldığımız hava değişikliği oldukça sert şekilde meydana geliyor. Hem günden güne hem de gün içerisindeki bu değişime dikkat etmemiz gerekiyor bu süreçte. Bu hafta günden güne değişim stabil ama gün içerisinde maruz kaldığımız değişiklik özellikle iç ve doğu bölgelerde 15 dereceye kadar çıkabiliyor. Hatta doğuda sıcaklık sıfırın altında bile ölçülmeye başlandı. Bolu çevresinde, Ankara'da bazı noktalarda artık donma noktası civarında rakamlar ölçülüyor. O yüzden geceler hayli serin, güneşin battığı saatleri itibarıyla hava oldukça sertleşiyor. Biraz artık sıkı giyinmek gerekiyor. Lahana tipi ince kat kat giysilere hafif hafif artık başlamak gerekiyor. Bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre kıyafetlerinizi ayarlamalısınız. Diyetleri de bir kenara bırakmalıyız. Çünkü havanın bu sert değişikliği karşısında bol proteinli, bol vitaminli gıdalar tüketerek bağışıklığımızın düşmesine çok fazla izin vermeyebiliriz. Hatırlatmasıyla birlikte yarının tablosuna bakalım. Yarın Sinop, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevresinde hava yağmurlu olacak. Onun dışında her yer yine güneşli ve açık geçecek. Yüksek basınç alanı etkisi devam ediyor. Hava sıcaklığındaki artış eğilimi de hafta boyunca, özellikle de hafta sonu çok daha belirgin, sert bir yükseliş olacak. Cuma'nın tablosuna baktığımızda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Van, Hakkari ve Tunceli çevresi yağmurlu geçecek. Yine hafif sağanaklar, çok kısa süreli hafif yerel sağanaklar halinde yağmur var. Cumartesi günü tüm Türkiye tablosunda hava güneşli ve açık geçecek. Pazar günü sadece Akdeniz bölgesinde hafif bir yağmur var. Diğer bölgeler yine güneşli ve açık olacak. Bu haftayı güneşli, açık ve sıcak tamamlayacağız ama önümüzdeki hafta işler değişecek. Kuvvetli bir soğuk cephe geçişi, 500 milibar seviyesinde oluk hareketi, konvektif sağanaklar gelecek. Önümüzdeki hafta işler tam tersine dönecek. O yüzden bu hafta güneşin tadını çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Önümüzdeki hafta hem sağanak yağmur var, hem hava serinleyecek, hem de kuvvetli rüzgar bizi bekliyor olacak. Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Önümüzdeki hafta tüm haftada sağanaklar devam edecek. Soğuk hava devam edecek gibi görünüyor. Ekim'in ikinci yarısı Ekim normallerinin altında serin olacak gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün parçalı, az bulutlu. Yarın ve cuma günü hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığı yarın çok hafif azalıyor ama sonrasında tekrar yükselecek. Hafta sonu İstanbul 25 derece olacak. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da hafif sis pus var. Gece gündüz sıcaklık farkı da fazla. Yarın ve cuma günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükseliyor. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve cuma günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı, COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilat'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Türksel sunar. Beşke hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
5: Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
4: Ya ne olacağını?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek.
4: Doğru mu?
5: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Muazzam.
9: Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
10: Akımlara akıyor muyuz?
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türksel'li misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
13: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
14: Türksel'lere bağlan hayata.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Kurumumuzun üniforma olarak dağıttığı şu lacivert kelebeği alır mısın lütfen Kubilay? Ya da geniş plan görebilir misin? Biz böyle pişti olmuşuz efendim. Affınıza sığınıyoruz. Ama biraz böyle son dakikada hocam, hazırlanınca böyle oldu.
1: Arkada malbat yapış görünmesin diye. Bilmem ne AŞ. Hep beraber. Hep
0: promosyon görmek.
1: Ne güzel, ne mutlu bize.
0: Tamam peki.
1: Elhamdülillah. Sadeliği seviyoruz hocam.
0: Maviyi. Evet. Maviyi seviyoruz. Abi çok hareketli bir gün. Çok hızlı zaman, başlıyoruz.
1: Evet. Dış politikaya hiç fazla vakit ayırmayacağım yani.
0: Ben tamam.
1: Derken yani uzun yorumlamayacağız.
0: Uzun yorumlamayacağız.
1: Hızlı içerisi çok kaynıyor çünkü.
0: Çok haklısın.
1: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Merkezi'ndeki grup toplantısı için dakikalar var. Gözümüz kulağımız orada. Oraya evet. da döneceğiz. Neler var neler orada.
1: Hatta takipçilerimiz aşağı yukarı
0: biliyor. Hemen abi. Fakat abi bugün 7 Ekim. Ona evet. değinmeden olmaz. Ha,
1: tabii. Bravo.
0: Bugün İsrail'in Gazze'deki soykırımın evet. dozunu arttırdığı. Yani 75 yıla sari bir soykırım var zaten ama onun dozunu arttırdığı günün 3. yılı.
1: Evet.
0: 7
1: evet.
0: Ekim 2023'te bu vahşetin dozu artmıştı. Arkadaşlarım derledi 74.137 kişi bilinen şehit.
1: Evet.
0: 114.304 kişi yaralı. Bunların 21.745'i çocuk.
1: Evet.
0: 1000'i de yaşlı.
1: Evet.
0: Yani şeyin kelimelerin kifayetsiz kaldığı, rakamların ifadede zorlanıldığı bir dönemden bahsediyoruz.
1: Evet. Şimdi üstadım bir şey söyleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyelim. Hatırlatalım ve duamızı yapalım. Yani o insanlar bizim insan ya, insan.
0: Evet.
1: Yani tabii benim için farklı bir şeyi var mı? Manası var tabii ki. Onu da söylemek zorundayım. Bütün insanlık için konuşursak, insanlık adına konuşursan her can kıymetli değil mi? Dünyadaki en kıymetli şeyden bahsediyoruz. Anne, çocuk, insan hayatı. Ama bir de onlar Ahmet, Mehmet, Muhammed, Fatma, Zehra, Zeynep onlar. Onlar da farklı bir anlam veriyor bana. O Müslüman. Benim coğrafyamda ve benim 400 yıl boyunca hüküm sürdüğüm topraklara ait bir parça. Benim ileri hat savunmam. O park benim için çok farklı. Tabii ki eski moda ölmesin. Onlara
0: ölmesin
1: da,
0: abi.
1: İnsan, kimsenin
0: Rusa'da,
1: hayatında,
0: Ukraynalı'ya da diyoruz ki insan ya, insan ölmeyin.
1: Birbirimize emanetiz burada, bu dünyada. Tamam, peki. Ama şöyle bir gerçek var. Ne dedik geçen, daha dün birkaç gün önce de aynı şeyi söyledik. Ne oldu? Önümüzde bir şey gördük. Bir savaş oldu. İsrail, İran, İran, İsrail, ABD, İran, ABD, işte İsrail. Bir sürü şey konuştuk ama 3 sene sonra değil mi? 3 yıl geçti arada. 3 yıl sonra ne dedik? Dedik ki ya dedik ne oldu? Herkes tiyatrosunu oynadı. Tiyatro diye bir ifade kullan. Hani çadırda şey bitti. Dağılacağız. Herkes kendi yerinde duruyor. İran'da rejim kuvvetlendi. Bundan sonra kimse ağzı kaldırıp ağzını açıp da bir efendim bu Molla rejim falan demiyor artık. Vay be, ABD'yi püskürttük. Güzel. İran'ı kim yönetiyor ben bilmiyorum hala. İran'ı kim yönetiyor bilmiyorum. Bağımsızlar mı bilmiyorum. İçeride başbakanları ölüyor. İçeride dünyadaki en kıymetli adamlar ölüyor. Dokunamıyorlar dahi değil mi? Kontrol ettikleri yerlerde Hizbullah tamam yok oluyor gidiyor. Kim yönetiyor bilmiyorum. Ama bir şey var ki ben böyle bitireceğim. Uzatmadan bitireceğim. İsrail ve herkes hani win oldu. Kazan mı oldu? Hayır. İsrail kaybetti.
0: Heh.
1: Neden? Şimdi neye göre bu ne bu Hikmet ne dedi şimdi nasıl kaybetti?
0: Hem soykırımı yaptı nasıl kaybetti?
1: Nasıl kaybetti?
0: Hikmet abi bana bir onu anlat.
1: Tabii, kaybetti. Kurulduğu günden itibaren Siyonist İsrail katil devletin kurulduğu günden itibaren dünyanın kabul ettiği günden itibaren ilk defa tarihinde bütün dünya tarafından o 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki o antisemitizm diye bağırılan içi boş olan bomboş olan o kurgunun bir kurgu, dünyaya genel yayılan şamil bir kurgunun iş insanları, efendim bilim adamları, onlar da var. Yöneticiler tarafından pompalanıp da sermayeyle birlikte ortaya konan koca bir höveli haline gelen o antisemitizm denen palavranın hakikaten palavra olduğu ortaya çıktı.
0: Efendim antisemitizm Yahudi karşıtlığıdır kelime evet. anlamı. Şu anda... Ve Hikmet Bey'in bahsettiği de şu. Ne vakit ya orada bir haksızlık oluyor diye sesinizi yükseltseniz dünyanın herhangi bir yerinde. Sus sen antisemitist misin? Yani Yahudi karşıtı mısın? Hitler'in günümüzdeki temsilcisi misin? Yahudileri katletmeye mi çalışıyorsun? Diye bir korku imparatorluğu oluşturdular.
1: Ve bunu yapabiliyorlardı. Bunu pandemide de yaptılar. Mesela faşizm de o. Bütün küresel çapta bunu pompaladılar. Şu aşı bilmem ne. O da yuttu dünya. Yutuyorlar. Fakat ilk defa İsrail kurulduğu günden itibaren
0: evet abi.
1: İsrail'i yöneten kişi, o şahsiyetsiz, o beşer, o kişi istediği ülkeye gidemiyor. Hale geldi. Bir. İki. İsrail daha doğrusu Siyonizm yüzünden, bu katliamlar yüzünden tüm dünyada İsrail aleyhtarı gösteriler oldu. Dünyada nadir 45'ten beri buradan bahsediyorum. Yok böyle bir gösteri. Devam ediyorum. Yahudi karşıtlığı oluştu tüm dünyada. Yahudi dediğin zaman tak adam kadraja koyuyor. Ha diyor katliamcı. Çocuk katilleri. Bunu kendileri yaptı. Çocuk katilleri geldi diyebilecek hale geldi mi? Geldi. Nerede antisemitizm? Kimsenin iplediği yok.
0: Evet.
1: Kimsenin şeyinde değil. Yani umurunda değil. Neden? Fotoğraf bu. Sen on binlerce kadının, çoluğun, çocuğun tam kanına girdin. Onları katlettin. Soykırımı dünyanın gözü önünde, dünya kamuoyu önünde canlı canlı görerek, bakarak, videolarla, fotoğraflarla, konuşmalarınızla teyit ederek ve tasdik ederek ben Yahudiyim lan diyor. Ben diyor I'm Jewish. Bana hiçbir şey olmaz. Ne oldu? Ulan Avrupa'nın üzerinden bile direkt gidemiyorsun şerefsiz. Uçağın böyle böyle gidiyor. Ha? Öyle öyle gidiyor. Ama daha mı kötü? Bu daha başı. Yeni gördüler daha. 3 yıl.
0: O zaman akşamın manşetine...
1: Bu böyle kalmasın arkadaşlar. Herkes
0: o zaman akşamın kalsın. Manşetine madem yeri geldi müthiş değinelim. Doğru. İsrail iç savaşın eşiğinde diyor efendim. Akşam manşetinde. Genellikle duymaya alışık olmadığımız bir ifade. İnşallah. Çünkü iç savaş olan yerlerde yine İsrail adı geçerdi ama savaşan kısım değil, ortalığı karıştıran, fitne, fücur saçan tarafta yer alırdı. Söz konusu Siyonistler. CIA tarafından hazırlanan gizli raporda diyor haberde, İsrail içindeki gerilimlerin ülkeyi iç savaş riskiyle karşı karşıya getirdiği belirtildi diyor. Maarif gazetesinin Drops Tenevis sitesine dayandırdığı habere göre
1: evet.
0: raporda Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaşların İsrail içindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği söyleniyor.
1: İnşallah.
0: Yani yeni bir tiyatro mu hazırlanıyor? Herkesin merak ettiğini kitabı ortadan açayım. Yani İngiltere öncülüğündeki Avrupa ülkeleri ambargo kararı alması suretiyle içeride ya bu savaşlar yanlıştı falan diyen bir bölümle bu savaşları savunan çocukların, insanların, sivillerin, masumların katledilmesi savunanlar arasında çıkacak bir çatışmayla bir grup tırnak içerisinde günah keçisi ilan edilip kalanlarıyla yeni bir dünya düzenimi oluşturulma gayretindeler. Bu planın bir parçası mı?
1: Onu göreceğiz.
0: Bilmiyoruz ama savaşın eşiğinde oldukları. Evet,
1: buraya kadar geldi madem bunu yapacağız, şunu yapmak zorundayız tüm dünya. İnsanlık borcudur bu. İnsanın insana borcudur bu. Bunun filmlerini, belgesellerini, yaşananları, her şeyi dünya tarafında ayakta tutacağız. Ki bir sonraki nesiller gördükleri her katliamcıya tükürebilsinler rahat rahat. Anladın mı? Yani nasıl National Geographic, History kanalları falan var ya bu kanal şeyleri. Bu tür kanallar da, bütün dünyada bunun propagandası yapılıyor son 20-30 yıldır. Yani propaganda yapılıyor. Ne zaman bir Filistinli'yi öldürseler, şehit etseler bu adamlar. Bak yeni bir belgesel de çıkıyordu. Bunların ayağı, tamam mı? Bu bir tek benimle, seninle, onunla, Hikmet'le olacak işler değil. Herkes, her Müslüman cesurca davranmalı. Bunu söyleyebilmeli, katliamdan bahsedebilmeli. Gördüğü herkese bunu anlatabilmeli, aktarabilmeli. Kavgasını tüm dünya, sadece kendi mahallesinde değil. Her alanda yapabilmeli, yapmalıdır da. Bu bizim sorumluluğumuz. Böyle soysuz, sopsuz. Efendim neydi... soysuz bir kelime, Osmanlıca bir kelime vardı, soysuz şey bilmem ne çocuğu bir ifade vardı. Neydi o? Maye diye biter.
0: He,
1: bedmaye.
0: Bu bedmaye. Farsça kökenli.
1: Farsça kökenli. O. Kötü soy. Soyu bozuk, sütü bozuk, kanı bozuk demek. Bu bedmayelerin, bu soyu bozuk, sütü bozukların da bir şekilde ifşa edilmesi gerekiyor. Ve sürekli gündem tutulması gerekiyor. Batı'nın bunun filmlerini ben bekliyorum Hollywood'dan. Nerede maçınızı yiyor mu? Yemiyor. Bir tane Mel Gibson bir film çekti diye ortaya kaldırdılar efendim İngiliz bilmem ne mi hikayesinden. Ya bir tane şey vardı işte Message miydi unuttum peygamber vardı ya bir tane daha Mel Gibson çekti.
0: Nuh?
1: Hazreti İsa'nın çarmıha girmesiyle ilgili yine gömdüler. Ya adam dünyanın tanıdığı bir aktör yani dünya yıldızı bir adamı gömdüler. Niye? Çünkü Yahudiler her zaman garibe çalar. Sermaye de sıkar. Efendim yanlış bir şey özellikle medya onların kontrolü deyince bize kızıyor. Onların kontrolündeydi. Kontrolden çıktı.
0: İşte, geçmiş hadi olsun. Bakalım. Bu saatten sonra da öyle, yapılanlar öyle da, yapılanlar perdelenemiyor.
1: Görülen her tarafta o insanlara o protesto duruşu sergilemek lazım. Her platformda kavgası vermek lazım. O şerefsizler böyle yaptılar çünkü.
0: Ağzına
1: o şerefsizlerin
0: sağlık.
1: Yapmış olduğu hangi sistem neydi? Bu o sisteme uygun bir şekilde durmak lazım. Kınıyorum bilmem ne. Ama işte aman dünya birlik olsun da hepimiz mi? Değil bir şey yok. Bizim savunma hattımız orası.
0: Ağzına sağlık.
1: Neyse abi.
0: Sular çok, seller gibi.
1: Ben de uzatmayacağım.
0: Tamam.
1: Neyse.
0: Hızlı gidiyoruz. İki başlığım daha var. Bir Husilere ağır darbe.
1: Tamam güzel.
0: Tamam. Evet.
1: Bunu yorumladım.
0: Vekalet oğlum, noktasında herkes durduğu noktayı ya, iyi bilecek.
1: Özel şey diyor. Efendim diyor biz orada haberimiz yokken falan. Şimdi bu Mekke değerli olmuyor. Hani neydi? Ya Özgür senin ne işin var orada? Yani Kabe arabın olsun. Çantaya sana yetiyor ya.
0: Oydu.
1: Özgür yürüyor. Ben yürüyorum dedi. Yürüdü ya. Abi Çankaya'ya. Doğru. Çankaya. Ne var? Müze. Çok güzel. Oturun orada. Diyor ki biz oradan yokken diyor gidip Riyad rahatsız olmuş. Riyad'a gidip geliyorsunuz. Kim rahatsız olur bu işlerden? Mekke'den anlaşması.
0: İsrail rahatsız
1: olur. Bak söylüyorum. Amerika, Johnny'ler ve tabii ki onların buradaki besledikleri aslında ana vatanları olan değil mi? İsrail. Terör devleti. Hı. Onlar bir de Türkiye'den Özgür Özel. Üçü rahatsız olmuşlar. Olurlar.
0: Peki.
1: Dördüncüsü olmaz hocam.
0: O zaman
1: abartmıyorum ben. Diyor ki biz diyor meclise getirmeden diyor oraya diyor sakın asker falan diyor gönderme konuşlanma falan filan. Ya Türkiye'nin ulusal güvenliği ilgilendiriyorsa bunun CHP'nin veyahut da yeni versiyonu lan uzak tutmak lazım.
0: Sen
1: hocam.
0: Merak etme. Yapmayın, onlar ayıp. Bak abi onlar Suriye'de
1: İngilizce mi söyleyeceksin?
0: Suriye'de tezkereye karşı çıktılar. Onlar Libya'da tezkereye karşı çıktılar. Bak karşı
1: ama
0: çıkmak,
1: hocam,
0: karşı çıkmak
1: değil.
0: hayır diye propaganda yaptılar. Günün sonunda benim askerim tabii. Suriye'de de tabii. Benim askerim Libya'da da benim askerim olması gereken her olur. Yerde ama ayaklarına taş değmesin.
1: Ama şu var yani Orta Doğu bataklığına girmeyin diye yırtındı adam 10 yıl. Bu girmeyin de bataklık. Ulan bataklık girme. Lan benim orada sınırım var.
0: Bizi oraya çekiyorlar.
1: 911 abi. Kilometre uzunluğundaki yerin içinde duruyorum ben. Girme ne? Kaçayım mı ya? Ne yapayım? Siirt'ten yukarı doğru fırlayayım. Hatay'ı bırakıp da oraya nereye gideyim? Aman olsa mı çıkayım? Hatay'da.
0: Mecbur kalacaktın.
1: Lan böyle bir salaklık
0: orayı var mı? Orayı bırakıp evet. Kaçmaya mecbur kalacaktın.
1: Peki o zaman şimdi diyor ki adam aman diyor dikkat edin. O meclise gelecek de buradan biz onaylayacağız da. Şimdi, Mekke. Tabii tehlikeli cümle hocam. Mekke. He. Allah. Bir defa hiç böyle layık bir anlaşma değil. Anlaşma dediğin layık olur. Değil mi hocam?
0: Tıpkı festivalin layık olacağı gibi. Teknofest layık bir festival
1: evet,
0: değil.
1: Evet bunu dediler. Bunu kendi,
0: dedi.
1: Bunun,
0: dedi
1: hani dedi. O Profesör Notre Dame de Sion değil. Kimdi? Saint Joseph. Mezun olan abi Fransızca, İngilizce, Almanca ana bilen Profesör Ünvanlı. Ordinarius olamamış ama henüz. Abin dediği gibi. Diyor ki CHP oy vermek ibadettir. Yani bizim ibadetimiz o.
0: Evet.
1: Şimdi bu abi manyak.
0: Evet.
1: Bunun bulduğu şeyle ben inanmam. Ne bulduysa artık yani. Bu adamlar böyle düşündü Ömer Bey. Şaka yapmıyorum. Adamlar bunu söyleyince bunları dinleyen kanal, bunların akıl hocaları, Halk TV, Sözcü gibi üç buçuklar. Bu dedi, bu panayır var ya, layık değil. Uçak, layık olmayan uçağa binilmez. Nasıl oluyor layık bilmiyorum.
0: Hakikaten Teknofest layık değil diye yazın, tabii. Girin göreceksiniz. İttifak ilk sınavını verdi diyor. Yani bu şu anlama geliyor. İlk sınavını başarıyla atlattı. Mekke ittifakından
1: risk
0: bahsediyoruz.
1: Başarı gelmez. Risk çünkü, almadan büyünmez. Risk alacaksın.
0: Husiler ağır darbe aldı.
1: Tabii.
0: Mesele dünya kamuoyunda olması gerektiği şekilde yürütüldü. Biliyorsun abi yani tabii. Doğru da diplomasidir tabii. Yapılması gereken şey. Diplomasi de doğru yapıldı. İşler de doğru. Evet. Yani Mekke ittifakı ilk sınavını başarıyla verdi.
1: Ve aynı zamanda bir daha tekrarlıyorum. Eğer sen Mahallenin ağır abisisin ve sözünün geçmesini istiyorsan gerekli yerler gerekli müdahale yapacaksın ki tüm dünya kamuoyu bilecek ki Türkiye bu millet bu aziz millet neydi 7 iktim
0: 3 kıta
1: esti mi eser bir de şunu bilin arkadaşlar arada fark var yapılmışı var yapılmışı var. Türkiye'yi biz yönetmezken bile, biz Türkiye'yi millet olarak yönetmezken bile, NATO üyeliğinden itibaren bile yine saldırıları püskürttük. Böyle bir damar var Türkiye'de. Yani eğer Türkiye kolları sıvayıp dalarsa eğer oraya, teknik manada diyorum, dalarsa o iş değişir. Bak bunu onlar da biliyor.
2: İşin yani rengi
1: samimiyetle değişir, söylüyorum.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Bak samimiyetle, çünkü neden değil? Bu hamaset vallahi değil. Bak hamaset yapmıyorum. Şöyle değişir. Bütün ne var ne gidiyorsa orada, ne planlanmışsa tepe taklak gider. Bunu yapmışlığımız var. Yapmakta olduğumuz yerler de var. Kontrol edebiliriz. Ve

0: destek verebiliriz. Ve böylece dersin ki tüm dünyada Türkiye'nin o hani bu bir hani biraz sıcak çatışma gibi görünmekle beraber aynı zamanda Türkiye'nin bir yumuşak güç olarak da dünyada değil mi? Biz çok seyrettik böyle Amerikan filmleri değil mi? Bağdat'a bir bomba gönderiliyor. Bağdat'ta bomba patlıyor. Etraftaki 1.000 kişi ölüyor ama oteldeki 10 tane gazeteci sağ salim çıkabiliyor. Vay Amerikan teknolojisi falan değil mi? Yani gördük değil mi? Irak'ta, Afganistan'da, orada burada. Bir Amerikan propagandası. Top Gun'lar gördük. Top Gun. Değil mi? Tom Cruise'lar gördük. Rambo'lar gördük. Dünyayı kurtarıyorlar bundan falan. Bu imaj çalışması sonucunda ABD gelirse ne yaparsa da geldi. Valla ben onu bilmem de nasıl bir tiyatroydu onu da bilmiyorum. Bak koskoca bir uçak gemisi Körfez'e gelecek. ABD pata pata pata füzeleri gönderecek. Sonuç abi füze bitti diyeceksin. Olur mu? Olur. Ama bizde öyle bir şey yok. Unutmayalım. Girdiği her savaş kazanmış milletten bahsediyoruz. Girdiği her savaşı kazanır bu millet. Bunu onlar da biliyor. O yüzden burada geri adım atmak lazım. Benim hocam bir daha bunu söyleyeyim. Geçen bunu yazınca Hikmet Bey'in tabii ki fikri değerli de bir şey takipçisi yazmış. Değer veriyorum ama demiş yani böyle kör kör parmağım dalınmaz. Valla dalınacak yerler var. Dalınır. Kavga yumruk sayılmaz hocam. Girersin, dalarsın,
1: Bravo, bravo,
0: çıkartırsın onu.
1: bravo. O
0: Bedelini
1: zaman
0: ödersin ama bu sana dünyada der ki lan bu Türkiye artık öyle bir yere geldi ki 5 komiser daha gönderirler AB'den. Şu üyeliği bir daha fıslaçalım mı? Abi demokrasi fazla yok ki. Olsun canım. Bende de o kadar yok. Gel derler.
1: nokta.
0: Özür.
1: Nokta.
0: Bence öyle yapar.
1: Nokta. Gel o zaman geçelim içeri. Dün bizim günün manşetinin hemen akabinde sevgili Anadolu Ajansı çok güzel işler yapar bu arada. Hani
0: Yapar tabii.
1: yöneticileri arkadaşlarım diye söylemiyorum. Hakikaten doğru zamanda doğru işleri
0: Tabii.
1: ki bu Gazze meselesinde de bir kere bunu söylemeden zikretmeden geçmeyelim. Bu soykırımın Hikmet Bey'in az önce bahsettiği Siyonistlerin elinde olan ve karartılan medya düzeninin yıkılmasında, soykırımın dünyaya duyurulmasında
0: Çok
1: İletişim
0: büyük, evet.
1: Başkanlığımız,
0: Evet.
1: Anadolu
0: Büyük işler
1: Ajansımız,
0: yaptılar. Helal olsun.
1: TRT'miz
0: Allah
1: çok büyük
0: razı
1: işler
0: olsun.
1: yaptı ve o Siyonizmin elindeki perdeyi
0: Evet.
1: yırtıp attı ve işte bu hale geldi bütün dünyadaki kamuoyu hassasiyeti. Bunu da hatırlatalım. Şimdi aynı Anadolu Ajansı Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'i misafir etti dün editör masasında. Pek çok gündem maddesi vardı. Bugün gazetelere de açıklamaların bazı bölümleri yansımış efendim. Bilhassa şu fon krizi meselesi. İşte yok aldı iade etti yok o parayı aldı da yok şöyle yaptı da Fatma Betül Sayankaya'nın adını niye söylemiyorsunuz? Kimin adını? Fatma Betül Sayankaya'nın adını niye söylüyoruz efendim? Usulsüzlüğü, yolsuzluğu, soysuzluğu her kim yaptı ise hepsini zikrediyoruz. Ki devlet de aynısını söylüyor. Adalet Bakanı'nın şahsında dile geliyor ve diyor ki kazandığın, usulsüz kazandığın paranın iki katını da iade etsen yasa gereği iki katı etkin pişmanlık şartı oluyor efendim. İade de etsen cezası olacak bu işin. Öyle ben elimi yıkadım, sıyrıldım, işin içinden çıktım olmayacak diyor Adalet Bakanı. Para iadesiyle dosya kapanmayacak diyor Adalet Bakanı.
0: Ama şimdi ne dersen de hocam, ne yaparsan yap. Şimdi biz bu cümleleri baştan kurduk. Olay hafta sonundan sonraki ilk pazartesi günü programımızı açtık. Orada duruyor programlar arkadaş. Kimseden saklayabilecek bir şey yok. Yani şey gibi olmasın. Hani var ya bu bazı fetvazlar seçim akşamı aramızda kalsın kazanıyoruz falan diyordu yani. Onlar gibi değil yani. Aramızda kalmasın. Milyonlara konuşuyoruz şu anda. Milyonlar abarttım bilmiyorum ama milyondur inşallah. Söyledik baştan. Daha cümle bir dakika bir gol bir. Bayağı yavaşladı, azaldı. Şu anda çok fazla yok. Ya bir şey yazıyorum diyor ki bu ülkede işte şu bardak böyle olmalı. Fondan bahsetsen lan maça mı yiyor? Ulan şerefsiz. Baştan söyleyeyim de yapmasın. Ulan şerefsiz. Çok özür dilerim.
1: Ama
0: Ama
1: öyle,
0: bunu hak
1: öylesiniz.
0: ediyorlar.
1: Gerçekten
0: Ama öylesiniz
1: öylesiniz.
0: yani.
1: Özel olarak kuruldukları
0: Tabii
1: belli
0: tabii.
1: troll hesaplar. Bakıyorsun sadece bu amaçla
0: Evet.
1: kurulmuş
0: Hatta
1: ve
0: araştırın bakın.
1: tak tak tak tak tak taciz ediyor. Buyurun ya.
0: Hele hele hele bazı bedmayeler var. Onlara da özellikle ithafen söylüyorum.
1: Tamam.
0: Arkadaşlar aramızdaki fark bu. Anlaşıldı mı? Çok iyi oldu. Aramızdaki fark bu. Şimdi Özgür Özel de CHP algısı da biraz değişmeye başladı. Dün verdik. Kıymetli bir şey bu. Efendim ben takip etmiyorum. Bana ne? Beni ne ilgilendirir Silivri? Ben mi ifşa

0: İddia ettim. Ben mi itirafçıyım? Ben mi? Sıvacı ben değilim. Sıvacı da orada. Yapan da orada. Bak ben sıvacı da değilim.
1: İtiraf eden de orada, şikayet eden de
0: Tabii tabii
1: orada,
0: tabii tabii.
1: şüpheli de orada, tanık da
0: Ya
1: orada, sanık da orada, hepsi
0: orada
1: orada.
0: siz ulan siz o.
1: Ha,
0: Siz, o
1: hepsi
0: CHP
1: orada.
0: CHP tamam. Şimdi bu oradan ne diyor? Diyor ki 91 gün sonra ilk defa 3 ay demek he. Değil mi? 30, 60, 90.
1: Evet, 3
0: Yani
1: ay devam
0: 3 ay
1: edecek.
0: sonra ilk defa Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gitmiş Eğriti Başkan. Eskiden Eğriti Başkan'dı. Eğriti gelin var, Eğriti Başkan
1: Ha,
0: bu da.
1: oturdu mu koltuğa artık?
0: Bilmiyorum. Yok yok. O başka. O, girersek
1: Tamam,
0: çık. Ben
1: tamam.
0: sana
1: Oradan
0: hemen
1: çıkamayız, tamam.
0: kağıdın hamurundan girelim sonra
1: Tamam,
0: çıkamayız.
1: tamam.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu aramızdaki fark bu. Bu kadar şey anlatmış. Olayı da gördük. Dediğin çok doğru. Ben her gün söylemek zorunda değilim kardeşim. Manyak mısınız oğlum? Yani bunu AK Parti, AKP, TAK Parti bununla alakası yok. Parti ve kişiler ve şahısla alakası yok bu işin. Hırslık hırslıktır lan.
1: Aynen öyle.
0: Ya manyak. Yani şaibe varsa dahi ben bunu böyle gözümüzle gördük. Yani AK Parti'de bak arada büyük fark var diyeceğim. Gene hayal ediyorum yani teeddüp ediyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı bunlarla mukayese etmek edemem. Yani arada bir fark var çünkü. Yani fark da değil. Başka kategorilerden bahsediyorum. Bu başka bir galaksi. Bu başka bir galaksi. Mecbur aynı Samanyolu'ndayız. Neyse. Şöyle bir fark var. Hakkında en ufak bir şaibe olan bir kişiyi yakaladığı zaman, gördüğü zaman, görüldüğü zaman anında tasfiye eden bir parti var karşında. Çünkü Erdoğan diyor ki aşk giden koşan yorulmaz. Bana aşk giden koşan adam lazım diyor. Zannediyor ki bunun hepsi bedava oluyor. Uzaya gidiliyor. Değil mi? Ya efendim uçak yapılıyor. Türkiye dünya meydan okuyor. Acaba Rusya'ya gitsem mi diyor. Antalya'da Ege'de kablo toplatıyor. Kristalize. Yunan'a
1: Mekke'de
0: anlaşma.
1: anlaşma
0: Sana diyor ki bu
1: yapıyor.
0: anlaballar. Bu kendi kendine böyle oluyor zaten. E şimdi diyor ki yani ne olacak lan işte o kadar uçak uçak bilmem ne diyorsun. Evet. Ulan bizim vergimiz de oluyor. Lan. Kaşalot. Bir şey söyleyeceğim. Kötü bir şey değil. Kaşalot. Biliyorsun balina demek. Balina bir şey söyleyeceğim sana. Senin vergin oluyor da şimdiye kadar çok güzel söylemiş adam. Bu biz 100 yıldır vergi veriyoruz hocam. Toplayamıyor muydu vergiyi? Bizim vergilerimizle köprü yapıyorsun. Neyle yapacaksın? Zimbabwe'den mi vergi alacak? Kimden alacaktık hocam biz vergiyi?
1: Haklısın.
0: Mokoko mu verecekti?
1: Görüntüler canlı.
0: Ha.
1: Bu arada söyleyelim.
0: Tamam.
1: Cumhurbaşkanı AK Parti
0: Geldi.
1: Genel Merkezi'ne
0: Tamam.
1: geldi.
0: Hemen bizi yetiştirmeye
1: Gözümüz
0: çalışın.
1: orada. Haberiniz
0: Tamam.
1: olsun.
0: Yani hocam bu kafayla giden bir zihniyet. Ulan zaten alıyordu. 80'de de alıyordu. 70'te de alıyordun. Vergi alıyordun sen zaten. Yapabildim yapamadım. Demek ki Erdoğan başka bir şey. Yani başka bir şey yapıyor adam. Olmalı. Sistem aynı. Ülke aynı. Topraklar aynı. İnsan aynı. Ama buraya gelmişsin. Vergi mi yapıyorsun? Yap. Lan dedim vergi vermediniz mi? Kaçırdınız mı vergi yoksa? Siz ne yaptınız? Biz önceki nesil ne yaptı? Şimdi aradaki fark var ki adam şunu diyor, kural koyuyor. Diyor ki arkadaş ben bu kadar uğraşıyorum. Benden sonraki nesillere teslim etmek için bu ülkeyi. Ve hala koşuyorum. Bana dava insanı gerek. Bana seni gerek seni. Başka bir şey istemiyorum diyor. Ha buradan sen çıkacaksın. Bak
1: İçimizdeki
0: burada bazen
1: çürükleri
0: kızıyorlar ama bununla net söylemek zorundayım. Böyle söylemezsek de samimiyetimiz konusunda şüphesi o anlarda o şüphe büyüyebilir. Eğer bir siyasi makamını varsa, biz herkes için geçerli bu. Bir bakanlıktan tut en alt kademeye kadar. Bir siyasi titrim varsa, hatta mahalle sorumlusuna kadar. Para kazanmak istiyorsan bu işi yapmayacaksın arkadaş. Paradan uzak duracaksın. Para kazanmak için yapılmaz bu. Bu çünkü bir gönül meselesi bu. Hizmet ya. Karşılık beklemeden yapacaksın. Ya efendim ben şu tabii ki hedeflerin olacak. Siyasete girdin insanları şey yapmayalım. Yani o benim haddime de değil zaten kim ne yapacaksa. Adam siyasete girecek, büyüyecek, hedefleri olacak. Ben bu ülkeye şunları yapacağım. Ben iktidara gelirsem şunu yapacağım değil mi? Ben eğer bakan olursam
1: Evet.
0: şu haksızlığa son vereceğim gibi böyle ulvi mukaddes görevleri kendine atfeden insanlar için ne lazım? Para lazım değil hocam. Buna alın teri lazım, yürek lazım. Erdoğan bunu baştan söylüyor. 1000 defa söyledi. Herkes onun adına konuştu. En büyük hata raconu da
1: Çok
0: kendi kesti.
1: basit bir örnekle senin
0: Ama
1: söylediğini
0: CHP bunu anlamıyor
1: destekleyeyim.
0: hala.
1: Anlamıyor.
0: Etrafı dört tarafı hırsız dolu.
1: Çok önemli bir
0: Adam sana ahlak
1: örnekle
0: satıyor.
1: tam üstüne geldi efendim. Bu sabah İki ilçe belediyesine operasyon haberiyle uyandık güne. Hani diyorlar ya operasyon sürekli muhalefete yapılıyor diye. Biri İzmir'in Çeşme ilçesi,
0: Çeşme evet.
1: diğeri
0: Sabahın
1: de
0: çok erken
1: İstanbul'un
0: vakitlerinde.
1: Esenyurt ilçesi. Esenyurt ilçesinde kayyum yönetimi var. Ve 19 kişi hakkında
0: Tövbe
1: rüşvet
0: estağfurullah.
1: suçlamasıyla

0: operasyon yapıldı. Dolayısıyla bu devlet, bu yapılan operasyonlar A, B, C ayırmadan yapılıyor.
1: Tabii.
0: Bunu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Kayyum ya, kayyum işte. Adam yani niye o? Çalınmasın diye.
0: Ama bunlar benim hırsızım iyidir.
1: Var var
0: Senin
1: tabii.
0: hırsızın kötüdür.
1: Çünkü
0: Başkanım ne kadar da güzel
1: şimdi ben
0: çalmışsın diyecek kadar beyinsiz kuş beyinli
1: hocam
0: bunlar ya.
1: hangi beyni, hangi kuşu, hangi ne dersek diyelim karşılığı bu yok, olmuyor. Adam çıkıyor acayip acayip küfürler ediyor. Ama şöyle bir gerçek var. Bak çok mantıklı, çok düz verilerden bahsediyorsun ya. Şimdi o çeşmedeki şey, baktım sabahleyin. Sabahın köründe hem de bir şafak baskını ile. Bak, bu dünyanın en andaval cümlesi budur ha. Hem de bir şafak mı? Ulan otelde de basıyoruz, gene dolduruz yok. Nereden basarsan bas hocam. Yani biz ya don yok, ya peştemal var, ya havluyla geziyorsunuz, ya bilmem nerede yakalanıyorsunuz. Problem şafak baskını lan ne demek? Bak bu çeşme bir örnektir. Ben yıllar boyunca bunu savundum. Şimdi ortada bir deli karartma bilmem ne, ya bunu yapmak zorunda. Ya yani, ikindi vakti, alo ben polis koyuyorum, evet. Yolsuzluk yapmışsınız galiba. İddianame falan. Sen hakkınızda suç duyurusu var. Evet. İtiraf var. 5 milyon dolar yok ortada. Evet. İkinden sonra size geleceğim de. Müsaitseniz eğer.
0: Ya da siz beni hiç
1: Tabii.
0: zahmet etmeyeyim. Siz buyurun efendim.
1: Tabii.
0: Müsait olduğunuz
1: Ha,
0: bir
1: bak.
0: vakit bekleriz efendim.
1: Çeşme'de olan şey şu. Çok şaşırdım. Yani umarım doğrudur. Bütün haber kanalları aynı haberi verdi çünkü. Aynı haber verildi. Sabaha karşı mahallede belediye evrakları yakılırken yakalanmış. Ne?
0: Belediye evrakları.
1: Evraklar.
0: Hay
1: Adam
0: Allah ya.
1: evrakları yok ederken
0: Ama bu
1: demiş ki
0: siyasi yakış olmasın. Yani
1: hocam,
0: operasyonlar
1: demiş ki
0: siyasi
1: adam,
0: ya.
1: ya bir
0: Burada böyle
1: duman
0: bir
1: var.
0: siyasi
1: Hocam
0: yangın.
1: şimdi sabah namazı kalkıp da mı yaptı? İşte
0: Sabah
1: komşular tabii
0: namazı.
1: komşular efendim, yok
0: Bana bir
1: CHP'den
0: gülme
1: bazı,
0: geldi.
1: hocam adam şadırvana gitmeye başladı, bakma sen yapar bunlar böyle şeyler.
0: Peki
1: Abi
0: tamam.
1: sabah kılıyordum, elimden çakmak düştü, yerden bir alev aldı, ben de evrakla taşıyordum der adam. Der mi? Karşı kitle yer mi? Kitle yer. O kitle çünkü ne yapıyordu? Turşu bidonu sarı kapağına oy veriyordu. Değil mi?
0: Doğru,
1: Heh.
0: doğru.
1: Şimdi bunu yaparken bunu yakalandı. Neyi o? Ne derdi ona? Evrakları yakarken yakalandı. Şimdi saat 6'da evrak yakarken yakalanırsan ne yaparsın? 7'de de adamın evine gidersin. Doğru mu?
0: Yani.
1: Olmaz. Bir öğleyi bekle. Evrak geri kaldı. Neyse toparlansınlar.
0: O zaman o evrak yakana demez misin kardeşim? Şunu öğle vaktine yakın yak da.
1: Olmaz.
0: Madem öyle.
1: Şimdi zaten yakalanması sebebi şu. Tabii geceliğin geç ya da sabaha karşı bir vakitte ya gün aydınlanıyor. Sen de orada bir duman görüyorsun. Değil mi? Mahallede bir yangın çıkma ihtimali de var tabii. Hani onu insan götürüp fırında falan yakar. Bu kadar, tamam o da hani fikir
0: Abi
1: vermek
0: çok
1: olmaz.
0: enteresan ya.
1: Eşeğin aklına kabus kumu düşmeyelim.
0: Çeşme Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Çeştur Büro Memuru Deniz Songül Yalçın, Aziz Metin, Aydın Aydemir, Çeşme İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde inşaat mühendisi olan Okan Aktaş diye giden böyle
1: Abi
0: bir sıralama,
1: hakkında
0: 8 şüpheli var. Daha
1: Ömer
0: isimleri Yücel Güngör, Metin Akpınar. Bak isim
1: Ömer
0: benzerliği.
1: Bey bir şey
0: O da
1: soracağım.
0: pansiyon sahibi ha, Metin
1: Metin Akpınar.
0: Akpınar. He.
1: Bir şey soracağım. Yani bu hakkında bir yolsuzluk, hırsızlık dosyası olmayan, soruşturması olmayan kaç CHP var? Çok merak ediyorum. İnanmaz. Az, çok az. Soruşturma derken nereye? Mahkemeye evrilmişleri say. Geçen verdiğim rakama geldi ki mi?
0: Senin
1: Bak
0: dediğin
1: ne dedim?
0: şuydu.
1: 2 yıl.
0: İçişleri Bakanlığı AK Partili belediyeler hakkında daha fazla soruşturma izni
1: Hayır.
0: veriyor yapılan başvurulara.
1: Tabii.
0: Ama
1: Tabii.
0: başvuruların neticesinde ortaya çıkan üründe CHP'lilerin azıcı şey ezici bir üstünlüğü
1: Tabii.
0: var. Doğru mu?
1: Bak her farklı iktidarda bile. Bak şimdi Melih Gökçe'yi koy ortaya. Adam çok haklı söylediğinde. Ya adam yüzlerce soruşturma geçirdi. Yüzlerce. Lan bir tane Allah'ın kulu bir. Çünkü biz mesela ben davalarımda kaybettiğim davalar var benim, değil mi? Kaybettiğim davalar var. Yazılarımdan dolayı. Bir tanesi de televizyon ekranında söylediğimden dolayı. Kaybettiğim davaların, kaybettiğim soruşturma açanın, savcıların %80'i diyeyim, hepsi değil. 80'i içeride. Ya da ceza alıp çıktılar olanları var. Şaka yapmıyorum. FETÖ'cü. Ya Hakan Şükür'e tuzluk dediğim için ifade verdim ben savcılıkta. Hakan Şükür'e tuzluk dediğim için. Ortaya kaldırdım, lan manyak mısınız?
0: Can Yücel'den örnek verseydin
1: Vallahi
0: keşke,
1: şaka
0: onun
1: değil. Çünkü o
0: şiirinden.
1: bir şeye çıkmıştı ya, bir Samanyolu, bu bunların kanalı vardı ya, FETÖ'cülerin, alçakların. Oraya çıkıp da orada bir yemek yapıyor, bilmem ne yapıyordu, bir hareket çekiyordu. Tuzluğu görünce

Biliyorsun bunun metaforu var ya tuzluk diye. Ben dedim oradaki orada gerek yok dedim. Tuzluk var zaten. En büyük tuzluk dedim. Hakan Şükür. Boyu da uzun ya. Tuzluk var. Çevir dedim bilmem ne. Bana bu yüzden vallahi ve billahi ve tallahi emin kağıdı bende duruyor.

0: dava açmış. Birçok kişi var. Buna yalan değil. Ulan ne zaman isyan ettim? Adam onu bilmem ne dedin. Dedim mi? Dedim. İnkar etmedim ki abi. Neyi
1: yapacak bir şey yok abi. Yani, dediysen 60... cezasını çekeceksin evet. Yani.
0: Ama şurada o ifadeyi kullanmak zorunda kaldım. Hı. Savcı bana, sen Hakan Şükür'e tuzluk demişsin. Düşünebiliyor musun abi? 2014'ten bahsediyor. 2015. Tuzluk demişsin. Ulan herif kaçıyor lan herif. Yakalayıp kaçar. Lağın faresi o herif. Savcı bana, devlet bana sordu 2014'te. Sen FETÖ'cü Hakan Şükür'e tuzluk diyemezsin dedi. Seni ceza keserim. Hem de hapis cezası. Dedim. Tuzluktan neyi kastediyorsunuz dedi bana. Dedim böyle sofada var. 3 deliklidir. Sodyum. Dökeriz. Tat verir. Sen hiç kimye kadar duydun mu? Neyse uzatmayayım. Şimdi bunlara soruyorsun. Abi, süt gibi akız tertemiziz. Ne CHP'ye dava mı? İlk defa duyuyormuş gibi. Lan CHP'nin davasız. Kaç hırsız yakalandı CHP'li ya? İlk defa duyuyormuş gibi numarayı çekiyorsun. Bak o çok gıcı buluyor. İlk defa duyuyormuş gibi. Kaç tane hırsızlık yaparken yakalanmış CHP'li belediye var? Kaç tane? Vallahi sayısı bilmiyorum. Onlarca, yüzlerce. Benim takip ettiğim dosyalar var ya. Yakalanmış. Ya ulan arkadaş, adam baklava kutusunda, yani o baklava kutusunu açıyor. 110 milyon euro. Ulan nasıl saydın onu gözünle? Ya ne bileyim, pardon yani o civarda.
1: Yaklaşık.
0: Adam bunu CHP'li gazeteci. Bak buna adam diye okuyorsunuz buna. Söylüyorum direkt. Adam diye okuyorsunuz bu adamı. Şunu görüyor. Koskoca kaç yıl benim kadar, yani ben, gerçi benden büyük değildir. Yaşınız ama. Adam şunu dedi. Adam dedi, açtığı zaman görmüyor musun dedi ya. Şaşırıyor dedi. Çüş yani. Şimdi o haklı. Sözcü, Halk TV, işte Nefes, Enfes. Bütün bunlar biri gün cezimsel falan filan. Bunları okuyup da bir şey bekliyorsunuz mesela bunlardan. Ne o? Gerçekten öğrenmek için bunu okuyorum. Bu adam deli ya. Seni delirtmiş abi. Kafayı yedirmiş sana. Bir şey söyleyeyim mi? Çok özür dilerim ama şöyle bitireceğim. Belki biraz kızanlar da olacaktır ama.
1: Tamam.
0: Vicdan abi. Vicdan çok kıymetli bir şey. Yani ben geçtiğimiz günlerde de bir daha baktım. Kontrol ettim. Bir defa takdir ettiğim bir noktası var. Bir gazeteci olarak Yılmaz Özil'e ben çok şey yazdım. Tamam. Biraz önce verdiğim isimleri gördün değil mi? Kimler olduğunu.
1: Evet.
0: Şu anda merhaba dedim arkadaşlarım. Bir defa bana dava açmamıştır bu adam. Yılmaz Özil. Bir defa dava açmamıştır. Onun için ifade vermedim. En ağırlarını yazdım.
1: Tamam.
0: O da benim hakkımda işte Ergenekon meselelerinden bir şeyler yazdı. Hikmet Genç falan filan dedi.
1: Tamam.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Abi adam vicdanlı adam. Vicdana gelebiliyor. Bunu gördüm abi.
1: Ben de o noktada mesafeliyim.
0: Işte, bir saniye.
1: Ben de onu. Abi, ya vicdanla niye kendi yetiştirip büyüttüğü o canavarları kendisine hocam, geber ben, inşallah dedikleri hayır, için. Hayır, ya bir yerde yanlış yaptık abi, diyor
0: bak,
1: yani.
0: Bir dakika, ben onunla ilgili bunu yazdım zaten. Dedim ki bak bir dakika. Kendi yaptığınız o bir atmosfer var. Oluşturduğun
1: evet,
0: kutuplaşma.
1: Evet.
0: Bunun mimarlardan bir tanesi olarak yazdım ben. Bunda değişen bir şey yok.
1: Tamam.
0: Hiçbir şey yok. Fakat bir gerçekle karşı karşıya kaldım. Bunu da görmek zorundayız abi. Yani burada bir merhamet falan duygusundan bahsetmiyorum. Bir şey gördüm. O da şu. Hani biz hatırlıyor musun? Çok defa burada verdik konuşmasını. Burada verdik konuşmasını. Döve döve de verdik.
1: Toparla.
0: Neydi abi verdiğimiz konuşma?
1: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı gördüm. Öyle mi? Kimseye doğru yürüyor. Neydi yani konuşma? Işte, toparla.
0: Eğer bizi okursan yanılırsın diyen adamdır.
1: Tamam. Sözcü izlersen, Halk TV izlersen, Sözcü okursan, Cumhuriyet okursan başkanlar biz seni uyutuyoruz.
0: Şu anda
1: yalan söylüyoruz diyor yani.
0: Değil. Ne Sözcü'de evet, ne Halk TV'de hiçbir evet, değil bu adam evet, ama. Evet. Ben sana söyleyeyim mi? Söyledi. Geçen hafta yaptığı şeye de baktım. O da inanılmaz bir şey. Selçuk Bayraktar'a bir çağrıda bulunuyor. Tamam mı? Arkası bir iki kişi için.
1: Tamam.
0: Ayrı ayrı dünya insanı ama diyor. Ve Selçuk Bayraktar dönüyor ona ve yardımcı oluyor bir konuda. Şunu gördüm dedim. Adam dedim şu anda hem Özgür Özel'in ne olduğunu çok iyi anlatıyor. Hem CHP'yi çok iyi anlatıyor. Hem içerideki yolsuz ve hırsızları çok iyi biliyor ve ifşa ediyor tek tek.
1: Peki. Ben buradan da, yani buradan da şöyle, en azından yani, kayda geçmiş
0: hocam,
1: oldu.
0: Hocam ümitsiz olmamak lazım. Artık ümidimizi kesmemeniz lazım. Peki.
1: Efendim biz şöyle yapalım. Bugünlük günün manşetine veda edelim. Biraz erken veda edelim. Çünkü AK Parti Genel Merkezi sizin de takdir edeceğiniz üzere çok hareketli.
0: Kim var orada hocam?
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı evet, Cemil Tugay. Sayın evet, Cumhurbaşkanı'nın yanındaki koltukta oturuyordu biraz önce. Hocam, biraz sonra olacakların işaretiydi.
0: Ben tam bakıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi kaybetmeye başladı. Ne diyor? İzmir gelsin.
1: İzmir gelsin.
0: İzmir peki, gelsin.
1: Evet. Ve kulak veriyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'na AK Parti grup toplantısında. Yarın görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.
2: Sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki vatandaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyor. Yurt dışında gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı vesilesiyle genel merkezimizde tertiplediğimiz bu geniş katılımlı toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. 1 Ekim Perşembe günü itibariyle başlayan yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyor. AK Parti grubuna ve Cumhur İttifakı ortaklarımıza bu yeni yasama yılında Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Aynı şekilde parlamentomuza, siyasi partilere hiçbir ayrım yapmadan tüm milletvekillerine de başarı dileklerimi iletiyorum. Meclis Genel Kurulu hitabımda altını çizdiğim bir hususu bugün tekrar hatırlatmak isterim. Gazi Meclisimiz tatile siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir. Her zaman söylüyorum, işleyen bir demokrasi için iktidar kadar, iktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı, nasıl davrandığı da çok önemlidir.

Bunlar Karşıyaka mı, Göztepe mi?

çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogtan, mutabakat arayışından kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayız. Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız. Fakat bu iyi niyetli yaklaşımımıza karşılık görmezsek, şikayet mercimiz her zaman olduğu gibi yine engin basiret ve ferasetiyle milletimiz olacaktır. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım,

son toplantımızdan bu yana AK kadrolar olarak milletimize karşı görevimizi yerine getirmek için hepimiz yoğun bir çaba içindeyiz. Sizler yüce meclisin çatısı altında, bizler Cumhurbaşkanlığında, belediye başkanlığımız il ve ilçelerinde hep beraber tam bir adanmışlık ruhuyla Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmak için ter döküyoruz. 10 Ağustos'ta başlayıp 1 Ekim'de biten tatil dönemini de en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ettik. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe, sokak sokak dolaştık. Durmak yok, yola devam dedik. Türkiye buluşmalarıyla her kesimden insanımızın sesine kulak verdik. Eleştirilerini not ettik. Onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık. Şimdi isterseniz yaz dönemini nasıl geçirmişiz? Şöyle kısaca bir hatırlayalım.

0: Biz sussak tarih susmayacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önceki yasama yılının son grup toplantısından bugüne kadar geçen zaman zarfında yoğun bir gündemi vardı. Türkiye bu süreçte NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. Ankara'daki karşılama töreni hafızalardan silindi.
2: Zirvenin ilk gününe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi damgasını vurdu.
3: 36. Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da dünya liderlerine ev sahipliği yaptı. Onları mehter marşlarıyla karşıladı. NATO zirvesi ise Türk misafirperverliğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye başarılı bir zirveye imza attı.
4: Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle baş başa görüşmeler de gerçekleştirdi. Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Almanya, Bulgaristan, Arnavutluk başta olmak üzere birçok liderle görüşen Cumhurbaşkanı, NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği heyetiyle de temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı bu zaman zarfında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da katıldı, dünyaya bir kez daha seslendi.
0: Biz gerekirse sıkıntı çekeriz. Gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız. Zulme asla rıza göstermeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ve Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle yapılan toplantılar gibi önemli etkinliklere katıldı. Türkiye'nin görüşlerini ortaya koydu. Türkiye'de ise yine diplomasinin kalbinin attığı merkezlerden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'tan Polonya'ya, Ukrayna'dan Japonya'ya, Libya'dan Irak'a kadar birçok devletin liderleriyle orada görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir önemli toplantıda Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ydi. Türkiye'nin tezlerini orada da anlattı.
0: Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
1: Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Orada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı. Mekke İttifakı kuruldu. Türkiye bu süreçte 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne de ev sahipliği yaptı.
5: İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece dünyada değil, Türkiye'de de önemli toplantılara katıldı. 15 Temmuz ve Malazgirt anmaları yapıldı. Samsun ve Şanlıurfa şehir hastaneleriyle İstanbul Havalimanı 4. ana pist açılışları gerçekleştirildi. 2. İletişim Şurası düzenlendi.
0: Gerek geleneksel medyada, gerekse dijital alanda güçlü bir varlık göstermek mecburiyetindeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazen başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran sporcularla bazen de Teknofest gençliğiyle buluştu.
5: Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir.
1: Cumhurbaşkanı bu zaman zarfında katıldığı AK Parti toplantılarında Türkiye Yüzyılı vizyonunu ve AK Parti'nin Türkiye'nin bugünü gibi geleceğine de damga vuracağını anlattı.
5: Bugün tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin
0: bahtiyarlığını yaşıyoruz.
1: AK Parti teşkilatları bu süreçte her fırsatta milletimizle buluştu. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
0: Evet, AK kadrolar olarak milletimize aşkla, tutkuyla, samimiyetle hizmet ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz.

Gençler, merhum Namık Kemal ne diyor? Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet mend olan mazluma el çekmez ihanetten. Yani kendini bilen insan bilenler halka hizmetten usanmaz, mert olanlar mazluma yardımdan el çekmez. İnşallah Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz. Grubumuzdaki tüm milletvekillerimizi, yani sizleri de gerek meclis çatısı altında, gerekse il ve ilçelerinizde gece gündüz demeden Türkiye'ye yaptığınız hizmetler dolayısıyla ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu vesileyle

bu vesileyle yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başkan vekilliği vazifesini devralacak Tokat milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yoğun bir çalışma takvimi bulunuyor. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde çalışarak inşallah önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz. Değerli kardeşlerim, gündemle ilgili değerlendirmelerime geçmeden evvel ekonomiye dair bazı güncel verileri burada sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 aylık ihracatımız %5,2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283,7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa İnşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun diyor. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı İş gücü verileri de umutlarımızın artmasına vesile oldu. Buna göre 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla %7,8'e geriledi. 15-24 yaş grubu genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan düşüşle %13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında istihdam sayımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. Temmuz'un ardından Ağustos ayında yaşanan toparlanmayı önemsiyoruz. Milletimizin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Ne pahasına olursa olsun bundan taviz vermemekte kararlıyız. Son olarak Pazartesi günü
Eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makro ekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir. Bu parametreler ışığında Eylül'de aylık bazda tüketici fiyatları %1,84, üretici fiyatları %2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise %29,73'e gerilemiş. Böylece son 5 senede ilk defa %30'un altına inmiştir. Hizmet enflasyonu Mart 2020'den, kira enflasyonu ise Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Bilhassa milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Elbette enflasyonda hedeflediğimiz veya arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak hedeflerimize ulaşacağız. Aziz milletim, değerli yol arkadaşlarım, reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor, büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı meselenin hukuki yönüne dair anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir.
Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Şunu burada tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek. Ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır. Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Milletimiz de şüphe etmesin. Değerli yol arkadaşlarım, tabii bu konunun bir de idari ve siyasi boyutu bulunuyor. Bağımsız yargı kendi işini yapar. Orada süreç ilerliyor. Ekonominin aktörleri kendi sorumluluk alanlarında gerekli adımları atıyor. Vicdan, etik ve inanç boyutu kişinin zaten kendisiyle ilgilidir. Ama meselenin idari ve siyasi cephesinde yük bizlerin omuzunda. Az önce söyledim. Sorunun idari yönüyle ilgili kurumlarımızı, kurullarımızı görevlendirdik.

Dedik. Onlar da konuyu tam bir hassasiyet içinde takip ediyorlar. Gelelim meselenin siyasi veçesine. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Ve inancı sadece kişilere ait birer soyut kavram olarak görmedik. Partimizin ve hareketimizin en merkezine, siyaset anlayışımızın en temeline yerleştirdik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bizim siyasetimiz inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. Bundan tam 24 sene önce ilk AK Parti hükümetini kurduğumuzda bize ne dediler? İktidar yozlaştırır dediler. Bunlar da çözülecek dediler. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık.

Gençler, ne vicdanımızla yüzleşmekten taviz verdik, ne nefis muhasebesinden vazgeçtik, ne ahlaki değerlerimizi esnettik, ne de inancımızın sarsılmasına müsaade ettik. Çok sınamayla karşılaştık. Çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Maşallah. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da evel Allah'ımız da yok.

dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır. Burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek zorundayım. Değerli kardeşlerim, şimdi bakıyoruz. Bırakın kürsüden konuşmayı. Milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca hadsizce dil uzatıyorlar. Şunu bir defa er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Buradan hiç kimseye, özellikle de siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturuyorlar. Boşuna hevesleniyorlar. Boşuna fırsatçılık yapıyorlar. Evelallah partimiz, bu kadro hepsinin hevesini kursağında bırakır ve bırakacaktır. Herhalde şunu artık anlamıştır. Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Bir kez daha ifade ediyorum. Meseleyi büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Siyasetimiz ve onun eseri olan yönetim tarzımızın pusulası daima ahlak, hukuk ve vicdan oldu. Bugüne kadar ahlaktan, imandan ve vicdandan sapmadık. Bundan sonra da kimse bizi yolumuzdan ayıramaz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bunlar 25 yıldır bizi tanımamışlar. Biz neler gördük neler. Evelallah bunun da üstesinden geliriz ve geliyoruz. Bizim için bu öyle üzerine uzun uzun konuşulacak bir mesele değildir. Çözülemeyecek bir sorun hiç ama hiç değildir. Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz. Hiçbir arkadaşım
karamsarlık tuzağına düşmesin. Hiçbir arkadaşımın zihnine, gönlüne şüphe, tereddüt yerleşmesin. Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur. Bu hep böyle olmuştur. Hiç merak etmeyin. Şimdi de yarın da böyle olacaktır. Bugünlere tertemiz geldik. Yolumuza tertemiz devam edeceğiz. Bu kutlu yolda yenilenmiş, tazelenmiş, hücrelerini yenilemiş bir şekilde inşallah çok daha kararlı yürüyeceğiz. Bu badireden, her krizden, her sınavdan güçlenerek çıktık. Buradan da Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağız. Aziz kardeşlerim, kıymetli milletvekillerimiz, AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip edepsizce hakaret etmek saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır. Burada şunu da açık açık söylemek istiyorum. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz bundan 32 sene önce 1994 yılında yerelden yola çıkarak geneli yani 783 bin kilometre karenin tamamını kucaklamış başarılarla dolu belediyecilik tecrübesi üzerine ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareketiz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Sorunlara pratik çözümler bulma, hızlı neticeler alma, projeler geliştirme, şehirlerimiz için vizyon ortaya koyma noktasında hiç kimse AK Parti ile aynı kulvarda rekabet edemez. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşme ve eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmetkarlık makamıdır. Fedakarlık makamıdır. Millet için gece gündüz çalışmayı gerektiren ağır bir sorumluluk makamıdır. Biz belediyeciliği kendi cebini, eşinin, dostunun, akrabalarının cebini doldurmak için değil, bilakis milletin kesesini doldurmak, milletin hazinesini doldurmak için daha huzurlu, güvenli, estetik ve güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz. Bugün böyleydi. Bugün

de yarın da böyle olmaya devam edecek. Hep beraber bu anlayışta çalışmaya, koşturmaya, şehirlerimizi imar ve ihya etmeye devam edeceğiz. Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle yeni yasama yılının bu ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor. Meclis çalışmalarında sizlere başarılar temenni ediyor ve Cemil Bey'i de huzurlarınıza davet ediyorum.

0: şimdi de.
1: Ailesi iş, ömür vakfetmiş, canla başla.
0: Evet, şimdi de İzmir milletvekillerimizi de alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Evet, rozetimizi de alalım. Evet, İzmir İl Başkanımızı, Kadın Kollarımızı, Grup Başkanımızı da sahneye davet edebilir miyiz? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda AK Parti'mizin büyük güçlü AK Parti'mizin rozetini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a takıyorlar. İzmir'imize, İzmir Büyükşehir'imize, Ege'nin incisi İzmir'imize, AK Parti ailemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

İzmir milletvekillerimizi yerlerine davet ediyoruz ve İzmir AK Parti ilçe belediye başkanlarımızı da sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

Evet, işte büyük güçlü Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve işte İzmir'imizin ak kadroları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

olan aşkımızın hikayesi. Bu yolculuk aziz milletimizin bize duyduğu güvenin, samimiyetin ve inancın hikayesi. Bu yolculuk boyunca hiçbir şey bizi durduramadı. Önümüze çıkan tüm engelleri hep birlikte aştık. Biz büyük Türkiye'yiz. Bugün şehir şehir, ilçe ilçe, belde belde milletimize hizmetkar olma yolunda yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Aydınlık Türkiye için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yeniden yollara düşmek üzere. Yolumuz açık olsun, Allah yar ve yardımcı.

İşte vakit, İzmir vakti diyoruz. İşte Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve işte İzmir kadrolarımız.

Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.

Evet. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, çok değerli AK Parti ailesi, hepinizi bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İzmir'de büyüdüm, mütevazi bir ailenin çocuğuyum. Doktor oldum 30 yıl, hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. Ve bir büyüğümüz dedi ki, milletimize en iyi hizmet siyasettir dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum. Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve hep buna inandım. 7,5 yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da, sonra İzmir Büyükşehir'de. Görev süren boyunca tüm hemşehrilerimize, hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip

0: milletine, manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmek elbette şereftir. Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Tam burada şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün. Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. Yunus Emre bin Salih, ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağım. Hoş geldik ve hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
1: Efendim bizler de bir kez daha AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

0: 17 yıl önce büyük ve güçlü Türkiye için bir yolculuğa çıktım. Bu yolculuk hepimizin hikayesi. Bu yolculuk bizim milletimize olan aşkımızın hikayesi. Bu yolculuk aziz milletimizin bize duyduğu güvenin, samimiyetin ve inancın hikayesi. Bu yolculuk boyunca hiçbir şey bizi durduramadı. Önümüze çıkan tüm engelleri hep birlikte aştık. Biz büyük Türkiye'yiz. Bugün şehir şehir, ilçe ilçe, belde belde milletimize hizmetkar olma yolunda yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Aydınlık Türkiye için, çocuklarımız için, gençlerimiz için...
1: İşte Cumhurbaşkanımız için, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve gemimizin ilçisi AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a bir kez daha hayırlı olsun diyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz. Evet, saygıdeğer milletvekillerimiz, şimdi kapalı gruba geçiyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Çok önemli mesajlar verdi. Elbette ki gündemde İzmir vardı. Partisinden istifa eden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi, rozeti bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Pek çok konuya ilişkin mesajlar verdi ama önce tabii ki İzmir'i konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyecilik üzerindeki açıklamalarını konuşacağız ve son olarak da Cemil Tugay'ın açıklamalarını üzerinden tabii ki gideceğiz. Bir yayın konuğumuz var. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak. Nuh Bey, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diyorum.
2: Her defasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elbette ki programları gerçekten miting tadında geçiyor. Şimdi yine öyle bir programdı. Döneceğim. Bir de Teams'ten konuğumuz olacak bu arada. Doktor Murat Özer, Akşam Gazetesi yazarı. Murat Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Doktor
2: Murat Özer, hoş geldiniz. Siz de çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi Nuh Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönül belediyeciliği yine elbette ki çok üzerinde durduğu bir kavramdı. Ege'nin incisi İzmir diye seslendi. Evet. İzmir halkına seslendi. Çalışmaya devam edeceğiz dedi. İzmir için çok güzel şeyler yapacağız dedi. Hem bu açıklamalar üzerinden gidelim İzmir özelinde, hem de elbette ki bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz onu sorayım önce, sizinle başlayalım.
3: Sayın Erdoğan'ın yerel yönetime verdiği ehemmiyeti veya yerel yönetime bakış açısını bu kadar yıldan sonra bizim şahsen benim değerlendirmem böyle, ben hadsizlik olarak bulurum, görürüm. Çünkü bütün bu siyasi başarının aslında o yereldeki muhteşem başlangıçla alakalı, onun üzerine bina edildiğini biz biliyoruz, görüyoruz. Ve yerelden sonra da acizane hep kendi siyasi, yani kendi meslek hayatımda da şunu hep gözlemlemişimdir. Sayın Erdoğan'ın tabii ki birikim bambaşka bir şey. Fakat asıl temelindeki şey, bana göre Anadolu halkının gönlünde, kalbinde yer tutan şey samimiyetidir, doğallığıdır, dürüstlüğüdür. Bu yerelden beri başlayan ve değişmeyen bir şeydir bu. Fakat tabii ki bugünün flash haberi, sizin bahsettiğiniz transfer. Vallahi ben hep şunu düşündüm konuşmayı takip ederken, izlerken. Muhtemelen Cemil Tugay siyasi hayatında ilk defa baskıdan uzak, rahat ve ön yargısız, yani daha doğrusu Sayın Erdoğan'ı ilk defa ön yargısız, rahat bir ortamda dinleyebildiğini düşünüyorum ve ilk defa doğru anladığını düşünüyorum. Dışarıdan yaptığım bir değerlendirmedir bu.
2: Daha önce ön yargıyla yaklaşmıştır.
3: Yaklaşmak zorunda idi.
2: Zorunda kalmıştır, evet.
3: İnanın şuradaki notlarımı Deniz Hanım, inanın ben daha önce buraya gelmeden, daha doğrusu şeyden önce aldım. Fakat çok şaşırdım. Sayın Erdoğan konuşmasında bu aldığım notlardan bahsettiler. Şu, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini doğru değerlendirdim.

0: demek lazım. Aldığım not şuydu. Şimdi yerel yöneticinin görevi yönetimde olduğu, seçildiği beldeye, şehre hizmet etmek. Bunun hangi şartlarda olabileceği çok önemli. Şimdi hele hele bu ayrışmadan sonra CHP'deki o eski yani neyse ikisi aynı fark etmiyor zihniyetler ama o ayrışmadan sonra ben hiçbir CHP veya yeni partiye bağlı o bünyedeki yerel yöneticinin gün boyunca, gece boyunca, günler boyunca bütün kafasını, zihnini nasıl hizmet edebilirim yorduğunu ben düşünmüyorum. Bizim dışarıdan gördüğümüz bir kere, yıllardan beri gördüğümüz aldığım not şu, bakın ben bir büyükşehir belediye başkanının kendi şehrindeki diyelim ki ulaştırma ilgili yatırımlarla ilgili ulaştırma bakanıyla rahat bir biçimde görüşebileceğini düşünmüyorum. Görüşemedi zaten. Görmedik hiç bunu. İzin alması lazım önce. Bu da izin alsa bile onun hanesine yazılmış bir atılmış bir çarpıdır. Böyle bir şeye görüşmeye kalkması. Peki ne ölçü şeylerde bu ikisinde de partilerin ikisinde de bunlardaki ölçü hizmet değil, hizmetin sınırı değil. Veya ben merkez yönetimle hangi diyalog içerisinde, nasıl bir ilişki içerisinde olursam yönetiminde olduğum şehre hizmet edebilirim değil. Erdoğan'a hangimiz daha çok düşmanlık yapıyoruz? Ölçü bu. Beraber izlediğimiz şeyler. Saraya sen gittin, ben gitmedim. Bu ortam altında, bu ortam içerisinde bir belediye başkanının bu baskılardan sıyrılarak kafasını, zihnini, birikimini o yönettiği belde için, şehir için harcaması mümkün değil. Önyargısız dediğim şey buydu. Ne dedi? Cemil Tugay çok ilginç bir söz söyledi bakın. Kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan kurtulmak için geldim dedi. Tam da mesele bu. Sayın Erdoğan'ın daha önceki bölümde, yani bugünkü konuşmasında daha önceki bölümünde bahsettiği o 1 Ekim'deki yasama yılı açılışında konuşması esnasındaki edepsizlik, ben o gün aynı şeyi paylaşmıştım. İnanın orta çağda kalmış bir siyasi argümandır.
1: Ayağa kalkma mı?
0: Hayır, çıkıp gitmesi, o grubun çıkıp gitmesi. Hı-hı. Hakikaten tam da bugün Sayın Erdoğan o şeye vurgu yaptı. Hangi devirde yaşıyoruz? Etrafımızda ateş var. Sen kalkmışsın, marifet. Bakın yeni bu. Bu yenisi işte. Eskisi yeni fark etmiyor. Bu yeni yeni tırnakçısının anlayış nedir? Bu anlayışın stratejisi ne? Yeni parti değil mi adı üstünde? Birileri umutla bekliyorlar. Yeni bir şey koyacak ortaya. Genç, yeni değişim diye geldi bunu hatırlarsanız. Değişim diye geldiler. Ve bu Cemil Tugay o değişim kurultayında Özgür Özel'i desteklemişti. Şimdi gelinen noktaya bakar mısınız? Değişimde gelinenler neresi? Cumhurbaşkanı olan, ülkenin cumhurbaşkanı olan ve aynı zamanda %50'den fazlasının oyları seçilen bir liderin konuşması esnasında hem de öyle kritik bir dönemde konuşması esnasında salonu terk etmek. Allah aşkına bu nedir? Bu nasıl bir siyasettir? Dolayısıyla ben Cemil Tugay'ın gerçek söylüyorum ilk defa bugün bir kere rahatladığını düşünüyorum. İzmir içinde çok şey değişecek. İzmir kazanacak. Ama bunu ben daha önceki yayınımıza da vurguladım. Kimse şöyle algılamasın, çok büyük haksızlık olur. İşte İzmir daha önce muhalefet partisine mensup bir başkan tarafından yönetiliyor idi. Şimdi AK Parti'ye geçince daha çok hizmet görecek.
1: Onları ayrıca konuşacağız Muh Bey. Peki. Özellikle tabii ki İzmir'in kazanımlarını, vatandaşın kazanımı ne olacak bundan sonraki süreçte
0: İzmir'de. Tamam, Murat Bey'i bekletmeyelim fazla.
1: Evet,
0: tamam.
1: Tekrar döneceğim Muh Bey. Şimdi Akşam Gazetesi yazarı Doktor Murat Özel. Efendim sizinle de bu konuşmalar üzerinden gidelim. Çünkü bazıları belediyeciliği rant olarak görebilir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bizim için millete hizmet anlamına geliyor. Millete hizmet kapısıdır dedi. Ve sonra Cemil Tugay, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay söz aldıktan sonra, kürsüye çıktıktan sonra bir büyüğümün sözünü söylemek istiyorum dedi. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir ve bu sözde Türkiye Cumhuriyet tarihini son 25 yılına damga vuran büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüdür dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamalar?
2: İşte bu tam da bir kırılma noktasında olduğunu gösteriyor Türkiye'nin. Hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından hem yeni parti seçmeni açısından hatta muhalefetin bütün bloğu açısından yani altılı masadan itibaren gelişen bütün muhalefet çeperiyle hepsiyle birlikte söylüyorum. Tam anlamıyla bir kırılma noktasıdır. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi değil sadece geçerken ortaya koymuş olduğu sözler ve bu irade beyanı. Ne demek istiyorum? Şimdi pek çok belediye başkanı AK Parti'ye

0: geçti süreç içerisinde. Bazı belli Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde soruşturmalar sebebiyle belediye başkanları tutuklandığı için belediye başkanlarından düştüler ve daha sonra oranın belediye meclis üyeleri yapılan seçimlerle el değiştirdi. Bazı belediyeler bu şekilde el değiştirdi. Bu muhalefet siyasi irade gaspı olarak nitelendirmişti. Böyle olmadığını biliyoruz ama ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, istifa ederken de bir irade gaspı söz konusudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu mutlak mutlak sebebiyle ortaya konulan şeyler yanlıştır diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin %48 oyla belediye başkanlığı makamına gelmiş olan bir yerel yöneticisi ve öyle bir yerel yönetici ki Kemal Kılıçdaroğlu hatırlarsanız biz İzmir'i nasıl, Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz denildiğinde İzmir'e bakın dediği bir yöneticimden bahsediyoruz. Yani İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin vitriniydi. Şimdi bu vitrindeki en önemli figür belediyecilik konusunda geldiğinden itibaren de şunu gözlemlediğimiz adil ve ahlaki bir tutum sergilemeye çalışan bir kişi. Bunu nereden söylüyoruz? Çünkü gelir gelmez kendinden önceki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıyla alakalı soruşturma açılması için şikayette bulunmuş bir kişi. Benden önceki parti, yine aynı partinin mensubu olmakla beraber bu kişi yolsuzluğa, rüşvete, haksızlığa bulaşmıştır. O sebeple ben bununla alakalı evrakları savcılığa götürüyorum diyen kişidir. Bu da Cumhuriyet tarihinde az rastlanan bir şeydir. Yani başka bir partiyle alakalı bunu hep yapıldığını gördük. Ya da geçmişin hep enkazla değerlendirildiğini gördük. Ama aynı partiden seçilmiş olan bir kişinin kendi partisindeki bir önceki yerel yönetici hakkında bir işleme başlattığını çok nadiren gördüğümüz şeylerden birisi. Cemil Bey böyle birisiydi. Şimdi o kişi yani 2010 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapan, siyasete atıldığı günden beri yani tıp doktor biliyorsunuz. Yani tıp doktorluğu bir kenara bırakıp siyasete atıldığı günden beri 16 yıldır kesintisiz olarak bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapan bir figür ortaya çıkıyor. Diyor ki ben şunu anladım ki AK Parti ezilenlerin sesidir, kimsesizlerin kimsesidir. Ben bunu idrak etmiş durumdayım. Şimdi şunu görüyoruz. AK Partili belediye başkanı yani AK Parti siyasetine geçmesinin arka planında yerel yönetimlerin daha rahat olması, kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti içerisindeki bu siyasi karmaşadan, kaostan kurtulma isteği gibi pek çok şey olabilir. Ama onun önüne geçen bir şey söyledi bugün biraz önce. Dedi ki bugüne kadar muhalefet bloğu sürekli olarak kendisini, kendi kitlesini bir arada tutabilmek, konsolide edebilmek için AK Parti karşıtlığının ötesinde bir Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan nefretini ihdas etmişti ve bütün kitleyi bunun üzerinde bina ediyordu. Ben şunu gördüm ki Erdoğan nefretini Türkiye'ye kazandırdım. Hiçbir şey yok. Bilakis eğer gözümüzdeki bu bantları, bu yazgıyı değiştirirsek, bu ön yargılarımızdan kurtulursak o zaman gerçek anlamıyla Türkiye'de bir uzlaşma kültürünü getirmiş olan partinin ve liderin AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olduğunu görürsünüz dedi zımnen. Bu çok önemli bir dönüşüm noktasıdır. Bu kırılma o kadar sarsıcı olacak ki Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partinin şu ana kadar söylediği, tırnak içinde söylüyorum, ahlaki üstünlük iddiasını, halk iradesinin gasp edildiği iddiasını tamamen ortadan kaldırıp gerçek anlamıyla AK Parti'ye daha hızlı bir şekilde geçiş yapacak olan pek çok siyasinin önünü açacaktır. O açıdan yeni partiden de CHP'den de çok sayıda kişinin istifa ederek AK Parti kadrolarına geçmesinin önü açmıştır. Türkiye'deki iklimin değişmesine de çok büyük bir katkı sunacaktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız yani özellikle o yasama yılının açılmasındaki ortaya konulan Sayın Özgür Özel'in ortaya koymuş olduğu o şeyi son derece çirkin bir ahlaki düşüklük olarak nitelendirdi. Çünkü gerçekten uzlaşma kültürü hele ki işaret etti çünkü terörsüz Türkiye gibi bir meseleyi inşa ettiğimiz, bölgemizde terörist bölge inşa ettiğimiz ve tam da bu esnada Türkiye'nin en büyük sorunları konusunda bir uzlaşma zeminini hazırlamamız gerektiği bir vasatta hiç olmazsa böyle bir noktada bu yapılmamalıydı dedi. Şimdi Cemil Tugay'ı bu noktaya götüren sebeplerden birisi de bu işte. Kendisi İzmir Belediye Başkanı ama gerçekten İzmir halkının, İzmir'deki seçmenin çok önemli bir kısmının Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan göçmen olduğunu biliyoruz. Kendisi de Vanlı bir belediye başkanı, Van kökenli birisi. Bölgenin sorunlarını en yakın şekilde, en can alıcı şekilde yaşamış, idrak etmiş kişilerden birisi. Onun bu tepkiyi koymuş olması, Hayır, ben artık CHP'de siyaset yapmayacağım ama Yeni Parti'deki bu vaziyetin, hele ki terörsüz Türkiye konusunda ortaya koymuş oldukları, mecliste ortaya koydukları ikircikli tavrın Türkiye'nin ve bölgenin barışına asla katkı yapmadığını gören bu bakış açısı çok büyük bir değişim ve dönüşümü sağlayacaktır. Cemil Tugay adeta bir işaret fişeği atmıştır. Türkiye'de Kürt sorununun çözümü konusunda, barış konusunda, demokratik çözüm konusunda Yeni Parti'nin ortaya koymuş olduğu performansın yanlış olduğunu ve bölge halkının, sadece Türkiye için değil, tüm Suriye'de, Irak'ta bölge halklarının umudunu ortadan kaldıran ve emperyalistlerin planını burada ihdas edilmesini sağlayan o yapının yanında konumlanan bir Yeni Parti'nin içerisinde olmayacağını birkaç cümleyle ifade etmiş oldu. Gerçekten çok tarihi bir cümleydi. Kimsesizlerin kimsesi olan bir partinin yanına geçiyorum. Öyle bir liderin yanına geçiyorum mesajı. Herhangi bir, yani belediye başkanıyım, ben sıkıntılar yaşıyorum. Yerel yönetimle hükümet arasında sıkıntılar var. Bu sebeple ben genel bir yönetici olarak İzmir'in sorunlarını çözmek için, yani pragmatik bir gerekçeyle AK Parti'ye geçiyorum diyebilirdi. Diyebilirdi ki ben kendi geldiğim bu siyasi iklimden çok rahatsızım. Bu partide sürekli karmaşa ve kaos var. Ben huzur bulmak için AK Parti'ye geçiyorum. Sonuçta bu bir iktidar partisi diyebilirdi. Daha önce belediye başkanlarından geçenler bunu ifade ettiler. Hatırlarsanız Beykoz Belediye Başkanı AK Parti'ye geçtikten sonra dedi, ilk defa ben huzur dolu birkaç gün yaşıyorum. Çünkü hiçbir şekilde partiden kimse beni arayıp da şunu şu adamı şu işe koyun, İşte şöyle şu ihaleyi şunu yapın falan demedi. AK Parti siyaseti böyle bir şeymiş, ben bunu bilmiyordum dedi. Bunu da diyebilirdi, bunu da demedi. Daha üst bir noktaya taşıdı. Çıtayı öyle bir noktaya taşıdı ki bu kırılma bütün muhalefet bloğunda öyle büyük bir sarsıntıya sebebiyet verecek ki bunu yakın zamanda da zaten çok net bir şekilde hissedeceğiz.
1: Peki sağ olun Murat Bey. Sizi biraz dinlendireyim. Tekrar döneceğim. Nuh Bey, şimdi yine bir başka özellikle dikkat çeken konuşmalar sürüyor. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki gönül belediyeciliği kavramını yıllardır zaten bunu vurgular ama şimdi Cemil Tugay da konuşurken Yunus Emre'den de işler verdi. Gönüller yapmaya geldik dedi ve hoş geldik, hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi dedi. Aslında AK Parti'nin kimliğine de çok hakim biri olduğunu söyleyebilir miyiz?
2: Ben şunu düşünüyorum. Birçok siyasetçinin CHP'de, eski veya yeni CHP'de siyaset yapan birçok siyasetçinin bilhassa yerel yönetimlerdekiler, yani daha doğrusu o yönetimlerdeki biraz bana göre enfeksiyonlu tiplerin dışındakilerin Erdoğan'ın siyasetini, AK Parti'deki bu bahsettiğiniz gönül siyasetini geriden gıptayla izlediğini düşünüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan konuşmasında bahsetti. Gece yarıları küfürlü mesajlarla yönetilen bir partide
1: evet, konuşmasına ilk öyle başladı.
2: asla ve asla siz o sizin beraber çalışan arkadaşlarla gönülden bağlı bir bağ kuramazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Yani siz insanlara bir takım yönetimdeki etkinizi ve yetkinizi kullanarak bazı şeyleri zorla yaptırabilirsiniz. Zorla diyerek özellikle söylüyorum çünkü diktatörlük den kurtulmaktan bahsetti Sayın Erdoğan bugün. Yani Cemil Tugay'ın gelmesi diktatörlükten kurtulmasından bahsetti. Siz işte başka türlü baskılarla, siyasi baskılarla vesaireyle insanlara konuşmasını sınırlayabilirsiniz. Arzu ettiğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Ama asla ve asla kalbine hükmedemezsiniz. Dolayısıyla fark etmiyor. Tamam mı? Tabii çap büyüdükçe daha da zorlaşıyor. Bir şirkette veya Türkiye'nin yönetiminde yöneticinin beraber çalıştığı kişilerle gönül bağı kurabilmesi asıl başarıdır. Yoksa oradaki yetkisini ve yetkisini kullanarak insanlara zorla bir şey yaptırmak çok da marifet değildir. O bakımdan ben her CHP'linin buradaki bu gönül bağını, buradaki bu Sayın Erdoğan'a lidere olan gerçekten gönülden bağı, o coşkuyu gıptayla belki de kıskanarak izlediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunu çok zaten çok net biçimde dile getirdi Cemil Tugay bugün konuşmasında. Ben tekrar söylüyorum. Cemil Tugay'ın bugün hani İzmir yeniden doğacak, yeniden inşa edeceğiz diye kendisinin de siyasette yeniden doğduğunu düşünüyorum bugünkü. Hakikaten bugün çok rahatladığını düşünüyorum. Çünkü az önceki konuşmalarımızda şunu da ilave etmek isterim. Hani CHP'de CHP'ci zihniyetinin anlayışında önemli olan çok hizmet etmek değil, önemli olan Erdoğan'a, AK Parti'ye düşmanlığı sergilemektir demiş idik ya, demiştim ya. Şimdi yeni bir şey daha çıktı bu CHP, eski ve yeni CHP'de siyaset yapanların başına yeni bir bela daha çıktı. Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığına ilaveten bir de kendi aralarında CHP'li yeni partiye, yeni partili CHP'ye karşı nasıl tavır izleyecek? Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Mansur Yavaş Özgür Özel'le görüştü, ona bilgi verdi diye en son istifayla sonuçlanan bir baskı gördü CHP'den. Fark etmiyor. Bu sefer iki parti, iki CHP'li parti arasında aynı sıkıntı var. Bırakın Erdoğan'a karşı tavrı. Dolayısıyla böyle bir ortamda gerçekten bütün varlığını, birikimini, her şeyini hizmete vermek, halka vermek, halkın hizmetine sunmak asla ve asla mümkün değil. Ben tekrar söylüyorum. Bugün Cemil Tugay'ın bunu çok net olarak bunu gördüğünü düşünüyorum. İzmir'le ilgili bir şey söylemek istiyorum eğer.
1: Buyurun, kısa tabii ki alabilirim Nuh Bey. Çünkü ekibimiz AK Parti Genel Merkezi'nin orada hazır.
2: Buyursunlar, o zaman acele etmeyeyim ben.
1: Tamam,
2: daha sonra.
1: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi 24 ekibi Yağmur Yıldız, AK Parti Genel Merkezi'nin orada. Hareketlilik nasıl, ne durumda? Yağmur, atmosfer nasıl orada, senden alalım.
3: Sevgili Deniz Zeybek, bugün AK Parti'nin en yoğun gündemli günlerinden biri. Genel merkez oldukça kalabalık. Hem AK Parti'nin Ankara teşkilatları hem de elbette İzmir teşkilatları bugün burada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık bir saat önce kürsüdeydi ve İzmir'in artık resmen AK Parti'ye geçtiğini duyurmuş oldu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da rozetini taktı. Hala hareketlilik var. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Dilerseniz Ömer Özgün şöyle çok kısa bir ekranlara getirsin buranın hareketliliğini ve kalabalığını. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen karşıdaki kongre binasındaydı. Orada hitabını gerçekleştirdi. Ardından ana binaya geçti. Zira MYK toplantısı var. Bir saat sonra başlayacak olan o toplantıya başkanlık edecek. Çok yoğun bir kalabalık var. Şu an kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Oldukça büyük bir coşku da vardı. Tabii onu da ifade edelim. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP'den AK Parti'ye geçen İzmirlileri selamladı. İzmir bugün bir başka güzel ifadesini kullandı. Tabii muhalefetin yolsuzluklarına ilişkinde kısa bir hatırlatma da bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rüşvetsiz selam bile vermeyenler veya gece yarıları küfür işitmek, duymak istemeyenler, hizmeti seçenler AK Parti'ye geçiyor ifadesini kullandı. Böylelikle muhalefete ilişkinde kısa bir değerlendirme yapmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cemil Tugay da Cumhurbaşkanı'ndan sonra rozetinin takılmasıyla beraber ilk değerlendirmesini yaptı ve hizmetin aslında siyasette önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Hizmet siyasetini ön planda tuttuğunu belirtti. Bu anlamda elbette hizmet üretmek için bugün AK Parti ailesine katıldığını dile getirdi Cemil Tugay. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İzmir'i ve İzmirlileri hizmet noktasında desteklemek için AK Parti'nin elinden gelen her şeyi yapacağını ve gerekli desteği vereceğini ifade etti. Toplantı sona erdi. Milletvekilleri de buradaydı. İzmir'den gelenler de buradaydı. İlçe belediye başkanları da beraberindeydi Cemil Tugay'ın. Aynı zamanda eşi de kendisine eşlik etti. Oldukça yoğun bir gündemle bugün CHP'de önemli bir belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu. Önce istifasını dile getirdi Cemil Tugay. Bugün itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılan rozetle birlikte AK Parti saflarına geçmiş oldu. Bundan sonrası için İzmir'de AK Parti'nin hizmet belediyeciliği aslında hayata girecek ve bu anlamda önemli adımlar atılacak. Tabii şu dakikalarda vekiller de yine beraberinde bu noktada ayrılmaya devam ediyorlar. Kameraman arkadaşım sizlere yeniden buranın atmosferini göstermek istedi. Genel Başkan Yardımcıları, AK Partili kurmaylar ve vekiller de yavaş yavaş ana binaya doğru geçiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen dakikalarda MYK toplantısına başkanlık edecek. Partisinin A takımını toplayacak. O toplantıda da hem iç hem dış siyasette yaşanan gelişmeler, ekonomi ki özellikle fon soruşturmasına dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert ve net konuştu. Gereken hem siyasi hem de idari olarak yapılacak ifadesini kullandı. MYK toplantısında da tüm bu konu başlıkları ele alınacak. Bizler de takip edeceğiz diyelim ve AK Parti'den aktaracaklarımızı noktalayalım.
1: Merhaba.
4: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. 13.02 Deniz Zeybek'ten sözü devraldım. Önemli bir gün aslında. AK Parti için belirli eşikler vardır. Bu da aslında öyle önemli sayılabilecek bir dönem. Çünkü AK Parti 25 yıl sonra, hatta ilk defa artık İzmir'de.

0: İzmir AK Parti'de. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozeti takmasıyla birlikte AK Parti'ye geçti. Aslında CHP'den istifa ettikten bağımsız kaldığı o süreçte çok şey yazılıp çizilmişti. AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu. Cemil Tugay o açıklamalarda veya yakın çevresi bunu reddediyorlardı. Ama bugün katıldı. Kendisi de birkaç cümleyle gerekçelerini işte katılıma dair anlattı. Ama biraz daha aslında derinlemesine bakmak gerekiyor bu noktada. Cumhurbaşkanının sözleri önemliydi. Cemil Tugay'ın açıklamaları da öyle elbette ki. Ama ne olup ne bittiğini anlamaya devam edelim. Deniz'den sözü devraldım dedim sizlere. Konuklarıyla birlikte de devraldım. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve Akşam Gazetesi yazarı Doktor Murat Özer bizimle birlikte. Merhabalar Nuh Bey, merhaba. Merhabalar Murat Bey.
1: Hep siz canım, hep şimdi biz hoş geldiniz diyelim.
0: Evet, siz bana hoş geldiniz deyin, ben size hoş bulduk diyeyim. Bu sefer böyle bir değişiklikle başlayalım yayına. Şimdi konuşmaya başlamadan önce Cemil Tugay ne dedi, ne diyecek merak ediyordu. Bu zamana kadar kabul etmemişti AK Parti'ye katılacağını. Onunla bir başlayalım, onu bir izleyelim, ardından konuşmaya geçelim.
2: Bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Tam burada şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. Yunus Emre bin Salih, ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
0: Şimdi Cemil Tugay'ın açıklamaları böyleydi. Bu sözlerden de hareketle aslında bu AK Parti'ye geçişi gelin biraz irdeleyelim. Neden? Ne oldu da geçti? Daha önceki açıklamalarında böyle bir hava kendisi böyle bir sinyal vermiyordu. Şimdi Nuh Bey'le hemen ben önce başlamak istiyorum. Nuh Bey, Cemil Tugay'ın bu CHP'den ayrılış sürecini mesela hatırlayalım. Ne demişti? Mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir deyip istifa etmişti. Şimdi mutlak butlan diyorsan CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'na, o zaman tabii ki akla gelen yeni partiye geçmesiydi. Geçmedi, bağımsız kaldı ve bununla birlikte dedikodular da başladı AK Parti'ye katılacağına dair. Ama kendisi bunu bu zamana kadar kabul etmemişti. Hatta zaman zaman işte kendine uzatılan mikrofonlarda hatırlıyorum Özlem Çerçeoğlu'nun katılışını da eleştirmişti. Ama belli ki o süreçten bu sürece bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu ki fikri değişti ve AK Parti'ye katılmaya karar verdi. Ne oldu, ne olmuş olabilir? Sizin duyumlarınız var mı? Veya sizin öngörünüz, hissiyatınız ne söylüyor?
1: Aslında bunun Cemil Tugay için çok zor bir karar olduğunu anlamak lazım.
0: Yani, hangi açıdan zor?
1: İzmir Belediye Başkanı'ndan bahsediyoruz. Yani orada etkin olan kesime baktığınız zaman, yani bugüne kadar işte bu CHP adayları seçen kesime baktığınız zaman çok özür diliyorum. Yani gerekirse kanalizasyon suyunu içmeye kullanmaya razı olup ama çamur içerisinde yürümeye razı olup ama asla ve asla efendim işte AK Parti'ye oy vermemeyi. Daha doğrusu oydan ziyade bir yaşam tarzı veya

0: bir ideoloji olarak böyle bir tercihten bahseden bir kesimden, bir şehrin belediye başkanından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ismin orada başkanlık yapan birisinin böyle bir karar vermesinin ben gerçekten çok zor bir karar olduğunu düşünüyorum. Niye böyle bir karar verdiğine gelince, Helin Hanım, Sayın Erdoğan 1 Ekim 2024'teki yaptığı konuşmada, hani o meşhur bir, daha doğrusu terörsüz Türkiye sürecinde başlatan iç cephenin tahkimi konulu bir şey vardı ya, konuşması. Hı
1: hı, evet, evet.
0: Bu son meclis açılışındaki konuşmasında onu tekrarladı ama bir açıklama getirdi oraya. Yani iç cephenin tahkiminden neyi kastettiğini daha net açıkladı. Ve şu ifade kullandı. Siyaset, memleketin ve milletin menfaatini siyasi menfaatten, siyasi hedeflerden öne getirme, onun üzerine çıkarmaktan bahsetti. Hı hı. Bu çok değerli bir şey. Bunun ama CHP'de, eski veya yeni fark etmiyor, CHP'de çok asla bulunmadığını ben düşünüyorum. Bunun bulunmayan bu şeyin, yani millet menfaati gerektiği zaman Erdoğan'la gerekirse görüşebilmek, merkezle yönetimle iyi diyalog kurmak, Ulaştırma Bakanı'na iyi diyalog kurmak, yani bu şeyin yerel yönetimde çok daha önemli hale geldiğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla bu genel olarak CHP'deki bu problemin üzerine bir de son zamanda şu eklendi. İki CHP oldu bir de. Hı hı. CHP'li yöneticiler için konuşuyorum. Daha önce bir Erdoğan, işte AK Parti vardı tavır konması gereken. Şimdi bir de iki CHP oldu. Ona mı tavır koyacak, buna mı tavır koyacak? Bahsettiğiniz isim 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda değişimden yana tavır koymuştu Cemil Tugay. Yani evet, Özgür evet. Özel'in yanındaydı. Ama nitekim zaten sizin dediğiniz şekilde şeyden de ayrıldı CHP'den. Ama ondan sonraki tavra baktığımız zaman ortaya çıkan tavırda eğer yeni partiye geçerse orada da gene çok rahat bir hizmet yapamayacağını anladığını ben düşünüyorum. Onun için geçmediğini düşünüyorum. Sonra da böyle bir karar verdiğini düşünüyorum. Bakın ne demeye çalışıyorum? Bugün yerel yönetimlerdeki hizmet aksaklı olan yerlerden bahsediyorum. Birinci meselenin kaynak olduğu kanaatinde değilim.
1: Nedir birinci mesele?
0: Bakın mesela örnek vereyim size bir İstanbul'dan. İstanbul'un İstanbul nüfusunun Türkiye nüfusuna oranı %18'dir. Fakat ben 2023 ödeneklerini kayda aldım. Bilerek kayda aldım. Özellikle kayda aldım. 228 milyar liranın toplam bütün belediyelere verilen yardımın tam %41'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Hı hı. Bakın %18 nüfus, İller Bankası'ndan verilen merkezi destek %41.
1: Tamam.
0: Tamam da sonra ama İstanbul'da bugün biz yeter kadar hizmet aldığımızı düşünüyor muyuz? Bırakın İstanbul, İzmir. İzmir'de %10. İzmir'de de çok az değil yani bu. %10. Çok büyük bir oran bu. Türkiye genelinin %10'u. Hı hı. Peki neden böyle bir problem yaşanıyor? İşte az önce bahsettim. Kaldı ki şunu da düşünmek lazım. Eğer bu oradaki bu yönetim problemine rağmen merkezi yönetimin başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere merkezi yönetimin İzmir'deki yönetime rağmen, İzmir'deki anlayışa rağmen o hizmetler yapmasaydı ben bugün İzmir'in yaşanacak halde, asla yaşanacak halde olmadığını, daha kötü olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yerel yönetim dediğimiz şey merkezde istibatlı olması gereken bir şey. Yani merkezle yönetim birbirine ayrılması mümkün değil. Ama ben Cemil Tugay'ın bugün çok rahatladığını düşünüyorum. Çünkü daha önce mesela Ulaştırma Bakanlığı'na bir görüşme yapamazdı izin almadan şeyle, genel başkanla veya başka bir bakanlıkla veya Erdoğan'la. Çünkü bağlı olduğu parti buna izin vermedi. Çünkü bağlı olduğu partideki anlayış hı hı. Erdoğan'a
1: ama Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve dedi
0: ne zaman
1: ki ben
0: görüştü?
1: İşte geçtiğimiz haftalarda görüştü. Ha, hatta siz de dediniz ki benim hissiyatım bu sadece metroyu konuşmak için gitmemiştir. Dedim. Mesela dedi ki o zaman Mansur Yavaş da bilgi verdiğini ifade etmişti, söylemişti. Yani aslında bilgi verdiğin takdirde görüşebiliyorsun. Cemil Tugay da istese görüşebilir yine bilgi verdiği takdirde.
0: Ama bir şey anlatmak isterim size. O görüşmesi, Mansur Yavaş'ın o görüşmesi CHP'den istifa etmesine sebep oldu. Netice itibariyle. Kimse ne yenisi ne eskisi. Ya sonuçta Ankara gibi bir büyük şehrin başkanıdır bu kişi. Tabii ki görüşecek Cumhurbaşkanı'nda bu şehrin hizmetleri için demedi. Hı hı. CHP'den veya yeni partiden.
1: Ama onlar biraz da Özgür Özel'e haber verdiği için rahatsız olmadı mı CHP? Biraz

0: Orada aslında yeni parti CHP çekişmesi, kıskançlığının da yarattığı
1: bir
0: şeydi.
1: Tam da demin de bunu söylemeye çalışmıştım. Yani şimdi bakın işte tam örnek, güzel bir örnek verdiniz. Sadece Erdoğan'a onların tabiriyle vahamet anlatmak için bunu söylüyorum. Sarayla irtibat, saraya mesafenin dışında ne çıktı bir de ortaya tekrar, tam da demin ben dedim teyit ettiniz. Diğer CHP ile araya mesafe koyması veya koymaması meselesi çıktı ortaya.
0: Evet.
1: Şimdi bu ortamda nasıl hizmet edebilir bir büyükşehir belediye başkanı? Dolayısıyla ben çok ölçüp biçtiğini düşünüyorum Cemil Tugay'ın bu ortamda, yani gelinen noktada nerede olursa hizmet edebileceğini. Ve bir şey daha var. Ben
0: Nedir?
1: hemen onu tamamlayayım. Biraz ders çalıştım. Aslında İzmir'de de biz o dediğim gibi o birkaç tane spesifik beyanları esas alıyoruz ama aslında bir bıkkınlık, bir bıkmışlık görülüyor.
0: İzmir halkında mı?
1: Halkında bu mevcut duruma. Bununla ilgili şeyim şu, gerekçem şu. Son seçimde CHP'nin adayıyla, yani Cemil Tugay ile Hamza Dağ'ın arasındaki oy farkı 315 bin.
0: Hemen söyleyeyim mi ben oyları? Cemil Tugay 1 milyon 292 bin, Hamza Dağ 977 bin oy aldı. Bir önceki seçime de bakalım. Tunç Soyer 1 milyon 549 bin, Nihat Zeybekçi, o da 1 milyonu aşmıştı. 1 milyon 32 bin.
1: Tamam.
0: İşte almıştı.
1: Hatta Ahmet Piştine'den bu yana, 2004'ten bu yana ilk defa iki parti arasındaki, iki aday arasındaki oy farkı bu kadar düştü. 315 bin. Daha öncekilerin tamamında bundan daha farklı şeyler var. Oy farkı var arada. Bu aslında her şeye rağmen, bu baskıya rağmen bir İzmir halkının da bir kısmının en azından kanaatin değişmeye başladığı, bu gidişin doğru olmadığını anladığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu parti değişikliğinin orada da bu anlamda farklı bir, Sayın Erdoğan bu konuşmasında bahsetti, İzmir bundan sonra işte bütün gücümüzü hizmet edeceğiz dedi. Cemil Tugay da İzmir'i ayağa kaldırmak için buraya geldim, İzmir'i yeniden inşa edeceğiz dedi. Ben bu farkın, tekrar söylüyorum, ben demin vurguladım, buradaki şu çok büyük haksızlık olur İzmir'de hizmetler arttıktan sonra, bir süre sonra. İşte Cemil Tugay AK Parti'ye geçince İzmir'de hizmetler arttı.
0: Ona girelim. Şimdi bu ne olacak? İzmir halkı ideolojik mi davranacak burada, yoksa hizmete bakıp ona göre mi karar verecek? Ona birazdan girelim. Hemen bir Murat Bey'e de döneyim. Murat Bey'e de sormak istiyorum. Murat Bey, ne oldu şimdi? Cemil Tugay AK Parti'ye geçmeye karar verdi. Daha önceki yaptığı açıklamaların aksine ne yaşandı o süreçte? Sizin gözleminiz nedir?
2: Şimdi ben bir müjde şey beklemiyorum, bir mucize falan beklemiyorum. AK Parti belediyesine geçince İzmir'de bu 25 küsur yıllık enkazın bir anda toparlanabilmesi ya da dün AK Parti'nin yayınladığı videoda olduğu gibi çöp dağlarından çiçek açmasını falan beklemiyorum. Bir mucize beklemeyelim. Gerçekçi olmak lazım, rasyonel olmak lazım. Sayın Cemil Bey'in AK Parti'ye geçmesindeki temel sebeplerden bir tanesi belediye hizmetleri konusunda hükümetten daha fazla destek görmek istediği olabilir. Bu mümkündür. Bunu diğer AK Parti'ye geçen Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de gördük. Özellikle bu Beykoz Belediye Başkanı mesela AK Parti'ye geçtikten sonra şunu söyledi Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı. Ben ilk defa birkaç gündür partiden aranmıyorum. Ben işte ihale var, filanca ihale için şöyle yapın, filanca kişiyi şurada işe alın diye sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nden beni arıyorlar. İlk defa ben böyle bir şeyle karşılaşmadım dedi. Yani AK Parti'ye geçmek için daha rasyonel, daha gerekçeler üretilebilir ve bunun gerçekçi olduğunu görebiliyoruz. Ama bence çok daha önemli bir şey var. Bu bir ideolojik kırılmadır. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden üretilmiş olan kamplaşmanın, onun şahsında, ona yönelik bir nefret üzerinden kurulan kamplaşmanın artık tarihe karışacağı bir eşikte bulunduğumuzu görüyoruz. Yani Cemil Tugay herhangi bir kişi değildir. Yani çok uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan ve bu siyaseti yaparken de ideolojik olarak da orada o iklimde bulunduğunu ifade eden birisidir. İlk defa böyle bir kişi gönüllü bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüp bakıp sizden bir şey olmaz. Çünkü bu yani siz sadece koltuk sevdası yüzünden buraya geldiniz, bu noktaya getirdiniz, partiyi bu noktaya getirdiniz diyen bir figür. Özgür Özel'e baktığındaysa orada gerçek bir ikbal göremeyen, yeni partide ise rüşvet, yolsuzluk, irtikapla sürekli suçlanan bir anlayış gören bir Cemil Tugay var. Ama ondan da önemlisi bence, bakın şu önemli bir şey. Siyaset önemli bir alan. ve temiz bir alan.

0: alandır aslında. Çok kıymetli bir alan. Yani ülke yönetimiyle alakalı bir şeyden bahsediyor. Yönetimle alakalı bir şeydir. Yani bunun kirli olması ihtimali var mıdır? Sürekli siyaset ve eşit bir kirlilik olursa ülke nasıl yönetilir yani? Belediye nasıl yönetilir? Hiçbir şey yönetilemez hale gelir. Siyasetin temiz olması gerekir. En azından üslubunuzun, dilinizin bir uzlaşma kültürüne ve asgari nezakete uygun olması gerekir. Şimdi Cemil Tugay'ın yerine koyun kendinizi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanından iki tane çok önemli kişi ayrıldı. Birisi Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık yapmış kişilerden bahsediyorum. Davutoğlu ve Babacan. Ve bu kişiler partiden ayrıldılar. Partiden ayrıldıktan sonra gidip parti kurdular. Ve Cumhurbaşkanı'nın aleyhinde altılı masanın içerisine girdiler ve muhalefetin bayraktarlığını üstlendiler. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzında bu iki figür hakkında ağza alınmayacak bir hakaret, bir küfür, bir aşağılama ifadesini hiç duydunuz mu? Yani bir bakın Allah aşkına. Hepimiz medyada çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız o ne Davutoğlu'yla ne de Babacan'la alakalı ağza alınmayacak, aşağılayıcı, küfür ifade eden bir cümle kurmadı. Hiç kurmadı. Ve en ciddi muhalefeti yapmış olmalarına rağmen yapmadı böyle bir şey. Bakın 3 gün önce Özgür Özel Cemil Tugay için sütte leke var, Cemil Bey'de yok dedi. 3 gün önce bunu söyleyen kişi bugün attığı tweette Sayın Tugay için sütü bozuk soysuz dedi. Bu olabilecek bir şey midir? Kendinizi Cemil Tugay'ın yerine koyun. Böyle bir siyasi iklim içerisinde siyaset yapabilir misiniz? 3 gün içerisinde bütün bir kanaatin değişme ihtimali var mıdır? Ben 3 gün önce sütte leke yok, vardır bunda yoktur denen bir adam 3 gün sonra bedmaye olabilir mi? Sütü bozuk soysuz olabilir mi? Sizin kanaatleriniz bu sadece ortaya koymuş olduğunuz siyasi performansınızla mı ölçülür? Ahlaksızlığınız, namussuzluğunuz, soysuzluğunuz nasıl ifade edilebilir? Böyle bir şey nasıl söylenebilir? Hırsızlığımı gördüm, yolsuzluğumu gördüm. İnsanlara ne oldu da 3 gün içerisinde değişti? Seninle yol yürümek istemiyorum çünkü böyle bir iklime sahipsiniz. Siz içinde bulunduğunuz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeni partinin de yani böyle şapkayı önüne koyup düşünmesi gereken şey budur. Cemil Tugay gibi bir figür, Mansur Yavaş gibi figür demiyorum bakın Mansur Yavaş sağ siyasetten gelmiş birisi. Başından itibaren sağ siyasetin içerisinde bulunmuş birisi ve kendi siyasi tarihinde CHP'ye ağız alınmayacak sözler söylemiş birisidir Mansur Yavaş. Mansur Yavaş AK Parti'ye geçmiş olsaydı bunlar bugün bunu konuşmaz. Ama Cemil Tugay başından beri siyasi olarak kendi yani şeye bakın, kariyerine bakın. CHP'den başka hiçbir yerde siyaset yapmamış birisi. Van kökenli, aslen Tunceli'li, Cumhuriyet Halk Partisi'nde babadan, atadan sadık, sürekli o siyasi iklimin içinde bulunmuş birisi. Bugün kürsüye çıktı ve dedi ki, kimsesizlerin kimsesi olan bir partiye geçiyorum dedi. Öyle bir liderin yanına geçiyorum ben dedi. Bu o kadar derin bir kırılma ki, o kadar büyük bir yarılma gerçekleştirdi ki, hem CHP'nin hem de yeni partinin tüm iddiaları şu anda çatırdıyor. Onların bir hizmet değil, sadece Erdoğan düşmanlığı üzerine bina ettikleri kitleyi konsolide etme çabası bugün Cemil Tugay'ın şahsında tamamen paramparça olmuş durumda. Bu sorunun cevabını vermek durumunda çünkü. Yani bu partiler ve bu partide siyaset yapanlar bu sorunun cevabını vermek zorunda. Biz kendi yanımızda yıllarca birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz insana sadece başka bir yöne baktığı için bir anda bambaşka şekilde bir noktaya gelebiliyorsak, tüm nezaketimizi yitirebiliyorsak, her şeyini onu reddediyorsak, onu yani ifade etmek sürekli söyledim kusura bakmayın ama bu sözü genel başkan, bir genel başkan söyledi çünkü dün itibariyle sütü bozuk dedi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Türkiye siyasetinde bir siyasetçiye, bir belediye başkanına, Türkiye'nin en büyük belediye başkanlarından bir tanesine hiçbir siyasi figür, ister dostu olsun, ister muhalifi olsun. Ya böyle bir şey söylenemez. Ama bu söylendi. Ve bakın şu anda Türkiye'de gündemin bu olması gerekirdi. Nasıl olur da Özgür Özel ağzından bu kadar ağır bir hakareti çıkabilir? Bu yapılmamalıydı. Türk siyaseti buna yani Türk siyaseti buna layık değil. Türk milleti buna layık değil. Böyle bir üsluba layık değil. Bunu konuşmamız gerekirdi. İşte Cemil Tugay'ı bugün bu noktaya getiren şeylerden birisi budur. Ben bu uzlaşma kültürünü reddeden, sürekli düşmanlık ve nefret üreten bu üsluptan, bu dilden artık çok rahatsızım, bizarım, doğru bir yere gidiyorum demiştir.
1: Peki.
0: Bence ben bu saatten sonra konuşulması gereken şey bu.
1: Peki. Şimdi Nuh Bey, az önce dediğiniz şimdi İzmir halkının nasıl yaklaşacağı meselesi. Bu arada Murat Bey, az önce şunu da sorayım madem Murat Bey deyin de AK Parti'nin sosyal medyada paylaştığı klip. Hatta elimizde varsa arkadaşlar o klibi de ekrana yansıtalım. İzleyen izlemeyen izleyicilerimiz olabilir. Ekrana yansısın. Dün akşam bir klip
2: Evet.
1: paylaştılar. O klip de şu an ekrana geliyor.
2: Hı.
1: İzmir'in dağlarını görüyoruz, çöp
2: Önce çöpü
1: içerisinde.
2: görüyor, sonra da görüyor.
1: Evet,
2: Önce çöp
1: o
2: dağlarını görüyor.
1: ilerledikçe kamera
2: Evet.
1: çiçekler açmaya başlıyor. Ondan sonra ve bu görüntü üzerinden de çok şey yazıldı, çizildi dünden bu yana. Murat Özer tabii burada göründüğü gibi olacağını düşünmüyorum diyor. 25 yıllık enkaz diyor kendisi ifade ederken. Muhalefet cephesinden de mesela yeni partililerden de CHP'lilerden uzlaştıkları ender meselelerden biri oldu. Onlar da diyorlar ki ya çöpleri toplayamadığını söylediğiniz Cemil Tugay mı şimdi İzmir'in dağlarında çiçekler açtıracak diye eleştiriyorlar. Murat Bey de 25 yılın enkazı tabii böyle bu klipte olduğu gibi hemen toparlanmaz diyor. Bir, siz ne diyorsunuz? Hemen toparlamak mümkün mü? İkincisi, muhalefet cephesinden hem yeni partiden hem CHP'den çöpleri toplamıyor diyordunuz. Nasıl çiçekler açtıracak? Eleştirisine nasıl bir yanıt veriyorsunuz?
2: Tabi bu klip biraz tahrik edici bir klip yani dünkü ortamda gerekli bir şeydi bu. Ama bütün şeyi bunun üzerine, bu görüntü üzerine bina etmek çok doğru değil. Bir önceki sohbetimizde belediye hizmetlerinde aksamanın, bilhassa CHP'li belediye hizmetlerinde aksamanın kaynak problemi veya merkezin ilgisizliği olmadığını iddia ettim ben. Bunu İstanbul'da biz yakından, daha da yakından gördük İstanbul'da. Şimdi İzmir'de bundan sonraki dönemde birçok şeyin daha iyi olacağını ben düşünüyorum. Evet, yani bir dönemde veya hemen bir sonraki seçime kadar güllük gülistanlık tamamen değişmiş bir İzmir olmayacaktır. Ya, altyapı meselesi var birçok
1: İki
2: konuda.
1: buçuk yıl var bu arada yerel seçime kadar. 2,5 yıl
2: Tabii
1: içinde ne gibi değişim bekliyorsunuz
2: ben
1: İzmir'de?
2: bir kere 2,5 yıl içerisinde o çöp möp meselelerinde çok net bir biçimde gözde görülür bir değişik olacağını düşünüyorum. Ben bahsettiğim bu süre yetmez dediğim bir şey, daha altyapı problemleri var ciddi anlamda.
1: Ulaşımdan
2: Ulaşım, bir
1: bahsediyorsunuz.
2: kere bir, mesela bir körfez meselesi var orada.
1: Evet.
2: Bizim İstanbul'da çok yıllar önce unuttuğumuz. Bunların tamamında bilhassa bu bahsettiğim altyapı meselelerinde bugünkü çürümüşlüğe, bugünkü hakikaten onların dediği gibi kolay kolay, Murat Bey'in dediği gibi kolay kolay kısa zamanda hallolmayacak noktaya gelmesindeki sebep, gerekçe az önce bahsettiğim gibi kaynak problemi değil. Merkezle diyalog problemi. Merkezin ya, pimpon maçı bile size tekrar top geri gelse devam eder. Yani ama merkez hiçbir zaman bu tür şeylerde karşılık bulamamıştır. Bunun yanında ortak projelerde bir başarı sağlanamamıştır. Bugün İzmir'deki ulaşım meselelerin çoğu merkezi taraftan çözülmüştür. Ben bundan sonra oradaki belediye başkanının İzmir odaklı artık çalışmaya başlayacağını düşünüyorum. Bugüne kadar böyle olduğu kanaatinde değilim. Aynı kişi olmakla beraber. Bundan sonra bir diyalog içerisinde, paslaşma içerisinde, yerelle, genelde çok daha farklı bir şey olacaktır.
1: Peki. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Dediniz ki işte körfezin kokusu, altyapı, çöp, çöp. Hemen bir kulak verelim hızlıca.
3: Güzel bir buluşma oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta bütün işte bakanlarımız, milletvekillerimiz sağ olsunlar çok iyi karşıladılar. Herkesin şu anda düşündüğü tek şey var. İzmir'e yapabildiğimiz en iyi hizmetleri yapmak, İzmir'in sorunlarını çözmek. Bu açıdan ben çok huzurluyum. Döneceğiz. Artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak. Hayırlı olsun hepimize.
4: Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda bir ziyareti söz konusu
3: Eyüp
4: olmuştu.
3: Başkanım davet etti kendisini. Programına göre belirlenecek. Öyle bir durum olduğunda
5: Evet.
3: mutlaka haberdar
5: Başkanım,
3: olursunuz.
5: önümüzdeki günlerde diğer ilçelerden de bir katılım söz konusu olabilir mi?
3: Yani benim o konuda kimseyle bir görüşmem yok açıkçası. O yüzden ben bilemiyorum. Ama herkesin kulağına gelenler bizim de kulağımıza geliyor. Hayırlısı olsun, yani herkes doğru bildiğini yapacak. Öyle söyleyeyim.
5: Çok duygusal bir konuşma yaptınız efendim. Kimsesizlerin kimsesi olmak vurgusu çok dikkatleri çekti. Biraz açabilir misiniz bize bunları, hislerinizi alabilir miyiz bu
3: O
5: bağlamda?
3: sözler Cumhurbaşkanımıza ait. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözler. Ben o sözleri ilk duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Biliyorsunuz Atatürk'ün de hani Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diye bir ifadesi var. Yani AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum. O nedenle benim için çok değerli oldu ve ifade etmek istedim. Tamam. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. İzmir'imize hayırlı olsun. Sağ olun.
1: Cemil Tugay diyor ki ayağının tozuyla şimdi uzatılan mikrofonlara güzel bir buluşma oldu. Güzel karşıladılar. Herkesin düşündüğü şey İzmir'in sorunlarını çözmek. Çok huzurluyum. Döneceğiz. Gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak dedi. Kimsesizlerin kimi olması sözünün Cumhurbaşkanı'nın o sözünü kendisi de kullanmıştı. O kendisine soruldu, duygusal bir konuşmanız oldu dedi. Bu ifade zaten Cumhurbaşkanımızın ifadesidir dedi. Ben bunu duyduğumda çok etkilenmiştim, ifadesini kullandı. Ve hani belki başka katılımlar noktasında da herkesin kulağına gelen benim de kulağıma geliyor dedi. Şimdi bakalım önümüzdeki günler ne getirecek, ne götürecek. Biz konuşmaya devam edelim. Nuh Bey de tam hani İzmir için neler yapılabileceğinden bahsetmişti. Körfez dediniz, işte altyapı çalışmaları, çöp hemen halledilebilecek mesele. Burada ben size hemen şunu sorayım Nuh Bey. Bir önceki ilk soruya bunun sonuna geldiğinizde İzmir halkının yaklaşımına değinecektiniz. Şimdi ben de burada İzmir halkının yaklaşımını merak ediyorum. Şimdi İzmir halkı nasıl yaklaşacak? İdeolojik mi yaklaşır yoksa İzmir'e yapılan hizmete mi bakar? Bir de bana sanki biraz İzmir halkı normal seçmenden farklı gibi geliyor. Neden farklı geliyor? Onu da şöyle söyleyeyim. Mesela Tunç Soyer 2019'da 1 milyon 549 bin oy almıştı. Evet. Cemil Tugay 1 milyon 292 bin oy aldı. Aşağı yukarı orada bir 320 bine yakın oy farkı var. Evet. Şimdi neden? Cemil Tugay ismine çok eleştiri vardı İzmir'de. CHP teşkilatında da yani işte karşı yakadaki hizmetlerini beğenmeyenler, aday göstermeyin diyenler ki şimdi Özgür Özel de buradan eleştiriliyor. Süremiz yeterse ona da değiniriz. Yani burada ben o oyun düşmesinde CHP seçmenin bir tepki olarak kendi partisine de oy vermediğini açıkçası görüyorum. Dolayısıyla şimdi Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle ve gelecek hizmetlerle birlikte İzmir seçmeni nasıl davranır? İdeolojik mi davranır? Yoksa hizmete bakar, ya bana hizmet ediyorlar, boş ver ideolojiyi mi der?
2: Şimdi önce hizmetle ilgili iki cümle söylemek istiyorum. Az önceki konuştuğumuz konu ki zaten Sayın Cemil Tugay'ın ifadeleri de bizim konuştuğumuz paralel oldu aşağı yukarı. Şu ana kadarki CHP'li belediyeler üzerinden yürüyen soruşturmaların genelinden gördüğümüz bir şey var. CHP'li belediyelerdeki başkanlar rahat bırakılmıyor. Rahat bırakılmıyor. Bayağı bildiğiniz sürekli istekler, talepler geliyor. Biz sadece genel başkanlardan değil. Yani üst yönetimin hemen hepsinden bu yolsuzluk meselesine varan hani bize şu kadar para gönderden tutun da şuraya şunu yapın, buraya bunu yapın. Yani oradaki milletin istekleri, talepleri, milletin ihtiyaçlarından ziyade bir genel merkez taassubu, genel merkez istekleri var. Bunun ben bundan sonra çok işte en önemli şeyden birisinin bu olacağını düşünüyorum. Yani şunu ısrarla söylüyorum. Cemil Tugay bundan sonraki dönemde İzmir'deki hizmetlere daha çok yoğunlaşacaktır. Hı hı. Her bakımdan. Kaynak meselesi başka bir şey. İkincisi, bizim son dönemde gördüğümüz o bize yansıyan bir algı var. İzmir CHP'nin veya o anlayışın diyelim neyse kalesi. Bunu çok böyle değişmeyen bir şey olarak algılamanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü aynı yer Burhan Özfatura döneminde Anap'tan adayı kazanmış. Daha öncesinde Adnan Menderes'in memleketi. Dolayısıyla orayı asla ve asla hiçbir şekilde gidişatı değişmeyecek bir kitle olarak görmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir ikincisi, İzmir seçmeni dediğimiz zaman hani böyle bir değişmeyen bir kitle tek bir şey olarak görmemek lazım. Sizin dediğiniz gibi İzmir'de ne yapılırsa yapılsın fikri, görüşü değişmeyecek olan bir kesim vardır. Var zaten yani. Fakat şunu ben düşündüm. Mesela hani şu ana kadar İzmir'de özellikle sadece yerel yönetim tarafından değil, merkezi CHP yönetimi tarafından da ısrarla özellikle bir ayrıştırma politikası uygulandı. Hatta orada hizmet, yani hepimiz şunu kabul ediyoruz herhalde. Daha önceki seçimlerde İzmir halkı gördüğü, aldığı hizmetlerden dolayı vermedi oyları. Tam da işte o hem merkezden hem yerelden pompalanan ideolojik baskılarla verdi. İdeolojik bakışla verdi. O bizim tekrarladığımız işte şu da olsa yine veririm dedikleri şey buradan kaynaklanıyor. Şimdi çünkü orada böyle bir baskı vardı. Fakat Ben şimdi şunu soruyorum, düşünüyorum.

bugüne kadar işte 2004'ten bu tarafa veya son zamanlardaki dönemlerde İzmir halkı, İzmir'den herhangi birisi mesela ben günlük hayatımda veya hayat tarzımda şu dayatmadan dolayı AK Parti'ye karşıyım, AK Parti'ye tepkili

0: yapılacak? Hamza Dağ'da Nihat Zeybekçi de aday olduğu süreçte farklı ortamlarda kendilerini gördük. Yani bu anlayışı kırmak için, ya benim için fark etmiyor senin ne yediğin, ne içtiğin, nerede oturduğun, kalktığın noktasında bir aslında bir propaganda kampanya yürütmüşlerdi. Evet. Dolayısıyla bu ideolojik olarak o sertliği kırmak için sizce AK Parti ne yapmalı?
1: İşte tam oraya gelmiştim. Ben bundan sonraki dönemde en azından o sertliği daha da tahkim etmek için, daha da onları ayrışmayı daha da körüklemek için yürütülen politika olmayacak orada artık bundan sonra. Merkezi anlamda, merkezden kastım üst yönetim anlamında, yerel yönetim anlamında. Dolayısıyla bir kere orada bir rahatlama olacağını ben düşünüyorum. Bir ifade kullandı Cemil Tugay. Kamplaştırma ve ayrıştırmadan kurtulmak için AK Parti'ye geldim dedi. Bu aslında kendisinin de bu ortamdan, bu gidişattan rahatsız olduğunu gösteriyor bana göre. Dolayısıyla ben bir kere bundan sonra tamam orada yine eskisi gibi işte layık mı ne kendilerine diyorsa bilmiyorum. O çizgide olmak isteyen olacak da ayrı konu, ama ben bütün İzmirlilerin böyle olduğunu ben düşünmüyorum. Bir baskıdan kurtulacaklardır bundan sonra ve gerçekten de ne derseniz deyin siz, şu ana kadar gidişattan bıkan insanlar çok var. Bildiğim insanlar var yani orada yaşayan, bildiğim insanlar var yani bıktık bu şeyden, bu çileden diyen insanlar var. İzmir büyük anlamda bir neredeyse bir gecekondu şehrine dönüştü. Dolayısıyla bundan sonraki atılacak adımlarda ben gidişatın değişeceğini düşünüyorum büyük ölçüde. Yani şunu demiyorum, bakın bir kolaycılık işte bundan artık İzmir'de hep AK Parti kazanır, bunu bilemem. Ama ben şu ana kadarki o gördüğümüz bir kere tepeden hizmet vermeden oy alma taktiği olarak kullanılan o kamplaştırma, ayrıştırma körüklemesinin bunun olmayacağını düşünüyorum. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Murat Bey, şimdi size de aslında aynı konuyu sormak isterim ama biraz daha farklı bir şekilde. İzmir'in transferle, Cemil Tugay'ın transferiyle AK Parti'ye geçmiş olması, gelecek yerel seçimde AK Parti için herhangi bir yarar sağlar mı? Yoksa bunun bir karşı bir tepkisi de söz konusu olabilir mi? 2,5 yıl bir anlamda uzun da bir süre, siz ne dersiniz?
2: Başlangıçta Cumhuriyet Halk Partisi seçmeli, ki yani Cemil Bey'i seçen CHP seçmelidir. Doğal olarak yeni partililer neden şu anda kalkıp protesto gösterisi yapıyor onu da anlayabilmiş değilim. Çünkü yeni partili değildi ki, hiç geçmedi zaten. CHP seçmeni açısından, ona oy vermiş olan kitle açısından bir hayal kırıklığı olabilir. Bir süre böyle devam edecektir. Ama bu bundan sonra göstereceği performansla alakalı bir şeydir. Eğer performansı gerçekten yukarıda tutabilirse, şimdi şunu görmek lazım, hükümetle Cumhuriyet Halk Partili belediye olsun olmasın, hangi partili belediye olursa olsun, hükümetle yerel yöneticiler arasında yerel yöneticilerin hangi partide olduğuna bakılmaksızın hizmet götürülüyor mu, götürülmüyor mu? Önce buna bakmak lazım. Yani İzmir, İstanbul arasındaki Batı Anadolu, Kuzey Ege hakkındaki en önemli otoyolu kim inşa etti? Bu hükümet inşa etti. Yani İzmir'in en önemli sorunlarından bir tanesi olan ulaşım bu hükümet döneminde ortadan kaldırılmış oldu. Pek çok geçit inşa edildi, pek çok tünel yapıldı. Su ihtiyacının karşılanması, ki İzmir'in su ihtiyacının çok önemli bir kısmı altyapı eksikliğinden kaynaklanıyor. Son yapılan araştırmalar şehrin şebekesindeki suyun %48'inin şebekedeki problemler sebebiyle boşa gittiğini gösteriyor. Ayrıca su problemi de vardı, yani suyu depolama konusunda problem var. Bu açıdan göletlerin inşa edilmesi, çok sayıda barajın inşa edilmesi yine İzmir'in suyu sağlanması açısından yine bu hükümet döneminde gerçekleşti. Bölgenin en büyük şehir hastanelerinden bir tanesi bu hükümet tarafından İzmir'e yapıldı. Çok sayıda irili ufaklı hastanenin inşaatı, çok sayıda dersliğin arttırılması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde okulların derslik sayılarının arttırılması, yeni okul binalarının yapılması, kentsel dönüşüm. Pek çok şey bu hükümet döneminde yapıldı. İzmir'deki depreminden sonra İzmir'deki depremzedeler için TOKİ'nin yapmış olduğu konutları hatırlayın. Bütün bunların hepsi hükümet eliyle yapıldı. Yani İzmir halkı da bunu görüyor. Her konuda ideolojik saplantıyla insanlar hareket etmezler. Zaman içerisinde Cemil Bey'in ortaya koyacağı performansa göre hareket alanını değiştireceklerdir. İnsanlarımızı bütünüyle yani bir ideolojik körlükle bakıyor noktasını değerlendirmemek lazım. O açıdan biraz önce onu söyledim. Cemil Bey'in geçmiş olması demek bu kırılmanın yaşanacağı anlamına gelir. İnsanlar bir süre tepki gösterirler, sonra bakarlar. Test ederler. Cemil Bey kendi siyasi yaşantısında böyle bir değişiklik yaptı diye normal yaşam

0: yaşantısında, gündelik yaşantısında, kişisel yaşantısında bir değişiklik mi olacak? Yani dün başka bir şeydi, bugün başka bir Cemil Tugay mı olacak? Hayır. Aynı kişi yaşamaya devam edecek. Yani işte bizim kişisel hürriyet alanımıza baskı yapılacak, AK Parti iktidarında kişisel özgürlüklerimiz, yani hayat tarzımıza müdahale edilecek. İşte aynı kişi zaten şu anda o konuyla alakalı bir şey değişmiş midir? Ne yapabilir İzmir'de yani? Yani o açıdan bunu test edecekler. İzmir halkı da bunu test edecek. AK Partili bir yönetimin, yerel yönetimin kendileri için neler sağlayabileceğini Cemil Bey eliyle test etmiş olacaklar. Cemil Bey de kendisi de test etmiş oluyor bir yandan. Yani babadan atadan Cumhuriyet Halk Partisi olan bir kişi AK Partili siyasi figürler içerisinde, AK Parti siyaseti içerisinde var olduğunda nasıl olabilir, nasıl bir yaşam sürdürülebilir? Bütün bunları test etmiş olacak. Bence çok önemli bir deneyim bu. Bu deneyim çok kıymetli bir şeydir. Türkiye açısından da çok önemliydi. Bence şunu da ihmal etmemek lazım. İzmir çok göç alan bir şehir biliyorsunuz. Göç aldığı için de zaten gecekondulaşma bundan kaynaklandı. Bu seçmen profiline de yansımıştı. Özellikle İzmir seçmeninin Kürt sorunu konusunda son derece hassas bir seçmene dönüştüğünü, zaman içerisinde dönüştüğünü dikkate almak durumundayız. Yani yerel seçimleri geçin, genel seçimleri olduğunda özellikle DEM Partisi'nin İzmir'de aldığı oy oranına bakın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin içerisindeki Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü konusundaki ısrarı ortaya koyan seçmen kitlesine bakın. Yani Cemil Tugay sadece tırnak içinde söylüyorum. Nişantaşı'nda gördüğümüz seküler bir beyaz Türk diye tanımlanan kişilerden oy almamış durumda. Zaten İzmir'in seçmen profili de bu değil. Bu açıda bugün ortaya koyduğu tavır aslında şunu ifade etmiş oldu Cemil Bey. Yani biz bir uzlaşma kültürüne sahip olmak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da yine bu konuşmasında onu ifade etti. Türkiye'de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge inşa edilmesi sürecinde en önemli yapmamız gereken şey birlikte birbirimizi anlayabilecek bir uzlaşma kültürüne sahip olmamız gerekiyor. Birbirimizi anlayışla karşılayacak ve aramızdaki özellikle Türkiye'nin büyük meseleleri hususunda bir uzlaşma kültürünü sağlamak durumundayız demişti. Şimdi Cemil Bey yerine koyun kendinizi tekrar bir empati yapmaya çalışın. İzleyicilerimiz açısından söylüyorum. Yani kendiniz Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi olarak Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü olduğunu düşünüyorsunuz. Kendi seçmen profiliniz de bu konuda çok hassas olan bir seçmen profili. İzmir seçmeni için söylüyorum. Önemli bir kısmı için böyledir. Peki bu konuda yeni parti ne yaptı? Yani yeni parti terörsüz Türkiye konusundaki meclis oylamasında ortaya koyduğu oylamada yaptığı şeye bakın. Yani üçte ikisi hayır oyu verdi. Türkiye'nin sorunlarının demokratik yolla, Kürt sorunun demokratik yolla çözülmesi konusunda ortaya koymuş olduğu iradeye bakın. Siz kendi seçmeninize bunu nasıl anlatacaksınız? Yani ne zamana kadar İzmir'in dağlarında çiçek açar diye marş söyleyerek insanları kandırmaya devam edebilirsiniz? Gerçek bu değil. Gerçek İzmir marşıyla örtemeyeceğiniz kadar çok can alıcı bir şey Türkiye'de. Türkiye'de 40 yıllık terör sorunu ortadan kalkıyor ve Türkiye'nin en önemli vilayetlerinden bir tanesi yani Ege'nin incisi dediğimiz. Türkiye'nin kaderini değiştiren, İstiklal Harbi'nde kaderini değiştiren Yunan ordusunu bozguna uğrattığımız bir İstiklal Savaşı şehrinden bahsediyoruz. Bu şehir halkının bu konuyla alakalı, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı, Türkiye'nin terörsüz bir Türkiye'ye evrilme süreciyle alakalı yeni olduğunu iddia eden bir partinin ortaya koyduğu performans bu. Kendisini sürekli olarak Kürt sorunu konusunda diktatör olmakla, otoriter olmakla, otokratik bir rejim inşa etmekle, tek adam rejimi kurmakla itham ettiğiniz Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye konusunda ortaya koyduğu performans bu. Bunu kendi kitlenize ne kadar anlatabileceksiniz? Yani sürekli marşlarla falan gizleyemeyeceğiniz kadar bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Cemil Tugay bunu daha önce fark etmiş durumda. Bunu daha önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı da fark etmiş durumdaydı. Pek çok kişi hizmetlerden bağımsız olarak, elbette hizmet kalitesi artacağında hiç kimsenin şüphesi yok. Yani bugün CHP'liler de, CHP'ye yakın müzahir olan televizyon kanallarına da bakıyoruz. Efendim daha fazla hizmet almaya başlayınca seçmen ne yapacak? Her şeye rağmen daha da iyi hizmet alsa yine CHP'ye oy verecektir, yeni partiye oy verecektir diyorlar mesela. Ya yani onlar için değişmeyecek olan şey bu. İdeolojik körlük budur zaten. Asıl bu şu anda konuştuğumuz şey Türkiye'nin en önemli ihtiyaç duyduğu uzlaşma kültürü karşısında siyasi partilerin alacağı tavır ne olacak? Cemil Bey öyle bir işaret fişeği yaptı ki bundan sonra artık mesele bambaşka bir boyutuyla tartışılacak. Ve emin olun pek çok CHP'li ve yeni partili siyasi figür bu saatten sonra AK Parti'ye geçme konusunda çok daha rahat hareket edecektir. Önündeki en büyük siyasi bariyer ortadan kalkmıştır. Bu saatten sonra Özgür Özel siyasi diline, üslubuna dikkat etmeden yaptığı her konuşma sonrasında kendi siyasi partisi içerisindeki figürlerin karşı muhalefetiyle karşılaşacaktır. En önemli sorun bu.
1: Peki.
0: Bu saatten sonra her uzlaşmayı reddeden söz sahibinin ayağına dolanacak bir prangaya dönüşecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Süremizin de sonuna geldik. Daha başka bu konu üzerinden sorulacak, konuşulacak şeyler de vardı
2: Ya bu
1: ama
2: konuda
1: süre bu
2: konuşacağız epey daha
1: kadardı.
2: sonra.
1: Nuhal Bayraktar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni bizimle birlikteydi ve Akşam Gazetesi yazarı Doktor Murat Özer. Murat Bey size, Nuh Bey size çok
2: Ben
1: teşekkür
2: teşekkür ederim.
1: ediyorum. Değerli katkılarınız,
0: Ben
1: katılımlarınız için.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Çok
0: dilerim.
1: sağ
0: Kolay
1: olun.
2: gelsin.
1: Çok teşekkürler.
2: Teşekkür
1: Bu
2: ederiz.
1: saat dilimini noktalayalım. Biraz soluklanalım ama saat başında 14'te buradayız. Devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımda 3 yıl geride kaldı. On binlerce kadın, çocuk ve masum sivil hayatını kaybetti. Peki 7 Ekim 2023'ten bu yana neler yaşandı? Gazze için girişimler neden sonuçsuz kalıyor? Çadır kamplarda, yarı yıkık binalarda Gazze'liler nasıl yaşıyor? Türkiye Gazze için hangi mücadelelere öncülük etti? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yusuf Sayın cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye giderek yüksek basınç alanı etkisi altında. 500 milibar seviyesinde de sırt alanı etkisinde, yani kararlı tabakalı yapıda. Sis pus oluşumu için koşullar uygun, biliyorsunuz sis pus artınca atmosferin hava kalitesi biraz düşüyor. Astım hastalarını, alerjik bünyeleri biraz olumsuz yönde etkileyebilir doğu bölgelerimiz. Hala kısa süreli sağanakların etkisinde bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de hava yağmurlu. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl çevresinde, Muş, Ağrı, Iğdır, Malatya, Elazığ çevresinde, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da hava yağmurlu. Hafif sağanaklar tabii ki, en fazla 20 kilo yağış ihtimali var. Onun dışında her yerde hava güneşli ve açık. Gece ve sabah erken saatlerde sis pus artıyor. Hava kalitesi azalıyor. Hava sıcaklığı da yükseliyor. Şu anda Ekim ayı normallerinin 3-4 derece kadar üzerinde. Gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Bu da hepimizi hasta edebilir. Soğuk algınlığı riski artıyor. 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde maruz kaldığımız hava değişikliği oldukça sert şekilde meydana geliyor. Hem günden güne hem de gün içerisindeki bu değişime dikkat etmemiz gerekiyor bu süreçte. Bu hafta günden güne değişim stabil ama gün içerisinde maruz kaldığımız değişiklik özellikle iç ve doğu bölgelerde 15 dereceye kadar çıkabiliyor. Hatta doğuda sıcaklık sıfırın altında bile ölçülmeye başlandı. Bolu çevresinde, Ankara'da bazı noktalarda artık donma noktası civarında rakamlar ölçülüyor. O yüzden geceler hayli serin, güneşin battığı saatleri itibariyle

itibarıyla hava oldukça sertleşiyor. Biraz artık sıkı giyinmek gerekiyor. Lahana tipi ince kat kat giysilere hafif hafif artık başlamak gerekiyor. Bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre kıyafetlerinizi ayarlamalısınız. Diyetleri de bir kenara bırakmalıyız. Çünkü havanın bu sert değişikliği karşısında bol proteinli, bol vitaminli gıdalar tüketerek bağışıklığımızın düşmesine çok fazla izin vermeyebiliriz. Hatırlatmasıyla birlikte yarının tablosuna bakalım. Yarın Sinop, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevresinde hava yağmurlu olacak. Onun dışında her yer yine güneşli ve açık geçecek. Yüksek basınç alanı etkisi devam ediyor. Hava sıcaklığındaki artış eğilimi de hafta boyunca, özellikle de hafta sonu çok daha belirgin, sert bir yükseliş olacak. Cuma'nın tablosuna baktığımızda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Van, Hakkari ve Tunceli çevresi yağmurlu geçecek. Yine hafif sağanaklar, çok kısa süreli hafif yerel sağanaklar halinde yağmur var. Cumartesi günü tüm Türkiye tablosunda hava güneşli ve açık geçecek. Pazar günü sadece Akdeniz bölgesinde hafif bir yağmur var. Diğer bölgeler yine güneşli ve açık olacak. Bu haftayı güneşli, açık ve sıcak tamamlayacağız ama önümüzdeki hafta işler değişecek. Kuvvetli bir soğuk cephe geçişi, 500 milibar seviyesinde oluk hareketi, konvektif sağanaklar gelecek. Önümüzdeki hafta işler tam tersine dönecek. O yüzden bu hafta güneşin tadını çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Önümüzdeki hafta hem sağanak yağmur var, hem hava serinleyecek, hem de kuvvetli rüzgar bizi bekliyor olacak. Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Önümüzdeki hafta tüm haftada sağanaklar devam edecek. Soğuk hava devam edecek gibi görünüyor. Ekim'in ikinci yarısı normallerin, Ekim normallerinin altında serin olacak gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün parçalı, az bulutlu. Yarın ve cuma günü hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığı yarın çok hafif azalıyor ama sonrasında tekrar yükselecek. Hafta sonu İstanbul 25 derece olacak. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da hafif sis pus var. Gece gündüz sıcaklık farkı da fazla. Yarın ve cuma günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükseliyor. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve cuma günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
5: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
6: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.

0: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Oğlumuz işinde gücünde. Evi, arabası.
2: Ay ne güzel. Peki kasko notun kaç?
3: Neyim kaç?
4: Ne?
5: Sigortamnet'ten biri. Kasko karnem. Sigortamnet app'i indir. Mevcut poliçeni yükle, kasko notunu görüntüle.
6: Kazancım net, Sigortamnet.
7: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
3: Ya ne olacağını?
2: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
6: Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
2: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
2: Akımlar akıyor muyuz?
8: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkselli misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
1: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
11: Türksel'lere bağlan hayata.
12: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
13: Canım Cimri.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
13: Türkiye.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz. Şimdi ikinci saate önemli bir gelişmeyle başlayalım. Ada Kahriman'a şöyle bir dönelim. Ne için döneceğiz? Şimdi fon soruşturması Türkiye'nin gündeminde. Fon soruşturmasında eski bir bakanın da ismi geçiyordu. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi. Kendilerinin de işte 160 milyon lira civarında bir parayı fona yatırdıkları ve 2 milyara yakın bir parayı, hatta 2 milyar aşkın bir parayı oradan kar ederek alıp çıktıkları söyleniyordu. Ve ne zaman ifade verecekler sorusu soruluyordu ki bir iki gün önce de o karı iade ettiklerinin haberleri gelmişti. Şimdi gelen bir sıcak gelişme var. Savcılığa ifade vereceklermiş. Tabii bu süreçte böyle hep iddialar dolanıyor. Önce biz bir adaya gidelim, Ada Kahriman'a. Bu iddia mı gerçek mi? Geldi mi gelecek mi Fatma Betül Kayan Saya ve eşi? Öğrenelim. Merhaba Ada Kahriman. Nedir şimdi durum? Bir netleştirelim önce seninle. Eski bakan ve eşi ifade vermeye gelecek mi?
1: Zararın iki katını karşılaması
2: Helin Aslan, tabii eski bakan burada Fatma Betül Sayan Kaya ve aynı zamanda eşi İlyas Kaya'nın bugün ifadeye geleceği belirtildi. Zaten burada fon soruşturması kapsamında, yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de pek çok şüphenin burada gözaltına alındığı, aynı zamanda burada tanık sıfatıyla ifade verdiğini, aynı zamanda burada şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini görmüştük ki bu ifade verenlerin arasında mesela eski Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı İbrahim Ömer Gönül de bu soruşturma kapsamında ifade verenler arasındaydı. Bugün için ise yeni bir gelişme yaşandı. Fatma Betül Sayan Kaya ve aynı zamanda İlyas Kaya'nın bugün savcılıkta ifade vereceği belirtildi. Hangi sıfatla? Şüpheli sıfatıyla ifade vereceği belirtildi. Yani bugün için burada gelip iki ismin de savcılıkta ifade vermesini bekliyoruz. Tabii bir açıklama var. Bu açıklamada, yani yapılan açıklamada şu da ifade ediliyor. Ayrıca SPK'nın Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği de belirtildi. Şimdi daha önce de 7 bankaya da bir yazı yazılmıştı hatırlayacağınız üzere. Bu soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın hesaplarında bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ'ye gönderilmesi için bankalara bir yazı yazılmıştı. Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istendi. Bugün için ise bu iki kişinin, yani hem Fatma Betül Sayan Kaya'nın hem de eşi İlyas Kaya'nın savcılığa gelip aklama suçları soruşturma bürosunda ifade vermesi bekleniyor. Henüz gelmediler.

0: Şunu da belirtelim, soruşturma kapsamında daha önce de ifade verenler olmuştu. Gözaltına alınıp tutuklananlar olmuştu ki şu ana kadar dosya kapsamında, yani fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 85'e yükselmişti. Henüz gelmediler ifade vermeye, ancak ilerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda hem Fatma Betül Sayan Kaya hem de eşi İlyas Kaya'nın terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçları soruşturma bürosunda şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor Halil Aslan.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Biz Ada'dan sözü alalım. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında yaptığı konuşmada bu fon meselesine konuşmasında geniş bir yer ayırdı. Diyor ki milletin hakkını çalan kim varsa hesabını verecektir dedi. Bir de paralarının ödenmesini bekleyenler var. Ne olacak onların paralarının akıbeti? Ne zaman ödenecek? Merak edilen cevabı, merak edilen bir diğer soru. En kısa sürede geri ödemelerin yapılacağını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bugünün aslında bu toplantıdaki asıl flaşı Cemil Tugay'dı. O da AK Parti'ye katıldı.
2: Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır. Ne vicdanımızla yüzleşmekten taviz verdik, ne nefis muhasebesinden vazgeçtik, ne ahlaki değerlerimizi esnettik, ne de inancımızın sarsılmasına müsaade ettik. Çok sınamayla karşılaştık, çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır. Burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek zorundayım. Değerli kardeşlerim, şimdi bakıyoruz. Bırakın kürsüden konuşmayı. Milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca hadsizce dil uzatıyorlar. Şunu bir defa er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Buradan hiç kim

0: kimse, özellikle de siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturuyorlar. Boşuna hevesleniyorlar. Boşuna fırsatçılık yapıyorlar. Evelallah, partimiz, bu kadro hepsinin hevesini kursağında bırakır ve bırakacaktır. Herhalde şunu artık anlamıştır. Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda AK Parti'mizin büyük güçlü AK Parti'mizin rozetini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a takıyorlar. İzmir'imize, İzmir Büyükşehir'imize, Ege'nin incisi İzmir'imize, AK Parti ailemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
2: Peki şimdi şöyle bir Yağmur Yıldız'a da dönelim bakalım. Cemil Tugay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti rozetini taktı. Genel merkezde son durum nedir ki Cemil Tugay çıktıktan sonra da kendisi o toplantıdan, Yağmur da hemen kendisine mikrofon uzatanlardan biriydi. Hem oradaki durumu alalım hem bir de Yağmur'un izlenimlerini öğrenelim. Yağmur Yıldız, merhaba, seni dinliyoruz.
3: Sevgili Hilal Aslan, aslında sizin de söylediğiniz gibi bugünün en önemli gelişmesi CHP'den AK Parti'ye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş olmasıydı. Cemil Tugay bugün AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Merkez'e düzenlenen yasama yılı açılış toplantısında vekilleriyle bir araya geldi. Ama İzmir'den de çok sayıda misafiri vardı. Dolayısıyla o salondaki coşku Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yansıdı. İzmir bugün bir başka güzel ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem muhalefetin yolsuzluklarına değindi. Özellikle rüşvetsiz selam bile verilmeyen bir ortamdan hizmet üretmek isteyenler için AK Parti'nin seçilen, tercih edilen bir ortam olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla hizmet yolunda yürümek isteyenler için en güvenli liman AK Parti'dir. Bu sebeple belediyeler AK Parti'ye geçiyor ifadelerini kullandı. Tabii bununla birlikte rozetini de taktı ve Cemil Tugay resmen AK Parti'ye geçmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İzmir'in AK Parti'nin hizmet belediyeciliğiyle tanışmasını hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Rozetle beraber sahnede tüm İzmirli vekiller, Cemil Tugay ve eşi de yer almış oldu. Tabii Cumhurbaşkanı'nın ardından kısa bir değerlendirme de Cemil Tugay yaptı ve siyasetin özünde hizmet olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kimsesizlerin kimsesidir ifadesini yineledi. Bu cümleyi tekrar etti Cemil Tugay'da ve Hilal Aslan'ın ifade ettiği ettiğiniz gibi dışarıda da yine basın mensupları mikrofon uzattı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı'nın İzmir'e bir ziyaret olup olmayacağını yakın zamanda sordum. Buna ilişkin planlamanın da yapılacağını, kendisinin Cumhurbaşkanı'nın İzmir'e davet edildiğini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe belediyeler de geçecek mi AK Parti'ye sorusu yöneltildi. Buna ilişkin kimseyle görüşmedim ama sizlerin duyduğu benim de kulağıma geliyor ifadelerini kullandım. Bu şekilde Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılmış oldu. Cumhurbaşkanı ilerleyen dakikalarda MYK toplantısına başkanlık edecek. O toplantıyı da takip ediyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü alalım Yağmur'dan. Şöyle bir yine Ankara'da kalalım farklı bir bağlantı için. Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim. Neden? Cumhurbaşkanı'nın da bugün yaptığı konuşmada geniş yer ayırdığı meseleydi, fon meselesi. Ki bugün de Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturması kapsamında meclise bilgi verecek. Detayları öğrenelim. O bilgi ne zaman verilecek? Başladı mı acaba Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşmasına, açıklamasına? Hemen söz Ahmet Taner Işıldak'ta. Taner merhaba. Ne zaman konuşacak? Konuşmaya başladı mı? Beklenti nedir? Nasıl bir hava var?
4: Elin Aslan merhabalar. Öncelikle şunu söyleyelim. Henüz genel kurul açılmadı. Genel kurul dakikalar sonrasında açılacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve aynı zamanda Fon Piyasaları Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz bugün açıklamalarda bulunacak. Özellikle son günlerde vatandaşların oldukça dikkatle takip ettiği fon soruşturmasına yönelik, fon krizine yönelik önemli açıklamalarda bulunacak. Hatırlayacaksınız, iki toplantı gerçekleştirilmişti Fon Piyasaları Kurulu tarafından ve bu toplantılarda bir yol haritası çizilmişti. Sermaye Piyasaları Kurulu da bir nevi geri ödeme takvimi ile alakalı ve bu süreçle ilgili bir düzenlemeler silsilesi ayarlamıştı. Şimdi bunun da aslında hukuki altyapısı düzenlenecek. Şimdi Cevdet Yılmaz bu iki toplantıya ilişkin ve aynı zamanda sürece ilişkin geniş bir bilgilendirme yapacak. Biz bilgilendirmenin bir saate yakın sürmesini bekliyoruz. Hakeza AK Parti kurmaylarının da çalışması var. 10 maddelik bir yasa teklifi üzerinde, kanun teklifi üzerinde bir çalışma gerçekleşiyor. Sadece bu fon krizi meselesine özel olarak geçici bir teklif olacak. Bu 10 maddeden oluşacak. Tekrar hatırlatalım. Cuma günü veya pazartesi günü bunun meclis başkanlığına sunulmasını, komisyonda görüşülmesini ve akabinde de genel kuruluma gelmesini bekliyoruz ama şunu söylemekte fayda var. Yani 455 binden fazla vatandaşın etkilendiği bir durum söz konusu burada. Şimdi sınır belirlendi. 1 milyon sınırı belirlendi Elin Aslan. Yani 1 milyona kadar olanların ödemeleriyle alakalı olarak yol haritasının belirlendiği söylenildi. Bu da yaklaşık 355 bin kişiyi oluşturuyor. Yani 355 bin kişinin 1 milyonun altında ve 1 milyona yakın ödeme gerçekleştirmiş fon piyasasının içerisinde. İşte bunlarla alakalı olarak da geri ödemelerin yine Ekim ayı içerisinde gerçekleşeceği yönünde söylentiler var. Oldukça güçlü kanılar var bununla ilgili. Yine SPK'nın ve bununla alakalı olarak da meclisin de ilk gündem maddesi bu olacaktır. Evet, geçtiğimiz perşembe günü meclis açıldı ama hem grup toplantılarına, dünkü grup toplantılarına hem de bugün ana gündem maddesi fon meselesini oluşturulacak. Aslında birazdan da Cevdet Yılmaz bilgilendirmesine başlayacak. Biz de o anları takip etmeye, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim Elin Aslan ve sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Taner verdiğin bilgiler için. Bakalım Cevdet Yılmaz neler söyleyecek. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce de ifade ettim konuşmasının geniş bir bölümünü fon meselesine ayırdı. Ne oldu, ne yapılıyor? Onu biraz aslında konuşalım. Çok şey çünkü yazılıp çiziliyor. Kafalar karışıyor. Türkiye gündeminde pek çok da soruşturma var. Hepsini akılda tutmak elbette ki biraz zor oluyor. Biraz derleyip toplayalım istiyoruz. Bugün şu saat diliminde en sıcak maddesi biliyorsunuz. Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında eski bakanın eşiyle birlikte bugün savcılığa ifade vereceğinin haberlerini Ada Kahriman bizimle paylaşmıştı. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir bizimle birlikte. Sadi Bey merhaba, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sadi Bey, şimdi şöyle başlayalım. Cumhurbaşkanı dedi ki gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Yargı meselenin hukuki boyutuna dair yapılması gerekeni diğer kurumlarımızda koordinasyon içinde yapıyor dedi. Erdoğan'ın ifadelerine baktığımızda hep şu vurgu var. Gerekeni yapıyoruz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağız. Şimdi şöyle bir toparlamanızı sizden rica edeceğim. Bu fon soruşturması, fon skandalı yaşandığı andan bu zamana kadar şu ana kadar ne yapıldı, ne kadar yol alındı?
5: Şimdi bir kere 65 kişi sanırım, daha da fazla olabilir gözaltında ya da tutuklu. Çünkü bu çok büyük kapsamlı bir ve çok uzun zamanlık zaman dilimini dikkate alırsak aylarca, yıllarca devam etmiş bir süreç. Dolayısıyla operasyon büyük. Birinci aşama operasyon. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı en son kabine toplantısında özellikle Hazine Maliye Bakanı ve ekonomi kurmaylarıyla bu konuyu bir dinledi. Sonra dedi ki siz bir kurul oluşturun. Bir kurul oluşturuldu yine aynı ekiple. O kurul sanırım üçüncü toplantısını yapacak. Şimdi bir kere tabii ki fonda şimdi şöyle iki grup var dememiz gerekiyor. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasında tamahkarlar, sahtekarlar, açgözlü parazitler dediği ve işte bu benim de bunlara topluca fonzade dediğim, yani fonzade tabii ki şey değil, hani bu kadar ağır bir söz değil ama bu kadar tamahkar, sahtekar ve açgözlü parazitin bir araya gelip fonları oluşturup fonların içine koydukları hisseler, sonra o hisseleri tekrar alıp böyle bir Ponzi sistemi oluşturması, bütün bunlar bu grup bir kere hesap verecek diyor Sayın Cumhurbaşkanı. O süreç başladı. İki, tabii ki burada sürece normal tasarrufuyla dahil olmuş, biraz daha fazla para kazanmak için ya da çok para kazanmak için fark etmez, sıradan vatandaş var. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz o 400 küsür bin kişinin şöyle bir istatistiğine baktığımızda 355 binin ya da 350 bininin parası 1 milyon liranın altında. Yani yatırdıkları para 1 milyon liranın altında. Dolayısıyla bunlar bizim sermaye piyasamızda hisse senedine de yatırım yapan ve belki hisse senedine alışkın oldukları için de dolaylı olarak hisse senedi ağırlıklı bu fonlara para yatıran vatandaşlarımız. Şimdi onlarla ilgili acilen bir ilk ödeme yapılması gerekiyor. En büyük adım bu olacak. Bu da benim tahminim bir ya da iki hafta içinde tamamlanacak. Çünkü fon kurulunun oluşturulması, sizin de sorduğunuz sorunun cevabı, süratle adımlar atılması gerekiyor. Soruşturma aylarca devam edebilir. Yani sonuçta insanlar gözaltına alındı, tutuklandı. Oraya bu fonları kuranların sağa sola kaçırdıkları paralar geri getirilebilir. Ki bir tane malum, bir tane de değil herhalde 4 ya da 5 kişinin iadesi alındı.
2: Dün Adalet Bakanı 5 şey diyorsunuz değil mi? 5 kişi hesaba evet. Paraları o fahiş kazançlarını iade etmişler ama dün Adalet Bakanı işte yurt dışında kaçırılanlardan da bahsediyordu.
5: Tabii işte o kaçırılanlarla ilgili yazılar yazıldı, takipler hızlandırıldı. Bir de daha uzun sürecek bu mal varlıklarına el konulan bu işin kurgucuları diyelim. Hı hı. Onların herhalde o mal varlıklarının da tasfiyesiyle elde edilecek gelirler var. Bunların hepsi bu işin tasfiyesi, yani genel olarak fonlarda para işte tasfiye edilen 131 fondaki tasfiye süreciyle ilgili oraya toplanacak bu paralar. Ama tabii demin söylediğim 350 bin kişinin 1 milyonların altındaki toplam alacağı da yaklaşık 150 hı hı. milyar lira tutuyor.
2: Evet.
5: Dolayısıyla ilk başta hemen acilen ilk ödemenin yapılmasını bir ya da iki hafta içinde görmemiz
2: hemen
5: gerekiyor.
2: Hemen burada bir duralım.
5: Bu konuda da olumlu gelişmeler var.
2: Evet Sadi Bey, burada bir virgül koyalım. Size buna dair ödemelere ilişkin de soracaklarım vardı ama fon konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu an mecliste konuşma yapıyor. Bir kulak verelim.
6: Risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Yanlışların üzerine kararlılıkla gidilirken çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımızın genelinde ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum. Sizler aracılığıyla medya ve sosyal medyada soruna yaklaşım biçimi konusunda da kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Lütfen bu soruna olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük bir anlam ifade etmeyelim. Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz. Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tedavi ederken ve tasfiye ederken vücudun kendisine zarar vermeyelim. Dolaylı olarak bu gelişmelerden etkilenen şirketlere ve milyonlarca yatırımcıya karşı bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bilinmesini isterim ki Türkiye, kalkınma sürecimizin asli bir unsuru olan sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden asla geri adım atmayacaktır. Tasarrufların üretime ve yatırıma yönelmesini sağlayan, yatırımcısına güven veren ve finansman imkanlarını çeşitlendiren daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Yaşanan sorunları giderirken sermaye piyasalarımızın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıda yoluna devam etmesini temin edeceğiz. Değerli milletvekilleri, sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması, sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilk günden itibaren başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Sermaye piyasalarımızda yaşanan sorunun her bir detayı ilk andan itibaren yetkili, adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır. Temel yaklaşımımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu çerçevede her türlü yanlış, hukuka aykırı işlem, istismar ve usulsüzlükle mücadele verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir. Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Etkin bir idari ve adli süreç içinde gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan bir yaklaşımla da hiç kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız. Yatırımcılarımızın, sermaye piyasalarımızın ve milletimizin hakkını korurken manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli milletvekilleri, az önce vurguladığım üzere yaşanan sorun sermaye piyasalarımızın geneline yayılmış yapısal bir nitelik taşımamaktadır. 5 Ekim 2026 itibarıyla tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Sermaye piyasalarımız gelişimini sürdürmektedir ve bu alandaki temel politikamızda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bununla beraber sorunun sınırlı bir alanda ortaya çıkması meselenin önemini azaltmamaktadır. Vatandaşlarımızın tasarruflarını etkileyen, piyasaya güvenini zedeleyen veya haksız kazanca yol açan işlemlerin üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gidilmektedir. Bir taraftan yaşanan sorundan olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, diğer taraftan benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirler değerlendirilmektedir. Altını çizmek istediğim diğer bir temel husus, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere fon piyasalarındaki piyasalarında bankacılık sistemimizdeki devlet garantisi söz konusu değildir. Serbest fonlara giren herkes profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı talep formu sözleşmesini imzalar. En az 10 milyon lira finansal varlık ile sisteme girilir. Yüksek kazanç beklentisi ile orantılı yüksek kayıp riskini de göze alır. Tasfiye sürecinde her bir fon bazında yatırımcıların haklarını ilgili fonun kaynakları ile karşılamak esastır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu yoğun bir mesai harcamaktadır. Yol haritamız ve temel ilkelerimiz belirlenmiştir. Eş güdüm içinde ilgili her bir kurumumuz kendi yetki alanında somut adımlar atmaya başlamıştır. Şu hususun da altını özenle çizmek isterim. Bahse konu kurumların büyük bir kısmı bağımsız, düzenleyici ve denetleyici otoritelerdir. Kanunlar çerçevesinde kendilerine verilmiş yetkileri kullanmaktadırlar ve kendi kararlarını almaktadırlar. Her biri aldığı kararı usulünce kamuoyu ile de paylaşmaktadır. Fon Koordinasyon Kurulu genel eş güdümü sağlamakta, kurumlar arası ortak çalışmaları hızlandırmakta ve ilkesel yaklaşımları ortak akılla tespit etmektedir. Ayrıca kurulumuz kanuni düzenleme gerektiren hususlarda kurumların teknik desteğini sağlayarak meclis grubumuz ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Özetle yürütmekte olduğumuz tasfiye sürecinde Fon Koordinasyon Kurulu olarak ana çerçevemiz şudur. Süreç şeffaf şekilde yürütülecektir. Adil, etkin ve olabilecek en hızlı şekilde sürdürülecektir. Hızlı derken hızlı ve doğru şekilde elbette. Hız adına doğrulardan da uzaklaşmadan ama olabilecek en hızlı şekilde yürütülecektir. Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir. Yatırımcılara payları oranında dağılım yapılması genel ilkedir, kanuni ilkedir. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Kıymetli milletvekilleri, 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Madoff şirketi krizi, 2018 yılında Endonezya'da yaşanan Jiwasraya krizi ve 2019 yılında Güney Kore'de yaşanan Lime krizi, denetim ve gözetim mekanizmaları güçlü, gelişmiş ekonomilerde de çeşitli piyasa oyuncularının piyasa bozucu faaliyetlerde bulunabildiğini göstermektedir. Finans piyasalarının yapısında maalesef böyle bir durum var. Çeşitli dönemlerde, çeşitli sebeplerle finans piyasalarında sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Önemli olan bu piyasa bozucu yapıları en kısa sürede tespit etmek ve en etkili şekilde tasfiye etmektir. Ülkemizde yaşanan süreçte ilgili kurumlarımızın ve ilgili bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoritelerin sorumlulukları, Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılmış olan kapsamlı incelemelerle netleştirilecektir. Bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumlarla ilgili meclisimizin yine çıkardığı çok teferruatlı kanunlar var, oradaki usuller var. O usuller çerçevesinde elbette bu yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiştir. Şu anda sahada 10 müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulumuz bu çalışmaları sürdürmektedir. Gerekirse daha fazla müfettişle de bu çalışmalar etkili bir şekilde yapılacak. İdari sorumluluklar, kişisel sorumluluklar bu süreçte ortaya çıkarılacaktır. Güçlü bir ekiple şu anda sahada olan Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve soruşturmaların benzer sorunlarla bir daha karşılaşılmaması adına gereken ilave tedbirlere de

ışık tutacağına inanıyoruz. Devlet Denetleme Kurulu'nun çıkaracağı rapor sadece sorumlulukları netleştirmiş olmayacak. Aynı zamanda sistemde tespit edilen açıklar da belirlenecek ve buna dönük bir daha böyle sorunların yaşanmayacak.

süreçte şeklinde belli hassasiyetler, eleştiriler dile getiriliyor. Bu çerçevede bu sorunlar ortaya çıkmadan atılmış olan bazı adımları da hatırlatmak isterim. 21 Kasım 2024'te Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan karar sonrası para piyasası fonlarının portföylerinin en az %10'unu hazine tahvil ve bonosunda tutmasını zorunlu hale getirdik. İyi ki bu yapılmış. Bugün bu sayede fonlarda en azından kesin olarak nakde çevrilebilir hazine bonoları ve tahvilleri var. Bunları da elbette yatırımcılar için değerlendireceğiz. 2 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi hisse senetlerinde manipülasyona ve serbest fonlardaki risklere karşı tedbir alınması hususunda değerlendirme yapmış ve harekete geçmiştir. 18 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan karar gereği serbest fonlara giriş eşiği 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir. 17 Haziran 2026'da SPK serbest fonlara uygulanacak yeni düzenlemeler için TEFAŞ uygulama esaslarını onaylamıştır. 20 Temmuz 2026'da TEFAS'ın fon alım satım altyapısı yenilenmiştir. 30 Temmuz 2026'da BDDK 1 Ekim'den itibaren uygulanmak üzere tasarruf finansman şirketlerine topladıkları kaynakların hangi enstrümanlara yatırılabileceği konusunda düzenleme yapmıştır. 31 Temmuz 2026'da fonların portföyündeki borsada işlem gören gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının borsa fiyatı yerine en son açıklanan birim net aktif değer ile değerlendirilmesine karar verilmiştir. 28 Ağustos 2026'da SPK yatırım fonlarına ilişkin rehberini yayımladı. Rehber 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girdi. Rehber ile ilgili fonların işlemleri konusunda önemli kurallar getirildi. Rehberin yürürlüğe girmesiyle sisteme giren sıcak paraya bel bağlayan çeşitli fonlardaki sorunlar görünür hale geldi. Bu adımlar atılmamış olsa sorunlu fonların takdir edersiniz ki büyümeye devam edeceği bir süreç olurdu ve bugünkünden de daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalırdık. Bu rehberin yayınlanmış olması, sorunlu fonların ortaya çıkmış olması, geriye kalan fonlarda da çok daha güvenceli bir yapının oluştuğunu da göstermektedir. Tüm bunlarla birlikte kurumsal ve kişisel sorumluluklar Devlet Denetleme Kurulu süreci sonucunda netleşecek ve bunun gereği yapılacaktır. Değerli milletvekilleri, Eylül ayı ortasında sermaye piyasalarında ortaya çıkan sorunların çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sermaye Piyasası Kurulumuz ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon almıştır. 16 Eylül 2026'da belirli kişiler ve portföy yönetim şirketlerine 2 yıl borsada işlem yasağı getirilmiş, bazılarının ise tüm lisansları iptal edilmiştir. 17 Eylül 2026'da Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştır. Sorunun diğer fonlara ve finansal sisteme yayılmasını önlemek için önemli kararlar alınmıştır. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından piyasaya ilave likidite sağlanmıştır. SPK tarafından sistemik riski azaltmak için 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmiştir. Ayrıca bu şirketlere ait diğer fonlar da TEFAS'ta işleme kapatılmıştır. Bir anlamda sorunlu ve sorun oluşturabilecek fonlar karantinaya alınarak sistemin etkilenmemesi için gereği yapılmıştır. BDDK tarafından sorunlu gruplara ait 3 bankanın Tera Yatırım, Destek Yatırım ve Hedef Yatırım ve 2 faktöring şirketinin Destek Finans Faktöring ve Tera Finans Faktöring TMSF'ye devri kararlaştırılmış ve bu devir gerçekleştirilmiştir. Emlak Katılım Bankası tarafından Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası

Cumhurbaşkanlığının devir alınma süreci başlatılmıştır. Bağımsız idari otoriteler bu adımları atarken adli süreçler de hızlı ve etkin bir şekilde devreye girmiştir. Hali hazırda adli süreçlerin de devam ettiğini göz önüne alarak anayasa ve içtüzükteki yargı mercilerinde görülmekte olan davalara ilişkin sınırlar çerçevesinde Adalet Bakanlığımızın ve yargının süreç içindeki çalışmaları hakkında da kısaca bilgi arz etmek isterim. Söz konusu sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 85'i tutuklu iken 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır. 15 Eylül'de 2 Ekim tarihine kadar geçen sürede yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve suç gelirlerinin kaçınılmasının engellenmesi amacıyla 63 gerçek kişiyle 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazları üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir. 67 kişi ve şirketin banka, kripto ve kiralık kasa varlıklarına, 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konulmuştur. Fon çıkış tarihleri ve işlem oranları esas alınarak yatırımcı listesindeki 42 gerçek kişinin mal varlığı ayrıca dondurulmuştur. Diğer yandan tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili olarak hak sahiplerine ilişkin talep edilen tüm veriler Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK tarafından Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Yoğun olarak anlık ve günlük çeşitli rapor talepleri ivedilikle karşılanmaktadır. Ayrıca SPK'nın almış olduğu karar uyarınca tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili 6 aracı kurumun ve 7 portföy yönetim şirketinin hesaplarından kıymet ve nakit çıkış işlemleri SPK gözetiminde Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul ve Takas Bank'ın ortak kararıyla kontrollü olarak yürütülmektedir. Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sürecin gereği olarak bütün kurumlarımız arasında eş güdüm içinde ve süratle yürütülmesini sağlayacak koordinasyon mekanizmasını vakit geçirmeden oluşturduk. 29 Eylül 2026 tarihinde ilgili fon yatırımcılarının meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. İlk toplantıda Sermaye Piyasası Kurulumuz tasfiye kapsamındaki fonların mal varlığı ve likidite durumuna göre yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konmuştur. 2 Ekim 2026 tarihinde yaptığımız ikinci fon kurulu toplantısında ise sermaye piyasaları kurulumuzun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin çalışmalar, ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmaları bir süredir devam eden kanun teklifi taslağına nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Geçtiğimiz pazartesi günü ilgili tüm kurumların katkısı ile hazırlıkları yapılan kanun teklifi taslağı Fon Koordinasyon Kurulu 3. toplantısında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Hazırlanan taslağa teknik düzeyde son hali verilerek grubumuz aracılığıyla meclisimizin takdirine sunulacaktır. Ele alınan tüm teklif ve düzenlemelerde vatandaşlarımıza, milletimize herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış net bir şekilde vurgulanmıştır.
Yatırımcıların en önemli beklentisi olan tasfiye sürecindeki yol haritamızı kısaca özetlemeye çalışacağım. Öncelikle SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 7 şirket ve 131 fonla ilgili olarak tasfiye süreçlerinin yönetimi için Ziraat Bankası ve İş Bankası belirlenmiştir. Bugüne kadar İş Bankası ile çalışmış olan TERA kapsamında 6 fonun tasfiyesinin yönetimi İş Bankası tarafından, geriye kalan 125 fonun tasfiyesinin yönetimi ise Ziraat Bankası tarafından yürütülecektir. Fonlara ilişkin yatırımcıların ellerindeki pay senetlerinin kontrolü, hazır değer nakit tespiti, borç ve alacakların tespiti, fon mal varlığının gerçek durumunun tespiti yapılmıştır. İlgili bankaların saklama faaliyetlerini resmi olarak devralması sağlanmıştır. 7 şirketten sorumlu 7 şirket var biliyorsunuz. Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir. Merkezi Kayıt Kurumu verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Burada bir uzlaşmaya gidilirse Atlas şirketi de olağan tasfiye ile yatırımcılara haklarını ödeyecek. Geriye sadece 3 şirket kalacaktır. Olağanüstü tasfiyenin özünü meclisimizin tabii takdirine sunacağımız olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Bu yapılan ödemeler, ara ödemeler nihai noktada da mahsuplaşmayla bu hesaplara girmiş olacaktır. Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz. Bu konuda SPK tarafından gerekli detay kararlar alınacaktır. Teknik hazırlıklar tamamlanmıştır. Sayısal bazı verileri de bu çerçevede sizlerle paylaşmak isterim. Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı bulunmaktadır. İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda ise 388.718 tekil yatırımcı bulunmaktadır. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır bu yatırımcılara. Bu şirketler kapsamında geriye kalan 49 özel fonda ise 2.098 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunlarının çözülmesi planlanmaktadır. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacaktır. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacaktır. Ara ödemede Merkezi Kayıt Kurumu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Bunu kısaca şöyle bir örnekle izah edebilirim. Bir X şahsı düşünün. İşte 1 milyon lira yatırmış sisteme. Bu parası 5 milyon olmuş. Arada 4 milyonunu çekmiş. Şimdi biz bunun ana parasını çektiğini düşünüyoruz. Onu ödemeyeceğiz. Ama 1 milyona kadar sistemin içinde olan, çekmemiş olan miktarlar bu net yatırım tutarı tarifiyle
ödemelere

0: olacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. 1 milyona kadar olanların dolayısıyla tamamı ödenmiş olacak. 1 milyonun üstü olanla hesaplar ise sadece 1 milyon ödeme almış olacaklardır. Bu sonraki hakları tabii baki kalmak koşuluyla. Merkezi Kayıt Kurumu kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takas banktan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır. Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve bir adet genel hisse iade hesabı açılmıştır. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacakları için kullanılacaktır. Genel hesaba gelen kaynak ise SPK tarafından belirlenecek kriterlerle fonlara adil bir şekilde dağıtılacaktır. El konulan veya müsaade edilen varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılacak ödemelerde kullanılacaktır. Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır. İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan meclisimiz bu kanunu ivedilikle ele alacaktır. Elbette takdir meclisimizindir. Benim sizlere olağanüstü tasfiye konusunda arz ettiğim hususlar kanun metni nihai halini Yüce Meclisimizde aldıktan sonra kesinleşmiş olacaktır. Teknik olarak tüm hazırlıklar yapılmıştır. Kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır. Sayın Meclis Başkan Vekilim, kıymetli milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken bir kez daha vurgulamak isterim ki devletimiz bu süreci vatandaşlarımızın haklarını esas alan, piyasa güvenini gözeten ve hukukun gereklerini eksiksiz yerine getiren bir anlayışla yürütmektedir. Tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahibi olacak yatırımcılarımızın haklarının korunması için gereken adımları atarken, haksız kazanç sağlayanların ve piyasa düzenini bozanların da hukuk önünde hesap vermesini sağlayacağız. Aynı zamanda yaşanan tecrübeyi sermaye piyasalarımızın işleyişini daha da güçlendirecek bir imkana dönüştürmekte kararlıyız. Bu çerçevede yapısal bazı hususları içeren bir kanun çalışmasını da sürdürüyoruz. Bu olağanüstü tasfiye kanun teklifi dışında daha yapısal bir takım hususları içeren bir kanuni hazırlığı da değerlendiriyoruz. Ancak bu hazırlığın Devlet Denetleme Kurulu raporundan sonra meclisimizin takdirine gelmesini daha sağlıklı buluyoruz. Çünkü Devlet Denetleme Kurulu sadece az önce arz ettiğim gibi sorumlulukları netleştirmiş olmayacak, sistemdeki varsa açıkları da ortaya çıkarmış olacaktır. Bu çerçevede gerekli daha yapısal düzenlemeler içeren bir kanun teklifini de zamanı geldiğinde Yüce Meclisimizin takdirine gruplarımız aracılığıyla getirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda düzenleme, gözetim ve denetim mekanizmalarımızı ihtiyaç duyulan alanlarda güçlendirecek, yatırımcının hakkını daha güçlü bir şekilde koruyan güvenilir ve etkin bir piyasa yapısını geliştirmeye devam edeceğiz. Bu yaşananlar, özellikle tekrar tekrar altını çizmek istiyorum, sermaye piyasalarımızın hiçbir şekilde bu hukuk dışı işlemleri yapmamış fonları veya diğer araçlarına teşmil edilmemelidir. Tam aksine son kurallar bu sorunun ortaya çıkmasını hızlandıran kurallar, sorunlu fonların daha doğrusu belirginleşmesini ve tasfiyesini imkan dahiline sokan kurallar mevcut fonların güvenilirliğini de arttırmıştır. Bu kurallar çerçevesinde işleyen fonlar eskisinden daha güvenilir bir çerçeveye de kavuşmuştur. Piyasalarımızda sistemik bir risk yoktur. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu konuda sosyal medyada, medyada milyonlarca insanımıza zarar verecek bir şekilde sermaye piyasalarımız üzerinde, borsamız üzerinde gereksiz tartışmaların, spekülasyonlarında hiç kimseye faydası yoktur. Ne milletimize ne yatırımcılarımıza. Bu konuda da hepimize düşen ortak sorumlulukları bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dünyadaki ve bölgemizdeki birçok olumsuz gelişmeye rağmen ekonomimiz sağlıklı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Türkiye dünyadaki bütün bu olumsuz koşullara rağmen büyümeye, istihdam üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde enflasyonla ilgili de sevindirici bir haber aldık. %30'un altına uzun bir süreden sonra geldi. Savaşın etkisiyle Merkez Bankamızın hesabına göre 7 puan ilave bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuz halde %30'un altına düşmemiz önemli bir gelişme. Oradaki kararlı mücadelemizi de devam ettireceğiz. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Sermaye piyasalarımızın geleceğine ilişkin irademiz de nettir. Kalkınmamızda sermaye piyasalarımızı çok önemli, çok etkili, çok anlamlı mekanizmalar olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın tasarruflarını güven içinde değerlendirebildiği, üretimi ve yatırımı destekleyen daha derin ve güçlü sermaye piyasaları için de kararlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu süreçte hukuku ve milletimizin son derece haklı hassasiyetlerini esas alacak, hiçbir suistimali karşılıksız bırakmayacak ve milletimizin ve yatırımcılarımızın haklarını sonuna kadar koruma gayreti içinde olacağız. Bu düşüncelerle Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. Yapılacak istişarelerin sermaye piyasalarımız için, yatırımcılarımız için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
1: Yürütme adına yapılan konuşma tamamlanmıştır. Şimdi siyasi parti gruplarının söz
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
4: Dene, sana da çıkar.
3: Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap basit.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
6: Türkiye.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Aslında araya da Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklaması ekranlardayken o açıklamanın bitmesiyle birlikte gitmiştik. Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin meclise bilgi verdi, bilgilendirdi. Ne olacak, ne yapılacak, ne zaman ödemeye geçilecek fon mağdurlarına, ne kadar ödenecek, burada hazineden bir para aktarılacak mı, süreç nasıl işleyecek, neler söyledi peki, bu sorulara hangi yanıtları verdi, bu yaşanan olumsuzluğun öne alınması için neler yapılacak? Anlattı hepsini Cevdet Yılmaz. Peki neler anlattı? Öğrenelim hemen biz Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim. Taner merhaba, neler söyledi Cevdet Yılmaz?
1: Helin Aslan merhabalar. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Cevdet Yılmaz konuşmasının başındayken bu olayın ne küçültülmesi ne de büyütülmesi gereken bir olay olduğunu söyledi. Bundan ders çıkarılması gereken, aksine sermaye piyasalarımızın, borsaların daha da güçlü bir şekilde çıkacağı bir olay olarak olmasını istediğini söyledi. Hatta bununla ilgili geçmişe dönük de örnekler verdi. Yani hem dünyadan örnekler hem de Türkiye'den örnekler verdi. 2008 krizini hatırlattı. Yani dünyanın en güçlü ekonomilerinde, en sıkı ekonomilerinde bile bu tarz piyasa bozucular açık bulduğu zaman bunu değerlendiriyorlar dedi. Türkiye'de de şu an bu yaşanıyor. Fakat boyutları hakkında biraz bilgi verdi. Ben size o boyutlarını söyleyeceğim. Yani 1400 tasfiye halindeki 131 fon vardı, hatırlayacaksınız. 131 fon tasfiye kapsamına alınmıştı. Bu da fon sayısının %4,6'sına tekabül ediyor. Yine toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturuyor. Bu noktada aslında Cevdet Yılmaz'ın dikkati çektiği unsur şuydu. Hem sosyal medyada hem de gerek pek çok yerdeki dezenformasyonları işaret ediyor ve piyasayı ürkütecek hareketler yapmamalıyız. Biz ilk andan itibaren adımlarımızı atmış bulunuyoruz dedi ve fon koordinasyon kurulu toplantısındaki çalışmalardan bahsetti. SPK'nın, BDDK'nın ve devlet denetleme kurumlarının tam koordinasyon içerisinde çalıştığını söyledi ve şunu hatırlattı. Bu kurumlar bağımsız kurumlardır. Bunların hepsi kendi çalışmalarını yapıyor. İstişareler, ortak gidilecek yol haritası ise fon koordinasyon kurulunda gerçekleşiyor dedi. Şimdi az önce siz söylemiştiniz. Peki bu fon piyasasındaki zararlar devlet hazinesinden mi karşılanacak? Yani kamu kaynaklarını mı kullanılacak? Hayır. Bunu en az konuşmasında 3 kez dile getirdi Cevdet Yılmaz ve dedi ki herhangi bir şekilde devletin malı, vatandaşın malı kullanılmayacak. Aksine bu fon piyasalarındaki elde edilen mallar, yani bu şirketlerin ve fonların bünyesindeki malların, işte varlıkların nakde çevrilip ödemelerin gerçekleşeceğini söyledi. Tabii operasyonlar hakkında da bilgi verdi ama biz önce ödemelere geçelim. Yani ödemeler ne zaman gerçekleşecek? Milyonlarca vatandaşın beklediği temel sorulardan birisi. Şimdi Helin Aslan, aslında bir önceki yayınımızda da söyledik. Toplam 455 binden fazla bir yatırımcı bulunuyor bu tasfiye edilen 131 fonun içerisinde ve bunların 355 bine 1 milyon değerindeki yatırıma sahip kişiler. Bunlarla alakalı olarak da ödemelerin gerçekleşeceğini söyledi. Hatta yarın işaret etti. Yarın ödemelerin yapılacağını söyledi. Hangisi? A1 Kapital, Bulls ve Pardus'un 17 fonunda 43.643 yatırımcısına perşembe günü yarın ödemelerin yapılacağını söyledi. 1 milyon liralık bir sınır konuldu. Bunu da söyleyelim. Şu an itibariyle en azından 355 bin kişinin fonlarını, yatırımlarının geri alabileceği, ana parayı geri alabileceği ifade edildi. Yine aynı şekilde verilerin tamamlamasından sonra geriye kalan 4 şirketlerin de ödemesinin adım adım yapılacağını söyledi ve Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde çalışılmaktadır dendi. Şunu da söyleyelim. Ekim ayında bu 355 bin kişinin ödemesinin yapılacağını söyledi. Ekim ayında bunu bitirmek istiyoruz dedi. Geri kalanların ise 5-6 aylık bir sürece yayılacağını söyledi. Çünkü çok ciddi bir veri girişinin olduğu ifade edildi. Çok ciddi bir şekilde çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Bu noktada da 455 bin kişinin ödemelerinin, 455.700 civarlarında kişinin ödemesini de 5-6 ay içerisinde en azından 1 milyonun üstünde olanların alacağını hatırlattı.

0: operasyonları söyledi. 222 kişi hakkında operasyon yapıldığını söyledi ve bu noktada bu zafiyeti kullananları, açığı kullananlar hakkında hukuki işlemlerin de sonuna kadar yapılacağını söyledi ve kanun teklifini işaret etti. Kanun teklifi de AK Parti tarafından 10 metre şeklinde hazırlanıyor. Cuma ya da pazartesi günü sunulması bekleniyor diyelim. Biz de gelişmeleri takip etmeye, anlatmaya devam edeceğiz. Elin Aslan, sözü size bırakalım.
1: Taner, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Şimdi bu fon soruşturmasında ismi geçen flaş biri vardı. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi. Onların bugün ifade vermeye geleceğinin haberleri gelmişti. Hangi sıfatla? Şüpheli sıfatıyla. Hemen gelin şöyle bir adliyeye dönelim. Adaya bir soralım. Acaba Kaya çifti ifade vermeye geldiler mi? Neyle suçlanıyorlar? Ne zaman gelecekler eğer gelmedilerse? Hangi bilgiler var? Söz Ada Kahriman'da. Ada, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Pelin Aslan, kendileri henüz adliyeye, İstanbul Adalet Sarayı'na gelmedi. Akşam saatlerinde buraya gelip savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında da şu ana kadar 85 şüphelinin tutuklandığını belirtelim. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Hem burada eski bakan Fatma Betül Sayankaya hem de aynı zamanda eşi İlyas Kaya'nın bugün savcılığa akşam saatlerinde gelip ifade vereceği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada şu ifade edildi. SPK'nın sermaye piyasası kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği de belirtildi. Tabii daha önce de 7 bankaya zaten yazı yazılmıştı. Bu soruşturmada Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın hesaplarında bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ'ye gönderilmesi için bankalara yazı yazıldığı belirtilmişti. Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istendi. Tekrar belirtelim, burada burada hem Fatma Betül Sayankaya'nın hem de aynı zamanda eşi İlyas Kaya'nın savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini belirtelim. Şu ana kadar gelmediler adliyeye, İstanbul Adalet Sarayı'na gelmediler. Ancak akşam saatlerinde buraya gelip savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor Helin Aslan.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ada'dan bir sözü alalım. Şimdi bakalım ne gibi gelişmeler olacak bu ifade meselesinde. Ada adliyede takip ediyor. Bugün AK Parti için de hareketli bir gün malumunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem işte İzmir artık AK Partili bir belediye. Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan rozeti taktı ama Erdoğan'ın bugüne ilişkin programı böyle bitmedi. MYK'ya da başkanlık ediyor. Toplantı geride bıraktığımız dakikalarda başladı. Hemen biz o toplantının detaylarını alalım. Yağmur Yıldız'a söz verelim ama bir de az önce Cevdet Yılmaz konuşurken Cumhurbaşkanı yardımcısı ekranda bir son dakika bilgisi belirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. O görüşmenin içeriğini de Yağmur'a soralım. Yağmur, merhaba. Bir yanda MYK, bir diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi. Hangi bilgiler var elinde?
3: Helin Aslan, daha sıcak gelişme olduğu için dilerseniz Rus liderle gerçekleştirilen telefon görüşmesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'in doğum günü vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Rus mevkidaşıyla ve bu telefon görüşmesinde de ikili ilişkiler ve küresel gelişmelerde, bölgesel gelişmelerde ele alındı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini bir kez daha ifade etti. Rus lider Putin'e tabii bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin arabuluculuk tesis eden en başından beri tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'e bir kez daha Ukrayna ile doğrudan görüşmelerin başlaması gerektiğini ifade etti ve bu anlamda Türkiye'nin her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu bir kez daha dile getirmiş oldu Rus lider Putin'e. Şu dakikalarda ise genel merkeze devam eden MYK toplantısında partisinin A takımıyla birlikte Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel, bölgesel gelişmeler, iç ve dış siyaset ve ekonomide yaşanan gelişmeler, bu toplantıda

0: toplantıda kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Başta fon soruşturması olmak üzere ülke gündemini ilgilendiren meselelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda kurmaylarıyla istişare gerçekleştiriyor. Dış politikaya bakacak olursak Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, İsrail'in kutsal değerlere yönelik saldırıları gibi pek çok sıcak başlık var. Ve elbette Yemen'de ve Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmeler, Husilerin saldırıları, özellikle Bab-ül-Mendeb'deki gelişmeler, seyir-i sefer güvenliklerinin sağlanması gibi pek çok konu başladı. Bu toplantıda ele alınacak. Toplantı şu dakikalarda devam ediyor. Saat 16'da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçerek hem toplantıya ilişkin hem de gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Canlı olarak aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Biz Yağmur'dan sözü alalım. Şimdi aslında Cevdet Yılmaz konuşmasına, meclisteki o bilgilendirmesine başlamadan önce Sadi Özdemir'le konuşuyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon meselesine dair açıklamalarını ki ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir'le bu konuyu konuşurken Cevdet Yılmaz'ın konuşması başladı. O noktaya döndük. Aslında bir anlamda iyi de oldu. Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da beraberinde yeni soruları getirdi. O yüzden biz Sadi Bey'le konuşmamıza devam edelim. Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları üzerinden. Sadi Bey, tekrar merhaba.
2: Merhaba.
1: Sadi Bey, şimdi Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında benim kafama takılan, anlamadığım bir nokta oldu. Önce onunla başlayalım istiyorum. Bu mağdurlara yapılacak ödeme, siz de konuşmanızda bahsetmiştiniz. 355 bin mağdurdan bahsediyoruz. 1 milyonun altında parası içeride kalmış olan, onların paralarının ödeneceğinden ilk etapta bahsettiniz. Hatta Cevdet Yılmaz bunu bir adım daha öteye götürdü. Kendisi zaman da verdi. Dedi ki 17 fonda hangi fonlar? Belki ekranları başına yeni geçen ve mağdur olan izleyicilerimiz vardır. A1 Kapital, BUS ve Pardus olağan tasfiye sürecinde dedi bunlar için 7 şirketten ve perşembeden itibaren 17 fonun ödemelerinin yapılacağını söyledi. 17 fonda toplam 43.600 yatırımcı bulunduğunu ifade etti. Yani 355 binden 43.600 yatırımcının perşembe günü 1 milyon liraya kadar olan ödemeleri yapılacak. Şimdi özellikle altını çizdiği bir nokta daha vardı Cevdet Yılmaz'ın. Diyor ki zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağını söyledi. O fonların tasfiyesiyle birlikte oluşan havuzdan, o paradan ödeneceğini ifade etti. Şimdi kabaca hesapladığımda diyelim ki 1 milyon lira olsun. 43.600 yatırımcının içerideki kişi başına 1 milyon lira parası kalsın. Bu ne demek? Aşağı yukarı 43 milyarlık bir para demek. Eğer ki bu 17 fon tasfiye edildikten sonra orada 43 milyarlık bir para birikmezse o zaman ne olacak Sadi Bey?
2: Şöyle, orada şimdi fonlar çeşit çeşit.
1: Arkadaşlar rejiyle lütfen kulağımı da kapatın. Ben sadece Sadi Bey'i duyayım. Sadi Bey alayım kulağıma. Buyurun, özür dilerim Sadi Bey.
2: O fonların hepsi aynı değil. Fonlar çeşitli fon. Para piyasası fonları var. Serbest fonlar var. Ne diyelim? Başka, yani benim bildiğim 6-7 çeşit fon var.
1: Tamam.
2: Bunların içinde asıl problem olan bu serbest fonlar. Şimdi bu 43 bin vatandaşımızın alacağının tasfiyesi kolay. Neden? Çünkü para piyasası fon dediğimizde onun karşılığı var zaten. Dolayısıyla onun karşılığı hemen halledilebiliyor. Olağan tasfiye diye tasfiye edilen, olağan tasfiye sürecine sokulanlar karşılığı olan fonlar ve onlar tasfiye edilebiliyor hemen. Ama şu var, tabii ki ilk etapta hani 1 milyona kadar dedik ya, belki orada 3 milyon, 5 milyon lira parası olan da var. Hı hı. Onlar bir süre daha bekleyebilir. Çünkü bir tavan kondu, yani bir yukarıya doğru bir tavan kondu. Ama olağanüstü tasfiye edilecekler, serbest fonlar ve riski yüksek olan fonlar. Orada da mesela serbest fonlarda zaten hani böyle vatandaşların girdiği, herkesin işte alabildiği bir fon sistemi değil, nitelikli yatırımcı fonlar var. O nitelikli yatırımcıların zaten 10 milyon lira bir parası olması gerekiyor vesaire. O oradaki tasfiye süreci daha uzun sürecek. Şimdi bu dikkat ederseniz fon deyince aklımıza bir şey geliyor genellikle kamuoyunda. Hepsi aynı ve blok, dolayısıyla sınırsız herkese her türlü ödeme yapılacak. Öyle değil. Yani bu fonların bir kısmı bir gruba ait, yani şirket olarak söylüyorum ya da

0: İşte aracı kurumlar da var, bunların diğer sermaye piyasasında bir takım şeyleri var. Hatta halka arz yapmış normal şirket sahipleri de var. Tüm bunları düşündüğümüzde her biri için ayrı ayrı tasfiye süreci olacak.
1: Şimdi
0: Ama
1: çok
0: diyelim
1: özür
0: ki
1: diliyorum Sadi Bey.
0: beş fon.
1: Tasfiye sürecinden mesela izleyici ne anlasın? Bu bahsettiğimiz 17 fon. Şimdi Perşembe günü ödemesi yapılacak olan diye ifade ettiği Cevdet Bey'in. Bu fonların tasfiyesinden ne anlasınlar? Satışının yapılıp parasının
0: Artık
1: alınmasını
0: şöyle,
1: anlasınlar.
0: bu fonların içindeki menkul değerler, yani bu fonlar örneğin hazine tahvil ya da bonoya konmuş paralarsa, para piyasası fonuysa, repoda paralar duruyor yani bu tür fonlarda, karşılığı var zaten. Yani tasfiye süreci, şimdi bu paralar almış gitmiş, herkes götürmüş, bütün fonlarda öyle değil. Burada problem olan, asıl büyük problem olan fonlar, serbest fonlar. Ama diyeceksiniz ki diğer karşılığı olan fonlar niye tasfiye ediliyor? O fonlarda da bir takım ağırlıklar var. O fonların da işte içinde o bütün bu sorumlu olan kişiler, fon kurucuları, bunların çok başlangıçta diyelim ki İşte fon toplam değeri şu kadardı. Sonra 3 misline 5 misline çıkarmışlar. Para piyasası fonlarında da benzer şeyler yaptılar. Dolayısıyla onların da tasfiye edilmesi gerekiyor. Tasfiye demek artık bu fon olmayacak. Bu fonun sahip olduğu bütün varlıklar satılacak. O kaynak olağanüstü tasfiye sürecinde ise ilave olarak o işte gözaltına alınan, tutuklanan mal varlıklarına el konulanlar var ya, o mal varlıkların da tasfiyesiyle gelen paralar, başta konuşmuştuk. Artı buralardan arada çıkarılan o işte milyarlarla ifade edilen paralar, onlar da mümkün olduğunca toplanacak. Böylece hazine kaynağı kullanılmadan mümkün olduğunca da sıradan vatandaş dediğimiz, az önce konuştuğumuz tasarrufuyla fon almış vatandaşlarımızın tasarrufu yok edilmeden, biraz da hani gerçi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı söylemedi ama bilmiyorum, detayda belki de söylemiştir. Tam bütün konuşmayı dinleyemedim. Biraz da fona koyduğu parayla şu ana kadar geçen süredeki hani enflasyon oranında NEMA'da konularak tasfiye tamamlanacak. Ama şu anda ödenecek 1 milyon lira, örneğin benim orada diyelim ki ya da sizin 700 bin liranız varsa, artık siz tam bu işten çıkmış olabilirsiniz. 3 milyon lirası varsa 1 milyon lirasını alacak ama diğer 2 milyon lira için sürecin tamamlanmasını bekleyecek. Olağanüstü tasfiye edilenler ise Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısının söylediği, işte o 6 aylık bir süre konmuştu. Sanırım bunu bir ayı falan geçmek üzere 6 ay içinde tamamlanması planlandı. Niye? Az önce söylediğim sürecin ya da yapılacak işlemlerin uzun olması nedeniyle. Şimdi orada bir vurgusu da var. Mesela diyelim ki serbest fonda işte 10 milyon liraya yatırmış, olmuş 100 milyon lira. Ya da diğer fonlarda da benzer şekilde o ekibin ilgilendiği fonlarda diyelim. Ve şimdi istiyor ki 100 milyon lirası ödensin. En son diyelim ki satış piyasa değeri olarak öyleyim. Bu olmayacak. Yani bu olamaz zaten. Çünkü burada büyük bir oyun döndüğü, yolsuzluk yapıldığı, istismar edildiği var ortada. Bunlar zaten soruşturma sürüyor. O zaman o kişinin de başlangıçta yatırdığı paraya dönülecek ve onun ödenmesi sağlanacak. Toplam tasfiye sürecinde. Bunun sonraki aşaması şu, hani Sayın Yılmaz vurguladı, hani Amerika'dan örnek verdi, başka ülkelerden örnek verdi. Sermaye piyasası
1: Bir dakika,
0: kanunları,
1: ona
0: kuralları.
1: girmeden şunun bir tam çerçevesini çizelim Sadi Bey. Çünkü Madoff şirketini filan örnek verdi. Ona geleceksiniz sanıyorum. Oradaki krizlerden bahsetti Cevdet Bey. Bunların olabildiğinden filan bahsetti. Şimdi şunun bir tam çerçevesini çizelim. Şimdi siz diyorsunuz ki Cevdet Bey'in de ifadesinden hareketle serbest fonlara giren herkes profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı talep formu sözleşmesini imzalar dedi Cevdet Bey. En az 10 milyon lira finansal varlıkla sisteme girer. girebilir. Yüksek kazanç beklentisiyle orantılı, yüksek kayıp riskini de göze alır dedi. Yani diyorsunuz ki şimdi tabii, siz serbest fonlara girenler de diğer fonlardaki bu tasfiye edilecekleri, perşembe ödenecekleri diyor.

0: istiyorsunuz ayırın. Şimdi serbest fonda olan da 10 milyon lira, en az 10 milyon lirayla sen bu sisteme girdin. Sen orada alabilirsen oradaki kendi yatırdığın parayı alacaksın. Yani ben burada kar etmiştim. Tabii. Benim param olmuştu 25 milyon lira. 15 milyonum nerede değil. Sen yatırdığını alacaksın ama bu serbest fonlar sanıyorum daha sonra ele alınacak. Şimdi hali hazırdaki... Söyleyin.
1: Zaten serbest fonda yani şöyle düşünün. Hem nitelikli yatırımcısınız. Aslında tasarrufunuz büyük. Artı bütün bu riskleri bilerek altına da imza atıyorsunuz.
0: Riski büyük, getirisi de ona göre büyük zaten.
1: Ama burada dönen olay şu. Örnek olarak söylüyorum. Serbest fona girdik. Serbest fonu biri kurdu. Onlar milyonlarımız da var. Nitelikli yatırımcı olduğumuzda tescil edildi. Yani temiz para. Sonra orada o fonu kuranlar o serbest fona hisseler almaya başladılar. Tamam mı?
0: Tamam. Yani
1: satın almaya başladılar. İşte o hisseler genellikle sığ hisseler, yani kolayca fiyatı yükseltilebilen hisseler.
0: Evet.
1: Döndüler, orada o hisseleri de ayrıca fondan bağımsız olarak yükselttiler fiyatlarını. Hı hı. Artı bu da yetmedi, gittiler piyasadan halka arz imkanları olabilen, yani halka arz yapılabilecek firmalara gidip dediler ki sizi bir halka arz edelim. Bak çok güzel paralar kazanırsınız, hı hı, sizi fona da alırız vesaire. Yani oyunu öyle kurdular. Dolayısıyla bu oyunu hani ya ben bunu bilmiyordum. Ben gittim nitelikli yatırımcı olarak buraya girdim. Dolayısıyla benim kazancımı verin. Öyle bir dünya mümkün değil, olamaz.
0: Tamam. Şimdi serbest fonlarda paranı verdiğin kadarını karını almadan alıyorsun. Şunun çerçevesini çizelim istiyorum. Şimdi bu bahsettiğimiz perşembe günü yapılacak ödemelerde de ama anladığım kadarıyla ne kadar yatırdıysam o kadarını alıyorum. Değil mi? O süreçte şöyle, bir işte faiz onu... dediniz ki orada, hani bak orada Cevdet Bey söyledi mi bilmiyorum ama dediniz. Belirli bir miktar orada bir belki bir enflasyon farkı, belki bir faiz olabilir ama o fonun ben oraya da diyelim ki 600 bin yatırmıştım. Benim param oldu 800 bin. Ben orada da ana paramı 600 bini mi alacağım yoksa 800 bini mi alıyorum?
1: Şöyle. Bir kere orada da alacak üst tavanı şu anda 1 milyon.
0: Tamam. O tamam.
1: Diyelim ki 5 milyon. O süreç biraz devam edebilir. Ne kadar devam edebilir bilmiyorum. Belki tamam. Ekim ay içinde tamamlanır. Ama siz bir oradaki bir fona para yatırdınız. Bunun zaten o fon tipi nedeniyle karşılığı var. Yani o karşılık o fon diğer fonlar gibi o fonlar üzerinde yine bir takım işte incelemeler sonucunda oyunlar çevrilmişse, fon katlanarak artmışsa orada da şimdi aynı hikaye geçerli. Orada da misli misli para ödenemez.
0: Tamam.
1: Ama o fonlar daha makul fonlar ve onların karşılığı mesela hisse senedi olursa bir şeyin karşılığı serbest fonlarda olduğu gibi, hı hı, o çok riskli ve orası ayrı konuşuyoruz. Ama öbür tarafta tahvil vesaire var. O orada şunu yapmaya çalışıyor. İlk başta da bunlar çok tartışıldı, hı hı, konuşuldu. Biz bir kere bunun karşılığını verelim. Çünkü aşağı yukarı belli. Yani bu fonlardaki normal para piyasası fonu vesaire. Oradakilerin karşılığını verelim. Vatandaş tasfiye edileceği için böyle. Vatandaş mağdur, buradan mağdur olmaması önemli vatandaşın. Öbürlerinden çok daha önemli. Burada en azından enflasyon oranında, yani parayı yatırdığı tarihle parayı alacağı tarih arasında bir nema öngörülebilir. Şimdi kanun nasıl çıkacak? Şimdi bir 10 maddelik bir kanun teklifi var ya. Acaba onun detayında bu var mıdır? Varsa, yoksa da sonraki hani hemen hızla çıkarılacak ama yine de konulabilir mi? Konulabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu ayrımlar yapılır. Bu arada hani Sayın Yılmaz da vurgulamaya çalıştı. Biz 131 fon hakkında konuşuyoruz. Bu Tera'nın ve onun gibi olanların fonları asıl büyük bir problem ortaya çıkardılar. Evet. 131 fonu da düşünsek yaklaşık 3500 fonu olan bir piyasadan bahsediyoruz. Gerçekten son derece az aslında. Yani o fon piyasasında da bir sistemik risk oluşmadı. Ama özellikle serbest fonların bu kadar fiyat artışları vesaire düşünüldüğünde bakın, hı hı, sayıda diyelim ki %1,5-2 ama değere baktığınızda %7, %9

0: pay sahibi oluyor 131 fon. Onun da içinde serbest fonların payı çok çok daha yüksek. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Şimdi o şeyi diğer ülkelerden verdiği örneği ben şunun için girmek istedim. Hı hı. Biz Helin Hanım, sermaye piyasası yani bizim borsamız özellikle oradan bakalım. 80'li yıllardan beri hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki sermaye piyasamız daha derin, daha risksiz olsun. Bunun için regülasyon çok daha gelişmiş bir regülasyon haline gelsin. Dönem dönem hisse zedeler de oldu biliyorsunuz. Yani hı hı. Borsada işlem gören hisselerde de bunu yaşadı vatandaş. Artı bu spekülasyon, hukuki ama manipülasyon, yasa dışı diyoruz sık sık. O kadar çok manipülasyon oldu ki birçok vatandaş maalesef kapıldı bu işlere. Çok büyük paralar kaybettiler. O yüzden de bir türlü bizim borsamız hak ettiği yere gelemedi. İşte onun için diyorum ki bu defa Sayın Yılmaz'ın da söylediği gibi bu musibet yani fonlarda yaşanan musibet hı hı. hisse senedi piyasasıyla da çok ilgili olduğu için çok katı bir nasihata dönüşsün. Kanun, kural, regülasyon çok iyi yapılsın. Yani bunlar tamamen önlensin desek çok iddialı olur. Ama olabilir. Ama bu kadar da olmasın. Peki. Yani bakın mesela şu mekanizma yokmuş. Gönüllü iade diyoruz ya.
1: Evet.
0: Gönüllü iade için hesaplar açılması gerekiyor. Bunun işte vesaire. Şimdi gönüllü iade belki ilk anda yapacaktı o eski bakan. Yapamadı. O bile bir sürü tartışmaya sebep oldu. Sonra o hesaplar açıldı. O gönüllü iade çünkü akla böyle bir şey gelmemiş herhalde ya da tecrübe edilmemiş. Şimdi o hesaplar açıldı. Bu diğer fonlar için de ayrı ayrı belki de ortak hesap açılacak. Tabii ki bunlar kamu denetleyici ve kurucu kamu kurumlarının nezdindeki hesaplar olacak. Oralara bu paralar geri iade süreci başlayacak. Gönüllü iade edenlerden alınacak. Onlar iade edecek. Gönüllü iade etmeyenlerin de takip yapılacak. Tabii onlar cezalandırılacak.
1: Ama bu arada dün Adalet Bakanı gönüllü iade yapanlar için de soruşturmanın devam edeceğini, onların da soruşturma sürecinin kapanmayacağını, sadece cezalarında bir indirimin söz konusu olabileceğini söyledi. Doğru, onu da hatırlatalım izleyicilerimize.
0: Tabii ki o eski bakanla ilgili ifade süreci de ifadesi alınacak. Onu şunun için söyledim. Şimdi bir suç işlediler. Birileri hala kaçırmaya çalışıyor ve kaçtılar. Bazıları kaçtılar yurt dışında işte. Birilerinin nereye ne gömdüğünü, nereye ne götürdüğünü bulmaya çalışıyorsunuz. Onunla ilgili ceza süreci bambaşka bir şey. Ama birileri de ya pişmanlık duymuştur, ya korkmuştur, ya işte belki şeydir ne bileyim. İade etmek istiyor, etsin. Yani peki. Çünkü orada dönen hikaye haksız kazanç. Hı hı. Onun da işte cezası, yargılama süreci ya da elde edeceği sonuç tabii ki diğerlerine göre daha makul olabilir.
1: Peki.
0: Keşke hani bu mali suça, mali ceza kuralı vardır ya. Hı hı. Burada dolandırıcılık da var. Ağır şeyler var. Sermaye piyasasındaki mali suçlar çok daha ağır suçlardır ve Amerika'da başka ülke, gelişmiş ülkelerin piyasalarını söylüyorum, hapis cezaları da vardır. Bizim de biraz daha sıkı hale getirmemiz vesile olsun diyoruz.
1: Yani peki.
0: Çünkü daha sonra da böyle bir şey olmamalar.
1: Tamam, çok teşekkür ediyorum. Son cümle, buyurun Sadi Bey.
0: Buydu, tamam.
1: Tamam mıdır? Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Ekonomi gazetecisi Sade Özdemir bizimle birlikteydi. Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirdi bu fon meselesine dair. Bir kez daha belirtelim. Perşembe günü 43.600 yatırımcının ödemeleri yapılacağını söyledi. 1 milyonun altında olan. Şimdi bu süreç böyle devam edecek. 5-6 ay deniliyor. Bakalım, göreceğiz. Bu meseleyi alalım, derleyip toplayıp kenara koyalım. Çeşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına şöyle bir bakalım. İki ayrı görüntü ortaya çıktı. İlki, belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakın yakılarak imha edilmeye çalıştığı anlar. Bu birincisi. İkinci ise ihbarcının kaydettiği rüşvet pazarlığı.
2: Belediyeye ait evraklar yakılmaya çalışılıyor. Jandarma geliyor ve delil niteliği taşıyan evraklar tam yakılacakken müdahale geliyor. Olay 5 Ekim'de yaşandı. Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Savcılık bu evrakların neden yok edilmek istendiğini detaylıca araştırmaya başladı. İkinci görüntü de ortaya çıktı. Bu kez bir belediye işlemi konuşuluyor. İhbarcı görüşmeyi kayda alıyor ve o konuşmada işlemin sonuçlandırılması için yasal olarak ödenmesi gereken tutarın yaklaşık 2,5 katı kadar ek para isteniyor.
3: İmardaki müdürle görüşmüş. İmardaki müdürle görüşmüş. Rahatsın değil mi? Konuşabilirim.
4: Rahatım, rahatım, konuş.
3: Tamam. İmardaki müdürle görüşmüş. Buğçe miydi? Buğçem miydi?
4: Ha,
3: Buğçe. İşte şey demişler abi, bir miktar para vereceğiz, bir de 20 bin lira otel harcı ödeyeceğiz abi.
2: Konuşmanın devamında paranın bildirilen bir IBAN hesabına gönderilmesi isteniyor.
4: Ben sana şimdi IBAN atacağım, tamam?
3: Tamam abi, ne kadar atacağım abi? 50 mi oraya atacağım?
4: Bak 50 oraya atacağım, 20 lira harç için atacağım.
3: Tamam abiciğim.
2: Ve yalnızca sözlü talep yok. İhbarcı para transferine ait dekontunu savcılığa teslim etti. Soruşturmada 3 önemli unsur var. Yakılmaya çalışılan evraklar, rüşvet pazarlığı ve para transferlerini gösteren banka dekontları. Savcılık şimdi bu 3 konuyu önemli detaylarıyla inceliyor. Evrakların imhasına ilişkin Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği yönünde tespitler bulunduğu belirtiliyor. Operasyonda 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve örgütlü hareket edildiği yönünde suçlamalar bulunuyor. Belediyedeki ilgili birimlerde de arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şimdi asıl soru iki yerde düğümleniyor. Yakılmak istenen evraklarda ne vardı? Ve işlem karşılığında istenen para kimin hesabına gitti?
4: Şey ödeyelim.
3: Tamam abi. Harcını peki ödeyelim. Abi diğeri ben IBAN'dan veremem böyle bir durumda. Elden vermem lazım.
4: Tamam sen bak şimdi ben sana IBAN atacağım. Sıkıntı yok.
3: Tamam abi.
4: Sen o IBAN'a direkt o parayı yolla. Önemli değil o.
3: Tamam abi.

0: Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım. Şöyle bir sağlığımıza bakalım. Son yıllarda kanser gençlerde de bir hayli fazla görülmeye başlandı. Peki neden böyle oldu? Neden kanserde yaş gitgide düşüyor? Ve gençlerde en çok hangi kanser türleri görülüyor ve neden? Öğrenelim, sözü muhabirimiz Neslişah Yumağa verelim.
1: Artık kanser yaşı 50 yaşının altına kadar düştü maalesef ki ve kanserin çeşitleriyle de gençlerde karşılaşmak mümkün. Peki neden bu kadar yaş olarak aza indirgendi bu kanser ve neden böyle çeşitleriyle karşı karşıya kalıyor vatandaşlar ve en çok da hangi çeşitleriyle karşılaşmak mümkün? İşin uzmanına soracağız. Bir yayın konuğum var. Tıbbi onkoloji ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Çetin Ordu yayın konuğumuz. Hocam neden bu kadar yaş olarak küçüldü, yani küçük yaşta yakalanmaya başladı vatandaşların?
2: Bunun en büyük sebebi çevresel koşullar, teknolojinin ve endüstrileşmenin getirmiş olduğu radyasyonun ve kimyasalların fazlalığı, beslenme alışkanlıklarının bozulması, işlenmiş etin, paket gıdaların fazla tüketilmesi. Bizim önerimiz işlenmemiş gıdaları alalım, taze sebze, meyveleri tüketelim, hamur işi ve unlu mamullerden kaçınalım. Yine çağımızın getirmiş olduğu stres, aşırı yoğun stres ve karmaşık hayat da bence bu hastalıkların tetikleyicisi oluyor. Biz biliyoruz ki genetik %10 kadarını oluşturuyor kanserin. Yine genetik yapıya bağlı erken yaşta kanser görüyoruz ama özellikle kolon kanseri ve meme kanserinde genç hastalarda daha çok kansere rastlıyoruz. Bizim ülkemiz için meme kanseri ciddi anlamda erken yaş için alarm veriyor. Yaklaşık bizdeki vakaların yarısı 50 yaş altında kanser, meme kanseri vakalarının. Bu Avrupa'ya, Amerika'ya göre oldukça fazla bir oran. Avrupa'daki oranlar %20 iken 50 yaş kanser oranı, bizde 50 yaş altı kanser %50 oranında. Tabii ki önerimiz taramaların zamanında yapılması ve korunma için sağlıklı beslenme koşullarına, doğal organik beslenmeye özen göstermek, kimyasallardan uzak durmak, teknolojinin getirmiş olduğu fırsatları çok dikkatli bir şekilde telefon konuşmaları, işte birçok alanda radyasyon kaynaklarını azaltacak şekilde dikkatlice onları minimalize edecek şekilde yaşam standartımızı düzenlememiz gerekiyor.
1: Teşekkür ederim hocam. Bizler işin uzmanına sorduk aslında neden artık kanseri bu kadar erken yaşlarda

0: Detayları alalım. Detaylar için söz Eren Coşkun Dili'de.
1: İnternet siteleri üzerinden alışveriş yapmadan önce yorumlarına bakıyor. Belki de ürün hakkında kararımızı tam o dakikalarda veriyoruz. Ancak o yorumlar çoğu zaman bizleri aldatıcı olabiliyor. Bilinçli bir şekilde ürünün olmayan özellikleri veya aşırı derecede popülanmış bir şekilde yazılan yorumları da görebiliyoruz. İşte ticaret sitelerindeki bu karmaşayı önlemek için de Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Şimdi daha fazla detayı da siber güvenlik uzmanı Osman Demircan'la konuşalım. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi internet sitelerindeki yorumlara baktığım zaman bazen puanların gereksiz şekilde yükseltildiğini ya da yanıltıcı yorumlarla ürünün abartılı şekilde satılmaya çalışıldığını da görüyoruz. Bu konuda şikayetler peşi sıra gelmişti. Yeni bir düzenleme neleri getiriyor beraberinde?
2: Gerçek dünyadaki alışveriş alışkanlığımızda bir alışveriş yapmak istediğimiz dükkana girdiğimizde satıcının yorumuyla maalesef yanıldığımız ve gerçekten kötü bir ürün aldığımız zamanlar olmuştur. Ve kimseye de bunu soramadığımız için, internette bu kadar yaygın olmadığı için, değişim şartları da çok zor olduğu için böyle bir dönem yaşadık. Şimdi bu dönemin sanal tarafına yansımasında da insanlar herhangi bir ürünü almadan önce alışveriş sitesinde yorumları mutlaka okuyor. Ben de bireysel olarak yorumları takip ediyorum. Ürünü anlamaya ve tanımaya çalışıyorum. Sorunlarını anlamaya çalışıyorum ve alışverişi buna göre yapıyorum. Ama bu tamamen suistimale de açık. Bakanlığın bu konuda çalışması ve bunun da artık kanunlaşmış olması gerçekten harika. Çünkü sahte yorumlar, yapay zeka ve yapay zeka ajanlarına düzenli olarak yazdırılan birbirinden farklı yorumlar, herhangi bir ürünün altına herhangi bir şekilde yapılan yorumların bir kısmının iyi, bir kısmının kötü olması, ama o bütün yorumların da yine başka insanlar tarafından ya da ürünü hiç kullanmamış insanlar tarafından girilmesi, bunların tamamı artık bu kanunda yanıltıcı olarak sayılıyor. Tüm bunların yanında düzenli olarak bunların kontrolleri yapılacak ve bir yılda orada o yorumların kalması sağlanıyor olacak. Yine bu kanunla sadece sisteme üye olanlar yorum yapabilecekler. Yani herhangi bir şekilde siz o ürünü daha önce deneyimlemediyseniz, kullanmadıysanız herhangi bir yorum yapamayacaksınız. Bu ciddi anlamda suistimallere çok fazla açıktı. Bugün maalesef ek iş fırsatı olarak insanların karşısına bile çıkabiliyor bu. Tabii dolandırıcılık olarak da çıkıyor, ama onun dışında biz size bir miktar para verelim, siz de düzenli olarak bizim mağazamızdaki ürünleri yorumlayın şeklinde. Firmalar böyle yaklaşımlarda bulunabiliyor. Ya da firmalar gerçekten o kullanıcının deneyiminin kötü olmasını orada gördüklerinde, okuduklarında direkt bunu silmeyi tercih edebiliyorlar. Ve bu da doğrudan aslında o ürünlerin ve o market potansiyel müşterilerinin yanıltılması anlamına geliyor. Bu kanun bunların tamamının önüne geçiyor olacak. Artık tamamen şeffaf olarak yorumları görüyor olacağız orada. Yani bir ürün kötüyse, bir ürün kullanılırken kronik herhangi bir sıkıntı yaratıyorsa, bunu doğrudan karşımıza artık yorumlarda çok net ve dürüst bir şekilde görüyor olabileceğiz. Artık o yanıltıcı dönem ve vatandaşın dolandırılması dönemi tamamen bu kanunlarla kapatılmış oluyor.
1: Son kısa şunu da sormak istiyorum. O zaman alıcıların da bir sitede, mesela e-ticaret sitesinde bir ürünü beğendik, yorumlara baktık. Birkaç farklı siteden aslında farklı yorumları görerek ya da farklı sitelerde ürünlerin özelliklerini kıyas ederek almaları çok daha iyi değil midir?
2: Kesinlikle çok daha iyi. Burada yine ben bireysel deneyimimden bahsediyor olabilirim. Bir almak istediğim ürün birden fazla sitede satılıyor olabilir ve yurt dışı sitelerinde de satılıyor olabilir. Ben bunların tamamının yorumlarını inceliyorum, ama yorumları sıralarken de en iyi yorum, önerilen yorum ya da en kötü yorum olarak değil, en yeni yorum olarak eklediğimde ürünlerin de farklı versiyonları ve farklı üretimleri olduğu için burada net bir şekilde bunun kontrolünü yapabiliyorum. Yani burada ürünü tanımak çok kolay, ama ürünü deneyimlemek çok zor. Satın aldığımızda deneyimleyebileceğiz. İşte başkalarının, diğer müşterilerinin deneyimlerinin artık çok kıymetli olduğu zaman dilimlerine gelmiş bulunuyoruz.
1: Güvenlik uzmanı Osman Demircan, çok teşekkür ederiz. Aslında belirtmemiz gereken önemli konulardan biriydi. Çünkü e-ticaret sitelerinde bu şekilde yanıltıcı yorumların sayısı arttıkça şikayetler de doğru orantılı olarak artmaya devam etmişti ki işte Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte de artık sitelerin uyması gereken kurallar var. Böylece de alıcı da daha objektif bir şekilde karar verebilme noktasında daha doğru yorumlarda daha doğru alışverişler yapabilecek diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
0: Eren'e teşekkür edelim. Şimdi Çorum'dan bir haberi getireceğiz ekranlarınıza. Çorum'da otomobille cip çarpıştılar. Bu kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri çocuk. Bir de bir çift hayatını kaybetti. Ve o çiftin kazadan bir gün önce nişanlandığı öğrenildi.
3: Çocuk. Bir gün önce nişanlandılar, kazada hayat

0: hayatlarını kaybettiler.
1: Kazanın
0: adresi Çorum. Seyir halindeki otomobil Çorum İskilip Karayolu'nda Jeep'le çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sürücülerle otomobilde bulunan 6 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan cenazeler itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. İki ağır yaralı hızla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan bir kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer ağır yaralanınsa yoğun bakımda tedavisi sürdüğü belirtildi. Kazada hayatını kaybeden çiftin bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle Çorum İskilip Karayolu'nda ulaşım jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.
2: İstanbul'da bir yolcu vapuru Kandilli sahilinde mermerci ailesine ait olan yalıya çarptı. Can kaybı yaralanma yok ama büyük panik yaşandı.
3: Boğaz turu sırasında kontrolden çıkan ve sürüklenen yolcu vapuru 200 yıllık tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına çarptı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Akşam saatleriydi. Boğaz turu yapan bir yolcu vapuru henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. İddialara göre dümeni kilitlendi. Kandilli sahilindeki Kazasker Necmettin Efendi yalısına doğru sürüklenen vapur önce yalının önündeki yata vurdu. Sonra da cemiyet hayatının tanıdık isimlerinden Derin Mermerci'nin yalısına çarptı.
4: Hiç böyle bir şey yaşamadım. Bak bir daha mı girecek acaba Osman Kaptan?
3: Kaza anında güvenlik kameraları kayıttaydı. Yalıda yaşayan mermerci ailesi büyük panik yaşadı. Derin mermerci korku ve panikle dışarı fırladı.
4: Bir daha giriyor galiba çünkü bize doğru geliyor. Evimize giren tekneyi size göstereyim. Geliyor.
3: Kazada bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Vapurun çarptığı yalı ve yatta maddi hasar oluştu.
4: Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Ritmimi yok ettiler. Hadi ritmi bırak.
5: Var.
4: Bakar mısın?
5: Yere gitmiyorsunuz.
4: Hasar var mı mı? Hasar var mı mı? Sizce hasar var mı?
3: Kaza anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Derin Mermerci öfkeliydi. Çocuklarının travma yaşadığını belirten mermerci dava açacağını söyledi. Rıhtımımı yok ettiler dedi.
4: Ne anlamadım. Ben dava açacağım ayak mısın?
2: Milli takımda 4 maç 4 yenilgi. Hal böyle olunca ekibimiz millilerin nerede hata yaptığını araştırdı.
6: 4 maçta kalemizde 11 gol gördük. Rakip fileleri yalnızca 2 kez havalandırdık. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi'nde ilk 4 karşılaşmadan puansız ayrıldı. Fransa karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyi, sahamızda İtalya'ya karşı yaşanan 4-1'lik kayıp izledi. Belçika deplasmanında skor 3-0 oldu. Son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 kaybeden milli takım grubun son sırasında kaldı.
7: Oyuncu grubunun zaten kendi kulüp takımlarındaki mevcut performansın yetersizliği bir kere burada ortaya çıkıyor. İkincisi, taktiğiniz ne kadar kuvvetliyse oyununuz da o kadar güçlü gözükür. Biz taktik anlamda zayıf kaldık ve o taktik anlamda sürekli taktik değiştirdiğiniz zaman ezbere oturtmanız da kolay olmaz. 4-5 oyuncuyu çok fazla kadrodan çıkartmazsınız. İlk 11'inizde hep tutarsınız ama yan parçalar en iyi performansını sergileyen oyunculardan kurgulanmalıdır. Biz bu noktada Montella döneminde özellikle son Uluslar Ligi'nde iyi performans gösteren yan parçaları sahaya sürmediğimiz için de bu kötü sonuca geldik diyebiliriz.
6: Son İtalya maçında beraberliği bulduk ancak skoru koruyamadık. Aral Şimşir'in 61. dakikadaki golüyle umutlanan milliler 3 dakika sonra yeniden geriye düştü. 87. dakikada gelen gol ise maçın sonucunu belirledi. Puan tablosuna göre ilk iki sıra ve çeyrek final ihtimali kalmadı. Üçüncülük için iki maçı da kazanmamız, Belçika'nın İtalya'ya da yenilmesi ve averajla rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor.
7: İtalya aslında bu grupta bizim rakibimizdi ve İtalya'dan alacağımız puanlar ve Belçika'dan koparabileceğimiz puanlarla aslında biz bir yere ulaşırız diye düşünüyorduk. Zaten Fransa şu an dünya futbolunun İspanya ile birlikte hakim gücü. Bu hakim güçleri geçmek çok zor ama rotasyonunu yenilemeye çalışan Belçika'dan 2 maçtan 1 puan, İtalya'dan da 2 maçtan bir 4 puan çıkartıp şu an 5 puanla yola devam etme hedefi vardı bence milli takımımızın. Bu gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmeyince de hayaller, Uluslar Ligi'ndeki beklentiler başka bahara kaldı diyebiliriz.
6: Ancak A Ligi'nde kalma hesabı diğer grupları da ilgilendiriyor. Bu sezonki statüye giren en iyi iki grup dördüncüsü de playoff oynayabiliyor. Bu nedenle kalan maçlarda alınacak her puan, atılacak her gol önem taşıyor.
7: Şu an A Ligi'nde kalabileceğimiz bir ortamı göremiyorum, öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü oynadığımız oyun taktiksel anlamda umut vermedi. Fransa maçında rakibi karşıladık. Belçika maçında ne oynadığımızı bilmedik. İkinci İtalya maçında taktik olarak bir çalışılmışlık vardı. Çünkü yıldızların etrafına konumlanmadan bir takım oyunu oynanmaya çalıştı ama orada da oyuncu grubunun kalitesi İtalya'nın hem oyun ezberine hem kalitesine karşılık veremedi.
6: Öte yandan yaşanan mağlubiyetler sonrasında hem teknik direktör hem yönetim kısmında değişmeler bekleniyor. Futbol severlerin sosyal medya üzerinden istediği teknik direktör ismi belli. O isim milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim. Fakat spor yorumcularına göre Fatih Terim artık teknik direktörlükten daha çok yöneticilik istiyor.
7: Fatih Hoca üst takıl. Bunu hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. Seveni de sevmeyeni de bunu kabul ediyor zaten. Fatih Terim'in teknik direktör olarak değil de bu tecrübelerini biraz yönetici olarak değerlendirmemiz lazım. Federasyon başkan adaylarımdan bir tanesi olabilir. Neden olmasın? Bence futbol hatıratı olarak, futbol geçmişi olarak Fatih Terim'den daha iyi bir ismi bulamaz Türk futbolu. Teknik direktör olarak çok faydalandık. Neden federasyon başkanı olarak da faydalanmayalım?
2: Çocukluğundan beri asker olmayı hayal eden Üsteğmen Hilal Aydın, zorlu eğitimleri tamamlayarak Türkiye'nin ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu. Genç Üsteğmen başarısıyla gençlere örnek oluyor.
5: Çocukluğundan itibaren hep asker olmak istedim.
6: Çocukluğundan beri hayalini kurduğu askeri üniformayı giydi. Ardından gözünü gökyüzüne dikti. Denizi Üsteğmen Hilal Aydın, Türk Deniz Kuvvetleri tarihine adını yazdırdı.
5: Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde başlangıç ve temel uçuş eğitimi, Deniz Tayyare Uç Okulu Komutanlığı'nda tekamül eğitimini alarak eğitim sürecini tamamladım ve ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu olarak mezun oldum. Bu sürecin devamında Kocaeli'nde bulunan Deniz Hava Komutanlığı'na atandım ve deniz havacılığa ilk adımlarımı atmış oldum.
6: Genç Üsteğmen Aydın, denizlerin çelik kanatları olarak bilinen P-235 tipi deniz karakol uçağıyla uçuş eğitimine başladı.
5: Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda deniz karakol uçaklarından biri olan P-235 tip eğitimlerime başladım. Eğitimlerimi tamamlamaya müteakip deniz hava filolarımızda görev almaya başlayacağım. Deniz Hava Komutanlığı'nın tanıtımında yer alan İki Maviye Hükmedenler özdeyişi hikayeme başlamama vesile oldu.
6: Üsteğmen Hilal Aydın şimdi kendisi gibi gökyüzünü ve denizleri hedefleyen tüm gençlere örnek oluyor.
5: Her insan hayatında hayal ettiği mesleği bir gün yapmak ister. Hayalimdeki Hilal'den daha mutlu ve gururlu olduğumu söyleyebilirim. Pilot olmaya gönül veren ve hayal eden her genç kız için en güzel örneklerden biri olduğunu düşünüyorum.
6: Hem mavi vatanda hem mavi göklerde al bayrağı gururla taşıyan Üsteğmen Aydın'ın başarmak isteyenlere bir mesajı da var.
5: Uçmak hayaliyle başladığım bu yolda inandıktan sonra başarabileceklerimi görmek bana mutlu ve gururlu hissettirdi. Ne kadar zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın, başarmak istedikçe, çabaladıkça her zorluğu aşarsınız ve hayal ettiklerinize ulaşırsınız.
2: Bu haberle birlikte moderatörü benim adıma noktalayalım. Ama saat başında Merve Aydın günü anlatmak için karşınızda. Hoşçakalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Tarihin köprü kurduğu topraklarda şimdi zaman yeniden akıyor. Mesafeler kısalıyor. Türkiye küresel ulaşımın ve lojistiğin merkezini inşa ediyor. Orta koridorun Avrupa kapısı Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 9 Ekim Cuma günü hizmete giriyor.
2: Murat, biraz kendinden bahsetsene.
3: Kendimden?
2: Mesela kasko notun kaç?
3: Neyim kaç?
4: Ne?
5: Sigortamnet'ten biri. Kasko karnem. Sigortamnet app'i indir. Mevcut poliçeni yükle, kasko notunu görüntüle.
6: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk Varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modolife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Ziraat Bankası sunar.
12: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
11: Ziraat Bankası sundu.
13: Zehra Güneş.
14: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
15: Bravo Zehra!
16: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden?
4: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
3: Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
6: Ya ne olacak abi?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
8: Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
3: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
3: Akımlar akıyor muyuz?
10: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
3: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türkselli misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Türksel'le ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'le bağlan hayata.
14: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: efendim. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Moderatörle karşınızdayım. Önemli gündem maddeleriyle birlikte başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuştu bugün ki gündeminde F-10 meselesi vardı. Meselenin siyasi yönünden bahsetti ama ahlaktan ayrı tutulamayacağının, bu konunun ahlaktan ayrı tutulamayacağının da altını çizdi. Siyasetimizin temelinde ahlak vardır dedi. İdari ve siyasi olarak gerekenlerin de yapılacağını belirtti. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
1: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz.
2: Fon meselesine dair gereken adımların atıldığını söyledi. Meselenin siyasi yönünün ahlaktan ve inançtan ayrı tutulmadığını belirtti. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın dedi.
1: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde düzenlenen milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. İdari ve siyasi olarak gerekenin yapılacağını vurguladı.
1: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
2: Erdoğan, meclisin yeni dönemde yoğun çalışma takvimi olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı ortağımızla işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz dedi. Sözü mecliste düzenlenen yasama yılı açılışında yeni parti lideri Özel ve vekillerinin genel kurulu terk etmesine getirdi.
1: Çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız.
0: Yeni yasama yılı açılış toplantısında da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fon soruşturması ana gündem maddelerinden biriydi ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuya dair kritik bilgiler verdi. Genel kurulu bilgilendirdi meclis genel kurulunu ama asıl önemli olan 17 fon. Onlar için ödemeler yarın başlayacak. Peki detaylar neler? Nasıl bir süreç bekliyor? İşte bu kapsamda 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak takipte detayları alacağız. Ahmet Taner, kolay gelsin. Söz sende.
3: Merve Aydın, teşekkür ediyorum. Meclisten selamlar. Geçtiğimiz saat diliminde Cevdet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu bilgilendirdi. Tabii ki gündem milyonların merakla beklediği fon meselesiyle alakalıydı. Tabii ilk başta şu sözlerle başladı. Herhangi bir şekilde ekonominin temellerini sarsan ve makroekonomik, yani ekonominin ilerisine ve yarına baktığımız zaman herhangi bir sorunun olmadığını söyledi ve verileri paylaştı. Şunu söyledi. Bütün bu toplam fon, yani tasfiye halindeki 131 fondan bahsetti ve bunların toplam fon sayısının %4,6'sını oluşturdu. Toplam portföy değerinin ise %7,7'sine tekabül ettiğini söyledi. Yani küçük bir miktarda olduğunu ifade etti ama şunu da sözlerini söyledi. Bu meseleyi ne küçülteceğiz ne büyüteceğiz, bu meseleye olması gerektiği gibi bakacağız sözlerini kullandı. Dünyada yaşanan örnekleri verdi. 2008'deki mortgage krizinden örnek verdi. Hani en ekonomik temelleri sağlam olan ülkelerde bile piyasa bozucuların bu tarz şeyler yapabildiğini ifade etti. Yine aynı şekilde Türkiye'de de bunları yapanların piyasa bozucular olduğunu söyledi ve önlemlerin ilk günden itibaren, ilk andan itibaren yapıldığını ifade etti. Şimdi geri ödemeler kısmını da diyeceğiz ama
0: Ahmet
3: buradan
0: Taner,
3: şimdi isterseniz sözü bırakalım. Birazdan
0: Ömer Çelik, Merkez toplantısına dair açıklamalarda bulunuyor.
4: Okuldaki evladımıza çok üzüldüğümüzü ifade etmek isterim. Allah rahmet eylesin. Ailesine, okul arkadaşlarına, tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mekanı cennet olsun. Yine hayatını kaybeden Ahmet Türkoğlu polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugün İzmir Belediye Başkanımız Cemil Tugay Bey'in katılım törenini hep beraber izledik. Kendisine bir kere daha hoş geldin diyoruz. Bundan sonrasında inşallah İzmir'imiz çok daha güçlü hizmetlerle, merkezi hükümetle yerel hükümet arasındaki koordinasyonun tam olarak sağlandığı bir çerçeve içerisinde geleceğe güzellikle, iyilikle, iyi hizmetlerle bakacak. Tabii Cemil Bey aslında çok zarif bir konuşma yaptı. Niçin AK Parti'ye geldiğini, hiç kimseyi itham etmeden, hiç kimseye bir şey söylemeden, çok kendi prensipleri, kendi değerlendirmeler açısından çok çerçeveli bir şekilde ortaya koydu. Ama görüldüğü gibi önceki partisindekilerin 2-3 gündür yaptığı sadece bir hakaret kampanyasından ibaret. Aslında bütün bunlara bakıldığında o partilerde niye durulmaması gerektiğini, o partilerde niye hiçbir şekilde hizmet siyasetinin söz konusu olamayacağını gösteren bir üslubu her açıdan ve her zeminde kullanmaya devam ediyorlar. Biz Cemil Başkanımıza tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Recai Kutan Bey'in vefat yıl dönümü gerçekten çok beyefendi, herkesin ağabey dediği, çok tecrübeli birisiydi. Cenab-ı Allah'tan bir kere daha rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugün çok değerli yol arkadaşımız, uzun yıllardır beraber siyaset yaptığımız ve gerçekten siyasi hayatımıza büyük kazanımlar getirmiş olan Meclis Başkan Vekilimiz, Bakanımız, Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ Bey bu görevi sağlık sorunları sebebiyle bıraktı. Bekir Bey'in bundan sonrasında daha güçlü bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde partimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğine inanıyoruz. İnşallah daha güçlü şifalar bulacaktır. Kendisi 15 Temmuz'daki Fethullahçı terör örgütüne karşı Yüce Meclis'in milli irade adına direnişinin kahramanlarından bir tanesidir. Ülkemizde milletvekili olarak, bakan olarak, meclis başkan vekili olarak büyük hizmetlere imza atmıştır. Tabii ki Bekir Bey'in tecrübesinden partimizin faydalanmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Meclis başkan vekiline ayrıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın takdirleriyle genel başkan danışmanı olarak atanmışlardır. Bekir Bey bundan sonra Şanlıurfa milletvekilimiz ve genel başkan danışmanı olarak partimize, ülkemize, siyasi hayatımıza hizmet edecektir. Biliyorsunuz genel başkan danışmanlarımız doğal olarak MYK'mıza katılıyorlar ve katkıda bulunuyorlar. Değerli arkadaşlarım, gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Bununla ilgili olarak partimizde kurduğumuz mekanizma en güçlü şekilde çalışmaya devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kurulan kurul, komisyonlar kendi ritmi içerisinde çalışıyor. Burada ayrıca işin Suriye boyutu ve Irak boyutunda da önemli gelişmeler var. Zaman zaman bazı örgüt mensuplarının çerçeve yasanın yürürlüğe girdiğini ancak uygulanmadığını söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Zaten çerçeve yasanın kapsamında da var. Örgütün bir bütün halinde silahları bırakması, tüm yapılanmalarının faaliyetlerine son vermesi ve örgüt mensuplarının ortak mekanizma tarafından belirlenen yerlerde toplanmaları çerçeve yasanın uygulanmasının gerek şartıdır. Bu şimdi meclisimiz 467 gibi yüksek bir kabulle bunun önünü açan bir düzenleme yapmıştır. Siyasi atmosferde buna yüksek bir destek vardır. Toplumsal destek son derece yüksektir. Bölgesel gelişmeler açısından ne kadar doğru bir tutum alındığı ortadadır. O yüzden doğru bir şekilde enforme etmek ve buna uygun bir dilin bütün siyasi partiler tarafından, bütün sivil toplum örgütleri tarafından kullanılması son derece önemlidir. Suriye'de SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra ortaya çıkan tablo bu terörsüz Türkiye'nin kazanımlarından biri olarak önümüze gelmiştir. Şu anda ikinci kazanım olarak Irak Başbakanı Ali Zeydin'in 11 Eylül'de yaptığı açıklamadır. Buna da değinmiştim. YBŞ'nin silahlarını merkezi Irak yönetimine bırakmasıyla birlikte bir süreç başlayacak. Böylece Sincar Dağı Irak devletinin kontrolüne geçecek. Bu da teröristçi Türkiye'nin Irak boyutunda önemli bir gelişme olarak ortaya çıkacaktır. Tabii merkezi Irak yönetiminin Sincar'da kontrolü sağlamasının arkasından bu gerçekleştikten sonra 60 günlük bir süre içerisinde Başı Kazelan kampının kademeli olarak ülkemiz tarafından Irak güçlerine devredilmesi de güçlerimiz tarafından Irak güçlerine devredilmesi de öngörülmektedir. Oraya gidişimizin belli sebepleri vardır. O sebeplerden bir tanesi o zamanki merkezi Irak hükümetinin Türkiye'ye dönük bu terör saldırılarını engelleyememesiydi. Şimdi Türkiye-Irak mutabakatı kapsamında eğer Sincar'ın kontrolü merkezi Irak yönetimine geçerse burada bir çalışma yapılıyor. Başı Kazeli kampının da merkezi Irak yönetimine devredilmesiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Bununla ilgili bir öngörü oluşturulmaya çalışılıyor. O tabii bütün bu gelişmelere ve bunun teröristsiz Türkiye, teröristsiz bölge sürecinin bu bahsettiğim Irak'taki yansımalarına göre gerçekleşecek bir meseledir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer birimlerimizde sürekli vurguladığı gibi vurgulanıyor. Affedersiniz. Şimdi Yüce Meclis'te bu fon meselesiyle ilgili ortaya çıkan sıkıntılar bağlamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız bilgilendiriyor Yüce Meclis'i. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında biliyorsunuz bir toplantı yaptık. Bu toplantı çerçevesinde talimatları doğrultusunda kurul kuruldu. Bu kurul hem bütün bu sürecin bütün boyutlarını açığa çıkaracak çalışmaları yapıyor. Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Diğer bütün kurumlar bütün bu görev alanlarıyla ilgili olarak bütün bu sürecin yasal boşlukları dahil olmak üzere bütün bu sürecin tüm boyutlarını ortaya çıkarıyorlar. Ve burada Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki fon koordinasyon kurulu bütün bu çalışmaları yürütürken aynı zamanda da bu fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımızın haklarının korunması için de bir eylem planı ortaya çıkarıyor. Bu vurguncular tarafından hakları gasp edilmiş vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Burada kim tamahkarlık yapmış, kim gerçekten bir haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkarabilecek kapasiteye sahiptir. Bu çıktığı zaman tüm kurumların yaptığı, bütünsel bir şekilde yaptığı, tam bir koordinasyonla yaptığı bu çalışma çerçevesinde kısa sürede bu süreçler tamamlanacaktır. Yine dediğim gibi vatandaşlarımızın haksızlığa uğrayanların haksızlıkların telafisi için atılacak adımlarla ilgili bir eylem planı ortaya çıkmıştır. Yine bunun bir daha tekrar etmemesi için nasıl bir yasal düzenleme, kaç maddelik bir düzenleme gerekiyorsa onun da Yüce Meclis'e gönderilmesi için gereken adımlar atılacaktır. Burada hiçbir şekilde her zaman söylediğimiz gibi hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Yani bu işler kimler yapmış, bu işlerde kim tamahkarlık yapmış, kim dolandırıcılık yapmış, kim mağdur olmuş, bütün bu tablo en net şekilde matematiksel bir kesinlik çerçevesinde ortaya çıkacaktır. Şimdi buradan bir takım provokatif faaliyetler, Türk ekonomisini hedef alan bir takım söylemler, bir takım siyasi linç kampanyaları da görüyoruz. Biz bunlara da geçit vermeden siyaset adabı içerisinde, devlet adabı içerisinde herkesin gözü önünde hem bu meselenin aydınlatılması, hem suçluların cezalandırılması, hem de haksızlığa uğrayanların haklarının korunması konusunda bütün bu çerçeveyi en kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Değerli arkadaşlarım, daha önce bahsetmiştim size Suriye'deki güncel gelişmelerle ilgili olarak. Tabii SDG'nin feshedilmesiyle birlikte Süveyda bölgesinde bir ayrılıkçı Dürzi hareket var ki bunun Dürzi kardeşlerimizin genelini temsil eden hiçbir vasfı yoktur. Bir de tabii İsrail'in saldırgan tutumları Suriye'ye istikrarsızlaştırıcı bir takım maalesef eylemler olarak geri dönüyor. Bu süreçleri yakından takip ediyoruz. Terörsüz bölge bağlamında SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra tek Suriye devleti, tek egemenlik, tek ülke ve tek ordu çerçevesinde Suriye'nin geleceğe daha güçlü bir şekilde bakabilmesi hepimizin çok önemsediği bir şey. Aynı zamanda da Suriye'de bütün yönetim mekanizmalarının kapsayıcı hükümet modelleri çerçevesinde hayata geçmesi gerektiğini, yani Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, Dürzi, Nusayri, kim varsa, Ezidi, orada Hristiyan, Müslüman, hepsinin kendisini sistemin içerisinde toplumun parçası olarak görebileceği, parlamento, meclis, kapsayıcı modellerin ortaya çıkması gerektiğini sürekli olarak ifade ediyoruz. Tabii İsrail kaynaklı sorunlar işin temelini oluşturuyor. Daha birkaç gün önce bahsettik. 1974 Kuneytra kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal eden bir adım daha attı. Dolayısıyla işgalciliğini devam ettirerek Suriye'yi istikrarsızlaştırmak, bölgeyi istikrarsızlaştırmak gibisinden bir tavra devam etmektedir. Tabii tüm bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar uzun yıllardan sonra hem Irak'tan hem Suriye'den çıkmış olması da çok önemli bir gelişme. Bölgenin bundan sonraki dinamiklerini etkileyecek bir gelişme olarak yakın takibimizdedir. Yine 17 Haziran'daki İslamabad mutabakatının maalesef gereklerinin yerine gelmemesinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmaların yükselmesi yeni bir tehlike oluşturuyor. Bununla bağlantılı olarak Yemen'de ortaya çıkan ve Babul Mendeb'i tehdit eden bütün bu tablo hepimize bir kere daha aslında etrafımızdaki bu ateş çemberi içerisinde Türkiye'nin istikrarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin iç cephesinin güçlendirilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha göstermiştir. Tabii bütün gündemlerimizin başında Gazze'deki soykırımı devam ediyor, takip etmeye devam ediyoruz. Gazze'de devam eden soykırımı ve buradaki İsrail'in bunu artıran eylemlerini takip etmeye devam ediyoruz. Aslında Başkan Trump'ın barış planı çerçevesinde ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyordu. Hamas bununla ilgili olarak mükellefiyetlerini yerine getireceğini ifade, etmişti. Ama buna İsrail tarafı yanaşmadı. Şimdi de bakıyorsunuz bugün 7 Ekim bağlamında tek taraflı olarak Hamas'ı suçlayan, İsrail'in katliamlarını görmezden gelen İsrail Savunma Bakanı Katz'ın orada yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Batı Şeria'daki askeri varlığını 24 tabura çıkarması aslında oranın Gazze'leştirilmesi yönündeki ortaya koyduğumuz hassasiyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Birkaç kere sizinle de paylaşmıştım. 7 Ekim'in yıl dönümünde tekrar paylaşayım. Daha olaylar olur olmaz Netanyahu'nun ilk açıklaması İsrail'in savunmasıyla ilgili değildi. İlk açıklaması bölgedeki haritaları değiştireceğiz. İkinci açıklaması David koridorunu kuracağız. Üçüncü açıklaması işte bir takım arz-ı mevutla ilgili sözleri ifade ediyordu. Yani o günden itibaren birileri İsrail'in kendisini savunma hakkı var dediğinde bunu Netanyahu İsrail'in daha çok öldürme ve daha çok soykırım yapma hakkı var olarak algılıyor ve bu şekilde uyguluyor. Dolayısıyla İsrail'in kendini savunma hakkı var diyenlerin Filistinli kadınların, Filistinli çocukların yaşama hakkı hakkında da bir şey söylemesi gerekiyor. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Putin'le konuştu. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeleri de yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Tabii meclis açıldı. İç siyaset bağlamında önümüzdeki dönemde yapacağımız reformlar var. Cumhur İttifakı olarak bunları olgunlaştıracağız ve bunları olgunlaştırdıktan sonra siyasetimizin bir unsuru haline getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki 10 ayın çok kapsamlı ve iyi bir şekilde değerlendirilmesi için talimatlar verdiler. Bu talimatlar çerçevesinde de MYK'mızda her bir arkadaşımız üzerine düşen vazifeyi yapacak. Tabii tüm dünyada büyük bir tehlikeden bahsediliyor. Bu ara daha çok konuşuluyor. Yapay zekanın artık kontrolden çıkmaya başladığıyla ilgili. Dolayısıyla herkesin aslında kendi milli kapasitesini geliştirmesi bakımından çok daha hassas günlerden geçtiğimizi ifade etmek lazım. Yapay zekayı bizzat üretenler, bu mühendisler, bu firmaların sahipleri, ortakları bizzat insanlığın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, ahlaki ve moral değerlerinin de tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Onun için her zaman önemli olan Teknofest artık bundan sonrasında çok daha önemli. En son Şanlıurfa'da gerçekleşen Teknofest Güneydoğu'ya vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, dünyanın önümüze getirdiği meydan okumalar karşısında aslında Türkiye'nin kızıl elma hedefi bakımından bir özgüven devrimini nasıl gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Tabii Göbekli Tepe'den geleceğe gibi bir mottonun olması, tarihin sıfır noktasında teknoloji hamlesi gibi bir mottoyla bunun desteklenmesi, Güneydoğu'da bir bu özgüven devriminin gösterilmesi bakımından da önemli olmuştur. Arkadaşlar, sizin bana soracağınız soru varsa onlara cevap vereyim ben. Buyurun lütfen.
5: A Haber Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl sonuna kadar Suriye'ye gideceği duyurulmuştu. Peki takvimde bir gelişme var mıdır? Takvim netleşti mi? Bir diğer sorum da aslında Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son olarak çalışmayla ilgili kurumsallaşma için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini ifade etmişti. Peki meclise ne zaman gelmesi bekleniyor? Başka ülkelerin katılımı bekleniyor mu? Bir de hukuki zemini de tartışılıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
4: Tebrikler. 6 cümlede 4 soru sordun. Yani ben aslında 4 cümlede 6 soruyu tercih ederdim ama yine de bugün merhametli bir şey oldu. Şimdi Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Tabii bu Suriye ile birlikte koordine edilecek bir konu. Çalışılıyor bunun üzerinde. Bizim birimlerimizle Suriye birimleri arasındaki çalışma bu konuda devam ediyor. Fakat tarih henüz kesinleşmedi. Ama bu çalışma devam ediyor. Şimdi Mekke Anlaşması ile ilgili olarak burada aslında İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışma açısından süreç olgunlaşmıştır. Fakat tabii ki meclise gelecektir. Anlaşmanın hayata geçmesi için. Bu çalışma da olgunlaştığı için birkaç gün içerisinde meclise gönderilmesi söz konusu olacak. Yani esasında çok garip bir şey var. Olağan süreçler işliyor. Olağan süreçler işlerken sanki yanlış şeyler yapılıyormuş ya da bunlar gözden kaçırılıyormuş gibisinden bir kampanya başlatılıyor sürekli muhalefet tarafından. Halbuki önce bir irade beyanı ortaya koyulur. İrade beyanı ortaya Cumhurbaşkanımız tarafından koyuldu. Sonra bu mekanizmalar çalışılır. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız muhataplarıyla kaç kere bir araya geldiler. Bunlar olgunlaştırıldı. Çünkü sonuçta meclise göndereceğiniz şeyin bir çerçevesi olacak. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı'nın iç süreçler açısından tamamlandı. Ve bu birkaç gün içerisinde meclise gider ve Yüce Meclis'in takdiriyle süreç neticelenmiş olur. Başka

0: ülkeler konusunda tabii ki bu bir bölgesel barış projesi aslında. Bunun herhangi bir şekilde ittifak üyesi olduğumuz diğer ülkelere alternatif, yani NATO ve diğer yerlere alternatif bir şeyi yok, işlevi yok. Tam tersine bölgesel barışın ve küresel barışın korunmasıyla ilgili, küresel ve bölgesel barış açısından üstlendiğimiz rollerle ilgili tamamlayıcı bir şey var, fonksiyonu var bunun. Dolayısıyla bu süreçler tamamlanacak. Hukuki zemin sorduğunuz, işte meclisteki sürecin tamamlanmasıyla birlikte tam olarak gerçekleşmiş olacak. O bakımdan da başka ülkelerin katılımına tabii ki açık. Ama bu tip güvenlik anlaşmaları, bu tip ittifaklar kendi ilkeleri, prensipleri çerçevesinde diğer devletlerle de görüşerek zaman içerisinde olgunlaşır. Hemen bugün, yarın, işte bir ay sonra şu ülke katılacak, iki ay sonra şu ülke katılacak diye bir şey yok. Ama bunun bölgesel barış açısından bütün ülkelere açık olduğu net bir şekilde ifade edilmiş oldu. Birkaç gün içerisinde de meclise gider. Evet, iki cümlede iki soru soracak biri arıyoruz. Buyurun.
1: TGT Haber, Merve Şahin Poyraz. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti Devlet Bahçeli. MYK'da bu konuyu değerlendirdiniz mi? Ayrıca yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında bir görüşme bekleniyor mu? Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Bahçeli'ye bu güçlü vurgusu, bu güçlü cümleleri için bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MYK'da bunu daha önce görüştük. Ama şöyle, burada da bunu ifade edeyim size. Cumhurbaşkanımız tabii kendi şahsıyla ilgili bir konu olduğu için bu konular herhangi bir şekilde bir resmi gündem maddesi olarak yer almıyor. Bu konuda bir hassasiyeti var. O sebeple MYK üyeleri ve MKYK üyeleri olarak bu konuyu biz dile getirdik. Ve MYK üyelerinin ve MKYK üyelerinin, Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın ve tüm teşkilatlarımızın ortak kanaatinin ittifakla bu olduğunu kendilerine arz ettik. Arkadaşlarımız da bunu alkışlarla onayladılar yakın zamanda yaptığımız bir toplantıda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız kendi şahsıyla ilgili bir konu olduğu için bunu tabii ki resmi gündeme koydurmaz. Ama biz bu gündem çerçevesinde bunu daha önceki MYK ve MKYK toplantılarında kendimiz açarak bunu ifade ettik. Orada arkadaşlarımızın ortak iradesiyle bu ortaya çıkmıştı. Hani şöyle bir şey vardır. Bu bizim kendi davamız açısından, kendi şuurumuz açısından, AK Partililiğimiz açısından, bizim açımızdan kesin bir hükümdür. Ve hani denir ya, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye. Bizim açımızdan Cumhurbaşkanımızın adaylığı böyle bir değere, böyle bir kıymete sahiptir. Önümüzdeki dönemde de bakın etrafımızdaki bütün bu gelişmeler, işte kısa bir zaman dilimi içerisinde size özetlemeye çalışıyoruz. Bütün bunların içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar kıymetli olduğu bu bakımdan da görülüyor. O yüzden Sayın Bahçeli'ye de bu açıklamalar için bir kere daha buradan şükranlarımızı sunuyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Bahçeli belli bir periyotla görüşüyorlar zaten. Hani bunun her ikisinin takviminin uygunluğuna göre planlanıyor. Yani bu yarın da olabilir, 5 gün sonra da olabilir. Hani bunda bir şey yok. Bu gayet doğal bir şekilde gündeme uygun olarak gerçekleşiyor. Ve bütün meselelerin de bu şekilde üzerinden geçilmiş oluyor. Burada hanımların tarafından oraya doğru geliyoruz. Buyurun.
2: Efendim, Bengi Türk Televizyonu.
0: Burada hanımların tarafından oraya doğru geliyoruz. Buyurun.
2: Efendim, Bengi Türk Televizyonu, İdil Beldek. Önce yeni partili isimler, ardından da yeni parti genel başkanı Özgür Özel, fon kriziyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Adalet Bakanı'nı, Hazine ve Maliye Bakanı'nı ve sizi, şahsınızı hedef alan bazı söylemlerde, iddialarda bulundular efendim. Neler söylersiniz?
0: Şimdi değerli arkadaşlar, bu konuda devletin kurumlarının nasıl bir koordinasyon içerisinde ve ne kadar büyük bir süratle bu adımları attığını söyledim. Bu tip krizler dünyanın başka yerlerinde de gündeme gelmiş. Siyasi tarihte var. Kimisi bunu

5 yılda temizlemiş, kimisi 9 yılda temizlemiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Biz bunu, bu sermaye piyasalarının çok küçük bir kısmını ilgilendiren bir şey, bütün boyutlarıyla ortaya çıkarma konusunda son derece kararlıyız. Spekülasyonla hareket etmiyoruz. Biz gerçekten bilgi, belge, datayla hareket ediyoruz burada. Şimdi dün bu kişi çıkıyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu işin merkezinde sen varsın, bu işin başında sen varsın diye haddini aşan, gayri ahlaki ve hakkaniyetsiz açıklamalar yapıyor. Ya bu meselenin açığa çıkmasının ve bu meselenin temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanımızdır. Bütün bu iradesi, verdiği talimatlarla bu sıkıntının, vurgunculuğun, dolandırıcılığın, buradaki şeytanlıkların temizlenmesi talimatını veren irade Cumhurbaşkanımızdır. Yani ne hadle ve ne hakla Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanıyor. Cumhurbaşkanımızın aile bireylerini işin içine karıştırmaya çalışıyor. Her zaman yaptığı. Bu işler defalarca ellerinde patladı. Buna yine devam ediyorlar. Bütün işlemler açık. Herkes ekranda görüyor ne olduğunu. Bütün her şeyin. Yani burada bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Ya bu işler siyasi yan kesicilikle ele alınacak işler değil. Bir şey iddia ediyor. Sonra iddia edildiğine göre, söylendiğine göre, yapıldığına göre birbiriyle alakası olmayan şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada bu işin de temizlenmesinin iradesinin başındaki isim Cumhurbaşkanımızdır. Onların belediyelerindeki dolandırıcılıkların, vurgunların temizlenmesi mücadelesini de biz veriyoruz. Bu net. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı hedef aldığı sözler kendi partisini vurgunculara, dolandırıcılara kaptırmış birisinin siyasi saçmalıklarından öteye gitmiyor. Şeydi. Bakın bunu da net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Biz defalarca Cumhurbaşkanımızla bu konuda toplantı yapıldı. Kamuoyuna yansıyan yansımayan. Biraz evvel kapalı, MYK'nın kapalı bölümünde de konuşma yaptı. Ve bu konudaki iradesini bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu. Ve burada elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün yargıya versin. Diğer bir konu. Adalet Bakanımız, Adalet Bakanlığı, anayasanın, yasaların çizdiği usuller çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor. İhbar geliyor, ihbara bakıyor. İddia oluyor, iddiaya bakıyor. Suç unsuru gördüğü zaman, devlet birimlerinden geldiği zaman bunları inceliyor. Şimdi ne zaman bunların bir yolsuzluğu, arsızlığı patlasa, sürekli olarak Adalet Bakanımızı ve Adalet Bakanlığımızı hedef alıyorlar. Yani bunlar için makbul Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı anayasayı bunlara uygulamayacak, kanunları bunlara uygulamayacak, bunlarla ilgili hiçbir soruşturma yapmayacak, bunlar kendini devletin ayrıcalıklı sahipleri zannettikleri zamanlardaki rollerini sürdürecekler ve sürekli olarak geçmişte AK Parti yargı kolları diyordu, kendisini sahte Adalet Bakanı zannediyor bu kişi. Şimdi burada net bir durum var. Anayasanın, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde bütün bu soruşturmalar yürütülüyor ve açık bir şekilde de paylaşılıyor. E şimdi sen burada ne hakla Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı hedef alıyorsun? Ya yargı size uygulanmasın mı? Yargısal işlemlerden muaf mı olasınız? Kendinizi hala devletin sahibi mi görüyorsunuz? Dolayısıyla şimdiye kadar ortaya koyduğu şeylerin, yani muhalefette birilerine de veriyorlar. Görüyoruz yani bunu. İşte güdümlü ve sponsorlu haberler de yaptırılıyor. Görüyoruz bütün bunların hepsini. Ve bütün bu neticede ortaya çıkan şey, yani CHP'lilerin CHP'lilere söylediği iddialar Adalet Bakanlığı tarafından incelenmiş ve sonuçta CHP'lilerin CHP'liler hakkında söyledikleri yolsuzluklar doğru çıkmış. Bunlarla ilgili bir şey söylenmiyor. O zamanki CHP'yi kastediyorum, şimdi yeni parti. Orada Adalet Bakanımıza saldırıyor. Burada hiçbir şekilde Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanımız anayasanın, kanunların verdiği yetki çerçevesinde görevini yapıyor. Bizim milli iradeye karşı borcumuz budur. Onun ötesinde onların söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. E şimdi Maliye Bakanımıza hedef alıyorlar. E Maliye Bakanlığı ilk andan itibaren
Bu konunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkması için Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kurulan kurul dahil olmak üzere ondan öncesinden itibaren üzerine düşeni yerine getirmiş. Bugün de hem bundan piyasaların etkilenmemesi için tedbir alıyorlar bir yandan. Bir yandan bu

diyoruz. Peki Sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, parti yetkililerimize bunu söyleyen kişi kim? Bunun ismini yazın Google'a. Google'a ismini yazın. Karşısına da Uşak Belediye Başkanı artı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yazın. Bakın neler söylemiş. Kendi belediye başkanı kendisi hakkında ne iddialarda bulunmuş. Ve üstelik bunlar yargısal işlem konusu olmuş. Yine bunu söyleyen şahsın isminin karşısına artı koyun. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yazın. Bakın nelerden bahsetmiş. Bütün bu tabloya bakın. E şimdi bunlara bir kere cevap vermiş mi? Verememiş. Yani bu kişiler rakamlardan bahsetmiş. Hangi duvarın üstüne hangi para kulesinin inşa edildiğinden bahsetmiş. Hangi benzinlikte buluşulduğundan bahsetmiş. Değil mi? E bütün bunları herkese öneriyorum. Bu kişinin ismini yazsınlar, bu genel başkanın. Karşısına da bu isimleri yazsınlar. Bakalım nasıl bir döküman çıkıyor. Ben bizim basın danışmanı arkadaşımıza dedim ki sadece 10 dakika uğraş bununla. 10 dakikada ne kadar döküman çıkıyor? 10 dakikada şu kadar döküman çıktı. Bu kadar. Yani daha çok uğraşsan, bir saat uğraşsan demek ki neler söylenmiş, neler olmuş, şu olmuş. Şimdi dolayısıyla kendi partisi tarafından bunlarla suçlanan, kendi yol arkadaşları tarafından bunlarla suçlanan kişi iddiayı kendi atıyor. Sonra bu iddianın üzerine hüküm inşa ediyor. Bu hükmün üzerine de bir siyasi tasarrufa gitmeye başlıyor. Çok enteresan mesela bakın. Son grup konuşmasında CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bunları kastederek, bunların partiden ayrılmasını kastederek Cumhuriyet Halk Partisi arınmıştır dedi. Yani oranın kendi içerisindeki tartışmada çok net bir şey ortaya çıkıyor. Ha şimdi bir de şu var arkadaşlar. Her şey ortada. Bakınır orada kaç bin kişi var. Kimin hesabı var baksınlar. Hesapları incelesinler. Meşru bir şekilde işlem yapanla vurgunculuk yapanın ne olduğu orada görülür zaten. Ondan sonra da bunun üzerine istedikleri kadar konuşsunlar. Ellerinde birilerinin makamı, unvanı ve kimliği ne olursa olsun varsa bir belge hemen bunu yargıya intikal ettirsinler. Yargıya intikal ettirsinler ve adliyeye başvururlar da gereği yapılmazsa ondan sonra da konuşsunlar. Bunda bir şey yok. Ama şimdi bunlar siyasi spekülasyon konusu değil. Burada herkes siyasetçi. Bir sürü arkadaşımız muhalefetten de var, iktidardan da var. Her gün herkes onlarca resim çektiriyor yolda yürüdüğü zaman. Birçok insanla temas ediyor. Bir sürü şey oluyor. Dolayısıyla burada net bir ilke koyulması lazım. Biz bu ilkeyi koyduk. Dedik ki herhangi bir arkadaşımızın, herhangi birimizin arkadaşı olsun, arkadaşı olmasın. Akrabası olsun, akrabası olmasın. Sevdiği bir kişi olsun, olmasın. Tanıdığı olsun, olmasın. Mesai arkadaşı olsun, olmasın. Her kim olursa olsun. Bu kişilerin siyasi linç kampanyalarıyla mahkum edilmesine de müsaade etmeyiz. Bu kişilerin hakkında bir iddia varsa, bu iddiaların siyasi himayeyle örtbas edilmesine de müsaade etmeyiz. Kim olursa olsun. Yani birisinin arkadaşıdır değildir, ötekinin tanıdığıdır değildir, sevdiğidir değildir, akrabasıdır değildir. Bizim ilkemiz budur. Ha ama burada mevzu şudur. Gerçek bilgiye dayanacak. Yani biz siyasi linç kampanyalarının neticesi olarak insanların hedef gösterilmesine, sosyal medya mahkemelerinde mahkum ettirilmesine de müsaade etmeyiz. Herhangi bir şekilde birilerinin siyasi himaye yoluyla birileri hakkındaki iddia ve incelemeler örtbas ediliyorsa ona da müsaade etme. Hem siyasi linçe karşıyız hem siyasi himayeye karşıyız. Bu kadar net prensipleri burada net bir şekilde koyuyor. İlke açıktır. Bu zaten birçok kimsenin gözü önünde gerçekleşen bir şey. Adımlar atılacak. Adalet Bakanlığı atacak. Maliye Bakanlığı atacak. Bunda hiçbir şey yok. Elinde bilgi belge olan Adalet Bakanlığı'na da göndersin. Maliye Bakanlığı'na da göndersin. Dolayısıyla böyle her gün bir şey söylüyorlar. Data varsa, bilgi varsa, belge varsa hemen incelensin. Hep beraber gidelim üstüne. Hep beraber konuşalım. Ama böyle bu meseleleri siyasi linç kampanyalarıyla siyasi himaye tartışmaları arasında gitmez bu. Burada ilkelerin işletilmesi lazım.

Onunla ilgili olarak bir şey varsa da her şey açık bir şekilde koyulur. Yani şimdi sosyal medya mahkeme yeri değil ki, suçlu ilan ediyorsun. Siyasi linç bir yargılama usulü değil ki. Ya bunun dışında da olayı kaçırmak için, örtbas etmek için bir siyasi himaye söz konusuysa, siyasi lince ne kadar karşıysak onun 10 katı da siyasi himayeyle mücadele ederiz. Buradaki biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmalarını yaptılar. Burada bütün bunları net bir şekilde kullandık. Ha, bu çerçevede muhalefetten birileri gerçekler açığa çıksın diye elinde bilgi belge varsa bunu getirecek, ortaya koyacak. Konu bu vurgunculukla ilgili, bu tamahkarlıkla ilgili, bu sahtekarlıkla ilgili. Yani onun ötesinde buradan bir siyasi operasyon çıkarmaya çalışıyorlarsa bu bize işlemez. Bizim partimize işlemez. Cumhurbaşkanımıza dönük böyle bir siyasi operasyona, bakanlarımıza dönük böyle bir siyasi operasyona, bizim ilkelerimiz üzerinden bize temeli olmayan hesap sormaya kalkıyorlar. Biz ne ona, ne siyasi operasyona, ne kaos siyasetine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi şimdiye kadar söyledik. Bizim bunlara söylediğimiz şey şudur. Bakın, orada herkes kendi adına hesabı olan meşru bir işlem yapıyorsa ona diyecek bir şey yok. Bunları da birbirine karıştırmamak lazım. Meşru işlem yapan vatandaşla orada dolandırıcılık yapanı da birbirine karıştırmamak lazım. Bakarsın, görürsün orada. Varsa böyle bir şey, bununla ilgili olarak da şeyini yaparız. Ama problem şu. Yani mevzu her seferinde bilgiye, belgeye, yani burada bir dolandırıcılık yapılmış mı? Burada bir sahtekarlık yapılmış mı? Yok. Eline bir belge veriyorlar, okuyor. Kaç kere aynı şeyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bu şahsın yıllar evvel bir şeyi var, biliyorsunuz. Bekçilerle ilgili bir düzenleme yapılacağı zaman dedi ki, herkes, ben dedi işte Orhan Kemal'in romanını okudum, bütün bekçiler Bekçi Murtaza gibi olsun dedi. O romandaki Bekçi Murtaza da biliyorsunuz olumsuz bir karakter. Okumadığı kişiyi, kitabı okumamış, yalan. Okumuş, anlamamışsa o daha vahim, ki genelde böyle oluyor. Yanlış bir kişiliği topluma örnek olarak gösteriyor. Ya okuduğunu anlamayan kişinin şeyiyle mi uğraşacağız? Eskiden birilerinin operasyon aleti vardı. Ellerine veren metni okurlardı. Samanyolu, yani siyasi konuşma mı yapıyorsun? Samanyolu TV'nin ana haber sunuculuğunu mu yapıyorsun? Şimdi burada ilkeleri ortaya koyalım. Bakın, bilgilendirme yapılıyor. Bütün bu hususların üzerine gidiliyor. Net bir şekilde. O sebeple biz bundan hiçbir çekincemiz yok. Ne varsa açığa çıksın. Biz kamera bantlama partisi değiliz. Bizim siyasi mezhebimizde kamera bantlama yok. Biz her şeyin şeffaf yürütülmesinden yanayız. Ama dediğim gibi siyasi linç de olmayacak. Siyasi örtbas etme faaliyeti, siyasi himaye etme faaliyeti de olmayacak. Yani kendileri otursunlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun "bunlar gitti arındık" cümlesi üzerinde bir şeyde bulunsunlar. Tefekkürde bulunsunlar. Bir diğer konu, bakın, siyasetin seviyesini ne olursa olsun korumamız lazım. Bu kürsüden aslında öyle şeyler söyleriz ki günlerce manşet oluruz. Ama siyasete yazık olur. Genç insanlara siyaset açısından kötü örneklik yapılmış olur. Bu kendisi yüksek makamlardaki arkadaşlarımıza, bakanlarımıza, parti yöneticilerimize lakap takmayı çok seviyor. Fakat biz bunların hiçbirini dile getirmeyiz. Biz sadece ona şunu söylüyoruz. Hatta size sorsunlar. Meclis kulisinde kendi arkadaşlarının kendilerine taktığı lakaplarla uğraşsınlar. Ya bu bir zeka göstergesi değil ki ya. Siyasi zekayla ve siyasi argümanla yaparsın siyaseti. Öbür türlüsünü herkesin rahatlıkla yapabileceği bir şey. Burada şimdi bir sürü şey söylüyor. Cumhurbaşkanımızla ilgili, bakanlarımızla ilgili, bizlerle ilgili vesaire. Doğrusu ben bu borsa işinden anlamam. Hiç hesabım da olmadı. Ticaretten de anlamam zaten. Ama meşru vatandaşla, meşru işlem yapan vatandaşla tamahkar ve sahtekarın birbirinden ayrılması gerektiği konusunda ilkenin titizlikle korunması gerektiğini ifade ediyoruz burada. Ama bir de siyasi hayatta borsayla ilgili başka kavramlar var. Hani ben hiç hesabım olmadı, hiç anlamam bu işten, ama diyorlar ki bir siyaset borsası var. Ve bu siyaset borsasının bir milletvekili borsası var. Bir belediye başkanları borsası var. Daha doğrusu birilerini genel başkan yapan bir kurultay borsası var diyorlar. Şimdi bununla ilgili iddiaları kim söylemiş? Dediğim gibi yazın bu konuşmaları yapan kişinin isminin karşısında.

0: Özkan Yalım diye, Muhittin Böcek diye ya da başka CHP'de görev yapmış belediye başkanlarını, bu borsa düzeninin nasıl çalıştığını orada açık kaynaklarda görüyorsunuz. Bununla ilgili konuşması, bununla ilgili hesap vermesi gereken kişi başkasına hesap sormaya kalkıyor. Ya Cumhurbaşkanımızı hedef alacağına siyaset borsasının hesabını ver. Bakanlarımızı hedef alacağına milletvekili ve belediye başkanı borsasının hesabını ver. Partimizi hedef alacağına biz zaten gereğini yapıyoruz. Kurultay borsasının hesabını ver. Dolayısıyla biz dediğim gibi yani bu seviye düşmesin diye büyük bir hassasiyetle bu meseleyi bunların üslubuyla konuşsak söylenecek çok şey var. Ha bir 6 ay 7 ayda sadece bir konuşmada 6-7 aylık manşetle çıkartırız. O ayrı mesele. Ama bu devletin emanetidir, milletin emanetidir. Devletin milletin emaneti olan konuda dünyanın her yerinde böyle bir yolsuzluk yapıldığı zaman, böyle bir arsızlık yapıldığı zaman bakın müdahale edilme biçimlerine, müdahale edilme süreçlerine ya da bir siyasi partinin aldığı tedbirlere bakın. Yıllara yayılanlar yerine biz bunu günler içerisinde bu tedbirleri almışız, üzerine gitmeye başlamışız. İnşallah vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne siyasi linç kampanyasına teslim oluruz, ne de herhangi bir gerçeğin üzerinin örtülmesi için bir siyasi himayeye müsaade ederiz. Her şey açığa çıkacak. Burada dolandırıcılık, vurgunculuk yapanlar bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ve bunların bu yaptıkları vurgunlarla haksızlığa uğrayanların hakkı teslim edilecek. Devletin cebinden de bir şey çıkmayacak. Vatandaşımızın da cebinden bir şey çıkmayacak. Bu irade Cumhurbaşkanımızın iradesidir. Devlet başkanı olarak iradesidir. Ve bütün kurumlara bu talimatlar net bir şekilde verilmiştir. Bir daha olmaması için de bütün tedbirleri alacağız. Buyurun lütfen.
1: Efendim, Türkiye ile Azerbaycan arasında son günlerde bir gerilim olduğu iddiası var. Buna kaynaklık eden konu da Azerbaycan'da bir başörtüsü düzenlemesi olmuştu. Ardından bazı gelişmeler yaşandı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bazı açıklamaları oldu. Yine sosyal medyada başka iddialarda bulunuyor. Ülkeler arası herhangi bir gerilim söz konusu mudur?
0: Şimdi tabii iki devlet tek millet diyoruz. Azerbaycan'la gerçekten bu mottoya bağlıyız. Ama sonuçta herkesin kendi iç siyasi gündemi farklı olabilir. Farklı siyasi iç politika ve dış politika ile ilgili değerlendirmelerinde farklılıklar olabilir. Biz bunlarda bir anlaşmazlık yaşadığımızda da bunu iki kardeş ülke olarak konuşarak bütün bunları açık yüreklilikle paylaşarak yolumuza devam ediyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızla Cenab-ı Prezident Sayın Aliyev arasında gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var. Bu ülkelere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Birinci husus bu. İkincisi, Türkiye'nin içerisinde bazı grupların, bazı sosyal medya yapılanmalarının, bazı odakların Azerbaycan'ı hedef aldığını görüyoruz. Doğru olmayan bir şekilde hedef aldığını görüyoruz. Bunun herhangi bir şekilde partimizle, hükümetimizle bir ilişkisinin olması söz konusu bile olamaz. Bunlar bunu kendi inisiyatifleriyle yapıyorlar. Bunları Türkiye ile Azerbaycan arasında bir ihtilaf varmış gibisinden bir hava oluşturulmasına, kardeşliğimize halel getirecek bir gölge oluşturuluyor olmasına da hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyetsizlik duyuyoruz. Hem Sayın Aliyev'le hem Azerbaycan'daki bütün devlet kademesindeki, parti kademesindeki muhataplarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'le bu görüşmelerini en kuvvetli bir biçimde yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla araya giren ülkeleri bir kenara iterek, siyasi tartışmaların ve siyasi konuşmaların herhangi bir siyasi çelişki ve gerilime dönüşmesine asla müsaade etmeyerek ve bazı eylem ve işlemleri sanki partimiz adına yapıyorlarmış gibi yapanların bizimle ilgisi olmadığını net bir şekilde ifade ederek bunu bir kere daha söylüyorum ki biz iki devlet tek milletiz, kardeşliğimiz ebedi bir kardeşliktir. O sebeple bundan sonrasında da aynı kardeşlikle, aynı dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz inşallah. Görüşmelerimiz sürüyor. Yakın zamanda da arkadaşlarımız gittiler, görüştüler. Bir yanlış anlaşılma olmaması için. Burada aramızdaki ilişkiyi ifade eden tek şey kardeşlik kelimesidir. Tabii ki diplomatik olarak herkesin farklı davranışları, farklı yönelimleri olabilir çeşitli konularda. Onları da konuşuyoruz, görüşlerimizi açık bir şekilde paylaşıyoruz. Başka var mı arkadaşlar soru? Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bütün buradan vatandaşlarımıza saygılarımızı arz ediyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Özgeçmişinizde araç kullanabildiğiniz yazıyor.
3: Evet.
2: Kasko notunuz kaç?
3: Neyim kaç?
4: Ne?
5: Sigortamnet'ten biri. Kasko Karnem. Sigortamnet epi indir mevcut poliçeni yükle kasko notunu görüntüle. Kazancım net,

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.
3: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Önemli gündem başlıklarıyla birlikte önümüzdeki süre zarfında da kıymetli konuklarımla gündemi yorumlayacağız. Ama dünden bugüne

Kalanlar Türkiye'den, dünyadan önemli başlıklar diyelim, özetleyelim efendim sizler için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili net mesajlar verdi bugün. Ekonomimiz daha da güçlenecek ifadesini kullandı ki sahtekarlar hesabını verecek ifadesini kullanıyor. Kim olursa olsun bu işin peşi bırakılmayacak ki halihazırda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da benzer açıklamalar yaptı ki fon soruşturmasında 17 fonda ödemeler başlıyor yarın itibariyle. Ona da birazdan bakıyor olacağız. Şimdi İzmir için kritik bir süreç, belki de bir milat. Çünkü efendim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün itibariyle AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine bizzat rozetini taktı ve o kapsamda yapmış olduğu açıklamalar, AK Parti'ye ilişkin düşünceleri, hepsine birazdan bakıyor olacağız. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları var. Bu kapsamda İzmir, Çeşme ve İstanbul Esenyurt'ta yolsuzluk ve rüşvet operasyonları yapıldı. Çok sayıda belediyeye yönelik geniş kapsamlı operasyonlara imza atıldı ki çok sayıda belediye bürokratı, kritik isimler gözaltında. Peki tam olarak neyle suçlanıyorlar? Detaylarına da bakıyor olacağız. Efendim bugün çok kritik bir tarih. 7 Ekim 2023 üzerinden tam 3 yıl geçti. Gazze'de çok sayıda masum sivil bugüne kadar şehit oldu. Bir ateşkes vardı. İkinci aşamasına geçildi güya ama kağıt üzerinde hali hazırda soykırım, İsrail'in saldırgan politikası devam ediyor. O veriler, rakamlar çok ama çok ürkütücü. Çünkü Gazze'de çoğu bebek, çocuk, kadın olmakla birlikte çok sayıda masum sivil şehit oldu. Soykırımı unutmuyoruz. Bugün de 3. yıl dönümü. Yani insani dram tüm dünyanın göz önünde gerçekleşmeye devam ediyor. Dur denemiyor efendim. 17 fondan az önce bahsettim. Ödemeler yarın başlayacak ama nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tasfiye süreci 5-6 içerisinde tamamlanacak dedi ki hazine kaynağı kullanılmayacak. Kritik detaylardan biri bu ve bu kapsamda kim olursa olsun burada üzerine girilecek, herhangi bir kayırma söz konusu olmayacak dendi ki 5-6 ayda aslına bakarsanız şu anda önümüzdeki süre zarfında planlanan program dahilindeki süre zarfı 17 fon için, bu arada onun da altını çizmiş olalım. Kritik başlıklar var, önemli gelişmeler var. Vakit kaybetmeyelim, moderatöre başlayalım.

Resmi verilere bakarsanız sadece o verilerde 74 bin can kaybından bahsediyor. Ama biliyoruz ki Gazze adına efendim o enkaz yığınlarının altında çok sayıda masum can var. Onların cesedi var. Yani enkaz altında 8-10 bin insanın daha cesedi olduğu tahmin ediliyor. Gazze'de insanlık dramı diyoruz. İnsani dram çok büyük ve dünyanın vicdanının karşısında da böyle duruyor. Bir şey yapılamıyor diyoruz ama bugüne kadar tabii ki sesini çıkaranlar, tüm dünyaya haykıranlar var Cumhurbaşkanı Erdoğan ki bu kapsamda diplomatik pek çok platformda Gazze için özgürlük demişti. Soykırımın 3. yılı diyoruz. Bakalım neler yaşanmıştı.

7 Ekim 2023. Hamas'ın İsrail'e taarruzu uzun süredir soykırım için bekleyen kana susamış bir elin büyük bir zevkle katliamlara girişmesine dönüştü. Tarihin en karanlık sayfalarından biri açıldı. Ardından gelen yıkım bugün 3 yılını doldurdu ve çok yavaşlasa da aslında sona ermedi. Savaş öncesi Gazze zaten ablukayla boğuşan 2,3 milyon insanın daracık bir alana sıkıştığı, altyapısı kırılgan bir yerdi. Bugünse Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre dünya üzerinde kayda geçmiş en ağır ekonomik kriz yaşanıyor. Yapıların %80'inden fazlası hasar gördü veya tamamen yok oldu. Refah, Tel el-Sultan ve Han Yunus'un bazı mahalleleri uydu görüntülerinde tanınmaz hale geldi. Kaba tahminlere göre bölgede 61 milyon ton moloz var. Bu son 18 yılda dünyadaki

0: tüm savaşlarda çıkan molozun 20 katı. Resmi verilere göre can kaybı sayısı 74 bini aştı. Bunlardan 20 binden fazlası çocuk. Yaralı sayısı 175 binin üzerinde. Enkaz altında hala 8-10 bin insanın cesedi olduğu tahmin ediliyor. Her gün enkazdan çıkarılan kemikler, saçlar, parçalanmış bedenler, ailelerin acaba o mu diye baktığı bir cehennem sahnesi adeta. Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes bile tam anlamıyla İsrail'i durdurmadı. Ateşkes sonrası bile binlerce kişi hayatını kaybetti. İşgal güçleri Gazze'nin yaklaşık %60-65'ini fiilen kontrol ediyor veya sarı hat adı verilen güvenlik bölgelerine çevirmiş durumda. İnsanlar sürekli daha dar alanlara sıkıştırılıyor. Çadır kamplarında, yarım yıkık binalarda, farelerin ve bitlerin cirit attığı yerlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Temiz suya erişim günde 6 litrenin altında. Hastanelerin büyük kısmı ya yıkıldı ya kısmen çalışıyor. Kanser ilaçları, diyaliz malzemeleri, protezler sınırlardan geçirilemiyor. Çocuklar okula gidemiyor. 200 bine yakın çocuk eğitimden yoksun. Açlık resmen kıtlık seviyesinden çıkmış olsa da 1,4 milyon insan hala akut gıda güvensizliğinin içinde. İşsizlik %90'lara yaklaştı. Kişi başına düşen yıllık gelir 212 dolara geriledi. Yani günde 58 sent. Yeniden inşa için gereken para 71,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ama moloz kaldırılamıyor, ağır makinelerin girişi engelleniyor. İnşaat malzemeleri de kısıtlı. Bu sıradan bir savaş yıkımı değil. Hayatta kalma araçlarının sistematik olarak yok edilmesi. Su, elektrik, tarım arazileri, hastaneler, okullar, sınır tanımayan doktorlar örgütü gibi kuruluşlar buna asfiksi diyor. Hücrelere oksijen ulaşamaması nedeniyle yaşanan boğulma. Gazze yavaş yavaş nefes alamaz hale getiriliyor. Geride kalanların günlük hayatta kalma mücadelesi de çok zorlu. Gazze'de bir anne çocuğuna ekmek bulmak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Bir baba yaralı oğlunu omzunda taşıyarak yıkık bir kliniğe ulaştırmaya çalışıyor. Gençler molozların arasından metal ve plastik toplayıp satmaya çalışıyor. Kış bu şartlarda üçüncü kez yaklaşıyor. Sel riski altındaki 450'den fazla yerde 460 bin insan barınıyor. Binalar çöktü. Eylül'de insanların çaresizlikten sığınıp gece uyuduğu ağır hasarlı bir apartman yıkıldığında 21 kişi, çoğu çocuk, enkaz altında kalmıştı. Bölgede hijyen koşulları olmaması, altyapı harabiyeti ve haşereler nedeniyle hastalıklar da kol geziyor. Uyuz, hepatit, solunum yolu enfeksiyonları, İsrail'in saldırıları ve engellemeleri nedeniyle sağlık hizmetlerinin verilememesi sebebiyle uzuvları kesilen 43 bin insan var. Bunların büyük kısmı belki de basit ilaçlar ve tedavi imkanları olabilseydi tedavi edilebilecekti. Bölgede rehabilitasyon merkezleri de yok. Fiziksel yaralar belki zamanla iyileşecek ama psikolojik travmalar nesiller boyu sürecek. BM yetkilileri acı çizelgelerin dışında diyor. Bu sadece rakamlar değil. Bir halkın kolektif hafızasının, kimliğinin ve geleceğinin parçalanması. Uluslararası hukukçular İsrail'in bu soykırımını, yardım ablukasını, kasıtlı aç bırakmayı ve daha da artırılabilecek örnekleri savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendiriyor. İsrail ve yöneticileri uluslararası yargı önünde de yalnızlaştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2024'te Başbakan Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Suçlamalar arasında savaş yöntemi olarak aç bırakma, sivillere kasıtlı saldırı, cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı fiiller var. Uluslararası Ceza Mahkemesi bu suçların Gazze'de sivil nüfusuna yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğunu açıkladı. İsrail yargı yetkisini reddediyor. Emirleri antisemitik ve siyasi diye niteliyor. Ancak o emirler olduğu yerde duruyor. Birçok ülkede Netanyahu'nun seyahati riskli hale geldi. Uluslararası Adalet Divanı'nda da soykırım iddialarıyla ilgili davalar sürüyor. Güney Afrika'nın açtığı dava dünyanın gözünü Gazze'ye çevirdi. Türkiye'nin de her iki mahkemedeki yargı süreçlerine yoğun desteği var. ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği bile bu hukuki yalnızlaşmayı tamamen engelleyemedi.
1: İsrail'in Gazze'de başlattığı o soykırımda artık 3 yıl geride kaldı. 4. yıla giriliyor ki aslında dünyanın gördüğü en büyük katliamlardan biri yaşanıyor efendim. Zaman geçtikçe gündemden düşmemeli, normalleşmemeli. Çünkü burada yaşananların vicdanlara sığması mümkün değil. Bebeklerden, çocuklardan, yaşlılardan, kadınlardan bahsediyoruz. Hiçbir kutsala, hiçbir ahlaki değere sığmıyor elbette İsrail'in yaptığı bu saldırgan politika. Peki şöyle verilerle biraz daha meseleyi aslına bakarsanız görünür kılalım. Çünkü soykırım deyince resmi verilere göre bir can kaybı var diye bahsettim sizden. 74 bin diye söyleniyor ama 74 bini çoktan aşmış durumda. Enkaz altında çok sayıda masum sivil var. 20 binden fazlası çocuk ki bunun binden fazlasıysa bebek. Hatırlayın, Şifa Hastanesi, bebeklerin, çocukların olduğu hastaneler bilinçli olarak bombalanmıştı ki kuvvet sayıları da yeterli değildi efendim. Ve o yüzden maalesef hastanelerdeki sağlık çalışanları o bebekleri kurtarmadı. Yaralı sayısı 175 binin üzerinde. Enkaz altında 8-10 bin insanın cesedi olduğu düşünülüyor. Ama bunlar düşünülüyor. Yani tablo çok daha ağır. Yıkım yapıların %80'inden fazlası zarar gördü. Tahminlere göre bölgede 61 milyon ton moloz var. Bunların kaldırılması, hayatın burada yeniden yeşermesi, insanların hayatlarını idame ettirmesi bu tablo içerisinde çok zor. Önce insan hayatı, molozlardan bahsediyoruz ama önce açlar, susuzlar, önümüzde kış ayları var. Bir kere yaşama tutunmaları gerekiyor. 18 yılda dünyadaki tüm savaşlarda çıkan molozun 20 katı. Günü geldi, dedik ki atom bombasının kaç katı güçteydi bu yıkım diye. İşte bunu da anlattık. Dram ki Gazeliler çadır kamplarında yaşıyorlar. Temiz su dersek onun zaten erişimi günde 6 litrenin altında. İnsan haklarıdır, sudur, yemektir. Bunların hiçbiri yok efendim. Kanser ilaçları, diyaliz malzemeleri, protezler ve sınırdan geçirilemeyenler. Şunu da söyleyelim ki ölümcül hastalıklarla mücadele edenleri düşünemiyoruz bile. Çünkü canlı canlı ampute edilen çocuklardan, bebeklerden bahsediyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan son Birleşmiş Milletler konuşmasında da söylemişti. Ampute edilmiş çok sayıda bebek var, çocuk var. Bir yandan da sakat kalmış olanlar var. Onları da gündeme getirmişti. 200 bine yakın çocuk eğitimden yoksun. Böyle bir tabloda hali hazırda eğitimin de sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün değil. Açlık dedik. 1,4 milyon insan hala akut gıda güvensizliği içinde. 2026 yılı içerisinde açlıktan ölen bebeklerden, çocuklardan bahsediyoruz. 123 çocuk bugüne kadar açlık sebebiyle hayatını kaybetmiş ama biliyoruz bu rakam yüksektir. 300 bin çocuksa beslenemiyor. Tablo bu şekilde. Gazze deyince yutkunuyoruz. Gazze deyince vicdanımıza sığmıyor. Gazze deyince ne zaman bitecek, daha ne kadar sürebilir diye her defasında soruyoruz efendim. Soykırım bu ve bunu biliyoruz. Gazze'de bugüne kadar neler oldu? Binlerce ölüm var, büyük yıkım var ve dram devam ediyor. İnsanlık ve direniş deyince kim nerede duruyor? Çünkü iyi ve kötü kadar keskin bir ayrım içerisindeyiz ve tabii ki üzerine konuşacağız. Yıl dönümüdür efendim. Bu kapsamda da kıymetli yayın konuklarım benimle birlikte Gaziantep Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe hocamız ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Sayın cevaplayacak efendim bugünkü sorularımızı. Çünkü Gazze için biraz da girişimler neden sonuçsuz kalıyor diye sanıyorum artık sormak lazım. Evet Yusuf hocam, Ali Fuat hocam, hoş geldiniz moderatöre.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Merve.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki biz verilerle şöyle bir hatırlamaya çalıştık. Unutmak ne mümkündür ama elbette ekranları başındaki izleyicilerimiz ve radyoları başındaki dinleyenlerimiz için de o verilerle birlikte şöyle bir vuruyor efendim. Gerçekten bizler hayatımıza sabah kalktık, işimize gittik, günümüz devam ediyor normal akışında ama orada işte bir damla su için, hayatta kalabilmek için mücadele edenler var. Peki niye Birleşmiş Milletler, diğer işte uluslararası plan platformlar seslerini duyuramadılar demeyelim ama neden somut bir adım atamadılar bugüne kadar? Niye bitmiyor bu soykırım, Ali Fuat Hocam, buyurun.
2: Şimdi Merve Hanım, şöyle diyelim, bakın bu soykırımcı Netanyahu'nun bu Aksa Tufanı operasyonundan haberi olduğuna dair son günlerde hem İsrail basınında haberler yer hem de diğer uluslararası basında. O zaman şunu demiştik bu olaylar ilk olduğunda. Yani bir soykırım yapma amacı var. Çünkü daha önce Birleşmiş Milletler yapmış olduğu konuşmada gösterdiği haritada o Filistin coğrafyasını tamamen İsrail toprağı olarak göstermişti. O zaman bunu anlamalıydık yani anladık da aslında. Yani o bölgede

0: bir Gazze, bir Batı Şeria düşünmüyor. Tamamen o bölgeyi İsrail toprağı olarak düşünen bir Netanyahu var. Peki bunu nasıl gerçekleştirecek? İşte bunu gerçekleştirmenin bir yolu da o bölgede soykırım yapmak, o bölgeyi Filistinsizleştirmek, Filistinleri dışarı çıkarmak ki Gazze'de bu şekilde bir politika uygulayarak oradaki halkı tamamen güneye doğru, yani Mısır sınırına doğru sürmeye kalktı. Ve orada da Mısır kapıları açsaydı, tüm Gazze'liler oraya geçseydi isteğine kavuşacaktı. Hatta o dönem şunu dedi. Yani bunu mümkün değil, bunu yapmaması lazım. Mısır'ın da kapıyı açmaması lazım. Hamas'ın da direnmesi lazım dedik. Tamam, çok fazla şehit verilecek, çok fazla can kaybı olacak, evet. Ama bu bir mücadele. Yani bunu realitelerine söylüyorum. Tabii ki çok içimiz sızlıyor. Yani orada ölen binlerce, siz verdiniz rakamı, 21 binden fazla çocuk, 70 binden fazla insan. Yani Gazze'nin geçmişle bağı koparıldı. Soykırım yapıldı, kent kırım yapıldı. Bu gösteriyorsunuz şu anda ekranlarda. Bu bir kent kırımdır. Yani hastaneler, okullar, ibadet yerleri hepsi vuruldu. Her taraf yerle yeksan oldu. Gazze'de geçmişle bağı kalmadı Gazze'nin. Yani tarihi yerleri kalmadı. İnsanlar yok oldu. Bunların hepsini bir arada düşünmek lazım. Yani soykırım var, kent kırım var. Bunun adı kent kırımdır. Yani burada insanlar yaşayacak yer bulamıyor. Dolayısıyla bu şekilde oldu ama bunu yapacağı biliniyordu. Fakat Gazze'de kahraman Filistin halkı direnerek, canı pahasına direnerek bugünlerde soykırımcı ilan ettirdi Netanyahu. Bu çok büyük bir olaydır aslında. Ama dünya da bunu kabul etti. Yavaş yavaş kabul etmeye başladı. Fakat o kadar ilginç bir sistemdeyiz ki, o kadar ilginç bir durumdayız ki, güçlünün hukukunun olduğu bir dönemdeyiz. Bugün bu soykırıma uğrayan toplumun lideri vize verilmediği için Birleşmiş Milletler toplantısına katılmazken, bunu Birleşmiş Milletler merkezinin olduğu yerde soykırımı yapan bir ülkenin lideri, başbakanı, soykırımcı burada gelip katılıyor. Maalesef böyle bir durumdayız. Dünyanın gözü önünde yapıldı bu soykırım. Bunu vicdanlar kabul ediyor ama diller söyleyemiyor. Bakın, vicdanlar kabul ediyor, dilleri söyleyemiyor bunu. Dilleri söyleyememesinin sebebi de siyasidir, ekonomiktir. Siyasi ve ekonomik bağlılıkları ve bağımlılıklarıdır. Yani bu küresel sistemin maalesef yapısı bu şekilde. İşte bunun içinde biz ne diyoruz? Mekke Anlaşması'nı önemsiyoruz. Mekke Anlaşması'nın, Savunma İttifakı'nın genişlemesini önemsiyoruz. Yani bu olaylar olduğunda hep konuştuk Merve Hanım, size de yayın yaptık. Ne dedik? Yani İslam İşbirliği Teşkilatı nerede dedik? Kınadı. Evet, çıktı ortaya, kınadı ama aksiyon alamadı. Ortaya bir politika koyamadı. Kınamaktan başka bir şey yapamadı. 58 İslam ülkesi nerede dedik? 58 İslam ülkesinin ortasındaki bir Yahudi devleti, bir İsrail, bir başbakanı var, Netanyahu, soykırım yapıyor. Nerede dedik? O zaman çok haykırdık bunları. Ama gelinen noktada bir adım atıldı. Bu çok önemsenmeli. Yani bu Mekke Savunma Anlaşması çok önemsenmeli. Bu tür olayların önüne geçilebilmesi için önemsenmeli. Dediğim gibi orada hayatını kaybeden şehitlere ben şehit olarak adlandırıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. O yaralanan, ampute olan gazilere de şifa diliyoruz. Başka bir elimize bir şey gelmiyor. Haykırıyoruz, konuşuyoruz ama Türk siyaseti, Türk dış politikası, Türk yönetimi hakikaten yavaş da olsa, yani maalesef yavaş ilerliyor. Çünkü biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı bir adım atıyor ve ilerliyor. Fakat bu Gazze Barış Kurulu'nun çok hızlı bir şekilde aksiyon alması lazım tekrar ve tekrar. Çünkü önümüz kış, ikinci bir kışı nasıl atlatacaklar, hakikaten işler acısı bir durum diyebilirim ben.
1: Evet, 2014 yılından itibaren özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Kürsüsü başta olmak üzere yaşananları haykırıyor ve Doğu Kudüs başkenti olmakla birlikte 1967 sınırlarına sadık kalınarak bir Filistin devletinden bahsediyor. Şimdi zaman içerisinde tabii ki Gazze ablukası, uluslararası sistemin yetersizliği Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirildi. Siz de söylediniz. Zaman içerisinde sessiz kalan ya da işte İsrail tarafında duran ülkeler de saf değiştirmeye başladılar. İşte o zaman Türkiye'nin aslında hiçbir şekilde bir göbek bağı, bir borcu yok Almanya'daki işte geçmiş dönemlerdeki soykırıma da ilişkin bir hatırlatma ile birlikte bu ülkelerin, Avrupalı ülkelerin bir borcu mu vardı da sessiz kaldılar? Ekonomik

0: küresel meselelerle birlikte prangaları mı vardı, ama insani ahlaki de bir meseleydi. O yüzden bugün şu söz konusu: İsrail'in hatları değiştirmesi, Gazze içindeki kontrol alanını genişletmesi. Bu bir kenarda, garantör ve arabulucu ülkeler var. Niye engelleyemediler bunu Yusuf Hocam?
1: Kolektif siyasi irade eksikliğinin aslında ilk başta ön planda olduğunu ifade etmemiz lazım. Diğer taraftan da küresel sisteme olan bir askeri ekonomik bağımlılık, hocanın da belirttiği gibi. Buna bir de bölge ülkelerinin, yani Gazze'nin etrafındaki konuşlanmış durumdaki bölge ülkelerinin kendi rejim güvenliklerini Filistin davasının önüne koyması meselesinin de veyahut da önüne koyması çıkarını göz önüne aldığımız zaman, lafta kalan sert kınamalara karşın sahada somut bir adım atılmaması sonucunu beraberinde getirmiştir aslında Gazze'de. Tabii Gazze konusu demek aslında bizim de şu anda yapmaya çalıştığımız gibi kelamların bir işe yaramadığı, bu soykırım ortaya çıkaranların diliyle konuşulmadığı müddetçe aslında nihai bir sonuca ulaşılamadığı bir mesele olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Fakat tabii ki yıl dönümü olması münasebetiyle bu soykırımı, bu acıyı bir kere daha hatırlamak ve unutturmamak da son derece kıymetli ve değerli buluyorum ve teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin, şifalar diliyorum tüm Gazze halkına. Tabii bu sorunuzda bahsetmiş olduğunuz durumun ortaya çıkışında belki de en önemli faktör Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ve bölgesel güvenlik şemsiyesinin altında bu işin gerçekleşmiş olmasıdır. Yani bir taraftan askeri, bir taraftan siyasi koruma güdüsüyle hareket eden ABD'nin İsrail'e bu süreçte kesintisiz bir askeri yardım sağlamasına ilave olarak herkesin bu süreçte ve sonrasında ümidini bağlamış olduğu Birleşmiş Milletler ve onun Güvenlik Konseyi'nin ne zaman karar almaya çalışsa ABD tarafından veto yetkisinin kullanılmasıyla her türlü yaptırım kararının geçersiz kılınması konusunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor bu durumun oluşmasında. Tabii az önce girişte ifade ettim. Orta Doğu'da pek çok hükümet kendi iç ve dış güvenlik mimarisini Washington'da olan ittifakına dayandırmış durumda. Tabii ABD'nin sert yaptırım ihtimalleri ve veya diplomatik baskısının devletlerin münferit adımlar atmasını engellediğini görmekteyiz. Bu bölgedeki ülkelerde her ne kadar kamuoyları, halklar, Müslüman halklar Gazze soykırımına bir vesileyle itiraz etseler, seslerini yükseltseler de gerek rejimlerinin güvenlik, beka ve benzeri endişeleri, gerekse de bazı halkların cılız tepkileri nedeniyle bu tepkiselliğin zamanla sönümlendiğini aslında görmekteyiz. Bir de buna Merve Hanım, Batı'nın İsrail'le sıkı entegrasyon içinde oluşunu da eklediğimiz zaman, yani şunu kastediyorum, önemli oranda Müslüman ülkeler finans, savunma sanayi, teknoloji ve ticaret boyutunda biliyorsunuz Batı blokuna bağımlı durumda. Buna bir de enerji hatları, lojistik hesapları, tüm bunları kattığımız zaman, örneğin Doğu Akdeniz'deki enerji koridorlarını, küresel tedarik zincirlerini ve uluslararası finans kuruluşlarıyla entegrasyon riskine girmek istemeyen bu bölgesel yönetimlerin haliyle radikal ekonomik ambargolar, ki mesela petrol boykotu ambargosu gibi bir takım ambargoları uygulamaktan çok net bir şekilde kaçındıklarını görmekteyiz. Ama şunu hatırlamakta fayda var ki Gazze'de gösterilmeyen tepkinin ve direnişin bir süre sonra İran meselesiyle bölgenin çok da net bir şekilde gündemine geldiğini ve orada tepki yahut bir reaksiyon ortaya koymayan bölge ülkelerinin çok sıcak bir çatışma veya çatışma riski altında kaldıklarını görmekteyiz aslında.
0: Evet, şimdi tabii ki meselenin işte İran'a sıçraması, öte yandan Amerika ile o bahsettiğiniz ülkelerin bağlantıları, ama şu da var, şimdi ABD'nin hazırladığı bir plan vardı. O plan ihlal edildi. Böyle bir tablo da, o yüzden hani Washington'ın İsrail üzerinde

0: Gerçekten zaten yaptırım mekanizması var mıydı? Buna gerçekten inandık mı? Hatırlayalım izleyicilerimiz için de ne olmuştu? 9 Ekim 2025'te 21 maddelik Gazze Barış Planı imzalanmıştı. ABD, Katar, Türkiye, Mısır'ın arabuluculuğunda uygulandı mı diye soruyoruz ya. Hayır. Sarı renkle belirlenmiş bir sınır vardı. Sarı beton bloklar vardı. İsrail ne yaptı? O blokları kendince işte öteledi. Gazze'nin içine doğru taşındı. Orada da bir usulsüzlük. Burada da yani yapılmaması gerekenler derken turuncu hat planları devreye sokuldu. Şu an sonuç olarak şunu söylüyoruz. İkinci aşama var ama o ikinci aşamaya geçilmiş değil. Normalde 3 hedef vardı. Bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de gündeme getirdi. Gazi adına yapılan belki son açıklama olduğu için de hatırlamakta fayda var. Şunu söylüyor. Netanyahu önce bölgedeki sınırları değiştireceğiz. Sonra David koridorunu kuracağız. Bir de Arzu Mevüt planlarından bahsetmişti. İşte o zamandan bu zamana gelinen ve tabii ki soykırımın devam ediyor olması. Hali hazırda bu bahsedilen ateşkes işler mi? Şu anki konjonktürde biz ikinci aşamaya geçilmesini, Gazze'liler için pozitif adımların atılmasını mümkün kılabilir miyiz Ali Fuat Hocam?
1: Şimdi Merve Hanım, tabii ki bu şekildeki adımlar, yani Gazze için bugün atılan her olumlu adım, her böyle istekli, gönüllü ya da kısıtlamaların kaldırılarak atılması, yani ufak bir yardım bile Gazze'lere can suyu niteliğinde. Yani o kadar, bakın, çok dar bir alanda 2,5-3 milyon sıkışmış vaziyette, insan sıkışmış vaziyette. Şimdi siz, su yok, barınacak yer yok, yağmur yağıyor, kış geliyor. Yani bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu vicdanlar bunu gerektiriyor. Ama karşımızda öyle bir ülke var ki, öyle bir yapı var ki, öyle bir vicdan var ki, vicdansızlar var ki, öyle diyelim yani, vicdan olmayan kişiler var ki, bunun adım atılması için diğer ülkelerin, İslam ülkelerinin ya da batılı bazı hassas toplumların, ülkelerin liderlerin yapmış olduğu açıklamaları bile görmezden gelip engellemeye yönelik politikalar izliyorlar. Yani bugün işte Fransa'da, İspanya'da olanları görüyoruz. Bunu konuşuyoruz. Acaba diyoruz, buradaki meydana gelen olaylarda birilerinin parmağı var mı? Birileri bununla ilgili bir adım attı mı? Ya da İspanya'nın Kuyatada toprağına gelen Faslı mültecilerin ya da Faslıların, oraya geçen, sınır geçen Faslıların organize bir şekilde birilerinin sihirli bir eli mi değdi buna? Çünkü binlerce insandan bahsediyoruz o sınırı geçen. Bunların o ülkenin haberinin olmaması mümkün değil, istihbaratının, güvenlik güçlerinin. Acaba bir gizli bir el mi var? Hani derler ya, gizli bir el var. Bu mu var ya da hepimizin bildiği? Bakın, öyle bir durum var ki bu insanlar, şu anda siz ekranlarda veriyorsunuz, yağmur yağıyor ve bu şu anda bizim gönlümüz, vicdanımız buna el vermiyor seyretmeye de. Bunu her insanın burada empati yapması gerekiyor. Her toplumun empati yapması gerekiyor. Dolayısıyla bu, ama böyle yapan yok. İsrail Başbakanı'nın bunu yapması gerekirken bunu yapmıyor. Çünkü karşı tarafı insan olarak görmüyor. Maalesef öyle görüyor onlar. Yani dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii ki barış kurulu çok önemli. Bakın, Türkiye, ben o zaman da şunu söylemiştim ilk bu karar alındığında. Türkiye yaşamış olduğu doğal felaketlerden dolayı bu şekilde çadırlar, konteynerler kurdu. Ve şu anda Türkiye'nin konteyner stoku, müsaade edilse oraya gitse, Gazze'lilere ilaç olabilecek seviyede. Türkiye'nin deprem bölgesinde inşa etmiş olduğu yerleşimler ya da işte konteyner kentleri kurdu, altyapısını kurdu. Buradaki Gazze'lilere geçici olarak bir ilaç niteliğinde, yani onların iskanı bu şekilde, yağmurdan kurtarılması, altyapının hazırlanması, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde o Suriyeli göçmenlere, o Esad rejiminden kaçıp gelen, çatışmalardan kaçıp gelen Suriyelilere kurmuş olduğu güvenli bölgeler, o güvenli, inşa ettiği güvenli bölgelerdeki tecrübesi, deprem, yaşanan depremlerde kurmuş olduğu kentlerdeki tecrübesi Gazze'ye artar da yeter yani. Yeter de artar bile. Ama buna müsaade edilmesi lazım. Türkiye'yi baş başa bıraksalar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Netanyahu'ya makul ol dedi ama biraz daha radikal bir adım atsa, bence bu bölgede Türkiye, buraya dediğim gibi, yeter. Başkasına aslında gerek yok. Vicdanlarımız sızlıyor. Bakın, burada yağmur yağıyor, su içeri doluyor. Buna küçücük çocuklar var. Evlere giremiyorsunuz. Ama bu gösterdiğiniz iki tane şahıs, ekranda gösterdiğiniz iki tane şahıs, bunlar hepsinin günahına giriyor. O saldırıların ilk olduğu günlerde Muhammed vardı. Doktorun kucağına gelmiş, donmuş vaziyette, böyle donuk suratta bakıyor. Doktor onu seviyor ve birdenbire ağlamaya başlıyor. O çocuk nerede şimdi? Çok merak ediyoruz. Yani binlerce çocuğun içerisinde var mı o da? Onu da içimiz sızlıyor. O görüntüler tekrar önümüze gelince. Muhammed isimdeki çocuk doktorun kucağında birdenbire hışkırarak ağlamaya başlıyor. Onun gibi binlercesi o ekrana yansıyandı. Binlercesi, on binlercesi. Kardeşini sırtında taşıyan, yemek götüren, ondan sonra binlerce insan, binlerce çocuk, kadın. Yani bunlar dediğim gibi sadece orada bu üstünlerin hukuku diyoruz ya, onlara Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dünya beşten büyüktür diyor. O beşli çeteyi yıkmak gerekiyor. O beşli çetenin aldığı kararları yıkmak gerekiyor. Ama işbirliği gerekiyor. Tekrar diyorum, bu işbirliği içinde bir adım atıldı. Ona da çok önem verilmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Hocam şimdi tabii Birleşmiş Milletler deyince 2014 yılındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler kürsüsünden söyledi. Şuydu, Gazze'de sadece çocuklar değil, Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor ifadesi. Yani 2024, 2 yıl önce bunu söyledi. Bu sene biraz daha işte Birleşmiş Milletler'de değişim dönüşüm mottosuydu. İşte Cumhurbaşkanı'nın o dünya beşten büyüktür ifadesi acaba artık algılandı, buna yönelik politikaları görebilecek miyiz dedik, bir düşündük ama hani o günden zaten söylenendi. Hani bugün Birleşmiş Milletler'in geldiği noktayı da sanıyorum bize özetliyordu o ifade. Hiç mi etkin bir şeyler yapılamadı? Oraya yardım el uzatılamadı? Bunu da ister istemez düşünüyoruz. Türkiye adına da söyledi Ali Fuat hocamız, neler yaptı Türkiye? Tabii ki işte yardım elini uzattığımızda hava deniz köprüsü kuruldu. Gemisi uçağa gönderildi. Gönderilebildiği kadar. Tonlarca insani yardım malzemesi gitti. Türk Kızılay iyilik gemilerini gönderdi. Hani bunlar geçebildi kadarıyla Türkiye hali hazırda elini orada tutuyor. Bu da oldukça mühim. O yüzden sormak istiyorum Yusuf Hocam. Birleşmiş Milletler nezdinde de soralım aslına bakarsanız. Neden artık işte şu görüntüler, Türkiye'nin göndermiş olduğu yardımları görüyoruz. Tamamen artık böyle etkisini kaybetmiş bir Birleşmiş Milletler mi var? Böylesi bir savaş da değil tabii ki, bu soykırım yaşanırken buradaki insanlar hala hayatlarını kaybediyor keza. Buyurun.
2: Evet, teşekkür ederim. Yani Birleşmiş Milletler'in Gazze'de yıkılmasının ilanı belki de, yani bu şekilde değerlendirmenin de ben çok yanlış olmadığı kanaatindeyim. Yani ya da sekeratül mevt haline gelmesidir bizim tabirimizde. Yani bu sekerat halindeki böyle bir hastanın ne kadar yaşatılabileceği konusu ise son derece düşündürücüdür. Benim açımdan gerçekten böyle bir yaşama, en azından bu minvalde bir yaşama imkanı, ihtimalinin bulunmadığıdır. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak her platformda bilhassa Eylül aylarında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında biz bunu her seferinde terennüm ettik, her seferinde ifade ettik, haykırdık, söyledik. Ama bizim gibi birkaç ülkeyi belki istisna tutacak olur isek eğer, bunun çok da makes bulduğunu açıkçası görmemenin de bir üzüntüsü içindeyiz. Peki ne oldu da yani bu yıkılma gerçekleşti dediğimiz zaman Gazze ile beraber? Her şeyden önce sistemik bir güvenlik şemsiyesi sağlamaktaydı Birleşmiş Milletler. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler bilhassa Orta Doğu'da, yani Filistin'de mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı var biliyorsunuz, bunların çalışanlarını dahi koruyamadı. Yani en somut örneği budur aslında, yani kendi çalışanlarını koruyamaması. O zamana kadar, Gazze meselesine kadar BM bayrağı ve logosu aslında dokunulmazlık zırhı içindeydi ve bir bakıma da bir tarafsız sığınak işlevi görmekteydi. Ama Gazze meselesi ve sonrasındaki Lübnan ve diğer olaylarla birlikte bu tarafsız sığınak işlevini de yitirdiğini çok net bir şekilde görmekteyiz. Tabii Birleşmiş Milletler demek eş zamanlı olarak uluslararası insani hukuk demektir. Yani uluslararası hukuk demektir. Gazze süreciyle birlikte uluslararası insani hukukun çok net bir şekilde aşındığına aslında biz şahit olduk. Yani şunlar oldu aslında. Birleşmiş Milletler binaları, okulları, dağıtım merkezleri, yani bu yardımların, gıda ve benzerlerinin dağıtım merkezleri net bir şekilde hedef alındı biliyorsunuz.
0: Bizzat Birleşmiş Milletler görevlileri orada öldürdü.
2: Tabii.
0: Yani tabii, hiçbir şekilde bir ayrım olmadan oraya gitmiş olan bir yardım görevlisi mi, hani Gazze'li biri de değil, hiçbir şeyin ayrım gözetilmeksizin oradaki her bir canlının hedef olduğu topraklardan bahsediyoruz.
2: Ya çok net bir şey söylemek gerekirse eğer, savaş hukuku biliyorsunuz uluslararası hukukun önemli bir chapter'ını, bölümünü oluşturur. Cenevre Sözleşmesi

0: Uluslararası hukuk ya da uluslararası ilişkiler çalışanı hocalara da gerçekten ciddi manada ya sizin uluslararası hukuk hani ne oldu şeklinde eleştiriler alıyoruz mesela biz. Bu caydırıcılığın kayıp edildiğini, adeta bu sekeratül mevt halindeki Birleşmiş Milletler'e bir de uluslararası hukukun eklenmesinin hüznünü yaşıyoruz. En azından bizim alandaki çalışan akademisyenler olarak. Yani uluslararası hukuka dair yani empati yaptığınız zaman Merve Hanım, siz benim yerimde olsanız ve bu derse girseniz, siz ne anlatırdınız öğrencilerinize? Yani
1: Savaş
0: şeyden mi
1: hukuku,
0: bahsedelim?
1: hastanelere dokunulmaz, çocuklara
0: Evet.
1: dokunulmaz, kutsallar vardır. Hani hepsinin yerli eksen olduğu, değil mi? Günlerden geçti. Son bir cümlenizi alayım hocam, buyurun.
0: Dolayısıyla yegane sahadaki yegane tanığın da işlevsizleştirildiği meselesiyle gündeme gelir bence Birleşmiş Milletler. Onun sahadaki varlığı, ihlallerin tespiti ve raporlanması açısından da kilit önemde olan Birleşmiş Milletler'e hedef alınması tabii çok önemli. Bağımsız gözlem ve yardım mekanizmalarında felç ettiğini görmekteyiz.
1: Tablo ortada ve bir kez daha aslında hatırlamak için oradaki masumları unutmadığımızı ve yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek için gündeme getirdik. Sizler de kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Yusuf Hocam, Ali Fuat Hocam, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ olunuz.
2: Teşekkürler, iyi günler.
1: Efendim, İstanbul Eyüp Sultan Meydanı'na bir gidelim. Çünkü bugün çok anlamlı, yürek burkan bir etkinlik var. 7 Ekim diyoruz. Yaşananları şöyle bir hatırlıyoruz ki yaşananlar değil, hali hazırda devam ediyor zaten. Oradaki bu insani dram, o korkunç tablo efendim. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı tarih 7 Ekim. 3. yılındayız. Gündem değişir, gerçek değişmez dediler. Bu mottoyla, sloganla birlikte Deniz Feneri Derneği tarafından bir etkinlik yapıldı. Peki etkinlikten neler yansıdı? Detaylarını da 24 muhabiri Eren Coşkun dile aktaracak.
3: Acının, yıkımın, binlerce masum çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan o saldırıların yıl dönümündeyiz. Bugün 7 Ekim ve bu acının yıl dönümünde görmüş olduğunuz gibi Eyüp Sultan Meydanı'nda da aslında anlamlı bir etkinlik olduğunu söyleyeyim. Bakın Urte ekranlarınıza getiriyor. Bundan 3 yıl önce 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladı. Aradan geçen 3 yılda yaşananlar tabii sadece bir savaşın sonuçlarıyla açıklanabilecek derecede değil. Gazze'de 10 binlerce Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 100 binlerce kişinin yaralandığı, milyonlarca insanın yerinden edildiği bir acı tabloyu gördük ve bu ağır tablonun en büyük mağdurları da tabii ki de çocuklar. Şu ana kadar Gazze'de 21.700'den fazla çocuk hayatını kaybetti ve bakın gördüğünüz gibi henüz adı konulamayanlar 2021'de doğup 2023'te henüz 2 yaşındayken hayatını kaybeden çocuklar da yer alıyor ve Eyüp Sultan Meydanı'nda da görmüş olduğunuz gibi aslında 7 Ekim saldırılarını unutturmamak için, Gazze'yi bir kez daha hatırlatmak için de Deniz Feneri'nin anlamlı bir aslında etkinliği olduğunu da görebiliyoruz. Bakın Uğur Tüney'den rica edeyim. Şimdi burada yazanlar da aslında oldukça önemli. Çünkü bu alanı ziyaret edenler, duygularını paylaşmak, aktarmak isteyenler de görmüş olduğunuz aslında alanı doldurdular. Şöyle baktığımız zaman tabii Özgür Filistin yazıları. Keşke elimden bir şey gelse, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Oynayacak oyuncakları yoktu. Şimdi çocukları da yok. Nehirden denize Özgür Filistin yazıları yer alıyor. Görmüş olduğunuz alanda aslında gündem değişir gerçek değişmez sloganıyla gerçekleşen bir etkinlik ve tabii ki de hayatını kaybetmiş çocukların da yine yer aldığı fotoğraflarının ve sembolik olarak cansız bedenlerin yer aldığı bir yeri görüyoruz ve bakın bir vatandaşımız daha yine duygularını dile getirmek için umudumuz Gazze'de diyerek şu anda yine düşüncelerini aktarıyor. Tabii burada gördüğümüz küçük efendiler Gazze'de hayatını kaybeden çocukları temsil ediyor. Belki de bu meydandaki aslında en ağır görüntü bu. Çünkü burada aslında rakamlardan değil çocuklardan söz ediyoruz. Hayalleri olan, aileleri olan, bir hayatı olması gereken ama bugün yalnızca bir kefenle temsil ettiğimiz çocuklardan bahsediyoruz. İşte bu etkinliğin amacı da Gazze'deki bu büyük insani drama aslında görünür hale getirmez ve İsrail'i getirmek ve İsrail'in Gazze üzerindeki o soykırımını, saldırılarını bir kez daha aslında dile getirebilmek. Tabii bu alanda aslında çeşitli yöntemlerle Gazze'deki dramı bir kez daha anlayabilmemiz için alanlar oluşturuldu. Bir bölümde 3 boyutlu sanal gerçeklik deneyimiyle Gazze'deki günlük yaşamın ne derece zor bir durumda olduğunu bir kez daha hatırlayabilmek mümkün. Öte yandan vatandaşların Gazze için mektup yazabilecekleri bir alan da oluşturulmuş durumda. Yani buraya gelenler yalnızca izlemeyecek, mesajını da bırakabilecek. Bakın aslında bir bakıma da panoda dolmuş durumda ve kalbimiz Filistin'le, elimizden bir şey gelse de yapabilsek notlarıyla da yine panoyu doldurmaya devam ediyorlar. Tabii 45 binden fazla çocuğun yaralandığını, 11 binden

bir bakıma da panoda dolmuş durumda ve kalbimiz Filistin'le, elimizden bir şey gelse de yapabilsek notlarıyla da yine panoyu doldurmaya devam ediyorlar. Tabii 45 binden fazla çocuğun yaralandığını, 11 binden

Fiyat artışlarında okula dönüş döneminin etkisi de hissedildi. Eğitim hizmetlerinin yanı sıra okul servisleri ve yurt ücretlerindeki yükseliş hizmet enflasyonuna yansıdı. Temel mallardaysa yeni sezonla birlikte giyim ve ayakkabı fiyatları

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıf Bank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıf Bank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıf Bank kredi kartlarında.
4: Ziraat Bankası sunar.

16. yüzyıl Osmanlı dahisi Matrakçı Nasuh. Tarihçi, matematikçi, ressam, hattat, silahşor. Döneminin gözde savaş oyunu Matrak'ı en iyi oynayanlardan biri. Bu yüzden nereli olduğunu belirten Bosnavi adının da önünde geliyor Matrakçı lakabı. Enderun eğitimine 2. Bayezid döneminde başladığı tahmin ediliyor. Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları için yapılan muhteşem sünnet şenliklerinde bir hisar için gerekli olan bütün malzemesiyle kağıttan iki yürür hisar yaptı ve bu hisarlardaki askerler bir savaş gösterisi sundu. Sanat mirasına gelince, 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın çıktığı ilk İran seferine katılan Matrakçı Nasuh, İstanbul'dan Tebriz'e, oradan Bağdat'a ve Bağdat'tan yine Tebriz üzerinden İstanbul'a kadar konup göçülen menzillerin minyatürlerini hazırladı. Aynı zamanda matematikçi olan Nasuh, geometride uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırladı ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etti. Günümüze kadar ulaşan kitapları ve çizimleri, onun dünya tarihi açısından önemini anlamak için yeterlidir. Matrakçı'nın orijinal yazma ve çizimleri kütüphane ve müzelerde, yeni baskı ve üzerine yapılmış araştırmalarsa kitapçı raflarında keşfedilmeyi bekliyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de

0: kutlu teşkilatımızda umudunu asla yitirmez. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te yeni bir haber durağı akşam haberleriyle birlikteyiz. Bugün 7 Ekim 24 ve 24 radyo aracılığıyla sizlere ulaşıyoruz. 2 saat boyunca Türkiye'de olup biteni paylaşacağız. Bugün Ankara yoğun günlerinden, hatta bir bakıma tarihi günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle yasama yılının ilk toplantısında bir araya geldi. Önemli açıklamaları vardı. Özellikle fon soruşturmasının hem ahlaki hem idari hem siyasi boyutlarına ilişkin açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sonrasında MYK toplantısına başkanlık etti. O toplantıya dair açıklamalar, detaylar da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Tam da o toplantının sonunda bir sürpriz yaşandı. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti. Peki bu ne anlama geliyor? Cemil Tugay neler söyledi kürsüden? Bundan sonrasına ilişkin hangi mesajları veriyor bu gelişme? Hepsini ekrana getireceğiz. Gazze soykırımında bugün 3. yıl geride kaldı. Değişen bir şey yok. Şehitlerin sayısı artıyor. Orada insanlar çadır kentlerde.

zor koşullarda yaşamaya çalışıyorlar. İsrail zulmü ise sürüyor. Olup biteni, bugüne yansıyanları paylaşacağız. Fon soruşturmasıyla ilgili ya da mağdurların alacaklarıyla ilgili bugün Fon Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilgilendirmelerde bulundu, açıklamalarda bulundu. Yarından itibaren ödemelerin başlayacağını söyledi. 1 milyon liranın altında. Başka detaylar da var. Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon meselesi vardı. Meselenin siyasi yönünün ahlaktan ayrı tutulmadığını belirtti. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır dedi. İdari ve siyasi olarak gerekenlerin yapılacağını söyledi.
1: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz.
2: Fon meselesine dair gereken adımların atıldığını söyledi. Meselenin siyasi yönünün ahlaktan ve inançtan ayrı tutulmadığını belirtti. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın dedi.
1: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde düzenlenen milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. İdari ve siyasi olarak gerekenin yapılacağını vurguladı.
1: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
2: Erdoğan, meclisin yeni dönemde yoğun çalışma takvimi olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı ortağımızla işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz dedi. Sözü mecliste düzenlenen yasama yılı açılışında yeni parti lideri Özel ve vekillerinin genel kurulu terk etmesine getirdi.
1: Çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız.
0: Bugün beklediğimiz bir açıklamaydı. Fon soruşturmasına dair ödeme sürecine ilişkin takvim netleşiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı sunumda tasfiye süreci ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin bilgi verdi. İlk ödemeler yarın yapılacak.
3: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buz ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
4: Tasfiye süreci başlıyor. Yaklaşık 43 bin yatırımcı ödeme alacak.
3: Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon piyasalarında yaşanan son gelişmeleri ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilgilendirmelerde bulundu. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasıyla 455.758 yatırımcının çok büyük bir bölümünün ödemelerini tamamen almış olacağını söyledi. Tasfiye sürecinde hazine kaynağının kullanılmayacağını da vurguladı.
3: Altını çizmek istediğim diğer bir temel husus, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.
4: Yılmaz fon soruşturmasının piyasanın tamamını kapsamadığını da rakamlarla anlattı.
3: Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır.
4: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz, finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir dedi. Haksız kazanç sağlayan kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun hesabını verecektir ifadelerini kullandı. Öte yandan soruşturma kapsamında 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 85 şüpheli tutuklanırken 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.
0: Şimdi tabii bir de adli boyutu var tüm bu yaşananların. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme diyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya şu dakikalarda şüpheli sıfatıyla ifade veriyorlar. Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun da ilgililer hakkında Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi. Başsavcılık daha önce Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yazı göndermişti. Yazıda Pusula Finans Holding, Tera Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bolus Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istenmişti. Şirket yöneticilerinin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçti bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tugay'a rozetini taktı. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı olsun dedi. İşte o anlar.
1: İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu.
2: AK Parti'ye geçen İzmir'e bu sözlerle seslendi.
1: İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle resmen AK Parti'ye katıldı. Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protokolde dinledi.
1: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum.
2: Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye katılımların artarak süreceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, muhalefetin yolsuzluklarına da değindi. Hizmet yolunda giden belediyelerin AK Parti'ye katıldığını belirtti.
1: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
2: Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'a AK Parti rozetini taktı.
5: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a...
2: Rozet töreninin ardından kürsüye çıkan Cemil Tugay, siyaseti hizmet için yaptığını söyledi. 7,5 yıldır belediye başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirtti. Tugay, AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kutuplaşmadan uzak bir Türkiye için çalışmak üzere partiye katıldığını belirten Tugay, İzmir için de yeni bir dönem mesajı verdi.
1: Tam burada şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere her aranıza geldim. Gönüller yapmaya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
0: Şimdi sizlerle bazı görüntüleri paylaşacağız. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında bu kez görüntüler Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinden çıkanları gösteriyor. Polis aramasında yüz binlerce dolar ve avro, milyonlarca lira nakit para, onlarca altın ve ziynet eşyası, pahalı saatler ve silahlar ele geçirildi. Savcılık aynı soruşturmada bazı belediye ihalelerinde hak edişlerin yaklaşık %20'sinin rüşvet olarak istendiği iddiasını da araştırıyor. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
6: Deste deste dolar, avro, milyonlarca lira, altınlar, kolyeler, bilezikler ve masanın üzerinde pahalı saatler. Burası bir banka kasası değil, İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evi. Polisin yaptığı aramada ele geçirilenler tek tek böyle kayda alındı. 450 bin dolar, 31.815 avro ve 2 milyon 580 bin liralık nakit para. Bunun yanında 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat ve 2 değerli saatle beraber çeşitli altınlar bulundu. Aramada biri ruhsatsız 3 silaha el konuldu ve soruşturma tam da bu görüntülerin arkasındaki para trafiğine bakıyor. Savcılığın tespitlerine göre bazı belediye ihalelerinin belirlenen şirketlerde kalması sağlandı. İşe alan firmalardansa belediyeden alacakları hak edişlerin ortalama %20'sinin talep edildiği belirtildi. Örneğin 10 milyon liralık bir hak edişin ardından yaklaşık 2 milyon 100 bin liralık nakit çekildiği, 5 milyon liralık başka bir hak edişten sonra ise yaklaşık 1 milyon 125 bin lira çekildiği belirlendi. Savcılığa göre benzer hareket yaklaşık 15 ayrı hak edişte tekrarlandı. İnceleme sadece çekimlerle sınırlı değil. MASAK raporunda Yusuf Ulutaş'ın hesap hareketlerinin özellikle 2025 yılında sıçradığı belirtiliyor. 2017'de 601 bin lira seviyesinde olan işlem hacmi 2025'te 231 milyon 26 bin liraya çıktı. Bir başka dikkat çekici bölümse kız kardeşinin hesabı. MASAK'a göre Ulutaş'ın kız kardeşine toplam 323 milyon lirayı aşan para yatırıldı. Kız kardeşinin hesaplarındansa 2024-2026 arasında yaklaşık 396 milyon 599 bin liralık nakit çekildi. Bu rakamların 395 milyon 784 bin lirası yalnızca 2025 yılına ait. Soruşturmada gizli tanık anlatımları, ses kayıtları, HTS ve baz analizleri de inceleniyor. Bir telefon konuşmasında belediyede anahtarın kimde olduğu soruluyor. Verilen cevapta Yusuf Ulutaş'ın adı geçiyor ve para Yusuf'ta dönüyor ifadesi kullanılıyor. Bu kayıtta da savcılığın değerlendirdiği deliller arasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.
0: Çeşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iki ayrı görüntü öne çıktı. İlki, belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakın yakılarak imha edilmeye çalışıldığı anlar. İkincisi, ihbarcının kaydettiği rüşvet pazarlığı. Savcılığa sunulan kayıtlarda bir işlemin sonuçlandırılması için yasal bedelin yaklaşık 2,5 katı kadar ek para istendiği ve bu paranın bildirilen bir IBAN'a gönderilmesi talep ediliyor. Ödemeye ait dekont da adli makamlara teslim edildi.
6: Belediyeye ait evraklar yakılmaya çalışılıyor. Jandarma geliyor ve delil niteliği taşıyan evraklar tam yakılacakken müdahale geliyor. Olay 5 Ekim'de yaşandı. Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Savcılık bu evrakların neden yok edilmek istendiğini detaylıca araştırmaya başladı. İkinci görüntü de ortaya çıktı. Bu kez bir belediye işlemi konuşuluyor. İhbarcı görüşmeyi kayda alıyor ve o konuşmada işlemin sonuçlandırılması için yasal olarak ödenmesi gereken tutarın yaklaşık 2,5 katı kadar ek para isteniyor.
7: İmardaki müdürle görüşmüş. İmardaki müdürle görüşmüş. Rahatsın değil mi? Konuşabilirim.
8: Rahatım, rahatım. Konuş.
7: Tamam. İmardaki müdürle görüşmüş. Buçe miydi?
8: He, Buçe.
7: He, Buçe. İşte şey demişler abi, bir miktar para vereceğiz, bir de 20 bin lira otel harcı ödeyeceğiz abi.
6: Konuşmanın devamında paranın bildirilen bir IBAN hesabına gönderilmesi isteniyor.
8: Ben sana şimdi IBAN atıyorum, tamam mı?
7: Tamam abi, ne kadar atacağım abi? 50 mi oraya atacağım?
8: Bak 50 oraya atacağım, 20 de harç için atacağım.
7: Tamam, tamam abiciğim.
6: Ve yalnızca sözlü talep yok. İhbarcı para transferine ait de kontuna savcılığa teslim etti. Soruşturmada 3 önemli unsur var. Yakılmaya çalışılan evraklar, rüşvet pazarlığı ve para transferlerini gösteren banka dekontları. Savcılık şimdi bu 3 konuyu önemli detaylarıyla inceliyor. Evrakların imhasına ilişkin Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buçe Sağlamer tarafından verildiği yönünde tespitler bulunduğu belirtiliyor. Operasyonda 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve örgütle hareket edildiği yönünde suçlamalar bulunuyor. Belediyedeki ilgili birimlerde de arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şimdi asıl soru iki yerde düğümleniyor. Yakılmak istenen evraklarda ne vardı? Ve işlem karşılığında istenen para kimin hesabına gitti?
8: Şey ödeyelim.
7: Tamam abi. Peki abi, diğeri ben IBAN'dan veremem böyle bir durumda. Elden vermem lazım.
8: Tamam, sen bak şimdi ben sana IBAN atacağım. Sıkıntı yok.
7: Tamam abi.
8: Sen o IBAN'a direkt o parayı yolla. Önemli değil o.
7: Tamam abi.

İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımın ardından 3 yıl geride kaldı. Gazze'de insanlık dramı 4. yılına girerken insani dram olanca büyüklüğüyle dünyanın vicdanının karşısında duruyor. İsrail ise hem dünya siyasetinde hem uluslararası yargı önünde giderek yalnızlaşıyor.

7 Ekim 2023. Hamas'ın İsrail'e taarruzu uzun süredir soykırım için bekleyen kana susamış bir elin büyük bir zevkle katliamlara girişmesine dönüştü. Tarihin en karanlık sayfalarından biri açıldı. Ardından gelen yıkım bugün 3 yılını doldurdu ve çok yavaşlasa da aslında sona ermedi. Savaş öncesi Gazze zaten ablukayla boğuşan 2,3 milyon insanın daracık bir alana sıkıştığı, altyapısı kırılgan bir yerdi. Bugünse Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre dünya üzerinde kayda geçmiş en ağır ekonomik kriz yaşanıyor. Yapıların %80'inden fazlası hasar gördü veya tamamen yok oldu. Refah, Tel el-Sultan ve Han Yunus'un bazı mahalleleri uydu görüntülerinde tanınmaz hale geldi. Kaba tahminlere göre bölgede 61 milyon ton moloz var. Bu son 18 yılda dünyadaki tüm savaşlarda çıkan molozun 20 katı. Resmi verilere göre can kaybı sayısı 74 bini aştı. Bunlardan 20 binden fazlası çocuk. Yaralı sayısı 175 binin üzerinde. Enkaz altında hala 8-10 bin insanın cesedi olduğu tahmin ediliyor. Her gün enkazdan çıkarılan kemikler, saçlar, parçalanmış bedenler, ailelerin acaba o mu diye baktığı bir cehennem sahnesi adeta. Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes bile tam anlamıyla İsrail'i durdurmadı. Ateşkes sonrası bile binlerce kişi hayatını kaybetti. İşgal güçleri Gazze'nin yaklaşık %60-65'ini fiilen kontrol ediyor veya sarı

0: adı verilen güvenlik bölgelerine çevirmiş durumda. İnsanlar sürekli daha dar alanlara sıkıştırılıyor. Çadır kamplarında, yarım yıkık binalarda, farelerin ve bitlerin cirit attığı yerlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Temiz suya erişim günde 6 litrenin altında. Hastanelerin büyük kısmı ya yıkıldı ya kısmen çalışıyor. Kanser ilaçları, diyaliz malzemeleri, protezler sınırlardan geçirilemiyor. Çocuklar okula gidemiyor. 200 bine yakın çocuk eğitimden yoksun. Açlık resmen kıtlık seviyesinden çıkmış olsa da 1,4 milyon insan hala akut gıda güvensizliğinin içinde. İşsizlik %90'lara yaklaştı. Kişi başına düşen yıllık gelir 212 dolara geriledi. Yani günde 58 sent. Yeniden inşa için gereken para 71,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ama moloz kaldırılamıyor, ağır makinelerin girişi engelleniyor. İnşaat malzemeleri de kısıtlı. Bu sıradan bir savaş yıkımı değil. Hayatta kalma araçlarının sistematik olarak yok edilmesi. Su, elektrik, tarım arazileri, hastaneler, okullar. Sınır tanımayan doktorlar örgütü gibi kuruluşlar buna asfiksi diyor. Hücrelere oksijen ulaşamaması nedeniyle yaşanan boğulma. Gazze yavaş yavaş nefes alamaz hale getiriliyor. Geride kalanların günlük hayatta kalma mücadelesi de çok zorlu. Gazze'de bir anne çocuğuna ekmek bulmak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Bir baba yaralı oğlunu omzunda taşıyarak yıkık bir kliniğe ulaştırmaya çalışıyor. Gençler molozların arasından metal ve plastik toplayıp satmaya çalışıyor. Kış bu şartlarda üçüncü kez yaklaşıyor. Sel riski altındaki 450'den fazla yerde 460 bin insan barınıyor. Binalar çöktü. Eylül'de insanların çaresizlikten sığınıp gece uyuduğu ağır hasarlı bir apartman yıkıldığında 21 kişi, çoğu çocuk enkaz altında kalmıştı. Bölgede hijyen koşulları olmaması, altyapı harabiyeti ve haşereler nedeniyle hastalıklar da kol geziyor. Uyuz, hepatit, solunum yolu enfeksiyonları, İsrail'in saldırıları ve engellemeleri nedeniyle sağlık hizmetlerinin verilememesi sebebiyle uzuvları kesilen 43 bin insan var. Bunların büyük kısmı belki de basit ilaçlar ve tedavi imkanları olabilseydi tedavi edilebilecekti. Bölgede rehabilitasyon merkezleri de yok. Fiziksel yaralar belki zamanla iyileşecek ama psikolojik travmalar nesiller boyu sürecek. BM yetkilileri acı çizelgelerin dışında diyor. Bu sadece rakamlar değil. Bir halkın kolektif hafızasının, kimliğinin ve geleceğinin parçalanması. Uluslararası hukukçular İsrail'in bu soykırımını, yardım ablukasını, kasıtlı aç bırakmayı ve daha da artırılabilecek örnekleri savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendiriyor. İsrail ve yöneticileri uluslararası yargı önünde de yalnızlaştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2024'te Başbakan Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Suçlamalar arasında savaş yöntemi olarak aç bırakma, sivillere kasıtlı saldırı, cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı fiiller var. Uluslararası Ceza Mahkemesi bu suçların Gazze'de sivil nüfusuna yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğunu açıkladı. İsrail yargı yetkisini reddediyor. Emirleri antisemitik ve siyasi diye niteliyor. Ancak o emirler olduğu yerde duruyor. Birçok ülkede Netanyahu'nun seyahati riskli hale geldi. Uluslararası Adalet Divanı'nda da soykırım iddialarıyla ilgili davalar sürüyor. Güney Afrika'nın açtığı dava dünyanın gözünü Gazze'ye çevirdi. Türkiye'nin de her iki mahkemedeki yargı süreçlerine yoğun desteği var. ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği bile bu hukuki yalnızlaşmayı tamamen engelleyemedi.
1: Bu 3 yıl kolay geçmedi. O 3 yılın başında kuşkusuz dünyanın büyük bir bölümü kör ve sağırdı aslında. Yani Gazze'de olup bitenlere karşı hiçbir adım atılmadı. Tek bir söz dahi söylenmedi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada ilk günden bu yana en çok sesini yükselten, her platformda, her mecrada, her yurt dışı ziyarette, her Türkiye'de ziyaretçi kabulünde sürekli gündeme getirildi. 3 yıl geride kaldı ama Gazze'liler her geçen gün ölümle burun buruna gelmeye devam ediyor. Şehitlerin sayısı yükselirken geride kalanların mücadelesi ise ağırlaşıyor.
2: Güvenlik, barınak ve huzur umuyoruz. Her şeye ihtiyacımız var ama hiçbirine sahip değiliz.
0: Yeni bir gün daha doğdu. Ancak kabus gibi ülke topraklarına çöken İsrail katliamları ne yazık ki sürüyor. Gazze'de soykırımın 3. yılının sabahında güneş bir kez daha hayatta kalma mücadelesini beraberinde getirdi. Temel ihtiyaçlardan mahrum olan Filistinliler kısıtlı imkanlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

0: 3 yıldır inanılmaz derecede zorlu yaşam evrelerinden geçtik. Dünyada hiçbir ülke burada yaşadıklarımızı yaşamadı. Bir imha savaşı, açlık, okulların ve üniversitelerin yokluğu, hiçbir şey kalmadı. Durum vahim.
1: Fişi ilim, fişi cemiyat, fişi...
2: Su için onlarca kişi sırada bekliyor. Elektrik yok. Gıda malzemeleri oldukça kısıtlı. Çocuklar eğitim almak yerine yaşadıkları acı günlerin travmalarını taşıyor. Aileler de perişan.
3: Her şeyimi kaybettim. Evim gitti, yıkıldı ve çökmek üzere. Yine de içince yaşamaya devam ediyoruz. Keşke üzerimize yıkılsa da bu hayattan nihayet huzur bulsak diye düşünüyoruz.
4: Dünya.
2: Filistinlilerin birçoğu yıkımın ortasında çadırlarda yaşıyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri ve ablukası kötü yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.
5: Sığınacak yerimiz yok. Bir yerin güvenli olup olmadığını merak ediyoruz. Savaş uçakları her yerde. Bombalamalar ve saldırılar sürekli devam ediyor. Yiyecek yok, güvenlik yok, hiçbir şey yok.
2: Filistinlilere umut olacağı düşünülen ateşkes İsrail'in ihlalleriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. İsrail ordusu soykırımın 3. yıl dönümünde savaş uçaklarıyla Gazze'de korku saçtı. Han Yunus'un Mevasi bölgesi üzerinde alçak irtifada uçuş yaparak ısı fişekleri attılar. Ve Gazze'de düzenlenen saldırıda ise şehitlerin sayısı yükseldi. İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da da yıkımı genişletiyor. Filistinlilere ait evler, araçlar ve araziler tahrip edildi. İşgalci Yahudiler, Batı Şeria'nın güneyinde evini kuşattıkları Filistinli çifti darbetti. İsrail yönetimi ise Filistin topraklarında Kasım sonunda yapılması planlanan genel seçimlerin hazırlıkları kapsamında kısıtlamalara gitti. Filistin Merkezi Seçim Kurulu temsilcilerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'e girişine izin vermediler. Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. Ülkenin güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenlendi. Mercayon Ovası'nın kuzeyinde de bir top mermisi düştü. Kantara beldesinin çevresinde de patlamalar vardı. Uluslararası toplumda İsrail'in savaş suçları ve soykırımına karşı çok sayıda tepki var. Soykırımın yıl dönümünde Fransa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlenecekti. Ancak yönetim bu gösteriye izin vermedi. Protestoya kamusal düzen açısından risk oluşturacağı gerekçesiyle yasak getirildi.
6: Elbette Gazze'ye en çok yardım gönderen ülke de Türkiye. Gazze'deki insani kriz 3. yılını doldururken Türkiye'nin bölgedeki yardım eli kesintisiz uzanmaya devam ediyor. Türk Kızılay'ın iyilik gemileriyle bölgeye ulaştırdığı insani yardım miktarı 25 bin tonu aştı. Ateşkes sonrası acil yardımdan iyileştirme evresine geçen Kızılay, aşı evleri, temiz su tedariki, hastane destekleri ve savaş mağdurlarına yönelik protez projeleriyle kalıcı çözümlere odaklanıyor.
2: Evlerinden oldular. Annesiz, babasız kaldılar. Bir somun ekmeğe, bir yudum suya muhtaç duruma düştüler. Ancak Türkiye Gazze'yi unutmuyor. Yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Onlardan biri de Türk Kızılay. Kızılay'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana süren Gazze'deki yardım operasyonları 3. yılını doldurdu. Afat koordinasyonuyla Mersin'den Mısır'ın El Arish limanına uğurlanan 21 iyilik gemisi aracılığıyla bugüne kadar 25 bin tona aşkın malzeme bölgeye ulaştırıldı. Kızılay aşevleri kıtlığın en yoğun hissedildiği dönemlerde dahi kapanmadı. Günlük 30 bin kişi kapasitesiyle bugüne kadar yaklaşık 18 milyon öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Salgın hastalıkların yayıldığı bölgede en kritik ihtiyaç olan temiz suya erişim sorunu Kızılay'ın günlük 150 tonluk su dağıtımıyla hafifletiliyor. Ekipler El Emel ve El Mevasi hastanelerine 10,5 milyon liralık tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirdi. Tedavi masraflarını karşılayamayan hastalar için de 3,2 milyon liralık destek fonu oluşturuldu. Bugüne kadar dağıtılan 200 binden fazla hijyen kolisiyle de salgın riskinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Şubat 2026'da Gazze delegasyonunu yeniden faaliyete geçiren Kızılay artık sadece acil yardıma değil kalıcı iyileştirme projelerine de odaklanıyor. Saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için başlatılan protez ortez destek projesi meyvelerini vermeye başladı. İlk etapta 6 kişi yeni protezlerine kavuştu. Ekipler ayrıca Gazze Neşeli Çocuklar Projesi ile savaşın gölgesindeki çocuklara psikososyal destek sağlamayı sürdürüyor. Kızılay yönetimi yaşam koşulları normale dönene kadar sahadan ayrılmayacaklarını vurguluyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında saldırılar biraz olsun durulmuş gibi görünüyor ama geleceğe yönelik bu bilgi yanıltıcı olabilir. Çünkü her an her şey değişebilir. Katar'dan diplomasinin devam ettiği mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. İran'ın ekonomisinin çöktüğünü iddia etti.
2: Tehdit savurdu. İran'ın ekonomisinin çöktüğünü öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran savaşına yönelik yeni açıklamalar yaptı. Bu işi bitirmemiz gerekiyor dedi.
4: İslamic Republic of Iran.
7: Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız? Bunu çok yakında öğreneceksiniz.
4: There's not so much to bully anymore, but we have...
2: Trump, Hürmüz Boğazı'ndan her gün tonlarca petrol sevkiyatının devam ettiğini ifade etti. Boğaz'ın tamamen ABD donanmasının kontrolü altında olduğunu savundu. Bir diğer deyişle, Hürmüz Boğazı Amerikan donanmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir dedi. İran'ın ekonomisinin yerle bir olduğunu öne sürdü.
7: İran'ın durumu çok kötü. Ekonomileri çöktü. Neredeyse %300 enflasyonları var. Petrol bakanları istifa etti. Ekonomimiz yok. Petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok dedi.
2: ABD Başkanı yaptığı bir mitingde ise savaşın neredeyse bittiğini söyledi.
7: Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. Bırakın San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel ve çok yakında bitecek. Esasen neredeyse bitti ve biraz daha devam edebilirler.
2: Öte yandan arabulucuların müzakere çabaları da sürüyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Direktörü İbrahim Bin Sultan El Haşimi son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Taraflar arasında diplomasi trafiğinin olduğunu söyledi.
0: Görüşmelerin devam ettiğini ve farklı taraflar arasında Katar ve bölgesel ortakları aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü teyit edebilirim.
2: İran'sa tehditlere tehditle karşılık veriyor. Ordu sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekrem İniya, ABD ve İsrail'e karşı önleyici saldırı düzenleyebileceklerini bildirdi. Ekrem İniya, gerekli görmeleri halinde iki ülkenin insansız hava araçlarıyla hedef alınabileceğini kaydetti. Süren savaşta taraflar maddi manevi kayıp vermeye de devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik savaşında yaşadığı askeri kayıpların boyutu bir kez daha ortaya çıktı. Kongre Araştırma Servisi'nin raporuna göre savaşın başlangıcından bu yana en az 81 ABD askeri hava aracı kaybedildi veya hasar gördü. Bu araçların toplam maliyetinin 3,3 milyar dolara kadar ulaştığı belirtildi. Rapora göre 12 adet F-15E kaybedildi veya hasar gördü. ABD'nin en büyük kayıplarından biri MQ-9 Reaper filosunda yaşandı. Rapora göre bu türde en az 45 insansız hava aracı kaybedildi.
6: Karadeniz'de savaşın seyri tehlikeli bir boyuta taşındı. Son iki günde 3 Türk sahipli ticari gemi saldırıların hedefindeydi. Bulgaristan açıklarında bir gemi battı, kayıp mürettebat aranıyor. Bir başka geminin ise mürettebatı kurtarıldı. Rusya kıyılarında ise petrol tankeri saldırı sonrası alev aldı. Ukrayna'da düzenlenen Rus saldırılarında da en az 8 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
2: Karadeniz'de gerilim yüksek. Denizden alev yükseldi. Siyah duman gökyüzünü kapladı. Rusya'nın Soçi kenti açıklarında bir petrol tankeri İHA'ların hedefi oldu. Tanker Liberya bayraklıydı. İHA saldırısı sonucunda alevler içinde kaldı. Siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. 23 kişilik mürettebat kurtarıldı. İlk belirlemelere göre yaralanan olmadı. Sızan petrolün uzun bir süre daha yandığı belirtildi. Sirius bölgesinde plajlar geçici olarak kapatılırken hava ve deniz kirliliği yakından izleniyor. Ticari deniz trafiği için güvenlik riskleri de giderek büyüyor. Romanya açıklarında Türk ortaklı Royat Mamadov gemisi İHA saldırısıyla batmıştı. Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde de Türk mülkiyetindeki iki kargo gemisi daha vuruldu. Togo bayraklı Alfa Vatan gemisi İHA saldırısı sonucu battı. 15 ila 20 kişiden oluşan mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Saldırıya uğrayan Palau bayraklı Able gemisinde çıkan yangındaysa 11'i Türk, 18 mürettebat yaralı olarak kurtarıldı.

0: arkasında doğrudan Rusya'nın olduğunu açıkladı. Karadeniz'deki gerilim Ukrayna kıyılarına da yansıdı. Rusya başta başkent Kiev olmak üzere Poltava ve Çernihiv bölgelerine yoğun füze ve İHA saldırıları düzenledi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 25'ten fazla kişi de yaralandı. Saldırılarda bazı binalar yıkıldı. Çoğu hasar gördü. Ukrayna 44 füze ve 177 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Kiev yönetimi başkentteki kritik ulaşım hatlarını korumak için köprülere özel İHA önleme ağları gerdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev ve diğer bölgelerdeki Flamingo seyir füzeleri ve İHA üreten askeri sanayi tesisleriyle Odessa liman altyapısının başarıyla imha edildiğini duyurdu. 11'i Azerbaycanlı 12 denizci ise Rusya'nın Rostov kentinde yaklaşık 4 aydır gemide mahsur. Denizciler maaşlarını alamadıklarını belirtti. İHA saldırıları nedeniyle can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirten gemiciler yardım çağrısında bulundu. Denizciler Azerbaycan'a dönebilmeleri için gerekli imkanların sağlanmasını talep ediyor.
1: Ses verin. Burada gemide olacak yaransız.
2: Şimdi tabii Avrupa'da kendine göre bir takım önlemler almaya çalışıyor ama Avrupa'da şimdi o Rusya'dan hissedilen tehdide karşı farklı bir önlem var. Fransa nükleer kapasiteli füze test etti. Litvanya ise topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasının önünü yasal olarak açıyor.
0: Düğmeye basıldı, füze denizden fırlatıldı. Fransa'da kayda geçen bu görüntüler Rusya'ya yeni bir gözdağı. Ukrayna savaşı Avrupa'ya yayılır mı endişesi sürerken Moskova ve batılı başkentler arasında restleşmeler artıyor. Avrupa Birliği'nin nükleer silaha sahip tek ülkesi Fransa'da Rusya'ya bu görüntülerle gözdağı verdi. Yeni nükleer kapasiteli M51.3 balistik füzesi test edildi. Deneme Fransa'nın batı ucundaki Bretonya açıklarında yapıldı. Füze nükleer denizaltıdan fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da savaş gemisinde yerinden izledi. Füzede savaş başlığı yoktu. Atlantik Okyanusu'nun kuzeyine düştü. Rusya'dan yana kendini en çok tehdit altında hissedenlerse Baltık ülkeleri. Onlardan biri olan Litvanya, ülkesine nükleer silah yerleştirilmesinin önünü yasal olarak açıyor. İlk adım atıldı. Parlamento, ülkede kitle imha silahı bulundurulmasını yasaklayan anayasa maddesinin kaldırılması için ilk onayı verdi. Değişikliğin kabulü için nihai oylama 12 Ocak'ta yapılacak. Söz konusu girişim Rusya'dan sert tepki gördü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov konuştu. Kararın Avrupa ile Rusya arasında gerilimi tırmandıracağını söyledi. Özellikle de Amerikan askeri altyapısının Rusya sınırlarına bu kadar yaklaşmasına öfkeliydi. Zira karar ABD Litvanya'da kalıcı bir askeri üs kurmasının yolunu da açacak. Bu arada Türk F-16'ları da Litvanya'da. Baltıklar ve Doğu Avrupa'nın hava sahasını korumak için NATO Hava Polisliği misyonu yürütülüyordu. Bu görevden hava savunma konseptine geçiş süreci var. Bu kapsamda Litvanya'da düzenlenen medya gününe 181. Jet Filo Komutanlığı'na ait 2 adet F-16 da katıldı. Bu kadarla kalmadı. İsveç'te Polonya'ya askeri desteği artırma kararı aldı. Ukrayna sınırına yakın Rzeszów kentindeki hava alanını korumak için Polonya'ya Patriot hava savunma bataryaları ve yaklaşık 100 asker gönderecekler. Polonya zaman zaman kendi hava sahasına giren ve topraklarına düşen insansız hava araçları nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Polonya hava sahasını korumak için yapılacak NATO tatbikatlarında İsveçli Gripen savaş uçakları da yer alacak.

0: YTEB okulları öğrencileri Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkati çekmek için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler kardan aydınlık ezgisini hep birlikte seslendirerek barış, merhamet ve dayanışma mesajı verdi.
1: Kardan aydınlık bu kez Gazze için söylendi. YTEB öğrencilerinin sesi Gazze'deki acılara karşı ortak vicdana dönüştü. YTEB öğrencileri Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkat çekmek ve hayatını kaybedenleri anmak amacıyla anlamlı bir farkındalık çalışması hazırladı. Merhum Carit Zarifoğlu'nun şiirinden uyarlanan Kardan Aydınlık ezgisi bu kez YTEB öğrencilerinin

Ceren'in sesinden yükseldi. Çalışmada farklı kampüslerden ve farklı yaş gruplarından öğrenciler bir araya geldi. İlk kayıtlar Yetev Türk Müziği İlkokulu kampüsündeki profesyonel stüdyoda okul sezandeleri ve öğrencilerin vokalleriyle gerçekleştirildi. Ardından farklı kampüslerdeki öğrenciler Ezgi'nin bölümlerine eşlik ederek klip çekimlerine yer aldı. Ezgi'nin bölümlerini adeta birbirlerine devreden öğrenciler, müzik ve görüntüleriyle merhamet, vicdan, dayanışma ve barış mesajı verdi. Yetev Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi de çalışmayla çocukların sesinden yükselen mesajın ortak vicdana ulaşmasını amaçladıklarını belirtti. Tüfekçi öğrencilerin dünyada yaşanan acılara duyarlı, başkasının acısını kendi meselesi olarak görebilen bireyler olarak yetişmesinin önemine değindi.

0: Milli Eğitim Bakanlığı COP31 hazırlıkları kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik COP31 Çocuk İklim Zirvesi il buluşmaları düzenleyecek. Öğrenciler yaşadıkları illerdeki iklim ve çevre sorunlarını gözlemleyecek.
1: Sen de su.
2: COP31 öncesi çocuklar için iklim buluşmaları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı COP31 Çocuk İklim Zirvesi il buluşmaları düzenleyecek. İlkokul ve ortaokul öğrencileri yaşadıkları illerdeki iklim ve çevre sorunlarını kendi bakış açılarıyla ele alacak. Buluşmalar Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 hazırlıkları kapsamında yapılacak. Amaç çocukların iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalığını arttırmak. Öğrenciler gönüllülük esasıyla katılacakları çalışmalarda sorunları gözlemleyecek, nedenlerini ve etkilerini değerlendirecek. Çocuklar 6 ana tema üzerinde çözüm arayacak. Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, biyolojik çeşitlilik, küresel ısınma, sürdürülebilir yaşam, iklim adaleti ve çocuk katılımı başlıkları masada olacak. Her ilde öğrenciler kendi yaşadıkları çevreye dair uygulanabilir öneriler geliştirecek. Çocukların önerileri bildirgeye dönüşecek. Tematik çalışma gruplarında hazırlanan ortak önerilerle il çocuk iklim bildirgesi oluşturulacak. Böylece COP31 sürecinde çocukların gözlemi, sesi ve çözüm önerileri de ortak bir çıktı olarak kayda geçecek.
0: Milli takımda 4 maç, 4 yenilgi. UEFA Uluslar Ligi'nde Ay Yıldızlar puanla tanışamadı. Çeyrek final ihtimali neredeyse sona erdi. İstenmeyen skorlar haliyle tepkilere yol açıyor. 24 ekibi millilerin nerede hata yaptığını araştırdı.
3: 4 maçta kalemizde 11 gol gördük. Rakip fileleri yalnızca 2 kez havalandırdık. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi'nde ilk 4 karşılaşmadan puansız ayrıldı. Fransa karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyi, sahamızda İtalya'ya karşı yaşanan 4-1'lik kayıp izledi. Belçika deplasmanında skor 3-0 oldu. Son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 kaybeden milli takım grubun son sırasında kaldı.
4: Oyuncu grubunun zaten kendi kulüp takımlarındaki mevcut performansın yetersizliği bir kere burada ortaya çıkıyor. İkincisi, taktiğiniz ne kadar kuvvetliyse oyununuz da o kadar güçlü gözükür. Biz taktik anlamda zayıf kaldık ve o taktik anlamda sürekli taktik değiştirdiğiniz zaman ezbere oturtmanız da kolay olmaz. 4-5 oyuncuyu çok fazla kadrodan çıkartmazsınız. İlk 11'inizde hep tutarsınız ama yan parçalar en iyi performansını sergileyen oyunculardan kurgulanmalıdır. Biz bu noktada Montella döneminde özellikle son Uluslar Ligi'nde iyi performans gösteren yan parçaları sahaya sürmediğimiz için de bu kötü sonuca geldik diyebiliriz.
3: Son İtalya maçında beraberliği bulduk ancak skoru koruyamadık. Aral Şimşir'in 61. dakikadaki golüyle umutlanan milliler 3 dakika sonra yeniden geriye düştü. 87. dakikada gelen gol ise maçın sonucunu belirledi. Puan tablosuna göre ilk 2 sıra ve çeyrek final ihtimali kalmadı. Üçüncülük için 2 maçı da kazanmamız, Belçika'nın İtalya'ya da yenilmesi ve averajla rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor.
4: İtalya aslında bu grupta bizim rakibimizdi ve İtalya'dan alacağımız puanlar ve Belçika'dan koparabileceğimiz puanlarla aslında biz bir yere ulaşırız diye düşünüyorduk. Zaten Fransa şu an dünya futbolunun İspanya ile birlikte hakim gücü. Bu hakim güçleri geçmek çok zor ama rotasyonunu yenilemeye çalışan Belçika'dan 2 maçtan 1 puan, İtalya'dan da 2 maçtan bir 4 puan çıkartıp şu an 5 puanla yola devam etme hedefi vardı bence.

0: milli takımımızın. Bu gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmeyince de hayaller, Uluslar Ligi'ndeki beklentiler başka bahara kaldı diyebiliriz.
1: Ancak A Ligi'nde kalma hesabı diğer grupları da ilgilendiriyor. Bu sezonki statüye giren en iyi iki grup dördüncüsü de playoff oynayabiliyor. Bu nedenle kalan maçlarda alınacak her puan, atılacak her gol önem taşıyor.
0: Şu an A Ligi'nde kalabileceğimiz bir ortamı göremiyorum, öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü oynadığımız oyun taktiksel anlamda umut vermedi. Fransa maçında rakibi karşıladık. Belçika maçında ne oynadığımızı bilmedik. İkinci İtalya maçında taktik olarak bir çalışılmışlık vardı. Çünkü yıldızların etrafına konumlanmadan bir takım oyunu oynanmaya çalıştı ama orada da oyuncu grubunun kalitesi İtalya'nın hem oyun ezberine hem kalitesine karşılık veremedi.
1: Öte yandan yaşanan mağlubiyetler sonrasında hem teknik direktör hem yönetim kısmında değişmeler bekleniyor. Futbol severlerin sosyal medya üzerinden istediği teknik direktör ismi belli. O isim milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim. Fakat spor yorumcularına göre Fatih Terim artık teknik direktörlükten daha çok yöneticilik istiyor.
0: Fatih Hoca üst takıl. Bunu hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. Seveni de sevmeyeni de bunu kabul ediyor zaten. Fatih Terim'in teknik direktör olarak değil de bu tecrübelerini biraz yönetici olarak değerlendirmemiz lazım. Ha, federasyon başkan adaylarımdan bir tanesi olabilir. Neden olmasın? Bence futbol hatıratı olarak, futbol geçmişi olarak Fatih Terim'den daha iyi bir ismi bulamaz Türk futbolu. Teknik direktör olarak çok faydalandık. Neden federasyon başkanı olarak da faydalanmayalım?
2: Japonya'da yatak üreticisi bir şirket ilginç bir yarışa imza attı. Şirket onlarca katılımcıya uyku takip cihazı takarak en hızlı ve en derin uyuyana para ödülü verdi.
3: Yatak üreticisi bir Japon şirketi ilginç bir yarış düzenledi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da onlarca kişi uykuya dalmak için birbiriyle yarıştı. En hızlı ve en derin uykuya dalabilmek için mücadele ettiler. Loş bir odada gerçekleşen yarışmada katılımcılar kafalarına uyku takip cihazları taktı. Yarışmacılara 90 dakikaya kadar uyuma süresi tanındı. Bazı yarışmacıların yataklarında peluş oyuncaklara sarılarak uyuduğu görüldü. Kazanan isim ne kadar hızlı ve ne kadar kaliteli uyuduğu ölçülerek belirlendi. Yarışmayı Suimi Takma isimli bir kadın kazandı. 2 milyon yen, yani yaklaşık 14 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 2021 verilerine göre Japonlar günde ortalama 7 saat 24 dakika uyuyor. Bu süre teşkilat üyesi ülkeler arasındaki en düşük ortalamaya işaret ediyor. Uzmanlar tablonun nedenleri arasında uzun çalışma ve işe gidiş geliş saatleriyle hareketli gece hayatını gösteriyor.
2: Kısa bir ara devam edeceğiz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile Briefing Saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
2: Dene, sana da çıkar.
1: Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap basit.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
2: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
5: 5G!
4: Türksel!
5: 5G!
4: Türksel!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlar akıyormuş.
7: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkselli misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
9: Türksel'lere bağlan hayata.
10: Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Boğulma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Hemlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
11: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7 Ekim gündeminden yansıyan haberlerle önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin milletvekilleriyle yeni yasama yılı toplantısının ardından MYK'ya başkanlık etti. MYK sonrasında parti sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki birçok konu başlığına dair önemli açıklamalar yaptı. Peki ne söyledi, paylaşacağız. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının yapımı tamamlanan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimiyle yenilenen Edirne Gar binası Cuma günü düzenlenecek törenle açılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Yeni hızlı tren hattına ilişkin son durumu da paylaşacağız. Rusya'da vebayla mücadele merkezinde görevli bir teknisyen, kaynağı belirsiz bir zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti. Dünya bir anda ayağa kalktı, veba salgını mı var denildi, Rusya iddiaları yalanladı ama dünya ikna olmuş değil. Veba tartışmasına ilişkin son durumu da paylaşacağız. Fransa'da sanat hırsızlığına bir yenisi eklendi. Bir yıl içinde dördüncü kez hırsızlar sanat eserlerini hedef aldı. Bu kez Çağdaş Sanat Merkezi'nden dünyaca ünlü sanatçı Salvador Dali tarafından tasarlanan bir sanat eseri çalındı. Bu soygunun detaylarını da paylaşacağız. Futbol dünyasında bir devir kapandı. Arjantinli efsane oyuncu Lionel Messi, 21 yıl boyunca terlettiği ve sayısız zafere taşıdığı milli takım formasına gözyaşlarıyla veda etti. 39 yaşındaki yıldız futbolcu veda konuşmasında hem tribünleri hem ekran başındakileri duygulandırdı. O anları da ekrana taşıyacağız. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısı vesilesiyle Rus lider Putin'i tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğunu ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyaretinin Suriye ile koordine edildiğini açıkladı. Gündemde Mekke İttifakı Anlaşması da vardı. Birkaç gün içinde meclise sunulacağını söyledi.
1: Spekülasyonla hareket etmiyoruz. Biz gerçekten bilgi, belge, datayla hareket ediyoruz.
2: Gündeminde fon meselesi vardı. İktidarı hedef alan yeni parti lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bu işler siyasi yan kesicilikle ele alınacak işler değil dedi.
1: Cumhurbaşkanımızı hedef aldığı sözler kendi partisini vurgunculara, dolandırıcılara kaptırmış birisinin siyasi saçmalıklarından öteye gitmiyor. Adalet Bakanımız anayasanın, kanunların verdiği yetki çerçevesinde görevini yapıyor. Bir Maliye Bakanımıza hedef alıyorlar. Cumhurbaşkanımıza dönük böyle bir siyasi operasyona, bakanlarımıza dönük böyle bir siyasi operasyona, bizim ilkelerimiz üzerinden bize temeli olmayan hesap sormaya kalkıyorlar. Biz ne ona, ne siyasi operasyona, ne kaos siyasetine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi şimdiye kadar söyledik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde fon meselesi vardı. Sürecin kararlılıkla yürütüleceğini vurguladı.
1: Bir takım siyasi linç kampanyaları da görüyoruz. Biz bunlara da geçit vermeden siyaset adabı içerisinde, devlet adabı içerisinde herkesin gözü önünde hem bu meselenin aydınlatılması, hem suçluların cezalandırılması, hem de haksızlığa uğrayanların haklarının korunması konusunda bütün bu çerçeveyi en kararlı bir şekilde yürüteceğiz.
2: Mekke Anlaşması'na da ayrı bir parantez açtı. Birkaç gün içinde meclise sunulacağını aktardı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyareti. Çelik, Suriye ile koordine edileceğini söyledi.
1: Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Tabii bu Suriye ile birlikte koordine edilecek bir konu. Çalışılıyor bunun üzerinde. Bizim birimlerimizle Suriye birimleri arasındaki çalışma bu konuda devam ediyor. Fakat tarih henüz kesinleşmedi. Ama bu çalışma devam ediyor.
0: Aselsan'dan savunma sanayinde yeni bir anlaşma daha geldi şirket. Savunma Sanayi Başkanlığı ile radar sistemlerinin tedariki için 195 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Bu anlaşma ile birlikte Aselsan son 3 günde 3 anlaşmasını paylaşmış oldu. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile yeni bir sözleşmeye imza attı. Radar sistemlerinin tedarikini kapsayan anlaşmanın toplam tutarı 195 milyon dolar. Aselsan, yeni iş ilişkisinin şirket cirosunu olumlu etkileyeceğini bildirdi. Bu anlaşma, şirketin son günlerde açıkladığı peş peşe yeni sözleşmelerin devamı oldu. 5 Ekim'de Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki için 2 milyar 460 milyon avroluk sözleşme imzalanmıştı. 6 Ekim'de ise şirket, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı için 157.9 milyon dolarlık satış sözleşmeleri açıkladı. Böylece Aselsan son 3 günde 3 önemli yeni iş ilişkisini duyurmuş oldu. Halkalı, Kapıkule,

0: hızlı tren hattının yapımı tamamlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle yenilenen Edirne-Gar binası 9 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Hattın tüm etaplarının tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
1: İki şehir arası seyahat süresi kısalacak, ticarete ise önemli katkılar sağlayacak. Türkiye'nin Avrupa ile demiryolu bağlantısını güçlendirmesi hedeflenen projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Edirne'nin yeni gar binası yolcu hizmetine hazır hale getirildi. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edilen hat üzerinde çalışmaların tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak. Hat özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleriyle limanların Avrupa pazarlarına erişimini güçlendirecek. Kullanım ömrünü tamamlayan eski gar binasının yıkılmasının ardından aynı alanda başlatılan yeni garın inşası yaklaşık 8 ayda tamamlandı. Yeni Edirne garında her biri 400 metre uzunluğunda 3 peron bulunuyor. Uzun mesafeli yolcu trenlerine hizmet verecek şekilde tasarlanan peronlarla Edirne Garı'nın Halkalı-Kapıkule hız tren hattının işletmeye alınmasıyla kentin demiryolu ulaşımındaki ana noktalarından biri olması hedefleniyor. Çerkezköy-Kapıkule kesiminde Edirne Garı'nın yanı sıra Kapıkule Garı ile Lüleburgaz, Baba Eski, Büyük Karıştıran ve Çerkezköy istasyonlarının yapımları da tamamlandı. Resmi açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 dönem başkanı Murat Kurum, Antalya'daki zirveye hazırlıklar kapsamında Fiji'de pre-COP programlarına katıldı. Katılımcılara hitap eden kurum, Pasifik bölgesinin iklim krizinden en çok etkilenen yerlerden olduğunu hatırlattı. Alınan kararların hızla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
2: Bilimsel bulgular bize açık bir mesaj veriyor. 1,5 santigrat derecenin aşılması iklim eyleminin sona erdiği anlamına gelmemelidir. Aksine bugün alınan kararların önemini daha da artırmaktadır. Bizde bir atasözü var, başlamak bitirmenin yarısıdır derler. O yüzden bir an önce başlamalıyız. Açık söylüyorum, yani COP31... bu sürecin son noktasıdır. Ben tüm dünyayı o 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılmak adına eyleme davet ediyorum. Uygulamaya davet ediyorum. Verilen taahhütleri gerçekleştirmeye davet ediyorum. Bilimsel bilgiyi somut politikalara, politikaları yatırımlara, yatırımları ise sahada ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek mecburiyetindeyiz.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio Yunanistan'da. Rubio, Atina'da mevkidaşı Yorgos Yarapetritis'le görüştü. Gündemde Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden almak istediği yeni silahlar vardı. Rubio, Atina'ya dün gece ulaştı. Havaalanında Amerikalı ve Yunan yetkililer tarafından karşılandı. Resmi temaslarını ertesi gün başladı. Amerikalı bakan ilk olarak Yunan mevkidaşı Yorgos Yarapetritis'le görüştü. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan stratejik diyalog toplantılarının 6.'sı yapıldı. Yunan medyası Atina'nın Washington'dan F-35'lerde kullanılacak mühimmat talep edeceğini yazmıştı. Medyaya göre görüşmede F-35'ler ve F-16'lar için mühimmat satışı konusunda da uzlaşıya varıldı. Ancak resmi açıklamalarda bu konuya değinilmedi. Rubio, küresel sınavların yaşandığı bu dönemde iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin kritik önemde olduğunu söyledi. Ayrıca Yunanistan'ı vazgeçilmez bir NATO

0: müttefiki diye tanımladı. Yunan Bakan ise Amerika Birleşik Devletleri ile savunma işbirliğinin görülmemiş seviyeye ulaştığını söyledi. Üstü kapalı olarak Türkiye ile ihtilaflara da değindi. Uluslararası hukuka uyulmasının önemine işaret etti. Amerikalı bakanın Atina ziyareti protestolarla geçiyor. Özellikle sol partiler ve destekçileri dün geceden beri sokaklarda. Suudi Arabistan'a dikkati çeken bir ziyaret vardı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman bir araya geldi. İddialara göre görüşmenin ana gündemi Yemen'di. Şara ve Prens Muhammed başkent Riyad'da görüştü. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de katıldı. Suriye Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Buna göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ortak çıkarlar ve bölgedeki güvenlik ve istikrarın desteklenmesi ele alındı. Ziyaretin zamanlaması dikkat çekici. Zira Riyad yönetimi Husilere karşı askeri destek arıyor. İddialara göre Suudi Arabistan birkaç ay önce Şam'a ilettiği bir talebi yineledi. Husilere karşı Yemen'de görevlendirilmek üzere organize bir Suriyeli askeri kuvvet oluşturulmasını istedi. Riyad yönetimi bu birliklerin doğrudan Yemen sahasında Suudi destekli koalisyon saflarında savaşmasını hedefliyordu. İddialara göre Şam bu talebe olumsuz yanıt verdi, iç askeri yapılanma sürecine odaklandıklarını belirtti. Şara, üçüncü bir taraf olarak dışarıdaki bir çatışmaya devlet eliyle müdahil olmak istemediğini Prens Selman'a nazikçe iletti. Yemen'de tansiyon düşmüyor. İran destekli Husiler, Aden Uluslararası Havalimanı'na balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenledi. İnişe dakikalar kala bir yolcu uçağı rotasını değiştirerek olası bir faciadan son anda kurtuldu. Sahada ise Yemen Şafağı Harekatı kapsamında ilerleyen hükümet güçleri Taiz ve Marib'de stratejik noktaları ele geçirdi. Ancak tırmanan bu askeri gerilimin en ağır bedelini siviller ödüyor.
1: Şiddetli bir patlama yaşandı. Alevler gökyüzünü aydınlattı. Yemen'de çatışmalar şiddetlendi. İran destekli Husiler, geçici başkent Aden'in dünyaya açılan kapısı konumundaki havalimanını balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldı. Yemen Ulaştırma Bakanlığı'na göre saldırı iki füze ve İHA'larla düzenlendi. Saldırı sırasında Kahire-Aden seferini yapan sivil bir yolcu uçağının piste inmesine sadece dakikalar kalmıştı. Havada büyük panik yaşandı. Uçak acil olarak Cidde'ye yönlendirildi. Havalimanında bekleyen diğer iki yolcu uçağı güvenli bölgelere çekilerek yolcular tahliye edildi. Yetkililer sivil havacılığı hedef alan bu saldırıyı uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak niteledi. Facianın eşiğinden dönüldü. Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara da hız verdi. Başkent Riyad ve Abha kentlerindeki havalimanlarına füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Husiler Hamis Mushait üssünü de vurduklarını ileri sürdü. Cezan ve Asir bölgelerindeki askeri karargahların hedef alındığını iddia ettiler. Saldırılarda bazı askerlerin hayatını kaybettiği ve bazı silah depolarında yangın çıktığını öne sürdüler. Arap koalisyonu ise Riyad'a fırlatılan balistik füzeyi imha ettiklerini açıklamıştı. Sahada da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yemen ordusu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle Taiz'in batısındaki El Vaziye ilçesine geniş çaplı taarruz başlattı. Stratejik Cebel El Mansura, El Menzara ve Ziban dağları Husilerden geri alındı. Eş zamanlı olarak Mağrib'in güney cephesinde de ilerleyen ordu birlikleri Semed ve Er-Raşid dağları başta olmak üzere geniş alanlarda kontrolü sağladı. Çatışmalar Yemen'deki insani krizi yıkıcı boyutlara taşıdı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmalardaki son tırmanış ve patlak veren kolera ile kızamık salgınları nedeniyle yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede 4200'den fazla sivil yaralandı. 198 bin kişi yerinden edilerek göç etmek zorunda kaldı. Dünya Sağlık Örgütü acil müdahale için gereken fon ihtiyacının 31 milyon dolara fırladığını belirterek uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.
0: Şimdi Rusya'dan gelen ve dünyayı tedirgin eden bir haber var. Rusya'da veba salgını iddiasına dair tartışmalar sürüyor. Rus yetkililer iddiaları yalanlıyor ama özellikle Batı dünyasında

0: dünyasını ikna edebilmiş değil. Olay Irkutsk'ta yer alan veba ile mücadele laboratuvarında yaşanmıştı. Bir laboratuvar teknisyeni kaynağı belirsiz zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Bunun üzerine laboratuvarda kaza yaşandığı iddia edildi. Canlı veba mikropları bulunan tüpün kırıldığı, teknisyenin de bu sebeple hastalandığı ve öldüğü öne sürüldü. Yaklaşık 200 kişi karantina altına alındı. Rus yetkililer bu kişilerde veba mikrobuna rastlanmadığını açıkladı. Sadece 2 kişi de COVID-19, 2 kişi de ise rinovirüs tespit edilmişti. Ölen teknisyenin hastalığının da işiyle alakalı olmadığı açıklanmıştı. Ancak Batı dünyası ikna olmuşa benzemiyor. İngiliz basınına göre aynı bölgede bir kişi daha hayatını kaybetti. Üstelik bu kişi ölen laboratuvar teknisyeniyle temaslıydı. Rus hükümeti bunu da doğrulamıyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Başkan Trump yaşananlar hakkında Putin'le görüşeceğini açıkladı. Trump Rusya'ya destek teklifinde de bulunmuştu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Rusya'daki vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hatta ülkeyi terk etmelerini istedi. Yine Fransa, yine bir sanat hırsızlığı. Bir yıl içinde 4. kez hırsızlar sanat eserlerini hedef aldı. Bu kez Issoire'daki Çağdaş Sanat Merkezi'nden Salvador Dali tarafından tasarlanan devasa bronz bir kapağa sahip sanat eseri çalındı.
1: Il pèse 210 kilo. C'est l'un des livres les plus lourds du monde.
2: Fransa'da sanat kurumlarını hedef alan hırsızlık zincirine bir yenisi daha eklendi. Salvador Dali tarafından tasarlanan devasa bronz bir kapağa sahip sanat eseri çalındı. Eserler milyonlarca avro değerindeydi.
3: Fourchette en or.
2: Dev kitap pazartesi gecesi Issoire'daki Çağdaş Sanat Merkezi'nden çalındı. Cezai soruşturma başlatıldı. 210 kilo ağırlığındaki anıtsal eserin adı Kıyamet Kitabı'ydı. Dali tarafından tasarlanan yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki bronz kapak, altın, değerli taşlar ve deniz kabuklarıyla süslenmişti. Eşsiz olan bu kitap dünyanın en ağır ve en pahalı kitaplarından biri olarak tanımlanıyor. Değerinin birkaç milyon avro olduğu tahmin ediliyor.
1: Il pèse 210 kilo. C'est l'un des livres les plus lourds du monde.
2: Issoire hırsızlığı, Fransız müzelerini hedef alan bir dizi yüksek profilli soygunun sonuncusu olarak gündeme geldi. Soygun dalgası Ekim 2025'te Louvre'da gerçekleşen soygunun ardından başladı. Eylül ayında Renoir Müzesi'ndeki 4 tablo çalınmıştı. Temmuz ayında ise maskeli 3 hırsız bir başka müzeyi soyarak sadece 11 dakika içinde 4,5 milyon avro değerinde 27 değerli eseri çalmıştı.
0: 2026 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. Ödül Fransa ve Japonya'dan iki bilim insanına verildi. Açıklama İsveç Kraliyet Akademisi tarafından yapıldı. Fransız Henri Kagan ve Japon Kenzo Soai bu yılın kazananları oldu. Bilim insanları asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi dolayısıyla ödüle layık görüldü. İki bilim insanının kimya alanında çığır açan bir başarıya imza attığı belirtildi. Nobel Komitesi daha önce de tıp ve fizik alanında ödül sahiplerini açıklamıştı. Perşembe günü edebiyat, cuma günü barış, pazartesi de ekonomi ödüllerini kazananlar açıklanacak. Ödüller daha sonra açıklanacak bir tarihte sahiplerine törenle takdim edilecek. Kazananlara madalya ve diploma ile birlikte 12 milyon kron değerinde para ödülü veriliyor. Ankara'da gece uygulama noktasında durdurulan şüpheli bir araçtan inen silahlı saldırgan polise ateş açtı. Saldırının hedefi olan polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Saldırgan daha sonra aynı silahı kendi kafasına dayadı ve tetiğe bastı. İntihara kalkışan saldırgan ağır yaralandı. Araçtaki diğer iki şüpheli ise gözaltına alındı.
4: Uygulama noktasında durdurulan araçtan inen silahlı saldırgan ekipleri ateş açtı. Saldırının hedefi olan polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Gece yarısıydı. Yer Ankara Pursaklar, adres Karacaören Kavşağı TOKİ yoluydu. Ekipler asayiş uygulamasındaydı. İçinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir araç durduruldu. Ekipler kimlik kontrolü ve arama yapacak.

0: bıraktı. O sırada aracın arka kapısından inen silahlı saldırgan ekipleri hedef aldı. İki el ateş etti. Saldırının hedefi olan polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Türkoğlu şehit oldu.
1: Maalesef bu akşam üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. 23-25 gibi Karacören-Toki yolu şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var. 3 kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuzun önce iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı.
0: Saldırının ardından ekipler alarma geçti. Araçtaki iki şüpheli ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden saldırgansa silahı kendi kafasına dayadı ve tetiğe bastı. İntihara kalkışan saldırgan ağır yaralandı. Kursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıyla ilgili soruşturma derinleştirildi. Ankara Valisi Yakup Can Bolat hastanede saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
1: Araç kaçıyor, araçtaki iki kişi elde, onlar alındı. Ve saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak da intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor.
0: Şehit polis Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde de resmi cenaze töreni düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan tören, Türkoğlu'nun özgeçmişinin okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla devam etti. Törende İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, emniyet ve jandarma personeliyle şehidin ailesi ve yakınları yer aldı.
2: Şehidimize hakkı helal ediyor musunuz? Şehidimize hakkı helal ediyor musunuz? Şehidimize hakkı helal ediyor musunuz?
0: Törenin ardından Türkoğlu'nun naaşı memleketi Çubuğa götürüldü. Şehit polis için ilçede ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı ve naaşı Ağılcık köyü mezarlığında defnedildi. Şehidin baba ocağına da Türk bayrağı asıldı.
3: İstanbul'da zehir tacirlerine peş peşe darbeler vuruldu. 3 ilçede polis ve jandarmanın düzenlediği 4 ayrı operasyonda 159 kilo 120 gram uyuşturucuyla 110.550 sentetik eczahı ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
4: Zehir tacirlerine geçit verilmedi. Birinde Bulgaristan'dan gelen tır, diğerinde yurt dışına uyuşturucu taşımak için kullanıldığı belirlenen araç ekiplerin takibindeydi. Polis ve jandarma ekipleri uyuşturucu sevkiyatlarına yönelik peş peşe operasyonlar düzenledi. Operasyonlar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Operasyonun ilk adresi Büyükçekmece'ydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim'de Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Narkotik ekipleri harekete geçti. Seyri halindeki tıra operasyon düzenledi. Aramada 72 parça halinde ağırlığı 84 kilo 700 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetin bir diğer operasyonun adresi Eyüp Sultan oldu. Otoparktaki bir araç ve bir evde yapılan aramalarda 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde bulundu. Hassas terazi ve vakum cihazının yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 170 dolar ve 5300 avroya el konuldu. 3 şüpheli yakalandı. Ekiplerin takibinde ayrıca iki araç daha vardı. O araçlar da Başakşehir'de durduruldu. Yapılan detaylı aramada toplamda 13 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçlarda ayrıca 110.550 sentetik ecza hapı, 50 kiloyu aşkın kimyasal katkı maddesi ve 255 bin boş kapsül bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetin 6 ve 7 Ekim'de gerçekleştirdiği 3 operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu madde 110.550 hap ele geçirildi. 6 zehir taciri gözaltına alındı. uyuşturucu sevkiyatına bir darbede jandarmadan geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyu yurt dışına sevk etmek isteyen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Eyüp Sultan'da seyir halindeki araç yol ayrımında durduruldu. Ekiplerin araca müdahale ettiği anlar drone kamerasına saniye saniye yansıdı. Araçtaki aramada 51 kilogram uyuşturucu madde ve 2 cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ve jandarmanın 4 ayrı operasyonunda toplam 159 kilo 120 gram uyuşturucuyla 110.550 sentetik ecza ele geçirildi. 8 şüpheli hakkındaki işlemler sürüyor.
3: Hatay'daki okul kantinlerine yönelik zabıta denetimlerinde mide bulandıran görüntüler çıktı ortaya. Öyle ki bir kantinde simsiyah yağ bağlamış tost makinesi kullanılırken çocukların sağlığıyla oynayarak son kullanma tarihi bir yıl geçen hazır dönerlerin tespiti yapıldı. Zabıta ekipleri mevzuata aykırı davranan söz konusu işletmelere tutarak tuttu, ceza kesti.
5: Burada çocuklara önem veriyoruz ya. Hiçbir şeyden haberi olmayan çocuklara.
4: Tost makinesi mide bulandırdı. Kullandıkları ürünlerin ise son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi.
5: Şu tost makinesinden lütfen tostu yer misiniz?
4: Hatay'da zabıta ekipleri okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler girdikleri bir kantinde şoke oldu. Kullanılan tost makinesinin üzeri simsiyah yağ bağlamıştı. Dokunmaktan bile iğrenilen o makinede tost yapıldığı anlaşıldı. Zabıta ekibi gördüğü manzara karşısında adeta isyan etti.
5: Bunlara izin veremem yani. Bu tost makinesinin durumu, bunlara biz müsaade edemeyiz ya.
4: Skandalın boyutu ürünlerin kontrol edilmesiyle daha da büyüdü.
5: Çocuklara döner veriyorsunuz, hazır döner alıp veriyorsunuz. Sattığınız dönerin üzerinden bir yılı geçkin süre olmuş. Bakın 2025 son kullanma tarihi. Bir yıl geçmiş. Bunlara izin veremem yani.
4: Ne saklama koşullarına uyulmuştu ne de hijyen kurallarına. Ekipler denetime devam ettikçe gördüğüne inanamadı.
5: Kızarmış mı patates? Tamam bugün geldi de bu kızartma zaten yasak.
4: Çocukların sağlığıyla oynayan işletmeye zabıta ekipleri tutanak tuttu ve bir hafta süre verdi.
5: Tutanağımızı tutalım Ahmet Bey, bir hafta süre verelim, bir hafta sonra geleceğiz. Bunlar bu durumda olursa bu kantinin vay haline benden. Çekeceği var.
4: Başka bir kantinde de durum farklı değildi. Yine son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.
5: 26.07.2026 son kullanma tarihi geçmiş. Ahmet Bey bunlarla alakalı bir tutanak tutalım. Tamam mı? Kaç tane olduğunu da sayalım, tespitini yapalım. İmha etmek için muhafaza altına alalım.
4: Denetimde okul kantinlerinde çocuklara çiğ köfte satıldığı da belirlendi.
5: Okulda çiğ köfte satımı yasak, buna tutanak tutuyoruz yasak, tamam mı? Evet, bunlara el koyacağız.
4: Denetimden geçmeyen işletmelere tutanaklar tutulurken bazı ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu.
3: Bursa'da akıl almaz kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ara sokaktan caddeye yanlayarak çıkan otomobil karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Talihsiz yaya neyse ki olayı ufak sıyrıklarla atlattı.
4: Caddeye yanlayarak çıktı, ardından yayaya çarptı. Görüntülerin adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi. Sürücü arka sokaktan caddeye kontrolsüzce yanlayarak çıktı. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ise tehlikeyi fark edemedi. Kontrolden çıkan araç yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya otomobilin üstüne düştü ve aracın ön camı tuzla buz oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda otomobilin çarptığı yaya kazanın ardından yürüyerek kamera açısından çıktı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: İstanbul Eyüp Sultan Meydanı'nda bugün çok anlamlı ve yürek burkan bir etkinlik vardı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'in 3. yılında gündem değişir, gerçek değişmez sloganıyla bir araya gelindi. Deniz Feneri Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte meydanda sergilenen küçük kefenler yaşamını yitiren binlerce çocuğu temsil ediyor.
6: Yani bu dünyada yaşanılacak bir dünya değil.
7: Gazze 3 yıldır esaret altında. Aslında 3 yıl değil, 73 yıldır esaret altındadır.
8: İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırılarının üzerinden tam 3 yıl geçti. Aradan geçen zamanda binlerce masum sivil hayatını kaybederken tablonun en ağır faturasını yine çocuklar ödedi. Gazze'de en az 21.700 çocuk yaşamını yitirirken 10 binlerce çocuk da ağır yaralandı.
9: 7 yaşındasın, burada Gazze'de yaşananları anımsamak için geldin.
10: Evet.
9: Ve Özgür Filistin yazdın.
10: Evet.
9: Keşke çocuklar ölmese değil mi?
10: Evet, keşke ölmese.
9: Kimi evinde, kimi ise annesinin yanında, kimi ise henüz birkaç aylıktı. İşte görmüş olduğunuz gibi 21 binin üzerinde çocuk İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Eyüp Sultan Meydanı'nda da görmüş olduğunuz sembolik kefenler içerisinde yer alan bebeklerle Gazze'de yaşananlar gündem değişir, gerçek değişmez sloganıyla bir kez daha hatırlanıyor.
11: 7 Ekim 2026 bugün 3. yılındayız Gazze'nin. Soykırımın 3. yılındayız aslında bakılırsa. Eyüp Sultan'ın meydanında yapmış olduğumuz etkinlikte aslında bir farkındalık etkinliği. Gündem değişir, gerçek değişmez başlığıyla bu sloganla başladık. Burada ne yapıyoruz? Küçük kefenler sergisiyle oradaki aslında şehit edilmiş bebeklerin 1 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşındaki bebeklerin temsili görsellerini ortaya çıkarttık.
9: Keşke elimden bir şey gelse, nehirden denize özgür Filistin, kalbimiz Gazze ile yazıları panoyu doldurmuş durumda. İşte Eyüp Sultan Meydanı'na gelen binler Gazze'de yaşanan soykırımı, İsrail'in katliamlarını burada bir kez daha anımsatıyor ve Gazze'yi yeniden gündeme taşıyarak panoya duygu dolu sözlerini bırakıyorlar.
8: Bu büyük insani dramı hafızalarda diri tutmak ve unutturmamak amacıyla Deniz Feneri Derneği İstanbul Eyüp Sultan Meydanı'nda kapsamlı bir etkinlik başlattı. Gündem değişir, gerçek değişmez sloganıyla düzenlenen organizasyonda Gazze'de yaşamını yitiren çocukları temsil eden sembolik kefenler meydanda sergilendi. Görenlerin yüreğini burkan bu görüntü yaşanan vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.
6: 194 ülke var. Bunu 5 kişi mi idare edecek? 5 ülke mi? Niye dur dedirtmiyorlar? Ne yapacağız abi? Yapamıyoruz. İçimizi atıyoruz. Ben her zaman böyleyim ya. Dayanamıyorum. Ne yapayım?
12: Benim annem babam şehit oldu. Filistin'de bomba patladı. Abim de 20 yaşındaydı. O da askerdi. Onu da öldürdü. Allah bizi kurtardı yani. Biz bu Türkiye'ye girdik. Allah sizler de razı olsun Rabbim.
8: Etkinlik sadece bir sergiden ibaret değil. Alanda kurulan özel bölümlerle ziyaretçilere farklı deneyimler sunuluyor. Ayrıca vatandaşların Gazze için duygu ve düşüncelerini yazabildiği özel bir mektup alanı da oluşturuldu.
9: VR gözlük sayesinde ise kafanızı nereye çevirirseniz yıkılmış bir bina, kafanızı nereye çevirirseniz açlık içerisinde kuyruğa girmiş Gazzelileri, binlerce insanı görebilmek mümkün. İşte bu gözlükler sayesinde oradaki insani dramı da yakından deneyimleyebilmek mümkün.
8: Dünyanın gündemi ne kadar değişirse değişsin, Gazze'deki gerçeğin unutulmaması amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik 11 Ekim'e kadar Eyüp Sultan Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
3: Teknofest Şanlıurfa şanlıyla kapılarını kapattı. Büyük katılım ve coşkuyla gerçekleşen etkinlikte düzenlenen yarışmaların ardındansa öğrenciler ödüllerine kavuştu elbette. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri de Teknofest'ten madalyalar ve ödüllerle döndü. Ödüllerini İstanbul'a getiren öğrenciler İTÜ'de gerçekleşen basın toplantısında bir araya geldi.
13: Kendileri daha küçük ama hayalleri ise çok büyük. İTÜ'lü öğrenciler Teknofest Şanlıurfa'dan onlarca ödülle döndü.
14: Haftalarca, aylarca dirsek çürüttüler, çalıştılar. Fakat o çalışmanın sonucunu da Şanlıurfa Teknofest'te aldılar. İTÜ'lü öğrenciler hazırladıkları yerli ve milli ürünlerle katıldıkları yarışmalardan bol bol ödülle döndüler.
13: Güneydoğu'nun göz bebeği Şanlıurfa'da bu sene 15. kez kapılarını açan Teknofest 1,5 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı. Dev katılımla gerçekleşen etkinlikte 62 ana kategori ve 145 alt kategoride yarışmalar düzenlendi. Savaşan İHA'lar, Robolink, Model Uydu, Roket ve Tarım Teknolojileri gibi alanlarda gerçekleştirilen yarışmalara İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de onlarca öğrenci katıldı. Kayıttan yerli ve milli ürünlerle yarışmaya katılan ve başarı sağlayan öğrenciler ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen basın toplantısında bir araya geldi.
15: Bu yıl gerçekten İstanbul Teknik Üniversitesi, üniversitemiz, öğrencilerimiz büyük bir başarıya imza attılar. 10 farklı kategoride arkadaşlarımız birinci oldular. 5 farklı kategoride ise ikincilik, bir kategoride üçüncülük ve aynı zamanda TÜBA ile birlikte yürütülen Teknofest TÜBA'da da 3 ödül alındı. Yani dolayısıyla toplam 19 tane ödül bu yıl üniversitemiz öğrencileri tarafından

0: hak edilmiş oldu. Bu gerçekten muhteşem bir başarı.
1: Milli teknoloji hamlesi ışığında çalışmalarını sürdüren Türk gençleri yaptıkları projeleri ise 24'e anlattı.
2: Onlar yapıyorduk. Hani nasıl çalışıyor? Mantığını anlamak üzerine çalışıyorduk. Sonradan Teknofest'te FPV drone izleme kategorisinin açıldığını gördük. Bu sene ilk defa açıldı bu kategori. Biz de dedik ki madem dronlarla ilgili çalışıyoruz, bu kategoriye de girelim. Kendimiz

0: gerçek savunma sanayisinde bu model roket gerçek bir rokete de dönüşebilir. Aracımız küçük bir torpido belki de ama büyük bir gemiyi düşürebilecek seviyede patlayıcı da konulabilir. Takdir edersiniz ki hani herkesin gözü üstümüze düştü. Haluk Bayraktar olsun, Selçuk Bayraktar olsun geldiler ve hani gerçekten ürünümüze bir ilgi doğdu. Bunun sonucunda birkaç yerle görüşmemizi sağladılar ve hani bunlar sürekli devam ediyor. Yani süreç içerisinde gelişecek şeyler bunlar.
1: Roket motoru yapıyoruz. Aslında tamamen kendi yerli ve milli imkanlarıyla geliştirdiğimiz bir roket motoru bu. Daha öncesinde de dikey inişli roket motoru geliştirmiştik. Buradaki amacımız bir ekosistem oluşturarak önce uçmayı, sonra roketle inmeyi ve daha sonra da işte motor üreterek güç üretmeyi öğrendik. Bu aslında milli teknoloji hamlesini daha alt risinde, az önce rektörümüzün de bahsettiği gibi dibe doğru yaymaya çalışıyoruz. Bizim amacımız hem yetişmek hem de birilerini yetiştirmek aslında bu şekilde.
2: Önlerinde dünya var, zihinlerinde ise başarı gayesi. Onlarsa yerli ve milli ürünleriyle birlikte Türkiye için durmadan çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yapay zeka kullanımına dikkati çekti. Bilgiye ulaşmak kolaylaşırken araştırma ve sorgulama alışkanlığının korunması gerektiğini vurguladı. Peki, yapay zeka öğrenmeye destek mi oluyor, öğrenciyi hazır cevaba mı alıştırıyor?
2: Bir soruyla başlıyor, saniyeler içerisinde cevap geliyor. Yapay zeka zor bir konuyu açıklıyor, ders notlarından çalışma soruları hazırlıyor. Ancak bilgiye hızlı ulaşmak, o bilgiyi öğrenmek için yeterli mi?
4: Üniversite dönemimde, tercih dönemlerimde yapay zekaya sordum.
5: Öğretmenler mi daha yardımcı oluyor bu konuda yoksa yapay zekaya mı danışmak daha yararlı?
6: Yani öğretmenler bence daha yararlı.
5: Uzun uzun not çıkarmak, sayfalarca metni özetlemek, şimdi ise tek bir komutla kolayca yapılabiliyor. Yapay zeka öğrencilerin ders çalışma alışkanlığını da büyük ölçüde değiştiriyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da akademik yılı açılışında bu değişime dikkat çekti. Bilgiye erişim kolaylaşırken araştırma sürecindeki emeğin geri planda kaldığını belirtti. Bilgiyi karşılaştırmanın ve farklı kaynaklardan sorgulamanın önemine vurguladı.
7: Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi aslında yapay zeka öğrenme öğretme süreçlerine bir hazır teknoloji olarak girdi. Ve bu teknolojiyi şu an yeni bir teknoloji olarak çok uygun kullandığımızı ne yazık ki söyleyemiyoruz. Yani öğrencilerin kullanımlarına baktığımız zaman araştırma sonuçları da bize öğrencilerin derslerdeki puanlarının arttığını fakat bununla birlikte öğrenme düzeylerinin düştüğünü gösteriyor. Bu gerçekten çok problematik bir durum.
2: Ekranda uzun, ayrıntılı bir cevap var ama içinde yanlış bilgi de olabilir, hatalı bir kaynakta. Bu yüzden cevabı almak kadar doğruluğunu kontrol etmek de gerekiyor.
7: Burada yapmamız gereken şey aslında yüksek öğretimde özellikle gerçekten pedagojik yaklaşımımızı değiştirmek. Bunun ötesinde çok önemli bir başka konu ise akademik dürüstlük ve öğrencilerin gerçekten kendi öğrenmelerini merkeze alıp bu araçları yanlış kullanmayıp kendi öğrenmelerini destekleyecek şekilde kullanmayı öğrenmeleri. Buna yönelik olarak da aslında öğrencilere destek programları hazırladık. Bunları da uygulamaya başlayacağız.
2: Yapay zeka cevabı hızlandırıyor. Ancak o cevabı sorgulamak, başka kaynaklarla karşılaştırmak ve kendi cümleleriyle anlatabilmek öğrenciye düşüyor.
3: Şimdi internet üzerinden yapılan alışverişlerde pek çok kişi haliyle daha önce alışveriş yapmış olan kişilerin yorumlarına bakıyor. O bir alışveriş olabilir, o bir restoran olabilir, bir kafe olabilir, başka bir yer olabilir ama şimdi tüketicileri kandıran sahte yorum ve puanlamalar da gündemde. İşte Ticaret Bakanlığı bu konuda harekete geçti. Reklam Kurulu, yapay etkileşim ve sahte yorum satışı yapan çok sayıda internet sitesine erişim engeli getirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte artık yalnızca ürünü gerçekten satın alan tüketiciler yorum yapabilecek.
8: Bundan sonra en iyi yorum değil, en gerçek yorum karşımıza çıkacak ve o en doğru alışverişi o yorumlara bakarak yapabileceğiz.
9: Ya ürünün kalitesine falan dikkat ederim.
10: Bazı yorumlar ama aldatıcı olabiliyor.
9: Tabii tabii. Ya ürün bir de kendi satıcısı olmuyor bazen.
11: Kafa karıştıran, alıcıyı yanıltan ve satıcıyı da olduğundan iyi gösteren yorumlara dikkat. E-ticarette yeni dönem başlıyor. Sahte yorumlara erişim engeli geliyor.
9: Genellikle işletmeler yaptırıyor zaten. Yani
11: kanmamaya çalışıyorsun.
9: Yani evet evet kesinlikle.
8: Ve alıcı bundan sonra sadece yapılan yorumları ve gerçek yorumları görecek. Bu yorumlarda o ürünleri daha önce satın almış ve deneyimlemiş kişilerin yaptıkları yorumlar olacak. Yani bunu en iyiye göre sırala, önerilen sıralama, en kötüye göre sıralama da tarihe karışıyor. O ürünle alakalı yapılan bütün yorumlar karşımıza çıkacak ve biz de ürünün bizim için uygun olup olmadığını, bizim ev şartlarımızla doğru çalışıp çalışmayacağını ya da kronik ya da benzer bir arıza yaratacağını

0: satıyorsa bunların ne olduğunu dürüst bir şekilde bu yorumlardan öğrenebileceğiz.
1: İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren kritik bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu, e-ticaret platformlarında sahte puan ve yorumlarla tüketiciyi yanıltan uygulamaları mercek altına aldı. Satışları yapay olarak artıran, sahte beğeni ve yorum hizmeti sunan çok sayıda internet sitesine erişim engeli getirildi.
2: Robot süpürge satın almak için e-ticaret sitesine girdim, yorumları araştırmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi bir yorumda çok beğendim, gerçekten başarılı diyen bir kişi varken yine aynı ürün için hemen alttaki yorumda yorumlara bakarak aldık ama rezalet çıktı, memnun değiliz diyenler de var. İşte bu nedenle de yorumları iyice araştırmakta, farklı yorumlara bakmakta fayda var.
0: Kanun çıkana kadar birçok farklı yöntemle yorum yapılabiliyordu. Firma sahipleri kendileri girip sistemden yorum yapabiliyorlardı. Yapay zeka ajanlarını kodlayarak otomatik olarak yorum yapılmasını sağlayabiliyorlardı. Ya da başkalarına para ödeyerek benim ürünlerim ve firmamla alakalı yorum yap diyebiliyorlardı. İşte bunların tamamı tarihe karışıyor. Artık sadece üye olanlar yorum yapıyor olabilecek ve o yorumlar da en az bir yıl sitede kalacak şekilde arka tarafta yazılım bu şekilde güncellenecek.
2: İnternetten alışveriş yapıyor muyuz?
3: Evet, yapıyoruz. Yapıyorum.
2: Ne alıyorsunuz?
3: Her şeyi alıyorum. Ne gerekirse, ne lazımsa evde sipariş veriyorum. Çabuk geliyor, alıyorum.
2: Peki pratik ama yorumlarına bakıyor musunuz alışveriş yaparken?
3: Bakıyorum, evet. Ama kendim yorum yapmıyorum. Bana zor geliyor.
2: Tabii e-ticaret sitelerinde yüzlerce hatta binlerce yorumu bulabilmek mümkün. İşte Ticaret Bakanlığı da ürünü satın almamış kişilerin yorum yazarak alıcıyı kandırmasını engellemek için harekete geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte ürünü satın almayanlar yorum yazamayacak.
3: Yazdığı gibi çıkmıyor. Öyle olmuyor. Oluyor, öyle de oluyor.
2: Yani yorumda ürün çok iyi ama siz alıncıya kötü geliyor.
3: Evet, öyle oluyor ama çoğu zaman da yorumlar doğru çıkıyor.
1: Yeni düzenlemeyle birlikte ürünlere yalnızca fiilen satın alan tüketiciler yorum yapabilecek. Sahte hesaplarla yapılan puanlama ve yorumların önü kesilecek. Mevzuata aykırı hareket eden platformlar ve satıcılar hakkında idari yaptırımlar uygulanacak.
0: Bir alışveriş sitesinde o ürün 10 tane satılmıştır. Diğer alışveriş sitesinde 1000 tane satılmıştır. Elbette burada 1000 tane satış yapılan sitenin yorumları çok çok kıymetli. Alışveriş yapacağınız site ya da platform belli olabilir ama diğer satış yerlerini de mutlaka inceleyin ve oradaki yorumları da mutlaka okuyarak en doğru yorumlarla o ürünün size ait olup olmadığını mutlaka anlayın.
4: Örnek olsun diyerek paylaşalım. Öğrencilerin okul yolu artık hem ücretsiz hem elektrikli. Nerede? Arnavutköy Belediyesi ilçede 15 yerli elektrikli araçla ücretsiz ulaşım hizmetini sürdürüyor. 11 farklı güzergahta çalışan araçlar öğrencileri okullarına ulaştırırken aile bütçesine de katkı sağlıyor.
5: Okul yolunda bu kez ücret yok. Arnavutköy'de öğrenciler %100 elektrikli araçlarla okullarına ücretsiz ulaşabiliyor.
6: Öncelikle başkanımıza Mustafa Candaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu tür bir hizmet bize gösterdiği için.
5: Sabahın erken saatleri öğrenciler okul yolunda. Onların ulaşımını ise Arnavutköy Belediyesi'nin ücretsiz elektrikli araçları sağlıyor. İlçenin farklı noktalarından hareket eden 15 yerli ve %100 elektrikli araç gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor. Hadımköy'den Yassören'e, Taşoluk'tan Bolluca'ya kadar 11 farklı güzergahta hizmet veren araçlar çok sayıda okulun güzergahından geçiyor. Şehit Demet Sezen Lisesi, Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Taşoluk Anadolu Lisesi ve Arnavutköy Anadolu Lisesi de bu noktalardan bazıları. Öğrenciler okullarına ücretsiz ulaşırken ders çıkışında da aynı imkanla evlerine dönebiliyor.
7: Belediyemizin otobüsünden çok memnunum. Her çıkışta direkt kapımızın önünde oluyor.
5: Ücretsiz ulaşımın adresi yalnızca okullar değil, Arnavutköy Merkez, Merkez İstasyonları ve Arnavutköy Devlet Hastanesi gibi ilçenin yoğun kullanılan noktalarına da ulaşım sağlanıyor. Hem öğrencilerin okul yolunu kolaylaştırıyor hem ailelerin ulaşım giderlerini azaltıyor. Üstelik yolculuklar sıfır emisyonlu elektrikli araçlarla gerçekleştiriliyor.
4: Futbol dünyasında bir devir kapandı. Arjantinli efsane Lionel Messi 21 yıl boyunca terlettiği ve sayısız zafere taşıdığı milli takım formasına gözyaşları içerisinde veda etti. Buenos Aires'teki Monumental Stadında Benin'le oynanan Jubile tadındaki maçta bir gol ve iki asiste şov yapan 39 yaşındaki yıldız futbolcu veda konuştu.

0: Konuşmasında hem tribünleri hem ekran başındakileri duygulandırdı.
1: 208 maç, 126 gol, 69 asist. 3 Dünya Kupası finali, 1 Dünya Kupası şampiyonluğu, 2 Copa Amerika. 2016'da üst üste kaybedilen finallerin ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Ancak dönüşü muhteşem oldu. Futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Lionel Messi, 20 yılı aşkın süredir formasını terlettiği Arjantin milli takımı kariyerine görkemli bir nokta koydu. 39 yaşındaki yıldız, başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadında 85 binden fazla taraftarın önünde oynanan Benin hazırlık maçında son kez milli formayı giydi. Messi, 3-0 biten karşılaşmada 1 gol ve 2 asist üreterek kalitesini son kez sergiledi. Bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşları ve rakipleri Messi'nin etrafında kenetlendi. Gökyüzüne havaya fişekler ve efsanenin başarılarını resmeden bir drone gösterisi aydınlattı. Veda gecesinde mikrofonu eline alan Messi gözyaşlarına hakim olamadı. Arjantinli yaşayan efsane, konuşmasında Ağustos ayında hayatını kaybeden babasını andı. 20 yılı aşkın bir süre bu formayı giymek başıma gelen en güzel şeydi. İçim rahat ayrılıyorum çünkü her şeyimi verdim diyerek taraftarlara veda etti. Messi'nin milli takım serüveni 18 yaşındayken 2005'te başlamıştı. Kariyerini eşsiz başarılarla taçlandırdı. Arjantin'i 2022 Dünya Kupası'yla 2021 ve 2024 Copa Amerika şampiyonluklarına ulaştırdı. 2011'den bu yana kaptanlık pazu bandını takan ve takımın 2014 ile 2026 Dünya Kupası'nda final oynamasında başrolü üstlenen Messi, 21 yıllık kariyerine kırılması güç rekorlar sığdırdı. Efsanevi 10 numara, Arjantin tarihinin hem en çok maça çıkan hem en çok gol atan oyuncusu olarak adını altın harflerle yazdırdı.
0: Evet, bir devrin sonu diyebiliriz ama tabii farklı farklı düşünceler de var. İşte Maradona bir yanda, Messi bir yanda. Messi çok büyük başarılara imza attı ama bir Maradona kadar da ses getirmedi. Ya da çıktığı topraklarda acaba o kadar sevildi mi, sevilmedi mi? İşte bunların hepsi farklı farklı meseleler. Belki sonrasında uzun uzun yazılacak, çizilecek, üzerine konuşulacak meseleler. Söyleyecek söz bitmiyor ama sürenin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
5: Otobit'te. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: De böyle Otobit'te.
7: Türksel sunar. 5G hızında reklam var.
8: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
9: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
8: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
10: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
9: Ya ne olacağını?
8: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
9: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
11: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
12: 5G!
11: Türksel!
12: 5G!
11: Türksel!
12: 5G!
11: Muazzam.
13: Gol olur yalnız. Ben dedim.
11: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
8: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
12: Aynen.
11: Akımlara akıyor muyuz?
12: Akıyoruz.
8: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
12: Güzel.
8: Sen ne yapıyorsun?
14: Ben bir şey yapmıyorum abi.
8: Sen Türkselli misin?
14: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
8: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
7: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
3: Türksel'lere bağlı hayata.
15: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam iş politikadaki güncel sıcak meseleleri değerlendireceğiz. Ama tabii programımızın genelini 7 Ekim. Evet, bugün 7 Ekim Gazze'deki insanlık dramının, katliamının, soykırımının yıl dönümü. Dolayısıyla biz de bu programımızda özellikle Filistin meselesini, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını, soykırımını, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Birleşmiş Milletler'deki hitabının ne kadar önemli olduğunu ve geleceğe dair neler yapılması gerektiğini konuşmaya çalışacağız. Çünkü sadece tabii ki 7 Ekim'de başlamadı. 1948'den beri aslında büyük bir katliam var, büyük bir işgal var. Dünyanın gözü önünde çocuklar öldürülüyor, katlediliyor ve Türkiye Cumhuriyeti de bunu, bu davayı savunmaya ve bu davayı dünyaya anlatmaya, kabul ettirmeye de hala gayret ediyor. Dolayısıyla bu programımızda bunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamız bizlerle olacak. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için 7 Ekim'le alakalı hazırladığımız çok önemli bir led var, önemli bilgiler var. Bunları arz ettikten sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Soykırım, yıkım ve hesaplaşma. Evet, Gazze'de yaşanan, Gazze'de o küçücük dediğimiz 375 kilometrekarelik yaklaşık o küçücük alanda büyük bir katliam. Ellerindeki son sistem bombalarla, uçaklarla halka tamamıyla katliam uygulayan bir sistem. Ama yine de istediklerini alamayan İsrail Siyonistler. Dolayısıyla oradaki dava ilelebet sürecektir. Bu da çok çok önemli. Şimdi İsrail soykırımının 3. yılı. İşte bu görmüş olduğunuz Netanyahu katliamın sahibi olarak, soykırımın sahibi olarak hem de tabii kendi koltuğunu korumak, Siyonizmin bu anlamda amacını gerçekleştirmek üzere 100 binden fazla insan, evet belki 76 bin, 77 bin resmi rakamlar ama daha hala da enkaz altında çıkarılmayı bekleyen şehitler var, insanlarımız var, çocuklar var, bebekler var, kadınlar var, yaşlılar var. Dolayısıyla rakamın 100 binden bile fazla olduğu tahmin ediliyor. Ve 3. yıla girdiğimizde hala da Gazze'de, Batı Şeria'da zulüm, katliam devam ediyor, cinayet devam ediyor. Nakba'dan Gazze 78 yıllık trajedi. İşte dedik ya 1948 yani İsrail'in kuruluşundan sonra Filistin topraklarının işgaliyle başlayan Filistinler 1948'den yana bu 48'den bu yana katliam, işgal ve zorunlu göçle karşı karşıya bırakıldılar. 7 Ekim sonrası Gazze'de bu tarihsel sürecin en ağır safhalarından biri de yaşanıyor, yaşanmaya devam ediliyor. Ama bir güzellik var tabii dediğimiz, hani geçmişe baktığımız zaman artık Filistin farkındalığının oldukça arttığını net bir şekilde görüyoruz. Gazze'nin 3'te 2'si İsrail'in kontrolünde. Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve cinayetleri büyük ölçüde devam ediyor. Hatta hatırlarsınız kıymetli izleyenlerimiz, Ben-Gvir, o Siyonist sapkın bakanları işte efendim iş makinesinin içine oturmuş. Hala daha işte öldüreceğiz, yıkacağız, evleri işte yıkmaya devam edeceğiz, katliam, çocukları öldürmeye devam. Hatta hatırlayın hapishanelerde işte timsah havuzları yapıp işte oradaki insanları timsahlarla korkutmaya, hatta öldürmeye bile varacak böyle enteresan, sapkın fikirlerin sahibi. Dolayısıyla hala da Gazze'de ve Batı Şeria ve diğer işgal bölgelerinde işte bu sistematik saldırılar devam ediyor. Gazze katliamı Orta Doğu'yu yeniden şekillendirdi. Gazze'de başlayan soykırım, İran'dan Lübnan'a, Yemen'den Suriye'ye uzanan bölgesel bir krize dönüştü. Evet, Orta Doğu kaynıyor. Bir taraftan Amerika-İran savaşı, bir taraftan tabii Gazze ile beraber Suriye ve Lübnan'da İsrail'in saldırıları ve genişleme politikası. Bir taraftan tabii ki Türkiye'nin burada bölgeselleşme hamlesi, Bekke İttifakı'nın ilanı çok çok kıymetli. Ama baktığımızda o Mezopotamya'nın, aslında kadim ismiyle Mezopotamya'nın genelinde büyük bir kriz, yeni bir dönem bu anlamda başladığını söyleyebiliriz. Netanyahu için hesaplaşma zamanı. 27 Ekim seçimleri Netanyahu'nun 7 Ekim sonrası Gazze politikasının da siyasi sınavı olabilir. Evet, çok az bir süre kaldı. Seçimler geliyor. İşte efendim Eisenkot mu, Ben-Gvir mi, Naftali Bennett mi, işte Smotrich, aşırı sağın isimleri bir yandan koalisyon kurabilecek mi, Netanyahu bunun neresinde olacak? Önemli. Bir taraftan tabii ki siyasete oynayan bir Netanyahu da var. Bakalım bu sınavdan Netanyahu nasıl çıkacak? Bu da önemli. Filistin meselesinde yeni dönem. Gazze'nin geleceği İsrail'in 1967 sınırlarına dönmesi,
Hamas'ın konumu ve eşit egemen Filistin devleti önümüzdeki dönemin kritik başlıkları olacak. Aslında mesele bu. Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi 67 sınırlarına dönmedikten sonra, İsrail'in işgal ettiği topraklardan geri çekilmedikten sonra Türkiye, İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmeyeceğini ve özellikle eşit egemen devlet olarak Filistin'in muhakkak tanınması ve Filistin'e eşit haklarının verilmesinin de en büyük savunusu olacağız demesi önemli. Dolayısıyla aslında mücadele bir hak mücadelesi, bir adalet mücadelesi. Bunu da unutmamamız gerekiyor ve tüm şehitlerimize tabii ki saygı ve rahmetle de anıyorum. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok kıymetli hocam Doktor Çağrı Bilir hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkürler.
0: Tekrar birlikteyiz. Tabii bugün de önemli bir gün. Bu katliamın yıl dönümü ama biraz evvel de konuştuğumuz gibi, ifade etmiş olduğum gibi 48'den beri zaten süren büyük bir acı var. Hani tabiri caizse insanlık dramı var, insanlık suçu var.
1: Evet.
0: Ama 7 Ekim'de yaşanan hadiseler tabii onun sistematik bir şekilde Gazze'yi yok etmek bir hala operasyonuyla imha etme politikası. Evet. Öncelikle hocam isterseniz duygularınızla başlayalım. 7 Ekim'in bu önemli günde neler hissediyorsunuz ve bundan sonrası için artık ne yapmamız gerekiyor?
1: Evet, ya biz bu anlamda şanssız bir nesiliz diyebilirim. Yani çünkü canlı yayında 3 yıldır bir soykırımı izleyip ve bunun üzerine konuşup yorum yapmak durumunda olan insanlarız. Baktığınız zaman yaptığımız meslek gereği ve yine yaptığımız meslek gereği durumun vehameti noktasında da farklı bir farkındalıkla da hareket ediyoruz. İsrail'in niyetlerini çok iyi biliyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı imkanları çok iyi biliyoruz. Ve ne yazık ki bölge ülkelerinin Türkiye dışında bu noktada çok fazla somut

0: adımlar atamayacağı pozisyonda birebir gözlemlediğinizde oradaki insanlar için üzülmekten başka elinizden bir şey gelmiyor. Tabii ki burada ama elimizden ne geliyor? İşte bunları konuşuyoruz. Gündem yapıyoruz ve bu belki bir anda meseleyi bitirmiyor ama işte 24 TV'de bunu birçok kez söylemişimdir. Evet. Yani savaşın ilk gününden böyle, yani 7 Ekim Aksa Tufanı'ndan sonraki gün sabahıyla beraber Gazze'liler çok ciddi bombardıman altında kaldılar ve katliam başladı, soykırım başladı. Bu eylemi dünyaya duyurmanın bir önemli bir tarafı var. Yani Kıbrıs Barış Harekatı öncesi Kıbrıs'ı düşünelim. Yani o dönem çok iyi hatırladığım bir şey var. Rahmetli Rauf Denktaş'ın söylediği bir şey. Yani bir fotoğraf bile CNN'de vesaire yani haber yaptırabilmek için uluslararası medyada canımız çıkıyordu diyor. Yani duyuramıyorsunuz. Evet, öyle bir durum var ama Müslüman medya, özellikle Türk medyası bu noktada 7 Ekim gününden itibaren Gazze'yi tüm dünyada gündem yaptı. Bunu siyasi olarak da destekledi de. Yani Birleşmiş Milletler'deki ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bir girişimi söz konusu zaten. Ve sahada da aslında yarattığımız gerçeklik de İsrail'in belki de alanı daraltan tek ülke konumunda olarak siyasi bir baskı da uygulama şansımız doğuyor. Ki nitekim bu 7 Ekim sonrası şartlarda bir Suriye devrimi yaşandı. Yani aslında bölgede bir çiçek açtı. Ve tabii, o açan tabii, çiçek tabii. Aslında İsrail'in alanını sıkıştıran bir şeydi eş zamanlı olarak ve bunun müsebbibi Türkiye, sebebi Türkiye yapabiliyor olması. Ve biz de bütün bu süreci yazılı ve görsel medyada, akademik mecralarda elimizden geldiğince canlı tutarak aslına bakarsanız tarihte doğru tarafta yer almaya çalışıyoruz. Vicdanen, ahlaken duygularım bu şekilde başlatabiliriz.
1: Evet herhalde. Hocam. Ali Ezzet Begoviç'in dediği evet. gibi hani diyor ya katliamlar soykırımına unutulursa esas gerçekleşiyor. Unutturmamak lazım bunları. Canlı tutmak lazım. Şimdi hocam Gazze'de 3 yıl yıkımın bilançosuyla ilgili bir LED'imiz var. Onu da evet. izleyicilerimize şöyle aktarayım. Daha sonra üzerine de konuşalım bu bilanço nereye gidiyor? Daha da kötü olmaması için ne yapmak gerekiyor? Aslında bu soruyu size soracağım. Şöyle hemen kısaca kendisine arz edeyim hem izleyicilerimize hem de size. Göstermiş olayım çünkü önemli. Evet, yıkımı bilançosu. Şimdi hocam 2 milyon insanın hayatı alt üst oldu. Evler, mahalleler ve altyapı yıkıldı. Nüfusun büyük bölümü çadır ve derme çatma barınaklarda yaşıyor. Hocam zaten hani bu hep diyoruz ya altyapı, üst yapı yani su, temiz suya ulaşmak, yemek değil mi? Bunlar insan evet. ihtiyaçları, yıkanmak yok.
0: Ve siz yayının başında şöyle bir şey söylediniz. 48'den bu yana dediniz. Hatırlayalım. Evet. 7 Ekim öncesi Çin biçme stratejisi diye bir şeyle tanıştık biz. Evet. Yani Çin biçmeden kasıt evet. nedir? Gazze ne zaman toparlanmaya başlasa İsrail orayı yıkmayı tercih etti. Yani ve sonra biraz bıraktı, boş bıraktı. İnsanlar biraz rahatlamaya başladığında tekrardan yapmaya devam ettiler. Ve bunu Kudüs köpek stratejisi dedikleri bir şeye bağlıyorlar. Tam Moşe Dayan'a kadar giden bir geçmişi vardır ve mantığı çok basit olarak şudur. Gazze'de, daha doğrusu Filistin'de doğan her bir çocuk eğer 7-8 yaşına geldiğinde İsrail'den nefret etmiyorsa başarısızdır noktasında siyaset üreten bir İsrail mantığı ve 7 Ekim öncesi zaten bundan çok farklı değilken 7 Ekim sonrası hiçbir yaşam alanını tanımama ve oradaki kitleyi 2 milyon insanı ya tamamını yok etmek ya da tamamını yerinden etmeye yönelik bir İsrail vizyonu çıktı ortaya.
1: Zaten onun üzerine işte gördüğümüz gibi işsizlik %78'e çıktı, ekonomi çöktü tabii doğal olarak. Bir kuşak eğitimden koptu, eğitim her şeydir biliyorsunuz eğitim maalesef ama elimizden geldiğince yardımlar gitti. Sağlık sistemi çöktü aynı şekilde. Hastaneler yani kanser hastaneleri, işte diyaliz merkezi hastaneleri, küvezler.
0: Şifa hastanesini hatırlıyoruz. Evet, ikinci, üçüncü ay olması gerekiyor. Yani
1: Hamas var diyebiliyorsunuz. İşte orada paramparça ettiler. Ve tabii Gazze'nin coğrafyası değişti. Belki de en önemlisi bakın 2026 yani Gazze'nin uzaydan yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafı. Ve şu anki görüntü işte bu enkazların altında hala insanlar var. Hala bu enkazların altında insanlar var. Yani 78 bin rakamı çok düşük bir rakam.
0: Sadece tespit edilen olarak bunu tabii söylemek hocam, gerekiyor yani, aslında her seferinde vurgulayarak.
1: Tespit edilen çok önemli. Aynen öyle. Çok önemli. Yani bakın böyle bir halı bombardımanla bir katliamla bu yerleşim yerleri alt üst edildi. Savaşın tabii gündelik hayatı yok etmesi, temiz su, elektrik, sağlık, eğitim işte bir önce konuştuğumuz gibi bu bir mücadele. Şimdi bunun bir de rehabilitasyon süreci olacak. Yani her şeyi bitireceğiz. Bir de ayağa kaldıracağız. Hocam çok hani... İnşallah bitsem ondan sonra zorlu günler tabii de bekliyor tekrar ayağa kaldırmak üzere.
0: Şöyle ki tamamen mantık ve hatta şunu da söyleyelim. Yapay zeka bile kullanıldı burada bombardımanlarda. Hatırlayalım Gazze'yi yani sanki bir hedef tahtası gibi planladıkları ve riskli görünen bölgeler onu da neye göre yapıyorlar? Daha önce bir vaka tespit ettikleri bir mahalle onlar için yüksek öncelikli riskli olarak işaretleniyor ve halı bombardımanında oraya daha fazla bomba atılıyor. Şimdi bu mantıkla baktığınızda orada kimi yaşadı, ne kadar sivilin yaşadığı vesaire önemli olmaktan çıkıyor ki bu noktada şifa hastanesi özellikle örneğini verdim. Yani

0: En büyük hastane, en kalabalık yer.
1: En kalabalık hastane.
0: Dolayısıyla İsrail açısından problemli görülebilecek bir şey varsa da o civarlarda olması muhtemel.
1: Doğru.
0: Ve orayı otomatik olarak düşmanca kodlayıp vurmaktan en ufak geri adım atmadılar. Ve bunun gibi zaten her yeri. Yani şu an Gazze'de taş üstüne taş kalmadı neredeyse. Ve operasyonel olarak da ilk 3-4 ayında hatırlayalım şunu yaptılar. Yani Gazze'yi ikiye böldü İsrail.
1: Evet.
0: IDF unsurları.
1: İkiye böldü.
0: Ve kuzeyden güneye doğru mu?
1: Selahattin
0: Yani
1: yolunu.
0: aynen öyle. Oraya doğru adım adım sıkıştıra sıkıştıra gittiler. Yani ve Refah sınır kapısını da kapattıklarını
1: Orayı
0: aslında
1: da
0: bir
1: vurdular.
0: orayı da vurdular. Ve dolayısıyla bu insanlar yaşam alanını tanımamaya, ya yani balıkçılığa kadar yaptırmayarak bunu
1: Balıktan
0: devam
1: insanları
0: ettiler.
1: vurdular.
0: Aynen öyle. Çocuklar zaten binlerce çocuk şehit oldu. Ya bu noktada artık İsrail'in yaptığı şey zaten çok şükür ki tanımlayabiliyoruz. Yani bunu tüm dünyada
1: Bir tanımlandı hocam, bir maalesef
0: tanımlandı.
1: yani.
0: Bu artık bir
1: Maalesef.
0: soykırım. Yani bunu zaten bizim şüphemiz yoktu ama Batı medyasının bu anlamda bunu belli
1: Görmezden
0: oranda
1: geldi.
0: benimsemiş olması artık özellikle Avrupa ülkeleri artık yavaş yavaş İsrail'i daha çok kınar vaziyette. En azından ilişkileri biraz daha inişli çıkışlı hale gelmeye başladı. Bu önemli bir kazanım. Yani evet sahada bu gibi veriler sizin için savaşmıyor. Ama günün sonunda uzun vadede bunlar politik maliyet yaratan
1: Evet.
0: ve İsrail olmasa bile Amerika ve Avrupa'daki başkentlerde seçim kaygılarında bir faktör olabilecek bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bugün Avrupalı liderler bir Filistin hassasiyetini biraz daha öne koyar vaziyetteler. Ama özellikle Amerika tarafında bu çok önemli. Yani Amerikan kamuoyunun ne kadar umurunda burada olan bitenler bu biraz tartışmalı bir konu. Ama biliyoruz ki Trump'ın özellikle kendisi için öncelikli alanlar. Ya bugün İran'da bir savaş yürütüyor. Demek ki Orta Doğu'daki her aktör Trump için artık stratejik öneme sahip. Yani 2 sene önce olduğundan daha önemli bir noktada. Ve eğer burada açmaz bir konu olarak Gazze varsa İran'da savaş yürütürken bölgedeki aktörlerle arasındaki ilişkilerde ekstra bir problem doğmaması adına bile Gazze'de ateşkes meselesi öncülük etmiş olabilir. Dolayısıyla bu işi duyurabilmek ve olabildiğince bölgeye yaymak bu anlamda burada etkili olan diğer aktörlere bir siyasi baskı yapma imkanı biraz daha genişletiyor. O imkanı sağlıyor size.
1: Evet. Hocam şimdi bir de Gazze'de 3 yılda Sayın Cumhurbaşkanı hitabını dinleyeceğiz. Dedi ya çocuklar katledildi. Esas
0: Evet.
1: hani biz de o zaman burada değerlendirirken Nazilerin öldürdüğü çocuklardan daha fazla çocuk katledildi. Şimdi onunla ilgili bir dediğimiz var. Onu rica edeyim. Onu da hem size hem izleyenlerimize göstereyim. Daha sonra o Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli hitabını da dinleyeceğiz. Ama öncelikle şöyle göstereyim. Evet. Gazze'de 3 yılda hocam 21.475 çocuk.
0: Evet.
1: 21.475 çocuk. Sabi, Sübyan.
0: Evet.
1: Katledildi. Kundak'ta, efendim çocuk bahçesinde oynayan, hastanede, küvezde katledildi. Anne karnında
0: evet.
1: katledildi. 123 çocuk açlıktan öldü. Yani yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti. 293'ü hayatını kaybedenlerin yeni doğan, işte biraz evvel söylediğim, yani daha anne karnına yeni doğmuş bebeler.
0: Evet.
1: Binden fazlası bir yaşın altında. 46 bin çocuk ki daha fazla, bunlar hep göz önünde bulundurumlar, resmi rakamlar, çocuk yaralandı. 11 bin çocuk ampute edildi, yani uvuzlarını kaybetti.
0: Çocuk, evet.
1: Ve 300 bin çocuk şu anda yetersiz beslenme, besleniyorlar, vitaminsiz, yeteri kadar vitamin alamıyorlar. Yani bizim çok şükür yediğimiz yemeklerle onlar yiyemiyorlar. Özeti bu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu da büyük bir tehlike. İşte biraz evvel söylediğim gibi, şimdi hocam müsaadenizle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kürsüden hitabı, Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitabı da aslında buradaki faciayı, buradaki bu katliamı göz önüne süren çok önemli bir konuşmaydı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinleyelim, sonrasında sohbetimize devam edelim.
2: İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze

0: Çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır.
1: Çağrı Hocam, gerçekten iki söz gerçekten hı hı. biraz vicdanı olan bir insanın kalbine ok gibi saplanır. Birincisi dünyanın en büyük çocuk kabristanı. Deyişi bir de ampute, dünyadaki en büyük ampute evet. Çocukların olduğu yer demesi. Yani ve bir dede olarak, bir baba olarak da hani ben büyük bir üzüntü duyuyorum dedi. Hı hı. Ve herkesin bu üzüntüyü duyması gerektiğini aslında ifade etti. Birazcık evet. insani duygularınız varsa hocam. Tabii sözün bittiği yer hocam, buyurun, ne demek lazım?
2: Ya bu noktada durumun tespitini aslında orada söylüyor olmak ve bu kadar acı verici bir durum da olsa bunun tespitini yapmak ve bir noktada aslında hitap ettiği Sayın Cumhurbaşkanımız orada devlet liderleri ama aslında Birleşmiş Milletler kürsüsü bütün dünyanın o anda takip ettiği bir kürsü o konuşmalar.
1: En yüksek kürsü şu anda.
2: Evet, aynen öyle. Dolayısıyla aslında bunu uluslararası kamuoyuna söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Çünkü zaten gerçekliğin belki de en çok farkında olan insandan bahsediyoruz bu bölgede. Küresel satıhta 25 senedir bu ülkelerin her biriyle belli ölçekte mücadele eden bir liderden bahsediyoruz. Evet. Ve şu an şunun çok iyi farkındayız. Yani 7 Ekim'den bir gün öncesinde Orta Doğu'da ve büyük oranda aslında küresel ölçekte baktığınızda İsrail'le bir normalleşme gündemi vardı. Yani İbrahim Anlaşmaları devam ediyordu. Her an mevzi kazanıyordu aktörler. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire. Mısır'ın üzerinde daimi bu konuda zaten bir normalleşme baskısı var. Filistin mesele olmaktan çıkıyordu aslına bakarsanız. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın burada hitap ettiği liderlerin hemen hemen hepsi zaten bu konuyu unutmuştu neredeyse. Ve 7 Ekim'le beraber kucaklarında bir kriz buldular ve ben eminim bundan 4 sene öncesine dönmek isterler. Tekrardan. Yani bu oradaki insanla, o ülkede yaşayan vatandaşların tavrı değil. Bu bölgedeki rejimlerin evet. ve büyük oranda sömürge sonrası veya sömürge devamı şeklinde kurgulanmış rejimlerin aslında zorunda kaldıkları büyük oranda. Ve bu yıllara sahip bir şey olduğu için bir noktada bilinçlerin de bence dönüşmeye başladığı bir konuydu. Bir sorunsaldı bu. Ve zaten 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı Aksa Tufanı operasyonu bence büyük oranda da bu uyanışı sağlamak ve İsrail'in o dönemde belki de kendi içinde bulunduğu belli sıkıntıları değerlendirerek bir paralize olmasını sağlayarak aslında bir uyanış yarattı. Yani bu noktada 7 Ekim...
1: Silkinler değil mi hocam?
2: Tabii ki yani 7 Ekim evet. Ya bunun askeri operasyonel hedeflerini, siyasi hedeflerini tartışabiliriz. Neticede Hamas bize bir strateji metni koymadı önümüze.
1: Hayır.
2: Yorumlayabiliriz bunu. Ama günün sonunda şunu biliyoruz. Filistin meselesi gün gün unutuluyordu.
1: Ve aslında o insanlar feda etti kendini. Bir
2: şey. Aynen öyle. Yani ve İsrail gerçekten de paralize etti. İsrail'in bugün vurulabilirlik miti, ya vurulamazlık miti, güvenlik miti çöktü.
1: Değil mi? Dokunulmaz.
2: Yani evet, evet. Savaşı bölgeye yaydı mı? Yaydı evet. Suriye'den Lübnan'a, İran'a
1: yaymak
2: kadar,
1: zorunda kaldı.
2: Yemen'e kadar her yerde yaymak zorunda kaldı. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda kaldı ama bunu yaptığı her an biraz daha çok vuruldu. Artık Tel Aviv güvenli bir yer değil.
1: Husiler vurdu.
2: Aynen
1: İran
2: öyle.
1: Vurdu.
2: Tabii ki. Bu artık Hamas onların vurdu. Operasyonel başarılarının bir önemi de kalmadı. Yani siyasi olarak son zamanlarda en çok konuşulan şey Netanyahu seçim için bir şey yapacak mı? Yani yapabilir Netanyahu bu sonuçta diyoruz değil mi? Hani soykırım yaptı bu adamın. Daha fazla atacağı herhangi bir adım bizi şaşırtmaz. Ama siyasi etkisi, marjinal faydası azalacak. Azaldı artık. Ya o kadar alıştırdık ya. Bugün İran'a fazladan girip bir operasyon yaptığında Hamene'yi öldürdüler. Yani daha ne ekstra ne yapabilirler? Rejimi değiştirmiyorsan veya Hizbullah'ın bütün yönetim kadrosunu öldürdüler.
1: Değil mi?
2: Dolayısıyla artık nasıl İsrail abi? Politik ve askeri olarak da bir tıkanıklığın eşiğinde. Yani bu tamamen onlar için olumsuz bir senaryo olduğunu söylemiyorum bu arada. Ama evet, bölgede ateşi harladıkça onlar kazanıyor ve Amerikan eliyle bunu yapmayı başardıkları sürece de avantajlı pozisyonda kalacaklar. Ama beklenmedik sonuçların da ürettiğini bu durumu unutmamak lazım. Eş zamanlı olarak bölgede başka bir değişken daha var çünkü. Türkiye Cumhuriyeti burada. Bir anda her yere yayan savaşı İsrail, Golan'dan 20 kilometrenin ötesine daha da giremiyor Suriye'de. Neden giremiyor acaba?
1: Çünkü şimdi Palmira üzerinden yani, biz tehdit işte bu
2: evet.
1: şey yukarıda kuzeydeki üssümüz üssü vuruldu ya.
2: Aynen öyle.
1: Bu zuhur üssü.
2: Aynen öyle. Hani bir şekilde gelme veya daha fazla ilerleme demeye getiriyor ama orada aslında su akıyor alttan. Yani o bunu yaparken
1: devam ediyorsun.
2: Bir hafta sonra hatırlayalım. Amerika son şeyde yaptırımları da kaldırdı Suriye'ye. Suriye'yi tamamen artık uluslararası kamuoyunu, uluslararası siyasetin tam anlamıyla bir aktörü haline getirdiler. Yani tanınma problemi bitti. Yeni Şam yönetimi artık ABD ile Trump'la ilişki kurabilen bir aktör. Türkiye ile, Arap ülkeleriyle, Avrupa ile. Dolayısıyla aslında istedikleri kadar çırpınsınlar. Burada bir devlet doğdu ve büyüyor şu anda. bir rejim değişikliği oldu ve hep söylediğimiz bir şey, Türkiye'nin ciğerlerini

0: nefes alan bir rejim bu. Dolayısıyla bu İsrail için evet birçok şey bölgeye yayma anlamında avantajlı gitti. Ve bunu Amerika eliyle yapıyor olması avantajlıydı. Ama hesaba katamadıkları, evet, 7 Ekim kontekstinde belki de onlar için tek eksi yazan şey Türkiye faktörü. Ve bu o kadar önemli bir faktör ki yani bir anda puzzle açık kalıyor. Bir tamamlama şansları yok ve bir sıkışma, daimi sıkışma yaratıyor. Yani bugün İran'da ABD ve İsrail ittifakı, İran'da bir kara operasyonu veya nükleer silah kullanmadığı her senaryoda politik ve askeri olarak kayıp konumdalar. Bu bahsettiğim kara operasyonunun ve nükleer silah kullanımının getirdiği politik maliyetler de öbür tarafta. Yani bu göze alabiliyor olsalar yaparlardı diye düşünüyorum zaten bu zamana kadar. Hala masada olabilir söz konusu Amerikan kapasitesi ise ama neticede o da çok maliyetli. O da iç siyasette Trump'a da Netanyahu'ya da veya bundan sonra gelecek aktörleri de başkanlık koltuğundan veya başbakanlık koltuğundan onları kaldıracak etkiler yaratabilir. Dolayısıyla bir açmaz içine bu kadar girdikleri bir senaryoda Hamas'ın o gün yaptığı şey herkese Filistin meselesini yeniden hatırlattı.
1: Aslında o davayı bir tazeledi.
0: Yani ya bu bir milli mücadele kaldırdı, bu anlamda ki hatırlayalım Türkiye'de içeride Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiren henüz o ilk günden itibaren birçok grup vardı ki ana muhalefet partisi dahil. Türkiye'de de bir şeyleri değiştirdi. Yani bugün gelinen noktada
1: bir
0: Hamas'ın yaptığı milli mücadele Filistin meselesi Türkiye'de de beyinlerde bir şekilde yeniden yer etti. Yeni bir tanımlamayla yer etti.
1: Doğru hocam, çok doğru söylüyorsunuz. Zamanımız hızlı akıyor, onun için yoksa çok güzel gidiyor bu anlamda değerlendirmeleriniz. Şimdi bir de Gazze'de eğitim de vuruldu isimli bir ledimiz var hocam. Onu da arz edeyim. Dedim ya hani biraz evvel diğer ilk ledde de konuştuk, eğitim sistemi. Yani evet, bir toplumun omurgasıdır eğitim, değil mi hocam? Gençlerin yetişmesi. Dolayısıyla onu da rica edeyim yönetmenimden. Gazze'de eğitim vuruldu isimli ledimizde gösterdikten sonra aslında işin sosyolojik boyutunun nereye gittiğini de bir şekilde görüyoruz. İşte bakın yine çekilmiş bir görüntü, biraz evvel gördüğümüz Refah'ta Kadisiya Okulu yakınındaki bir alan. Mayıs 2022 hocam ve 2026. Bakın tarumar edilmiş yani. Evet. Yerle bir edilmiş. İşte bu halı bombardımanı dedikleri katliam stratejisi bu. Diğeri de Han Yunus. Gazze'deki Bilim ve Teknoloji Fakültesi. Bakın ne kadar güzel bir fakülte. Işıl ışıl. Ama fakültenin İsrail'in o ağır bombardımanıyla, İşte o katliam saldırılarıyla geldiği hal. İçinde kim bilir kaç kişi hayatını kaybetti, şehit oldu. Bu güzelim alan, bu güzelim yer işte böylesine bir enkaz yığını haline getirildi. Hocam tabii eğitim de önemli. Birkaç cümlede bununla ilgili rica edeyim hocam. Daha sonra eğitim Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşmasını dinleteceğim. O da çok önemli. Evet. Yani eğitimle hedef almak da aslında bu işin bir, yani eğitim de bir soykırım şey değil midir? Bir toplum denilen eğitim sistemini almak, yok etmekte.
0: Tabii ki yani bir devletin devamlılığını sağlayan kültürel şeylerden biri. Yani. Tabii kültürel soykırım, çünkü toplumun kendi kendini yeniden üretmesini, yeniden inşa etmesinin önüne geçiyorsunuz. Evet, yani nesilden nesile eğer bir kültür, bir dil, bir bilinç aktarımı
1: hafızayı
0: olacaksa...
1: Hafızayı yok ediyorsunuz.
0: Yani. Tabii ki bunun için en başta tesis gerekiyor. Tesis yok artık Gazze'de. Yok. Kurumlar gerekiyor. Kurumların işleyişini yönetecek bir şey kalmadı. Yani kim bilir Hamas'ın veya o bölgedeki birçok otoritenin ne kadarı şu an hani o yıkıntıların altında bilmiyoruz. Arşivler nerede bilmiyoruz. Yani, dolayısıyla burası
1: belgeler nerede?
0: Tıpkı Suriye'de olduğu gibi yani bir şekilde dışarıdan bir etki olmadan bu dakikadan itibaren kurumsal anlamda kendini yeniden üretmesi çok zora girdi Gazze'nin ne yazık ki. Çok şükür bu anlamda Türkiye'nin varlığı da bir faktör. Bakın Suriye'de bugün kültür sanat faaliyetleri yapılabiliyor. Üniversiteler yavaş yavaş
1: başladı.
0: Bunlar hepsi Türkiye'nin varlığını getirdiği bir şey. Çünkü burada üretilen bir bilgi, bir devamlılık söz konusu ve artık kendi doğusuyla, güneyiyle ilişki kurabilen bir devamlılık üretiyor Türkiye. Dolayısıyla Suriye'de eğitim sistemini Türkiye'ye bakarak güncellersiniz. Ama bundan 40 sene önceki Türk müfredatıyla bunu ne kadar yapabilirdiniz emin değilim. Veya insan kaynağıyla. Arapça bilen insan yoktu Türkiye'de, akademide, orada burada yani düşündüğünüzde. Bugün o ilişkileri de kurabilir noktada olmamız bir avantaj ama Gazze'nin kendisi için şu an dediğiniz gibi bu bir kültür katliamı, kültür soykırımı eş zamanlı olarak ve istedikleri şeylerden biri de bu değil mi zaten? Yani manipülasyon temelli, yalan temelli bir tarih inşa ediyor İsrail. Ya buranın 2000 yıllık, 5000 yıllık geçmişine vurgulayarak, oradaki Yahudi geçmişine vurgulayarak vesaire. Halbuki tarih gün gibi ortada. Yani buradaki iktidarlar, krallar ortada biliyoruz yakın tarihte. Ama o alternatif bilgi inşasında, orada iktidarla aslında bilgiyle güç arasındaki ilişki biraz böyle. Bunu göze soka soka yapıyorlar. Normalde siz de çok iyi bilirsiniz. Hani eleştirel teorinin temelinde aslında bu rıza ve zor üzerinden ilişki kurar hegemon kendine alt sınıftakilerle.

0: Ama burada rıza ve zorun eş zamanlı olması bir illüzyon yaratmakla alakalıdır. İsrail bunu göstere göstere yapıyor şu anda. Dolayısıyla orada bir illüzyon yok. Ya yani bu tamamen gücün orada insanların kafasına vura vura aslında güçlerine sonuç üretme çabaları söz konusu. Ama neyse ki burada dediğim gibi orayı izlemek ve düzenli haber yapmak, düzenli burası üzerinden bilgi üretmek Türkiye'de ve bütün Müslüman coğrafyasındaki aslında bütün akademisyenlerin ve gazetecilerin bu anlamda bir görevi. Yani bunu canlı tutarak bu hafızayı ancak ileride eğer bir yeniden toparlama fırsatı olacaksa bu buradan gelecek altyapıyla olacak.
1: O hafızanın canlı tutulması.
0: Aynen öyle.
1: Hocam. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi son olarak hocam Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin mitinginde yaptığı çok önemli bir konuşma var aslında. Çok etkileyici bir konuşma. Onu da dinleyelim. Üzerine konuşalım. Hatta Adana neyse Gazze oydu cümlesi hafızalara kazınmıştı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dinliyoruz.
2: Bugün birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta, bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor. Hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse Gazze'de oydu. Tıpkı Edirne neyse Üsküp'ün, Kırklareli neyse Selanik'in, Mardin neyse Musul'un, Gaziantep neyse Halep'in olduğu gibi Gazze'de vatan topraklarının ayrılmaz sandığımız bir parçasıydı.
1: Hocam çok önemli. Bakın hani siz de siyasi tarih çalışıyorsunuz. Yani Musul neyse Antep odur. Kırklareli neyse Selanik odur. Evet. Edirne neyse Üsküp odur. Yani misak-ı milli sınırlarını anlatıyor aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Yani esas gerçek misak-ı milli sınırlarını çiziyor. Ve bugün de öyledir diyor. Yani Gazze bizim toprağımız. Evet öyle.
0: Tabii ki.
1: Mantartepe müdafaası hocam biliyorsunuz. Hı-hı. Mehmetçik iki defa İngilizleri püskürttü orada.
0: Aynen öyle.
1: İşte Alman General Falkenhayn'ın hatası yüzünden orayı kaybetti. Mustafa Kemal Atatürk de bunu söylemiştir. Bağdat'ı evet. koruyacağımıza, Gazze'yi korusaydı Bağdat da düşmeyecek. Hı-hı. Neyse o başka ama ne dersiniz hocam?
0: Sadece
1: bu
0: 110 önemli. Yıl önce.
1: Evet.
0: Sadece 110 yıl sonra. Önce. Sadece. Evet buralar bizim topraklarımızda. Evet. Yani Balkanların neredeyse tamamından.
1: Osmanlı bayrağı
0: evet, Hicaz'a kadar var. Devam eden bir şey. Ve hatta Hicaz Demiryolu bugün yeniden güncellemeye çalışıyoruz.
1: Evet,
0: değil
1: önemli.
0: Mi? Yani bu Osmanlı'nın kendi içinden geçen İstanbul'dan trene bindiğinizde hiçbir yerde pasaport veya kimlik göstermeden ulaştığınız bir coğrafyadan yani, bahsediyoruz. Evet. Ve ben Hataylıyım. Yani mesela, hafta sonu evet, Hatay'a gideceğim 10 saat bir araba sürüş mesafesi. Oradan itibaren 350 kilometre. Baktığınız zaman hiçbir mesafenin şey. Yakınlığını düşündüğünüzde yani
1: İstanbul'dan daha
0: 350-400 olsun 500 kilometre refah sınır kapısına kadar düşündüğünüzde ve dümdüz bir yoldan bahsediyoruz.
1: Gidebileceğim bir yol aslında değil mi
0: tabii
1: hocam?
0: Tabii ki yani. Normal şartlarda doğal sınırın aslında doğal bir parçanız. Yani
1: İklim
0: bu
1: aynı,
0: sadece
1: aynı.
0: Siyasi bir şeyden de bahsetmiyoruz yani. Kültürel bir burada durum var. Yani 2000 yıldır aşağı yukarı zaten bu bölgede Türk İslam kültürü adım adım yerleşti ve kökleşti. Onun öncesinde de Arap devletlerinin, İslam devletinin burada bir kökleştiği durum söz konusuydu. Şimdi ve bunlar artık 2000 yıldır öyle bir iç içe geçti ki zaten günün sonunda kültürler benzer. Ya bugün Hatay'daki bir insan, Antakya'daki bir insanla, Halep'teki bir insanın veya Halep'teki ile Şam'daki arasında aman aman kültür farkları bulamazsınız. Yaşam tarzları vesaire
1: mutfak
0: çok benzerdir.
1: Kültürü değil mi hocam?
0: Mutfak çok kültürü severim. Zaten hani onunla bahsetmeye bile gerek yok. Sadece farklı olan bir dil farkı var ve bu bariyerde son 100 yılın biraz daha ürünü. Yani muhtemelen bundan 100 yıl önce bu anlamda ilişkiler, etkileşim biraz daha canlıydı.
1: Daha rahat, evet.
0: Son 20-25 yılda dediğim gibi bu anlamda Türkiye kendini yeniden üretiyor. Yani bu kültürü Türkiye hatırladı. Ve artık bununla alakalı bilgi birikimi, know-how'u oluşturan bir akademisi var. Yani Türkiye'de Orta Doğu çalışmaları özellikle akademide siyaset bilimci olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki dünya çapında. Yani muhtemelen dünyada bizden daha iyi üreten de yok bunu. Çünkü üretenler daha kolonyal, daha eski oryantalist bakışla Orta Doğu'ya bakarken biz de oradan burayla ilişki kurarak bunu üretiyoruz bu bilgiyi. Bununla alakalı muhteşem enstitülerimiz var üniversitelerde ve gerçekten Türkiye standartlarının çok üzerinde. Yani bunu siz de birçoğunu burada ağırlıyorsunuz zaten yani Orta Doğu üzerinde. Bu anlamda biz o şeyi yeniden üretirken bu bölgelerin yakınlığını daha iyi hatırlamaya başladık. Toplumumuza da hatırlatmaya başladık. Hataylı olduğumu söyledim. Bize Halep'in bu kadar yakın olduğunu ben 10-15 yaşlarına kadar farkında değildim. Halbuki 1-1,5 saat araba sürme mesafesiymiş.
1: Sanki arada büyük dağlar var.
0: Aynen öyle. Yani dolayısıyla bu bizim açımızdan da bir aslında
1: problem. Üsküp de öyle, Kosova da öyle.
0: Kesinlikle. Yani bugün orayı hayal edip mesela yani Bosna'ya tatile gidebiliriz artık mesela. Hani bunu hayal edebilmek gerek. Orası bir yurt dışı değil. Gittiğinizde oradan sizden bir şey göreceksiniz.
1: Sırbistan hocam Belgrad 3,5 saat.
0: Kesinlikle. Kapıkule'den. Bu tamamen farkındalık gerektiren bir şey aslında. Bu anlamda biz bir illüzyonun içindeydik. Bir batı illüzyonu, ayağımızın batıya bastığına dair. Evet, siyaseten bu bir gereklilik. Yani yeni dünyanın bir gerekliliği batı ile ilişki kurmak. Bunu çok fazla göz ardı edemiyorsunuz. Ama kültürel olarak neden böyle bir yıkımın içine giresiniz ki? Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda vurgusu ve hala buna inanan odakların olması durumu Türkiye'de, özellikle siyasette, yine bazı muhalefet partilerinin bu anlamda isim vermekte de bir şey yok. Evet. CHP'de özellikle veya bugünkü Yeni Parti'de hala neden buralarla ilişki
1: Türkiye'nin orada ne işi var diye bir şey vardı.
0: Aynen öyle. Yani, Afrin'de neden operasyon yapıyoruz vesaire diyorlardı veya Suriye'den bize ne tehdit Libya'da gelecek ne diyorlardı. Bunların hepsinde bir işimiz var. Hiçbir şey olmazsa tarihsel bir sorumluluğumuz var.
1: Yani.
0: Bu bir Neo-Osmanlıcılık değil bu arada. Batı bilinçli olarak Türkiye'nin bu tavırlarını bir Neo-Osmanlıcılık motivasyonu üzerinden anlatıyor. Bu bir noktada aslında İsrail'in İran'a, Suriye'ye, bölgede yaydığı savaşı Türkiye'ye de sıçratmak için kullanabileceği bir yanlış algı çalışması. Yani buna düşmemek gerek ama ne yazık ki Türkiye'de de hala akademinin belli odakları bu argümanla paralel bilgi üretmeye devam ediyor. Yani buna karşı da bu farkındalığı bizim sürekli ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye burada Neo-Osmanlıcı, emperyalist bir noktadan siyaset üretmiyor. Evet. Kültürel tarihi gerçeklikleriyle sadece çelişmiyor. Yaptığı şey bu.
1: Evet hocam. Çağrı hocam, zaman çok çabuk geçti.
0: Evet.
1: Gerçekten çok keyifli bir yayındı. Keyifli derken doğruları anlattık. Burada yeniden hatırlattık, unutturmadık. O anlamda keyfinden yoksa hepimizin acı hala devam ediyor. Hocam ayaklarınıza sağlık. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.
0: İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Hocam.
1: Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamızla beraberdik. Bugün evet, Gazze katliamının, soykırımının yıl dönümüydü. Andık, unutturmadık, unutturmayacağız tabii ki. Çünkü acılar unutulduğu zaman aslında daha büyük acılara sebebiyet veriyor. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabında olduğu gibi aslında bir vicdan ittifakı lazım. Bir gönül ittifakı lazım. Ve İsrail'in soykırımına, bu Siyonist, Siyonizme karşı da bütün vicdanların bir araya gelerek bir güce güçle karşılık verecek bir blok oluşturmak lazım. Aslında bütün mesele de burada düğümleniyor. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki Briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Tutkunu yansıt.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
7: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
11: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun.
10: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
11: Olur mu Selim?
12: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
11: Ya ne olacak abi?
10: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
11: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
13: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
14: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel! Türkcel! Türkcel!
13: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
15: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
16: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
17: Aynen.
18: Akımlar akıyor muyuz?
17: Akıyoruz.
16: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
17: Güzel.
16: Sen ne yapıyorsun?
19: Ben bir şey yapmıyorum abi.
16: Sen Türkcelli misin?
19: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
16: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye...

0: yol. Dış ses gel buradan.
1: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
2: Turkcell'lere bağlan hayata.
3: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Efendim 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. 24 özele başlıyoruz. Ben Erkan Kol. Yaklaşık 23'e kadar sizlerle beraber olacağız bugün. Gündem yoğun. Türkiye'de özellikle bugünün en çok konuşulan meselesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi. Bugün grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan rozeti taktı Cemil Tugay'a. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamaları var. Cemil Tugay'ın açıklamaları var. Hepsini konuşacağız. Tabii bundan sonra ne olacak? Özellikle dün de AK Parti bir videoyla paylaşmıştı. Esrarengiz bir videoyla paylaşmıştı. O transferi diyelim, o geçişi diyelim. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Geçtiğimiz gün içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Önümüzdeki sürece dair seçimi işaret etti. 2028 dedi Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini ifade etti. Konuşacağımız başlıklardan biri de bu. Ve diğer başlık, Gazze'deki soykırım bugün 3. yılını tamamladı, 4. yılına girdi. Gazze'de soykırım biraz yavaşlasa da hala devam ediyor. 80 bine yakın kişi hayatını kaybetti, şehit oldu bu süreçte. Hala 10 binlerce kayıp var. Gazze'yi de konuşacağız detaylı bu şekilde. Çok değerli konuklarım var. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Gazeteci yazar Levent Eke. Levent Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Yine gazeteci yazar Haydar Uluç bizlerle. Haydar Hocam sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Şimdi geçelim ilk konuyla başlayalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı. Açıklamalar üzerinden konuşacağız, soracağım. Şimdi pek çok detay var. Özellikle önümüzdeki süreçte İzmir'i neler bekliyor? Bir süredir hep İzmir'le ilgili konuştuğumuz, işte şöyle bir baktığımızda yaklaşık 30 yıllık bir süre DSP ve CHP'yi bir arada düşündüğümüzde o kanadın yönettiği bir şehirden bahsediyoruz. Ama İzmir'den hep bahsederken uzun yıllardır işte hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki yıllar için İstanbul'dan bahsettiği o çöp, çamur, çukur meselesini İzmir'le ilgili uzun süredir konuşuyorduk zaten. Beklenen bir şeydi çünkü biz Cemil Tugay'ı külliyede gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay'ı kabul etti. Çokça da konuşuluyordu bu süreç içerisinde ve bu süreç tamamlandı. Cemal Zehir sizinle başlayacağım. Şimdi bugün artık AK Parti'de İzmir. Hepsini konuşacağız dedik bu mesela.

0: mesajlar vesaire ama önce bir İzmirlileri, İzmir'i bir konuşalım. Ne bekliyor İzmir'i bundan sonra?
1: Yani İzmir tabii 30 yıla yakındır hizmet alamayan bir şehir. Yani 30 sene önce İzmir'e gidenle şimdi giden arasında pek bir fazla fark görmezsiniz. Ben her gittiğimde İzmir'e haline yanardım yani, üzülürdüm. Her ne kadar nüfus artsa da şehrin gelişimi açısından bir ciddi bir gelişme olmadı. Ciddi bir projeler olmadı.
0: Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri.
1: Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri, turizm merkezlerimizden birisi, deniz ticaretimizin ana merkezlerinden birisi, Türkiye'nin Adalar Denizi'ne açılan en önemli kapısı, doğal limanlarıyla müteşem bir şehir. Ama İzmir'de ciddi bir bu özellikleri karşılayan bir gelişim söz konusu olmadı. Tabii CHP'nin belediyecilik anlayışıyla kaynaklanmış. Yani CHP belediyelerde bir sosyal değer üretemedi. Topluma dokunan projeler üretemedi. Tabii belki muhalefette kalmanın etkisi olabilir şüphesiz. Bunda bir etkisi vardır. Ama CHP'nin de yani kendine has şu proje CHP'nindir ve bu projeyle CHP'yi takdir etmemiz gereken bir projesi olması lazım. Sadece İzmir değil, başka bütün CHP'li belediyelerin olduğu yere baktığımızda bunu görüyoruz. Yani siz hiçbirimiz ya da sokakta birine sorsak, siz CHP belediyeci deyince şu projeleri hatırlıyorsunuz dediğinizde size bir şey söylemeyecektir.
0: Orada bir de herhalde hep uzun süredir bu seçim üzerinde de konuştuğumuz bir mesele var. Genel itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı belediyelerde, yani ne olursa olsun kupon belediye deniyor, evet, ya tırnak içerisinde. Bir şey yapsanız da yapmasanız da hangi ismi gösterseniz de nasılsa kazanıyorsunuz. Herhalde bunun rahatlığı mı diyeyim ya da başka bir kelime kullanmak daha doğru mu olur bilemiyorum ama bununla beraber devam eden işte nasılsa biz hizmet etmemize uğraşmamıza çok da gerek yok, nasılsa kazanıyoruz.
1: Evet. Şimdi İzmir seçmeninde şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kabullenme gibi bir durum oluşmuş. Belki Türkiye'deki sosyal durumun analizi yaparak bizim kıyılarımız Akdeniz kıyısında, Ege kıyısında genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir eğilim var. Uzun zamandan beri böyle de. Yaşam tarzlarına sanki AK Parti ya da Muhafazakar Milliyetçi Parti'ye müdahale edecekmiş gibi bir algı oluşturdular ve bu algıyı iyi yönettiler. Halbuki AK Parti iktidara geldi. İşte bunların söylemine göre şimdi şeriat 10 defa gelmiş olması lazım. Şeriat nedirse tabii, bana göre şeriat var bu kadar. Kanun demek. Kanun Türkiye'de yok. Kanun var. Ama bunlar böyle bir öcü oluşturdular. Kara bu konuları ve bizim sahil kesimlerinin beynine bunu iyi yerleştirdiler. Biz de bu propagandayı yani diğer sağ partiler özellikle kıramadılar. Ama gördüğümüz şu, gelinen noktada artık toplum yavaş yavaş gerçeği görmeye başladı. Ve bu gerçeği görmekle birlikte belediyelerde yeni dönemde artık CHP kullanmış oldukları bu uzun yıllardan beri verdikleri kredilerin artık biteceğini görüyoruz. İşte Muğla Belediyesi Başkanı bile vazgeçti, AK Parti'ye döndü. Şimdi İzmir geldi. Burada baktığımız zaman tabii İzmir gerçeğinde şuna bakarsak, İzmir'in birçok ilçesi var, ilçelerde. Daha önce büyük oranda CHP'nin elindeydi. Ama ilçelerde yavaş yavaş çözülmeye başladı ve işte Çığlı Belediyesi'nden başlayarak AK Parti'ye doğru gelmeye. Çünkü belediye başkanları da halka söz verdiler. Şunları yaptı ama hiçbir şey yapamadılar. Çünkü bunları yapacak ekip yok ya da CHP, siz merdivenle yukarı çıkıyorsanız o partinin değişik kolları sizi aşağı çekiyor. Şimdi diyelim CHP bugün yolsuzluklarla anıyor da bu yolsuzluk dosyalarını AK Partililer vermedi. CHP'liler kendileri şikayet ederek verdiler. Yani kendi bacaklarını kendi aşağı çekiyorlar yani merdivenden çıkanla. Çünkü hiçbiri tatmin olmuyor. Böyle bir durum yaşandı. Ama şimdi bugün gördüğümüz zaman Cemil Tugay Bey'in AK Parti'ye geçmesiyle İzmir'de çok önemli bir sosyal değişimin altı adımları başlıyor. Neden derseniz, 30 yıldan beri sol iktidarın yönettiği İzmir bugünden itibaren AK Parti'ye dönüş yaptı. Ve burada da Cemil Bey niye bu kararı verdi? Değil mi? Bir defa onu sormak lazım, belediye başkanı. Daha önce Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapmış, tecrübeli belediye başkanı. Sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Bu süreçte de önce bağımsız kaldı, sonra da AK Parti'ye geçti. Bunun sonucunda da bugün konuşması var yani. Hı hı. İşte Yunus Emre'den bir alıntıyla söze başladı. Biz sevgi için dedi, yani biz kavga için değil, sevgi için geldik. Gönüller

0: yapmaya geldik, yeni gönüller kazanmaya geldik diyerek AK Parti ile bütünleşti ve güzel hizmetlerin olacağını ortaya koydu. Tabii bunun önemli mesajı şu, Sayın Cumhurbaşkanı her zaman dediği şuydu: yerel yönetimle iktidar aynı parti şey olursa hizmet daha sürekli ve daha akıcı olur. Çünkü iki projeler birbiriyle çatışmaz, bütünleşir. İşte İstanbul'da gördük değil mi? Büyükşehir Belediye Başkanı temel atmama toplantısı yaptı değil mi? Hatta atılmış metro tünellerin şeylerini, doldu, projelerin üzerine dolgu yaptı. Bir ton da masraf etti ekstra. Bırak öyle kalsaydı bari. Sadece kapağına kilit vursaydı değil mi? O bile yok yani. Yani merkezi yönetimle çatışma bu kadar ihanete varan, milletin kaynaklarını heba etmeye varan bir davranışa dönüşmüştü. İşte onun için, ama aynı partilerin olursa, merkez aynıyı söylüyorsa, yerel yönetim aynıyı söylüyorsa orada hizmet gelir. Bir defa bunu sağladığını ben görüyorum. Bir de AK Parti açısından bakarsak, yani Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte yerelde AK Parti'nin politikalarını yerel olarak halka daha kolay ulaştıracağını görüyoruz. Çünkü merkezlik daire ne kadar sizde olsa da ancak siz propaganda yapabilirsiniz. O da televizyon ya da billboardlar seninse, yani billboardları kiralayabilirsin. Onun dışında yerel iktidar seninse, ilçe belediye, il belediyeleri, halka ne yapacağını bile anlatmakta zorlanırsın. Ama şimdi AK Parti şeyle İzmir Belediyesi ile birlikte politikalarını İzmir'e gösterecek ve bu da büyük ihtimalle İzmir'deki seçmenin o uzun zamandan beri CHP'ye vermiş olduğu bu karşılıksız kredinin kırılmış olmasını ya da CHP şimdi yeni partiye ya da diyelim vermiş olduğu kredinin kırılmış olmasını sağlayacak.
1: Yani yeni bir belediyecilik örneği mi görür İzmir?
0: Evet. Yeni bir belediyecilik anlayışı görecektir ve yeni bir uygulaması da görecektir yani, çünkü burada
2: hiç bilmediği bir belediyecilik anlayışıyla tanışacak.
0: Yani biz biliyorsun İstanbul
1: ya 30 yıldan beri.
0: Evet. İzmir'de çöp dalgaları mesela, biz üniversitede okurken işte böyle Beyazıt'ta önemli yerlere gelirken, yani merkezi yerlere, her taraf çöptü ve çöp kokardı. Ya da işte iyi ki su sorunu çözdüler mesela. Üniversite öğrencisiyken haftada bir banyo edebildiğimi hatırlıyorum yani. Sular akmazdı yani. Gidip şeylerden, cami çeşmelerinden su doldurduğumu hatırlıyorum ben İstanbul'da. İstanbul'da ben okudum CHP döneminde. Yani İzmir'de çöp dalgaları çok yoğun. İşte en azından şehir temizlenecek ve şehir yeni bir kimliğe kavuşacağını düşünüyorum.
1: Peki. Levent Eke, Cemil Tugay CHP çatısı altında neden çöpü toplayamadı mesela? En basit. Ya bizim mesela burada hep konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partili artık ya da şimdi yeni partili belediyelerle ilgili konuşurken onların yapamadığı ya da bitiremediği icraatlardan bahsederken zaten büyük bir projeye başladı ve o proje yarım kaldı diye bir şey hiç yok.
2: Yok.
1: Zaten öyle bir proje yok. Ama biz hep şundan bahsediyoruz. Yapılamayan temel belediyecilik, çöp toplama, işte kanalizasyon,
2: toplu taşıma.
1: Var olan toplu taşımayı devam ettirebilme, işte İstanbul'da gördüğümüz mesele. Kaç yıldır yaşıyoruz? 6-7 yıl oldu artık. CHP çatısı altında bunlar neden olmuyordu? Bunlar şimdi muhtemelen olacak. Bunlar kesinlikle olacak. O belli. Şimdi niye olacak mesela? O zaman neydi? Neydi? Ne olmadı?
2: Hocam çok güzel başladı az önce.
1: Oradan gidelim.
2: Ben 97'de askerlik yaptım İzmir'de. Tam 30 yıla yaklaşmak üzereyiz. Hocam evet, 30 yıl önce ile 30 yıl sonra arasında bir fark yok. Hani iki fotoğrafı koyarız, farkları bulun deriz ya bazen. Bir fark yok benim gördüğüm kadarıyla. Yakın zaman önce de İzmir'e gitmiştim var. Çok fark yok. Ha niye çöpler toplanmıyor? Niye bu durumda İzmir? Kaynak yok mu? Elbette var. Hep o propagandayı da yaşıyoruz ya, işte muhalif belediyelere yeterli kaynak verilmiyor. Hayır, bütün belediyelere nüfusları ölçüsünde kaynak aktarılıyor. Ama kaynakların doğru yere aktarılmadığını görüyoruz biz. İşte çöplerin toplanması yerine billboardlarda reklamlara aktarılıyor.
3: Heykeller
2: mesela. Heykellere aktarılıyor. Yine bu geçişler olduğu zaman muhalefetten AK Parti'ye, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara'nın Çankaya Belediyesi, o da yıllardır hep Cumhuriyet Halk Parti isimler tarafından yönetilir. Ve Muzaffer Er Yılmaz hep bu gibi durumlarda benim aklıma gelir. Yanılmıyorsam 2008-2007 civarları.

0: aylarında Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri için bu yamyamları doyuramadık demişiz. İşte kaynakların nereye aktarıldığı gayet açık bu veciz sözde. Kaynaklar doğru yerlere aktarılsa o çöp dağlarını, AK Parti'nin de tanıtım filmine konu olan o çöp dağlarını görmeyiz biz. Tabii İzmir çok önemli AK Parti için. Yani bence yılın olaylarından bir tanesi, başlıcalarından bir tanesi bu.
1: Yani şunu söylüyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. CHP'li meclis üyeleri işte, CHP'li teşkilatları ya da artık yeni parti. Bu teşkilatların bitmek bilmeyen istekleri hep de konuşuldu ya bu.
2: Menderes Belediye Başkanı kendisi söyledi ya.
1: Evet, kendisi söyledi.
2: İtiraf
1: etti. İşte bitmeyen istekleri, işte meclis üyelerinin arzuları, neyse istekleri bununla beraber. Yoksa şimdi zaten
0: şarkıda görmedik mi zaten?
1: Şimdi bugün biriyle konuşurken bu söylemde bulundu ya, isim aynı isim dedi. Zaten başka bir isim gelmiyor işte. O isim zaten yapamıyordu 3 senedir. O çöpü kaldıramamıştı. Yine aynı isim AK Parti'ye geçti. Şimdi nasıl yapacak diye sorduğunda buna benzer bir yanıt verdim. Orada farklı bir durumdan bahsettim. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunu söylüyor. Diyor ki rüşvetsiz selam dahi vermeyen, gece yarısı sinkaflı küfürlere maruz kalmak tabii istemeyenler güvenli liman olarak AK Parti'yi görüyor. Herhalde tüm bu sürecin, tüm AK Parti'ye geçişlerin net özeti bu cümle. Biraz da bu cümle üzerinden gitmek lazım herhalde.
0: Kendi iç muhasebelerini yapmadılar. Biz buna şahitlik etmedik. Evet, çok evet, kısa süre evet önce. Butlan yönetimi geldi ve bir arınma süreci başlattı. Arınma sürecinin başlamasıyla birlikte de işte o patlayan kasetler, görüntüler, gayri ahlaki durumlar, rüşvet, irtikap, yolsuzluk, hep bunlara şahitlik ettik. Hı hı. Bunu yapan kim? Dışarıdan bir partili değil. Başka bir partili de değil. Hep partinin içindeki isimler. O ona rüşvet veriyor. O aday olabilmek için öbürüne rüşvet veriyor. İşte işe sokmak için ne yazık ki reşit olmayan genç kızların, kız çocuklarının suistimal edildiğine şahitlik ediyoruz. Bunları duyuyoruz. İşte bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra yeni partiye gitmedi. Bu işlere bulaşmamış bir isimseniz, bu işlerle, bu lekelerle anılmak da istemezsiniz. Yolunuzu ayırırsınız ve işte hani Cumhurbaşkanı'nın veciz sözüyle AK Parti adı gibi AK Parti'dir diyor. Orada siyasete devam etmek kararı alırsınız.
1: Özgür Özel 2024 yılında demiş ki, Cemil Tugay için sütte leke var, onda leke yok.
0: Bir de şimdi dediğini aktarırsanız.
1: Evet. Şimdi şimdiki dediğiyle bir araya getirdiğimizde yani artık işte tabii daha çok şey de söylenecek. İşte hainlik deniyor.
0: Biraz önce hatırlattınız.
1: Pek çok şey söyleniyor.
0: Keçiören Belediyesi, belediye başkanının istifa etme durumunda, parti değiştirme durumunda gece yarısı kendisine edilen küfürler. Bunlarla hani karşılaşmak istemiyorsa bir insan, bu parti çatısı altında siyaset yapmaz. Şunu da hatırlatayım, tabii Cumhurbaşkanı için çok önemli bir kent İzmir. En az İstanbul kadar.
2: Evet.
0: Çünkü bugüne kadar orada aday gösterdiği isimleri hatırlayalım.
2: Hep yüksek profil isimlerdi.
0: Binali Yıldırım.
2: Nihat Zeybekçi.
0: Nihat Zeybekçi. Peşi sıra Hamza Dağ son seçimlerde.
3: Evet.
0: Bunlar hep ağır isimler.
2: Almak istiyordu yani, asılıyordu seçimde.
0: Yani hayallerini süsleyen bir kent. Ve dolayısıyla bir anlamda hayallerini de gerçekleştirmiş oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan sonra ne görürüz? Bundan sonra o kadar hayalleri süsleyen bir kentin kendi partisi çatısı altına gelmesi, oraya daha fazla ihtimam gösterileceğini ve hizmet ve yatırım kalitesinin en üst seviyeden olacağını gösterir bize.
1: Evet.
0: Bu da İzmirliler için sevinecek bir durum.
1: Haydar Oruç, Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözünü size de sormak istiyorum. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen, gece yarısı sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler güvenli liman olarak AK Parti'yi görüyor. Vermeyenlere karşı, rüşvetsiz selam dahi vermeyenlere, gece yarısı sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler.
2: Yanlış hatırlamıyorsam Aydın Belediye Başkanı
1: evet
2: geçti bu.
1: Yani bu geçti. Güvenli liman sözü bence önemli. Bunun üzerinden biraz konuşalım.
2: Yanlış hatırlamıyorsam o söz o Çerçioğlu'nun transferi esnasında söylenmişti ve kendisi de o tören esnasında bunu söylemişti. Öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarda neden AK Parti'yi tercih ettiğini, AK Parti'ye geçtiğini, yaşadığı, maruz kaldığı mobbingler, hakaretler nedeniyle. Aynı Levent Bey'in söylediği Keçiören Belediye Başkanı'na yapılan hakaretler gibi böyle bir süreç yaşanıyor. Ama tabii bunun arka planında yerel seçim öncesi kimler aday gösterildi, nasıl aday gösterildi bu kriterlere bakmak lazım. Yani Özgür Özel'in o dönem CHP'nin başındayken Özgür Özel mi karar verdi, İmamoğlu mu karar verdi, belediye başkanları nasıl seçildi orayı hatırlarsak eğer aslında neler döndü belki biraz daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Çünkü kriterler çok farklıydı. İş yapabilen, dürüst, namuslu insanlardan ziyade İmamoğlu'na yakınlık geçer akçeydi. Onun tavsiye ettiği isimlerin ekseriyetle tercih edildiğini gördük. Dolayısıyla günün sonunda da hatta ben İYİ Parti ve CHP kanından da bunun açıklamaları görüyorum. O dönem yapılan tercihlerin hatalı olduğunu, o dönem Özgür Özel'in ısrarla İzmir Belediyesi de bunlardan bir tanesi. Hatta Kılıçdaroğlu bunu seçmeyin demiş değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yanlış seçim demiş. Buna rağmen Özgür Özel Kılıçdaroğlu istemiyor diye özellikle Cemil Turgay'a aday göstermişti. Ve bu şekilde netameli geçişler, netameli aday göstermelerin hepsinde bugün bu problemi yaşadıklarını görüyoruz. Ama ben de İzmir'in özelliğine ve önemine temas etmek istiyorum. Çünkü uzun dönemden beri Levent Bey'in dediği gibi AK Parti İzmir'i almak istiyordu. Yani bir prestij meselesiydi, inat vardı ve bunun için de elinden geleni şey yapmıştı. En son Hamza Bey'in oy farkı çok az kalmıştı, %11'lerde falan kalmıştı. Olacak gibiydi. Benim eşim de İzmirli, o yüzden en son biz Temmuz ayında oradaydık. Hocalarından ziyade biz biraz daha sık gidiyoruz İzmir'deki şeyi görmek için. İzmir'de değişen şeyler var, çevre yolu falan yapıldı ama bunları belediye yapmadı. Bakanlıklar, Ulaştırma Bakanlığı'nın marifetiyle yapılan şeylerdi. Manisa ile aradık, Sabancı işte, tüneliydi, şuydu, buydu. Onlar hep var ama belediyenin dahli yok. Bir de Cemil Bey kusura bakmasın, yani hayırlı olsun, tebrik ediyorum yeni döneminde ama bu körfez tekrar kokmaya başına söylediği bir söz vardı. Ben onu unutmadım. Bakanlık temizlesin o zaman diye söylediği bir söz vardı. Tabii bunu da hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu işler bazı şeyler vardır ki sadece belediyenin gücüyle, imkanlarıyla olmaz. Sonuçta belediyeler de devletin bir kurumdur, yerel yönetimidir. Belediye ve bakanlıklar işbirliği yaparlar. Daha önceden olduğu gibi. Bunun önünde bir engel yok. Ama bunun önüne ideolojik bariyerler koyarsanız ya da bahaneler üretirseniz, yok İller Bankası bana vermiyor, hazine garanti vermiyor diye bahaneler üretirsiniz, bu iş yürümez. Çünkü belediyecilik böyle bir şey. Gerçekten de hazinenin size garanti vermesi için buna karşı bir şey koymanız gerekiyor ve daha önce kullandığınız kredileri de nereye harcadığınızı da çok iyi izah etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunlar bahaneydi. Alınan krediler çarçur edildiği için, belediyelerin kasaları boşaltıldığı için hazinenin de onu garanti etme lüksü yok zaten. Çünkü bunlar kamu kaynakları. Dolayısıyla biz İzmir'de bu yaşanan, İzmir sabit kalmadı. İzmir geriye gitti. Şimdi en son 94'te öz faturadan sonra Yüksel Çakmur'un gelmesiyle İzmir'de böyle hayat durmuş gibi şey yapıyordu. Çünkü siz söylüyorsunuz, evet çöpler toplanmıyordu, otobüsler yapmıyordu, sık sık grevler oluyordu. Yani kendini halkçı olarak lanse eden, pazarlayan bir partinin kendi işçilerine maaşlarını ödemediği, işte toplu sözleşmelerinde o zamları yapmadığını gördük bizim de. Çünkü İzmir'de belediyede çalışan, şoförlük yapan arkadaşlarımız var. Onların da ben serzenişlerini biliyorum. İşler yarayında gitmiyordu. Bunun bahanesi de sadece kaynak olamaz. O kaynakları siz başka yerlere ayırırsanız ya da başkan adayı olmak, yeniden başkan olmak için bazı şeyden illegal kaynakları parti yönetimine peşkeş çekerseniz tabii iş yapacak para bulamazsınız. Dolayısıyla umarım bundan sonra bu hatalar tekrar etmez. Umarım Cemil Bey de geçmişteki hatalarından, kendi hatalarından ve kurumsal olarak İzmir'deki o yapıdan bir ders çıkarır ve önümüzdeki dönemde İzmir halk için daha iyi şeyler yaparlar. Bu Cumhurbaşkanımızın temas ettiği şey aslında kurumsallaştı. Önce birkaç belediyedeydi ama bu patlayan skandallardan sonra işte Menderes'te benzer bir şey görüyoruz. Uşak'ta benzer bir şey görüyoruz. İstanbul'un ilçe belediyelerinde benzer bir şey görüyoruz. Bizim bunları artık geride bırakmamız lazım. Çünkü bunları yaşadık. Hem CHP'liler hem yeni partiler bunun böyle yürümeyeceğini görmeleri lazım. Çünkü Cumhurbaşkanının profili itibariyle belediye başkanlığından Cumhurbaşkanlığına gelen bir şablon olduğunu düşünerek belediyeleri kazandıklarında böyle bir zafer sarhoşluğuna kapıldılar. Sanki onlar da tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi oradan oraya gideceklerini düşündüler ama böyle bir şey yok. Yani bir kere cereyan etmiş bir şey herkes için tekrar edecek diye bir durum yok. Ama bu verilen o krediyi de kötü kullandılar. Yani belediyeleri kazanmak bu yolu garanti etmediği gibi belediyelerin hakkını da vermeniz gerekiyor. Yani yerel yönetim merkezi siyasetten biraz daha farklı. Halkla daha yakın.
1: Hatta size eksi yazmaya başlıyor.
2: Eksi yazar sonra. Yani bu kadar basit. Çünkü belediye yönetemeyen, belediye yönetemeyen bu ülkeyi nasıl yönetecek? Daha büyük bütçeler, daha büyük evet. projeler yönetmek
1: Vatandaş
2: zorundasınız. Daha büyük sorumluluğunuz var. Yani mesela bir belediyenin dış politika sorumluluğu yok en azından ama hükümet olduğunuzda dış politika da olacak yani.
1: Tabii.
2: Ülkenin ekonomisini, bütçesini yöneteceksiniz. Savunma yöneteceksiniz. Yani bu çok kötü bir sınav verdiler. Yani bundan ders çıkartırlar mı, bundan sonra düzelir mi bilmiyorum ama İzmir özelinde ben hatırladığım kadarıyla en son CHP'nin o Priştine dönemi, rahmetli Priştine döneminde bir şeyler yapılmıştı. Ondan sonra da gelen bütün başkanların ben stabil kaldığını, hatta İzmir'i geriye götürdüğünü, bu işte körfez olsun, kentleşme olsun, altyapı olsun, ulaşım olsun hepsinde sınıfta kaldığını bizzat kendi gözlerimizle gördük. En son işte Temmuz ayına gittiğimizde körfezde daha önceden bir nispeten düzelme vardı ama yine körfezin çamur rengine büründüğünü gördük. Yani koku çok fazla değildi ama o suyun artık renginin berraklığını kaybettiğini gördük. Bu birilerini yıkabileceğiniz bir iş değil. O bölgenin, o ilin siz yerel yöneticisiniz, sizin sorumlusu. Yani oraya aday olurken bunu hesap etmeniz lazımdı. Seçildiniz, ondan sonra burayı bakanlık temizlesiniz derseniz biraz kolaycılığa kaçmak olur ve bunun da bir sonraki seçimde hesabını sorar halk.
1: Belediyenin kadrolarının da mı yenilenmesi gerekir acaba?
2: Ya açıkçası yenilenmesi gerekir ama nasıl olur onu da bilmiyorum. Yani bunlarda yerel yönetimin kendine özgü dinamikleri var. Biliyorsunuz Ankara'da da benzer bir şey olmuştu. Mansur Yavaş ikinci dönem seçildiğinde bazı listeler ortaya çıkmıştı. Mansur Yavaş'a dikte edilen, bunları işe al kadro listeleri yayınlanmıştı ve farklı partilerden isimler vardı. Bunların hepsi yerleştirildi mi yerleştirilmedi mi bilmiyorum. Şimdi bir yerlerden bu görevlere oturtulursanız o şeyleri de tazdikleri de kabul etmek zorunda kalırsınız. Yani kendi gücünüzle o makamlara gelmezseniz böyle şeylere açık olursunuz. Ama
0: benim iyi bir fikrim var.
2: Varsa söyle paylaşalım. Bence iyi olur.
0: Haydar Bey'i kesmeyeyim ama.
2: Estağfurullah.
0: Hamza Bey'e kulak versin öncelikle.
2: Evet, onlar bayağı proje açıklamışlar. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet,
0: Nihat Hamza Bey de, çok iyi çalışmıştı. İyi çalışmıştı. Bir de o hayat tarzına müdahale edilecek mi?
2: En büyük şey oydu değil mi?
0: Yani
2: korku yaratmaya
0: yanlış hatırlamıyorsam ben il müftülüğüne değil belediye başkanlığına evet, adayım evet, diye.
2: Evet. Yani dolaşmıştı kordondaki
0: içkiyi yasaklayacak mısınız diye sordular. O da o şekilde cevap vermişti.
2: Doğru söylüyorsun.
0: Haydar Bey'in dediği gibi çok da proje açıklamıştı. Hatırladığım kadarıyla çok iyi bir proje ve kampanya yürüttüğünü hatırlıyorum ben son seçimlerde. Ona bir kulak verirse en azından ne yapılması gerektiğini
2: bundan sonra işbirliği içerisinde çalışırlar diye düşünüyorum. Evet. Yani çünkü AK Parti'nin belediyeciliği farklı, CHP'den farklı çalışıyor. Ya bir de mesela CHP'de hata yapanların üzeri biliyorsunuz kapatılıyor. Hemen işte ihraç mekanizması çalıştırılmıyor, bekleniliyor. Uşak Belediyesi'nde bunu gördük değil mi? Bayağı bir direnç oldu. Şimdi niye belediye başkanı ben yanarsam herkesi yakarım dediği için o konuda biraz geri durdular. Ama nihayetinde kamuoyu baskısı nedeniyle bunu yapmak zorunda kaldılar. Ama AK Parti'de böyle olmuyor. Belediye başkanı hata yaptığı zaman ya da yanlış politika gittiği zaman, şehri yönetemediği zaman bir sonraki seçimde en kötü ihtimalle tabii. zaten alınıyor görevden. Yerine başkası geliyor. Dolayısıyla AK Partili olup belediye başkanlığı yapanların da böyle üzerlerinde bir hiyerarşi olduğunu biliyoruz. Herkes ona göre nasıl güvenli bir liman olduğunu biliyorlar. Çünkü böyle bireysel anlamda tazyik, küfür, şantaj, hakaret görmüyorlarsa iş yapmaları konusunda baskı görüyorlar. Onu net bir şekilde biliyoruz. Çünkü
1: yıllar önce hatırlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsettiği metal yorgunluğuyla beraber.
2: Evet.
1: Bazı belediyelerde işte
2: evet, o süreci yani seçim hatırlayalım. Seçim öncesi görevden evet, alınmaları evet. olmuş.
1: Çok, önemli isimlerdi mesela.
2: Tabii. En önemli belediyeler. İşte İstanbul, Ankara, Bursa. Ankara. Yani o Balıkesir. Zaman için hiç dokunulmaz Balıkesir. Diyen insanlar vardı. Alındı görevden. İşte AK Parti'deki fark bu. Yani orada isme değil icraata bakılıyor. İcraatta eğer o performansı sergileyemiyorsanız bir sonraki seçimde halkın teveccühünü alamayacağı hesaplanıyorsa onun üzeri çiziliyor. Bu kadar basit yani. Bunun arkasında başka şey aramıyor kimse. Dolayısıyla bundan sonra da AK Parti belediye başkanlığı görevlerine talip olanların kriterleri buna göre olacak. Yani ben bunun da halkın hayrına olacağını, o ilin hayrına olacağı kanaatindeyim. İzmir zaten bize bazı şeyleri gösterecek. Önümüzdeki yerel seçime kadar olan süreçte Cemil Bey'in performansı da AK Parti ile işbirliği, diyaloğu, işte bakanlıklarla diyor gerçekten bir şeyler yapılıp yapılmayacağını gösterecek. Bu da belki diğer illere de sirayet edecek ve böyle bir dönüşüm yaşanacak gibi düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, önümüzdeki yerel seçime de etkileri olur evet. Belki de. Peki bu konu başlığında da konuşuruz meseleyi yine. İrfan Kayaölger. Şimdi Cemil Tugay şöyle bir şey söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye için kutuplaşmadan kurtulmuş bir millet için aranıza geldim. Orada İzmir halkından bahsediyor anladığım kadarıyla. Gönüller yapmaya geldim diyor. Cumhurbaşkanımızın liderliği ifadeleri var Cemil Tugay'ın. Burada şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu tür geçişler, transferler şimdi bir süredir Türkiye'nin özellikle dış gündemi çok çok yoğun. Bölge çok sıcak. Kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı her yerde çözülmesi gereken ülke sınırları dışından bahsediyorum problemler var. Bir iç cephe vurgusu yapıyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli. Burada da Cemil Tugay'ın bir aslında içeride güçlü Türkiye, büyük Türkiye derken kutuplaşmadan kurtulmuş millet İzmir içerisinde İzmir halkından biraz bahsederken orada da bir iç cephe vurgusu var gibi geldi bana. Biraz öyle okudum ben bu meseleyi. Bu tür geçişlerin o iç cepheyi ne kadar güçlendirip güçlendirmeyeceğini sormak istiyorum. Bununla beraber işte hep o iç cephenin güçlendirilmesi, onunla beraber dışarıda uluslararası arenada daha rahat hareket edilmesi meselesi var. Biraz buradan bakalım bu meseleye.
3: Yani tabii bir ülkede birden farklı ideolojik düşünce, siyasal parti olacak. Bu gayet şüphesiz, doğal şüphesiz. Ve aslında tüm demokratik toplumlarda olan biten de bu. Yani totaliter ülkelerde, otoriter ülkelerde tek tip bir anlayış var. Türkiye'de de farklılıklar olacak. Fakat bunu bir kan davası halde getirmemek lazım. İçinde bulunduğumuz dönemde çok önemli bir transformasyonun yaşandığına tanık oluyoruz. Silahsız, terörsüz Türkiye projesi sadece Türkiye açısından değil aslında Orta Doğu açısından da çok önemli bir değişimi tetikledi. Bu potansiyeli Türkiye pratiğe yansıttı, bir baskıyla karşılaşmadan, bir emrivakiyle karşılaşmadan, kendi hür iradesiyle. Pekala, bu değişimin türevi niteliğinde ideolojik olarak farklı eksende bulunanlar arasında da bir uzlaşı, bir konsensusun kapısı aralanabilir. Bu İzmir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılımı yahut da bunun benzeri bir takım gelişmeler tarafların ideolojik olarak radikal yaklaşımdan uzaklaşıp ortak Türkiye'nin menfaatleri temelinde işbirliği yapmalarının kapısını aralayabilir. Şimdi ben İzmir'de 90'ların ortasında bir sene görev yaptım. Avrupa toplulukları uzmanı olarak orada çalıştım. O zamandan bugüne kadar da belli aralıklarla gidiyorum. Öte taraftan tabii hocalarımın temennisine katılıyorum. İzmir'in yatırım alması bakımından ve makus kaderinin değişmesi bakımından bu değişimin, bu AK Parti'ye intikalin bir dönüm noktası olmasını da ümit ediyorum. Şimdi İzmir'de ve Türkiye'nin başka yerlerinde CHP seçmeninde bir ideolojik duruş var. Bunun da kırılmasını ümit ediyorum. Mesela sürekli olarak Cumhuriyet'in kazanımlarından bahsediyorlar. İşte ben Cumhuriyet'in oğluyum, Cumhuriyet'in kızıyım. Karşı tarafta sanki böyle mutlakiyeti, meşrutiyeti savunan, padişahlığı savunan bir ideolojik düşünce varmış gibi bir anlayış içerisindeler. Ve bundan maalesef aradan işte 100 yıl geçmiş olmasına rağmen hala CHP mensupları önemlice bir kısmı kurtulabilmiş değil. Bir cumhuriyet fetişizmidir gidiyor. Yani cumhuriyet aslında ne demek? Yani baktığımızda cumhur çoğunluk demek. Çoğunluk idaresi. Seçimle yöneticilerin iş başına gelip gitmesi. Yani bunu böyle abartmaya gerek de yok aslında mesela. Önemli olan cumhuriyetin içinde seçenekler var mı? Demokrasi var mı? Mesela Kore'de Cumhuriyet değil mi? Yani baktığımızda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Doğu Almanya Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti. Cumhuriyet çoğunluk idaresi demek. Bir de böyle bir royal family, yani seçkin bir hanedanın olmaması demek. Yani Cumhuriyet şu anlamda İslam köylü Süleyman Demirel'in halkın tercihleri neticesinde başbakan olması, cumhurbaşkanı olması. Kayseri'de işte ağaç işleriyle uğraşan bir marangozun oğlu olan Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanı olması, başbakan olması, cumhurbaşkanı olması. Dedesi ya da babası balıkçı olan işte Erdoğan'ın halkın tercihleri neticesinde belediye başkanı olması, başbakan olması ve 2015-16'dan sonra Türkiye sistemini değiştirdi. Başkanlık sistemine geçti. Başkan olması. Yani Cumhuriyet aslında bu. Ve Türkiye'de maalesef CHP seçmeninde çok yaygın bir Cumhuriyet fetişizmi var. Yani dünyanın hiçbir tarafında böyle bir kavrama, olağanüstü bir anlam yüklemeye ben tanık olmadım. Bu yani 80'lerde de böyle, 90'larda da böyle, hala Cumhuriyet'in kazanımlarından falan bahsediyorlar. Bu genel kontekst içerisinde baktığımızda tarafların birbirlerini anlamaları bakımından da bir bunun başlangıç noktası, dönüm noktası, kilometre taşı olmasını dilerim.
1: Evet. Bakışın biraz değişmesi meselesi. O
0: orada bir cümle hatırlatayım mı izninizle?
1: Tabii, buyurun.
0: Hocam çok güzel bir noktaya değindi. Bugün Cemil Tugay'ın açıklaması da Cumhurbaşkanımızın bir sözüne atıfla AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diyor. Cemil Tugay da Atatürk'ün sözünü hatırlatarak Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir ve ekledi.
1: Tam şöyle diyor, diyor ki her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır, hı hı, diyor.
0: Yani orada hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mirasa sahip çıkmasını da bir anlamda ket vuruyor. Mirasın gerçek sahibi AK Parti, ben de bu çatı altında siyaset yapacağım diyor. Belki en iyi cevap odur hocam. Cemil Tugay'ın bugün verdiği.
3: Evet, bir an bir uzlaşının, birbirini anlamanın böyle bir belki de başlangıç noktası olarak bunu değerlendirebiliriz. Öyle olmasını ümit edebiliriz.
1: Peki. Devam edelim. Cemal Zehir.
4: Evet.
1: Şimdi ortada bir gerçek var. Bir ayrılış oldu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Yeni parti büyük bir çoğunlukla kuruldu. Ancak baktığımızda şimdi orada hep şu konuşuldu ya işte bazı muhalif gazeteciler, muhalif kanallarda da bunu çok gördük. İşte yeni bir sinerji %60'la gelecek yeni parti vesaire vesaire derken biz bir anda şunu gördük. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken işte Türkiye'nin 2 ve 3 numaralı iki şehri Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları size gelmediler. Size inanmadılar. Sizin gittiğiniz yoldan gitmek istemediler. Sizin belki parti programınıza da inanmadılar. Yine içinizde olan isimlere de inanmadılar. Ve siz o isimleri alamadınız. Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Yeni partiye geçmedi. Ve Mansur Yavaş hala yeni parti içerisinde değil. CHP çatısı altında devam ediyor. Ve biz bir anda
4: istifa etti CHP'den de. Bağımsız şu anda.
1: Bağımsız. Biz de bir anda şunu gördük ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gittiler ve külliyede önemli görüşme gerçekleştirdi her iki isimle. Yeni parti siyaseti açısından ya da solun siyaseti açısından sormak istiyorum. Şimdi sizin bahsettiğiniz, sizin gittiğiniz yolda size inanmayan iki belediye başkanınız yanınıza hiçbir şekilde uğramazken o partinin önümüzdeki süreçte yapacağı siyasette nasıl bir kırılmaya yol açacak bu? Çok önemli bir gelişme bu. Yani İzmir gibi bir şehrin özellikle işte uzun yıllar, 30 yıldan bahsediyoruz. Sağda bulunmaması, AK Parti'ye geçmemesi vesaire. Bugün AK Parti'de. Yarın belki de devamı gelir mi bunun diye de bir soru, bir başlık açacağız önümüzdeki dakikalarda. Ciddi bir kırılma da oluşturacak herhalde bu. Yeni parti ya da CHP cephesinde.
5: Evet. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor.
4: Şimdi diyorlar ki %60 oyla gelecek. Tabii şüphesiz böyle şeyler. Aç tavuk kendini buğday ambarında zanneder. Çünkü aç halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Bu halkın tarihin hiçbir döneminde, Atatürk dönemi çıkaramayacak, orada bir seçim yok yani Atatürk şeyi. Onun dönemi şeyinde yani her ne kadar üyeler tek parti seçiyor. Hiçbir zaman CHP %60 oy almadı. Yani onun için birincisi bunu yazalım. CHP seçmeninin bütün düşüncesinde yani Türkiye'deki sol seçmen demokratik seçimlerle hiçbir zaman %50'nin üzerini görmedi. Sol seçmen. Böyle bir Türkiye var.

0: Yani Türk halkı genellikle CHP'nin süreçlerin oluşturmuş olduğu değerlere biraz uzak duruyor. Çünkü Türk halkı daha çok muhafazakar değerlere sahip. Bir defa dini değerlerinde hassas, Müslüman ve milliyetçi değerleri yüksek bir millet, Türk milleti. Onun için de bu sol seçmenin sol değerleri, işte diyelim CHP ya da bunlar ne? Sosyalist enternasyona üye. Sosyalizmle Türk, Müslüman, Türk halkının ne bağı olabilir? Akıllı bir Müslüman, sosyalizm ana ideolojisi olan sosyal enternasyonla bir olabilir mi? Arkadaşlık yapar mı? Yapmaz. Yani bir defa kuruluşta bir hata var yani. Onun için Türk halkının genetik kodlarıyla uyuşmadığından demokratik seçimlerle pek bunu başaramıyorlar. Ara sıra lider değişimlerinde bir halktan bir teveccüh alıyorlar. Adam olacaklar diyor, bakıyor yok. Halk bir oy veriyor, bak adam olacaklar diyor, yok. İşte 91'de CHP'ye oy verdi vatandaş. Neler gördük, neler. Daha sonra Ecevit, ANAP döneminde Ecevit'e verdiler. Neler gördük, neler. Şimdi de baktığımda büyük şeyleri verdi. İşte uzun yılların AK Parti'nin böyle şeyinden dolayı, yani artık hep aynı ismi görmeyelim, mesela da resmi görmeyelim diye bir değiştirelim dedi seçmen. O da değiştirelim demedi de. Evet, ulusal ve uluslararası alandaki sıkışıklıklar Türkiye'yi ekonomik olarak zora soktu. Sosyal refahta sıkıntılar yaşadı. Çünkü etrafı hep savaşlar. Yani biz savaşa girmiyoruz ama savaşa giren ülke kadar bu son 15 yılda etkilenen bir ülkeyiz biz. Evet. Hele son 10 yılı perişan bir durum. Yani Arap Baharı'ndan beri biz sanki savaşın bir tarafıyız gibi. Ya ticaretimiz etkileniyor, işte mülteciler geliyor, işte bunların güvenlikleri oluyor, işte Azerbaycan-Ermenistan savaşı oluyor, Suriye iç savaşı, hakeza böyle bir şey oldu, İsrail-Hamas savaşı, İsrail-Filistin savaşı, hakeza. Oradan döndük, Amerika-İsrail hep beraber İran'a vurdular. Bunların hepsi etrafımız oldu. Ve Rusya ve Ukrayna savaşı bizi etrafımızı çevrediği için ve devamlı her televizyonu açtığımızda savaş diyoruz. Yani psikolojimizi de bozdu. Bunun etkisiyle olmasına rağmen sağ seçmen bu şeylerde biraz daha reklamlara fazla kaldı. Tabi biliyorsunuz bütün sosyal medya, artık televizyon en çok izlenen şeylerde, bütün uluslararası metasından Yahudi diasporasının bütün kanalları işte seçim boyunca hepimizin telefonlarına yüzlerce, binlerce maille bizi kandırdılar. Halkımızı bir kısmı, bizi kandıramadılar da halkımızın bir kısmı etki oldu. Ve bunun neticesinde sağ seçmen sandığa gitmediği için Kılıçdaroğlu'nun seçime girip %48 aldığı oydan daha düşük oy alarak almasına rağmen, CHP'li oylar azalmasına rağmen belediyeleri kazandılar. Çünkü sağ seçmende böyle bir yanılgı oldu. Ama bir daha herhalde yapmayacak bu yanılgıyı, çünkü bedeli ağır oldu. Şimdi CHP'de dediniz ya, yeni parti CHP. Şimdi CHP nasıl bir parti? CHP'yi dün yönetenler kimler? İşte diyelim Özgür Özel ve ekibi, işte bu belediyeyi kazananlar, İmamoğlu, şunlar. Nasıl ya insanlar? Kılıçdaroğlu'ndan dinleyelim. Bunların diyor davası diyor, siyasi bir dava değildir, yolsuzluk davasıdır. Kendisi söylüyor. Değil mi? Ve hırsızlar, dolandırıcılar hepsi CHP'den ayrıldı, temizlendik diyor. Kim diyor bunu? Bir önceki halkımızı kurtuluşçusu olarak tanıttıkları Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Yani Cumhurbaşkanı adaylar. Hani istifa edip de aday olduğunda hüngür hüngür Özgür Özel'in ağladığı adam. Ne diyor? Bunlar hırsız diyor. Çaldı diyor. Onlarla ilgili dava var diyor. Yok. CHP arındı diyor, temizlendi. Zaten gelirken de biz arınacağız. Ana sloganı mı değil mi konuşması?
1: Evet.
0: İşte arındıkları adamlar bunlar. Şimdi bu arındıkları insanlar yeni parti kurdular. Bu yeni parti kuranlardan millet umut olacak. Tabii demin dediğim gibi aç tavuk kendini budayan bana sanar, böyle oylar alabilir. Ama ikinci, birincisi arınırken ne oldu? CHP içerisinde geçmiş dosyalar açıldı diyelim kendi aralarında. İşte Cemil Bey CHP'den istifa etti ama yeni partiye girmedi. Hı. Halbuki bunlar gelmeye gitmeye falan da demediler aslında.
2: Mansur Yavaş da.
0: Şimdi Mansur Bey
3: neye inanmadı?
0: Mansur Bey'e ne yaptılar? Bunların Cemil ana adayı.
3: Neye inanmadı? İnanmadığı, güvenmediği şeyler var.
0: Ya işte süreci gördü, dosyaları gördü. İşte bu yargılanan dosyalar var. Belediye başkanı var CHP, şimdi diyelim. Antalya Belediye Başkanı yargılandı, rezalet dosyaları görmedik. insanlığın içi

0: şey eder yani. Değil mi? O kadınlar, pazarlık, işe alanlar şey dinler. Yani inanılmaz şeyler, dosyalar çıktı. Son karar verildi zaten ortaya saçılan şeyler, rezalet okumaya utanıyor adam. Yani insanoğlu bir bu karşındaki işe aldığın, seninle bir takım ilişkilere girmesi için işe aldığın adam, bunlar Türk kızları, memleketimizin çocukları. Nasıl sen böyle bir şey yapasın? Sen ki bir nesin? Şehrin emin olmaya adaysın. Yani belediyenin, şehrin en emin adamı olarak sana güveniyoruz. Sen ne yapıyorsun? Sen vatandaşın namusuna göz dikmişsin. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu bir tane değil ki. Öbürü pavyon işletiyor. Benim işte dosyalar çıktı değil mi? Bir başka belediye başkanı tutuklandı. Adlarını bile vermeye gerek yok. Herkes biliyor zaten. Yani bunların yaptığı rezaletlerden bunlarla çoğu akıllı, yani bu işlere karışmamış olanlar, yani hepsinden böyle şey adam diyemeyiz. Çok temiz insanlar da var aralarında. Bu milletimizin insanlar. Yoksa belediye kazanamaz mı bu kadar belediye? Ama onlar karışmamış insanlar ne yapıyorlar şimdi? Ya ben bunlarla yan yana görülmektense lanet olsun deyip ayrılıyorlar. Yani bence Cemil Bey'in yaptığı bunlarla yan yana yürümek, bu dosyaları gördükçe en azından çoluk çocuğuma, geleceğime şerefli bir şey bırakırım. Arkadaşları bunlar derler. Herkes hata yapabilir. Herkes bir dönem böyle şeylerde beraber olmuş olabilir. Bilmediğinden, bilsen sen şimdi arkadaşın, üç kağıtçı, şucu bucu bir sürü belden aşağı işi olan adam, onun arkadaş eder misin? Karını, kızını, çocuğunu uzak tutarsın değil mi? Yani onun için bunlarla görülmek istemek. Birin bence bu ağır bir tam olur ama bu buradaki kararda son derece etkili. Tabii yerel adam hizmet de etmek istiyor halka. Artık Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapmış. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. 2 senesi geçmiş, 3 senesi içerisinde halen herhangi bir proje gerçekleştirebilme şansı olmamış. Çünkü zaten CHP'ler sağdan soldan, işte az önce çok güzel örnek verdi. Sağdan soldan çekinen, doyuramadım diyor ya Çankaya Belediye Başkanı. İşte bunların şeyinden adam hiçbir şey yapmamayı tercih eder yani. İhale yapacaksa çıkmaz. Çünkü başına uçuşacaklar. Zaten ihale dosyalar değil mi? Bütün şu anda ifşa olan dosyalar.
1: Bir önceki döneminde çok eleştirilmişti mesela Tunç Soyer dönemini.
0: Tabii hatırlayalım. Tunç Soyer. O hepten rezalet bir dönemdi.
2: O Tunç Soyer'le ilgili soruşturma evrakını gönderen de Cemil Bey'in
0: evet, kaldı değil mi? Evet. Bir önceki dosyayla evet, o verdi evet. Yani parti o. Şimdi bir İzmir'den
3: çizgide
0: böyleyse.
3: Çizgide kırıklık yok yani.
0: Kırık yok.
3: Doğru bir çizgide devam ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'la biliyorsunuz bunlar kendi adaylar İmamoğlu'ydu. Onun için hep ikilediler, ileri ittiler. Yani dirsek gösterdiler. Ama bir taraftan da sen bizim yanımızdasın dediler. Mansur Yavaş tabii siyasi tecrübesi bunlardan daha fazla. Yıllarca MHP'de belediye başkanlığı yapmış 3 dönem. Ondan sonra Ankara'da 2 dönem belediye başkanlığı. Milliyetçi bir camiadan geliyor. Ne olduğunu, nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyor. Ama kader onu CHP'ye kadar itmiş. Ama şimdi kader yine herhalde ona bir çıkış yolu verdi. Şu anda bağımsız. Bakalım doğru yolu bulacak inşallah. Etrafında da ki belediye başkanlığının birçoğu Mansur Yavaş istifasıyla birlikte.
3: Doğru Ankara'da, yol derken hocam şu Doğru Yol Partisi'nin bulacak adamı.
0: Yani bu doğru arkadaşlarının yanına gitmesi gerektiğini anlayacak yani. Bu macerasının da kendisi içinde iyi olmadığı kanaatindeyim. Onun şu farkında olduğu kanaatindeyim. Ya belki bağımsız aday olarak bağımsız çıkabilir, şey edebilir ama bir daha bu CHP ile yan yana geleceğini, bu CHP'liler yan yana gelip de seçime gireceğini zannetmiyorum. Yani diğer kendi adaylarından işte kendi yıllarca Çankaya yöneten belediye başkanı gibi tabii her yerde böyle söylüyor da bu böyle bir istekte bulunan CHP Mansur Yavaş gibi sadece tenahtan gelip de CHP'de Büyükşehir Belediye Başkanı kazanmış bir adamdan istediklerinin ölçüsü yoktur büyük ihtimalle. Onlardan tabii o belediyede yönetici olan birçok kişi de tanıyorum yani. Daha önce ayrılan, istifa eden, bunların isteklerine cevap verilemez diyerek kendini yediremeyip de ayrılan birçok da tanıdığım var yani. İşte onun için Mansur Yavaş bunlarla beraber yol gideceği kanaatinde değilim. Ama siyasi insan, siyasi ikbal başka bir şeydir. Hele Cumhurbaşkanı talip olmak, herhangi bir aday olmak insanın hayatta göreceği en büyük şereflerden biridir. Eğer karşılıklı aday olmak kazanırsın kazanmasın ama tarih seni yazar işte diyelim Muharrem İnce ne olursa olsun ne olmuştur? Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. %31 oy almıştır. Her zaman torunlar diyecek ki benim dedem %31 oy aldı. Bu ona bir şereftir yeter. İlla kazanmasına gerek yok. Türkiye namzetinin %31'ini oyun almış.
1: Peki. Levent Ekin sizin yorumunuzda.
0: Bunun gibi affedin. Bunun gibi de Mansur Bey aday olabilir yani. Böyle bir beklenti olabilir ama ben onun için daha hayırlısı olacak işlere yol almasını tavsiye ederim yani.
1: Onu biraz daha açalım birazdan. Levent Eke, ben sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Yani iki büyük şehrin, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü büyük şehrin belediye başkanlarının güvenmediği bir muhalefet oluşumu var. Yani sadece Yeni Parti üzerinden de okumuyorum meseleyi. Muhalefet bloğuna, muhalefetin içerisinde bulunduğu duruma, onların yol haritasına bu belediye başkanları güvenmiyorlar. Bu çok bariz. Bu ciddi bir kırılma yaratmayacak mı?
4: Sevgili Erkan, kendi üstümden örnek vererek tabii anlatmaya çalışayım. Hı. Şimdi ben 53 yaşımı bitiriyorum, 54 yaşıma geliyorum.
3: Allah ömür versin.
4: Amin. Cümlemize.
0: Biraz siz görürsün inşallah.
4: Kaporta hafiften dökülmeye başladı. Motor hafiften teklemeye başladı. Ama ben adımın önüne yeni diyorum. Yeni Levent Eke diyorum ve yeni oluyor.
0: Yerse.
4: Bu kadar yani. Şimdi açıyoruz parti programına bakıyoruz. Ne var yeni? Hiçbir şey yok.
1: İsimlere dönüp bakıyorsunuz.
4: Hiçbir yeni olan şey hiçbir yok. Şey yok. Yenilik yok. Şimdi kopyaladık, yapıştırdık Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programını. Yaptık yeni parti. Onu da işte Anayasa Mahkemesi'nde şimdi tartışma çıktı. İsim savunma yapacaklar veya yaptılar. Yeni mi, başka bir şey mi olacak, değişim mi olacak, onu da şimdi tartışıyoruz. Logo tutmadı, o da yeni değil. Çünkü başka bir yerden
0: logo yani tabirle ya. Logo arak, var mı anlayamadık bile yani.
4: Yani bir çizik diyelim. Şimdi böyle bir parti şimdi kendi çok güzel bir noktaya da değindin tabii. Kendi belediye başkanları yani birlikte siyaset yaptıkları belediye başkanları birlikte siyaset yaptıkları milletvekilleri yeni partiye inanıp gitmedi. Yeni Parti lideri Özgür Özel kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllarca grup başkan vekilliğini yapmıştır. Yani mecliste genel başkanı temsil eden, onun adına konuşan ve milletvekillerinin bir anlamda abisi pozisyondadır. Hı hı. Şimdi milletvekilleri abilerinin arkasından gitmiyor, grup başkan vekillerinin arkasından gitmiyor. Yani yeni liderlerinin, diyeyim, yeni genel başkanlarının. İşte Mansur Yavaş arkasından gitmiyor ki ne demişti? İki santrforumuz var bizim. Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri Mansur Yavaş. Santrforun biri de yine gitmiyor seninle birlikte. Öbür taraftan İzmir'deki işte meseleyi konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor. Yeni partiye gitmiyor. Hocamın örnekleri güzel. Yeni partiye gitmiyor, güven duymuyor. AK Parti'de siyaset yapmayı planlıyor. Bundan sonra hayatına, siyasi hayatına öyle devam etmeye niyetleniyor. Peki şöyle, biz ilk başta da bunu çok tartıştık. Kopuş olduktan sonra işte o %60'la iktidara gelecek, iktidara namzet bir parti. Hep şöyle yorumladık biz. Sağduyuyla, soğukkanlılıkla bu ilk rüzgar geçtikten sonra geriye dönüşler başlayacaktır dedik.
2: Hocam bölünmeden önceki oy belli zaten. %60 nereden çıktı yani? Neyin rüyasını görüyorlar? CHP'nin aldığı oy belli değil mi yani? Bölseniz 2.
4: 2 ile 2'yi topluyoruz.
2: 8 çıkıyor.
4: 8 yapıyoruz. Eşittir 8 diyoruz. Şimdi benim beklediğim yakın zaman içinde gitmesini bırak geri dönüşlerinin olacağını düşünüyorum ben. Yani tersine su tersine dönecek. Yeni partiden
1: var mı öyle kulisler?
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşler olacak. Kulis deyince bir belediyeyle ilgili bir arkadaşım attı. Onu paylaşayım. Unutmuştum, iyi hatırlattın. Mersin'i iyi bilen bir arkadaşım, bir gazeteci arkadaşım. Kulis bilgisi bir anlamda iddia olarak da
2: var, ortaya koyalım. Vahap Seçer'le ilgili bir şey.
4: Cumhuriyet Halk Partili Tarsus ve Mut belediye başkanlarının da yine AK Parti'ye geçeceği kulis bilgisi. Hadi biz iddia diyelim. İddiası var. Şimdi bu şekilde olursa ne olacak? Mersin'de çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçecek. Burada da bizi öyle bir tablo bekliyor. Yani muhtemelen şu öngörüde bulunabiliriz. İstanbul'da da benzer bir şey olacak çünkü. Gidiş onu gösteriyor bize. Hani kehanet değil bu. belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçerse belediye

0: Başkanı'nın da Cumhur İttifakı'ndan olması söz konusu olacak. Şimdi Mersin'de böyle bir kulis bilgisi paylaştı. Ben de sizlerle ve izleyicilerimizle paylaşmıştım.
1: Nasıl etkiler? Hem sağdan hem soldan.

0: yapmış bir gazeteciyim. Hep böyle partiler arası geçişlere soğuk bakmışımdır ben. Ama bu son dönemde yaşadığımız bu geçişler, transfer demeyeyim çünkü kendi kararıyla gidiyor insanlar. Bunun daha öncesinde vatandaşa, seçmene zor anlatıldığını düşünüyordum ben. Anlatılamaz diye okuyordum. Ama şimdi son dönemde yaşadıklarımızı görünce, işte örnekler her gün saçılıyor, gözümüzün önüne seriliyor. İşte havluyla yakalanıyor bir belediye başkanı. Kurultayda, pavyonda delege pazarlıkları yapılıyor. Yapılıyor. Tekrar hatırlatmayayım o görüntüleri, rüşvet iddialarını, irtikap iddialarını. Şimdi bunları görünce vatandaş ve seçmen de doğal olarak şimdi parti değiştiren insanlara ben hak verdiğini düşünüyorum. Çünkü bir tarafta kirliliğe batmış, kendi deyimleriyle arınma süreci başlatmış bir partiden ayrılıyor insanlar veya ardılından ayrılıyor insanlar ve güven duyulan, 25 yıldır yaptıkları ortada olan bir partide siyasete devam etme kararı alıyorlar. Bunu daha önce olsa vatandaşa, seçmene dediğim gibi anlatmakta zorlanırlardı ama bundan sonra zorlanacaklarını düşünmüyorum. Hatta hak vereceklerini düşünüyorum. Ha şunu da aklıma gelmişken hatırlatayım. Şimdi işte Aydın Belediye Başkanı geçiyor AK Parti'ye. Son olarak İzmir'de yaşıyoruz. İzmir Belediye Başkanı geçiyor AK Parti'ye. Bu şöyle bir şey değil bence. Bir pazarlık söz konusu değil burada. Yani sen geçtin, evet. Bundan sonraki seçimde seni aday yapacağız pazarlığının olduğunu düşünmüyorum ben. Bundan sonra seçime kadar ne yaptıkları önemli bu belediye başkanlarının. Eğer vatandaşı memnun edersen, evet ne âlâ, sen yeniden aday olursun. Ama edemezsen olamazsın. Yolları ayırırız. Bir sürü insanla ayırdık çünkü. Hizmet götürmeyen, tabii. Vatandaşı dinlemeyen.
1: Kimler, hangi isimler yani? Tabii. Ne isimler?
0: Sonuncusunu hatırlatmayalım. Evet. Hepimiz biliyoruz zaten.
1: Evet. Peki, Haydar Uruç. Şimdi bu transfer meselesi, transfer değil, geçiş, az önce doğru dediniz. Bu geçişler üzerinden şimdi devamı gelip gelmeme meselesi, işte kulis bilgisi iddiaları vesaire. İşte Cemil Tugay çok önemli bir isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mansur Yavaş önemli bir isim haline geldi.
2: Bağımsız belediye başkanları olarak.
1: İşte artık ama yine o gelenek ve süreç içerisinde baktığımızda işte hani iki santrafor dediği isimlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Devamının geleceğini düşünüyor musunuz?
2: Ya açıkçası profil olarak bu kadar yüksek olmayabilir. Çünkü en büyük şehirleri zaten konuştuk. İşte Ankara'yı konuştuk. İstanbul'un durumu böyle. İzmir böyle. Diğer şehirlerle ilgili
1: Ankara geçer mi?
2: Ya benim kanaatim geçmeyeceği yönde. Ben Mansur Bey'in söylemlerinden bu süreci bağımsız olarak bitirmek istediği, yani kendince partiye değil de seçmenine bir vefa göstermeye çalıştı ve buradan da prim yaparak belki Cumhurbaşkanlığı kapısını aralamaya çalıştığını düşünüyorum. Ben hareketlerinden böyle okuyorum.
0: Bağımsız kalacağı.
2: Bağımsız kalarak. Çünkü öbür türlü Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'yi partiden oy alması mümkün değil. Onlardan yani AK Parti'nin oylarıyla şey yapmayacağı için, yetmeyeceği için onu da hesap ediyor. O yüzden ortada kalarak şimdiye kadar olduğu gibi siyaseten hep bu ortada gitti. Dengeli bir şey güttü. İşte Beypazarı Belediye Başkanlığından beri, yani ben de Ankaralı olduğumuz için takip ediyoruz Mansur Bey'i. Ben düşünmüyorum. Yani geçerse de sürpriz olur benim için. Hani bu geçmeyecek anlamına gelmez ama böyle götüreceğini, çok zorlanırsa belki AK Parti'ye geçeceği kanaatim. Çünkü ona yönelik mesela yeni parti bir linç kampanyası başlatırsa, hakarete varan şeyler olursa o zaman tabii ki geçmek durumunda kalabilir. Çünkü başka türlü mücadele edemez onlarla. Çünkü o CHP döneminde hatırlayın nasıl bir kampanya yürüttüklerini, haini ilan ettiler birilerini onlara karşı hem sosyal medyada hem şeyde. Kılıçdaroğlu'na...
3: Meral Hanım istifa etti. Hatırlayın
2: Kılıçdaroğlu'na işte ya şeyden sonra hemen kongreden sonra neler söylediler yani adamlara. Böyle bir kültürleri var, böyle bir background var. Dolayısıyla ben dengeli götürmeye çalışacağı kanaatim ama diğer büyük şehirlerde bunlar olur mu? Mesela CHP için Levent Bey'in söylediği şey, yani belediye başkanlığı seçim için bazı koşullar gerekiyor. Yani vekil olan Nuri Bey'in durduk yere seçim değil de İmamoğlu hakkındaki o hakaret davasında

0: hüküm çıkması lazım ki düşmesi evet. lazım. O zaman belki seçim gündeme gelir. Yoksa kendiliğinden bir başkanlık seçimi olmuyor. Yani meclisteki dağılım değişse de AK Parti lehine dönse de öyle bir şey olmuyor. Ama diğer partilerde işte Adana ve Mersin yani ben söylediği gibi olabilir mi bilmiyorum. Zaten Adana biliyorsunuz çok rekabetli bir seçim olmuştu. MHP ile arasında gidip gelmişti falan. Olabilir, olmayacak şeyler değil. Antalya'da da mesela benzer bir durum var. Yani oradaki durumda şey. Ama bence en önemli şeyler bu üç büyük şehirdi. Mesela Bursa'da Mustafa Boğaz Bey'in durumu tartışılıyordu. Orada böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Ama her şeyden önemlisi şu. Yani başkanlar AK Parti'ye geçer, parti değiştirir, bağımsız kalır. Ama mühim olan yerel seçim vakti geldiğinde halkın teveccühü olacak. Yani asıl belirleyici şey halkın tercihi olacak. Yani başkanları geçtiği partiler için cezalandıracaklar mı? Yoksa bu arada yapılan hizmetlerden ötürü hakkını teslim mi edecekler? Onu göreceğiz.
1: Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya ben eğer mesela İzmir özelinde söylüyorum. Şimdi hep İzmir CHP'nin kalesi falan. Ben buna kesinlikle katılmıyorum.
1: Eşiniz İzmirli. Yani. Oradan
0: eşim
1: mı biliyorsunuz?
0: İzmirli. Aslen Antalya'da ama İzmirli. Bir de orayı da biliyorum. Orayı da biliyorum. Yani öyle bir şey var. Öyle bir avantajım var. İzmir'in işte Demokrat Parti'nin kalesi olduğunu biliyorum ben. Yani CHP'nin kalesi değil. Son 30 yılda böyle bir şey yaratıldı. İzmir miti üretildi. Ve ben bazı arkadaşlarım da mesela Ankara, İstanbul AK Parti Belediyesi var. Nefes alamıyoruz oradan deyip İzmir'e taşındıklarını da biliyorum. Yani böyle bir şey de ürettiler. Ürettiler de ne oldu? Pistin içinde kaldılar, sonra gidenler bin pişman oldu. Yani öyle bir durum var. Dolayısıyla olmayan bir realiteyi gerçekmiş gibi insanlara yutturmaya çalıştılar. Ben İzmir'in aslına dönünce kanaatindeyim. Bir hizmeti gördükten sonra evet bu da olabiliyormuş kanısı oluşursa gerçekle karşılaşırlarsa bu tercihlerini devam ettirecekleri kanaatindeyim. Ya Cemil Bey olur ya da AK Parti'nin çıkaracağı başka bir belediye başkanı olur, fark etmez. Ya sonuçta belediye başkanları zaten çok da fazla ideolojik olmasını ben çok anlamlı bulmuyorum. Yani hakikaten hocamın dediği gibi şehrin emini yani. Şehre hizmet etmekle görevlendirilen, bunun için seçilen insanlar. Yani parti politikasını genel merkezler yapar zaten, hükümet yapar. Bırakın onlar kendi işlerini yapsın, hizmet yapsınlar. Dolayısıyla bu seçim dönemine kadar ben bu belediye, özellikle parti geçiş yapan, AK Parti'ye geçen belediyelerin biraz daha gayretli, yüksek performansla çalışacağını ve Levent Bey'in söylediği gibi neden geçtiklerini de anlatırlarsa seçmenlerine, halkın da bu konuda teveccüh gösterecekleri kanaatindeyim. Benim kanaatim o. Bu aritmetik, matematik konusunda bir şey söylemek istiyorum. Yani %60 diyordu ya İYİ Parti, Yeni Parti'nin şeyi. Hep de dilimiz iyiye gidiyor. İyiye yeni kusura bakmayın. Seyircilerimiz kusura bakmasın. Yani kendisi de öyle söylüyor. O yüzden bize de böyle ulaşıyor herhalde.
1: Artık çünkü izleyici de anladı. Anlıyor yani.
2: Biz de karar veremedik.
1: İyi deyince yeni parti
0: ya bu acaba böyle organik bir şey mi var arada? Onu da düşündürüyor, şüphe uyandırıyor ama. Şimdi matematik olarak bu mümkün değil. Yani CHP'nin zaten toplam oyu ne kadar da %60'ı yeni partiye gitsin yani. Yani bir kere Kılıçdaroğlu'nun aldığı %48 oy CHP'nin oyu değil ki. Erdoğan karşısında kümelenen bir kitlenin oyu, hepsinin oyuydu bu. Şimdi o tren artık gitti. O %48'i bile rüyalarında görürler. Dolayısıyla %60'lar falan komik yani. Matematik olarak, aritmetik olarak zaten mümkün değil. O zaman CHP'yi %3'lerde bir de düşün, kendi içinden çıktığın partiye %3'leri şey yapıyorsun, daha da kötü olacak diyorsun. Yani bu işte kan davası dediniz, ben çok isabetli buluyorum. Çok saçma yani. Şimdi partiler bölünür, partiden partiler çıkar, bizim siyasi tarihimizde var bu, olabilir. Yani o farklı şeyler olabilir ama ortada bir farklılık da yok, sorun orada. Keşke biz bu farklılığı görseydik. Yani en son Kılıçdaroğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine desteği ayrı, o parantez içine koyuyorum. Orada öyle bir farklılık var ama onun dışında söylemde farklılık yok. Programda farklılık yok. Sadece yeni parti kirli, CHP'de kirlenmiş olanların toplandığı bir yer görünümünde şu anda. Ya bu da nasıl halkta karşılık bulacak bilmiyorum yani.
1: Sizin de yorumunuzu merak ettiğim bir soru var. Aslında az önce İrfan Bey'e sorduğum benzer bir soru. Biz burada aslında bir geçişten mi bahsediyoruz yoksa yeni bir ittifaktan mı bahsediyoruz? Bir parti ittifakından bahsetmiyorum. Yeni bir ittifak, yeni bir süreçten mi bahsediyoruz burada?
0: Kimin için soruyorsunuz bunu?
1: Bu az önce bahsettiğimiz iç cephediğin, içeride bir araya gelmediğin, kuvvetlenmediğin, başka bir şey görmüyor musunuz burada?
2: Ya aslında Sayın Bahçeli tarifini verdi.
1: Biraz, evet.
0: Şimdi öyle gibi duruyor. Yani bu sadece partilerin ittifakı, sadece siyasi partilerin bir araya gelmesiyle açıklanamıyor.

0: bir şey. Daha büyük, daha geniş bir zemine oturtulabilir. İşte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diğerinde herkes şeyi alanı kapmaya çalışmış. Hayır biz temsil ediyoruz. Hayır siz temsil ediyorsunuz şey. Cumhur İttifakı'nın nasıl ortaya çıktığını hatırlarsak 15 Temmuz sürecini falan hatırlarsak aslında bunu daha iyi cevaplayabiliriz. Yani bu gereklilikler, zorunluluklar, siyasi koşullar, uluslararası koşullar bunu dikte etmişti bize. Ve o koşullar hala devam ediyor. Yani bu terörsüz Türkiye süreciyle başarıyla tamamlanana kadar bence bu ittifak olmazsa olmaz bir gereklilik zaten. Ya buna ne kadar çok parti katılır, ne kadar çok siyasi katılır, ne kadar çok düşünce katılır onu bilemem. Ne kadar çok katılırsa bu ülkenin, bu memleketin faydası ne olur? Ama hani
1: Belki sadece CHP yeni parti ile sınırda kalmayacak
0: yok
1: belki.
0: yani geçmeyenleri de şey yapmak, itham etmek, bir şeyle suçlamak istemiyorum ama tabii herkesin kendini konumlandırdığı yer farklı. Aynı şeyi düşünmeyebilir. O da onların tercihidir. Ona bir şey diyemem ama mevcut koşulları düşündüğümüzde, içinden geçtiğimiz o cendereyi hesap ettiğimizde herkesin iki kere düşünmesi lazım. Yani nerede durduğuna, bu durduğu yerin kime hizmet ettiğine, ağzından çıkan lafların neye hizmet ettiğine çok dikkat etmesi lazım. Öyle bir süreçten geçiyoruz. Yani bazı şeyler söylenirken laf olsun diye söylenmiyor. İç çekirdeğin kuvvetlendirilmesi, hani Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği şey laleten söylenmiş şeyler değil. Ya yani bunu aslında bugün daha iyi anlıyoruz. Yani etrafımızda bize yönelik tehditleri görünce o 2 sene önce bunlar neden söylenmiş şimdi daha iyi anlaşılıyor. Belki 2 sene önce söylendiğinde bunlar biraz havada kalmıştı. İnsanlar idrak edememişti. Ama bugün tehdit gelip kapımıza dayandığı için şimdi daha net anlaşılıyor. Ben içeride yaşanan pek çok olaylar var biliyorsun. İşte skandal oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Aslında bunları ben beraber okuyorum.
1: Evet.
0: Onlarla birlikte okuduğumuz zaman iç
1: bir
0: cepheli,
1: temizlik var
0: yani
1: bir
0: kesinlikle bir
1: tarafta.
0: mücadele var. Mevcut hükümeti, yönetimi yıkmaya yönelik, sarsmaya yönelik bir mücadele var. Bir girişim var, bir hamle var. Bunu da görüyoruz. Bir de buna karşı direnen, halkla bütünleşmeye çalışan ve bu cepheyi genişletmeye çalışan bir yönetim var. Bunu da görüyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi herkesin konumunu ve durduğu yeri iyi belirlemesi lazım. Yani kime hizmet edecek? İsteyerek ya da istemeyerek. Bakın yani kasti olarak farklı düşmüş olabilir, olmayabilir. Yani bilinç dışında da olabilir. Ama sonuçta kime hizmet ettiğine baktığımda insanlar kestirmede bulunabilirler. Bu süreç çok hassas ve şöyle söyleyeyim, hata yapma lüksümüz de yok.
1: Evet.
0: Yani marjımız çok dar. Çok dikkatli olmalıyız. Yani bunun içinde bütün siyasi partilerin de sorumluluğu var. Herkes o sorumluluğun bilincinde
1: hareket
0: ediyor.
1: Tüm bunlara sadece içeriden değil, dünyanın nereye
0: kesinlikle,
1: doğru
0: gittiğinden, yani
1: o istikametten bakıp da biraz yorum yapmakta fayda var. Peki, süremiz dolmuş bu bölümün. Yavaş yavaş noktalayalım bu bölümü. Saat başında konuşmaya devam edeceğiz.

Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ultiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla

0: ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Tarihin köprü kurduğu topraklarda şimdi zaman yeniden akıyor. Mesafeler kısalıyor. Türkiye küresel ulaşımın ve lojistiğin merkezini inşa ediyor. Orta Koridor'un Avrupa kapısı Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 9 Ekim Cuma günü hizmete giriyor.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
4: Troy,

0: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Efendim saatlerimiz 22 oldu. 24 özel devam ediyor. İrfan Kaya, Ülger, Cemal Zehir, Levent Eke ve Haydar Uluç bizlerle. Bu bölümde şimdi ilk başta özellikle birinci bölümün sonunda girecektik. Bu bölüme geldi. Bahçeli'nin açıklamaları geçtiğimiz günler içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki seçimde adaylığıyla ilgili. Bahçeli diyor ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan tekrar aday olmalı. Bunu söylerken Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili açıklamalarda yaptı. Uluslararası arenada yaşanan gelişmeler ışığında da bu adaylığın olması gerektiğini söyledi. Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada. İrfan Kaya, Ülger. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olması neden önemli?
1: Yani biraz daha belki Cumhurbaşkanı'nın adaylığından önce Türkiye'nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmekle birlikte elde ettiği kazanımları hatırlamakta fayda var.
0: Evet, şüphesiz.
1: Veya biraz daha geçmişe gidip yani bu transformasyon değişim 2015-16'da oldu. Mesela 90'lı yılları hatırlayalım, 80'li yılları hatırlayalım, 70'li yılları hatırlayalım. Sık aralıklarla koalisyon hükümetleri kuruluyordu ve istikrarsız bir yapı vardı. Bu Türkiye'nin iş politikasına...
2: Hocam Erkan Bey o yılları hatırlayamayabilir.
1: Evet.
0: Okuduğumuz ve izlediğimiz kadarıyla.
1: İç politikasına, dış politikasına yansıyordu. Mesela 1970-80 arası darbe dönemine kadar 10 yıl içerisinde galiba 12 tane hükümet kuruldu. O dönemde biz işte katma protokolle Avrupa Birliği yükümlülüklerini yerine getirme girişiminde bulunuyorduk. Fakat bir türlü istikrarlı, uzun soluklu bir kabine teşekkül edemedi.
3: Kurutuktan sonra Cumhurbaşkanı seçilememişti, hatırlıyor musun?
1: Evet, yani o da Cumhurbaşkanı seçilememesi de parlamenter demokrasi döneminde istikrarsızlık göstergesiydi. 2015-16'dan sonra baktığımızda Türkiye bu başkanlık sistemine geçişle birlikte içeride ve dışarıda bir stabil durum, bir istikrar yakaladı. Mesela bunun en somut göstergesi 2020 yılında pandemi döneminde birkaç yıl Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar seviyesinde seyretti. Tabii kriz var, sorunlar, sıkıntılar var. Fakat mesela bugün baktığımızda ortaya devasa bir rakamın çıktığını görüyoruz. Mart ayında IMF, Uluslararası Para Fonu, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını açıkladı. 1 trilyon 650 milyar dolar. Yani bunun böyle bir neticenin alınmasında en önemli faktör içeride siyasi istikrar olması ve memleketin nereye gidileceğine ilişkin bir takım varsayımların pratiğe yansıması. Öte taraftan...
0: Her zaman en kötü şey belirsizlik, değil mi? Evet, ekonomi yani içinde böyle, burada, uluslararası ilişkilerde de böyle.
1: Başkanlık sisteminde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçimi kazanan aday, yani

0: dönemin sonuna kadar bir kaza veya bir olağanüstü durum olmadığı müddetçe bir istikrar sağlanacak anlamına geliyor. Şimdi içeride bunun bir başka yansıması da mesela biz şuna tanık olduk. Türkiye kendi kendine yeterlilik anlamında özellikle savunma sanayi alanında devasa adımlar attı. Adeta 7 düvelle kavga etti, savaştı mutlaka yani bu savaşın silahlı mücadele olması gerekmiyor. Etrafımız yangın yeriyken biz bir düzeneye yakın istikrarsızlaştırıcı faktörü devre dışı bıraktık. Mesela baktığımızda Trans-Kafkasya'da 30 yıl boyunca devam eden bir işgal yine Türkiye'nin yardımı gayretiyle 2020 yılında işte 10 Kasım'da Ateşkes Anlaşması'yla sonuçlandı. Akabinde Dağlık Karabağ merkezi kurtarıldı. 90'ları yine hatırlayalım. Mesela Balkanlardaki karmaşa içerisinde Türkiye bir kararlı duruş ortaya koymakta zorlanmıştı. Ama mesela son dönemde gerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerek Gazze meselesinde Türkiye'nin daha kararlı hareket ettiğini görüyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması, bir dönem daha görevinin başında kalması Türkiye'nin bu coğrafyada bölgesel bir aktör olmasına katkı sağlayacaktır. Şu ana kadar elde edilen kazanımların önümüzdeki zaman diliminde çarpan etkisiyle artmasını bekleyebiliriz. Tabii bu başkanlık sisteminin Türkiye'ye özgü modeli teoriden biraz farklılaşıyor. Mesela diyelim ki işte ABD'de bir takım ülkelerde başkanlık sistemi var. Fransa'da yarı başkanlık sistemi var. Türkiye'ye özgü model aslında bir takım özellikleriyle Fransız modeline de benziyor. Bu genel çerçeve içerisinde baktığımızda Türkiye'nin ulusal çıkarları bir dönem daha Erdoğan'ın bu görevi üstlenmesinin faydalı olacağını gösteriyor. Yahut da Türk halkının iradesi sahaya nasıl yansıyacaksa o çerçevede seçimin organizesi ehemmiyet taşıyor. Ben dışarıdan bakıldığında esasen bunun engellenme çabası içerisinde bir takım aktörlerin rol oynadığını görüyorum. Çünkü Türkiye siyasi istikrarı yakaladığı zaman bunun paralelinde bir ekonomik istikrar, bunun paralelinde dış politikada çok önemli adımların atılması söz konusu olabiliyor.
1: Bahsettiğiniz aktörler.
0: Yani baktığımızda işte Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen güçler yani bunları somutlaştırmak biraz zor olabilir. İşte Türkiye'nin bir takım kriterlere, bir takım yükümlülüklere uymasını isteme baskısı mesela Avrupa tarafından bizim önümüze konuluyor. Haklı oldukları noktalar var, eleştirilmesi gereken noktalar var. 15 Temmuz 2016'da bir darbe teşebbüsü yaşandı. Yani tabii devlet yöneticileri bunun arkasında hangi gücün olduğunu belki de çıplak biçimde ifade etmekte zorlanırlar. Fakat pratiğe baktığımızda Erdoğan'dan haz etmeyen, Erdoğan'ın devre dışı kalmasını isteyen bir Amerikan yönetimini görüyoruz. Erdoğan harici bir başka AK Partili ile sistemin kendi istedikleri çizgide baskı yapabildikleri bir çerçeve içerisinde devam etmesini sağlamaya çalıştılar. Yani dışarıdan bize yönelik bu tip baskılar aslında bizim doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Ama öte taraftan şu eleştiriyi de söylememiz lazım. İçinde bulunduğumuz dönemde bir takım konularda Türkiye iyi bir fotoğraf vermiyor. Yani diyelim ki işte rekabet kurumu var, tam işlevini, görevini yapabiliyor mu? Kamu ihale kurumu var, tam işlevini, görevini yapabiliyor mu? Tüm kurumlar bakımından bir beklentilerin gerisinde kalma durumu var. Bu negatif bir durum. Bunun tabii telafisi mümkün. Önemli olan siyasi istikrarın
1: devam,
0: korunması,
1: devam etmesi. Levent Eke, MHP lideri Devlet Bahçeli bu tür çıkışlarıyla, zaman zaman yaptığı çıkışlarla, aslında sadece bugün de değil, önceki çıkışları, yıllar içerisinde söyledikleriyle pek çok şeyi şekillendirmiş, ta 2000'lerin başlarından beri bir isimden bahsediyoruz, MHP lideri Devlet Bahçeli. Zamanlaması, seçimin zamanını 2028 olarak işaret etmesi, şu an aslında pek fazla seçim gündeminiyle, biz seçim gündemiyle haşır neşir değiliz. Böyle bir zamanda bunu söylemesi, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın tekrar aday olmasını istemesi, muhakkak ki arkasında pek çok sebep var. Nasıl değerlendiriyorsunuz hepsini bir arada?
2: Hep neyi tartışıyoruz aslında? İşte hocam dikkat çekti. Erdoğan'sız bir Türkiye, Erdoğan'ı ekarte etmenin yollarını arayan güruhlar. Bir taraftan da Erdoğan sonrasına göre yapılan hesaplar. Bunların hep tartışıldığı bir dönemde, tam altını çizdiğin gibi daha aylar varken seçime, Sayın Bahçeli ne diyor? O tartışmalara ket vuruyor, kesiyor ve diyor ki adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçim tarihi de 2028'dir. Kuvvetle muhtemel de işte 2028 Mehmet Uçum
3: 16 Nisan demiş.
2: 16 Nisan'ı zikretmişti. 16 Nisan'dan bir hafta sonrası 23 Nisan, yine pazar günü. İşte o tarihlerden öne çıkan diye düşünebiliriz. Hani yine kuvvetle muhtemel 16'sında olacaktır diye düşünüyorum ben de, 16 Nisan'da olacaktır diye. Şimdi aklın yolu bir. Dışarıda ateş çemberi var. İçeride güçlü bir lider, güçlü bir hükümetin olması lazım. İşte iki yıl önce
1: Ve dışarıda da çok fazla sözü geçen.
2: Tabii. Az önceki konuyla da bağlayayım. Hani bundan sonra nasıl koalisyonlar olacak, nasıl ittifaklar olacak dedim. Bence bundan sonra iki ittifak var. Biri millilik, öbürü gayrimillilik. Milli olanlar bir tarafta toplanacak, gayrimilli olanlar diğer tarafta. Onun dışında hiçbir ittifak söz konusu değil. Yani parti bazında evet, o onunla bir araya gelebilir, bu bununla bir araya gelebilir ama ana eksenin bu olacağını düşünüyorum ben. Şimdi iki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ahlat Malazgirt konuşmasıyla aslında terörsüz Türkiye'nin bir anlamda ilk adımı atıldı. Nüvesini orada verdi. İç cephenin tahkimine işaret etti. Ortada hiç bugün yaşadığımız sorunlar yoktu halbuki. İşte Amerika'nın İsrail'le el ele verip İran'ı vurması yoktu. İşte etrafımızda bu kadar ateş çemberi yoktu. Ama iç cephenin kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesi çıkışını yaptı orada Sayın Cumhurbaşkanı. Sonrasında biz onu nerede ete kemiğe bürünmüş gördük? 1 Ekim meclisin açılış töreninde Sayın Bahçeli'nin dem sıralarına yönelmesi ve demlilerle tokalaşmasıyla, sonrasında da işte 22 Ekim'de Öcalan davetsin, gelsin burada konuşsun çıkışıyla gördük biz. Hep çıkışlar sonra ne kadar haklı olduğunu gösterdi bize, o siyaseti, gündemi değiştiren çıkışların. Şimdi bir çıkış daha yine Sayın Bahçeli'den, yine gündemi değiştiren bir çıkış. Sayın Recep Tayyip Erdoğan adayımızdır diyor. Yürütmede AK Parti, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk asrı ifadesini kullanıyor. Şimdi hepimiz biliriz, futbolda bir deyim, bir tabir vardır. Kazanan takım değiştirilmez. Şimdi kazanan bir ülke var dışarıya karşı. İşte kimsenin görüşemediği, bir araya getiremediği, diyalog kuramadığı ülkelerle bir araya gelebilen, diyalog kurabilen, en can alıcı noktasındayken savaş Ukrayna ile Rusya ikisini bir masanın etrafında buluşturabilen, oradan bir tahıl koyabilen,

0: koridoru açtırabilen bir ülke. İşte Azerbaycan Ermenistan arasında yaşanan Karabağ sorununu İHA'larla, SİHA'larla, desteklerle çözen bir ülke var. Suriye'de yaşananlar, Irak'ta yaşananlar. Bunlar hepsi futbol tabiriyle kazanan takımı işaret ediyor ve kazanan bir takım kaptanını işaret ediyor bize. Sayın Bahçeli'nin yaptığı çıkış bence hani aklın yolu bir diye özetlenebilir. Bir de şunu ekleyeyim izninle. 25 yıla bakınca AK Parti evet denizde ayrı bir destan, karada ayrı bir destan, havada ayrı bir destan, savunma sanayinde ayrı bir destan yazdı. Ama bence en önemlisi bu 25 yılda bir özgüven devrimine imza attı AK Parti. Yani biz yapar mıyız, yapamaz mıyız bunları tartışırken gördük ki 25 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapamayacağı hiçbir şey yokmuş. Her alan.
1: Evet.
0: Onun için diyorum özgüven devrimine imza attı. Şimdi bu tabloyla karşı karşıyayken niye başka santrforlar arayalım?
1: Güzel. Futbol üzerinden. Çok anlaşılır oldu.
0: Peki. Santrfor'a da atıfta bulundum.
1: Atıfta bulundum. Peki. Cemal Zeyir. Ben o çıkışı değerlendiririm ama ben bir yandan şuradan da bakalım istiyorum. Az önce o konuştuğumuz meseleler özelinde bir yandan da dünyaya önemli bir mesaj Bahçeli'nin bu açıklaması. Hani hep dedik ya az önce konuştuk işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemeyenler. İşte önceki seçimlerde muhalefeti desteklemeliyiz diye açıklama yapan eski ABD başkanları. Terör örgütleri eliyle, terör örgütüyle, FETÖ eliyle darbe girişiminde bulunup hükümeti devirmeye çalışanlar, hatta ülkeyi işgal etme girişiminde bulunanlar, hepsini bir arada düşündüğümüzde Bahçeli'nin bu çıkışı daha da anlamlı.
2: Evet, Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri ama bilge bir lider olduğunu görüyoruz. Yani son 20 yılda vermiş olduğu kararlar Türkiye siyasetinde çok önemli dönüşümleri sağladı. En radikal dönüşümler, yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk defa, işte ordudan, askerden arınmayı sağladı, vesayet rejiminden kurtulmayı sağladı, işte Abdullah Gül'ün seçilmesine verdiği destek, daha sonraki süreçte Erdoğan'a vermiş olduğu desteklerle, özellikle stratejik anlamdaki, işte darbe sonrasındaki vermiş olduğu duruşuyla, Türkiye'nin bir anda elimizden sabun köpüğü gibi gidecek halden Türkiye'yi temellerine tutuşturdu. Hükümetin iktidarın arkasında net olarak durdu. Önce ülkem dedi. Sonra partim, sonra ben dedi. Yani her şeyi ülkem için feda eden bir anlayış vardı Devlet Bahçeli'de. Tabi bu Milliyetçi Hareket'in genel duruşunun bir yansımasıydı. Şimdi burada baktığımız zaman Sayın Bahçeli'nin bu açıklamaları biliyorsunuz bütün dünya 2000'lilerin yani 2005-6-7'de Erdoğan'ın iktidarından perçinleşerek yavaş yavaş Türkiye güçlendikçe yani gayri saf milli hasılasının 236 milyar dolarla aldığı bir gayri saf milli hasılayı işte mesela şeyde 2014'te 935 milyar dolara çıkarmıştı. Büyük bir şeydi. Gezi Park olayları karşımıza çıktı uluslararası destekli olarak. Tabi o arada o gelmemesi için işte savcılar, yargıçlar, şeyler her operasyonlar yedik. İşte içimizdeki vatansever askerlerimizi Ergenekoncu diyerek içeri attılar. O genelkurmay başkanı tutukladılar. Olmadı MİT müsteşarı tutuklamak için operasyon yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ameliyat olacağı sırada. Her şey bu uluslararası uluslararası Türkiye karşıtlarını yani uluslararası emperyalistlerin Türkiye üzerindeki oyunu bitmemiştir. Yani dün ülkemizi işgal edenlerle etmeye çalışanlarla yani bizim imparatorluğumuz yıkanların biliyoruz kimler olduğunu. Onlar halen Türk devletinin ve Türklerin geldikleri coğrafya, Türkistan coğrafyasını ancak bize şey görüyorlar. Onun için bu coğrafyayı fazla görüyorlar. Ama biz bu coğrafyada 1000 yıldan beri vardık, binlerce yıl olacağız. Şimdi onun için ne yaptılar? Burada dik duran bir omurga vardı. Recep Tayyip Erdoğan, one minute demişti. Batıya, uluslararası emperyalizme, siyonizme one minute demişti. Ve bu one minute bütün dünyadan ses getirdi. Neden? Mazlum milletler bir sözcü buldu. Filistin'deki esnafın bana de he is my hero dediği adam. Benim kahramanım Erdoğan dediği adam.
3: Güney Afrika'da Cape Town'da şeylerle konuşurken bizim kahramanımız dediği Güney Afrikalı zenciler. Cape Town'da bir cuma namazında gittiğimizde etrafımız beyaz adam camiye gelmiş dediler. İlk defa beyazlar, çünkü orası daha önce sömürgeci beyazlar. Bizi görünce beyazlar ama etrafımızı sağdılar, camiye gelmiş. Biraz Türk olduğumuzu öğrendiler. Hepimize sarıldılar, şey ettiler. Beraberdik, şimdi Çalışma Bakan yaptı Lütfü Aptan Hoca, Profesör Doktor. Onunla beraberdik, etrafımızı sardılar, bize bir hürmet ettiler ve o bizim kahramanımız dediler. Yani bu One Minute çok önemli bir ses. Yani şimdi buraya baktığımız zaman buradan daha sonra o sesten dolayı bütün Siyonizm karşımıza geçti. Bütün emperyalistler karşımıza geçti. Bütün imparatorluk yıkan güçler hepsi karşımıza geçti. Yer altından, yer üstten her türlü bütün silahlarla, sosyal medyasıyla Erdoğan'ı yok etmeye çalıştılar. Karalamaya çalıştılar, demediğini bırakmadılar. Ama yalnızlaştırmaya çalıştılar Erdoğan. Devlet Bahçeli'nin net desteğiyle, özellikle çok zor zamanlardaki hayati desteğiyle dimdik durdu ve hem darbe süreçlerini, ki bu darbe süreçlerine katılanlar bugün müttefiklerimiz insanlar, havada uçaklarına kimlerin yakıt ikmali yaptıklarını gördük. Yani böyle bir Türkiye yaşadık yani. Buradan evet. Erdoğan yani önderliğinde Türkiye ayağa kalktı. Yok edilmeye çalışan Erdoğan'dan bugün baktığımız zaman az önce dostumuz çok güzel bir şekilde Levent Bey açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu rolünü uyguladı. Hatta İstanbul görüşmelerinde barış masası kurduk ama İngilizler bozdu. Yani İngilizler bozdurttu o şeye. Yoksa Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkiyi sonuna getirmiştik. Son kertte bozuldu yani. Çünkü Batılı emperyalistlerin taktiği başkaydı. Şimdi orada ne oldu? Erdoğan aracı rolüne başladı. İşte dünyanın gıda ihtiyacında burada ihtiyacını oluşturmuş olduğu koridorla sağladı. Tabii bunun dışında ne oldu? İşte baktığımız zaman Suriye ile ilgili dediklerimizde, Suriye ile ilgili bütün üzerimize geldi. Çünkü bütün uluslararası emperyalizm, Siyonizm Suriye'yi dağıtmak ve orada Arzın ve Butun en önemli ayağı olan, İsrail'in önündeki ayağı olan Suriye'yi ortadan kaldırmak istiyorlardı. Erdoğan'ın stratejisi ki Türkiye'de son derece yani tarih bunları yazacaktır yani budur. Yani bizim Fırat Kalkanı Harekatı'na başladığımızda ne dedik? Amerika'ya karşı dedik bunu. Çünkü Amerika buraya 30 kilometre geri çıkıp dedik çıkmadılar, şey etmediler. Baktık ki bu bizi, bu kılıç sadece Suriye'ye çekilmiş, bu kılıç bize çekilmiş. Türkiye'nin birliğine beraber, Türkiye'nin bölünmesine çekilmiş. Çünkü orada bir devlet kuruyorlar.
0: Ne işimiz vardı hocam evet. Oralarda?
3: İşte ne işimiz vardı diyenleri biliyoruz hepsini işte. Onun için deminden beri yeni partiyi kuranlara konuşuyoruz ya da Kılıçdaroğlu'na diyoruz. Şimdi ne oldu? Orada Erdoğan Amerika'ya rağmen ileri operasyon yaptı. Trump'ın bugün boş yere demiyor ki işte Erdoğan dik adamdır, şey adamdır demesinin sebebi büyük adam da oradan diyor. Yani çünkü bize silah çekildiğini gördüğümüzde, bizim bağımsızlığımız ve geleceğimiz tehlike düştüğünü gördüğünde bütün ne pahasına olursa olsun giriştik ve hareket ordumuzu yığdık ve savaştık.
0: Ve 15 Temmuz'un hemen peşi sıra.
3: Bir de 15 Temmuz'un peşi sıra.
0: Ordu o kadar yaralıyken yaptı.
3: Yani genel olarak subay kadronun %, o zamanlar 60'tı, daha sonra %80'ini tasfiye etmek zorunda kaldık yani. Emperyalizm o kadar içimize girmiş. Kılcal damarlarımızın hepsi neredeyse girmiş. Oradan bu küllerinden doğdu ve bugün Suriye'yi bağımsızlığını sağladı ve bütün emperyalistlerin gitmesini sağlayan bir hareketin lideri oldu Erdoğan. Yani Orta Doğu'da bu Orta Doğu halkları boş yere Erdoğan'a Erdoğan demiyorlar. Yani Araplar bizi çok sevdiğinden ya da sevmediğinden değil. Erdoğan'ın yaptıklarını gördüklerinden o dik duramayan Arap liderlerine bakıp Erdoğan'a bakarak kader niye bize böyle bir lider nasip etmemiş dediğinden. 30 yıldır işgal altında bulunan tarihi Türk toprağı Karabağ Hanlığı'nın gelen yani tarihi Türk toprağının işgalini Erdoğan'ın net duruşuyla, desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beyin şeyle, stratejisiyle, taktiğiyle ve diğer yapmış olduğu yardımlarla Sayın Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in de üstün gayretlerle kurtarmıştır ve Türk'ün şerefini kurtarmıştır. Çünkü bizim başımız öne ekti. Çünkü 30 yıldır topraklarımız, Azerbaycan topraklarının 5'te 1 işgal altında. Sadece Karabağ değil, Zengezur'dan şeylere evet. kadar diğer yanındaki Karabağ'ın Azerbaycan vilayetleri de işgal altındaydı. Evet. Bunları Laçin maçında bir işgal altında. Bunları Erdoğan'ın vermiş olduğu destekle kurtardık. Tabi bu arada bir antiparantez atayım. Bu aralar Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Rusya ve İran'ın tarihleri karşısında çıkış yaptı. Bizim bir takım Türkiye'de bekleyen o şer odakları bu çıkış Türkiye'ye karşı diyerek şey yazdılar. Halbuki İlham Aliyev'in Sayın Erdoğan'a karşı savaş boyuncaki desteklerimizin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu gösterdi. Biz F-16 filomuzu Bakü askeri havaalanında bıraktık. Kime karşı? Rusya'ya karşı olup bir şey olursa. Amerika'dan filan da izin almadı. Dün Amerikan lobisi, Ermeni lobisi şeyin arkasındaydı. Trump'ın şeyin arkasındaydı. Ermenistan'ın arkasındaydı. Fransa lobisi onun arkasındaydı. NATO'nun en önemli güçleri bunlar. Ona rağmen filomuzu bıraktık. Ne gerekiyorsa aynı Fırat Kalkanı'nda ne dediysek aynısını Karabağ'da. Yani bu son derece büyük bir dik duruştur Türkiye için. Yani onun için yalnızlaştırmaya çalışan Erdoğan bugün savaşın değil barışın da en önemli anahtar haline geldi. Orta Doğu'daki barış ne olursa olsun bu masada Türkiye yoksa olamaz diyerek Trump bizi o masaya davet etti. Netanyahu ne kadar direnirse dirensin. Türkiye bu masada olmadığı sürece bu coğrafyanın bin yıldır kadim halkı olan Türkiye hüküm veren bir ülkedir ve bu coğrafya masada oluyor. Olacaktır. Ve burada Erdoğan'ın dik duruşu son derece önemlidir. Yoksa bunlara kalsa ne işimiz var orada diyorlar. Zaten Cumhuriyet'in kurulduktan sonra genelde Orta Doğu'ya yönelik olarak dış politika İsmet Paşa'dan başlayan politika tamamen Orta Doğu'yu dışlayan, İslam ülkelerini dışlayan, selam bile vermeyi, ziyaret etmeyi bile yasaklayan bir Türkiye'ydi. Yani böyle bir Türkiye'den Türkiye Erdoğan'ın liderliğinde medeniyetine, coğrafyasıyla buluşmuştur. Medeniyette buluşmuş. Hem Türkistan medeniyetiyle evet. Hem Türkistan coğrafyasıyla hem de Arap coğrafyasıyla buluşmuştur. Hatta Balkan coğrafyasıyla buluşmuştur. Erdoğan'ın TİKA ile yaptığı işlere bakın, Gürsen Bey ile yaptığı işlere bakın Balkanlarda büyük bir çığır açmıştır. Yani onun için Erdoğan'ı bunlardan ayrı tutmak gerekir. Çünkü Erdoğan'ın idealleri ve ülkeleri olan bir devlet başkanı. Ve bu ideal ve ülkeler evet. Onu rahat bırakmıyor. Biz belki birazdan yatmaya gideriz, o belki toplantıya gidiyordur. Ve bu böyle devam ediyor. Ve bu kısa zamandan belli değil. Yani adam Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı olmadan önce dedi aktif siyasette ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra, Başbakan olduktan sonraki aktif siyasette bunu görüyoruz. Ben burada aslında belki bu Erdoğan sorusunu ama benim Bahçeli'nin dediği şeye karşı bir şey yapmamız lazım. Bunu halkımız da bilmesi lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmesi için yeniden Bahçeli aslında bir tartışma zemini açılmasını istedi. Çünkü üçüncü defa aday olacak. Hı hı. Üçüncü defa aday olabilmesi için bunun mecliste tartışılmasını istiyor. Nasıl istiyor? Yani anayasanın 101. maddesi şunu der. Bir kişi ancak iki defa hukuken Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ama istisna maddesi var. Anayasanın 116. maddesi. 116. maddesine göre meclisin seçim kararı alması lazım. Ama meclisin seçim kararını %5'te 3 çoğunlukla alırsa
0: 360.
3: Yani 360 çoğunlukla alırsa ve burada meclis yenilerken hem vekiller yenileniyor hem de Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. Bunun için yasal zeminin oluşmasını için Devlet Bahçeli bunu ortaya attı. Çünkü zaten Devlet Bahçeli daha önceden de Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olmasının içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla siyasi, ekonomik ve diğer sosyal şartlar itibariyle Türkiye için en doğru karar olacağını söyledi. Tabii burada da önemli sorun ne? 3'te 2'yi nasıl alacak? Beşte iki nasıl
1: onda olacak? Onda süreç gösterecek.
3: Yani 360. Şimdi peki. Şöyle bakmak lazım. Bir iki cümle daha tamam söyleyeyim de belki hocam. Vatandaşım bir daha duymayacak beni. Şu anda 592 mebus var. Bunun içinde gerekli olan milletvekili sayısı 360'tı ama 592'nin 5'te 3'ünü almamız lazım. 5'te 3'ünü aldığımız zaman 357 mebusa ihtiyaç var. Şu anda Cumhur İttifakı 340 mebusa sahip. Yani 56 tane MHP, 320 tane AK Parti ve 4 tane de Hüdapar, 340 milletvekili. Bize Cumhurbaşkanı aday olması için 17 tane de mebusun bunu desteklemesi gerekiyor. Bu süreç için önce meclisin karar almasını sağlayarak mecliste 17 milletvekilinin daha destek vereceği bir ortam hazırlanarak Cumhurbaşkanı'nın aday olmasının önünün açılmasını Devlet Bahçeli istiyor ve bunun için de 2028'e kadar bu sürecin yönetilmesi için girişimde bulunuyor. Ben bunun milletimiz için yararlı bir girişim olduğu kanaatindeyim.
1: Peki. Haydar Oruç, emekli bir askersiniz. Bu pencereden sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı neden bu kadar önemli?
4: Ya ben de Bahçeli'nin bu hatırlatmasının Sayın Mehmet Uçum'un ya
5: yaklaşık 17 Eylül'lü galiba yapmış olduğu bir açıklamada 16 Nisan'a işaret etti ve bunun için de meclisin seçimleri yenileme kararı alması gerekiyor şeklindeki bir sözü vardı. Ona istinaden Cemal Hoca'nın da bahsettiği gibi Bahçeli'nin meclis gündemine getirtilmesi, bu konudaki kafa karışıklığının giderilmesi konusunda böyle bir gündemi başlattı ki Sayın Bahçeli işte hem terörsüz Türkiye süreci daha önceki yıllarda da gündemi belirleyen açıklamalar nedeniyle ben dikkate alınması gerektiği kanaatteyim ki dikkate alınacağını da düşünüyorum. Çünkü meclisin son konjonktürel gelişmelerden sonra diğer partilerden de bu konuda destek geleceği kanaatindeyim. Yani neden önemli? Bunu herhalde ordunun içinde görev yaparken yaşadığımız geçmişteki sıkıntılar ve bugün yaşadığımız geldiğimiz noktaları mukayese edebilme imkanına sahip bir soru çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi ben uzun yıllar Amerika'dan aldığımız, ikinci el olarak aldığımız Amerika'da ömrünü tamamladıktan sonra bizim alıp 10-15 yıl daha kullandığımız gemilerde görev yaptım. Bu gemilerde yani hem insani koşullar çok düşüktü. Hem de teknolojik olarak Amerika'nın bize sadece lütfettiği, kullanmamıza izin verdiği sistemleri, cihazları kullanabiliyorduk. 93'te muavinet vakasından sonra, 92'de muavinetin vurulmasından sonra Amerika'dan NAX sınıflarını almak için gitmiştim. Amerika'dan biz gemiyi canlı teslim aldık ama Amerika mesela satellite uydularını söktü bize verirken. İşte elektronik harp kütüphanesinde kendi kayıtlarını, kasetlerini bize vermedi. Denizaltıları izlediği, dinlediği bir kütüphane oluşturmuştu. Bu bize Akdeniz'de ya da çıktığımız denizlerde denizaltı harbinde temasların kimliğini belirleme konusunda büyük bir avantaj sağlayacaktı.
1: O, vermedi.
5: Vermediler. Kasetleri bize vermediler. Biz o arşivi kendimiz oluşturduk. Sıfırdan oluşturduk. Onun gibi kritik malzeme, haberleşme cihazlarını, işte silah sistemlerini şey yaptılar. Yani bize lütfettikleri kadarıyla biz yetinmek zorundaydık. Zaten adam onu almış, kullanmış 20 yıl, 30 yıl. Ömrünü tamamlamış bir gemide çalıştım. İki gemide, hem Gayret'te hem Zafer'de. Biz o gemileri Amerikalılardan daha iyi kullandık. Ondan sonra işte bu millileştirme süreci, savunma sanayinin atılımından sonra bugün geldiğimiz noktada en son Teknofest Gölcük'te olduğu için biz de oradaydık. Gittik işte hem TCG Anadolu'ya gittim hem TCG İstanbul'a gittim. Hatta kızlarımı da götürdüm. Ya, göğsüm kabardı. Hakikaten gurur duydum. Yani sadece personel yaşam mahallerinin güzelliği, konforundan değil, silah sistemleri. Milli silah sistemlerimiz, milli haberleşme sistemlerimiz, milli seyri sefer sistemlerimiz, aviyonik sistemlerimizi görünce geçmişte yaşadığımız mesela muavenet hadisesinde muavenetin verilebilir elektronik harp sistemi vardı. Çalışmıyordu. Yani cihaz aktif olsa da Saratoga'dan fırlatılan Sispora güdümlü mermisini tespit etme ihtimali yoktu, şansı yoktu. Ama bugün gemilerimizin neyle donatıldığını gördüğüm için, gemilerimize konuştuğu işte helikopterlerdeki sistemleri gördüğüm için, denizaltılarımızın, milli denizaltılarımızın işte son yapılan preveze gür sınıflarını gördüğüm için bu aradaki farkı çok iyi anlayabiliyorum ve bunun en büyük İbrahim Bey'le bir programı sormuştum. Yani neden sizce önemli dediğinde yani savunma sanayindeki farkı çok iyi görebiliyorum. Yani geçmişte neydik, bugün neydik? Ben işte Çanakkale'de güdüm mermi test istasyonunda çalışırken o projeler başlamıştı. İşte roket sahandan mühendislerimiz gelip Amerikalıların bize tedarik ettiği güdüm mermileri incelemişlerdi ve bugün işte atmaca hikayesi böyle çıkmıştı. O gün hayal gibi gözüküyordu. Bugün biz kendi güdümlü mermilerimizi yapıyoruz, gemilerimize konuyoruz. Benim en çok hoşlandığım şey oydu. TCG İstanbul'un güvertesinde atmacalar vardı. Ve biz gemilerimize tipine göre 2-2-4 ya da 4-4-8 koyardık savaş durumu, gerginlik durumuna göre. Atmaca'da 8-8-16 tane İstanbul'da 8-8-16 tane atmaca vardı. Niye? Biz üretiyoruz çünkü. Amerika'nın bize herhangi bir kotaj uygulama ihtimali yok. Şuna koyabilirsin, bunu kullanırsın, bunu kullanamazsın deme şansı yok. Mesela hep bu F-35 konusu mevzu bahis oluyor ya, bir savaş durumunda biz F-35'i Amerika ve müttefiklerine karşı kullanabilir miyiz? O kill switch çalışır mı, çalışmaz mı şeyleri var. Bizim milli sistemlerimizde böyle bir kaygı yok. Kendimiz üretiyoruz, kendimiz dost ülkelere, müttefik ülkelere satıyoruz. Yazılımını biz üretiyoruz, tamamen bizim kontrolümüzde. Yani bir sistemi ateşlediğimizde ateşleyecek mi, gidecek mi, vuracak mı kaygısı yok. Biz bunu yaşıyorduk. Yani benim branşım itibariyle mesela Exojet güdüm mermisini Aviso sınıflarında Fransa'dan almıştık. Exojet güdüm mermisi konteynerinden çıkacak mı, ateşleyecek mi bilmiyorduk. Yani gerçekten bu komik gelebilir ama öyleydi. Velhasıl 2005'te ateşleme yaptığımızda ilk kapsül ateşlememişti. İkinci kapsül ateşlemişti gibi gibi. Ama şu anda böyle bir kaygımız, böyle bir şüphemiz, tereddütümüz yok. Bu benim gördüğüm yegane fark. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı'nın en azından yani diğer her şeyi dışlasam bile sırf savunma sanayinde geldiğimiz nokta itibariyle bu konuda gösterdiği siyasi irade nedeniyle göreve devam etmesini çok hayati buluyorum. Yani diğer her şeyi bu listenin altına ekleyebilirsiniz ama benim birincil olarak söyleyeceğim şey budur.
1: Peki. 7 Ekim 2023 Hamas'ın İsrail'e taarruzu. Operasyonu ardından gelen süreçte 3 yılı geride bıraktık. Gazze'de bir soykırım var. Şiddeti azalsa da hala devam ediyor. Can kaybı resmi rakamlara göre 74 binden fazla. Ama hala enkaz altında 8 ila 10 bin kişi olduğu düşünülüyor. Bu naaşlar yaklaşık 3 yıldır enkaz altında. Onları artık bulmak da ne kadar mümkün bilemiyoruz. 61 milyon ton moloz var bölgede. Bu son 18 yılda dünyadaki tüm savaşlarda çıkan molozun 20 katı. Gazze. Gazze dediğimiz bir yer kaldı mı kalmadı mı çok da gerçekten üzerine konuşmak çok zor. Arkana LED'e de geldi. Öyle bir yer ki zaten burası savaş öncesinde, İsrail'in soykırımı öncesinde de.
5: O Google Map'te yayınlanan haritasında çok iyi gösteriyor. Evet. Yani. Önceki Gazze ve sonraki Gazze. Yok yani
1: öncesinde Gazze. De 2.3 milyonun küçücük bir alana sıkıştığı bir yer. Yani izleyicilerin gözünde canlanması adına düşündüğümüzde.
3: 360 kilometre kare.
1: Evet, İsrail'in düzeltiyorum. Türkiye'de herhangi bir ilçenin. İstanbul'da küçük bir ilçenin yüz ölçümü kadar
3: İkinci
1: bir yerden
3: köprüden, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Gebze'ye kadar
1: olan bir alan. Olan alan. Orada 2.3 yani milyon kişinin doğru. yaşadığı bir alan. Pek çok detay var üzerine konuşacağımız. Yani şu an hala bir geçtiğimiz 2025'te bir ateşkes ilan etti. Ekim 2025'te ama hala İsrail istediği gibi bölgede evleri yıkmaya, insanları öldürmeye, şehit etmeye, Batı Şeria da aynı şekilde zulmüne devam ediyor. Tüm dünyanın göz önünde cereyan eden bir süreçten bahsediyoruz. İrfan Kayaölgen, nasıl oldu da hala bu soykırım duramadı? Bu 2025'teki işte o ilan edilen ateşkes... Neden orada tıkandı? Neden o sürecin üzerine ölümler durdurulamadı? Niye hala devam ediyor?
3: Yani belki de önce Gazze'deki bu yani operasyonu konuşmak lazım. Aksa tufanını konuşmak lazım. Yani spontane kendiliğinden mi oldu? Sadece Yahya Sinvar'ın haberi vardı. İsmail Haniye'de böyle bir operasyon yapılacağını bilmiyordu. Bu biliyorsunuz İran'daki bir tören esnasında katledildi. Halit Meşal de bilmiyordu. Ve bu olay yani kendiliğinden mi oldu? Bu tarafı muğlak kaldı. İsrail'in haberi var mıydı? Çünkü çeşitli vesilelerle en son Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi Mossad'ın İsrail'in böyle bir saldırı konusunda uyarıldığı şeklinde bir bilgi ileri sürdü. Olan bitene baktığımızda Orta Doğu tarihi bakımından ve İsrail-Filistin ihtilafı bakımından bir dönüm noktası olabilir. Şu an işte 3. yıl geride kaldı. Bu Aksa tufanıyla başlayan Gazze'deki olaylar yeniden acaba barış sürecinin iki devletli çözümün gündeme gelmesine katkı sağladı mı? Mesela bu boyutu üzerinde durmak lazım bence. Tüm dünyada İsrail'in nasıl bir anlayışa, zihniyete, ideolojiye, dünya görüşüne Yahudilerin sahip olduğunu, tüm Yahudilerin değil ama Siyonistlerin, bu vesileyle herkes çıplak biçimde gördü. Ve kendilerini Tanrı'nın seçilmiş kulu, seçilmiş milleti olarak kabul ediyorlar. Diğer tüm insanları
6: insanımsı varlıklar olarak kabul ediyorlar. Bunu net biçimde anladık ve Siyonizmin sadece İsrail'de ibaret olmadığı da anlaşıldı. ABD'de

Batı Avrupa'da olağanüstü ölçüde bir hegemonya kurdukları ortaya çıktı. Öte taraftan İsrail saldırganlığını durdurma bakımından...

0: 10-12 civarı Avrupa devleti Filistin'i tanıdı. Joe Biden hükümeti İsrail üzerinde bir baskı kuramadı ama Trump iyi kötü bu baskıyı pratiğe yansıttı. 10 Ekim 2025'te ateşkes imzalandı fakat sonraki zamanlarda da İsrail saldırganlığını durdurmak mümkün olmadı. İsrail hakkında Güney Afrika Cumhuriyeti 2023 yılının Aralık ayında Uluslararası Adalet Divanı dava açtı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir düzineden fazla devlet müdahil olarak buna katıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savcı inisiyatif kullandı ve orada Yoav Gallant eski savunma bakanı ve Netanyahu hakkında soykırım cürümünden dolayı tutuklama kararı çıkarıldı. Yani tüm dünyada İsrail karşıtlığının arttığını, Yahudi adeta antisemitizmin türevi niteliğinde bir güçlenme olduğuna tanık olduk. Buna paralel olarak Filistin davasına sempati arttı. Şu tespiti de yapmamız lazım. Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Müslüman dünya kolektif ekonomik askeri yaptırımlarla bu saldırganlığı durduramadı. En fazla çaba gayreti gösteren ülke Türkiye oldu. İslam dünyasında da Türkiye'de de dünyanın her tarafında bir öz eleştirinin kapısı aralandı. Şimdi üçüncü yılındayız. Yani aradan 3 sene geçti. Bence 90'lara dönüş mümkün olabilir mi? Yeniden iki devletli çözüm, barış süreci bu konu belirsizliğini koruyor. Fakat İsrail'in bu coğrafyadaki varlığı bakımından da 7 Ekim 2023 bir dönüm noktası olabilir. İsrail devletini kuranlar şöyle bir açıklama yapmışlardı bir süre sonra. Arap Denizi'nin ortasında bir Yahudi devleti kurduk. Acaba 25. yılı görebilecek miyiz? 50. yılı da gördüler 1998'de. 14 Mayıs 48'de kurulmuştu İsrail devleti. 2 sene önce 75. yılı kutladılar. Yani 2023'te. Acaba şimdi ben şöyle bir ileriye yönelik olarak projeksiyon yapmak istiyorum. İsrail acaba 14 Mayıs 2048'de 100. yılı görecek mi? Görebilir. İsrail bakımından da negatife gidişin 7 Ekim 2023 tetiklendiği tarih olabilir. Çünkü o tarihten günümüze İsrail'den dış dünyaya, İsrail tabii bunu gizliyor ama devasa bir göç var. Kişiler, varlıklılar özellikle çifte uyruklu olanlar güvenliklerini, geleceklerini İsrail'in içerisinde görmüyorlar. Başka ülkelere gitmeyi peki tercih ediyorlar. Bu bakımdan 7 Ekim 2023 aslında pek çok şey bakımından bir dönüm noktası, bir kilometre taşı. Önümüzdeki zaman diliminde Filistin devletinin kurulması, bu konuda anlaşma vardı 90'ların ortasında, güçlü biçimde gündeme gelecek. Ben bunun sürpriz olmayacağına inanıyorum.
1: İsrail kısmı ile ilgili CIA raporları da İsrail basınının haberleştirdiği ülkenin iç savaş veya toplumsal çöküşün eşiğine geldiğine yönelik CIA raporlarından da bahsediliyor. Haydar Oruç,
2: evet.
1: Filistin sözlüğüyle geldiniz.
2: Evet, Filistin sözlüğüyle geldim.
1: Biraz ondan bahseder misiniz?
2: Şöyle göstermek isterim, eğer çekebilirseniz çok sevinirim. İrfan Hocam bahsetti, 7 Ekim pek çok şeyin değiştiği, değişmeye başladığı bir dönüm noktası oldu, bir milat oldu. Çok büyük acılar yaşandı, büyük bir soykırım yaşandı Gazze'de. Ama
1: kaldırabilir miyiz? Şöyle izleyicilerimize net görsün.
2: Bu elimde gösterdiğim sözlük 7 Ekim'den sonra ortaya çıkan bir ihtiyaca karşılık yazıldı. 273 akademisyen 2 yıl çalıştı bu sözlüğü ortaya çıkarmak için. 630 tane maddesi var. 1850 sayfa civarında. Anadolu Ajansı da sağ olsun bu kitabı bastı ve dağıtıyor şu anda. 7 Ekim'den sonra biz bir şey fark ettik. Kullandığımız dil tamamen Siyonistlerin dili. Kullandığımız argümanlar, terimler, kavramlar, her şey bize öğretilen, dikte edilen
1: çok ağır,
2: şeyler. Yani soykırımı tarif etmekte bile zorlandık. Gözümüzün önünde yaşanan soykırıma soykırım demedi batılı ülkeler. Bir şey Gazze'de yaşanan bir şeyi tarif etmek için biz yine Gazze'de o katliamı yapan soykırım,

0: soykırımı yapan kişilerin ürettiği jargonu kullanmak zorunda kaldık. İşte Yahudi yerleşimci gibi bir tabir var. Yani bildiğiniz gaspçı, hırsızlar ve
1: işgalci,
0: terörist onlar. Yani sadece işgalci de değil. İşte bu sözlük bu ihtiyaca cevap veriyor. Bu kavramları, terimleri yeniden yazıyor. Yeniden inşa ediyoruz. Yani bize dikte edilen, hazır sunulan, bunu kullanın denilen literatürü tamamen yıkıyor ve yeniden inşa ediyor. Bu devam edecek. Büyük Filistin sözlüğü de yazılacak. Dolayısıyla şimdiye kadar kullandığımız dili değiştireceğiz. Daha gerçek, daha hakiki, sahada olanı, gördüğümüzü bundan sonra kullanmaya çalışacak. O yüzden ben bu projede destek yer alan, destek veren Filistin Akademik Düşünce topluluğu üyelerinin hepsini buradan anmak istiyorum. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok büyük emek verildi. Çok uzun bir çalışmanın sonucuydu. Yani bunu, bu düşüncenin ortaya çıkması bile başlı başına bir başarıydı. Yani Türkiye'de sonuçta hani Müslüman bir ülke ama Türkiye'de bunu yapmak da çok zordu. Yani Türkiye'de de bir dirençle karşılaşıldı. Maalesef. Buna rağmen bu ürün ortaya çıktı. Bunun devamı gelmesini diliyorum ve Anadolu Ajansı'na tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuda bize yardımcı oldukları, bu ürünü kitap haline getirdikleri için. Bu ürün, kitabın sözlüğün içindeki kavramların da tercih edilmesi, kullanılmasını da özellikle rica ediyoruz. Bugün Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bununla ilgili bir panelimiz vardı. 7 bölge tek ses. Yani sözlüğü yazan akademisyen arkadaşlar her bölgede, üniversitelerde bununla ilgili bir çalışma yaptılar.
1: Özellikle bizlerin ekran karşısında olanların, yorumcuların.
0: Artık kullandığımız dili değiştirmemiz, daha dikkatli olmamız, daha hakiki terimleri, kavramları kullanmamız
1: çok
0: gerekiyor.
1: Çok önemli.
0: Peki. Dikkat ederlerse sevinirim. Ben de teşekkür ederim.
1: Emekleriniz için bir kez daha teşekkür edelim. Levent Eke, artık çok da az bir zaman kaldı. Süreç anlattığımız, bahsettiğimiz bir yandan öyle bir süreçten bahsediyoruz ki hani üzerine işte 1600 sayfalık bir sözlük yazmak ihtiyacı bile doğuyor. Hani zihinlerimize işleyen, farkında olmadan bile söylediğimiz siyonistlerin dilini kullandığımızdan bahsetti az önce Haydar Uruç. İrfan Bey bu sürecin nasıl buraya kadar geldiğini hepsini konuştuk. Ama ortada bir gerçek var ve gözümüzün önünde yaşanmaya devam ediyor. Kısa bir yorum.
2: Hicap duyuyorum. Bir taraftan da gurur duyuyorum. Niye hicap duyuyorum? Bizi insanımsı görüyor. İşte hocamın dediği gibi İsrail. Biz de onları yaratık olarak nitelendireyim. 21 bin çocuk var. Yani ölenleri, hayatını kaybeden, katledilenleri. Bir tarafa bırakıyorum ama 21 bini çocuk bunlar. Bunlarla, bu yaratıklarla aynı havayı solumaktan, aynı yeryüzünde yaşamaktan utanç duyuyorum. Hicap duyuyorum. Gurur duyuyorum bu ülkenin vatandaşı olduğum için. Bu sorunu dünya beşten büyüktür diyerek Birleşmiş Milletler kürsülerinden haykıran ve perde arkasında, sutre gerisinde bu katliamın yaşanmasını engelleyen, dünyanın gözünün önüne sokan, dünyanın gündemine getiren bir ülkenin, bir liderin yönettiği ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Tarihin doğru tarafındayız.
3: Kesinlikle.
2: Bir taraftan işte utancımı anlatıyorum, bir taraftan da duyduğum gururu, tarihin doğru tarafında durarak duyduğum gururu anlatmaya çalışıyorum. Tabii işte hocam biraz önce değindi, One Minute'le başlıyor aslında bütün hikaye. Ondan sonra dünya beşten büyüktür haykırışıyla Cumhurbaşkanı bunu dünyanın gözünün önüne sokuyor. O perde arkasında yaşanmasını engelliyor, perdeyi yırtıyor. İşte görün diyor. Şimdi işte Filistin'in tanınması eş zamanlı, dünya ülkeleri tarafından eş zamanlı gerçekleşiyor. Orada bir katliam olduğu, orada bir soykırım olduğu artık yavaş yavaş yavaş tamamen Türkiye'nin gayretleriyle dünyanın gündemine geliyor, kabul ediliyor bu. İşte Birleşmiş Milletler'in son genel kurulunu yaşadık, 81. genel kurul. Mahmut Abbas ikinci kez alınmadı, getirilmedi, ülkeye sokulmadı. Belki daha iyi, Mahmut Abbas'tan daha iyi anlatacak bu sorunu Cumhurbaşkanı oradaydı. Bir kez daha anlattı, bir kez daha dünyanın gündemine getirdi. Ve sadece Filistin'i de değil, mazlumların sesini bir kez daha duymayan kulaklara, görmeyen gözlere sokmuş oldu.
1: Cemal Zehir, ne zaman bitecek bu soykırım?
4: Bu soykırım tabii Netanyahu seçimlerini bekliyoruz ama seçim sonrası İsrail siyasetinin

0: ne yöne şekilleneceği belli değil.
1: Yani isimler yani, değişse siyaset değişecek
0: değişmiyor.
1: Mi?
0: Siyonizm değişmiyor. Siyonizmin bir fırsat vermeye, bulmaya görsün. Katliamların gibi yalvararak geldikleri Filistin coğrafyasında insanları katliamlarıyla, evlerini almakla, çoluk çocuğu katletmekle, kadınları öldürmekle, yaşları öldürmekle kana doymuyor. Ama mazlumların da bir sahibi vardır. Rabbül Alemin herhalde, ben bir söz birkaç defa daha dedim burada, bizim bir dostumuz vardı. Rahmetli Necip Fazıl'ın yavri olarak Hilmi Oflaz abimiz. İşportacı Hilmi diye bilinen, çok insana el sürmüş, değerli bir insandı. Cumhurbaşkanımızla beraber mezara koymuştuk. 97 yılında. Onun bir sözü vardı. O derdi ki Hilmi abim, Kudüs'ü fethedecek ordu Ayasofya'dan uğurlanacaktır. O zaman böyle bir savaş yok ama Kudüs fethedecek ordu Ayasofya'dan gitmeden bu iş olmaz. Yani buradan uğurlamamız lazım. Ama o gün gelecek. İşte hazır, onun için o güne Müslümanlar, Türkler hazır olması lazım. Ve bu İsrail'in bu kan içen vampirlerinden insanlığı kurtarması gerekiyor. Yani Orta Doğu'da İsrail'in bir şeyi yok. Ama bunun için zaman lazım. Çalışmamız lazım. O zaman ancak.
1: Bunun için de uzun süredir aslında çalışıyoruz belki.
0: Çalışıyoruz. İşte savunma sanayimize süre kalmadı. Yani savunma sanayimiz, özellikle savunma sanayi yönetimimiz, ekipleri gece gündüz çalışıyorlar. Tüm firmalarımız artık binlerce, birkaç bine ulaştı savunma sanayi firmalarımız. Her bir ürünler üretiyorlar. Onun için bu ürünler, yani istiyorsan sulhu selah hazır ol cenk'e, atalarımız demiş. Sulhu selahı sağlayabilmek için cenk'e hazır olmamız, o silahlara sahip olmamız. Hazreti Peygamber'in dediği gibi düşmanın silahları silahlanmadan düşmanın karşısına çıkmak ancak ordunu, halkını, milletini heba edersin. Çünkü biz düşmanın elindeki silahlardan daha iyisini yaparak oraya çıkmalıyız. O gün o cenk'e hazır olmak için, o büyük güne hazır olmak için çalışmalıyız. Yoksa bu coğrafyada kan, gözyaşı 200-300 yıldan beri devam ediyor. Önce Balkanlar, sonra Orta Doğu, Arap Yarımadası ve Anadolu'ya geldi. Bu 200-300 yıllık savaşın işte son 100 yılında işte biz sadece Anadolu'yu kurtarabildik. İşte bundan sonra Med ve Cezir olayımız, yani geri çekilmemiz durdu diyordu rahmetli Dündar Taşer. Taşer'in o Büyük Türkiye'si romanını da herkesin okumasını isterim. Orada bizim artık Anadolu işte Polatlı'ya kadar çekilen Türkiye, Türk milleti bugün bu sınırlarda ama artık kendisini yeniden yapılandırarak geliştirmiş olduğu teknolojilerle, gelişmiş olduğu bir ideoloji ve dünya görüşüyle yeniden, evet, tüm mazlumları şemsiyesinin altına alacak bir vizyona sahip oldu, mefkûreye sahip oldu. Şemsiyesini açtı ve onun altına mazlumlar birer birer toplanıyor. Dünya beşten büyüktür. İnşallah o mazlumlar bu süreci tamamlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Türkiye'nin güvenliği de Kudüs'ten başlar hep. Söylediği gibi, bunu da bir kez daha tekrar etmiş olalım. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Ciğer Hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Gazeteci yazar Levent Eke, Levent Bey çok teşekkür ediyorum. Gazeteci yazar Haydar Uç, Haydar Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ve Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. İrfan Hocam çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için, bir kez daha teşekkür ediyorum. Efendim böylece 24 Özel'in sonuna geldik. Hoşçakalın.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye

diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Arabanı arabam.com'a
3: aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: De böyle Otobit'te.
5: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
8: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
9: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
8: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
10: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
9: Ya ne olacağını?
8: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
9: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
11: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
12: 5G!
11: Türkcell!
12: 5G!
11: Türkcell!
12: 5G!
11: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
13: Aynen.
8: Akımlara akıyor muyuz?
13: Akıyoruz.
8: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
13: Güzel.
8: Sen ne yapıyorsun?
14: Ben bir şey yapmıyorum abi.
8: Sen Türkcell'li misin?
14: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
8: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
15: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
16: Türkcell'lere bağlan hayata.
17: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
18: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama kısaca gelin şöyle kısaca günü gündeme özetleyelim. Ege'nin incisi İzmir. İlk kez AK Parti'de sevgili izleyenler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Tugay'a rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Peki ya törende hangi mesajlar verildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? Birazdan bakacağız. Ve fon soruşturmasında bir yandan tabii sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nda sunum yaptı. Ödeme sürecine ilişkin takvimi netleştirdi. Bir diğer yandan da Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın ifadeleri alındı. Şüpheliler kendilerini nasıl savundu? Birazdan detayları paylaşacağız efendim. Bir diğer yandan 3 yıl önce bugün tarihin en karanlık sayfalarından biri açıldı. İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımda tam 3 yıl geride kaldı. Gazze'de insanlık dramı 4. yılına girerken bölgede neler yaşanıyor? Dünya Gazze'de yaşanan trajedi karşısında nasıl bir sınav verdi? Aktaracağız. Evet, Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yeni bir yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Bir yandan da polis aramasında yüz binlerce dolar ve avro, milyonlarca lira nakit para, onlarca altın ve zihniyet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli neyle suçlanıyor? Soruşturmanın ayrıntılarını da birazdan detaylandıracağız dedik ve moderatör gece başladı.

0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tugay'a rozetini taktı. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun dedi. İşte o anlar geliyor.
1: İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu.
2: AK Parti'ye geçen İzmir'e bu sözlerle seslendi.
1: İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle resmen AK Parti'ye katıldı. Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protokolde dinledi.
1: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum.
2: Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye katılımların artarak süreceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, muhalefetin yolsuzluklarına da değindi. Hizmet yolunda giden belediyelerin AK Parti'ye katıldığını belirtti.
1: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
2: Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil

0: veya AK Parti rozetini taktı.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a.
0: Rozet töreninin ardından kürsüye çıkan Cemil Tugay siyaseti hizmet için yaptığını söyledi. 7,5 yıldır belediye başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirtti. Tugay, AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kutuplaşmadan uzak bir Türkiye için çalışmak üzere partiye katıldığını belirten Tugay, İzmir için de yeni bir dönem mesajı verdi.
2: Tam burada şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. Gönüller yapmaya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı dedik efendim. Haberini de aktardık. Uzun yıllar çöp dağlarıyla ve körfezin kötü kokusuyla anılan İzmir'de artık yeni bir dönem başladı. Peki İzmir'i önümüzdeki günlerde neler bekliyor? AK Parti'nin hizmet belediyeciliği Ege'nin incisine neler katacak? Şimdi kıymetli bir konuğumuz var. Hukukçu Uğur Çağlar'la konuşacağız meseleyi. Uğur Çağlar, merhaba. Hoş geldiniz yayına.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkürler efendim. Şimdi meselenin siyasi boyutunu ve bu aşamaya nasıl gelindiğini uzun uzun konuşuruz ama öncelikle İzmirlilerin beklentileriyle başlamak isterim. AK Parti belediyecilikte bir marka, takdir edersiniz ki bugüne kadar hizmet ve eser belediyeciliğiyle birçok kent ihya edildi. CHP döneminde unutulan, atıl bırakılan İzmir'i şimdi neler bekliyor? Önümüzdeki dönemlerde neler göreceğiz, neler söylersiniz?
4: Evet. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'ndan zannediyorum burada başlamak lazım. İstanbul'da başlayan, arkasından AK Parti ile devam eden bir belediyecilik anlayışı aslına bakarsanız ülkemizin geneline artık hakim olmuş durumda. Bunu nasıl söylüyorum? Ortaya konan ilkeler ister istemez başka siyasi partiler de seçimi kazansa belli noktada artık geri dönülmüyor. Örneğin insanlara işte kimsesizlerin kimi olmak kavramı üzerinden hareket ediyoruz ya, burada insanlara yardımcı olma felsefesi aslına bakarsanız bu belediyecilik anlayışıyla birlikte, halkın yanında olma felsefesiyle birlikte gündeme gelmiştir. İşte makarnacılar diye laf atsalar da adını başka bir isim altında bir kartla aslına bakarsanız aynı yardımları onlar da yapmak zorunda kalmışlardır. Zorunda diyorum. Neden? Çünkü gerçekten belediyelik hizmetinde hani bunları yaparken ki niyet çok önemli. Önemli olan hani bunu göstermelik olarak yapmaksa o zaman işte şeklen sorunlar yaşıyorsunuz. Ama gerçekten iyi niyetle yapıyorsanız kim ne derse desin, hangi sıfatı koyarsa koysun, evet, bu hizmetlerde bir aksama olmuyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde bu noktada hizmetlerde çok ciddi aksamaların yaşandığı görülüyor. AK Parti belediyecilik anlamında gerçekten Türkiye'ye farklı bir ekol, farklı bir yapı getirmiştir. Halkın yanında yer almanın, gerçekten aslında bakarsanız belediyeciliğin o belediye ya da siyasi parti için değil, halk için yapıldığını gösteren bir örnek ortaya koymuştur. Şimdi çok enteresan bir şey vardır. İzmir'de çok bulunmadım ama gittiğim zamanlarda dikkatimi çeken İSSU vardır biliyorsunuz. İSSU Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su idaresidir. Bu su idaresi su satıyor. Yani alanları var. Musluklardan su akıyor ve siz gidip parayla bunu dolduruyorsunuz. Şimdi bir Ankaralı olarak yani bir işte su hizmetiyle ilgili böyle bir sıkıntı yaşamamış, musluklardan çoğu zaman

0: su içme imkanı bulmuş bir vatandaş olarak şunu değerlendiriyorsunuz. Yani bu sorunu çözmesi gereken bir kurum acaba nasıl su satabiliyor? Ve vatandaşlar bunu alırken neden sorgulamıyor? Aslına bakarsanız hani bunu görmediğiniz, belki yaşamadığınız için bunu algılamakta zorlanıyorsunuz. Ya da size doğal geliyor. Ya da işte o çöp yığınları, işte İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce patlayan çöpler, çöp yığınları, insanlar geçerken onlardaki yangınları bir ışık hali olarak görüyorlar ve normal geliyordu. Demek
1: Farkındalık
0: ki
1: kaybedilmiş gibi sanki
0: burada
1: biraz.
0: tabii, farkındalık kaybedilmiş. Yani şu işte ekranda da göstermiş olduğunuz manzara bir süre sonra doğal hale geliyor. Ben inanıyorum ki bu süreçte aslında bakarsanız vatandaşların belediyecilik hizmetinin ne olduğunu anlayacakları ve bu noktada bu kalite standardını yakaladıktan sonra daha da fazlasını isteyecekleri bir ortam oluşacak. O anlamda İzmir açısından özellikle yerel anlamda yapılacak hizmetlerle ben işin farklı bir boyuta geleceğini düşünüyorum. İkinci konu da bakın muhalefet edebilirsiniz. Hükümetle bir muhalefet içerisinde yer alabilirsiniz. Ama halka hizmet için belli noktalarda ortak hareket etmeniz lazım. Bunu işte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gördük, İstanbul'da da gördük. İzmir'de de buna çok müsaade edilmediğini biliyoruz. Siz eğer bir Ulaştırma Bakanı'yla veyahut da Çevre Bakanı'yla görüşürseniz o cenahta olay oluyor. Oysa bu birimlerin birlikte çalışması lazım. Bir belediyenin Çevre Bakanlığı'ndan uzak olması mümkün değil. Çevre Bakanlığı'nın sağladığı destekleri alması lazım ki şehrine daha iyi imkanlar sağlasın. Ama ya parti yönetimleri tarafından ya da bireysel olarak özellikle bu siyaseten işte biz engellendik, şu oldu, bu oldu denmek için bu irtibat hiç kurulmuyor. O zaman şu iki noktada bir, hizmet anlayışındaki değişimin İzmir'de farklı bir noktaya geleceğini söyleyebiliriz. İkincisi, özellikle devlet kurumlarıyla kavga etmek yerine uyumlu bir çalışmayla İzmir'in çok daha iyi temel gereksinimleri işte altyapıdan ulaşıma kadar birçok konuyu gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Bu noktada hani tabii siyasi tercihler vatandaşlara aittir. Seçimde neye karar verileceğini tabii ki takdir halkındır. Ama o zamana kadar İzmir'in çok daha farklı bir havaya ulaşacağını, özellikle belediyecilik hizmetleri anlamında farklı bir noktaya geleceğini hani görmek için müneccim olmaya gerek yok diyebiliriz.
1: Peki. Şimdi bir yandan da Cemil Tugay'ın mesajları da bu noktada oldukça dikkat çekiciydi. İzmir'i ayağa kaldırmak ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz dedi Tugay. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir İzmir'in müjdesini verdi. Bu mesajı nasıl yorumlarsınız?
0: Evet. Aslına bakarsanız bu mesaj içten içe geçmiş dönemle ilişkin bir rahatsızlığı dile getiriyor. Yani düşünün, siz bir yerde Büyükşehir Belediye Başkanısınız, bir şehriniz var, hizmet etmek istiyorsunuz. Bu cümle şunu söylüyor: ben bu hizmeti yapmaya çalışacaktım ama fırsat olmadı ya da yaptırılmadı. Bu fırsatı vermeyen kim? Bu düzen nereden kaynaklanıyor? Aslına bakarsanız biraz sorgulanması gereken o. Yani İzmir gerçekten güzel bir şehrimiz. Neden bugüne kadar şahlanamadı sorusunun cevabı bence bu kaygılarda yatıyor. Bakın çok enteresan bir şey var. Yani bir insanın belediye başkanı seçilmişsiniz, bir siyasi partiden seçilmişsiniz. O siyasi partiden istifa edip bağımsız olmak veyahut da başka bir siyasi partiye geçmesi aslında kolay bir süreç değil. Belediye başkanı açısından söylüyorum bunu. Yani halk anlamında halk hizmet bekliyor. Siyasi kimlikten öte yerelde özellikle o kişinin çalışmaları, halka kattığı katkılar çok önemli. Çünkü bunu görüyorsunuz, yani siyaseten çok güçlü olduğunuz bir dönemde belki çok farklı bir siyasi partinin belediye başkan adayı o bölgede gerçekten yaptığı çalışmalarla bu seçimi kazanabiliyor. Şimdi böyle bir ortam varken bir kişinin belediye başkanlığı görevinde başka bir siyasi partiye geçmesi kolay bir süreç değil. Peki neden buna gerek oluyor? Şimdi hani bir taraf bunu şuna yormaya çalışıyor. Diyor ki işte bu yapılanlar operasyon korkusuyla yapılan şeylerdir. Orada da şöyle bir mantık hatası var. Şimdi yapılan operasyonlarla tutuklanan herkes temiz, hiçbir suçu yok. Ama diğer tarafta sizin belirlediğiniz adaylar belli durumlardan rahatsız olmuşlar. Başka partiye geçince bunlar bu yolsuzluk iddialarından geçtiler. Bir, bu insanları siz belirlemişsiniz. Nasıl belirlediniz o zaman, bu soru. İkincisi, burada bir mantık hatası yok mu? Yani bir tarafta soruşturmalarla ortaya konmuş deliller varken bu insanları suçsuz addedenler, diğer tarafta bu insanları adeta bir çamur atma içerisine giriyorlar. Yani bu doğru bir yaklaşım değil.

0: örneğin buradaki işte hizmet etme, yani bunun da yakinen şahidiyim. Hakikaten şu an Yeni Parti, belki bir dönem önce CHP olarak addedeceğimiz siyasi angacı yapı gerçekten belediyecilik hizmetlerinin verilmesi konusunda çok ciddi sıkıntılı bir süreç oluşturuyordu. Yani bu insanların eğer gerçekten samimiyetle bir hizmet ve eser üretmek istiyorsa, zannediyorum bu yola girmeleri, bu noktada bu adımı atmalarından doğal başka bir yol kalmıyor. Burada da kendisini prensip olarak hizmet belediyeciliği olarak adlandıran AK Parti'nin tercihini de doğal görmek lazım. Onun için zannediyorum Sayın Tugay'ın cümlelerinde bundan sonra şahlanacak kısmı, evet, beklenti bu noktada çok daha büyük olacaktır İzmir halkı için. Ama bence geçmişe dönük olarak da neden bunlar yapılamadı, neden şahlanamadı sorusunun cevabı, aslına bakarsanız özellikle hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Yeni Parti içerisinde belediyeciliğe bakış, işte belediye imkanlarının nasıl kullanıldığına ilişkin iddialarla biraz daha netleşmiş oluyor.
1: Peki Uğur Çağlar, şimdi bir yandan da son dönemde AK Parti'de ciddi bir transfer hareketliliği var, biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan rüşvetsiz selam dahi vermeyen, gece yarısı sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler güvenli liman olarak AK Parti'yi görüyor dedi bugün. Cemil Tugay cephesinden bakacak olursak konuya, neden AK Parti'ye katıldı? CHP'de uzun yıllar simge bir isim olarak öne çıkan Tugay için cesur bir karar bu bakıldığında. Hizmet siyaseti yapmak isteyenler için AK Parti alternatifsizdir denilebilir mi bu noktada?
0: Ya elbette şöyle, sadece biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ya da Yeni Parti üzerinden gitmeyelim. Birçok siyasi partiden bu noktada AK Parti'ye katılım olduğunu görüyoruz. Bir şey baştan aslında ifade etmiştim. Yani belediyecilikle ilgili bir marka oluşturulmuşsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı faaliyetler ve çalışmalar arkasından o felsefe ve ekolün Türkiye'ye AK Parti ile birlikte yayılmasıyla birlikte, elbette ki belediyecilik denince akla ilk gelen parti AK Parti. Bu noktada hiçbir sorun yok. İşte yani Sayın Tugay'ın bugün gelip kimsesizlerin kimi olmak için AK Parti tercihi, bu söylemden etkilendiğini söylemesi bence çok kıymetli. Demek ki hani geçmişte bunu yapmasına müsaade edilmemiş. Böyle bir yapının içerisinden çıkıp geliyor. Onun için çok doğal olarak bu felsefeyi bir ön ilke olarak kabul eden, önce halk diyen, halka hizmeti önceleyen bir yapıya gelmeleri çok doğal bir durum.
1: Geçtiğimiz günlerde de aslında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti, hatırlayacaksınız. Cemil Tugay gibi Yavaş'ın da AK Parti kadrolarına katılması beklenebilir mi sizce?
0: Tabii bence burada Sayın Yavaş'ın ne yapmak istediğiyle ilgili yol haritası çok önemli. Bunu bu yayınlarda daha önce de aslında konuşmuştuk.
1: Evet, çok
0: Sayın Mansur
1: konuşuldu
0: Yavaş,
1: gündemde.
0: evet. Sayın Mansur Yavaş'ın eğer temel felsefesi Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden hala devam ediyor ve belediyeciliğe geri dönmeyecekse, böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini söylememiz lazım. Burada hani bir noktada gene hükümetin engellemeleri iddialarıyla hareket edilecek. Diğer tarafta bağımsız olarak hareketle muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışacak. Eğer bu yol haritasına devam ettirecekse Sayın Yavaş'ın böyle bir katılımı olmayacak. Ama Sayın Yavaş o ziyaret üzerinde söylediği gibi ulaşımdan işte altyapıya, Ankara'nın sorunlarını konuştuk ve bunları çözmek istiyoruz diyor ise şu an zaten bağımsız durumdadır. Zannediyorum yol haritası onun da AK Parti'yi gösterir. Ama bence burada önemli kriter Sayın Yavaş'ın bundan sonra yol haritasının hangi yönü gösterdiğine bağlı. Yani belediye başkanlığı yapıp halka hizmet konusu mu, yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığı için muhalefetle birlikte hareket etmek için bir yol haritası mı? Bence bu iki kriterden hangisini seçeceğine bağlı. Zannediyorum ilerleyen günlerde bunu daha net olarak göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkürler yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum günü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısı vesilesiyle Rus lider Putin'i tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konularda ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğunu ifade etti. Bugün İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımın ardından tam 3 yıl geride kaldı sevgili izleyenler. Gazze'de insanlık dramı 4. yılına girerken insani dram olanca büyüklüğüyle dünyanın vicdanının karşısında duruyor. İsrail ise hem dünya siyasetinde hem de uluslararası yargı önünde giderek yalnızlaşıyor.

7 Ekim 2023. Hamas'ın İsrail'e taarruzu uzun süredir soykırım için bekleyen kana susamış bir elin büyük bir zevkle katliamlara girişmesine dönüştü. Tarihin en karanlık sayfalarından biri açıldı. Ardından gelen yıkım bugün 3 yılını doldurdu ve çok yavaşlasa da aslında sona ermedi. Savaş öncesi Gazze zaten ablukayla boğuşan 2,3 milyon insanın daracık bir alana sıkıştığı, altyapısı kırılgan bir yerdi. Bugünse Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre dünya üzerinde kayda geçmiş en ağır ekonomik kriz yaşanıyor. Yapıların %80'inden fazlası hasar gördü veya tamamen yok oldu. Refah, Tel el-Sultan ve Han Yunus'un bazı mahalleleri uydu görüntülerinde tanınmaz hale geldi. Kaba tahminlere göre bölgede 61 milyon ton moloz var. Bu son 18 yılda dünyadaki tüm savaşlarda çıkan molozun 20 katı. Resmi verilere göre can kaybı sayısı 74 bini aştı. Bunlardan 20 binden fazlası çocuk. Yaralı sayısı 175 binin üzerinde. Enkaz altında hala 8-10 bin insanın cesedi olduğu tahmin ediliyor. Her gün enkazdan çıkarılan kemikler, saçlar, parçalanmış bedenler, ailelerin acaba o mu diye baktığı bir cehennem sahnesi adeta. Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes bile tam anlamıyla İsrail'i durdurmadı. Ateşkes sonrası bile binlerce kişi hayatını kaybetti. İşgal güçleri Gazze'nin yaklaşık %60-65'ini fiilen kontrol ediyor veya sarı hat adı verilen güvenlik bölgelerine çevirmiş durumda. İnsanlar sürekli daha dar alanlara sıkıştırılıyor. Çadır kamplarında, yarım yıkık binalarda, farelerin ve bitlerin cirit attığı yerlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Temiz suya erişim günde 6 litrenin altında. Hastanelerin büyük kısmı ya yıkıldı ya kısmen çalışıyor. Kanser ilaçları, diyaliz malzemeleri, protezler sınırlardan geçirilemiyor. Çocuklar okula gidemiyor. 200 bine yakın çocuk eğitimden yoksun. Açlık resmen kıtlık seviyesinden çıkmış olsa da 1,4 milyon insan hala akut gıda güvensizliğinin içinde. İşsizlik %90'lara yaklaştı. Kişi başına düşen yıllık gelir 212 dolara geriledi. Yani günde 58 sent. Yeniden inşa için gereken para 71,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ama moloz kaldırılamıyor, ağır makinelerin girişi engelleniyor. İnşaat malzemeleri de kısıtlı. Bu sıradan bir savaş yıkımı değil. Hayatta kalma araçlarının sistematik olarak yok edilmesi. Su, elektrik, tarım arazileri, hastaneler, okullar. Sınır tanımayan doktorlar örgütü gibi kuruluşlar buna asfiksi diyor. Hücrelere oksijen ulaşamaması nedeniyle yaşanan boğulma. Gazze yavaş yavaş nefes alamaz hale getiriliyor. Geride kalanların günlük hayatta kalma mücadelesi de çok zorlu. Gazze'de bir anne çocuğuna ekmek bulmak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Bir baba yaralı oğlunu omzunda taşıyarak yıkık bir kliniğe ulaştırmaya çalışıyor. Gençler molozların arasından metal ve plastik toplayıp satmaya çalışıyor. Kış bu şartlarda üçüncü kez yaklaşıyor. Sel riski altındaki 450'den fazla yerde 460 bin insan barınıyor. Binalar çöktü. Eylül

0: İnsanların çaresizlikten sığınıp gece uyuduğu ağır hasarlı bir apartman yıkıldığında 21 kişi, çoğu çocuk, enkaz altında kalmıştı. Bölgede hijyen koşulları olmaması, altyapı harabiyeti ve haşereler nedeniyle hastalıklar da kol geziyor. Uyuz, hepatit, solunum yolu enfeksiyonları, İsrail'in saldırıları ve engellemeleri nedeniyle sağlık hizmetlerinin verilememesi sebebiyle uzuvları kesilen 43 bin insan var. Bunların büyük kısmı belki de basit ilaçlar ve tedavi imkanları olabilseydi tedavi edilebilecekti. Bölgede rehabilitasyon merkezleri de yok. Fiziksel yaralar belki zamanla iyileşecek ama psikolojik travmalar nesiller boyu sürecek. BM yetkilileri acı çizelgelerin dışında diyor. Bu sadece rakamlar değil. Bir halkın kolektif hafızasının, kimliğinin ve geleceğinin parçalanması. Uluslararası hukukçular İsrail'in bu soykırımını, yardım ablukasını, kasıtlı aç bırakmayı ve daha da artırılabilecek örnekleri savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendiriyor. İsrail ve yöneticileri uluslararası yargı önünde de yalnızlaştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2024'te Başbakan Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Suçlamalar arasında savaş yöntemi olarak aç bırakma, sivillere kasıtlı saldırı, cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı fiiller var. Uluslararası Ceza Mahkemesi bu suçların Gazze'de sivil nüfusuna yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğunu açıkladı. İsrail yargı yetkisini reddediyor. Emirleri antisemitik ve siyasi diye niteliyor. Ancak o emirler olduğu yerde duruyor. Birçok ülkede Netanyahu'nun seyahati riskli hale geldi. Uluslararası Adalet Divanı'nda da soykırım iddialarıyla ilgili davalar sürüyor. Güney Afrika'nın açtığı dava dünyanın gözünü Gazze'ye çevirdi. Türkiye'nin de her iki mahkemedeki yargı süreçlerine yoğun desteği var. ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği bile bu hukuki yalnızlaşmayı tamamen engelleyemedi.
1: Üç yıl geride kaldı ama Gazze'liler her geçen gün ölümle burun buruna gelmeye devam ediyor. Şehitlerin sayısı yükselirken geride kalanların mücadelesi ağırlaşıyor.
2: Güvenlik, barınak ve huzur umuyoruz. Her şeye ihtiyacımız var ama hiçbirine sahip değiliz.
0: Yeni bir gün daha doğdu. Ancak kabus gibi ülke topraklarına çöken İsrail katliamları ne yazık ki sürüyor. Gazze'de soykırımın 3. yılının sabahında güneş bir kez daha hayatta kalma mücadelesini beraberinde getirdi. Temel ihtiyaçlardan mahrum olan Filistinliler kısıtlı imkanlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
3: 3 yıldır inanılmaz derecede zorlu yaşam evrelerinden geçtik. Dünyada hiçbir ülke burada yaşadıklarımızı yaşamadı. Bir imha savaşı, açlık, okulların ve üniversitelerin yokluğu, hiçbir şey kalmadı. Durum vahim.
4: Fişi ilim, fişi cemiyat, fişi...
0: Su için onlarca kişi sırada bekliyor. Elektrik yok. Gıda malzemeleri oldukça kısıtlı. Çocuklar eğitim almak yerine yaşadıkları acı günlerin travmalarını taşıyor. Aileler de perişan.
2: Her şeyimi kaybettim. Evim gitti, yıkıldı ve çökmek üzere. Yine de içince yaşamaya devam ediyoruz. Keşke üzerimize yıkılsa da bu hayattan nihayet huzur bulsak diye düşünüyoruz.
0: Filistinlilerin birçoğu yıkımın ortasında çadırlarda yaşıyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri ve ablukası kötü yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.
5: Sığınacak yerimiz yok. Bir yerin güvenli olup olmadığını merak ediyoruz. Savaş uçakları her yerde. Bombalamalar ve saldırılar sürekli devam ediyor. Yiyecek yok, güvenlik yok, hiçbir şey yok.
0: Filistinlilere umut olacağı düşünülen ateşkes İsrail'in ihlalleriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. İsrail ordusu soykırımın 3. yıl dönümünde savaş uçaklarıyla Gazze'de korku saçtı. Han Yunus'un Mevasi bölgesi üzerinde alçak irtifada uçuş yaparak ısı fişekleri attılar. Ve Gazze'de düzenlenen saldırıdaysa şehitlerin sayısı yükseldi. İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da da yıkımı genişletiyor. Filistinlilere ait evler, araçlar ve araziler tahrip edildi. İşgalci Yahudiler, Batı Şeria'nın güneyinde evini kuşattıkları Filistinli çifti darbetti. İsrail yönetimi ise Filistin topraklarında Kasım sonunda yapılması planlanan genel seçimlerin hazırlıkları kapsamında kısıtlamalara gitti. Filistin Merkezi Seçim Kurulu temsilcilerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'e girişine izin vermediler. Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. Ülkenin güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenlendi. Mercayon Ovası'nın kuzeyinde de bir top mermisi düştü.

0: Kantara beldesinin çevresinde de patlamalar vardı. Uluslararası toplumda İsrail'in savaş suçları ve soykırımına karşı çok sayıda tepki var. Soykırımın yıl dönümünde Fransa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlenecekti. Ancak yönetim bu gösteriye izin vermedi. Protestoya kamusal düzen açısından risk oluşturacağı gerekçesiyle yasak getirildi.
1: Yalan söylediler. Gazze'deki gazetecilerin tanıklıklarını sayfalarına taşıyan gazete 4. sayısında bu manşetle okuruyla buluştu. Bu kez ateşkes sonrasında yaşananları ele aldı. Gazze'den dünyaya seslenen gazetecilerin anlattıkları gazetenin sayfalarında yer buldu.
2: Yalan söylediler. İki kelimelik manşetin ardında Gazze'den yükselen sesler var. Ateşkesin ardından yaşananlar, o günlere tanıklık eden gazetecilerin anlatımıyla sayfalara taşındı.
3: Gazze'de gazetecilik yapmak hiç olmadığı kadar zor. 280 gazeteci arkadaşımız hayatını kaybetti. Orada bir soykırım yaşanıyor. Bunu dünyaya duyurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben de görevimi yaparken yaralandım. Vücudumda 6 şarapnel yarası var. Ateşkes diye bir şey olmadı, yalan söylediler. Soykırım hala devam ediyor.
2: Onlar kameralarını Gazze'ye çevirdi. Gördüklerini, yaşadıklarını dünyaya aktardı. Gazetede o tanıklıkları bir araya getirdi. 4. sayısında saldırıların sona erdiği yönündeki söylemleri sahadaki gazetecilerin anlatımlarıyla ele aldı.
4: 7 Ekim'den sonra da yaşanan katliamlar ve soykırımlar, özellikle gazetecilerin direkt olarak İsrail tarafından hedef alınması gazetenin aslında doğuş sebeplerinden biri. 7 Ekim'in başladığı ilk yıl biz gazetenin bir sayısını çıkarttık. Aslında o dönem sayılı bir gazete veya çalışma değildi. Özel bir çalışmaydı. Fakat olaylar ve süreç, soykırım devam ettiği için her yıl 7 Ekim yıl dönümünde yeni bir sayı çıkarmaya başladık.
2: Gazetenin hikayesi 2023'te başladı. İlk sayı Gazze'de görev başında hayatını kaybeden gazetecilere ithaf edildi. Başlangıçta tek sayı için yola çıkılmıştı. Ancak gazetecilere yönelik saldırılar sürdükçe yeni sayılar da hızlandırıldı.
4: Şu anda İsrail hakikati, katliamı ve soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri hedef alıyor. Almaya da devam edecek, bunu da biliyoruz. Oradaki katliamlar bitmeden, oradaki meslektaşlarımız kendi mesleklerini özgür bir şekilde yerine getirmeden bizim de bu çalışmalarımız bitmeyecek.
2: Filistin için gazeteci dayanışmasının hazırlandığı gazete bu yıl Anadolu Medya Ödülleri'nde yılın vefa ödülüne layık görüldü. Şimdi 4. sayısıyla okurlarının karşısında.
1: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan bir kez daha Gazze'deki zulme dikkat çekti. Detaylara bakalım. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emin Erdoğan, Gazze'de 3 yıldır insanlığın gözü önünde bir halkın köklerinin, hafızasının silinmeye çalışıldığını belirtti. Binlerce çocuğun büyüyemeden, binlerce annenin evladına son kez sarılamadan hayattan koparıldığını dile getirdi. Geride acısını sırtlanıp toprağına tutunan milyonların kaldığını söyledi. Gazze'de yaşananlar yalnızca Filistin'in meselesi değildir dedi. Cezasız kalan her zulmün yarın başka bir halkın, başka bir coğrafyanın kaderi olabileceğini vurguladı. Gazze'yi savunmanın, hayatta kalanların yarınını ve insanlığın ortak vicdanını savunmak olduğunu vurguladı. Şehit düşen tüm Filistinli kardeşlerimizi dinmeyen bir hüzün ve rahmetle yad ediyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum dedi. Tarihin azabından... Gazze'deki insani kriz 3. yılını doldururken Türkiye'nin bölgedeki yardım eli kesintisiz uzanmaya devam ediyor. Türk Kızılay'ın iyilik gemileriyle bölgeye ulaştırdığı insani yardım miktarı 25 bin tonu aştı. Ateşkes sonrası acil yardımdan iyileştirme evresine geçen Kızılay Aş Evleri, temiz su tedariği, hastane destekleri ve savaş mağdurlarına yönelik protez projeleriyle kalıcı çözümlere odaklanıyor.
0: Evlerinden oldular. Annesiz, babasız kaldılar. Bir somun ekmeğe, bir yudum suya muhtaç duruma düştüler. Ancak Türkiye Gazze'yi unutmuyor. Yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Onlardan biri de Türk Kızılay. Kızılay'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana süren Gazze'deki yardım operasyonları 3. yılını doldurdu. Afat koordinasyonuyla Mersin'den Mısır'ın El Arish limanına uğurlanan 21 iyilik gemisi aracılığıyla bugüne kadar 25 bin tona aşkın malzeme bölgeye ulaştırıldı. Kızılay aşevleri kıtlığın en yoğun hissedildiği dönemlerde dahi kapanmadı. Günlük 30 bin kişi kapasitesiyle bugüne kadar yaklaşık 18 milyon öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Salgın hastalıkların yayıldığı bölgede en kritik ihtiyaç olan temiz suya erişim sorunu Kızılay'ın günlük 150 tonluk su dağıtımıyla hafifletiliyor. Ekipler El Emel ve El Mevasi hastanelerine 10,5 milyon liralık tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirdi. Tedavi masraflarını karşılayamayan hastalar için de 3,2 milyon liralık destek fonu oluşturuldu. Bugüne kadar dağıtılan 200 binden fazla hijyen kolisiyle de salgın riskinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Şubat 2026'da Gazze delegasyonunu yeniden faaliyete geçiren Kızılay, artık sadece acil yardıma değil, kalıcı iyileştirme projelerine de odaklanıyor. Saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için başlatılan protez-ortez destek projesi meyvelerini vermeye başladı. İlk etapta 6 kişi yeni protezlerine kavuştu. Ekipler ayrıca Gazze Neşeli Çocuklar Projesi ile savaşın gölgesindeki çocuklara psikososyal destek sağlamayı sürdürüyor. Kızılay yönetimi yaşam koşulları normale dönene kadar sahadan ayrılmayacaklarını vurguluyor.
1: İstanbul Eyüp Sultan Meydanı'nda bugün çok anlamlı ve yürek burkan bir etkinlik var. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'in 3. yılında gündem değişir, gerçek değişmez sloganıyla bir araya gelindi. Deniz Feneri Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte meydana sergilenen küçük kefenler yaşamını yitiren binlerce çocuğu temsil ediyor.
5: Yani bu dünyada yaşanılacak bir dünya değil.
6: Gazze 3 yıldır esaret altında. Aslında 3 yıl değil, 73 yıldır esaret altındadır.
7: İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırılarının üzerinden tam 3 yıl geçti. Aradan geçen zamanda binlerce masum sivil hayatını kaybederken tablonun en ağır faturasını yine çocuklar ödedi. Gazze'de en az 21.700 çocuk yaşamını yitirirken 10 binlerce çocuk da ağır yaralandı.
8: 7 yaşındasın, burada Gazze'de yaşananları anımsamak için geldin.
9: Evet.
8: Ve Özgür Filistin yazdın.
9: Evet.
8: Keşke çocuklar ölmese değil mi?
9: Evet, keşke ölmese.
8: Kimi evinde, kimi ise annesinin yanında, kimi ise henüz birkaç aylıktı. İşte görmüş olduğunuz gibi 21 binin üzerinde çocuk İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Eyüp Sultan Meydanı'nda da görmüş olduğunuz sembolik kefenler içerisinde yer alan bebeklerle Gazze'de yaşananlar gündem değişir, gerçek değişmez sloganıyla bir kez daha hatırlanıyor.
10: 7 Ekim 2026 bugün 3. yılındayız Gazze'nin. Soykırımın 3. yılındayız aslında bakılırsa. Eyüp Sultan'ın meydanında yapmış olduğumuz etkinlikte aslında bir farkındalık etkinliği. Gündem değişir, gerçek değişmez başlığıyla bu sloganla başladık. Burada ne yapıyoruz? Küçük kefenler sergisiyle oradaki aslında şehit edilmiş bebeklerin 1 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşındaki bebeklerin temsili görsellerini ortaya çıkarttık.
8: Keşke elimden bir şey gelse, nehirden denize özgür Filistin, kalbimiz Gazze ile yazıları panoyu doldurmuş durumda. İşte Eyüp Sultan Meydanı'na gelen binler Gazze'de yaşanan soykırımı, İsrail'in katliamlarını burada bir kez daha anımsatıyor ve Gazze'yi yeniden gündeme taşıyarak panoya duygu dolu sözlerini bırakıyorlar.
7: Bu büyük insani dramı hafızalarda diri tutmak ve unutturmamak amacıyla Deniz Feneri Derneği İstanbul Eyüp Sultan Meydanı'nda kapsamlı bir etkinlik başlattı. Gündem değişir, gerçek değişmez sloganıyla düzenlenen organizasyonda Gazze'de yaşamını yitiren çocukları temsil eden sembolik kefenler meydanda sergilendi. Görenlerin yüreğini burkan bu görüntü yaşanan vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.
5: 194 ülke var. Bunu 5 kişi mi idare edecek? 5 ülke mi? Niye dur dedirtmiyorlar? Ne yapacağız abi? Yapamıyoruz. İçimizi atıyoruz. Ben her zaman böyleyim ya. Dayanamıyorum. Ne yapayım?
11: Benim annem babam şehit oldu. Filistin'de bomba patladı. Abim de 20 yaşındaydı. Bu da askerdi. Onu da öldürdü. Allah bizi kurtardı yani. Biz bu Türkiye'ye girdik. Allah sizler de razı olsun Rabbim.
7: Etkinlik sadece bir sergiden ibaret değil. Alanda kurulan özel bölümlerle ziyaretçilere farklı deneyimler sunuluyor. Ayrıca vatandaşların Gazze için duygu ve düşüncelerini yazabildiği özel bir mektup alanı da oluşturuldu.
8: VR gözlük sayesinde ise kafanızı nereye çevirirseniz yıkılmış bir bina, kafanızı nereye çevirirseniz açlık içerisinde

0: de kuyruğa girmiş Gazze'lileri, binlerce insanı görebilmek mümkün. İşte bu gözlükler sayesinde oradaki insani dramı da yakından deneyimleyebilmek mümkün.
1: Dünyanın gündemi ne kadar değişirse değişsin, Gazze'deki gerçeğin unutulmaması amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik 11 Ekim'e kadar Eyüp Sultan Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

0: merhamet ve dayanışma mesajı verdi.
1: Kardan aydınlık bu kez Gazze için söylendi. YETEV öğrencilerinin sesi Gazze'deki acılara karşı ortak vicdana dönüştü. YETEV okulları öğrencileri Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkat çekmek ve hayatını kaybedenleri anmak amacıyla anlamlı bir farkındalık çalışması hazırladı. Merhum Abdurrahim Karakoç'un şiirinden uyarlanan Kardan Aydınlık ezgisi bu kez YETEV öğrencilerinin sesinden yükseldi. Çalışmada farklı kampüslerden ve farklı yaş gruplarından öğrenciler bir araya geldi. İlk kayıtlar YETEV Türk Müziği İlkokulu kampüsündeki profesyonel stüdyoda okul sazendeleri ve öğrencilerin vokalleriyle gerçekleştirildi. Ardından farklı kampüsteki öğrenciler ezginin bölümlerine eşlik ederek klip çekimlerinde yer aldı. Ezginin bölümlerini adeta birbirlerine devreden öğrenciler, müzik ve görüntüleriyle merhamet, vicdan, dayanışma ve barış mesajı verdi. YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi de çalışmayla çocukların sesinden yükselen mesajların ortak vicdana ulaşmasını amaçladıklarını belirtti. Tüfekçi, öğrencilerin dünyada yaşanan acılara duyarlı, başkasının acısını kendi meselesi olarak görebilen bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini ifade etti.

0: Devlet korumasında yetişen 394 genç kamu kurumlarında göreve başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, atamaların gençlerin hayat yolculuğunda önemli bir aşama olduğunu söyledi. Göktaş, bugüne dek 66.743 gencin kamuya yerleştirildiğini açıkladı.
1: 394 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarımıza yerleşmeleri amacıyla kura çekimini gerçekleştireceğiz ve onların heyecanına, mutluluğuna hep birlikte ortak olacağız. Tüm evlatlarımıza şimdiden yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum.
2: Devlet korumasından yararlanan çocukların eğitiminden mesleki gelişimine kadar farklı alanlarda desteklendiğini belirtti. Bu yıl 258 gencin üniversiteye yerleştiğini, çocukların spor, kültür ve sanat alanlarında da desteklendiğini aktardı.
1: Şu an gerçekleştirdiğimiz atamalar evlatlarımızın hayat yolculuğunun önemli bir aşamasıdır. Bugüne kadar 66.743 gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdik.
2: Bakan Göktaş, bakanlıkta düzenlenen devlet korumasından yararlanmış gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi kura törenine katıldı. Gençlerin çalışma hayatına hazırlanması için iş ve meslek danışmanlığıyla kariyer gelişim programlarının da sürdürüldüğünü belirten Göktaş, özel sektörde çalışan gençlere yönelik istihdam teşviklerinin de uygulandığını söyledi.
1: Bugünden itibaren sizler de devletimizin farklı kurumlarında millete hizmetin bir parçası oluyorsunuz. Görevlerinize başlamadan önce bulunduğunuz illerde iş hayatına uyum seminerlerimizle katılmanız için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık.
2: Atama sonuçlarına 7 Ekim saat 17'den itibaren bakanlığın web sayfası E-Devlet ve E-Ailem sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
3: Yetiştikleri devlete hizmet edecekler yurdum 400.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde yapay zeka kullanımına dikkat çekti. Bilgiye ulaşmak kolaylaşırken araştırma ve sorgulama alışkanlığının korunması gerektiğini vurguladı. Peki yapay zeka öğrenmeye destek mi oluyor? Öğrenciyi hazır cevaba mı alıştırıyor? Bakalım.
4: Bir soruyla başlıyor, saniyeler içerisinde cevap geliyor. Yapay zeka zor bir konuyu açıklıyor, ders notlarından çalışma soruları hazırlıyor. Ancak bilgiye hızlı ulaşmak, o bilgiyi öğrenmek için yeterli mi?
5: Üniversite dönemimde, tercih dönemlerimde yapay zekaya sordum.
6: Öğretmenler mi daha yardımcı oluyor bu konuda, yoksa yapay zekaya mı danışmak daha yararlı?
7: Yani öğretmenler bence daha yararlı.
8: Uzun uzun not çıkarmak, sayfalarca metni özetlemek, şimdi ise tek bir komutla kolayca yapılabiliyor. Yapay zeka öğrencilerin ders çalışma alışkanlığını da büyük ölçüde değiştiriyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan da akademik yılı açılışında bu değişime dikkat çekti. Bilgiye erişim kolaylaşırken araştırma sürecindeki emeğin geri planda kaldığını belirtti. Bilgiyi karşılaştırmanın ve farklı kaynaklardan sorgulamanın önemine vurguladı.
9: Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği

0: Dediğim gibi aslında yapay zeka öğrenme öğretme süreçlerine bir hazır teknoloji olarak girdi. Ve bu teknolojiyi şu an yeni bir teknoloji olarak çok uygun kullandığımızı ne yazık ki söyleyemiyoruz. Yani öğrencilerin kullanımlarına baktığımız zaman araştırma sonuçları da bize öğrencilerin derslerdeki puanlarının arttığını fakat bununla birlikte öğrenme düzeylerinin düştüğünü gösteriyor. Bu gerçekten çok problematik bir durum.
1: Ekranda uzun ayrıntılı bir cevap var ama içinde yanlış bilgi de olabilir. Hatalı bir kaynakta. Bu yüzden cevabı almak kadar doğruluğunu kontrol etmek de gerekiyor.
0: Burada yapmamız gereken şey aslında yüksek öğretimde özellikle gerçekten pedagojik yaklaşımımızı değiştirmek. Bunun ötesinde çok önemli bir başka konu ise akademik dürüstlük ve öğrencilerin gerçekten kendi öğrenmelerini merkeze alıp bu araçları yanlış kullanmayıp kendi öğrenmelerini destekleyecek şekilde kullanmayı öğrenmeleri. Buna yönelik olarak da aslında öğrencilere destek programları hazırladık. Bunları da uygulamaya başlayacağız.
1: Yapay zeka cevabı hızlandırıyor. Ancak o cevabı sorgulamak, başka kaynaklarla karşılaştırmak ve kendi cümleleriyle anlatabilmek öğrenciye düşüyor.
2: Teknofest Şanlıurfa şanıyla kapılarını kapattı efendim. Büyük katılım ve coşkuyla gerçekleşen etkinlikte düzenlenen yarışmaların ardındansa öğrenciler ödüllerine kavuştu elbette. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri de Teknofest'ten madalyalar ve ödüllerle döndü. Ödüllerini İstanbul'a getiren öğrenciler İTÜ'de gerçekleşen basın toplantısında bir araya geldi. Bakalım.
1: Kendileri daha küçük ama hayalleri ise çok büyük. İTÜ'lü öğrenciler Teknofest Şanlıurfa'dan onlarca ödülle döndü.
3: Haftalarca, aylarca dirsek çürüttüler, çalıştılar. Fakat o çalışmanın sonucunu da Şanlıurfa Teknofest'te aldılar. İTÜ'lü öğrenciler hazırladıkları yerli ve milli ürünlerle katıldıkları yarışmalardan bol bol ödülle döndüler.
1: Güneydoğu'nun göz bebeği Şanlıurfa'da bu sene 15. kez kapılarını açan Teknofest, 1,5 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı. Dev katılımla gerçekleşen etkinlikte 62 ana kategori ve 145 alt kategoride yarışmalar düzenlendi. Savaşan İHA'lar, Robolink, Model Uydu, Roket ve Tarım Teknolojileri gibi alanlarda gerçekleştirilen yarışmalara İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de onlarca öğrenci katıldı. Yerli ve milli ürünlerle yarışmaya katılan ve başarı sağlayan öğrenciler ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen basın toplantısında bir araya geldi.
4: Bu yıl gerçekten İstanbul Teknik Üniversitesi, üniversitemiz, öğrencilerimiz büyük bir başarıya imza attılar. 10 farklı kategoride arkadaşlarımız birinci oldular. 5 farklı kategoride ise ikincilik, bir kategoride üçüncülük ve aynı zamanda TÜBA ile birlikte yürütülen Teknofest TÜBA'da da 3 ödül alındı. Yani dolayısıyla toplam 19 tane ödül bu yıl üniversitemiz öğrencileri tarafından hak edilmiş oldu. Bu gerçekten muhteşem bir başarı.
1: Milli teknoloji hamlesi ışığında çalışmalarını sürdüren Türk gençleri yaptıkları projeleri ise 24'e anlattı.
5: Onlar yapıyorduk. Hani nasıl çalışıyor? Mantığını anlamak üzerine çalışıyorduk. Sonradan Teknofest'te FPV drone izleme kategorisinin açıldığını gördük. Bu sene ilk defa açıldı bu kategori. Biz de dedik ki madem dronlarla ilgili çalışıyoruz, bu kategoriye de girelim. Kendimizi göstermeye çalışalım. Ne yapabilirsek. Çok şükür birinci olduk. Dronumuzun en temelde yaptığı şey başka bir drone'u otonom şekilde takip etmek.
6: Bizim kategorimizde bu bir model roket ama gerçek savunma sanayisinde bu model roket gerçek bir rokete de dönüşebilir. Aracımız küçük bir torpido belki de ama büyük bir gemiyi düşürebilecek seviyede patlayıcı da konulabilir. Takdir edersiniz ki hani herkesin gözü üstümüze düştü. Haluk Bayraktar olsun, Selçuk Bayraktar olsun. Geldiler ve hani gerçekten ürünümüze bir ilgi doğdu. Bunun sonucunda birkaç yerle görüşmemizi sağladılar ve hani bunlar sürekli devam ediyor. Yani süreç içerisinde gelişecek şeyler bunlar.
7: Roket motoru yapıyoruz. Aslında tamamen kendi yerli ve milli imkanlarıyla geliştirdiğimiz bir roket motoru bu. Daha öncesinde de dikey inişli roket motoru geliştirmiştik. Buradaki amacımız bir ekosistem oluşturarak önce uçmayı, sonra roketle inmeyi ve daha sonra da işte motor üreterek güç üretmeyi öğrendik. Bu aslında milli teknoloji hamlesini daha alt risinde, az önce rektörümüzün de bahsettiği gibi dibe doğru yaymaya çalışıyoruz. Bizim amacımız hem yetişmek hem de birilerini yetiştirmek aslında bu şekilde.
1: Önlerinde dünya var, zihinlerinde ise başarı gayesi. Onlarsa yerli ve milli ürünleriyle birlikte Türkiye için durmadan çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.
2: Evet, artık günümüzde 50 yaşın altında da kanser vakaları görülüyor. Vatandaşlar genç yaşlarda da kansere yakalanabiliyorlar. Peki kanser olma yaşı neden bu kadar?

0: kadar düştü ve gençlerde en çok hangi kanser türleriyle karşılaşılıyor? Cevabı haberde.
1: Bence gençler kanser bilincinde değil, hatta en basit sağlık sorunlarının bile şu an gençler çok bence bilincinde değil.
2: Kansere yakalanma yaşı düştü. Artık 50 yaşının altındaki bireylerde çeşitli kanser hastalıkları görülebiliyor.
3: Yıllarca hep yaşlanınca kansere yakalanılır diye biliyorduk. Fakat günümüzde artık kanser olma yaşı 50'nin altına indi. Peki gençlerde en çok hangi kanser türlerini görmek mümkün?
4: Özellikle kolon kanseri gençlerde çok giderek artıyor ve 50 yaşın altında iniyor. Genç yaş meme kanseri çok belirgin düzeyde artmış durumda. Bunun genetik sebepleri olabiliyor, bölgesel farklılıklar oluyor.
5: Bu işin bilincinde hareket etmemiz gerekiyor ve en azından şahsen kendim adıma da hareket ettiğimi düşünüyorum. Özellikle pek çok yürüyüş yaparım, spor yaparım ama çevremdeki arkadaşlarımın da bu bilinçli olduğuna inanıyorum. Tabii ama bilinçli olmayan pek çok insan da var.
6: Bence gençler olarak şu an çok fazla kariyerimizin peşinde ve böyle durmadan çabaladığımız yaşlardayız. Farkındalığı arttırmamız gerekiyor çünkü gerçekten bu hayatın bir parçası ve bu en önemli şey aslında. Bu nedenle farkındalığımızın bence yeterli seviyede olmadığını düşünüyorum ben.
2: Peki kanser bu kadar düşük yaşa neden indi?
4: Genetik sebepleri %10 kadar ancak genetik sebeplere bağlıyoruz. Büyük bir çoğunluğu kanserin beslenme ve çevresel koşullardan etkileniyor.
1: Bence gençler kanser bilincinde değil, hatta en basit sağlık sorunlarının bile şu an gençler çok bence bilincinde değil. Şahsen ya benim kendi arkadaş ortamımda da gördüğüm en basit bazen sağlık sorunlarına bile elimiz ayağımıza dolanıyor. Ben de dahil buna. Ne yapacağımızı bilemiyoruz.
7: Herkes dediğiniz gibi genç yaşta olduğu için yani ister istemez daha yaşlı olunca daha fazla böyle korkularını yaranıyor. Çünkü biz gençler şu an hiç sağlığa neredeyse önem vermiyoruz. Yani kahvaltı yapmadan tüm derslere girip çıkabiliyoruz falan.
2: Öte yandan kanseri erken teşhis edebilmesi için çalışan gençlerimiz de var. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hasan Can Yağdoğan meme kanserini 15 dakikada kan ile teşhis edebilen özel bir çip tasarladı.
8: Meme kanseri erken tanı kiti geliştiriyoruz. Bir biyosensör. Aynı şekilde de Teknofest'te biyoteknoloji, inovasyon, sağlıkta yapay zeka gibi alanlarda başarılarımız, finallerimiz var. Meme kanserinin erken tanısını 15 dakika içerisinde kandaki 8 farklı biyobelirteci bakarak oranlarını tayin ederek bakıyoruz. İçerideki mikro akışkan kanallar gereği çok az bir miktar kanla 15 dakikada bulabiliyoruz. Aynı şekilde farklı kanser ve farklı hastalıkların da ve farklı kanser türlerinin tanısında da kullanılabilen bir cihaz.
2: Bu özel çip yarışmalarda ödül kazandı ve kanser hastalığı için gelecek adına umut ışığı doğurdu.
0: Bu haberle kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında moderatör gece kaldığı yerden devam edecek.

Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda

0: her türlü adımı atıyoruz. Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
2: Dene, sana da çıkar.
1: Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap basit.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Net,
4: sigortam net. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
6: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trinity'ye satmasını öneriyorum.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü. Moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Fon soruşturmasıyla bağlantılı önemli bir gelişme yaşandı. Şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade veren Fatma Betül Sayankaya AK Parti'den istifa etti efendim. Şimdi detaylar için 24 Ankara editörü Hande İpekgil telefon hattımızda. Hande merhaba, nedir gelişmeler?
1: Büşra, mutlu iyi akşamlar. Evet, senin de söylemiş olduğun gibi AK Parti'den Fatma Betül Sayankaya açıklaması geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan, Fatma Betül Sayankaya'nın parti üyeliğine ilişkin bir açıklamada bulundu. İnan, Kaya'nın AK Parti üyeliğinin sona erdiğini belirterek bundan sonraki sürece ilişkinde yargıyı işaret etti. Şu ifadeleri kullandı: Fatma Betül Sayan partimizin üyesi değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir ifadelerinde bulundu. Tabii hatırlayacağınız üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması sürüyor. İşte bu kapsamda da Fatma Betül Sayankaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı bugün. Kaya Çiftçi başsavcılıkta ayrı ayrı ifade verdiler. Şüphelileri özellikle Özata denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin soruları yanıtladılar. Fatma Betül Sayankaya da Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin not Özata denizcilik hissesi aldığını belirtti ifadesinde ve hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül'de sattığını ifade etti. Satıştan elde ettiği kazancı da kısa süre telefonunda değerlendirdiğini aktardı. Daha sonra da fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı da TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini söyledi. Kaya ayrıca yatırım kararının da herhangi bir yönlendirme veya kendisine aktarılan özel bilgi bulunmadığını da savundu. Suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. İlyas Kaya'ya baktığımız zaman da İlyas Kaya ise ifadesinde Özata denizcilik hissesinden yine Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin not aldığını söyledi. Hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül'de sattığını dile getirdi. Yine satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla da yine fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Kaya işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığını savundu. Ayrıca yatırımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını öne sürdü. Tabii soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından da vicdani rahatsızlık duyduğunu ve yatırımlarından elde ettiği kazançları yine TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini beyan etti. Soruşturma makamları alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve aynı zamanda satış sonrasındaki para ve fon hareketlerinin de dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak değerlendirilecek Büşra Mutlu. Öte yandan baktığımız zaman yine SPK'nın Kaya Çifti hakkında da suç duyurusunda bulunması da bekleniyor. Başvurunun savcılığa ulaşmasının ardından da mevcut soruşturma kapsamında değerlendirileceği özellikle belirtiliyor. Bir kez daha hatırlatalım, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan, Fatma Betül Sayankaya'nın parti üyeliğine ilişkin bir açıklamada bulundu ve kendisi Kaya'nın AK Parti üyeliğinin sona erdiğini belirterek bundan sonraki sürece ilişkinde yargıyı işaret etti. Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir ifadelerinde bulundu diyelim. Sözü yeniden size bırakın.
0: Hande İpekgil, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon meselesi vardı. Meselenin siyasi yönünün ahlaktan ayrı tutulmadığını belirtti. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır dedi. İdari ve siyasi olarak gerekenlerin yapılacağını söyledi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor. Büyük bir kararlılık içinde

0: gerekli adımları peyderpey atıyoruz.
1: Fon meselesine dair gereken adımların atıldığını söyledi. Meselenin siyasi yönünün ahlaktan ve inançtan ayrı tutulmadığını belirtti. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın dedi.
0: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde düzenlenen milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. İdari ve siyasi olarak gerekenin yapılacağını vurguladı.
0: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
1: Erdoğan, meclisin yeni dönemde yoğun çalışma takvimi olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı ortağımızla işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz dedi. Sözü mecliste düzenlenen yasama yılı açılışında yeni parti lideri Özel ve vekillerinin genel kurulu terk etmesine getirdi.
0: Çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız.
2: Ve bir yandan fon soruşturmasında ödeme sürecine ilişkin takvim de netleşiyor efendim. Öyle ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı sunumda tasfiye süreci ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin bilgi verdi. İlk ödemeler yarın yapılacak.
3: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
4: Tasfiye süreci başlıyor. Yaklaşık 43 bin yatırımcı ödeme alacak.
3: Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon piyasalarında yaşanan son gelişmeleri ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilgilendirmelerde bulundu. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasıyla 455.758 yatırımcının çok büyük bir bölümünün ödemelerini tamamen almış olacağını söyledi. Tasfiye sürecinde hazine kaynağının kullanılmayacağını da vurguladı.
3: Altını çizmek istediğim diğer bir temel husus, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.
4: Yılmaz fon soruşturmasının piyasanın tamamını kapsamadığını da rakamlarla anlattı.
3: Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır.
4: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz, finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir dedi. Haksız kazanç sağlayan kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun hesabını verecektir ifadelerini kullandı. Öte yandan soruşturma kapsamında 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 85 şüpheli tutuklanırken 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyaretinin Suriye ile koordine edildiğini açıkladı. Gündemde Mekke İttifakı anlaşması da vardı. Birkaç gün içinde meclise sunulacağını söyledi.
5: Spekülasyonla hareket etmiyoruz. Biz gerçekten bilgi, belge, datayla hareket ediyoruz.
6: Gündeminde fon meselesi vardı. İktidarı hedef alan yeni parti lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bu işler siyasi yan kesicilikle ele alınacak işler değil dedi.
5: Cumhurbaşkanımızı hedef aldığı sözler kendi partisini vurgunculara, dolandırıcılara kaptırmış birisinin siyasi saçmalıklarından öteye gitmiyor. Adalet Bakanımız anayasanın, kanunların verdiği yetki çerçevesinde görevini yapıyor. Bir Maliye Bakanımıza hedef alıyorlar. Cumhurbaşkanımıza dönük böyle bir siyasi operasyona, bakanlarımıza dönük böyle bir siyasi operasyona, bizim ilkelerimiz üzerinden bize temeli olmayan hesap sormaya kalkıyorlar. Biz ne ona, ne siyasi operasyona, ne kaos siyasetine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi şimdiye kadar söyledik.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde fon meselesi vardı. Sürecin kararlılıkla yürütüleceğini vurguladı.
5: Bir takım siyasi linç kampanyaları da görüyoruz. Biz bunlara da geçit vermeden siyaset adabı içerisinde, devlet adabı içerisinde herkesin gözü önünde hem bu meselenin aydınlatılması, hem suçluların cezalandırılması, hem de haksızlığa uğrayanların haklarının korunması konusunda bütün bu çerçeveyi en kararlı bir şekilde yürüteceğiz.
6: Mekke anlaşmasına da ayrı bir parantez açtı. Birkaç gün içinde meclise sunulacağını aktardı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyareti. Çelik, Suriye ile koordine edileceğini söyledi.
5: Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Tabii bu Suriye ile birlikte koordine edilecek bir konu. Çalışılıyor bunun üzerinde. Bizim birimlerimizle Suriye birimleri arasındaki çalışma bu konuda devam ediyor. Fakat tarih henüz kesinleşmedi. Ama bu çalışma devam ediyor.
2: Merkez Bankası Eylül ayı fiyat gelişmelerini değerlendirdi. Banka enflasyonun ana eğiliminde gerileme yaşandığına dikkat çekti. Gıda fiyatlarındaki düşüş olumlu katkı sağlarken enerji ve eğitim kalemlerindeki artışlar fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
7: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Tüketici fiyatları Eylül'de %1,84, yıllık enflasyonda ise %29,73 olmuştu. Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre Eylül ayında tüketici enflasyonunun ana eğiliminde bir önceki aya kıyasla gerileme görüldü. Fiyat gelişmelerinde gıda tarafında olumlu görünüm öne çıktı. Özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün gıda enflasyonunun aşağı yönlü hareket etmesinde belirleyici olduğu aktarıldı. Buna karşılık enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Merkez Bankası Eylül ayında özellikle akaryakıt fiyatlarının enerji grubundaki artışta etkili olduğunu belirtti. Fiyat artışlarında okula dönüş döneminin etkisi de hissedildi. Eğitim hizmetlerinin yanı sıra okul servisleri ve yurt ücretlerindeki yükseliş hizmet enflasyonuna yansıdı. Temel mallarda ise yeni sezonla birlikte giyim ve ayakkabı fiyatlarında artış görüldü. Merkez Bankası hizmet grubunda aylık fiyat artışının önceki aya göre yavaşladığına dikkat çekti. Üretici fiyatlarında da aylık artışın bir miktar hız kestiği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde Eylül ayındaki gelişmelerin genel olarak enflasyonun ana eğiliminde aşağı yönlü bir seyre işaret ettiğini vurguladı.

0: ABD-İran savaşında saldırılar biraz olsun durulurken Katar'dan diplomasinin devam ettiği mesajı geldi efendim. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. İran'ın ekonomisinin çöktüğünü iddia etti.
1: Tehdit savurdu. İran'ın ekonomisinin çöktüğünü öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran savaşına yönelik yeni açıklamalar yaptı. Bu işi bitirmemiz gerekiyor dedi.
2: Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız? Bunu çok yakında öğreneceksiniz.
1: Trump, Hürmüz Boğazı'ndan her gün tonlarca petrol sevkiyatının devam ettiğini ifade etti. Boğaz'ın tamamen ABD donanmasının kontrolü altında olduğunu savundu. Bir diğer deyişle, Hürmüz Boğazı Amerikan donanmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir dedi. İran'ın ekonomisinin yerle bir olduğunu öne sürdü.
2: İran'ın durumu çok kötü. Ekonomileri çöktü. Neredeyse %300 enflasyonları var. Petrol bakanları istifa etti. Ekonomimiz yok. Petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok dedi.
1: ABD Başkanı yaptığı bir mitingde ise savaşın neredeyse bittiğini söyledi.
2: Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. Bırakın San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel ve çok yakında bitecek. Esasen neredeyse bitti ve biraz daha devam edebilirler.
1: Öte yandan arabulucuların müzakere çabaları da sürüyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Direktörü İbrahim Bin Sultan El Haşimi son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Taraflar arasında diplomasi trafiğinin olduğunu söyledi.
3: Görüşmelerin devam ettiğini ve farklı taraflar arasında Katar ve bölgesel ortakları aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü teyit edebilirim.
1: İran'sa tehditlere tehditle karşılık veriyor. Ordu sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekrem İniya, ABD ve İsrail'e karşı önleyici saldırı düzenleyebileceklerini bildirdi. Ekrem İniya, gerekli görmeleri halinde iki ülkenin insansız hava araçlarıyla hedef alınabileceğini kaydetti. Süren savaşta taraflar maddi manevi kayıp vermeye de devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik savaşında yaşadığı askeri kayıpların boyutu bir kez daha ortaya çıktı. Kongre Araştırma Servisi'nin raporuna göre savaşın başlangıcından bu yana en az 81 ABD askeri hava aracı kaybedildi veya hasar gördü. Bu araçların toplam maliyetinin 3,3 milyar dolara kadar ulaştığı belirtildi. Rapora göre 12 adet F-15E kaybedildi veya hasar gördü. ABD'nin en büyük kayıplarından biri MQ-9 Reaper filosunda yaşandı. Rapora göre bu türde en az 45 insansız hava aracı kaybedildi.
0: Yemen'de tansiyon düşmüyor. İran destekli Husiler, Aden Uluslararası Havalimanı'na balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenledi. İneşe dakikalar kala bir yolcu uçağı rotasını değiştirerek olası bir faciadan son anda kurtuldu. Sahadaysa Yemen Şafağı Harekatı kapsamında ilerleyen hükümet güçleri Taiz ve Marib'de stratejik noktaları ele geçirdi ancak tırmanan bu askeri gerilimin en ağır bedelini siviller ödüyor. Dünya Sağlık Örgütü son çatışmalarda yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
1: Şiddetli bir patlama yaşandı. Alevler gökyüzünü aydınlattı. Yemen'de çatışmalar şiddetlendi. İran destekli Husiler, geçici başkent Aden'in dünyaya açılan kapısı konumundaki havalimanını balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldı. Yemen Ulaştırma Bakanlığı'na göre saldırı iki füze ve İHA'larla düzenlendi. Saldırı sırasında Kahire-Aden seferini yapan sivil bir yolcu uçağının piste inmesine sadece dakikalar kalmıştı. Havada büyük panik yaşandı. Uçak acil olarak Cidde'ye yönlendirildi. Havalimanında bekleyen diğer iki yolcu uçağı güvenli bölgelere çekilerek yolcular tahliye edildi. Yetkililer sivil havacılığı hedef alan bu saldırıyı uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak niteledi. Facianın eşiğinden dönüldü. Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara da hız verdi. Başkent Riyad ve Abha kentlerindeki havalimanlarına füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Husiler Hamis Mushait üssünü de vurduklarını ileri sürdü. Cizan ve Asir bölgelerindeki askeri karargahların hedef alındığını iddia ettiler. Saldırılarda bazı askerlerin hayatını kaybettiği ve bazı silah depolarında yangın çıktığını öne sürdüler. Arap koalisyonu ise Riyad'a fırlatılan balistik füzeyi imha ettiklerini açıklamıştı. Sahada da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yemen ordusu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle Taiz'in batısındaki El Vaziye ilçesine geniş çaplı taarruz başlattı. Stratejik Cebel El Mansura, El Menzara ve Ziban dağları Husilerden geri alındı. Eş zamanlı olarak Mağrib'in güney cephesinde de ilerleyen ordu birlikleri Semed ve El Raşid dağları başta olmak üzere geniş alanlarda kontrolü sağladı. Çatışmalar Yemen'deki insani krizi yıkıcı boyutlara taşıdı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmalardaki son tırmanış ve patlak veren kolera ile kızamık salgınları nedeniyle yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede 4200'den fazla sivil yaralandı. 198 bin kişi yerinden edilerek göç etmek zorunda kaldı. Dünya Sağlık Örgütü acil müdahale için gereken fon ihtiyacının 31 milyon dolara fırladığını belirterek uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.
0: Karadeniz'de savaşın seyri tehlikeli bir boyuta taşındı. Son iki günde 3 Türk sahipli ticari gemi saldırıların hedefi oldu. Bulgaristan açıklarında bir gemi battı. Kayıp mürettebat aranıyor. Bir başka geminin ise mürettebatı kurtarıldı. Detaylara bakalım.
1: Karadeniz'de gerilim yüksek. Denizden alev yükseldi. Siyah duman gökyüzünü kapladı. Rusya'nın Soçi kenti açıklarında bir petrol tankeri İHA'ların hedefi oldu. Tanker Liberya bayraklıydı. İHA saldırısı sonucunda alevler içinde kaldı. Siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. 23 kişilik mürettebat kurtarıldı. İlk belirlemelere göre yaralanan olmadı. Sızan petrolün uzun bir süre daha yandığı belirtildi. Sirius bölgesinde plajlar geçici olarak kapatılırken hava ve deniz kirliliği yakından izleniyor. Ticari deniz trafiği için güvenlik riskleri de giderek büyüyor. Romanya açıklarında Türk ortaklı Royat Mamadov gemisi İHA saldırısıyla batmıştı. Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde de Türk mülkiyetindeki iki kargo gemisi daha vuruldu. Togo bayraklı Alfa Vatan gemisi İHA saldırısı sonucu battı. 15 ila 20 kişiden oluşan mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Saldırıya uğrayan Palau bayraklı Able gemisinde çıkan yangındaysa 11'i Türk, 18 mürettebat yaralı olarak kurtarıldı. Bu saldırılar Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde ticari gemilere yönelik bilinen ilk benzer olay olarak kayda geçti. Başbakan Ruman Radev saldırının uluslararası hukuk ve deniz hukukunun ihlali olduğunu belirtti. Küresel çatışma riski uyarısında bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya'dan da saldırılara sert kınamalar geldi. Ukrayna lideri Zelenski ise eylemlerin arkasında doğrudan Rusya'nın olduğunu açıkladı. Karadeniz'deki gerilim Ukrayna kıyılarına da yansıdı. Rusya başta başkent Kiev olmak üzere Poltava ve Çernihiv bölgelerine yoğun füze ve İHA saldırıları düzenledi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 25'ten fazla kişi de yaralandı. Saldırılarda bazı binalar yıkıldı. Çoğu hasar gördü. Ukrayna 44 füze ve 177 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Kiev yönetimi başkentteki kritik ulaşım hatlarını korumak için köprülere özel İHA önleme ağları gerdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev ve diğer bölgelerdeki Flamingo seyir füzeleri ve İHA üreten askeri sanayi tesisleriyle Odessa liman altyapısının başarıyla imha edildiğini duyurdu. 11'i Azerbaycanlı 12 denizci ise Rusya'nın Rostov kentinde yaklaşık 4 aydır gemide mahsur. Denizciler maaşlarını alamadıklarını belirtti. İHA saldırıları nedeniyle can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirten gemiciler yardım çağrısında bulundu. Denizciler Azerbaycan'a dönebilmeleri için gerekli imkanların sağlanmasını talep ediyor.
4: Ses verin. Burada gemide olacak yaransa bir problemler.
0: Avrupa'da Rusya'dan hissedilen tehdide karşı önlemler artırılmaya başlandı. Fransa nükleer kapasiteli füze test etti. Litvanya ise topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasının önünü yasal olarak açıyor.
1: Düğmeye basıldı, füze denizden fırlatıldı. Fransa'da kayda geçen bu görüntüler Rusya'ya yeni bir gözdağı. Ukrayna savaşı Avrupa'ya yayılır mı endişesi sürerken Moskova ve batılı başkentler arasında restleşmeler artıyor. Avrupa Birliği'nin nükleer silaha sahip tek ülkesi Fransa'da Rusya'ya bu görüntülerle gözdağı verdi. Yeni nükleer kapasiteli M51.3 balistik füzesi test edildi. Deneme Fransa'nın batı ucundaki Bretonya açıklarında yapıldı. Füze nükleer denizaltıdan fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da savaş gemisinde yerinden izledi. Füzede savaş başlığı yoktu. Atlantik Okyanusu'nun kuzeyine düştü. Rusya'dan yana kendini en çok tehdit altında hissedenlerse Baltık ülkeleri. Onlardan biri olan Litvanya, ülkesine nükleer silah yerleştirilmesinin önünü yasal olarak açıyor. İlk adım atıldı. Parlamento, ülkede kitle imha silahı bulundurulmasını yasaklayan anayasa maddesinin kaldırılması için ilk onayı verdi. Değişikliğin kabulü için nihai oylama 12 Ocak'ta yapılacak. Söz konusu girişim Rusya'dan sert tepki gördü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov

konuştu. Kararın Avrupa ile Rusya arasında gerilimi tırmandıracağını söyledi. Özellikle de Amerikan askeri altyapısının Rusya sınırlarına bu kadar yaklaşmasına öfkeliydi. Zira karar ABD'nin Litvanya'da kalıcı bir askeri üs kurmasının yolunu da açacak. Bu arada Türk F-16'ları da Litvanya'da. Baltıklar ve Doğu Avrupa'nın hava sahasını korumak için NATO Hava Polisliği misyonu yürütülüyordu. Bu görevden hava savunma konseptine geçiş süreci var. Bu kapsamda Litvanya'da düzenlenen medya gününe 181. Jet Filo Komutanlığı'na ait 2 adet F-16 da katıldı. Bu kadarla kalmadı. İsveç'te Polonya'ya askeri desteği artırma kararı aldı. Ukrayna sınırına yakın Rzeszów kentindeki hava alanını korumak için Polonya'ya Patriot hava savunma bataryaları ve yaklaşık 100 asker gönderecekler. Polonya zaman zaman kendi hava sahasına giren ve topraklarına düşen insansız hava araçları nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Polonya hava sahasını korumak için yapılacak NATO tatbikatlarında İsveçli Gripen savaş uçakları da yer alacak.

0: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında bu kez görüntüler belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinden çıkanları gösteriyor. Polis aramasında yüz binlerce dolar ve avro, milyonlarca lira nakit para, onlarca altın ve ziynet eşyası, pahalı saatler ve silahlar ele geçirildi. Savcılık aynı soruşturmada bazı belediye ihalelerinde hak edişlerin yaklaşık %20'sinin rüşvet olarak istendiğini iddiasını da araştırıyor. Operasyonda ayrıca 17 şüpheli gözaltına alındı.
1: Deste deste dolar, avro, milyonlarca lira, altınlar, kolyeler, bilezikler ve masanın üzerinde pahalı saatler. Burası bir banka kasası değil, İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evi. Polisin yaptığı aramada ele geçirilenler tek tek böyle kayda alındı. 450 bin dolar, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin liralık nakit para. Bunun yanında 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat ve 2 değerli saatle beraber çeşitli altınlar bulundu. Aramada biri ruhsatsız 3 silaha el konuldu ve soruşturma tam da bu görüntülerin arkasındaki para trafiğine bakıyor. Savcılığın tespitlerine göre bazı belediye ihalelerinin belirlenen şirketlerde kalması sağlandı. İşe alan firmalardansa belediyeden alacakları hak edişlerin ortalama %20'sinin talep edildiği belirtildi. Örneğin 10 milyon liralık bir hak edişin ardından yaklaşık 2 milyon 100 bin liralık nakit çekildiği, 5 milyon liralık başka bir hak edişten sonra ise yaklaşık 1 milyon 125 bin lira çekildiği belirlendi. Savcılığa göre benzer hareket yaklaşık 15 ayrı hak edişte tekrarlandı. İnceleme sadece çekimlerle sınırlı değil. MASAK raporunda Yusuf Ulutaş'ın hesap hareketlerinin özellikle 2025 yılında sıçradığı belirtiliyor. 2017'de 601 bin lira seviyesinde olan işlem hacmi 2025'te 231 milyon 26 bin liraya çıktı. Bir başka dikkat çekici bölümse kız kardeşinin hesabı. MASAK'a göre Ulutaş'ın kız kardeşine toplam 323 milyon lirayı aşan para yatırıldı. Kız kardeşinin hesaplarındansa 2024-2026 arasında yaklaşık 396 milyon 599 bin liralık nakit çekildi. Bu rakamların 395 milyon 784 bin lira yalnızca 2025 yılına ait. Soruşturmada gizli tanık anlatımları, ses kayıtları, HTS ve baz analizleri de inceleniyor. Bir telefon konuşmasında belediyede anahtarın kimde olduğu soruluyor. Verilen cevapta Yusuf Ulutaş'ın adı geçiyor ve para Yusuf'ta dönüyor ifadesi kullanılıyor. Bu kayıtta da savcılığın değerlendirdiği deliller arasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.
0: Çeşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iki ayrı görüntü öne çıkıyor efendim. İlki, belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğüne ait bazı evran yakılarak imha edilmeye çalışıldığı anlar. İkincisi ise ihbarcının kaydettiği rüşvet pazarlığı. Savcılığa sunulan kayıtlarda bir iş

0: İşlemin sonuçlandırılması için yasal bedelin yaklaşık 2,5 katı kadar ek para istendi ve bu paranın bildirilen bir IBAN'a gönderilmesi talep ediliyor. Ödemeye ait dekont da adli makamlara teslim edildi.
1: Belediyeye ait evraklar yakılmaya çalışılıyor. Jandarma geliyor ve delil niteliği taşıyan evraklar tam yakılacakken müdahale geliyor. Olay 5 Ekim'de yaşandı. Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Savcılık bu evrakların neden yok edilmek istendiğini detaylıca araştırmaya başladı. İkinci görüntü de ortaya çıktı. Bu kez bir belediye işlemi konuşuluyor. İhbarcı görüşmeyi kayda alıyor ve o konuşmada işlemin sonuçlandırılması için yasal olarak ödenmesi gereken tutarın yaklaşık 2,5 katı kadar ek para isteniyor.
2: İmardaki müdürle görüşmüş. İmardaki müdürle görüşmüş. Rahatsın değil mi? Konuşabilirim.
3: Rahatım konuş.
2: Tamam. İmardaki müdürle görüşmüş. Buçe miydi?
3: Buçe.
2: İşte şey demişler abi, bir miktar para vereceğiz, bir de 20 bin lira otel harcı ödeyeceğiz abi.
1: Konuşmanın devamında paranın bildirilen bir IBAN hesabına gönderilmesi isteniyor.
3: Ben sana şimdi IBAN atıyorum, tamam?
2: Tamam abi, ne kadar atacağım abi? 50 mi oraya atacağım?
3: Bak 50 oraya atacağım, 20 lira harç için atacağım.
2: Tamam abicim.
1: Ve yalnızca sözlü talep yok. İhbarcı para transferine ait dekontunu savcılığa teslim etti. Soruşturmada 3 önemli unsur var. Yakılmaya çalışılan evraklar, rüşvet pazarlığı ve para transferlerini gösteren banka dekontları. Savcılık şimdi bu 3 konuyu önemli detaylarıyla inceliyor. Evrakların imhasına ilişkin Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği yönünde tespitler bulunduğu belirtiliyor. Operasyonda 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve örgütlü hareket edildiği yönünde suçlamalar bulunuyor. Belediyedeki ilgili birimlerde de arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şimdi asıl soru iki yerde düğümleniyor. Yakılmak istenen evraklarda ne vardı? Ve işlem karşılığında istenen para kimin hesabına gitti?
3: Şeyi ödeyelim.
2: Tamam abi. Peki abi, diğeri ben IBAN'dan veremem böyle bir durumda. Elden vermem lazım.
3: Tamam, sen bak şimdi ben sana IBAN atacağım. Sıkıntı yok.
2: Tamam abi.
3: Sen o IBAN'a direkt o parayı yolla. Önemli değil o.
2: Tamam abi.
0: Ankara'da gece uygulama noktasında durdurulan şüpheli bir araçtan inen silahlı saldırgan polise ateş açtı. Saldırının hedefi olan polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Saldırgan daha sonra aynı silahı kendi kafasına dayadı ve tetiğe bastı. İntihara kalkışan saldırgan ağır yaralandı. Araçtaki diğer iki şüpheli ise gözaltına alındı.
4: Uygulama noktasında durdurulan araçtan inen silahlı saldırgan ekipleri ateş açtı. Saldırının hedefi olan polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Gece yarısıydı. Yer Ankara Pursaklar, adres Karacaören Kavşağı TOKİ yoluydu. Ekipler asayiş uygulamasındaydı. İçinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir araç durduruldu. Ekipler kimlik kontrolü ve arama yapacaktı. O sırada aracın arka kapısından inen silahlı saldırgan ekipleri hedef aldı. İki el ateş etti. Saldırının hedefi olan polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Türkoğlu şehit oldu.
5: Maalesef bu akşam üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. 23-25 gibi Karacaören TOKİ yolu şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var. 3 kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuzun da iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı.
4: Saldırının ardından ekipler alarma geçti. Araçtaki iki şüpheli ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden saldırgansa silahı kendi kafasına dayadı ve tetiğe bastı. İntihara kalkışan saldırgan ağır yaralandı. Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıyla ilgili soruşturma derinleştirildi. Ankara Valisi Yakup Can Bolat hastanede saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
5: Araç kaçıyor, araçtaki iki kişi elde, onlar alındı. Ve fail, saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak da intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor.
4: Şehit polis Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde de resmi cenaze töreni düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan tören, Türkoğlu'nun özgeçmişinin okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla devam etti. Törende İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, emniyet ve jandarma personeliyle şehidin ailesi ve yakınları yer aldı.
6: Şehidimize hakkınızı helal ediyor musunuz? Şehidimize hakkınızı helal ediyor musunuz? Şehidimize hakkınızı helal ediyor musunuz?
4: Törenin ardından Türkoğlu'nun naaşı memleketi Çubuğa götürüldü. Şehit polis için ilçede ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı ve naaşı Ağılcık köyü mezarlığında defnedildi. Şehidin baba ocağına da Türk bayrağı asıldı.
0: İstanbul'da zehir tacirlerine peş peşe darbeler vuruldu. 3 ilçede polis ve jandarmanın düzenlediği 4 ayrı operasyonda 159 kilo 120 gram uyuşturucuyla 110.550 sentetik ecza hapı ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
1: Zehir tacirlerine geçit verilmedi. Birinde Bulgaristan'dan gelen tır, diğerinde yurt dışına uyuşturucu taşımak için kullanıldığı belirlenen araç ekiplerin takibindeydi. Polis ve jandarma ekipleri uyuşturucu sevkiyatlarına yönelik peş peşe operasyonlar düzenledi. Operasyonlar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Operasyonun ilk adresi Büyükçekmece'ydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim'de Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Narkotik ekipleri harekete geçti. Seyri halindeki tıra operasyon düzenledi. Aramada 72 parça halinde ağırlığı 84 kilo 700 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetin bir diğer operasyonun adresi Eyüp Sultan oldu. Otoparktaki bir araç ve bir evde yapılan aramalarda 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde bulundu. Hassas terazi ve vakum cihazının yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 170 dolar ve 5300 avroya el konuldu. 3 şüpheli yakalandı. Ekiplerin takibinde ayrıca iki araç daha vardı. O araçlarda Başakşehir'de durduruldu. Yapılan detaylı aramada toplamda 13 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçlarda ayrıca 110.550 sentetik ecza hapı, 50 kiloyu aşkın kimyasal katkı maddesi ve 255 bin boş kapsül bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetin 6 ve 7 Ekim'de gerçekleştirdiği 3 operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu madde, 110.550 hap ele geçirildi. 6 zehir taciri gözaltına alındı. Uyuşturucu sevkiyatına bir darbe de jandarmadan geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyu yurt dışına sevk etmek isteyen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Eyüp Sultan'da seyir halindeki araç yol ayrımında durduruldu. Ekiplerin araca müdahale ettiği anlar drone kamerasına saniye saniye yansıdı. Araçtaki aramada 51 kilogram uyuşturucu madde ve 2 cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ve jandarmanın 4 ayrı operasyonunda toplam 159 kilo 120 gram uyuşturucuyla 110.550 sentetik ecza hapı ele geçirildi. 8 şüpheli hakkındaki işlemler sürüyor.
0: İnternet üzerine yapılan alışverişte tüketicileri kandıran sahte yorum ve puanlamalara karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Reklam Kurulu, yapay etkileşim ve sahte yorum satışı yapan çok sayıda internet sitesine erişim engeli getirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte artık yalnızca ürünü gerçekten satın alan tüketiciler yorum yapabilecek. Detaylarına haberimizde bakalım.

0: Bundan sonra en iyi yorum değil, en gerçek yorum karşımıza çıkacak ve o en doğru alışverişi o yorumlara bakarak yapabileceğiz.
1: Ya ürünün kalitesine falan dikkat ederim.
2: Bazı yorumlar ama aldatıcı olabiliyor.
1: Tabii tabii. Ya ürün bir de kendi satıcısı olmuyor bazen.

0: İyiye göre sırala, önerilen sıralama, en kötüye göre sıralama da tarihe karışıyor. O ürünle alakalı yapılan bütün yorumlar karşımıza çıkacak ve biz de ürünün bizim için uygun olup olmadığını, bizim ev şartlarımızla doğru çalışıp çalışmayacağını ya da kronik ya da benzer bir arıza yaratıyorsa bunların ne olduğunu dürüst bir şekilde bu yorumlardan öğrenebileceğiz.
1: İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren kritik bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu, e-ticaret platformlarında sahte puan ve yorumlarla tüketiciyi yanıltan uygulamaları mercek altına aldı. Satışları yapay olarak artıran, sahte beğeni ve yorum hizmeti sunan çok sayıda internet sitesine erişim engeli getirildi.
2: Robot süpürge satın almak için e-ticaret sitesine girdim, yorumları araştırmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi bir yorumda çok beğendim, gerçekten başarılı diyen bir kişi varken yine aynı ürün için hemen alttaki yorumda yorumlara bakarak aldık ama rezalet çıktı, memnun değiliz diyenler de var. İşte bu nedenle de yorumları iyice araştırmakta, farklı yorumlara bakmakta fayda var.
0: Kanun çıkana kadar birçok farklı yöntemle yorum yapılabiliyordu. Firma sahipleri kendileri girip sistemden yorum yapabiliyorlardı. Yapay zeka ajanlarını kodlayarak otomatik olarak yorum yapılmasını sağlayabiliyorlardı. Ya da başkalarına para ödeyerek benim ürünlerim ve firmamla alakalı yorum yap diyebiliyorlardı. İşte bunların tamamı tarihe karışıyor. Artık sadece üye olanlar yorum yapıyor olabilecek ve o yorumlar da en az bir yıl sitede kalacak şekilde arka tarafta yazılım bu şekilde güncellenecek.
2: İnternetten alışveriş yapıyor muyuz?
3: Evet, yapıyoruz. Yapıyorum.
2: Ne alıyorsunuz?
3: Her şeyi alıyorum. Ne gerekirse, ne lazımsa evde sipariş veriyorum. Çabuk geliyor, alıyorum.
2: Peki pratik ama yorumlarına bakıyor musunuz alışveriş yaparken?
3: Bakıyorum, evet. Ama kendim yorum yapmıyorum. Bana zor geliyor.
2: Tabii e-ticaret sitelerinde yüzlerce hatta binlerce yorumu bulabilmek mümkün. İşte Ticaret Bakanlığı da ürünü satın almamış kişilerin yorum yazarak alıcıyı kandırmasını engellemek için harekete geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte ürünü satın almayanlar yorum yazamayacak.
3: Yazdığı gibi çıkmıyor. Öyle olmuyor. Oluyor, öyle de oluyor.
2: Yani yorumda ürün çok iyi ama siz alıncıya kötü geliyor.
3: Evet, öyle oluyor ama çoğu zaman da yorumlar doğru çıkıyor.
1: Yeni düzenlemeyle birlikte ürünlere yalnızca fiilen satın alan tüketiciler yorum yapabilecek. Sahte hesaplarla yapılan puanlama ve yorumların önü kesilecek. Mevzuata aykırı hareket eden platformlar ve satıcılar hakkında idari yaptırımlar uygulanacak.
0: Bir alışveriş sitesinde o ürün 10 tane satılmıştır. Diğer alışveriş sitesinde 1000 tane satılmıştır. Elbette burada 1000 tane satış yapılan sitenin yorumları çok çok kıymetli. Alışveriş yapacağınız site ya da platform belli olabilir ama diğer satış yerlerini de mutlaka inceleyin ve oradaki yorumları da mutlaka okuyarak en doğru yorumlarla o ürünün size ait olup olmadığını mutlaka anlayın.
4: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının yapımı tamamlanan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimiyle yenilenen Edirne Gar binası 9 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Hattın tüm etaplarının tamamlanmasıyla birlikte Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
5: İki şehir arası seyahat süresi kısalacak, ticarete ise önemli katkılar sağlayacak. Türkiye'nin Avrupa ile demiryolu bağlantısını güçlendirmesi hedeflenen projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Edirne'nin yeni gar binası yolcu hizmetine hazır hale getirildi. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edilen hat üzerinde çalışmaların tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak. Hat özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleriyle limanların Avrupa pazarlarına erişimini güçlendirecek. Kullanım ömrünü tamamlayan eski gar binasının yıkılmasının ardından aynı alanda başlatılan yeni garın inşası yaklaşık 8 ayda tamamlandı. Yeni Edirne Garı'nda her biri 400 metre uzunluğunda 3 peron bulunuyor. Uzun mesafeli yolcu trenlerine hizmet verecek şekilde tasarlanan peronlarla Edirne Garı'nın Halkalı Kapıkule hız tren hattının işletmeye alınmasıyla kentin demiryolu ulaşımındaki ana noktalarından biri olması hedefleniyor. Çerkezköy Kapıkule kesiminde Edirne Garı'nın yanı sıra Kapıkule Garı ile Lüleburgaz, Baba Eski, Büyük Karıştıran ve Çerkezköy istasyonlarının yapımları da tamamlandı.

0: Resmi açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.
1: Milli takımda 4 maç, 4 yenilgi. UEFA Uluslar Ligi'nde Ay Yıldızlılar puanla tanışamadı efendim. Çeyrek final ihtimali neredeyse sona erdi. İstenmeyen skorlar tepkilere yol açarken 24 ekibi millilerin nerede hata yaptığını araştırdı. Gelin bakalım.
0: 4 maçta kalemizde 11 gol gördük. Rakip fileleri yalnızca 2 kez havalandırdık. Ay Yıldızlılar, Uluslar A Ligi'nde ilk 4 karşılaşmadan puansız ayrıldı. Fransa karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyi, sahamızda İtalya'ya karşı yaşanan 4-1'lik kayıp izledi. Belçika deplasmanında skor 3-0 oldu. Son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 kaybeden milli takım grubun son sırasında kaldı.
2: Oyuncu grubunun zaten kendi kulüp takımlarındaki mevcut performansın yetersizliği bir kere burada ortaya çıkıyor. İkincisi, taktiğiniz ne kadar kuvvetliyse oyununuz da o kadar güçlü gözükür. Biz taktik anlamda zayıf kaldık ve o taktik anlamda sürekli taktik değiştirdiğiniz zaman ezbere oturtmanız da kolay olmaz. 4-5 oyuncuyu çok fazla kadrodan çıkartmazsınız. İlk 11'inizde hep tutarsınız ama yan parçalar en iyi performansını sergileyen oyunculardan kurgulanmalıdır. Biz bu noktada Montella döneminde özellikle son Uluslar Ligi'nde iyi performans gösteren yan parçaları sahaya sürmediğimiz için de bu kötü sonuca geldik diyebiliriz.
0: Son İtalya maçında beraberliği bulduk ancak skoru koruyamadık. Aral Şimşir'in 61. dakikadaki golüyle umutlanan milliler 3 dakika sonra yeniden geriye düştü. 87. dakikada gelen gol ise maçın sonucunu belirledi. Puan tablosuna göre ilk iki sıra ve çeyrek final ihtimali kalmadı. Üçüncülük için iki maçı da kazanmamız, Belçika'nın İtalya'ya da yenilmesi ve averajla rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor.
2: İtalya aslında bu grupta bizim rakibimizdi ve İtalya'dan alacağımız puanlar ve Belçika'dan koparabileceğimiz puanlarla aslında biz bir yere ulaşırız diye düşünüyorduk. Zaten Fransa şu an dünya futbolunun İspanya ile birlikte hakim gücü. Bu hakim güçleri geçmek çok zor ama rotasyonunu yenilemeye çalışan Belçika'dan 2 maçtan 1 puan, İtalya'dan da 2 maçtan bir 4 puan çıkartıp şu an 5 puanla yola devam etme hedefi vardı bence milli takımımızın. Bu gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmeyince de hayaller, Uluslar Ligi'ndeki beklentiler başka bahara kaldı diyebiliriz.
0: Ancak A Ligi'nde kalma hesabı diğer grupları da ilgilendiriyor. Bu sezonki statüye giren en iyi iki grup dördüncüsü de playoff oynayabiliyor. Bu nedenle kalan maçlarda alınacak her puan, atılacak her gol önem taşıyor.
2: Şu an A Ligi'nde kalabileceğimiz bir ortamı göremiyorum, öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü oynadığımız oyun taktiksel anlamda umut vermedi. Fransa maçında rakibi karşıladık. Belçika maçında ne oynadığımızı bilmedik. İkinci İtalya maçında taktik olarak bir çalışılmışlık vardı. Çünkü yıldızların etrafına konumlanmadan bir takım oyunu oynanmaya çalıştı ama orada da oyuncu grubunun kalitesi İtalya'nın hem oyun ezberine hem kalitesine karşılık veremedi.
0: Öte yandan yaşanan mağlubiyetler sonrasında hem teknik direktör hem yönetim kısmında değişmeler bekleniyor. Futbol severlerin sosyal medya üzerinden istediği teknik direktör ismi belli. O isim milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim. Fakat spor yorumcularına göre Fatih Terim artık teknik direktörlükten daha çok yöneticilik istiyor.
2: Fatih Hoca üst takıl. Bunu hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. Seveni de sevmeyeni de bunu kabul ediyor zaten. Fatih Terim'in teknik direktör olarak değil de bu tecrübelerini biraz yönetici olarak değerlendirmemiz lazım. Ha, federasyon başkan adaylarımdan bir tanesi olabilir. Neden olmasın? Bence futbol hatıratı olarak, futbol geçmişi olarak Fatih Terim'den daha iyi bir ismi bulamaz Türk futbolu. Teknik direktör olarak çok faydalandık. Neden federasyon başkanı olarak da faydalanmayalım?
1: Efendim, moderatör geceyi böylelikle noktalıyoruz. Herkese iyi geceler dilerim. Hoşça kalın.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık,

varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde. Hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
2: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu

0: etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Ha, daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
0: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Kurumumuzun üniforma olarak dağıttığı şu lacivert kelebeği alır mısın lütfen Kubilay? Ya da geniş plan görebilir misin? Biz böyle pişti olmuşuz efendim. Affınıza sığınıyoruz. Ama biraz böyle son dakikada hocam, hazırlanınca böyle oldu.
1: Arkada malbat yapış görünmesin diye. Bilmem ne aşe. Hep beraber. Hep
0: promosyon görmek.
1: Ne güzel, ne mutlu bize.
0: Tamam peki.
1: Elhamdülillah. Sadeliği seviyoruz hocam.
0: Maviyi. Evet. Maviyi seviyoruz. Abi çok hareketli bir gün. Çok hızlı zaman, başlıyoruz.
1: Dış politikaya hiç fazla vakit ayırmayacağım yani. Ben tamam. Derken yani uzun uzun yorumlamayacağım.
0: Uzun yorumlamayacağız.
1: Hızlı içerisi çok kaynıyor. Çünkü,
0: bugün İsrail'in Gazze'deki soykırımın dozunu arttırdığı, yani 75 yıla sari bir soykırım var zaten ama onun dozunu arttırdığı günün 3. yılı.
1: Evet.
0: 7
1: evet.
0: Ekim 2023'te bu vahşetin dozu artmıştı. Arkadaşlarım derledi, 74.137 kişi bilinen şehit.
1: Evet.
0: 114.304 kişi yaralı. Bunların 21.745'i çocuk.
1: Evet.
0: 1000'i de yaşlı.
1: Evet.
0: Yani şeyin, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, rakamların ifadede zorlanıldığı bir dönemden bahsediyoruz.
1: Evet. Şimdi üstadım bir şey söyleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyelim. Hatırlatalım ve duamızı yapalım. Yani o insanlar bizim insan ya. İnsan.
0: Evet.
1: Yani tabii benim için farklı bir şeyi var mı? Manası var tabii ki. Onu da söylemek zorundayım. Bütün insanlık için konuşursak, insanlık adına konuşursan her can kıymetli değil mi? Dünyadaki en kıymetli şeyden bahsediyoruz. Anne, çocuk, insan hayatı. Ama bir de onlar Ahmet, Mehmet, Muhammed, Fatma, Zehra, Zeynep onlar. Onlar da farklı bir anlam veriyor bana. O Müslüman. Benim coğrafyamda ve benim 400 yıl boyunca hüküm sürdüğüm topraklara ait bir parça. Benim ileri hat savunmam. O park benim için çok farklı. Tabii ki eski moda ölmesin. Onlara
0: ölmesin
1: da, onlar
0: abi.
1: İnsan. Kimsenin
0: Rusa'da,
1: hayatından...
0: Rusa'da, Ukraynalı'ya da diyoruz ki insan ya, insan ölmeyin.
1: Birbirimize emanetiz burada, bu dünyada. Tamam, peki. Ama şöyle bir gerçek var. Ne dedik geçen, daha dün birkaç gün önce de aynı şeyi söyledik. Ne oldu? Önümüzde bir şey gördük. Bir savaş oldu. İsrail, İran, İran, İsrail, ABD, İran, ABD... işte İsrail, bir sürü şey konuştuk ama 3 sene sonra değil mi? 3 yıl geçti aradan. 3 yıl sonra ne dedik? Dedik ki ya, dedik ne oldu? Herkes tiyatrosunu oynadı. Tiyatro diye bir ifade kullandı. Hani çadırda şey bitti, dağılacağız. Herkes kendi yerinde duruyor. İran'da rejim kuvvetlendi. Bundan sonra kimse ağzı kaldırıp ağzını açıp da bir efendim bu Molla rejim falan demiyor artık. Vay be, ABD'yi püskürttük. Güzel. İran'ı kim yönetiyor ben bilmiyorum hala. İran'ı kim yönetiyor bilmiyorum. Bağımsızlar mı bilmiyorum. İçeride başbakanları ölüyor. İçeride dünyadaki en kıymetli adamlar ölüyor. Dokunamıyorlar dahi, değil mi? Kontrol ettikleri yerlerde Hizbullah tamam yok oluyor gidiyor. Kim yönetiyor bilmiyorum. Ama bir şey var ki ben böyle bitireceğim. Uzatmadan bitireceğim. İsrail ve herkes hani win win win win oldu. Kazan kazan kazan kazan kazan mı oldu? Hayır. İsrail kaybetti. Neden? Şimdi neye göre bu, ne bu Hikmet, ne dedin şimdi, nasıl kaybetti?
0: Hem soykırımı yaptı, nasıl kaybetti?
1: Nasıl kaybetti?
0: Hikmet abi bana bir onu anlat.
1: Tabii kaybetti. Kurulduğu günden itibaren, Siyonist İsrail katil devletin kurulduğu günden itibaren, dünyanın kabul ettiği günden itibaren, ilk defa tarihinde bütün dünya tarafından, o 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki o antisemitizm diye bağırılan, içi boş olan, boş, bomboş olan, o kurgunun, bir kurgu, dünyaya genel yayılan şamil bir kurgunun, iş insanları, efendim bilim adamları, onlar da var. Yöneticiler tarafından pompalanıp da sermayeyle birlikte ortaya konan, koca bir höveyle haline gelen o antisemitizm denen palavranın hakikaten palavra olduğu ortaya çıktı.
0: Efendim, antisemitizm Yahudi karşıtlığıdır kelime anlamı.
1: Şu anda...
0: Ve Hikmet Bey'in bahsettiği de şu, ne vakit... Ya orada bir haksızlık oluyor diye sesinizi yükseltseniz dünyanın herhangi bir yerinde. Sus, sen antisemitist misin? Yani Yahudi karşıtı mısın? Hitler'in günümüzdeki temsilcisi misin? Yahudileri katletmeye mi çalışıyorsun? Diye bir korku imparatorluğu oluşturdular.
1: Ve bunu yapabiliyorlardı. Bunu pandemide de yaptılar. Mesela faşizmde o. Bütün küresel çapta bunu pompaladılar. Şu aşı maşı bilmem ne. O da yuttu dünya. Yutuyorlar. Fakat ilk defa İsrail kurulduğu günden itibaren İsrail'i yöneten kişi, o şahsiyetsiz, o beşer, o kişi istediği ülkeye gidemiyor hale geldi. Bir. İki. İsrail daha doğrusu Siyonizm yüzünden, bu katliamlar yüzünden tüm dünyada İsrail aleyhtarı gösteriler oldu. Dünyada nadir, 45'ten beri buradan bahsediyorum. Yok böyle bir gösteri. Devam ediyorum. Yahudi karşıtlığı oluştu tüm dünyada. Yahudi dediğin zaman tak adam kadraja koyuyor. Ha diyor katliamcı. Çocuk katilleri. Bunu kendileri yaptı. Çocuk katilleri geldi diyebilecek hale geldi mi? Geldi. Nerede antisemitizm? Kimsenin iplediği yok.
0: Evet.
1: Kimsenin şeyinde değil. Yani umurunda değil. Bu neden? Fotoğraf bu. Sen on binlerce kadının, çoluğun, çocuğun tam kanına girdin. Onları katlettin. Soykırımı dünyanın gözü önünde, dünya kamuoyu önünde canlı canlı görerek, bakarak, videolarla, fotoğraflarla, konuşmalarınızla teyit ederek ve tasdik ederek ben Yahudiyim lan diyor. Ben diyor I'm Jewish. Bana hiçbir şey olmaz. Ne oldu? Ulan Avrupa'nın üzerinden bile direkt gidemiyorsun şerefsiz. Uçağın böyle böyle gidiyor. Ha? Öyle öyle gidiyor. Ama daha mı kötü? Bu daha başı. Yeni gördüler daha. 3 yıl.
0: O zaman akşamın manşetine...
1: Bu böyle kalmasın arkadaşlar. Herkes
0: o zaman akşamın kalsın. Manşetine madem yeri geldi bir değinelim. Işte İsrail iç savaşın eşiğinde diyor efendim. Akşam manşetinde. Genellikle alışık olma, duymaya alışık olmadığımız bir ifade. İnşallah. Bu çünkü iç para savaş olan yerlerde yine İsrail adı geçer de ama savaşan kısım değil, ortalığı karıştıran, fitne, fücur saçan tarafta yer alırdı. Söz konusu Siyonistler. CIA tarafından hazırlanan gizli raporda diyor haberde, İsrail içindeki gerilimlerin ülkeyi iç savaş riskiyle karşı karşıya getirdiği belirtildi diyor. Maarif gazetesinin Drops Tenevis sitesine dayandırdığı habere göre,
1: evet.
0: Raporda Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaşların İsrail içindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği söyleniyor.
1: İnşallah.
0: Yani yeni bir tiyatro mu hazırlanıyor? Herkesin merak ettiğini kitabı ortadan açayım. Yani İngiltere öncülüğündeki Avrupa ülkeleri ambargo kararı alması suretiyle içeride ya bu savaşlar yanlıştı falan diyen bir bölümle bu savaşları savunan çocukların, insanların, sivillerin, masumların katledilmesi savunanlar arasında çıkacak bir çatışmayla bir grup tırnak içerisinde günah keçisi ilan edilip kalanlarıyla yeni bir dünya düzeni mi oluşturulma gayretindeler? Bu planın bir parçası mı?
1: Onu göreceğiz.
0: Bilmiyoruz ama savaşın eşiğinde oldukları...
1: Evet, buraya kadar geldi madem bunu yapacağız, şunu yapmak zorundayız. Tüm dünya insanlık borcudur bu. İnsanın insana borcudur bu. Bunun filmlerini, belgesellerini, yaşananları, her şeyi dünya tarafında ayakta tutacağız. Ki bir sonraki nesiller gördükleri her katliamcıya tükürebilsinler rahat rahat. Anladın mı? Yani nasıl National Geographic, Wild History kanalları falan var ya bu kanal şeyleri. Bu tür kanallar da, bu tür dünyada bunun propagandası yapılıyor son 20-30 yıldır. Yani propaganda yapılıyor. Ne zaman bir Filistinli'yi öldürseler, şey deseler bu adamlar. Bak yeni bir belgesel de çıkıyordu. Bunların ayağı, tamam mı? Bu bir tek benimle, seninle, onunla, Hikmet'le olacak işler değil. Herkes, her Müslüman cesurca davranmalı. Bunu söyleyebilmeli. Katliamdan bahsedebilmeli. Gördüğü herkese bunu anlatabilmeli, aktarabilmeli. Kavgasını tüm dünya, sadece kendi mahallesinde değil. Her alanda yapabilmeli, yapmalıdır da. Bu bizim sorumluluğumuz. Böyle soysuz, sopsuz. Efendim neydi... soysuz bir kelime, Osmanlıca bir kelime vardı, soysuz şey bilmem ne çocuğu bir ifade vardı. Neydi o? Maye diye biter.
0: He, bed maye. Bed maye.
1: Bu bed
0: Farsça, Farsça kökenli.
1: Farsça kökenli. Şey kötü soy. Soyu bozuk, sütü bozuk, kanı bozuk demek. Bu bed mayelerin, bu soyu bozuk, sütü bozukların da bir şekilde ifşa edilmesi gerekiyor. Ve sürekli gündem tutulması gerekiyor. Batı'nın bunun filmlerini ben bekliyorum Hollywood'dan. Nerede maçınızı yiyor mu? Yemiyor. Bir tane Mel Gibson bir film çekti diye ortaya kaldırdılar. Efendim İngiliz bilmem ne mi hikayesinden. Ya bir tane şey vardı işte. Message miydi unuttum. Peygamber vardı ya bir tane daha Mel Gibson çekti. Hazreti İsa'nın çarmıha girmesiyle ilgili. Gene gömdüler. Ya adam dünyanın tanıdığı bir aktör. Yani dünya yıldızı bir adamı gömdüler. Niye? Çünkü Yahudiler her zaman galebe çalar. Sermaye de sıkar. Efendim yanlış bir şey özellikle medya onların kontrol edince bize

0: var. Onların kontrolündeydi. Kontrolden çıktı.
1: Heh, işte,
0: geçmiş
1: hadi
0: olsun.
1: Bakalım. Bu saatten sonra ha, da
0: öyle,
1: yapılanlar
0: öyle da,
1: yapılanlar perdelenemiyor.
0: Görülen her tarafta o insanlara o protesto duruşu sergilemek lazım. Her platformda kavgası vermek lazım. O şerefsizler böyle yaptılar çünkü.
1: Ağzına
0: o şerefsizlerin
1: sağlık.
0: Yapmış olduğu hangi sistem neydi? Bu o sisteme uygun bir şekilde durmak lazım. Kınıyorum bilmem ne. Ama işte aman dünya birlik olsun da hepimiz mi? Değil değil öyle bir şey yok. Bizim savunma hattımız orası.
1: Ağzına sağlık.
0: Neyse abi.
1: Sular çok, seller gibi.
0: Ben de uzatmayacağım dedim.
1: Tamam.
0: Neyse.
1: Hızlı gidiyoruz. İki başlığım daha var. Bir Husilere ağır darbe.
0: Tamam güzel.
1: Tamam. Evet.
0: Bunu yorumladım.
1: Vekalet
0: oğlum,
1: noktasında
0: korkmayın.
1: Herkes durduğu noktayı
0: ya,
1: iyi bilecek.
0: Özel şey diyor. Efendim diyor biz orada haberimiz yokken falan. Şimdi bu Mekke değerli olmuyor. Hani neydi? Ya Özgür senin ne işin var orada? Yani Kabe arabın olsun. Çankaya sana yetiyor ya.
1: Oydu.
0: Özgür Özel. Ben yürüyorum dedi. Yürüdü ya. Abi Çankaya'ya. Doğru. Çankaya. Ne var? Müze. Çok güzel. Oturun orada. Diyor ki biz oradan yokken diyor gidip Riyad'a rahatsız olmuş. Riyad'a gidip geliyorsunuz. Kim rahatsız olur bu işlerden? Mekke'den anlaşması
1: İsrail
0: yok.
1: Rahatsız
0: bak,
1: olur.
0: Bak söylüyorum. Amerika, Johnny'ler ve tabii ki onların buradaki besledikleri aslında ana vatanları olan değil mi? İsrail. Terör devleti. Hı. Onlar bir de Türkiye'den Özgür Özel. 300 rahatsız olmuşlar. Olurlar.
1: Peki.
0: Dördüncüsü olmaz hocam.
1: O zaman
0: abartmıyorum ben. Diyor ki biz diyor meclise getirmeden diyor oraya diyor sakın asker falan diyor gönderme konuşlanma falan filan. Ya Türkiye'nin ulusal güvenliği ilgilendiriyorsa bunun CHP'nin veyahut da yeni versiyonu lan uzak tutmak lazım
1: sen
0: hocam.
1: Merak etme.
0: Yapmayı
1: onlar ayıp. Bak abi onlar Suriye'de
0: İngilizce mi söyleyeceksin?
1: Suriye'de tezkereye karşı çıktılar. Onlar Libya'da tezkereye karşı çıktılar. Bak karşı
0: ama
1: çıkmak
0: hocam,
1: karşı çıkmak
0: değil.
1: hayır diye propaganda yaptılar. Günün sonunda benim askerim
0: tabii.
1: Suriye'de de
0: tabii.
1: Benim askerim Libya'da da benim askerim olması gereken her
0: olur.
1: Yerde
0: ama
1: ayaklarına
0: var,
1: taş değmesin.
0: Ama şu var yani Orta Doğu bataklığına girmeyin diye yırtındı adam 10 yıl. Bu girmeyin de bataklık mı bataklık? Ulan bataklık girme. Lan benim orada sığınım var.
1: Bizi oraya çekiyorlar.
0: 911 kilometre uzunluğundaki yerin içinde duruyorum ben. Girme ne? Kaçayım mı ya? Ne yapayım? Siirt'ten yukarı doğru fırlayayım. Hatay'ı bırakıp oraya nereye gideyim? Aman olsa mı çıkayım? Hatay'da.
1: Mecbur kalacaktın.
0: Ya böyle bir salaklık
1: orayı
0: var mı?
1: Orayı bırakıp
0: evet.
1: Kaçmaya mecbur kalacaktın.
0: Peki o zaman şimdi diyor ki adam aman diyor dikkat edin. Yok meclise gelecek de buradan biz onaylayacağız da. Tabii, Mekke. Tabii tehlikeli cümle hocam. Mekke.
1: He.
0: Allah. Bir defa hiç böyle layık bir anlaşma değil. Anlaşma dediğin layık olur. Değil mi hocam?
1: Tıpkı festivalin layık olacağı gibi. Teknofest layık bir festival
0: evet,
1: değil.
0: Evet bunu dediler. Bunu kendi,
1: dedi.
0: Bunun,
1: dedi dedi.
0: Hani o Profesör Notre Dame de Sion değil. Kimdi? Saint Joseph. Mezun olan abi Fransızca, İngilizce, Almanca anladı bilen profesör ünvanlı. Ordinarius olamamış ama henüz. Abin dediği gibi. Diyor ki CHP oy vermek ibadettir. Yani bizim ibadetimiz o.
1: Evet.
0: Şimdi bu abi manyak.
1: Evet.
0: Bunun bulduğu şeyle ben inanmam. Ne bulduysa artık yani. Bu adamlar böyle düşündü Ömer Bey. Şaka yapmıyorum. Adamlar bunu söyleyince bunları dinleyen kanal, bunların akıl hocaları, Halk TV, Sözcü gibi üç buçuklar bu dedi bu var ya bu var ya bu panayır var ya layık değil. Uçak layık olmayan uçağa binilmez. Nasıl oluyor layık bilmiyorum.
1: Hakikaten Teknofest layık değil diye yazın tabii. Girin göreceksiniz. İttifak ilk sınavını verdi diyor. Yani bu şu anlama geliyor. İlk sınavını başarıyla atlattı. Mekke ittifakından
0: risk almadan
1: bahsediyoruz.
0: Başarı gelmez. Risk
1: çünkü
0: almadan büyünmez. Risk alacaksın.
1: Husiler ağır darbe aldı.
0: Tabii.
1: Mesele dünya kamuoyunda olması gerektiği şekilde yürütüldü. Biliyorsun abi yani
0: tabii.
1: Doğru da diplomasidir
0: tabii.
1: Yapılması gereken şey. Diplomasi de doğru yapıldı. İşler de doğru.
0: Evet.
1: Yani Mekke ittifakı ilk sınavını başarıyla verdi.
0: Ve aynı zamanda hadi bir daha tekrarlıyorum. Eğer sen Mahallenin ağır abisisin ve sözünün geçmesini istiyorsan gerekli yerler gerekli müdahale yapacaksın ki tüm dünya kamuoyu bilecek ki Türkiye bu millet bu aziz millet neydi 7 iklim
1: 3 kıta
0: esti mi eser bir de şunu bilin arkadaşlar arada fark var yapılmışı var Türkiye'yi biz yönetmezken bile biz Türkiye'yi millet olarak yönetmezken bile NATO üyeliğinden itibaren bile yine saldırıları püskürttük. Böyle bir damar var bu Türkiye'de. Yani eğer Türkiye kolları sıyıp dalarsa eğer oraya teknik manada diyorum. Dalarsa o iş değişir. Bak bunu onlar da biliyor.
1: İşin
0: yani,
1: rengi değişir.
0: Samimiyetle söylüyorum.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Bak samimiyetle çünkü neden değil? Bu hamaset vallahi değil. Bak hamaset yapmıyorum. Şöyle değişir. Bütün ne var ne gidiyorsa orada ne planlanmışsa tepetaklak gider. Bunu yapmışlığımız var. yapmakta olduğumuz yerler de var. Kontrol edebiliriz ve destek verebiliriz. Ve böylece dersin ki tüm dünyada Türkiye'nin o, hani bu bir, hani biraz sıcak çatışma gibi görünmekle beraber aynı zamanda Türkiye'nin bir yumuşak güç olarak da dünyada, değil mi? Biz çok seyrettik böyle Amerikan filmleri, değil mi? Otel Bağdat'a bir bomba gönderiliyor. Bağdat'ta bomba patlıyor. Etraftaki 1000 kişi ölüyor ama oteldeki 10 tane gazeteci sağ salim çıkabiliyor. Vay Amerikan teknolojisi falan, değil mi? Böyle gördük, değil mi? Irak'ta, Afganistan'da, orada burada bir Amerikan propagandası. Tapkanlar gördük. Tapkan, değil mi? Tom Cruise'lar gördük. Rambolar gördük. Dünyayı kurtarıyorlar bundan falan. Ama bu imaj çalışması sonucunda ABD gelirse ne yaparsa da geldi. Valla ben onu bilmem de nasıl bir tiyatroydu onu da bilmiyorum. Bak koskoca bir uçak gemisi Körfez'e gelecek. ABD pata pata pata şeyleri, füzeleri gönderecek. Sonuç abi füze bitti diyeceksin. Olur mu? Olur. Ama bizde öyle bir şey yok. Unutmayalım. Girdiği her savaş kazanmış milletten bahsediyoruz. Girdiği her savaş kazanır bu millet. Bunu onlar da biliyor. O yüzden burada geri adım atmak lazım. Benim hocam bir daha bunu söyleyeyim. Geçen bunu yazınca Hikmet Bey'in tabii ki fikri değerli de bir şey takipçisi yazmış. Değer veriyorum ama demiş. Yani böyle kör kör parmağım dalınmaz. Valla dalınacak yerler var. Dalınır. Kavga yumruk sayılmaz hocam. Girersin, dalarsın, çıkartırsın onu. Bravo. Bedeni zaman ödersin ama bu sana dünyada der ki lan bu Türkiye artık öyle bir yere geldi ki 5 komiser daha gönderirler AB'den. Şu üyeliği bir daha fıslaçalım mı? Abi demokrasi fazla yok ki. Olsun canım. Bende de o kadar yok. Gel derler.
1: Nokta.
0: Özür.
1: Nokta.
0: Bence öyle nokta yapar.
1: Gel o zaman geçelim içeri. Dün bizim günün manşetinin hemen akabinde sevgili Anadolu Ajansı, çok güzel işler yapar bu arada.
0: Hani
1: yöneticileri arkadaşlarım diye söylemiyorum. Hakikaten doğru zamanda doğru işleri. Tabii. Ki bu Gazze meselesinde de bir kere bunu söylemeden, zikretmeden geçmeyelim. Bu soykırımın, Hikmet Bey'in az önce bahsettiği, Siyonistlerin elinde olan ve karartılan medya düzeninin yıkılmasında, soykırımın dünyaya duyurulmasında iletişim büyük, başkanlığımız, evet. Anadolu büyük Ajansımız, TRT'miz çok Allah büyük işler olsun yaptı. Ve o Siyonizmin elindeki perdeyi yırtıp attı ve işte bu hale geldi bütün dünyadaki kamuoyu hassasiyeti. Bunu da hatırlatalım. Şimdi aynı Anadolu Ajansı Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'i misafir etti dün editör masasında. Pek çok gündem maddesi vardı. Bugün gazetelere de açıklamaların bazı bölümleri yansımış efendim. Bilhassa şu fon krizi meselesi. Hı hı. İşte yok aldı, iade etti, yok o parayı aldı da, yok şöyle yaptı da, Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını niye söylemiyorsunuz? Kimin adını? Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını niye söylüyoruz efendim? Usulsüzlüğü, yolsuzluğu, soysuzluğu her kim yaptı ise hepsini zikrediyoruz. Ki devlet de aynısını söylüyor. Adalet Bakanı'nın şahsında dile geliyor ve diyor ki kazandığın, usulsüz kazandığın paranın iki katını da iade etsen yasa gereği, iki katı etkin pişmanlık şartı oluyor efendim. İade de etsen cezası olacak bu işin. Öyle ben elimi yıkadım, sıyrıldım, işin içinden çıktım olmayacak diyor Adalet Bakanı. Para iadesiyle dosya kapanmayacak diyor Adalet Bakanı.
0: Ama şimdi ne dersen de hocam, ne der, ne yaparsan yap. Şimdi biz bu cümleleri baştan kurduk. Olay hafta sonundan sonraki ilk pazartesi günü programımızı açtık. Orada duruyor programlar arkadaş. Kimseden saklayabilecek bir şeyin yok. Yani şey gibi olmasın. Hani var ya bu bazı fetvazlar seçim akşamı aramızda kalsın kazanıyoruz falan diyordu yani. He. Onlar gibi değil yani. Aramızda kalmasın. Milyonlara konuşuyoruz şu anda. Milyonlar abarttım bilmiyorum ama milyondur inşallah. Söyledik baştan. Daha cümle bir, dakika bir, gol bir. Bayağı yavaşladı, azaldı. Şu anda çok fazla yok. Ya bir şey yazıyorum. Diyor ki bu ülkede işte şu bardak böyle olmalı. Fondan bahsetsen lan maça mı yiyor? Ulan şerefsiz. Baştan söyleyeyim de yapmasın. Ulan şerefsiz. Çok özür dilerim.
1: Ama öyle, ama öylesiniz. Gerçekten ama öylesiniz. Yani. Özel olarak kuruldukları belli. Tabii. Troll hesaplar. Hı. Bakıyorsun. Sadece bu amaçla kurulmuş.
0: Evet. Hatta araştırın bakın.
1: Tak tak tak tak tak taciz ediyor. Buyurun ya.
0: Hele bazı bedmayeler var. Onlara da özellikle ithafen söylüyorum.
1: Tamam.
0: Arkadaşlar aramızdaki fark bu. Anlaşıldı mı? Çok iyi oldu. Aramızdaki fark bu. Şimdi Özgür Özel'de CHP algısı da biraz değişmeye başladı. Dün verdik. Kıymetli bir şey bu. Efendim ben takip etmiyorum. Bana ne? Beni ne ilgilendirir Silivri? Ben mi ifşa ettim? Ben mi itirafçıyım? Ben mi? Sıvacı ben değilim. Sıvacı da orada. Yapan da orada. Bak ben sıvacı da değilim.
1: İtiraf eden de orada, şikayet eden tabii, de orada, tabii, tabii, şüpheli tabii. de orada, tanık da orada, evet. sanık da orada, hepsi orada. Orada.
0: Sizsiz ulan siz o. Siz, o cevap et, cevap et. Tamam. Tamam. Şimdi bu oradan ne diyor? Diyor ki 91 gün sonra ilk defa 3 ay demek he. Değil mi? 30, 60, 90.
1: Evet 3 yani,
0: ay. 3 ay sonra ilk defa Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gitmiş Eğreti Başkan. Eskiden Eğreti Başkan'dı. Eğreti gelin var, Eğreti Başkan bu da.
1: Oturdu mu koltuğa artık?
0: Bilmiyorum. Yok ya. O başka. O, girerse
1: tamam, tamam. Ben oradan çıkamayız.
0: Kağıdın hamurundan girelim sonra tamam, çıkamayız. Tamam. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu aramızdaki fark bu. Bu kadar şey anlatmış. Olayı da gördük. Dediğin çok doğru. Ben her gün söylemek zorunda değilim kardeşim. Manyak mısınız oğlum? Yani bunu AK Parti, AKP, TAK Parti. Bununla alakası yok. Parti ve kişiler ve şahısla alakası yok mu işin? Hırslık hırslıktır lan.
1: Aynen öyle.
0: Ya manyak. Yani şaibe varsa dahi aha. ben bunu böyle gözümüzle gördük. Yani AK Parti'de bak arada büyük fark var diyeceğim. Gene hayal ediyorum yani teeddüp ediyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı bunlarla mukayese etmek edemem. Yani arada bir fark var çünkü. Yani fark da değil. Başka kategorilerden bahsediyorum. Bu başka bir galaksi. Bu başka bir galaksi. Mecburen aynı samanyolundayız. Neyse. Şöyle bir fark var. Hakkında en ufak bir şaibe olan bir kişiyi yakaladığı zaman, gördüğü zaman, görüldüğü zaman anında tasfiye eden bir parti var karşında. Çünkü Erdoğan diyor ki aşk giden koşan yorulmaz. Bana aşk giden koşan adam lazım diyor. Zannediyor ki bunun hepsi bedava oluyor. Uzaya gidiliyor. Değil mi? Ya efendim uçak yapılıyor. Türkiye dünya meydan okuyor. Acaba Rusya'ya gitsem mi diyor. Antalya'da işte Ege'de kablo toplatıyor. Kristalize.
1: Mekke'de anlaşma yapıyor.
0: Bu anlavallar bu kendi kendine böyle oluyor zaten. Şimdi diyor ki yani ne olacak lan işte o kadar uçak bilmem ne diyorsun. Evet. Ulan bizim vergimiz de oluyor. Lan kaşalot bir şey söyleyeceğim. Kötü bir şey değil kaşalot. Biliyorsun balina demek. Balina bir şey söyleyeceğim sana. Senin vergin oluyor da şimdiye kadar çok güzel söylemiş adam. Bu biz 100 yıldır vergi veriyoruz hocam. Toplayamıyor muydu vergiyi? Bizim vergilerimizle köprü yapıyorsun. Neyle yapacak? Zimbabwe'den mi vergi alacak? Kim ne alacaktı hocam bizim vergiyi?
1: Haklısın.
0: Mokoko mu verecekti? Ulan zaten alıyordu. 80'de de alıyordu. 70'de de alıyordun. Vergi alıyordun sen zaten. Yapabildim yapamadın. Demek ki Erdoğan başka bir şey. Yani başka bir şey yapıyor adam. Olmalı. Sistem aynı. Ülke aynı. Topraklar aynı. İnsan aynı. Ama buraya gelmişsin. Vergi mi yapıyorsun? Ya, ulan dedim vergi vermediniz mi? Kaçırdınız mı vergi yoksa? Siz ne yaptınız? Biz önceki nesil ne yaptı? Şimdi aradaki fark var ki adam şunu kural koyuyor. Diyor ki arkadaş ben bu kadar uğraşıyorum. Benden sonraki nesillere teslim etmek için bu ülkeyi. Ve hala koşuyorum. Bana dava insanı gerek. Bana seni gerek seni. Başka bir şey istemiyorum diyor. Ha buradan sen çıkacaksın. İçimizdeki bak burada çürükleri... bazen kızıyorlar ama bununla net söylemek zorundayım. Böyle söylemezsek de samimiyetimiz konusunda şüphesi olanlarda o şüphe büyüyebilir. Eğer bir siyasi makamını varsa. Biz herkes için geçerli bu. Bir bakanlıktan tut en alt kademeye kadar. Bir siyasi titrim varsa hatta mahalle sorumlusuna kadar. Para kazanmak istiyorsan bu işi yapmayacaksın arkadaş. Paradan uzak duracaksın. Para kazanmak için yapılmaz bu. Bu çünkü bir gönül meselesi bu. Hizmet ya. Karşılık beklemeden yapacaksın. Ya efendim ben şu tabii ki hedeflerin olacak. Siyasete girdin insanları şey yapmayalım. Yani o benim haddime de değil zaten kim ne yapacaksa. Adam siyasete girecek. Büyüyecek, hedefleri olacak. Ben bu ülkeye şunları yapacağım. Ben iktidara gelirsem şunu yapacağım değil mi? Ben eğer bakan olursam
1: evet.
0: şu haksızlığa son vereceğim gibi böyle ulvi, mukaddes görevleri kendine atfeden insanlar için ne lazım? Para lazım değil hocam. Buna alın teri lazım, yürek lazım. Erdoğan bunu baştan söylüyor. 1000 defa söyledi. Herkes onunla da konuştu. En büyük hata raconu da kendi kesti.
1: Çok basit bir örnekle senin söylediğini destekliyorum.
0: Ama CHP bunu anlamıyor hala.
1: Anlamıyor.
0: Etrafı dört tarafı hırsız dolu.
1: Çok önemli bir
0: adam
1: örnekle.
0: Adam sana ahlak satıyor.
1: Tam üstüne geldi efendim. Bu sabah iki ilçe belediyesine operasyon haberiyle uyandık güne. Hani diyorlar ya operasyon sürekli muhalefete yapılıyor diye. Biri İzmir'in Çeşme ilçesi.
0: Çeşme evet.
1: Diğeri de İstanbul'un Esenyurt ilçesi. Esenyurt ilçesinde kayyum yönetimi var. Ve 19 kişi hakkında tövbe rüşvet suçlamasıyla operasyon yapıldı. Dolayısıyla bu devlet Bu yapılan operasyonlar

0: ve C ayırmadan yapılıyor.
1: Tabii.
0: Bunu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Kayyum ya, kayyum işte. Adam yani ne o? Çalınmasın diye.
0: Ama bunlar benim hırsızım iyidir.
1: Var var.
0: Senin
1: tabii.
0: Hırsızın kötüdür.
1: Çünkü
0: başkanım ne kadar da güzel çalmışsın ben, diyecek kadar beyinsiz kuş beyinli
1: hocam,
0: bunlar ya.
1: Hocam hangi beyni, hangi kuşu, hangi ne dersek diyelim karşılığı bul yok, olmuyor. Adam çıkıyor acayip acayip küfürler ediyor. Ama şöyle bir gerçek var. Bak çok mantıklı, çok düz verilerden bahsediyorsun ya. Şimdi o çeşmedeki şey, baktım sabahleyin. Sabahın köründe hem de bir şafak baskını ile. Bu dünyanın en andaval cümlesi budur ha. Hem de bir şafak mı? Ulan otelde de basıyoruz, gene dolduruz yok. Nereden basarsan bas hocam. Yani biz ya don yok, ya peştemal var, ya havlu ile geziyorsunuz, ya bilmem nerede yakalanıyorsunuz. Problem şafak baskını ile lan ne demek? Bak bu çeşme bir örnektir. Ben yıllar boyunca bunu savundum. Şimdi ortada bir deli karartma bilmem ne, ya bunu yapmak zorunda. Ya ikindi vakti, alo ben polis koyduk, evet yolsuzluk yapmışsınız galiba, iddianame falan, sen hakkınızda suçlusu var, evet itiraf var. 5 milyon dolar yok ortada, evet. İkinden sonra size geleceğim de, müsaitseniz eğer.
0: Ya da siz, beni hiç tabii zahmet etmeyeyim, siz buyurun efendim, tabii müsait olduğunuz bir vakit bekleriz.
1: Çeşme'de olan şey şu, çok şaşırdım, yani umarım doğrudur, bütün haber kanalları aynı haberi verdi çünkü, aynı haber verildi. Sabaha karşı mahallede belediye evrakları yakılırken yakalanmış.
0: Ne? Belediye evrakları.
1: Evraklar.
0: Hay Allah,
1: adam
0: ya.
1: Adam evrakları yok ederken.
0: Ama bu siyasi ki, yakış olmasın. Yani operasyonlar
1: hocam,
0: siyasi
1: adam,
0: ya.
1: Ya bir
0: öyle
1: var.
0: Bir siyasi
1: hocam,
0: yangın.
1: Şimdi sabah namazı kalkıp da mı yaptı? İşte komşular. Tabii komşular efendim. Bana yok CHP'den bazı. Hocam adam şadırvana gitmeye başladı. Bakma sen. Yapar bunlar böyle şeyler.
0: Peki, tamam.
1: Abi sabah namazı kılıyordum. Elinden çakmak düştü, yerden bir alev aldı. Ben de evraklı taşıyordum. Değer adam. Der mi? Karşı kitle yer mi? Kitle yer. O kitle çünkü ne yapıyordu? Turşu bidonu sarı kapağına oy veriyordu. Değil
0: doğru,
1: mi?
0: Doğru.
1: Şimdi bunu yaparken bunu yakalandı. Neyi o? Ne derdi ona? Evrakları yakarken yakalandı. Şimdi saat 6'da evrak yakarken yakalanırsan ne yaparsın? 7'de de adamın evine gidersin. Doğru mu?
0: Yani.
1: Olmaz. Bir öğleyi bekle. Evrak geri kaldı. Neyse toparlansınlar.
0: O zaman o evrak yakana demez misin kardeşim? Şunu öğle vaktine yakın yak da. Madem öyle.
1: Şimdi zaten yakalanması sebebi şu. Tabii geceliğin geç ya da sabaha karşı bir vakitte yani gün aydınlanıyor. Sen de orada bir duman görüyorsun. Değil mi? Mahallede bir yangın çıkma ihtimali de var tabii. Hani onu insan götürüp fırında falan yakar. Bu kadar tamam, o da hani fikir vermek
0: olmaz. Abi çok enteresan ya.
1: Eşeğin aklına kabus kumu
0: düşmeyelim. Çeşme Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Çeştur Büro Memuru Deniz Songül Yalçın, Aziz Metin, Aydın Aydemir, Çeşme İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde inşaat mühendisi olan Okan Aktaş diye giden böyle abi bir sıralama 8 şüpheli var. Ömer, daha isimleri Yücel Güngör, Metin Akpınar, bak isim benzerliği.
1: Ömer Bey, bir şey
0: o da pansiyon sahibi ha, Metin Akpınar.
1: Bir şey soracağım, yani bu hakkında bir yolsuzluk, hırsızlık dosyası olmayan, soruşturması olmayan kaç CHP var? Çok merak ediyorum. İnanmaz. Az, çok az. Soruşturma derken nereye? Mahkemeye evrilmişleri say. Geçen verdiğim rakama geldi ki mi?
0: Senin dediğin bak, şuydu. İçişleri Bakanlığı AK Partili belediyeler hakkında daha fazla soruşturma izni veriyor yapılan başvurulara.
1: Tabii.
0: Ama
1: tabii.
0: Başvuruların neticesinde ortaya çıkan üründe CHP'lilerin azıcı ezici bir üstünlüğü tabii var. Doğru mu?
1: Bak her farklı iktidarda bile bak şimdi Melik Gökçe'yi koy ortaya. Adam çok haklı söylediğinde. Ya adam yüzlerce soruşturma geçirdi. Yüzlerce. Lan bir tane Allah'ın kulu bir. Çünkü biz mesela ben davalarımda kaybettiğim davalar var benim değil mi? Kaybettiğim davalar var. Yazılarımdan dolayı. Bir tanesi de televizyon ekranında söylediğimden dolayı. Kaybettiğim davaların, kaybettiğim soruşturma açanın savcıların %80'i diyeyim, hepsi değil. 80'i içeride. Ya da ceza alıp çıkılanları var. Şaka yapmıyorum. FETÖ'cü. Ya Hakan Şükür'e tuzluk dediğim için ifade verdim ben savcılıkta. Hakan Şükür'e tuzluk dediğim için. Ortaya kaldırdım, lan manyak mısınız?
0: Can Yücel'den örnek verseydin.
1: Vallahi şaka değil. Şiirinden. Çünkü o bir şeye çıkmıştı ya, bir Samanyolu bu. Bunların kanalı vardı ya. Hmm. FETÖ'cülerin, alçakların. Oraya çıkıp da orada bir yemek yapıyor, bilmem ne yapıyordu. Bir hareket çekiyordu. Tuzluğu görünce hatırlıyorsun bunun metaforu var ya, tuzluk diye. Ben dedim oradaki orada gerek yok dedim. Tuzluk var zaten. En büyük tuzluk dedim. Hakan Şükür. boyu da uzun ya. Tuzluk olarak çevirdi bilmem ne. Bana bu yüzden vallahi ve billahi ve tallahi emin, kağıdı bende duruyor. Hı. Savcı çağır, sen dedi tuzluk demişsin dedi adamı.
0: FETÖ'cüye.
1: Evet. Hikmet Genç bunu yaşamış ya. Ben demedim ki Türkiye'de ne, AK Parti iktidarı, hani ben yandaştım lan. E diğerlerini de kaybettim. Ya sonra arkadaş dost olduk. Metin Feyzoğlu, Ahmet Hakan, herkes var hayatımda. Ya bana dava açmış, çok kişi var. Bu da yalan değil. Lan ne zaman isyan ettim? Adam onu bilmem ne dedin. Dedim mi? Dedim. İnkar etmedim ki abi. Neyi
0: yapacak bir şey yok abi. Yani, dediysen 60... cezasını çekeceksin evet. Yani.
1: Ama şurada o ifadeyi kullanmak zorunda kaldım. Hı. Savcı bana, sen Hakan Şükür tuzluk demişsin. Düşünebiliyor musun abi? 2014'ten bahsediyor. 2015. Tuzluk demişsin. Ulan herif kaçıyor lan herif. Yakalayıp kaçar. Lağım faresi o herif. Savcı bana, devlet bana sordu 2014'te. Sen FETÖ'cü Hakan Şükür'e tuzluk diyemezsin dedi. Seni ceza keserim. Hem de hapis cezası. Hem de... Dedim tuzluktan neyi kastediyorsunuz dedi bana. Dedim böyle sofada var. Üç deliklidir. Sodyum dökeriz. Tat verir. Sen hiç kimye kadar duydun mu? Neyse uzatmayayım. Şimdi bunlara soruyorsun. Abi süt gibi akız tertemiziz. Ne CHP'ye dava mı? İlk defa duyuyormuş gibi. Lan CHP'nin davasız. Kaç hırsız yakalandı CHP'li ya? İlk defa duyuyormuş gibi numarayı çekiyorsun. Bak o çok gıcı oluyor. İlk defa duyuyormuş gibi. Kaç tane hırsızlık yaparken yakalanmış CHP'li belediye var? Kaç tane? Vallahi sayısını bilmiyorum. Onlarca, yüzlerce. Benim takip ettiğim dosyalar var ya. Yakalanmış. Ya ulan arkadaş, adam baklava kutusunda, yani o baklava kutusunu açıyor. 110 bin euro. Ulan nasıl saydın onu gözünle? Ya ne bileyim, pardon yani o civarda.
0: Yaklaşık.
1: Adam bunu CHP'li gazeteci. Bak buna adam diye okuyorsunuz buna. Söylüyorum direkt. Adam diye okuyorsunuz bu adamı. Şunu görüyor. Koskoca kaç yıl... Benim kadar, yani ben, gerçi benden büyük değildir. Yaşınız ama. Adam şunu dedi. Adam dedi, açtığı zaman görmüyor musun dedi ya. Şaşırıyor dedi. E çüş yani. Şimdi o haklı. Sözcü, Halk TV, işte Nefes, Enfes. Bütün bunlar, biri Cezim, sen falan filan. Bunları okuyup da bir şey bekliyorsunuz mesela bunlardan. Ne o? Gerçekten öğrenmek için bunu okuyorum. Bunu adam deli ya. Seni delirtmiş abi, kafayı yedirtmiş sana. Bir şey söyleyeyim mi? Çok özür dilerim ama şöyle bitireceğim. Belki söyle. Biraz kızanlar da olacaktır ama.
0: Tamam.
1: Vicdan abi, vicdan çok kıymetli bir şey. Yani ben geçtiğimiz günlerde de bir daha baktım, kontrol ettim. Bir defa takdir ettiğim bir noktası var. Bir gazeteci olarak Yılmaz Özil'e ben çok şey yazdım. Tamam. Biraz önce verdiğim isimleri gördün değil mi? Kimler olduğunu.
0: Evet.
1: Şu anda merhaba dedim arkadaşlarım. Bir defa bana dava açmamıştır bu adam. Yılmaz Özil. Bir defa dava açmamıştır. Onun için ifade vermedim. En ağırlarını yazdım.
0: Tamam.
1: O da benim hakkımda İşte Ergenekon meselelerinden bir şeyler yazdı. Hikmet Genç falan filan dedi.
0: Tamam.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Abi adam vicdanlı adam. Vicdana gelebiliyor. Bunu gördüm abi.
0: Ben de o noktada mesafeliyim.
1: Işte, bir saat.
0: Ben de onu. Abi, ya vicdanlı niye kendi yetiştirip büyüttüğü o canavarları kendisine hocam, geber ben, inşallah dedikleri hayır, için. Hayır, ya bir yerde yanlış yaptık
1: abi,
0: diyor
1: bak,
0: yani.
1: Bir dakika. Ben onunla ilgili bunu yazdım zaten. Dedim ki bak bir dakika. Kendi yaptığınız o bir atmosfer var, oluşturduğun
0: evet, evet,
1: kutuplaşma.
0: Evet.
1: Bunun mimarlarından bir tanesi de var yazdım ben. Bunda değişen bir şey yok.
0: Tamam.
1: Hiçbir şey yok. Fakat bir gerçekle karşı karşıya kaldım. Bunu da görmek zorundayız abi. Yani burada bir merhamet falan duygusundan bahsetmiyorum. Bir şey gördüm. O da şu. Hani biz hatırlıyor musun çok defa burada verdik konuşmasını. Burada verdik konuşmayı. Döve döve de verdik.
0: Toparla.
1: Neydi abi verdiğiniz konuşma?
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı gördüm. Öyle mi? Kursiye doğru yürüyor. Neydi yani konuşma? Işte, toparla.
1: Eğer bizi okursan yanılırsın diyen adamdır.
0: He. Tamam. Sözcü izlersen, Halk TV izlersen, Sözcü okursan, Cumhuriyet okursan biz seni uyutuyoruz.
1: Şu anda o
0: yalan söylüyoruz diyor yani.
1: Değil. Ne Sözcü'de evet, ne Halk TV'de hiçbir evet, değil bu adam evet, ama. Evet. Ben sana söyleyeyim mi? Söyle, geçen hafta yaptığı şeye de baktım. O da inanılmaz bir şey. Selçuk Bayraktar'a bir çağrıda bulunuyor. Tamam mı? Arkası bir iki kişi için.
0: Tamam.
1: Ayrı ayrı dünyayı sanama diyor ve Selçuk Bayraktar dönüyor ona ve yardımcı oluyor bir konuda. Şunu gördüm dedim. Adam dedim şu anda hem Özgür Özel'in ne olduğunu çok iyi anlatıyor. Hem CHP'yi çok iyi anlatıyor. Hem içerideki yolsuz ve hırsızları çok iyi biliyor ve ifşa ediyor tek tek.
0: Peki. Ben buradan bu bakımdan, da, yani buradan da şöyle, en azından yani, kayda geçmiş
1: hocam,
0: oldu.
1: Ümitsiz olmamak lazım. Artık ümidimizi kesmemeniz lazım. Peki. O açıdan söylüyorum.
0: Efendim biz şöyle yapalım. Bugünlük günün manşetine veda edelim. Biraz erken veda edin. Yarın görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam iş politikadaki güncel sıcak meseleleri değerlendireceğiz. Ama tabii programımızın genelini 7 Ekim. Evet, bugün 7 Ekim Gazze'deki insanlık dramının, katliamının, soykırımının yıl dönümü. Dolayısıyla biz de bu programımızda özellikle Filistin meselesini, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını, soykırımını, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Birleşmiş Milletler'deki hitabının ne kadar önemli olduğunu ve geleceğe dair neler yapılması gerektiğini konuşmaya çalışacağız. Çünkü sadece tabii ki 7 Ekim'de başlamadı. 1948'den beri aslında büyük bir katliam var, büyük bir işgal var. Dünyanın gözü önünde çocuklar öldürülüyor, katlediliyor ve Türkiye Cumhuriyeti de bu davayı savunmaya ve bu davayı dünyaya anlatmaya, kabul ettirmeye de hala gayret ediyor. Dolayısıyla bu programımızda bunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamız bizlerle olacak. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için 7 Ekim ile alakalı hazırladığımız çok önemli bir led var, önemli bilgiler var. Bunları arz ettikten sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Soykırım, yıkım ve hesaplaşma. Evet, Gazze'de yaşanan, Gazze'de o küçücük dediğimiz 375 kilometrekarelik yaklaşık o küçücük alanda büyük bir katliam. Ellerindeki son sistem bombalarla, uçaklarla halka tamamıyla katliam uygulayan bir sistem. Ama yine de istediklerini alamayan İsrail Siyonistler. Dolayısıyla oradaki dava ilelebet sürecektir. Bu da çok çok önemli. Şimdi İsrail soykırımının 3. yılı. İşte bu görmüş olduğunuz Netanyahu katliamın sahibi olarak, soykırımın sahibi olarak hem de tabii kendi koltuğunu korumak, Siyonizmin bu anlamda amacını gerçekleştirmek üzere 100 binden fazla insan, evet belki 76 bin, 77 bin resmi rakamlar ama daha hala da enkaz altında çıkarılmayı bekleyen şehitler var, insanlarımız var, çocuklar var, bebekler var, kadınlar var, yaşlılar var. Dolayısıyla rakamın 100 binden bile fazla olduğu tahmin ediliyor ve 3. yıla girdiğimizde hala da Gazze'de, Batı Şeria'da zulüm, katliam devam ediyor, cinayet devam ediyor. Nakba'dan Gazze 78 yıllık trajedi. İşte dedik ya 1948 yani İsrail'in kuruluşundan sonra Filistin topraklarının işgaliyle başlayan Filistinler 1948'den yana bu 48'den bu yana katliam, işgal ve zorunlu göçle karşı karşıya bırakıldılar. 7 Ekim sonrası Gazze'de bu tarihsel sürecin en ağır safhalarından biri de yaşanıyor, yaşanmaya devam ediliyor ama bir güzellik var tabii dediğimiz hani geçmişe baktığımız zaman artık Filistin farkındalığının oldukça arttığını net bir şekilde görüyoruz. Gazze'nin 3'te 2'si İsrail'in kontrolünde. Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve cinayetleri büyük ölçüde devam ediyor. Hatta hatırlarsınız kıymetli izleyenlerimiz Ben Gvir, o Siyonist sapkın bakanları işte efendim iş makinesinin içine oturmuş. Hala daha işte öldüreceğiz, yıkacağız, evleri işte yıkmaya devam edeceğiz, katliam çocukları öldürmeye devam ediyor. Hatta hatırlayın hapishanelerde işte timsah havuzları yapıp işte oradaki insanları timsahlarla korkutmaya hatta öldürmeye bile varacak böyle enteresan sapkın fikirlerin sahibi. Dolayısıyla hala daha Gazze'de ve Batı Şeria ve diğer işgal bölgelerinde işte bu sistematik saldırılar devam ediyor. Gazze katliamı Orta Doğu'yu yeniden şekillendirdi. Gazze'de başlayan soykırım İran'dan Lübnan'a, Yemen'den Suriye'ye uzanan

bölgesel bir krize dönüştü. Evet, Orta Doğu kaynıyor. Bir taraftan Amerika-İran savaşı, bir taraftan tabii Gazze ile beraber Suriye ve Lübnan'da İsrail'in saldırıları ve genişleme politikası. Bir taraftan tabii ki Türkiye'nin burada bölgesel

siyasi sınavı olabilir. Evet, çok az bir süre kaldı. Seçimler geliyor. İşte efendim Eisenkot mu, Ben-Gvir mi, Naftali Bennett mi, işte Smotrich, aşırı sağın isimleri bir yandan koalisyon kurabilecek mi, Netanyahu bunun neresinde olacak? Önemli. Bir taraftan tabii ki siyasete oynayan bir Netanyahu da var. Bakalım bu sınavdan Netanyahu nasıl çıkacak? Bu da önemli. Filistin meselesinde yeni dönem. Gazze'nin geleceği, İsrail'in 1967 sınırlarına dönmesi, Hamas'ın konumu ve eşit egemen Filistin devleti önümüzdeki dönemin kritik başlıkları olacak. Aslında mesele bu. Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi 67 sınırlarına dönmedikten sonra, İsrail'in işgal ettiği topraklardan geri çekilmedikten sonra Türkiye, İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmeyeceğini ve özellikle eşit egemen devlet olarak Filistin'in muhakkak tanınması ve Filistin'e eşit haklarının verilmesinin de en büyük savunusu olacağız demesi önemli. Dolayısıyla aslında mücadele bir hak mücadelesi, bir adalet mücadelesi. Bunu da unutmamamız gerekiyor ve tüm şehitlerimize tabii ki saygı ve rahmetle de anıyorum. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok kıymetli hocam Doktor Çağrı Bilir hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkürler.
0: Tekrar birlikteyiz. Tabii evet. Bugün de önemli bir gün. Bu katliamın yıl dönümü, ama biraz evvel de konuştuğumuz gibi, ifade etmiş olduğum gibi 48'den beri zaten süren büyük bir acı var. Yani tabiri caizse insanlık dramı var, insanlık suçu var.
1: Evet.
0: Ama 7 Ekim'de yaşanan hadiseler tabii onun sistematik bir şekilde Gazze'yi yok etmek, bir hala operasyonuyla imha etme politikası. Evet. Öncelikle hocam isterseniz duygularınızla başlayalım. 7 Ekim'in bu önemli günde neler hissediyorsunuz ve bundan sonrası için artık ne yapmamız gerekiyor?
1: Evet, ya biz bu anlamda şanssız bir nesiliz diyebilirim. Yani çünkü canlı yayında 3 yıldır bir soykırımı izleyip ve bunun üzerine konuşup yorum yapmak durumunda olan insanlarız. Baktığınız zaman yaptığımız meslek gereği ve yine yaptığımız meslek gereği durumun vehameti noktasında da farklı bir farkındalıkla da hareket ediyoruz. İsrail'in niyetlerini çok iyi biliyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı imkanları çok iyi biliyoruz. Ve ne yazık ki bölge ülkelerinin Türkiye dışında bu noktada çok fazla somut adımlar atamayacağı pozisyonda birebir gözlemlediğinizde oradaki insanlar için üzülmekten başka elinizden bir şey gelmiyor. Tabii ki burada ama elimizden ne geliyor? İşte bunları konuşuyoruz. Gündem yapıyoruz ve bu belki bir anda meseleyi bitirmiyor ama işte 24 TV'de bunu birçok kez söylemişimdir. Evet. Yani savaşın ilk gününden böyle, yani 7 Ekim Aksa Tufanı'ndan sonraki gün sabahıyla beraber Gazze'liler çok ciddi bombardıman altında kaldılar ve katliam başladı, soykırım başladı. Bu eylemi dünyaya duyurmanın bir önemli bir tarafı var. Yani Kıbrıs Barış Harekatı öncesi Kıbrıs'ı düşünelim. Yani o dönem çok iyi hatırladığım bir şey var. Rahmetli Rauf Denktaş'ın söylediği bir şey. Yani bir fotoğraf bile CNN'de vesaire haber yaptırabilmek için uluslararası medyada canımız çıkıyordu diyor. Yani duyuramıyorsunuz. Evet, öyle bir durum var ama Müslüman medya, özellikle Türk medyası bu noktada 7 Ekim gününden itibaren Gazze'yi tüm dünyada gündem yaptı. Bunu siyasi olarak da destekledi de. Yani Birleşmiş Milletler'deki ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bir girişimi söz konusu zaten. Ve sahada da aslında yarattığımız gerçeklik de İsrail'in belki de alanı daraltan tek ülke konumunda olarak siyasi bir baskı da uygulama şansımız doğuyor. Kinitekim bu 7 Ekim sonrası şartlarda bir Suriye devrimi yaşandı. Yani aslında bölgede bir çiçek açtı. Ve tabii, o açan tabii, çiçek tabii. Aslında İsrail'in alanını sıkıştıran bir şey de eş zamanlı olarak ve bunun müsebbibi Türkiye, sebebi Türkiye yapabiliyor olması. Ve biz de bütün bu süreci yazılı ve görsel medyada, akademik mecralarda elimizden geldiğince canlı tutarak aslına bakarsanız tarihte doğru tarafta yer almaya çalışıyoruz. Vicdanen, ahlaken duygularım bu şekilde başlatabiliriz.
0: Evet herhalde. Hocam. Ali Ezzet Begoviç'in dediği gibi hani diyor ya, katliamlar soykırımla unutulursa esas gerçekleşir. Unutturmamak lazım bunları. Canlı tutmak lazım. Şimdi hocam Gazze'de 3 yıl yıkımın bilançosuyla ilgili bir lediğimiz var. Onu da izleyicilerimize şöyle aktarayım. Daha sonra üzerine de konuşalım, bu bilanço nereye gidiyor? Daha da kötü olmaması için ne yapmak gerekiyor? Aslında bu soruyu size soracağım. Şöyle hemen kısaca kendisine arz edeyim. Hem izleyicilerimize hem de size göstermiş olayım. Çünkü önemli, evet, yıkımın bilançosu. Şimdi hocam 2 milyon insanın hayatı 600

0: üst oldu. Evler, mahalleler ve altyapı yıkıldı. Nüfusun büyük bölümü çadır ve derme çatma barınaklarda yaşıyor. Hocam zaten hani bu hep diyoruz ya altyapı, üst yapı yani su, temiz suya ulaşmak, yemek değil mi? Bunlar insan ihtiyaçlar, yıkanmak yok.
1: Ve siz yayının başında şöyle bir şey söylediniz. 48'den bu yana dediniz. Hatırlayalım 7 Ekim öncesi Çin biçme stratejisi diye bir şeyle tanıştık biz.
0: Evet.
1: Yani Çin biçmeden kasıt nedir? Gazze ne zaman toparlanmaya başlasa İsrail orayı yıkmayı tercih etti. Yani ve sonra biraz bıraktı, boş bıraktı. İnsanlar biraz rahatlamaya başladığında tekrardan yapmaya devam ettiler. Ve bunu Kudüs köpek stratejisi dedikleri bir şeye bağlıyorlar. Tam Moşe'ye kadar giden bir geçmişi vardır. Ve mantığı çok basit olarak şudur. Gazze'de, daha doğrusu Filistin'de doğan her bir çocuk eğer 7-8 yaşına geldiğinde İsrail'den nefret etmiyorsa başarısızdır noktasında siyaset üreten bir İsrail mantığı. Ve 7 Ekim öncesi zaten bundan çok farklı değilken 7 Ekim sonrası hiçbir yaşam alanı tanımama ve oradaki kitleyi 2 milyon insanı ya tamamını yok etmek ya da tamamını yerinden etmeye yönelik bir İsrail vizyonu çıktı ortaya.
0: Zaten onun üzerine işte gördüğümüz gibi işsizlik %78'e çıktı, ekonomi çöktü tabii doğal olarak. Bir kuşak eğitimden koptu, eğitim her şeydir biliyorsunuz eğitim maalesef ama elimizden geldiğince yardımlar gitti. Sağlık sistemi çöktü aynı şekilde. Hastaneler yani kanser hastaneleri, işte diyaliz merkezi hastaneleri, küvezler.
1: Şifa hastanesini hatırlıyoruz. İkinci, üçüncü ay olması gerekiyor. Yani
0: Hamas var diye biliyorsunuz. İşte orada paramparça ettiler. Ve tabii Gazze'nin coğrafyası değişti. Belki de en önemlisi bakın 2026 yani Gazze'nin uzaydan yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafı. Ve şu anki görüntü işte bu enkazların altında hala insanlar var. Hala bu enkazların altında insanlar var. Yani 78 bin rakamı çok düşük bir rakam.
1: Sadece tespit edilen olarak bunu söylemek hocam, gerekiyor yani aslında her seferinde vurgulayarak.
0: Tespit edilen çok önemli. Aynen öyle. Çok önemli. Yani bakın böyle bir halı bombardımanla bir katliamla bu yerleşim yerleri alt üst edildi. Savaşın tabii gündelik hayatı yok etmesi, temiz su, elektrik, sağlık, eğitim işte bir önce konuştuğumuz gibi bu bir mücadele. Şimdi bunun bir rehabilitasyon süreci olacak. Yani her şeyi bitireceğiz. Bir de ayağa kaldıracağız. Hocam çok hani... İnşallah bitsem ondan sonra zorlu günler tabii de bekliyor tekrar ayağa kaldırmak üzere.
1: Şöyle ki tamamen mantık ve hatta şunu da söyleyelim. Yapay zeka bile kullanıldı burada bombardımanlarda. Hatırlayalım Gazze'yi yani sanki bir hedef tahtası gibi planladıkları ve riskli görünen bölgeler. Onu da neye göre yapıyorlar? Daha önce bir vaka tespit ettikleri bir mahalle onlar için yüksek öncelikli riskli olarak işaretleniyor. Ve halı bombardımanında oraya daha fazla bomba atılıyor. Şimdi bu mantıkla baktığınızda orada kimi yaşadı, ne kadar sivilin yaşadığı vesaire... Önemli olmaktan çıkıyor ki bu noktada şifa hastanesi özellikle örneğini verdim. Yani en büyük hastane, en kalabalık yer. Dolayısıyla İsrail açısından problemli görülebilecek bir şey varsa da o civarlarda olması muhtemel.
0: Doğru.
1: Ve orayı otomatik olarak düşmanca kodlayıp vurmaktan en ufak geri adım atmadılar. Ve bunun gibi zaten her yeri. Yani şu an Gazze'de taş üstüne taş kalmadı neredeyse. Ve operasyonel olarak da ilk 3-4 ayında hatırlayalım şunu yaptılar. Yani Gazze'yi ikiye böldü İsrail.
0: Evet.
1: IDF unsurları.
0: İkiye böldü.
1: Ve kuzeyden güneye doğru
0: Selahattin yolunda.
1: Aynen öyle. Oraya doğru adım adım sıkıştıra sıkıştıra gittiler. Yani ve refah sınır kapısını da kapattıklarını aslında
0: orayı da vurdular.
1: Orayı da vurdular ve dolayısıyla bu insanlar yaşam alanını tanımamaya, yani balıkçılığa kadar yaptırmayarak bunu.
0: Balıktan insanları vurdular.
1: Aynen öyle. Çocuklar zaten binlerce çocuk şehit oldu. Ya bu noktada artık İsrail'in yaptığı şey zaten çok şükür ki tanımlayabiliyoruz. Yani bunu tüm dünyada ve
0: tanımlandı hocam.
1: Tanımlandı. Bu artık bir soykırım. Yani bunu zaten bizim şüphemiz yoktu ama Batı medyasının bu anlamda bunu belli oranda benimsemiş olması artık özellikle Avrupa ülkeleri artık yavaş yavaş İsrail'i daha çok kınar vaziyette. En azından ilişkileri biraz daha inişli çıkışlı hale gelmeye başladı. Bu önemli bir kazanım. Yani evet sahada bu gibi veriler sizin için savaşmıyor. Ama günün sonunda uzun vadede bunlar politik maliyet yaratan ve İsrail olmasa bile Amerika'ya ve Avrupa'daki başkentlerde seçim kaygılarında bir faktör olabilecek bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bugün Avrupalı liderler bir Filistin hassasiyetini biraz daha öne koyar vaziyetteler. Ama özellikle Amerika tarafında bu çok önemli. Yani Amerikan kamuoyunun ne kadar umurunda burada olan bitenler bu biraz tartışmalı bir konu. Ama biliyoruz ki Trump'ın özellikle kendisi için öncelikli alanlar. Ya bugün İran'da bir savaş yürütüyor. Demek ki Orta Doğu'daki her aktör Trump için artık stratejik öneme sahip. Yani iki sene önce olduğundan daha önemli bir noktada. Ve eğer burada açmaz bir konu olarak Gazze varsa... İran'da savaş yürütürken bölgedeki aktörlerle arasındaki ilişkilerde ekstra bir problem doğmaması adına bile Gazze'de ateşkes meselesi öncülük etmiş olabilir. Dolayısıyla bu işi duyurabilmek ve olabildiğince bölgeye yaymak bu anlamda burada etkili olan diğer aktörlere bir siyasi baskı yapma imkanı biraz daha genişletiyor. O imkanı sağlıyor size.
0: Evet. Hocam şimdi bir de

0: Gazze'de 3 yılda Sayın Cumhurbaşkanı hitabını dinleyeceğiz. Dedi ya çocuklar katledildi.
1: Evet.
0: Esas hani biz de o zaman burada değerlendirirken Nazilerin öldürdüğü çocuklardan daha fazla çocuk katledildi. Şimdi onunla ilgili bir dediğimiz var. Onu rica edeyim. Onu da hem size hem izleyenlerimize göstereyim. Daha sonra o Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli hitabını da dinleyeceğiz. Ama öncelikle şöyle göstereyim. Evet. Gazze'de 3 yılda hocam 21.475 çocuk.
1: Evet.
0: 21.475 çocuk. Sabi, Sübyan.
1: Evet.
0: Katledildi. Kundakta, efendim çocuk bahçesinde oynayan, hastanede, küvezde katledildi. Anne karnında
1: evet.
0: Katledildi. 123 çocuk açlıktan öldü. Yani yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti. 293'ü hayatını kaybedenlerin yeni doğan, işte biraz evvel söylediğim, yani daha anne karnına yeni doğmuş bebeler.
1: Evet.
0: Binden fazlası bir yaşın altında. 46 bin çocuk ki daha fazla, bunlar hep göz önünde bulundurumlar, resmi rakamlar, çocuk yaralandı. 11 bin çocuk ampute edildi, yani uvuzlarını kaybetti.
1: Çocuk, evet.
0: Ve 300 bin çocuk şu anda yetersiz beslenme, besleniyorlar, vitaminsiz, yeteri kadar vitamin alamıyorlar. Yani bizim çok şükür yediğimiz yemeklerle onlar yiyemiyorlar. Özeti bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu da büyük bir tehlike. İşte biraz evvel söylediğim gibi, şimdi hocam müsaadenizle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kürsüden hitabı, Birleşmiş Milletler kürsüden hitabı da aslında buradaki faciayı, buradaki bu katliamı göz önüne süren çok önemli bir konuşmaydı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinleyelim, sonrasında sohbetimize devam edelim.
2: İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır.
0: Çağrı Hocam, gerçekten iki söz gerçekten biraz vicdanı olan bir insanın kalbine ok gibi saplanır. Birincisi dünyanın en büyük çocuk kabristanı. Deyişi. Bir de ampute. Dünyadaki en büyük ampute
1: evet.
0: Çocukların olduğu yer demesi. Yani ve bir dede olarak, bir baba olarak da hani ben büyük bir üzüntü duyuyorum dedi. Ve herkesin de bu üzüntüyü duyması gerektiğini aslında ifade etti. Birazcık
1: evet.
0: insani duygularınız varsa hocam. Tabii sözün bittiği yer hocam. Buyurun. Ne demek lazım?
1: Ya bu noktada durumun tespitini aslında orada söylüyor olmak ve bu kadar acı verici bir durum da olsa bunun tespitini yapmak ve bir noktada aslında hitap ettiği Sayın Cumhurbaşkanımız orada devlet liderleri ama aslında Birleşmiş Milletler kürsüsü bütün dünyanın o anda takip ettiği bir kürsü. O
0: en yüksek kürsü şu anda.
1: Evet aynen öyle. Dolayısıyla aslında bunu uluslararası kamuoyuna söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Çünkü zaten gerçekliğin belki de en çok farkında olan insandan bahsediyoruz. Bu bölgede küresel satıhta 25 senedir bu ülkelerin her biriyle belli ölçekte mücadele eden bir liderden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Ve şu an şunun çok iyi farkındayız. Yani 7 Ekim'den bir gün öncesinde Orta Doğu'da ve büyük oranda aslında küresel ölçekte baktığınızda İsrail'le bir normalleşme gündemi vardı. Yani İbrahim Anlaşmaları devam ediyordu. Her an mevzi kazanıyordu aktörler. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire. Mısır'ın üzerinde daimi bu konuda zaten bir normalleşme baskısı var. Filistin mesele olmaktan çıkıyordu aslına bakarsanız. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın burada hitap ettiği liderlerin hemen hemen hepsi zaten bu konuyu unutmuştu neredeyse. Ve 7 Ekim'le beraber kucaklarında bir kriz buldular ve ben eminim bundan 4 sene öncesine dönmek isterler. Tekrardan. Yani bu oradaki insanla o ülkede yaşayan vatandaşların tavrı değil. Bu bölgedeki rejimlerin
0: evet.
1: ve büyük oranda sömürge sonrası veya sömürge devamı şeklinde kurgulanmış rejimlerin aslında zorunda kaldıkları büyük oranda. Ve bu yıllara sahip bir şey olduğu için bir noktada bilinçlerin de bence dönüşmeye başladığı bir konuydu. Bir sorunsaldı bu. Ve zaten 7 Ekim'de

0: Hamas'ın yaptığı Aksa Tufanı operasyonu bence büyük oranda da bu uyanışı sağlamak ve İsrail'in o dönemde belki de kendi içinde bulunduğu belli sıkıntıları değerlendirerek bir paralize olmasını sağlayarak aslında bir uyanış yarattı. Yani bu noktada
1: Bir
0: 7 Ekim,
1: silkindi herkes değil mi
0: tabii
1: hocam?
0: ki yani 7
1: Silkindi.
0: Ekim evet. Ya yani bunun askeri operasyonel hedeflerini, siyasi hedeflerini tartışabiliriz. Neticede Hamas bize bir strateji metni koymadı önümüze.
1: Hayır.
0: Yorumlayabiliriz bunu. Ama günün sonunda şunu biliyoruz. Filistin meselesi gün gün unutuluyordu.
1: Ve aslında o insanlar feda etti kendini bir
0: Aynen
1: şekilde.
0: öyle. Yani ve İsrail gerçekten de paralize etti. İsrail'in bugün vurulabilirlik miti, ya vurulamazlık miti, güvenlik miti çöktü.
1: Değil mi?
0: Yani
1: Dokunulmaz.
0: evet savaşı bölgeye yaydı mı? Yaydı evet. Suriye'den Lübnan'a, İran'a
1: Yaymak
0: kadar,
1: zorunda kaldı.
0: Yemen'e kadar her yerde yaymak zorunda kaldı. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda kaldı ama bunu yaptığı her an biraz daha çok vuruldu. Artık Tel Aviv güvenli bir yer değil.
1: Husiler
0: Kimse için.
1: vurdu,
0: Aynen
1: İran
0: öyle. E
1: vurdu,
0: tabii ki. Bu artık
1: Hamas
0: onların
1: vurdu.
0: operasyonel başarılarının bir önemi de kalmadı. Yani siyasi olarak son zamanlarda en çok konuşulan şey Netanyahu seçim için bir şey yapacak mı? Yani yapabilir Netanyahu bu sonuçta diyoruz değil mi? Hani soykırım yaptı bu adamın daha fazla atacağı herhangi bir adım bizi şaşırtmaz. Ama siyasi etkisi, marjinal faydası azalacak, azaldı artık. Ya o kadar alıştırdık ki ya bugün İran'a fazladan girip bir operasyon yaptığında Hameneyi öldürdüler. Yani daha
1: Daha ne
0: ekstra ne
1: olabilir, değil mi?
0: yapabilirler? Rejimi değiştirmiyorsan veya Hizbullah'ın bütün yönetim kadrosunu öldürdüler.
1: Değil mi? E doğru.
0: Dolayısıyla artık
1: Nasrallah öldürdü.
0: İsrail politik ve askeri olarak da bir tıkanıklığın eşiğinde. Yani bu tamamen onlar için olumsuz bir senaryo olduğunu söylemiyorum bu arada. Ama evet bölgede ateşi harladıkça onlar kazanıyor ve Amerikan eliyle bunu yapmayı başardıkları sürece de avantajlı pozisyonda kalacaklar. Ama beklenmedik sonuçların da ürettiğini bu durumu unutmamak lazım. Eş zamanlı olarak bölgede başka bir değişken daha var çünkü Türkiye Cumhuriyeti burada. Bir anda her yere yayan savaşı İsrail Golan'dan 20 kilometrenin ötesine daha da giremiyor Suriye'de. Neden giremiyor acaba?
1: Çünkü şimdi Palmira üzerinden de biz
0: Yani
1: tehdit edip işte bu
0: evet.
1: yukarıda kuzeydeki üssü vuruldu ya,
0: Aynen öyle. Şimdi
1: Ebu Zuhur üssü.
0: aynen öyle. Hani bir şekilde gelme veya daha fazla ilerleme demeye getiriyor ama orada aslında su akıyor alttan. Yani o bunu yaparken
1: Devam
0: bir
1: ediyorsunuz.
0: hafta sonra hatırlayalım Amerika son şeyde yaptırımları da kaldırdı Suriye'ye. Suriye'yi tamamen artık uluslararası kamuoyunu uluslararası siyasetin tam anlamıyla bir aktörü haline getirdiler. Yani tanınma problemi bitti. Yeni Şam yönetimi artık ABD ile Trump'la ilişki kurabilen bir aktör. Türkiye ile, Arap ülkeleriyle, Avrupa ile. Dolayısıyla aslında istedikleri kadar çırpınsınlar. Burada bir devlet doğdu ve büyüyor şu anda. Bir rejim değişikliği oldu ve hep söylediğimiz bir şey Türkiye'nin ciğerlerinden nefes alan bir rejim bu. Dolayısıyla bu İsrail için evet birçok şey bölgeye yayma anlamında avantajlı gitti ve bunu Amerika eliyle yapıyor olması avantajlıydı. Ama hesaba katamadıkları 7 Ekim kontekstinde belki de onlar için tek eksi yazan şey Türkiye faktörü. Ve bu o kadar önemli bir faktör ki yani bir anda puzzle açık kalıyor. Bir tamamlama şansları yok ve bir sıkışma, daimi sıkışma yaratıyor. Yani bugün İran'da ABD ve İsrail ittifakı, İran'da bir kara operasyonu veya nükleer silah kullanmadığı her senaryoda politik ve askeri olarak kayıp konumdalar. Bu bahsettiğim kara operasyonunun ve nükleer silah kullanımının getirdiği politik maliyetler de öbür tarafta. Ya bu göze alabiliyor olsalar yaparlardı diye düşünüyorum zaten bu zamana kadar. Hala masada olabilir söz konusu Amerikan kapasitesi ise ama neticede o da çok maliyetli. O da iç siyasette Trump'a da Netanyahu'ya da veya bundan sonra gelecek aktörleri de başkanlık koltuğundan veya başbakanlık koltuğundan onları kaldıracak etkiler yaratabilir. Dolayısıyla bir açmaz içine bu kadar girdikleri bir senaryoda Hamas'ın o gün yaptığı şey herkese Filistin meselesini yeniden hatırlattı.
1: Aslında o davayı bir tazeledi,
0: yani
1: bir
0: ya bu bir milli
1: ayağa
0: mücadele bu
1: kaldırdı.
0: anlamda ki hatırlayalım Türkiye'de içeride Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiren henüz o ilk günden itibaren birçok grup vardı ki ana muhalefet partisi dahil. Türkiye'de de bir şeyleri değiştirdi. Yani bugün
1: O
0: gelinen
1: algıyı da
0: noktada
1: aslında bir şekilde
0: Hamas'ın
1: yerine oturttu.
0: yaptığı milli mücadele Filistin meselesi Türkiye'de de beyinlerde bir şekilde yeniden yer etti. Yeni bir tanımlamayla yer
1: Doğru,
0: etti.
1: doğru. Doğru hocam, çok doğru söylüyorsunuz. Zamanımız hızlı akıyor onun için. Yoksa çok güzel gidiyor bu anlamda değerlendirmeleriniz. Şimdi bir de Gazze'de eğitim de vuruldu isimli bir ledimiz var hocam. Onu da arz edeyim. Dedim ya hani biraz evvel diğer ilk ledde de konuştuk, eğitim sistemi. Yani bir toplumun omurgasıdır eğitim, değil mi hocam? Gençlerin yetişmesi. Dolayısıyla onu da rica edeyim yönetmenimden. Gazze'de eğitim vuruldu isimli ledimizde gösterdikten sonra aslında işin sosyolojik boyutunun nereye gittiğini de bir şekilde görüyoruz. İşte bakın yine çekilmiş bir görüntü, biraz evvel gördüğümüz Refah'ta Kadisiya Okulu yakınındaki bir alan. Mayıs 2022 hocam ve 2026. Bakın tarumar edilmiş yani.
0: Evet.
1: Yerle bir edilmiş. İşte bu halı bombardımanı dedikleri katliam stratejisi bu.

0: Diğeri de Han Yunus. Gazze'deki Bilim ve Teknoloji Fakültesi. Bakın ne kadar güzel bir fakülte, ışıl ışıl. Ama fakültenin İsrail'in o ağır bombardımanıyla, işte o katliam saldırılarıyla geldiği hal. İçinde kim bilir kaç kişi hayatını kaybetti, şehit oldu. Bu güzelim alan, bu güzelim yer işte böylesine bir enkaz yığını haline getirildi. Hocam tabii eğitim de önemli. Birkaç cümlede bununla ilgili rica edeyim hocam. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşmasını dinleteceğim. O da çok önemli. Evet. Yani eğitimle hedef almak da aslında bu işin bir, yani eğitim de bir soykırım şey değil midir? Bir toplum denilen eğitim sistemini almak, yok etmekte.
1: Tabii ki yani. Bir devletin devamlılığını sağlayan kültürel şeylerden bir. Yani. Tabii kültürel soykırım, çünkü toplumun kendi kendini yeniden üretmesini, yeniden inşa etmesinin önüne geçiyorsunuz. Evet, yani nesilden nesile eğer bir kültür, bir dil, bir bilinç aktarımı
0: hafızayı
1: olacaksa...
0: Hafızayı yok ediyorsunuz. Yani.
1: Tabii ki. Bunun için en başta tesis gerekiyor. Tesis yok artık Gazze'de. Yok. Kurumlar gerekiyor. Kurumların işleyişini yönetecek bir şey kalmadı. Yani kim bilir Hamas'ın veya o bölgedeki birçok otoritenin ne kadarı şu an hani o yıkıntıların altında bilmiyoruz. Arşivler nerede bilmiyoruz. Yani, dolayısıyla tanıklar, burası
0: belgeler nerede?
1: Tıpkı Suriye'de olduğu gibi, yani bir şekilde dışarıdan bir etki olmadan bu dakikadan itibaren kurumsal anlamda kendini yeniden üretmesi çok zora girdi Gazze'nin ne yazık ki. Çok şükür bu anlamda Türkiye'nin varlığı da bir faktör. Bakın Suriye'de bugün kültür sanat faaliyetleri yapılabiliyor. Üniversiteler yavaş yavaş
0: başladı.
1: Bunlar hepsi Türkiye'nin varlığını getirdiği bir şey. Çünkü burada üretilen bir bilgi, bir devamlılık söz konusu ve artık kendi doğusuyla, güneyiyle ilişki kurabilen bir devamlılık üretiyor Türkiye. Dolayısıyla Suriye'de eğitim sistemini Türkiye'ye bakarak güncellersiniz. Ama bundan 40 sene önceki Türk müfredatıyla bunu ne kadar yapabilirdiniz emin değilim. Veya insan kaynağıyla. Arapça bilen insan yoktu Türkiye'de, akademide, orada burada, yani evet. Düşündüğünüzde. Bugün o ilişkileri de kurabilir noktada olmamız bir avantaj, ama Gazze'nin kendisi için şu anda dediğiniz gibi bu bir kültür katliamı, kültür soykırımı eş zamanlı olarak. Ve istedikleri şeylerden biri de bu değil mi zaten? Yani manipülasyon temelli, yalan temelli bir tarih inşa ediyor İsrail. Ya buranın 2000 yıllık, 5000 yıllık geçmişine vurgulayarak, oradaki Yahudi geçmişine vurgulayarak vesaire. Halbuki tarih gün gibi ortada. Yani buradaki iktidarlar, krallar ortada, biliyoruz yakın tarihte. Ama o alternatif bilgi inşasında, orada iktidarla aslında bilgiyle güç arasındaki ilişki biraz böyle. Bunu göze soka soka yapıyorlar. Normalde siz de çok iyi bilirsiniz. Hani eleştirel teorinin temelinde aslında bu rıza ve zor üzerinden ilişki kurar hegemon kendine alt sınıftakilerle. Yok, yok. Ama burada rıza ve zorun eş zamanda olması bir illüzyon yaratmakla alakalıdır. İsrail bunu göstere göstere yapıyor şu anda. Dolayısıyla orada bir illüzyon yok. Yani bu tamamen gücün orada insanların kafasına vura vura aslında güçlerine sonuç üretme çabaları söz konusu. Ama neyse ki burada dediğim gibi orayı izlemek ve düzenli haber yapmak, düzenli burası üzerinden bilgi üretmek Türkiye'de ve bütün Müslüman coğrafyasındaki aslında bütün akademisyenlerin ve gazetecilerin bu anlamda bir görevi. Yani bunu canlı tutarak bu hafızayı ancak ileride eğer bir yeniden toparlama fırsatı olacaksa bu buradan gelecek altyapıyla olacak.
0: Bu hafızanın canlı tutulması.
1: Aynen öyle.
0: Hocam. Doğru, çok teşekkür ediyorum. Şimdi son olarak hocam, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin mitinginde yaptığı çok önemli bir konuşma var aslında. Çok etkileyici bir konuşma. Onu da dinleyelim, üzerine konuşalım. Hatta Adana neyse Gazze oydu cümlesi hafızalara kazınmıştı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dinliyoruz.
2: Bugün birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta, bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor. Hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse Gazze'de oydu. Tıpkı Edirne neyse Üsküp'ün, Kırklareli neyse Selanik'in, Mardin neyse Musul'un, Gaziantep neyse Halep'in olduğu gibi Gazze'de vatan topraklarının ayrılmaz sandığımız bir parçasıydı.
0: Hocam çok önemli. Bakın hani siz de siyasi tarih çalışıyorsunuz. Yani Musul neyse Antep odur. Kırklareli neyse Selanik odur. Evet. Edirne neyse Üsküp odur. Yani misak-ı milli sınırlarını anlatıyor aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Yani esas gerçek misak-ı milli sınırlarını çiziyor. Ve bugün de öyledir diyor. Yani Gazze bizim toprağımız. Evet öyle.
1: Tabii ki.
0: Mantartepe müdafaası hocam biliyorsunuz. Hı-hı. Mehmetçik iki defa İngilizleri püskürttü orada.
1: Aynen.

0: İşte Alman General Falkenhayn'ın hatası yüzünden orayı kaybetti. Mustafa Kemal Atatürk de bunu söylemiştir. Bağdat'ı koruyacağımıza, Gazze'yi korusaydı Bağdat da düşmeyecek. Hı hı. Neyse o başka ama ne dersiniz hocam?
1: Sadece bu 110 yıl önce.
0: Evet.
1: Sadece 110 yıl önce. Sadece. Evet, buralar bizim topraklarımızdı. Evet. Yani Balkanların neredeyse tamamından
0: Osmanlı bayrağı sancağı.
1: Evet, Hicaz'a kadar yani devam eden bir şey. Veyahut da Hicaz Demiryolu bugün yeniden güncellemeye çalışıyoruz. Aa,
0: evet,
1: değil
0: önemli.
1: Mi? Yani bu Osmanlı'nın kendi içinden geçen, İstanbul'dan trene bindiğinizde hiçbir yerde pasaport veya kimlik göstermeden ulaştığınız bir coğrafyadan yani, bahsediyoruz. Yani. Ömer Hataylı, yani mesela, hafta sonu evet, Hatay'a gideceğim, 10 saat bir araba sürüş mesafesi. Oradan itibaren 350 kilometre. Baktığınız zaman hiçbir mesafenin şey yakınlığını düşündüğünüzde,
0: İstanbul'dan
1: yani
0: daha
1: 350-400 olsun, 500 kilometre refah sınır kapısına kadar düşündüğünüzde ve dümdüz bir yoldan bahsediyoruz.
0: Gidebileceğim bir yol aslında değil mi
1: tabii
0: hocam?
1: Tabii ki normal şartlarda doğal sınırın aslında doğal bir parçanız. Yani
0: İklim
1: bu
0: aynı,
1: sadece
0: aynı.
1: Siyasi bir şeyden de bahsetmiyoruz. Yani kültürel bir burada durum var. Yani 2000 yıldır aşağı yukarı zaten bu bölgede Türk-İslam kültürü adım adım yerleşti ve kökleşti. Onun öncesinde de Arap devletlerinin, İslam devletinin burada bir kökleştiği durum söz konusuydu. Şimdi ve bunlar artık 2000 yıldır öyle bir iç içe geçti ki zaten günün sonunda kültürler benzer. Ya bugün Hatay'daki bir insan, Antakya'daki bir insanla, Halep'teki bir insanın veya Halep'tekiyle Şam'daki arasında aman aman kültür farkları bulamazsınız. Yaşam tarzları vesaire
0: mutfak
1: çok benzerdir.
0: Kültürü değil mi hocam?
1: Mutfak kültürü evet. Zaten hani onunla bahsetmeye bile gerek
0: bir
1: yok.
0: Ya,
1: sadece farklı olan bir dil farkı var ve bu bariyer de son 100 yılın biraz daha ürünü. Yani muhtemelen bundan 100 yıl önce bu anlamda ilişkiler, etkileşim biraz daha canlıydı.
0: Daha rahat, evet, evet.
1: Son 20-25 yılda dediğim gibi bu anlamda Türkiye kendi kendini yeniden üretiyor. Yani bu kültürü Türkiye hatırladı. Ve artık bununla alakalı bilgi birikimi, know-how'u oluşturan bir akademisi var. Yani Türkiye'de Orta Doğu çalışmaları özellikle akademide siyaset bilimci olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki dünya çapında. Yani muhtemelen dünyada bizden daha iyi üreten de yok bunu. Çünkü üretenler daha kolonyal, daha eski oryantalist bakışla Orta Doğu'ya bakarken biz de oradan burayla ilişki kurarak bunu üretiyoruz bu bilgiyi. Bununla alakalı muhteşem enstitülerimiz var üniversitelerde ve gerçekten Türkiye standartlarının çok üzerinde. Yani bunu siz de birçoğunu burada ağırlıyorsunuz zaten yani Orta Doğu üzerinde. Bu anlamda biz o şeyi yeniden üretirken bu bölgelerin yakınlığını daha iyi hatırlamaya başladık. Toplumumuza da hatırlatmaya başladık. Hataylı olduğumu söyledim. Bize Halep'in bu kadar yakın olduğunu ben 10-15 yaşlarına kadar farkında değildim. Halbuki 1-1,5 saat araba sürme mesafesiymiş.
0: Sanki arada büyük dağlar var.
1: Aynen öyle. Yani dolayısıyla bu bizim açımızdan da bir aslında
0: Üsküp de
1: problem.
0: Öyle, Kosova da öyle.
1: Kesinlikle. Yani Balkan, bugün orayı hayal et. Mesela yani Bosna'ya tatile gidebiliriz artık mesela. Hani bunu hayal edebilmek gerek. Orası bir yurt dışı değil. Gittiğinizde oradan sizden bir şey göreceksiniz.
0: Sırbistan hocam Belgrad 3,5 saat.
1: Kesinlikle. Bunu tamamen farkındalık gerektiren bir şey aslında. Bu anlamda biz bir illüzyonun içindeydik. Bir batı illüzyonu, ayağımızın batıya bastığına dair. Evet, siyaseten bu bir gereklilik. Yani yeni dünyanın bir gerekliliği batı ile ilişki kurmak. Bunu çok fazla göz ardı edemiyorsunuz. Ama kültürel olarak neden böyle bir yıkımın içine giresiniz ki? Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda vurgusu ve hala buna inanan odakların olması durumu Türkiye'de, özellikle siyasette yine bazı muhalefet partilerinin bu anlamda isim vermekte de bir şey yok.
0: Evet.
1: CHP'de özellikle veya bugünkü yeni partide hala neden buralarla ilişki
0: orada ne iş var diye bir şey vardı.
1: Aynen öyle. Yani, Afrin'de neden operasyon yapıyoruz vesaire diyorlardı veya Suriye'den bize ne tehdit
0: Libya'da
1: gelecek
0: ne
1: diyorlardı. Bunların hepsinde bir işimiz var. Hiçbir şey olmazsa tarihsel bir sorumluluğumuz var.
0: Var da yani.
1: Bu bir neo-Osmanlıcılık değil bu arada. Batı Aynen. bilinçli olarak Türkiye'nin bu tavırlarını bir neo-Osmanlıcılık motivasyonu üzerinden anlatıyor. Bu bir noktada aslında İsrail'in İran'a, Suriye'ye, bölgede yaydığı savaşı Türkiye'ye de sıçratmak için kullanabileceği bir yanlış algı çalışması. Yani buna düşmemek gerek ama ne yazık ki Türkiye'de de hala akademinin belli odakları bu argümanla paralel bilgi üretmeye devam ediyor. Yani buna karşı da bu farkındalığı bizim sürekli ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye burada neo-Osmanlıcı, emperyalist bir noktadan siyaset üretmiyor. Evet. Kültürel tarihi gerçeklikleriyle sadece çelişmiyor.
0: Çelişim.
1: Yaptığı şey bu.
0: Evet hocam. Çağrı hocam zaman çok çabuk geçti.
1: Evet.
0: Gerçekten çok keyifli bir yayındı. Keyifli derken doğruları anlattık. Burada yeniden hatırlattık, unutturmadık. O anlamda keyfinden yoksa hepimizin acı evet. hala devam ediyor. Hocam ayaklarınıza sağlık. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.
1: İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Hocam.
0: Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamızla beraberdik. Bugün, evet, Gazze katliamının, soykırımının yıl dönümüydü. Andık, unutturmadık, unutturmayacağız tabii ki. Çünkü acılar unutulduğu zaman aslında daha büyük acılara sebebiyet veriyor. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabında olduğu gibi aslında bir vicdan ittifakı lazım, bir gönül ittifakı lazım.

ve İsrail'in soykırımına, bu Siyonist, Siyonizme karşı da bütün vicdanların bir araya gelerek bir güce güçle karşılık verecek bir blok oluşturmak lazım. Aslında bütün mesele de burada düğümleniyor. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Efendim 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. 24 özele başlıyoruz. Ben Erkan Kol. Yaklaşık 23'e kadar sizlerle beraber olacağız bugün. Gündem yoğun. Türkiye'de özellikle bugünün en çok konuşulan meselesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi. Bugün grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan rozeti taktı Cemil Tugay'a. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamaları var. Cemil Tugay'ın açıklamaları var. Hepsini konuşacağız. Tabii bundan sonra ne olacak? Özellikle dün de AK Parti bir videoyla paylaşmıştı. Esrarengiz bir videoyla paylaşmıştı. O transferi diyelim, o geçişi diyelim. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Geçtiğimiz gün içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Önümüzdeki sürece dair seçimi işaret etti. 2028 dedi Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini ifade etti. Konuşacağımız başlıklardan biri de bu. Ve diğer başlık, Gazze'deki soykırım bugün 3. yılını tamamladı, 4. yılına girdi. Gazze'de soykırım biraz yavaşlasa da hala devam ediyor. 80 bine yakın kişi hayatını kaybetti, şehit oldu bu süreçte. Hala 10 binlerce kayıp var. Gazze'yi de konuşacağız detaylı bir şekilde. Çok değerli konuklarım var. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Gazeteci yazar Levent Eke. Levent Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Yine gazeteci yazar Haydar Uruç bizlerle. Haydar Hocam sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Şimdi geçelim ilk konuyla başlayalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı. Açıklamalar üzerinden konuşacağız, soracağım. Şimdi pek çok detay var. Özellikle önümüzdeki süreçte İzmir'i neler bekliyor? Bir süredir hep İzmir'le ilgili konuştuğumuz, işte şöyle bir baktığımızda yaklaşık 30 yıllık bir süre DSP ve CHP'yi bir arada düşündüğümüzde o kanadın yönettiği bir şehirden bahsediyoruz. Ama İzmir'den hep bahsederken uzun yıllardır işte hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki yıllar için İstanbul'dan bahsettiği o çöp, çamur, çukur meselesini İzmir'le ilgili uzun süredir konuşuyorduk zaten. Beklenen bir şeydi çünkü biz Cemil Tugay'ı külliyede gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay'ı kabul etti. Çokça da konuşuluyordu bu süreç içerisinde ve bu süreç tamamlandı. Cemal Zehir sizinle başlayacağım. Şimdi bugün artık AK Parti'de İzmir. Hepsini konuşacağız dedik bu mesajlar vesaire ama önce bir İzmir'i bir konuşalım. Ne bekliyor İzmir'i bundan sonra?
2: Yani İzmir tabii 30 yıla yakındır hizmet alamayan bir şehir. Yani 30 sene önce İzmir'e gidenle şimdi giden arasında pek bir fazla fark görmezsiniz. Ben her gittiğimde İzmir'e haline yanardım yani, üzülürdüm. Her ne kadar nüfus artsa da şehrin gelişimi açısından bir ciddi bir gelişme olmadı. Ciddi bir projeler olmadı.
0: Türkiye'nin en büyük 3.

0: Şehri.
1: Türkiye'nin en büyük su şehri, turizm merkezlerimizden birisi, deniz ticaretimizin ana merkezlerinden birisi, Türkiye'nin Adalar Denizi'ne açılan en önemli kapısı, doğal limanlarıyla müteşem bir şehir. Ama İzmir'de ciddi bir bu özellikleri karşılayan bir gelişim söz konusu olmadı. Tabii CHP'nin belediyecilik anlayışıyla kaynaklanmış. Yani CHP belediyelerde bir sosyal değer üretemedi. Topluma dokunan projeler üretemedi. Tabii belki muhalefette kalmanın etkisi olabilir şüphesiz. Bunda bir etkisi vardır. Ama CHP'nin de yani kendine has şu proje CHP'nindir ve bu projeyle CHP'yi takdir etmemiz gereken bir projesi olması lazım. Sadece İzmir değil, başka bütün CHP'li belediyelerin olduğu yere baktığımızda bunu görüyoruz. Yani hiçbirimiz ya da sokakta birine sorsak, siz CHP belediyeci deyince şu projeleri hatırlıyorsunuz dediğinizde size bir şey söylemeyecektir.
0: Orada bir de herhalde hep uzun süredir bu seçim üzerinde de konuştuğumuz bir mesele var. Genel itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı belediyelerde, yani ne olursa olsa hani kupon belediye deniyor evet, ya tırnak içerisinde. Evet, bir şey yapsanız da yapmasanız da hangi ismi gösterseniz de nasılsa kazanıyorsunuz. Herhalde bunun rahatlığı mı diyeyim ya da başka bir kelime kullanmak daha doğru mu olur bilemiyorum ama bununla beraber devam eden işte nasılsa biz hizmet etmemize uğraşmamıza çok da gerek yok. Nasılsa kazanıyoruz.
1: Evet. Şimdi İzmir seçmeninde şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kabullenme gibi bir durum oluşmuş. Belki Türkiye'deki sosyal durumun analizi yaparak bizim kıyılarımız Akdeniz kıyısında, Ege kıyısında genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir eğilim var. Uzun zamandan beri böyle de. Yaşam tarzlarına sanki AK Parti ya da Muhafazakar Milliyetçi Parti'ye müdahale edecekmiş gibi bir algı oluşturdular ve bu algıyı iyi yönettiler. Halbuki AK Parti iktidara geldi. İşte bunların söylemine göre şimdi şeriat 10 defa gelmiş olması lazım. Şeriat nedirse tabii bana göre şeriat var bu kadar. Kanun demek. Kanun Türkiye'de yok. Kanun var. Ama bunlar böyle bir öcü oluşturdular. Kara bu konuları ve bizim sahil kesimlerinin beynine bunu iyi yerleştirdiler. Biz de bu propagandayı yani diğer sağ partiler özellikle kıramadılar. Ama gördüğümüz şu gelinen noktada artık toplum yavaş yavaş gerçeği görmeye başladı. Ve bu gerçeği görmekle birlikte belediyelerde yeni dönemde artık CHP kullanmış oldukları bu uzun yıllardan beri verdikleri kredilerin artık biteceğini görüyoruz. İşte Muğla Belediyesi Başkanı bile vazgeçti, AK Parti'ye döndü. Şimdi İzmir geldi. Burada baktığımız zaman tabii İzmir gerçeğinde şuna bakarsak, İzmir'in birçok ilçesi var, ilçelerde. Daha önce büyük oranda CHP'nin elindeydi. Ama ilçelerde yavaş yavaş çözülmeye başladı ve işte Çığlık Belediyesi'nden başlayarak AK Parti'ye doğru gelmeye. Çünkü belediye başkanları da halka söz verdiler. Şunları yaptı ama hiçbir şey yapamadılar. Çünkü bunları yapacak ekip yok ya da CHP siz merdivenle yukarı çıkıyorsanız o partinin değişik kolları sizi aşağı çekiyor. Şimdi diyelim CHP bugün yolsuzluklarla anıyor da bu yolsuzluk dosyalarını AK Partililer vermedi. CHP'liler kendileri şikayet ederek verdiler. Yani kendi bacaklarını kendi aşağı çekiyorlar yani merdivenden çıkanla. Çünkü hiçbiri tatmin olmuyor. Böyle bir durum yaşandı. Ama şimdi bugün gördüğümüz zaman Cemil Tugay Bey'in AK Parti'ye geçmesiyle İzmir'de çok önemli bir sosyal değişimin altı adımları başlıyor. Neden derseniz 30 yıldan beri sol iktidarın yönettiği İzmir bugünden itibaren AK Parti'ye dönüş yaptı. Ve burada da Cemil Bey niye bu kararı verdi? Değil mi? Bir defa onu sormak lazım belediye başkanı. Daha önce Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapmış. Tecrübeli belediye başkanı. Sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Bu süreçte de önce bağımsız kaldı. Sonra da AK Parti'ye geçti. Bunun sonucunda da bugün konuşması var yani. Hı hı. İşte Yunus Emre'den bir alıntıyla söze başladı. Biz sevgi için dedi yani biz kavga için değil sevgi için geldik. Gönüller yapmaya geldik. Yeni gönüller kazanmaya geldik diyerek AK Parti ile bütünleşti ve güzel hizmetlerin olacağını ortaya koydu. Tabii bunun önemli mesajı şu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın her zaman dediği şuydu. Yerel yönetimle iktidar aynı parti şey olursa hizmet daha sürekli ve daha akıcı olur. Çünkü iki projeler birbiriyle çatışmaz. Bütünleşir. İşte İstanbul'da gördük değil mi? Büyükşehir Belediye Başkanı temel atmama toplantısı yaptı değil mi? hatta atılmış metro tünelleri şeylerini doldu. Projelerin üzerine dolgu yaptı. Bir ton da masraf etti ekstra. Bırak öyle kalsaydı bari. Sadece kapağına kilit vursaydı değil mi? O bile yok yani. Yani merkezi yönetimle çatışma bu kadar ihanete varan, milletin kaynaklarını heba etmeye varan bir davranışa dönüşmüştü. İşte onun için ama aynı partilerde olsa, merkez aynı söylüyorsa, yerel yönetim aynı söylüyorsa orada hizmet gelir. Bir defa bunu sağladığını ben görüyorum. Bir de AK Parti açısından bakarsak, yani Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte yerelde AK Parti'nin politikalarını yerel olarak halka daha kolay ulaştıracağını görüyoruz. Çünkü merkezlik daire ne kadar sizde olsa da ancak siz propaganda yapabilirsiniz. O da televizyon ya da billboardlar seninse, yani billboardları kiralayabilirse. Onun dışında yerel iktidar seninse, ilçe belediye, il belediyeleri halka ne yapacağını bile anlatmakta zorlanırsın. Ama şimdi AK Parti şeyle İzmir Belediyesi ile birlikte politikalarını İzmir'e gösterecek ve bu da büyük ihtimalle İzmir'deki seçmenin o uzun zamandan beri CHP'ye vermiş olduğu bu karşılıksız kredinin kırılmış olmasını ya da CHP şimdi yeni partiye ya da diyelim vermiş olduğu kredinin kırılmış olmasını sağlayacağı yani kanaatim.
0: Yeni bir belediyecilik örneği mi görür İzmir?
1: Evet. Yeni bir belediyecilik anlayışı görecektir. Ve yeni bir uygulaması da görecektir. Yani çünkü burada...
2: Hiç bilmediği bir belediyecilik anlayışıyla tanışacak.
1: Yani biz biliyorsun İstanbul...
0: Ya 30 yıldan
1: bahsediyoruz. Evet. İzmir'de çöp dalgaları. Mesela biz üniversitede okurken işte böyle Beyazıt'ta önemli yerlere gelirken yani merkezi yerlere her taraf çöptü ve çöp kokardı. Ya da işte iyi ki su sorunu çözdüler mesela. Üniversite öğrencisiyken haftada bir banyo edebildiğimi hatırlıyorum yani. Sular akmazdı yani. Gidip şeylerden, cami çeşmelerinden su doldurduğumu hatırlıyorum ben İstanbul'da. İstanbul'da ben okudum CHP döneminde. Yani İzmir'de çöp dalgaları çok yoğun. İşte en azından şehir temizlenecek ve şehir yeni bir kimliğe kavuşacağını düşünüyorum.
0: Peki. Levent Eke, Cemil Tugay CHP çatısı altında neden çöpü toplayamadı mesela? En basit. Ya bizim mesela burada hep konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partili artık ya da şimdi yeni partili belediyelerle ilgili konuşurken onların yapamadığı ya da bitiremediği icraatlardan bahsederken zaten büyük bir projeye başladı ve o proje yarım kaldı diye bir şey hiç yok.
3: Yok.
0: Zaten öyle bir proje yok. Ama biz hep şundan bahsediyoruz. Yapılamayan temel belediyecilik, çöp toplama, işte kanalizasyon,
3: toplu taşıma.
0: Var olan toplu taşımayı devam ettirebilme, işte İstanbul'da gördüğümüz mesele. Kaç yıldır yaşıyoruz? 6-7 yıl oldu artık. CHP çatısı altında bunlar neden olmuyordu? Bunlar şimdi muhtemelen olacak. Bunlar kesinlikle olacak. O belli. Şimdi niye olacak mesela? O zaman neydi? Neydi? Ne olmadı?
2: Hocam çok güzel başladı az önce.
0: Oradan gidelim.
2: Ben 97'de askerlik yaptım İzmir'de. Tam 30 yıla yaklaşmak üzereyiz. Hocam evet, 30 yıl önceyle 30 yıl sonra arasında bir fark yok. Hani iki fotoğrafı koyarız, farkları bulun deriz ya bazen. Bir fark yok benim gördüğüm kadarıyla. Yakın zaman önce de İzmir'e gitmişliğim var. Çok fark yok. Ha niye çöpler toplanmıyor? Niye bu durumda İzmir? Kaynak yok mu? Elbette var. Hep o propagandayı da yaşıyoruz ya, işte muhalif belediyelere yeterli kaynak verilmiyor. Hayır, bütün belediyelere nüfusları ölçüsünde kaynak aktarılıyor. Ama kaynakların doğru yere aktarılmadığını görüyoruz biz. İşte çöplerin toplanması yerine billboardlarda reklamlara aktarılıyor.
3: Heykeller
2: mesela. Heykellere aktarılıyor. Yine bu geçişler olduğu zaman muhalefetten AK Parti'ye, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara'nın Çankaya Belediyesi, o da yıllardır hep Cumhuriyet Halk Parti isimler tarafından yönetilir. Ve Muzaffer Er Yılmaz hep bu gibi durumlarda benim aklıma gelir. Yanılmıyorsam 2008-2007 civarlarında Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri için bu yamyamları doyuramadık demişiz. İşte kaynakların nereye aktarıldığı gayet açık bu veciz sözde. Kaynaklar doğru yerlere aktarılsa o çöp dağlarını, AK Parti'nin de tanıtım filmine konu olan o çöp dağlarını görmeyiz biz. Tabii İzmir çok önemli AK Parti için.

0: Yani bence yılın olaylarından bir tanesi, başlıcalarından bir tanesi bu.
1: Yani şunu söylüyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. CHP'li meclis üyeleri işte, CHP'li teşkilatları ya da artık yeni parti. Bu teşkilatların bitmek bilmeyen istekleri hep de konuşuldu. Tabii. Ya bu.
2: Menderes Belediye Başkanı kendisi söyledi ya.
1: Evet, kendisi söyledi.
2: İtiraf
1: etti. İşte bir bitmeyen istekleri, işte meclis üyelerinin arzuları, neyse istekleri, bununla beraber. Yoksa şimdi zaten
0: şarkıda görmedik mi zaten?
1: Şimdi bugün biriyle konuşurken bu söylemde bulundu ya, isim aile isim dedi. Zaten başka bir isim gelmiyor. İşte o isim zaten yapamıyordu 3 senedir. O çöpü kaldıramamıştı. Yine aynı isim AK Parti'ye geçti. Şimdi nasıl yapacak diye sorduğunda buna benzer bir yanıt verdim. Orada farklı bir durumdan bahsettim. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunu söylüyor. Diyor ki, rüşvetsiz selam dahi vermeyen, gece yarısı sinkaflı küfürlere maruz kalmak tabii istemeyenler güvenli liman olarak AK Parti'yi görüyor. Herhalde tüm bu sürecin, tüm AK Parti'ye geçişlerin net özeti bu cümle. Biraz da bu cümle üzerinden gitmek lazım herhalde.
0: Kendi iç muhasebelerini yapmadılar. Biz buna şahitlik etmedik. Evet, çok evet, kısa evet süre önce. Butlan yönetimi geldi ve bir arınma süreci başlattı. Arınma sürecinin başlamasıyla birlikte de işte o patlayan kasetler, görüntüler, gayri ahlaki durumlar, rüşvet, irtikap, yolsuzluk, hep bunlara şahitlik ettik. Hı hı. Bunu yapan kim? Dışarıdan bir partili değil. Başka bir partili de değil. Hep partinin içindeki isimler. O ona rüşvet veriyor. O aday olabilmek için öbürüne rüşvet veriyor. İşte işe sokmak için ne yazık ki reşit olmayan genç kızların, kız çocuklarının suistimal edildiğine şahitlik ediyoruz. Bunları duyuyoruz. İşte bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra yeni partiye gitmedi. Bu işlere bulaşmamış bir isimseniz, bu işlerle, bu lekelerle anılmak da istemezsiniz. Yolunuzu ayırırsınız ve işte hani Cumhurbaşkanı'nın veciz sözüyle AK Parti adı gibi AK Parti'dir diyor. Orada siyasete devam etmek kararı alırsınız.
1: Özgür Özel 2024 yılında demiş ki, Cemil Tugay için, sütte leke var, onda leke yok.
0: Bir de şimdi dediğini aktarırsanız.
1: Evet. Şimdi dedi, şimdiki dediğiyle bir araya getirdiğimizde yani artık işte tabii daha çok şey de söylenecek. İşte hainlik deniliyor.
0: Biraz önce hatırlattım.
1: Pek çok şey söyleniyor.
0: Keçiören Belediyesi, belediye başkanının istifa etme durumunda, parti değiştirme durumunda gece yarısı kendisine edilen küfürler. Bunlarla hani karşılaşmak istemiyorsa bir insan, bu parti çatısı altında siyaset yapmaz. Şunu da hatırlatayım, tabii Cumhurbaşkanı için çok önemli bir kent İzmir. En az İstanbul kadar.
2: Evet.
0: Çünkü bugüne kadar orada aday gösterdiği isimleri hatırlayalım.
2: Hep yüksek profil isimlerdi.
0: Binali Yıldırım.
2: Nihat Zeybekçi.
0: Nihat Zeybekçi. Peşi sıra Hamza Dağ son seçimlerde.
3: Evet.
0: Bunlar hep ağır isimler.
2: Almak istiyordu parti. Yani asılıyordu
0: tabii, seçimde. Yani hayallerini süsleyen bir kent. Ve dolayısıyla bir anlamda hayallerini de gerçekleştirmiş oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan sonra ne görürüz? Bundan sonra o kadar hayalleri süsleyen bir kentin kendi partisi çatısı altına gelmesi, oraya daha fazla ihtimam gösterileceğini ve hizmet ve yatırım kalitesinin en üst seviyeden olacağını gösterir bize.
1: Evet.
0: Bu da İzmirliler için sevinecek bir durum.
1: Haydar Oruç, Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözünü size de sormak istiyorum. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen, gece yarısı sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler güvenli liman olarak AK Parti'yi görüyor. Vermeyenlere karşı, rüşvetsiz selam dahi vermeyenlere, gece yarısı sinkaflı küfürlere
2: yanlış
1: maruz kalmak istemeyenler.
2: Aydın Belediye Başkanı
1: evet
2: geçti bu.
1: Yani bu güvenli liman sözü bence önemli. Bunun üzerinden biraz konuşalım.
2: Yanlış hatırlamıyorsam o söz o Çerçioğlu'nun transferi esnasında söylenmişti ve kendisi de o tören esnasında bunu söylemişti. Hı-hı. Öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarda neden AK Parti'yi tercih ettiğini, AK Parti'ye geçtiğini, yaşadığı, maruz kaldığı mobbingler, hakaretler, hı-hı, nedeniyle. Aynı Levent Bey'in söylediği Keçiören Belediye Başkanı'na yapılan hakaretler gibi böyle bir süreç yaşanıyor. Ama tabii bunun arka planında yerel seçim öncesi kimler aday gösterildi, nasıl aday gösterildi, bu kriterlere bakmak lazım. Yani Özgür Özel'in

0: o dönem CHP'nin başındayken Özgür Özel mi karar verdi, İmamoğlu mu karar verdi, belediye başkanları nasıl seçildi orayı hatırlarsak eğer aslında neler döndü belki biraz daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Çünkü kriterler çok farklıydı. İş yapabilen, dürüst, namuslu insanlardan ziyade İmamoğlu'na yakınlık geçer akçeydi. Onun tavsiye ettiği isimlerin ekseriyetle tercih edildiğini gördük. Dolayısıyla günün sonunda da hatta ben İYİ Parti ve CHP kanından da bunun açıklamaları görüyorum. O dönem yapılan tercihlerin hatalı olduğunu, o dönem Özgür Özel'in ısrarla İzmir Belediyesi de bunlardan bir tanesi. Hatta Kılıçdaroğlu bunu seçmeyin demiş değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yanlış seçim demiş. Buna rağmen Özgür Özel Kılıçdaroğlu istemiyor diye özellikle Cemil Tugay'a aday göstermişti. Ve bu şekilde netameli geçişler, netameli aday göstermelerin hepsinde bugün bu problemi yaşadıklarını görüyoruz. Ama ben de İzmir'in özelliğine ve önemine temas etmek istiyorum. Çünkü uzun dönemden beri Levent Bey'in dediği gibi AK Parti İzmir'i almak istiyordu. Yani bir prestij meselesiydi, inat vardı ve bunun için de elinden geleni şey yapmıştı. En son Hamza Bey'in oy farkı çok az kalmıştı, %11'lerde falan kalmıştı. Olacak gibiydi. Benim eşim de İzmirli, o yüzden en son biz Temmuz ayında oradaydık. Hocalarından ziyade biz biraz daha sık gidiyoruz İzmir'deki şeyi görmek için. İzmir'de değişen şeyler var, çevre yolu falan yapıldı ama bunları belediye yapmadı. Bakanlıklar, Ulaştırma Bakanlığı'nın marifetiyle yapılan şeylerdi. Manisa ile aradık, Sabancı tüneliydi, şuydu, buydu. Onlar hep var ama belediyenin dahli yok. Bir de Cemil Bey kusura bakmasın, yani hayırlı olsun, tebrik ediyorum yeni döneminde ama bu körfez tekrar kokmaya başına söylediği bir söz vardı. Ben onu unutmadım. Bakanlık temizlesin o zaman diye söylediği bir söz vardı. Tabii bunu da hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu işler bazı şeyler vardır ki sadece belediyenin gücüyle, imkanlarıyla olmaz. Sonuçta belediyeler de devletin bir kurumdur, yerel yönetimidir. Belediye ve bakanlıklar işbirliği yaparlar. Daha önceden olduğu gibi bunun önünde bir engel yok. Ama bunun önüne ideolojik bariyerler koyarsanız ya da bahaneler üretirseniz, yok İller Bankası bana vermiyor, hazine garanti vermiyor diye bahaneler üretirsiniz, bu iş yürümez. Çünkü belediyecilik böyle bir şey. Gerçekten de hazinenin size garanti vermesi için buna karşı bir şey koymanız gerekiyor ve daha önce kullandığınız kredileri de nereye harcadığınızı da çok iyi izah etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunlar bahaneydi. Alınan krediler çarçur edildiği için, belediyelerin kasaları boşaltıldığı için hazinenin de onu garanti etme lüksü yok zaten. Çünkü bunlar kamu kaynakları. Dolayısıyla biz İzmir'de bu yaşanan, İzmir sabit kalmadı. İzmir geriye gitti. Şimdi en son 94'te öz faturadan sonra Yüksel Çakmur'un gelmesiyle İzmir'de böyle hayat durmuş gibi yapıyordu. Çünkü siz söylüyorsunuz, evet, çöpler toplanmıyordu, otobüsler yapmıyordu, sık sık grevler oluyordu. Yani kendini halkçı olarak lanse eden, pazarlayan bir partinin kendi işçilerine maaşlarını ödemediği, işte toplu sözleşmelerinde o zamları yapmadığını gördük. Bizim de çünkü İzmir'de belediyede çalışan, şoförlük yapan arkadaşlarımız var. Onların da ben serzenişlerini biliyorum. İşler yarayında gitmiyordu. Bunun bahanesi de sadece kaynak olamaz. O kaynakları siz başka yerlere ayırırsanız ya da başkan adayı olmak, yeniden başkan olmak için bazı şeyden illegal kaynakları parti yönetimine peşkeş çekerseniz tabii iş yapacak para bulamazsınız. Dolayısıyla umarım bundan sonra bu hatalar tekrar etmez. Umarım Cemil Bey de geçmişteki hatalarından, kendi hatalarından ve kurumsal olarak İzmir'deki o yapıdan bir ders çıkarır ve önümüzdeki dönemde İzmir halk için daha iyi şeyler yaparlar. Bu Cumhurbaşkanımızın temas ettiği şey aslında kurumsallaştı. Önce birkaç belediyedeydi ama bu patlayan skandallardan sonra işte Menderes'te benzer bir şey görüyoruz. Uşak'ta benzer bir şey görüyoruz. İstanbul'un ilçe belediyelerinde benzer bir şey görüyoruz. Bizim bunları artık geride bırakmamız lazım. Çünkü bunları yaşadık. Hem CHP'liler hem yeni partiler bunun böyle yürümeyeceğini görmeleri lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın profili itibariyle belediye başkanlığından Cumhurbaşkanlığına gelen bir şablon olduğunu düşünerek belediyeleri kazandıklarında böyle bir zafer sarhoşluğuna kapıldılar. Sanki onlar da tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi oradan oraya gideceklerini düşündüler ama böyle bir şey yok. Yani bir kere cereyan etmiş bir şey herkes için tekrar edecek diye bir durum yok. Ama bu verilen o krediyi de kötü kullandılar. Yani belediyeleri kazanmak bu yolu garanti etmediği gibi belediyelerin hakkını da vermeniz gerekiyor. Yani yerel yönetim merkezi siyasetten biraz daha farklı. Halkla daha yakın.
1: Hatta size eksi yazmaya başlıyor.
0: Eksi yazar sonra. Yani bu kadar basit. Çünkü belediye yönetemeyen bu ülkeyi nasıl yönetecek? Daha büyük bütçeler, daha büyük projeler yönetmek zorundasınız. Daha büyük sorumluluğunuz var. Yani mesela bir belediyenin

0: Dış politika sorumluluğu yok en azından, ama hükümet olduğunuzda dış politikada olacak yani.
1: Tabii.
0: Ülkenin ekonomisini, bütçesini yöneteceksiniz, savunmasını yöneteceksiniz. Yani bu çok kötü bir sınav verdiler. Yani bundan ders çıkartırlar mı, bundan sonra düzelir mi bilmiyorum, ama İzmir özelinde ben hatırladığım kadarıyla en son CHP'nin o Priştine dönemi, rahmetli Priştine döneminde bir şeyler yapılmıştı. Ondan sonra da gelen bütün başkanların ben stabil kaldığını, hatta İzmir'i geriye götürdüğünü, bunun içinde körfez olsun, kentleşme olsun, altyapı olsun, ulaşım olsun, hepsinde sınıfta kaldığını bizzat kendi gözlerimizle gördük. En son işte Temmuz ayına gittiğimizde körfezde daha önceden bir nispeten düzelme vardı, ama yine körfezin çamur rengine büründü gördük. Yani koku çok fazla değildi, ama o suyun artık renginin berraklığını kaybettiğini gördük. Bu birilerini yıkabileceğiniz bir iş değil. O bölgenin, o ilin siz yerel yöneticisiniz, sizin sorumlusunuz. Yani oraya aday olurken bunu hesap etmeniz lazımdı. Seçildiniz, ondan sonra burayı bakanlık temizlesiniz derseniz biraz kolaycılığa kaçmak olur ve bunun da bir sonraki seçimde hesabını sorar halk.
1: Belediyenin kadrolarının da mı yenilenmesi gerekir acaba?
0: Ya açıkçası yenilenmesi gerekir, ama nasıl olur onu da bilmiyorum. Yani bunlarda yerel yönetimin kendine özgü dinamikleri var. Biliyorsunuz Ankara'da da benzer bir şey olmuştu. Mansur Yavaş ikinci dönem seçildiğinde bazı listeler ortaya çıkmıştı. Mansur Yavaş'a dikte edilen, bunları işe al kadro listeleri yayınlanmıştı ve farklı partilerden isimler vardı. Bunların hepsi yerleştirildi mi yerleştirilmedi mi bilmiyorum. Şimdi bir yerlerden bu görevlere oturtulursanız o şeyleri de, tazdikleri de kabul etmek zorunda kalırsınız. Yani kendi gücünüzle o makamlara gelmezseniz böyle şeylere açık olursunuz. Ama
2: benim iyi bir fikrim var.
0: Varsa söyle, paylaşalım. Bence iyi olur.
2: Haydar Bey'i kesmeyeyim ama.
0: Estağfurullah.
2: Hamza Bey'e kulak versin öncelikle.
0: Evet, onlar bayağı proje açıklamışlardı. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet,
2: Nihat Hamza Bey de, çok Hamza iyi çalışmıştı.
0: İyi çalışmıştı.
2: Hayat tarzına müdahale edilecek mi?
0: En büyük şey oydu değil mi?
2: Yani
0: korku yaratmaya
2: yanlış çalışmış hatırlamıyorsam ya. Ben il müftülüğüne değil belediye başkanlığına evet, adayım evet, diye. Evet.
0: Yani dolaşmıştı iç, kordondaki
2: içkiyi yasaklayacak mısınız diye sordular. O da o şekilde cevap vermişti.
0: Doğru söylüyorsunuz.
2: Haydar Bey'in dediği gibi çok da proje açıklamıştı. Hatırladığım kadarıyla çok iyi bir proje ve kampanya yürüttüğünü hatırlıyorum ben son seçimlerde. Ona bir kulak verirse en azından ne yapılması gerektiğini
0: anlatacak. Bundan sonra işbirliği içerisinde çalışırlar diye düşünüyorum. Evet. Yani çünkü AK Parti'nin belediyeciliği farklı, CHP'den farklı çalışıyor. Ya bir de mesela CHP'de hata yapanların üzeri biliyorsunuz kapatılıyor. Hemen işte ihraç mekanizması çalıştırılmıyor, bekleniliyor. Uşak Belediyesi'nde bunu gördük değil mi? Bayağı bir direnç oldu. Şimdi niye belediye başkanı ben yanarsam herkesi yakarım dediği için o konuda biraz geri durdular. Ama nihayetinde kamuoyu baskısı nedeniyle bunu yapmak zorunda kaldılar. Ama AK Parti'de böyle olmuyor. Belediye başkanı hata yaptığı zaman ya da yanlış politika gittiği zaman, şehri yönetemediği zaman bir sonraki seçimde en kötü ihtimalle zaten alınıyor görevden. Yerine başkası geliyor. Dolayısıyla AK Partili olup belediye başkanlığı yapanların da böyle üzerlerinde bir hiyerarşi olduğunu biliyoruz. Herkes ona göre nasıl güvenli bir liman olduğunu biliyorlar. Böyle bireysel anlamda tazyik, küfür, şantaj, hakaret görmüyorlarsa iş yapmaları konusunda baskı görüyorlar. Onu net bir şekilde biliyoruz. Çünkü
1: yıllar önce hatırlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği metal yorgunluğuyla beraber.
0: Evet.
1: Bazı belediyelerde işte
0: evet, o yani seçim öncesi görevden evet, alınmalar evet. Olmuş.
1: Çok önemli isimlerdi mesela.
0: Tabii en önemli belediyeler. Görevden alındı. İşte İstanbul, Ankara, Bursa. Yani o zaman için hiç dokunulmaz diyen insanlar vardı. Alındı görevden. İşte AK Parti'deki fark bu. Yani orada isme değil icraata bakılıyor. İcraatta eğer o performansı sergileyemiyorsanız bir sonraki seçimde halkın teveccühünü alamayacağı hesaplanıyorsa onun üzeri çiziliyor. Bu kadar basit yani. Bunun arkasında başka şey aramıyor kimse. Dolayısıyla bundan sonra da AK Parti'li belediye başkanlığı görevlerine talip olanların kriterleri buna göre olacak. Yani ben bunun da halkın hayrına olacağını, o ilin hayrına olacağı kanaatindeyim. İzmir zaten bize bazı şeyleri gösterecek. Önümüzdeki yerel seçime kadar olan süreçte Cemil Bey'in performansı da AK Parti ile işbirliği, diyaloğu, işte bakanlıklarla diyor gerçekten bir şeyler yapılıp yapılmayacağını gösterecek. Bu da belki diğer illere de sirayet edecek ve böyle bir dönüşüm yaşanacak gibi düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, önümüzdeki yerel seçime de etkileri olur evet. Belki de. Peki bu konu başlığında da konuşuruz meseleyi yine. İrfan Kaya Ölger. Şimdi Cemil Tugay şöyle bir şey söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye için kutuplaşmadan kurtulmuş bir millet için aranıza geldim. Orada İzmir halkından bahsediyor anladığım kadarıyla. Gönüller yapmaya geldim diyor. Cumhurbaşkanımızın liderliği ifadeleri var Cemil Tugay'ın. Burada şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu tür geçişler, transferler şimdi bir süredir

Türkiye'nin özellikle dış gündemi çok çok yoğun. Bölge çok sıcak. Kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı. Her yerde çözülmesi gereken ülke sınırları dışından bahsediyorum problemler var. Bir ilk cephe vurgusu yapıyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli. Burada

0: iç cepheyi ne kadar güçlendirip güçlendirmeyeceğini sormak istiyorum. Bununla beraber işte hep o iç cephenin güçlendirilmesi, onunla beraber dışarıda uluslararası arenada daha rahat hareket edilmesi meselesi var. Biraz buradan bakalım bu meseleye.
1: Yani tabii bir ülkede birden farklı ideolojik düşünce, siyasal parti olacak. Bu gayet şüphesiz, doğal şüphesiz. Ve aslında tüm demokratik toplumlarda olan biten de bu. Yani totaliter ülkelerde, otoriter ülkelerde tek tip bir anlayış var. Türkiye'de de farklılıklar olacak. Fakat bunu bir kan davası haline getirmemek lazım. İçinde bulunduğumuz dönemde çok önemli bir transformasyonun yaşandığına tanık oluyoruz. Silahsız, terörsüz Türkiye.
0: Evet.
1: Projesi sadece Türkiye açısından değil, aslında Orta Doğu açısından da çok önemli bir değişimi tetikledi. Bu potansiyeli Türkiye pratiğe yansıttı, bir baskıyla karşılaşmadan, bir emrivakiyle karşılaşmadan, kendi hür iradesiyle. Pekala, bu değişimin türevi niteliğinde ideolojik olarak farklı eksende bulunanlar arasında da bir uzlaşı, bir konsensusun kapısı aralanabilir. Bu İzmir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılımı yahut da bunun benzeri bir takım gelişmeler tarafların ideolojik olarak radikal yaklaşımdan uzaklaşıp ortak Türkiye'nin menfaatleri temelinde işbirliği yapmalarının kapısını aralayabilir. Şimdi ben İzmir'de 90'ların ortasında bizine görev yaptım. Avrupa toplulukları uzmanı olarak orada çalıştım. O zamandan bugüne kadar da belli aralıklarla gidiyorum. Öte taraftan tabii hocalarımın temennisine katılıyorum. İzmir'in yatırım alması bakımından ve makus kaderinin değişmesi bakımından bu değişimin, bu AK Parti'ye intikalin bir dönüm noktası olmasını da ümit ediyorum. Şimdi İzmir'de ve Türkiye'nin başka yerlerinde CHP seçmeninde bir ideolojik duruş var. Bunun da kırılmasını ümit ediyorum. Mesela sürekli olarak Cumhuriyet'in kazanımlarından bahsediyorlar. İşte ben Cumhuriyet'in oğluyum, Cumhuriyet'in kızıyım. Karşı tarafta sanki böyle mutlakiyeti, meşrutiyeti savunan, padişahlığı savunan bir ideolojik düşünce varmış gibi bir anlayış içerisindeler. Ve bundan maalesef aradan işte 100 yıl geçmiş olmasına rağmen hala CHP mensupları, önemlice bir kısmı kurtulabilmiş değil. Bir cumhuriyet fetişizmidir gidiyor. Yani cumhuriyet aslında ne demek? Yani baktığımızda cumhur çoğunluk demek. Çoğunluk idaresi. Seçimle yöneticilerin iş başına gelip gitmesi. Yani bunu böyle abartmaya gerek de yok aslında mesela. Önemli olan cumhuriyetin içinde seçenekler var mı? Demokrasi var mı? Mesela Kore'de cumhuriyet, değil mi? Yani baktığımızda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Doğu Almanya Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti. Cumhuriyet çoğunluk idaresi demek. Bir de böyle bir royal family, yani seçkin bir hanedanın olmaması demek. Yani cumhuriyet şu anlamda İslam köylü Süleyman Demirel'in halkın tercihleri neticesinde başbakan olması, cumhurbaşkanı olması. Kayseri'de işte ağaç işleriyle uğraşan bir marangozun oğlu olan Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanı olması, başbakan olması, cumhurbaşkanı olması. Dedesi ya da babası balıkçı olan işte Erdoğan'ın halkın tercihleri neticesinde belediye başkanı olması, başbakanı olması ve 2015-16'dan sonra Türkiye sistemini değiştirdi. Başkanlık sistemine geçti. Başkan olması. Yani cumhuriyet aslında bu. Ve Türkiye'de maalesef CHP seçmeninde çok yaygın bir cumhuriyet fetişizmi var. Yani dünyanın hiçbir tarafında böyle bir kavrama, olağanüstü bir anlam yüklemeye ben tanık olmadım. Bu yani 80'lerde de böyle, 90'larda da böyle, hala cumhuriyetin kazanımlarından falan bahsediyorlar. Bu genel kontekst içerisinde baktığımızda tarafların birbirlerini anlamaları bakımından da bir bunun başlangıç noktası, dönüm noktası, kilometre taşı olmasını dilerim.
0: Evet. Bakışın biraz değişmesi meselesi.
2: Orada bir cümle hatırlatayım mı izninizle?
0: Tabii, buyurun.
2: Hocam çok güzel bir noktaya değindi. Bugün Cemil Tugay'ın açıklaması da

0: Cumhurbaşkanımızın bir sözüne atıfla AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diyor. Cemil Tugay da Atatürk'ün sözünü hatırlatarak Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir ve ekledi.
1: Tam şöyle diyor, diyor ki her İzmirli bilir ki Cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır diyor.
0: Yani orada hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mirasa sahip çıkmasını da bir anlamda ket vuruyor. Mirasın gerçek sahibi AK Parti, ben de bu çatı altında siyaset yapacağım diyor. Belki en iyi cevap odur hocam. Cemil Tugay'ın bugün verdiği.
2: Evet, bir an bir uzlaşının, birbirini anlamanın böyle bir belki de başlangıç noktası olarak bunu değerlendirebiliriz. Öyle olmasını ümit edebiliriz.
1: İnşallah. Peki. Devam edelim. Cemal Zehir.
3: Evet.
1: Şimdi ortada bir gerçek var. Bir ayrılış oldu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Yeni parti büyük bir çoğunlukla kuruldu. Ancak baktığımızda şimdi orada hep şu konuşuldu ya işte bazı muhalif gazeteciler, muhalif kanallarda da bunu çok gördük. İşte yeni bir sinerji %60'la gelecek yeni parti vesaire vesaire derken biz bir anda şunu gördük. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken işte Türkiye'nin 2 ve 3 numaralı iki şehri Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları size gelmediler. Size inanmadılar. Sizin gittiğiniz yoldan gitmek istemediler. Sizin belki parti programınıza da inanmadılar. Yine içinizde olan isimlere de inanmadılar. Ve siz o isimleri alamadınız. Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Yeni partiye geçmedi. Ve Mansur Yavaş hala yeni parti içerisinde değil. CHP çatısı altında devam ediyor. Ve biz bir anda
3: istifa etti CHP'den de. Bağımsız şu anda.
1: Bağımsız. Biz de bir anda şunu gördük ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gittiler ve külliyede önemli görüşme gerçekleştirdi her iki isimle. Yeni parti siyaseti açısından ya da solun siyaseti açısından sormak istiyorum. Şimdi sizin bahsettiğiniz, sizin gittiğiniz yolda size inanmayan iki belediye başkanınız yanınıza hiçbir şekilde uğramazken o partinin önümüzdeki süreçte yapacağı siyasette nasıl bir kırılmaya yol açacak bu? Çok önemli bir gelişme bu. Yani İzmir gibi bir şehrin özellikle işte uzun yıllar, 30 yıldan bahsediyoruz. Sağda bulunmaması, AK Parti'ye geçmemesi vesaire. Bugün AK Parti'de. Yarın belki de devamı gelir mi bunun diye de bir soru, bir başlık açacağız evet. Önümüzdeki dakikalarda. Ciddi bir kırılma da oluşturacak herhalde bu. Yeni parti ya da CHP cephesinde.
4: Evet. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Şimdi diyorlar ki %60 oyla gelecek. Tabii şüphesiz böyle şeyler. Aç tavuk kendini buğday ambarında zanneder. Çünkü aç halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Bu halkın tarihin hiçbir döneminde Atatürk dönemi çıkaramayacak. Orada bir seçim yok yani Atatürk şeyi. Onun dönemi şeyinde yani her ne kadar üyeler tek parti seçiyor. Hiçbir zaman CHP %60 oy almadı. Yani onun için birincisi bunu yazalım. CHP seçmeninin bütün düşüncesinde yani Türkiye'deki sol seçmen demokratik seçimlerle hiçbir zaman %50'nin üzerini görmedi. Sol seçmen. Böyle bir Türkiye var. Yani Türk halkı genellikle CHP'nin süreçlerin oluşturmuş olduğu değerlere biraz uzak duruyor. Çünkü Türk halkı daha çok muhafazakar değerlere sahip. Bir defa dini değerlerinde hassas, Müslüman ve milliyetçi değerleri yüksek bir millet, Türk milleti. Onun için de bu sol seçmenin sol değerleri, işte diyelim CHP ya da bunlar ne? Sosyalist enternasyonel üye. Sosyalizmle Türk, Müslüman, Türk halkının ne bağı olabilir? Akıllı bir Müslüman, sosyalizm, ana ideolojisi olan sosyal enternasyonla bir olabilir mi? Arkadaşlık yapar mı? Yapmaz. Yani bir defa kuruluşta bir hata var yani. Onun için Türk halkının genetik kodlarıyla uyuşmadığından demokratik seçimlerle pek bunu başaramıyorlar. Ara sıra lider değişimlerinde bir halktan bir teveccüh alıyorlar. Adam olacaklar diyor, bakıyor yok. Halk bir oy veriyor, bak adam olacaklar diyor, yok. İşte 91'de CHP'ye oy verdi vatandaş. Neler gördük neler. Daha sonra Ecevit ana

0: döneminde Ecevit'e verdiler. Neler gördük neler. Şimdi de baktığımda büyük şeyleri verdi. İşte uzun yılların AK Partilerinin böyle şeyinden dolayı, yani artık hep aynı ismi görmeyelim mesela da resmi görmeyelim diye bir değiştirin dedi seçmen. O da değiştirin demedi de. Evet, ulusal ve uluslararası alandaki sıkışıklıklar Türkiye'yi ekonomik olarak zora soktu. Sosyal refahta sıkıntılar yaşadı. Çünkü etrafında hep savaşlar. Yani biz savaşa girmiyoruz ama savaşa giren ülke kadar bu son 15 yılda etkilenen bir ülkeyiz biz. Evet. Hele son 10 yılı perişan bir durum. Yani Arap Baharı'ndan beri biz sanki savaşın bir tarafıyız gibi. Ya ticaretimiz etkileniyor, işte mülteciler geliyor, işte bunların güvenlikleri oluyor, işte Azerbaycan-Ermenistan savaşı oluyor, Suriye iç savaşı, hakeza böyle bir şey oldu. İsrail-Hamas savaşı, İsrail-Filistin savaşı, hakeza. Oradan döndük, Amerika-İsrail hep beraber İran'a vurdular. Bunların hepsi etrafımız oldu. Ve Rusya ve Ukrayna savaşı bizi etrafımızı çevirdiği için ve devamlı her televizyonu açtığımızda savaş diyoruz. Yani psikolojimizi de bozdu. Bunun etkisiyle olmasına rağmen sağ seçmen bu şeylerde biraz daha reklamlara fazla kaldı. Tabi biliyorsunuz bütün sosyal medya artık televizyon en çok izlenen şeylerde. Bütün uluslararası metasından Yahudi diasporasının bütün kanalları işte seçim boyunca hepimizin telefonlarına yüzlerce binlerce maille bizi kandırdılar. Halkımızı bir kısmı bizi kandıramadılar da halkımızın bir kısmı etki oldu. Ve bunun neticesinde sağ seçmen sandığa gitmediği için Kılıçdaroğlu'nun seçime girip %48 aldığı oydan daha düşük oy alarak almasına rağmen CHP'li oylar azalmasına rağmen belediyeleri kazandılar. Çünkü sağ seçmende böyle bir yanılgı oldu. Ama bir daha herhalde yapmayacak bu yanılgıyı çünkü bedeli ağır oldu. Şimdi CHP'de dediniz ya yeni parti CHP. Şimdi CHP nasıl bir parti? CHP'yi dün yönetenler kimler? İşte diyelim Özgür Özel ve ekibi, işte bu belediyeyi kazananlar, İmamoğlu, şunlar. Nasıl ya insanlar? Kılıçdaroğlu'ndan dinleyelim. Bunların diyor davası diyor, siyasi bir dava değildir, yolsuzluk davasıdır. Kendisi söylüyor. Değil mi? Ve hırsızlar, dolandırıcılar hepsi CHP'den ayrıldı, temizlendik diyor. Kim diyor bunu? Bir önceki halkımızı kurtuluşçusu olarak tanıttıkları Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Yani Cumhurbaşkanı adaylar. Hani istifa edip de aday olduğunda hüngür hüngür Özgür Özel'in ağladığı adam. Ne diyor? Bunlar hırsız diyor. Çaldı diyor. Onlarla ilgili dava var diyor. CHP arındı diyor. Temizlendi. Zaten gelirken de biz arınacağız. Ana sloganı değil mi? Konuşması.
1: Evet.
0: İşte arındıkları adamlar bunlar. Şimdi bu arındıkları insanlar yeni parti kurdular. Bu yeni parti kuranlardan millet umut olacak. Tabii demin dediğim gibi aç tavuk kendini budayan bana sanar böyle oylar alabilir. Ama şimdi birisi arınırken ne oldu? CHP içerisinde geçmiş dosyalar açıldı diyelim kendi aralarında. İşte Cemil Bey CHP'den istifa etti ama yeni partiye girmedi. Hı. Halbuki bunlar gelmeye gitmeye falan da demediler aslında.
2: Mansur Yavaş da.
0: Şimdi Mansur Bey.
1: Neye inanmadı?
0: Mansur Bey'e ne yaptılar? Bunların Cemil ana adayı.
1: Neye inanmadı? İnanmadığı, güvenmediği şeyler var.
0: Ya işte süreci gördü, dosyaları gördü. İşte bu yargılanan dosyalar var. Belediye başkanı var CHP şimdi diyelim. Adana, Antalya Belediye Başkanı'nın yargılandığı rezalet dosyaları görmedik. İnsanlığın içi şey eder yani. Değil mi? O kadınlar, pazarlık, işe alanlar şey dinler. Yani inanılmaz şeyler, dosyalar çıktı. Son karar verildi zaten ortaya saçılan şeyler rezalet okumaya utanıyor adam. Yani insanoğlu bir bu karşındaki işe aldığın seninle bir takım ilişkilere girmesi için işe aldığın adam bunlar Türk kızları memleketimizin çocukları. Nasıl sen böyle bir şey yapasın? Sen ki bir nesin? Şehrin emin olmaya adaysın. Yani belediyenin şehrin en emin adamı olarak sana güveniyoruz. Sen ne yapıyorsun? Sen vatandaşın namusuna göz dikmişsin. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu bir tane değil ki. Öbürü pavyon işletiyor. Benim işte dosyalar çıktı değil mi? Bir başka belediye başkanı tutuklandı. Adlarını bile vermeye gerek yok. Herkes biliyor zaten. Yani bunların yaptığı rezaletlerden bunlarla çoğu akıllı yani bu işlere karışmamış olanlar. Yani hepsine böyle şey adam diyemeyiz. Çok temiz insanlar da var aralarında. Bu milletimizin insanlar. Yoksa belediye kazanamaz mı bu kadar belediye? Ama onlar karışmamış insanlar ne yapıyorlar şimdi? Ya ben bunlarla yan yana görülmektense lanet olsun deyip ayrılıyorlar. Yani bence Cemil Bey'in yaptığı bunlarla yan yana yürümek bu dosyaları gördükçe en azından çoluk çocuğuma, geleceğime şerefli bir şey bırakırım. Arkadaşları bunlar derler. Herkes hata yapabilir. Herkes bir dönem böyle şeylerde beraber olmuş olabilir. Bilmediğinden, bilsen sen şimdi arkadaşın üçgü atçı, şucu bucu bir sürü belden aşağı işi olan adam, onun arkadaş eder misin? Karını, kızını, çocuğunu uzaklarsın değil mi? Yani onun için bunlarla görmek istemek. Birin bence bu ağır bir tam olur ama bu buradaki karar da son derece etkili. Tabii yerel idam hizmet de etmek istiyor halka. Artık Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapmış. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. 2 senesi geç, 3. senesi içerisinde halen herhangi bir proje gerçekleştirebilme şansı olmamış. Çünkü zaten CHP'ler sağdan soldan, işte az önce çok güzel örnek verdi. Sağdan soldan çekten doyuramadım diyor ya Çankaya Belediye Başkanı. İşte bunların şeyinden adam hiçbir şey yapmamayı tercih eder yani. İhale yapacaksa çıkmaz. Çünkü başına uçuşacaklar. Zaten ihale dosyalar değil mi? Bütün şu anda ifşa olan dosyalar.
1: Bir önceki dönemi de çok eleştirmişti mesela Tunç Soyer dönemini hatırlayalım.
0: Tabii Tunç Soyer. O hepten rezalet bir dönemdi.
2: O Tunç Soyer'le ilgili soruşturma evrakını gönderen de Cemil Bey.
0: Evet, evet. Bir önceki dosyayla evet, o verdi evet. Yani parti o. Şimdi bir İzmir'den
3: çizgide
0: böyleyse.
3: Çizgide kırıklık yok yani.
0: Kırık yok.
3: Doğru bir çizgide devam ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'la biliyorsunuz bunlar kendi adaylar İmamoğlu'ydu. Onun için hep ikilediler, ileri ittiler. Yani dirsek gösterdiler. Ama bir taraftan da sen bizim yanımdasın dediler. Mansur Yavaş tabii siyasi tecrübesi bunlardan daha fazla. Yıllarca MHP'de belediye başkanlığı yapmış 3 dönem. Ondan sonra Ankara'da 2 dönem belediye başkanlığı. Milliyetçi bir camiadan geliyor. Ne olduğunu, nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyor. Ama kader onu CHP'ye kadar itmiş. Ama şimdi kader yine herhalde ona bir çıkış yolu verdi. Şu anda bağımsız. Bakalım doğru yolu bulacak inşallah. Etrafında da ki belediye başkanlarının birçoğu Mansur Yavaş istifasıyla birlikte.
3: Doğru Ankara'da, yol derken hocam şu Doğru Yol Partisi'ni mi bulacak?
0: Yani bu doğru arkadaşlarının yanına gitmesi gerektiğini anlayacak yani. Bu macerasının da kendisi içinde iyi olmadığı kanaatindeyim. Onun şu farkında olduğu kanaatindeyim. Ya belki bağımsız aday olarak bağımsız çıkabilir, şey edebilir ama bir daha bu CHP ile yan yana geleceğini, bu CHP'liler yan yana gelip de seçime gireceğini zannetmiyorum. Yani diğer kendi adaylarından işte kendi yıllarca Çankaya yöneten belediye başkanı gibi tabii her yerde böyle söylüyor da bu böyle bir istekte bulunan CHP Mansur Yavaş gibi sağ tanaftan gelip de CHP'de Büyükşehir Belediye Başkanı kazanmış bir adamdan istediklerinin ölçüsü yoktur büyük ihtimalle. Onlardan tabii o belediyede yönetici olan şey olan birçok kişi de tanıyorum yani. Daha önce ayrılan, istifa eden, bunların isteklerine cevap verilemez diyerek kendini yediremeyip de ayrılan birçok da tanıdığım var yani. İşte onun için Mansur Yavaş bunlarla beraber yol gideceği kanaatinde değilim. Ama siyasi insan, siyasi ikbal başka bir şeydir. Hele Cumhurbaşkanı talip olmak, herhangi bir aday olmak insanın hayatta göreceği en büyük şereflerden biridir. Eğer karşılıklı aday olmak kazanırsın kazanmazsın ama tarih seni yazar. İşte diyelim Muharrem İnce ne olursa olsun ne olmuştur? Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. %31 oy almıştır. Her zaman torunlar diyecek ki benim dedem %31 oy aldı. Bu ona bir şereftir yeter. İlla kazanmasına gerek yok. Türkiye namzettiğinin %31'ini oy almış.
1: Peki. Levent Tekin sizin yorumunuzda.
0: Bunun gibi affedin. Bunun gibi de Mansur Bey aday olabilir yani. Böyle bir beklenti olabilir ama ben onun için daha hayırlısı olacak işlere yol almasını tavsiye ederim yani.
1: Onu biraz daha açalım birazdan. Levent Tekin ben sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Yani iki büyük şehrin Türkiye'nin ikinci ve üçüncü büyük şehrin belediye başkanlarının güvenmediği bir muhalefet oluşumu var. Yani sadece Yeni Parti üzerinden de okumuyorum meseleyi. Muhalefet bloğuna, muhalefetin içerisinde bulunduğu duruma, onların yol haritasına bu belediye başkanları güvenmiyorlar. Bu çok bariz. Bu ciddi bir kırılma yaratmayacak mı?
3: Sevgili Erkan, kendi üstümden örnek vererek tabii anlatmaya çalışayım. Hı. Şimdi ben 53 yaşımı bitiriyorum, 54 yaşıma geliyorum.
4: Allah ömür versin.
3: Amin. Cümlemize.
0: Biraz görürsün inşallah.
3: Kaporta hafiften dökülmeye başladı. Motor hafiften teklemeye başladı. Ama ben adımın önüne yeni diyorum. Yeni Levent Eke diyorum. ve yeni oluyor.
2: Yerse.